0: birisi oyun ve oyuncu davranışımı değişime uğradı. O nasıl cevap verecek?
1: Onun cevabını vermeye çalışalım İbrahim. Bence zaman Aykut Kocaman lehine işledi. O dönemki ifadeleri çok çünkü anlaşılamıyordu. Mesela erken gol planlarımızı bozdu demiştim Beşiktaş deplasmanı. Fenerbahçe çok erken öne geçince Beşiktaş çok boğdu. O Kovarejman'ın Trivela golünün olduğu maç mesela. Hani realist açıklamaları vardı. Artı hani mesela Tudor'la da ben Galatasaray muhabiri olarak çalıştığım için hani o soruyu sormuştum. Aykut Kocaman Alex'i gönderdi. Belhanda'yı istedi. Siz Snyder'i gönderdiniz. Belhanda'yı istediniz. Yani baktığımız zaman hani farklı bir 10 numaranın 10 numara dönemlerinin kapanacağını aslında öngören teknik direktörlerden baktığımız o anlamda. Mesela Mourinho olmadı. Neden? Mourinho 2004'lerde 2005'lerde yaş olarak Lampard'ın, John Terry'nin, Materazzi'nin abisi gibiydi. Onlara çok dokunabiliyordu. Onlardan maksimum performans alıyordu. Belli bir yaş geçti. Hazard, Salah, Lukaku. Üçü de 18-19 yaşında. De Bruyne hatta. Mourinho'nun eline geldi. Chelsea'de hiçbiriyle anlaşamadı. Yani o Z kuşağı mı diyeceğiz? Mourinho kuşak çatışmasını olumsuz anlamda bence teknik adamlık olarak yaşadı. O şimdi Real Madrid getirdi takımı.
2: Z kuşağıyla evet. Şimdi Aykut Kocaman muhatap olacak.
0: Yani olumlu olabileceğini...
2: Onlar Z kuşağı değil.
1: Doğru ama evet. Demek istediğimi anlatabildim mi? Yani
2: doğru.
1: Teriler gibi anlaşamadı. Evet. Yani şöyle, şimdi tamam her oyuncu 18-19'unda potansiyel ama Salah'tan da, De Bruyne'den de, artı Lukaku'dan da hani birinden de faydalanır. Çünkü hepsi gitti Chelsea'den. Birisi West Bromwich'e gitti, birisi Almanya'ya, Werder'e gitti.
2: Biraz böyle Salah asker gitti. Profil vardı geçmişte. Mesela sen 99'dan beri oynadın. 99'da evet. 2013-14 arası. 99'daki bir tık daha büyüklerini düşün. Evet. Bıraktığın dönemde sen zaten çok tecrübeli bir oyuncuydun. Daha genç olan oyuncuları düşün. Onların tavırlarını düşün.
0: Tabii, arada tabii, ondan bahsediyorum. Yani. Ciddi anlamda değişiyor. Yani hatta onun bugün radyoda sohbetini yapıyordum. Yani beslenme kültürü açısından bile çok ciddi değişim uğradı.
2: Evet.
0: Bugün çok canım uzun zamandır hani bir çay simit çekmişti. Radyoya gelirken de arkadaşlara aldım. Ya dedim biz bunu Gazi Osman Paşa'da yani o dönemin TFF 1. Ligi'nde oynarken antrenman sonu veriyorlardı. Çay, kaşar, peyniri ve yani antrenman bilimi anlamında, beslenme anlamında ne kadar gerideymişiz. Yani en üst seviyede bir takımdan bahsediyorsun. Şimdi değil mi? Beslenme uzmanları yanında yani karbonhidratı, proteini falan aman diyorlar. Hani oyuncu davranışından, beslenmesinden aklına ne geliyorsa ciddi anlamda değişim orada tabii ki.
2: %100 yani o tavırlar.
0: Ya onu çok merak ediyorum. Ama
1: ben onların
0: demiyorum.
1: Aykut Kocaman'a çok eksi yazdığını düşünmüyorum. Yani çünkü bunları çok kafa yoran bir teknik direktördü bence Aykut Kocaman.
0: Şöyle olsa mesela yine sana şurada katılabilirdim. Mesela Aykut Hoca şöyle bir planlama yapsaydı. Yani Başakşehir'den ayrılırken arkadaşlar ben çok uzun süre takım çalıştırdım ve Klopp yaptı bunu değil mi? Yani
1: tabii.
0: Biraz zamana ihtiyacım var, dinlenmeye ihtiyacım var, işte aileme neyse. Bunu o dönem söylemiş olsaydı anlayabilirdim ama Aykut Hoca o dönem çalışmamayla ilgili bir şey söylemedi yani mesela. O şey anlaşılabilir. Evet Konya'ya gitmek istemiştir. X bir takıma gitmek istememiştir. Ama onu planlama yap ya planlamayla Aykut Kocaman 6 sene 7 sene beklemedi. İstediği şartlar çıkmadı ve bu durumda şimdi Aziz Yıldırım tarafında da sorabilirsin. Yani Aykut Hoca'nın bu anlamda bu işi çözebileceğini düşündüğünde niye bir önceki seçimde Mourinho'ya işaret gösterdin yani? O dönemde Aykut Kocaman'ı gösterebilirdin. Ama o dönem farklıydı. O dönemle bu dönem arasında net belirleyici olan benim sezon sonuna kadar gitmem lazım. Ben şimdi yabancı bir teknik direktörle uğraşamam sezon tabii. Sonuna kadar. Şimdi bunları düşündüğünde bu bana planlama anlamında çok sağlıklı gelmiyor yani.
1: Panik havası olacak tabi sonuçlara paralel olarak.
0: Şunu yapmaları lazım ama ben Fenerbahçe mesela bir idareci olsam orada yani taraftarın da bunu yapması lazım %100. Bugün bu organizasyona teslim olduğu gün Fenerbahçe taraftarı ligin ilk maçında bir Anadolu takımından 5 tane yese de asla olumsuz bir hava yaratmamaları gerekiyor. Sezon sonuna kadar teslim olmaları gerekiyor. Öyle bir sorun da ortaya çıkabilir yani. Çünkü yeni bir teknik direktör, yeni davranış ortaya çıkacak ve ciddi bir kalabalık, sabırsız bir kalabalık ve oyunda artık şey çok ciddi değişime uğradı. İşte Dünya Kupası'nı izliyoruz değil mi? Eskiden o hani çok favori takımlarla diğer takımlar arasında uçurum vardı.
2: Tabii.
0: Şimdi o makas kapanmaya başladı. Niye? İşte atletizm çok belirleyici olmaya başladı. İşte bizim Avustralya'ya karşı yaşadığımız soruna benzer sorunlar. Mümkün olduğunca senin orada becerini o atletizmde en azından törpüleyebiliyor gibi.
2: Atletizm belirleyici olmaya başladı. Organizasyonlar, saha içi organizasyonlar, rakip analizi. Yani herkes herkesin hatalarını ve eksiklerini rahatlıkla

0: yoktu. Yani biraz kadroya dokunuş yapmıştı Şenol Hoca. Mustafa Denizli'den devraldığı takımı. Bu takıma da bence yapmalıydık. Ama Deniz Gül olur, ama Can Uzun olur. Birkaç değişiklik olabilirdi. Biraz aynı kaldık. Biraz daha hani ezberlendik diyebilirim aslında buna. Üstüne bir de tabii şöyle hani transfer raporu konuşuyoruz Kerem, ama hani milli takımla ilgili izinle şu düşüncemi de paylaşayım çok kısa.
1: Kısa tutalım.
0: Oyuncular çok yıprandı. Özellikle Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti, o yerel rekabet biraz daha devam etse zaten hep puan kayıpları oluyordu. Üstüne az solist bütün oyuncularımız sakatlık yaşadı. Kenan'ı, Arda'sı, Hakan'ı. O yüzden Paraguay maçı biraz böyle temkinli bekliyorum, onu da söyleyeyim. Yani biz biraz gaza gelmeyi çok seviyoruz ama sakin biraz gerçekçi de olmak gerek.
1: Evet, sakin olmak
0: turnuva,
1: fayda
0: var. Turnuva güzel turnuva oluyor.
1: Birkaç isimden belki bahsedebiliriz. Sen adını zikretmiştin. Önceki gün İbrahim Yavuz'la da değerlendirdiğimiz bir oyuncuydu. Vedat Muriç'i bekliyoruz bir kere.
0: Evet.
1: Başka hiçbir oyuncu için bu bitti, garanti diyebilmek kolay değil. İmza olmadan belki Vedat için de değil ama görünen o ki Vedat Muriç'in Fenerbahçe forması giyme ihtimali epey yüksek. Sence iyi bir çözüm olabilir mi? Belki ikinci forvet olacak aynı zamanda.
0: Birinci forvet olarak düşünülüyorsa ben olumsuzum. Aslında İbrahim Yavuz çok güzel detay verdi. Yani o geçmişe sarılma. Zaten Beşiktaş Sergen Yalçın hikayesi de o.
2: Aynen.
0: Olmamışlığı seviyoruz. Sergen Yalçın işte Zidane'la falan kıyaslamaya kalkıyoruz.
2: Dönem dönem Galatasaray'ın Hacı'ya sarılma.
0: Sürekli yani. Bu da şimdi Fenerbahçe'de Vedat Muriç'le baktığımızda en son iş yapan size'lı 9 numara diyeceğiz ama şimdi turnuvaları da izliyoruz. Kerem, bir oyuncu söyleyeceğim. Tabii ki Vedat Muriç'in çok önünde o. Yeni Zelanda'nın forveti izlediğimde ülkesiz
1: evet,
0: forvet o benim için. Anlatabiliyor muyum? Lige getirdiğin zaman çok başka.
1: O da bu sene çok az oynadı bu arada. Geçmiş yıllara
0: yani
1: göre.
0: Şunu demeye çalışıyorum. Tek isim Vedat Muriç değil. Tek isim Sörloth'u değil aslında. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu turnuvada da tamam, dünyada genel bir forvet kıtlığı var artık. Eskisi gibi o size'lı 9 numaraları görmüyoruz ama Yeni Zelanda İran maçında ben şahsen görmüş oldum. 2 golde de müthiş asist yaptı. Servis yaptı. Vedat'a geleceksek bir 6 yaş aldığını hatırlatalım. Yani o tip forvetlerde bence hepsinden bir Dzeko çıkmaz. Dzeko çok ekstrem örnek oldu. 37-38'inde o performansla. Ha ama şunun planlaması yapılıyorsa, ben de Asensio gol atıyor, Talisca gol atıyor, Kerem gol atıyor. Benim forvetim artı 20 gol atmasa da o sistemi işletsin, etrafına servis yapsın. Onların gol yükünü eşit dağılımını sağlasın. Onda itirazım olmaz. İkinci forvet olarak itiraz etmem ben. Bence Vedat'tan daha iyisini almalı Fenerbahçe.
1: İkinci forvet için nasıl isimdir İbrahim Yavuz, Vedat Muriç?
2: Ya var söyle bir zenginliği o kadar paran, hiç sorun değil yani. Ama ya planlama yanlış yani. Şimdi Rizespor'dan aldığım para belli, o ara gönderirken yani geçen de burada konuştum. Tarık'ı da gönderdin ya, o altyapıdan oyunculardan biri Tarık'tı. Sonra tekrar organizasyona Tarık'ı aldın ya. Ve Lazio'ya gönderdin oyuncuyu. Anlaşılabilir bir durum. Aldın, değer kattın, gönderdin. Aradan o kadar zaman geçti. Ya hiç bu gezegende oyuncu yok mu? Yapamaz tabii demiyorum. Atar. Atıyor. Talisca'da 30 tane attı ya. Bak, olmayacak yüksek ihtimal senin organizasyonunda. Çünkü hocanın o gün 10 numaranın müsaade ettiği dönemde o tarz oyuncuyu oynatmayan Aykut Kocaman'ın Talisca'yı oynatma şansı yok ki. Hiç yok takım savunmasında. Canlı statta izlediğim için söylüyorum. Şimdi böyle planlamada al, önemli değil. Varsa paran, böyle de bir geniş ikinci santra var ama ne gerek var? Elde de bir oyuncuya geçtiğimiz sezon bu düşünceyle de bir yatırım yaptın ya. Bak şey de çok tehlikelidir mesela. Ben kulüp başkanı olsam asla oyuncularla ilgili teknik yorum yapmam. O gün Aziz Yıldırım santrafor
1: Şerif.
2: Onunla ilgili bir yorum yaptı değil mi?
1: Evet.
2: Şimdi bak ayağına dolanıyor. Geldi elinde en pahalı oyunculardan biri.
0: Ben şunu söyleyeyim. Sizdeki Şerif'in kötü oyuncu olduğunu düşünmüyorum. O da gayet i̇şte, potansiyeli
2: yani
0: var.
2: Ben işte onu söylemek istiyorum. Ben eğer ikinci santraforla ilgili ben bunu tutarım yani.
0: İzleyicileri kızdırmayayım Galatasaraylı olarak. Fenerbahçe bırakıyorsa isterim ben Galatasaray'ı üçüncü forvet olarak. Gayet de iş yapar. Sidik Şerif en final maçı tamam, iş yaptı.
2: Yani. En maçı aldı, gol kaçırdı.
0: Daha ne yapsın yani?
2: Şimdi oyuncunun hani eksikleri var. Bizdeki en büyük problem ne biliyor musun? Bir menajer geliyor diyor ki mesela kulüp başkanına. İbrahim 30 milyon euroluk oyuncu. Ben hayatımda 30 milyon euroluk oyuncu olmamışım. Menajerle başkan ikna ediyor birilerini. Kulüp ülkeye getirince sen bir anda 30 milyonluk oyuncu görmek istiyorsun. Adam hiç o seviyede olmamış ki. Sonra ona kızıyorsun. Paramızı aldın diyorsun hani. Şimdi bu oyuncu zaten birçok eksiğiyle gelmiş. Senin burada temelde düşüncen sağlıksız. Sen kendi evladını altyapından yetiştiremiyorsun, değer katamıyorsun da. Ya senin ne işin var Fransa'dan oradan buradan 20 küsura vereceğim de yetiştireceğim o kadara. Yapamamışsın ki, yok senin tarihinde böyle bir şey yok. Niye buna talip oluyorsun? Şimdi olmuşsun, bir önceki yönetim böyle bir sana enkaz bırakmış. O zaman senin planlaman şu olması lazım. Gerek yok Vedat Muriç'te falan zaman harcama.

0: Galatasaray maçı bence de en şahane performansı.
1: İyi oynadı.
0: Eksiğini bu oyuncunun net bitiricilikle ilgili bir eksiği var. Ama bunun atletizmi iyi. Bunun üzerine bir oyun inşa edebilirsin. İlla ikinci santrafor üzerine bir planlaman varsa, hazır bu oyuncularla da tekrar yapmış biri var. Niye ben sıfırdan birini getireyim Vedat Muriç 10 tane 15 tane gol atacak diye?
2: Bu arada sırtı dönük de yapıyor bir şeyler. Ya, yani tam olarak öğrenebilir bunu.
0: Canlı statta izledim. Hani merak ettim o topsuz alan falan. Aslında temelde kötü oyuncu ama değil. Ezdiler o bonservisin altında. Evet. Çünkü Duyan o bonservisi acayip bir şey bekledi. Yani bu bonservisteyse o zaman bu alır bizi tek. Ama yok ki, yapmamış ki daha önce böyle bir şey bir oyuncu. Bence işin o tarafına. Yani şimdi Vedat Muriç'e nasıl ben diyeyim ki planlama olarak şahane 15, 6 da ona versen 20, 2 yıl 30 milyon. Gayet güzel mi diyeyim yani? Şimdi yazık değil mi 30 milyon? Ya 10 tane gol atacak diyorsun, 15 tane. 60 En-Nesyri'yi göndermişsin 30 penaltısız. Yetmeyecek çünkü tek başına sana Vedat Muriç oyunları. Ama ikinci santrafor olarak planlama olarak yanlış. Net yanlış yani.
2: Fenerbahçe'de transfer muhakkak devam edecek. Sen misal Aykut Kocaman Ederson'u alsa onun üstüne konuşabilir, onu toparlayabilir gibi bir şey de söyledin.
1: Ya şöyle, ben çok mali açıdan dikkatli hareket edeceklerini düşünüyorum. Ederson şu, keşke Ederson'u Suudi Arabistan coğrafyasından bir takım çıkarsa 20 milyon euro bonservisi, bir de Ederson'u Fenerbahçe kazandı 11 milyon euro verse, ama işin Ederson'la yol ayrım Fenerbahçe'ye külfetli olabilir. O noktada zaten Livakovic'in ücretinin büyük kısmını Fenerbahçe ödüyor. Artı ben de söyleyeyim, yani Ederson'u bu sezon 3 kez izledim Galatasaray maçlarında, ama son Galatasaray'ın 3-0 kazandığı derbi 2-0'a kadar sahadaydı. Yani izlediğim zaman şu yorumu yaptım ya, Galatasaray'da olsaydı Fenerbahçe'deki kadar kötü bir izlenim bırakmazdı bir kere. Uzun topları iyi atıyor. Yani o uzun topları Barış'la Osimhen'e atmakla Kerem Beden'e atmak farklı. O toplar dönüyor Fenerbahçe'de.
0: Evet, şöyle bir durum var. Mesela biz bence bize çok lüks de o tartışma. Hani kalecinin ayakları. Şimdi kalecinin ayakları City'de önemli olabilir. Barış'ın onlar o acayip kusursuza yakın oynuyor. Orada kaleci bir organizasyonla gol attırabilir. Sen daha çok geridesin. Hani bir çocuk doğacak, emekleyecek, yürüyecek, koşacak ya. Şimdi onlar koşuyor. Sen orada koşan birini görüyorsun. Daha emeklemeden diyor, ben de koşabilirim diyorsun. Sen daha emekleyeceksin. Senin geriden oyun kurma ile ilgili stoperin kuramamış, sen kalecine talip olmaya çalışıyorsun. O yüzden Ederson'la ilgili hatta bayağı kızıyorlardı. Ya hani bunun ayakları iyi diyordu. Ya konu sadece onunla alakalı. City ona bir oyun inşa ediyor. Finalde onu oraya koşturuyor. Ama sen burada doğaçlama diyorsun ki bunun ayakları iyiydi, bu bana gol attıracaktı. Mesela o bence onun çok ciddi problemini yaşadı. Ben nereye geldim muhtemelen demiştir yani. O oyun anlamında problemi görünce. Bir de şimdi
1: çok zaten kaleyi kapatan bir kaleci değil kurtarışlarıyla. Bir Alisson Becker'le kıyaslayamazsın.
0: Neye talip olduğunu bil. Bir de sürekli o gitsin öteki gelsin. Ya, Divakovic'i de benzer almadın mı? Penaltı kurtardı. Yok, bizi alır
1: kurtarır. Şu nokta diyeyim. Mesela Galatasaray'ın talip olmasını anlayabiliyorum. Çünkü hani Sané'ye de Osimhen'e de Barış'a da uzun top atabilirsin. Uğurcan çok attı bu sezon.
0: Çünkü Galatasaray'da bir plan var. Yani Galatasaray'da şimdi Fenerbahçe'ye göre en azından 3 aşağı 5
1: yukarı. Artı bir şeyleri Abdülkerim ve Sanchez yani. Uğurcan'la sürekli üçgen yapıyor. Onu Ederson'la da yapar. Anlatabildim yani. Galatasaray'da bu kadar kötü olmazdı. Onu anlatmaya çalışıyorum.
0: Bir de ben
1: aslında
0: mesela şeyi gördüm. Fenerbahçe maçında artık oyuncunun hani beden dilinden anlıyorsun ya. İşte mesela orada Fenerbahçe'nin hani diyorlardı ya işte Tedesco ile ilgili en çok itiraz ettiğim konu oydu. Ya oyuncu attıracak kendisini. Ya gözüküyor. Ya içeri gireceksin teknik direktör olarak. Onu gerçekten bir sarsacaksın yani. Çünkü öyledir yani. Onun bir kendisine gelmeye ihtiyacı vardı. Ya en son o ilk 45 dakika çıkarken topu vurdu hakeme doğru değil mi? Yani
1: şöyle vurdu, gördüm.
0: Artık adam yere diyor ki ben atılacağım diyor yani. Hani biri bana müdahale etsin.
2: Hakemin yüzüne de geldi böyle.
0: Her şeyi yaptı kurdu ya yani giderken. Şimdi sen orada teknik direktör olarak o şeyi göstereceğim. Bazen öyledir. Hani bizde hep soyunma odası videoları gezer ya. Yani dikkat et, çok şeydir mesela. Teknik direktörlüğü artık başlaman için önce alt liglerde böyle şahane bir bağırıp çağıran bir sosyal medya şey videosu yapacaksın. Çünkü o daha çok şeyden daha çok değer görüyor. Hani teknik bilgin, birikimin, oyuncu davranın, yetiştirmen, kadro istikrarın değil. Onu yaparsan o daha çok iyi görüyor bizde. İşte orada onun ihtiyacı vardı. Yani bir kendisine gelmeye ihtiyacı vardı. İşte Fenerbahçe'nin yine bütününe baktığında kime talip olduğunu da bilmiyor. Tedesco gibi birini getiriyorsan onun dili yumuşaktır. O ileriye dönük planlama yapar. Kendine benzetmeye çalışma, olmaz. Benzemeye çalışırsa da zaten oturmaz. Hep aynı sorunları yapmış Fenerbahçe. Kime talip olduğunu bilmiyor. İşte Montella ile ilgili konuşuyoruz ya mesela santrafor santrafor. Ya Montella Zuba varken Belanda ile oynuyordu ya. Bak Zuba vardı Adana Demirspor'da. Evet. Belanda ile oynuyordu. Ya adamın zaten teknik direktörü olarak o gezen santrafor hadisesi var.

0: kime talip olduğunu bil. Bunu aldıktan sonra şaşırma. Niye
1: ama bir parantez açayım. O dönem gittim, onu biraz çok da sordum. Zuba çok kötü durumdaymış. Yani mental olarak da, fiziksel olarak
2: magazin
1: da.
2: Magazin bilgisi vereyim mi?
1: Alışkanlıkları itibariyle de ben... çok kötüymüş ama hoca da bir çözüm üretmiş yani.
0: Bizde de aynısını yaptı. Benzer evet, bir durumu evet. yaptı yani. Kesinlikle. Ben mesela ben hep Montella ile ilgili söylüyorum. Montella aslında kibar bir adammış yani. Normalde adam. Başka tabii biri tabii. olsa sana şöyle der. Ya arkadaş siz ne diyorsunuz ya? Bu 85 milyon nüfus, bu kadar genç nüfus. Bir tane santrafor yetiştirememişsin. Bende mi arıyorsun problemi? Sen getirdin mi? Bak getirdiğin ikisi de senin ülkende, coğrafyanda, altyapında yetişmemiş yani.
1: Evet.
0: Ya onu dese sana ne diyeceksin? Dönüp bir altyapı hocaları falan burada bir eksiklik hissetmez mi? Yok mu diyeceğiz? Yani bu ülkede bir tane daha Burak Yılmaz yok mu? Yetişmeyecek mi? Vardır muhakkak ama sen orada eğitemiyorsun, yetiştiremiyorsun. En iyi dediğin Semih Kılıçsoy bir plansızlıkla geldi. Adam bir dert etti, düzeltecekti Semih Kılıçsoy'u. O gün de Beşiktaşlılar müsaade etmedi. Bütün derdi Beşiktaş üzerinden bir şey anlatmakmış gibi algıladılar.
2: Zuba ile ilgili şu bilgi vereyim. Deniz kıyısı sanıyormuş Adana'yı. Biraz geldiğinde hayal kırıklığı yaşamış. Antalya ile ikisini karıştırmış galiba ama şunu da söyleyeyim. Adana'ya gittim. Adana'da güzel yer.
1: Güzel.
2: Futbolcu
1: güzel
2: için ya. Yani. Adana, Mersin oynanır. Ama Zuba'da problem olmuş yani. Onun bir moral bozukluğunu yaşamış.
0: Ben 3 sene yaşadım Adana'ya. Adana'ya yani ben hatta bir şey diyordum arkadaşlarıma. Yani herkesin bir dönem Adana Demirspor'da oynaması gerekir ya. Yani.
2: Şanslıymışsın vallahi. Güzel.
0: Müthiş yani.
1: Güzel tecrübe. Ben de şehri seviyorum.
0: Çok güzel.
1: Kaotik de bir şehirdir yani. Yani o hareketi seven için çok iyi.
2: Eski statta mı anlattın mı Kerem?
1: Anlattım.
2: Eski stat da güzeldi. Harika, çok merkeziydi.
0: Şehrin merkezindeydi evet, evet. yani.
2: Trabzon'da ben mesela güzel hatırlarım Avniyeker. Avniyeker de çok merkezdeydi.
1: Doğru. Orada sadece bir kere maç anlattım. Bir kere de tribüne gittim maç
2: güzel,
1: izlemeye.
2: Güzel.
1: Hangi maçı izlemeye gitmişimdir sence?
2: Söyleyeyim. 2-1 söyle. Medyani. Trabzon Galatasaray kavgalı maç.
1: Orada hayır. Orada zaten çalışıyordum. Hani keyfi olarak bir maça gittik. Keyfi.
2: Milli maç mı?
1: Hayır. Bir hayır. Avrupa Kupası maçı. Trabzonspor Liverpool.
2: Aa, 0-0 mı?
1: Yok, gol olmuştu. Gutierrez mi atmıştı Trabzonspor? Bak kaç bittiğini unuttum bu arada maçın. Şampiyonlar Ligi ön elemesi.
2: Evet evet, şey Joe Cole oynuyordu Liverpool'da.
1: Evet.
2: Öyle anlamsız bir 10 numara ona verilmişti.
1: Evet.
2: Hatırladım sezonu. Onur Kıvrak'tı kalecisi.
1: Evet.
2: Güzel maça gitmişsin ya.
1: Güzeldi. Güzeldi. O Mecan'ın maçına da gittim. O da bayağı enteresan maç.
2: Sen de İbrahim Avniyeker'de çıkmışsındır maçlara. Güzel bir atmosfer.
0: Çok ya, müthiş atmosfer. Ben milli maçta oynamıştım orada. O zaman 19 yaş milli takımıyla. Yani ilk benim aslında deneyimim orada 19 yaş milli takımıyla olmuştu takımdan önce. Çok keyifliydi. Ya aslında şimdi şeyde diyoruz ya hep hani statların değişimi, tesisler falan. Aslında statlar değişiyor. Şahane stadyumlara sahibiz. Şahane tesislere sahibiz ama o dönemki işte antrenör konusunda sanki statlarımız yenilendi. Şahane bir ortam oluştu ama antrenör konusunda bence biraz geriye gittik. Eğitici konusunda biraz geriye gittik.
1: Daha hatta mı onunla ilgili teknik?
0: Bir yazı okumuştum. Çok güzel bir yazı yazmıştı. Diyor ki ya işte hani statların o dönemki problemli hadisesini anlatıyor ama antrenörlerin de davranışının ne kadar değerli olduğunu, oyuncu gelişimine ne kadar etki ettikleriyle alakalı bir yazı okumuştum. Bence o konuda evet statlar gelişiyor, tesisler şahane ama eğitici konusunda bence geriye gidiyoruz evet. yani.
1: İnsanımızı da geliştirmemiz tabii,
2: tabii
1: ki burada
2: şart.
1: Son derece önemli. Fenerbahçe'nin gelecek sezon planlamasından konuşurken birkaç dakika önce söylemiştim. Belki de programın açılışında teknik kadroda yavaş yavaş netleşiyor diye. Dirk Kuyt teknik kadroya katılacak. Görüntü o yönde. Liverpool'da oynarken de en sevdiğim oyunculardan biriydi. Müthiş çalışkan.
2: Ben de çok severdim.
1: Hocalık da yaptı ama tabii Hollanda'da alt ligde özellikle hocalığını çok fazla takip etme imkanı bulmadım ama profil olarak iş yapabilir mi? Yardımcı olabilir mi Aykut Hoca'ya da?
2: Fenerbahçe'nin kıskandığım bir transferiydi Kuyt.
1: Kesinlikle.
2: Yani o dönem çok, Liverpool'dan çok Barcelona'ya gitse şaşırmazdım. Yani, hakikaten pis işleri yapan müthiş bir joker müthiş. Oyuncuydu. Evet. Fenerbahçe'de çok iyi iz bıraktı. Ben şu noktadayım. Biraz hani o İbrahim'in de görüşünü merak ediyorum. Bahsettiğimiz o Z kuşağı mı diyeceğiz Kerem? Bence futbolcuların, daha doğrusu teknik adamların bu tip futbolculuk geçmişine etkileniyor. Yani Kuyt'un o anlamda etkileyebileceğini düşünüyorum artık. Çünkü sosyal medyada zaten o geçmişler çok gayet gollü, şuydu buydu bir şekilde gözler önüne geliyor. Ağırlığının olacağını düşünüyorum. Artı bir Hollandalı olduğu için hemen Snyder'le de çalıştığım için çok dile yatkın oluyorlar. Sırf
1: çok.
2: Yani İngilizce, Almanca, Fransızca kafadan var. Flemenkçe. Yani çok oyuncuya dokunabilir.
1: Ana dili İngilizce olmayan ama İngilizceyi en iyi konuşanlar Hollandalılar.
2: Çok iyi konuşuyor.

0: başkası denayerden de bildiğim yani. O anlamda ne bir iletişim problemi
1: İskandinavlar
0: olmaz.
1: Da fena değil.
0: Hepsi öyle. Şundan Okan Hoca mesela başarılı diyoruz. Ben onu hep söylüyorum. Hani alamet farkası farkını. İtalyanca konuşuyor, İngilizce konuşuyor. Oyuncuya dokunuyor diyorlar yani. Bu önemli.
2: Ben onu Erik Gerets'te görmüştüm mesela Galatasaray'da. İçeri bir giriyordu. Biriyle İtalyanca, biriyle İngilizce.
0: O da Belçikalı doğru.
2: Herkesle şahane Almanca konuşuyordu. Çok da şahane. Çalıştınız, denk geldiniz mi o zaman?
0: Ben denk gelemedim ama severdim Gerets'i.
2: Müthiş yani hani... Herhalde Erik Gerets'te çalışıp da hani hep futbolcularım vardır ya oynamayan teknik direktöre itiraz eder. Herhalde orada gördüğüm için de söylüyorum. Yani itiraz etmeyecekleri adalet konusunda, adil olma konusunda çok özel teknik direktörlerden biriydi yani. İşte
0: kayıt içinde güzel olacak Aykut Kocaman'la çalışması ileriki yıllar için. Çünkü kolay değil Kerem yani Fenerbahçe'de birinci teknik adam. Sonuçta Mourinho geldi. Tamam doğru. Tedesco da geldi ama hani bu size birinci Fenerbahçe teknik adamlığı vermeyecekler. Hı. O kulübeye bir şekilde girmeniz gerek. Riera da bu yollardan geçti. Geldi Galatasaray'da yardımcı hocalık yaptı.
2: Ondan da çok,
0: ve çok başarılı olmadı belki ama Frankfurt'ta hocalık yapabildi. Baktığımızda hani o vizyonu vardı. Kayıt'ın da hani futbol bilgisine ben güveniyorum. Muhakkak faydalı olur. Düşüncem o. Bunu pozitif yorumluyorum açık söyleyeyim.
1: Ne kadar önemsiyorsun ekibi?
2: Şey çok önemli, doğru söylüyor. Biz de oyunculuğumuzda biri yardımcı hoca olarak ekibe girdiğinde futbolculuk geçmişine bir bakıyorduk. İster istemez oradan bir saygı duyuyorsun.
0: Ego oluyor çünkü.
2: Tabii oradan bir saygı duyuyorsun. Ama ondan sonra tabii davranışları belirleyici. Çok büyük ayak kırıklığı da yaşadığımız hocalarımız oldu yani. Böyle hayranlıkla izleyip ya bu. Bundan çok daha farklı.
0: Ben Geri Rodriguez'te çok iyi diyaloğum vardı. Rodriguez Türk mahallesinde büyümüştü. İdori Aslan Şaşmış 2002 Dünya Kupası'ndan. Zaten temsilcisi Türk'tü. Hep onu yanında getiriyordu transfer süreçlerinde. Bakarlar yani o yardımcı
2: kesin,
0: hocaya.
2: Kesin bakarlar. Bir de şöyle yani şimdi ben biraz önce Aykut Hoca ile ilgili soru işaretlerinden biri hani o davranış oyuncu. Burada Kayıt'ın da Turgay Hoca'nın da ciddi anlamda hocaya katkısı olacağını düşünüyorum. Bir de şimdi evet geçmişte buralardan yolu geçmiş birilerinin o takımda efsane olmuş birilerinin o takıma antrenör olarak gelmesi önemlidir ama davranış çok belirleyicidir. Ben Kayıt'ın burada rakip takımla ilgili bir şeyini duymadım. Hakemlerle ilgili duymadım. Yani oyuna saygı duyuyor, oyuncuya saygı duyuyor, hakeme saygı duyuyor. Önemlidir. Yani rol model olma açısından hani örnek olman lazım ya bizde mesela hep bir şeyleri söylerler ama kendileri tam tersini yaparlar. Senden de o davranışı beklerler. Hani böyle ol der. Şimdi o da aslında profil anlamında da oyuncu sonrasında çok ciddi katkısını olabileceğini düşünüyorum ben de. Yani.
1: Turgay Hoca da bu arada bilmiyorum hani hiç denk geldiniz mi?
0: Çok iyi
2: tanırım.
1: Hem hani futbol profesörü tabii diyebileceğim
0: analitik
1: birisi.
0: Analitik mi deriz hani düşünce olarak?
1: Analitik düşünce muhteşem. Ben ama benim için en önemli kısmı insani olarak.
0: Tabii çok kaliteli
1: kusursuz
0: bir insan.
1: Ben çok kaliteli bir insan. Yine.
2: Bir ara Sakaryaspor'a sportif direktörlükle ilgili bir görüşmem oldu. Hatta işte anlaştık falan. O ara seçime gideceğiz. Hoca adaylarıyla. Turgay Hoca ile ben öyle tanışmıştım. Hocaya bir görüşmek için davet etmiştik. Ondan sonra da arkadaşımız, dostumuz devam etmişti. Ben de ara ara görüşüyorum. Hatta en son yayıncı kuruluşta da programlarını da izliyordum. Çok değerli.
1: Pırlanta.
2: Onun varlığı çok ciddi anlamda hoca için çok önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Evet. O futbolda yani oyunu zaten çok çok yakından takip eden, evet, böyle futbol hastası diyebiliriz.
0: Sergen Yalçın'dan pay biçebiliriz. Sergen Hoca bu yola Çağdaş Atan'la başladı. Başarılı oldu ki Beşiktaş'a hoca yaptılar. Sonrasında Murat Şahin vardı yine ekibinde. Şimdi Çağdaş Atan Süper Lig'de gayet hocalık yaptı. Murat Şahin iyi kötü Hatayspor'u
2: çalıştı.
0: Ya bunlar önemli. Ben kulübemde hani birinci teknik adam olabilecek profiller işte en son tamam belki olmadı Liverpool'da ama
2: Tamer Hoca da var.
0: Van Bronckhorst, Tamer Tuna da vardı Sergen Yalçın'a doğru. Van Bronckhorst işte Feyenoord'a döndü. Liverpool'da yardımcı hocaydı.
1: Evet. Sevgili seyirciler, Fenerbahçe ile ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Teknik kadroyla alakalı da konuştuk. Vedat Muriç'in ismini tabii ki ayrıca andık. Ama farklı pozisyonlara da takviyeler gelebilir. Bir dakika sonra araya gideceğiz Mehmet. Ama en büyük öncelik olarak neyi görüyorsun? Santrafor dışında Fenerbahçe için bunu merak ediyorum.
0: Santrafor dışında ben beklere çok takılmıyorum. Semed öyle, Bravo da gayet sezon biter. Ben stoper yani orada Çağlar bence kesinlikle B planında olmamalı. Şikrinyar Osterwolde'nin biraz dağınık olduğunu görüyoruz. Bence iyi bir stopere ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Yani öncelik sıralıyorsak forvetten sonra stoper derim. Yani kaleyi bir şekilde Livakovic ederse onu doldurur ama Şikrinyar'la Osterwolde oynamadığında Yiğit Efe ile Çağlar'la olmayacağını bu sezon Tedesco'nun acı şekilde tecrübe etti.
1: Livakovic bir şekilde gidebilir.
2: Çağlar konusu aslında Fenerbahçe'nin bu sene gidiyor ya.

0: Mourinho'nun en çok başını belaya sokan tercihti o. Yani bir önceki seneden Cicu Becao tekrarı vardı. O çağların yanında sürekli bir değişime gitti. Samet'tir, Cicu'dur, Becao'dur. Kimi buluyorsa aslında esas problem çağlardı. Ve hala devam ediyor yani. Fenerbahçe'nin daha geçtiğimiz sezon çağlarla bir planlama yapmayacağını görmesi lazım. Şimdi canlı izlediğim için söylüyorum. Şimdi stoper pozisyonunda oyuncu da bir de bu kadar üst seviyelerde oynadığı için merak ettim gittim. Yani ya bu kadar değişim olmaması lazım. Yani İngiltere'de, İspanya'da izlediğimiz bir oyuncu ne kadar geriye gidebilir? Şimdi burada canlı izleyince görüyorsun. O kadar fazla duygularına yeniliyor ki artık altyapı da öğretirler. Merkezdeki iki oyuncu asla pozisyonunu boşaltmaması lazım. Yani ben öyle duygularıma yenildim. Hallederim sağa sola gittiğin an o savunma organizasyonu darmadağın edersin yani. Bak sen gidersin bütün o zincir bozulur. Şimdi bu kadar bu konuda problem yaşayan bir oyuncuyla ilgili zaten Fenerbahçe'nin asla bir sonraki sezonu planlamanın içerisinde olmaması lazım. Yani ne olabilir daha çağlarla bu işin olmayacağını anlayabilmeniz için? Miltak'ın konusunda çok itirazım vardı.
1: Katılıyorum.
0: Ahmetcan Kaplan'la yapacaksın o senin söylediğin o değişimi, artık çağlarla yapmayacaksın, artık orada genç oyuncular yavaş yavaş girecek o organizasyonun içinde. Şimdi Fenerbahçe'de stoper konusunda aynı fikirdeyim. Yani oraya net bir oyuncu, hani oynama tekrarı olan ama şey de değil yani. Hani çok iyi bir kulüpte şahane bir sezon geçirmiş değil. Buraya oyuncu getirirken bence bütününe bakmakta fayda var. Yani maç sayısına, antrenman sayısına. Çünkü sen tek başına oyunculuk değil davranışını da satın alıyorsun. Aldın John Duran'ı, potansiyel mi? Potansiyel. Ama psikolojik anlamda sorunları var oyuncunun. İşte başına iş açtı burada senin. Yani buraya getirdiğin oyuncu da artık aynı sorunu yaşamaması gerektiğini düşünüyorum. Sol bek pozisyonda Archie Brown'la ilgili düşüncem şu. O da çok fazla aslında atletizm konusunda şahane bir oyuncu. Ama bu kadar enerjisini pozisyon bilgisi anlamında, teknik anlamda yanlış kullanan bir oyuncu ben görmedim. Yani acayip bir potansiyeli var. Acayip ama daha henüz ona top atılması gereken pozisyon oluşmadan bölgesini boşaltan, arkadaşı topu kaptırdığında o bölgeden çok pozisyon yan. Yani bunlar artık en temel, en altyapıda öğretilen. Ya
2: tam futbolu öğrenirse iyi bir oyuncu olabilir.
0: Şahane bir oyuncu. Belki Aykut Hoca'nın hani oradaki davranışı, ya ben bunu düzeltebilirim. Bu kadar duygusunu yenilip duygusunu öne çıkan oyuncuyu ben biraz törpüleyebilirim derse o bir farklı bir durum, ama oraya net bir şekilde Fenerbahçe'nin 2 tane 3 tane oyuncuyla önümüzdeki sene çok güçlü bir organizasyonla bu işi halledebilir diye düşüncesindeyim ben yani.
2: Bir araya gideceğiz sevgili seyirciler. Aspor ekranlarında transfer raporu az sonra kaldığı yerden devam edecek, bir yere ayrılmayın.

0: medyanın spor gündemi Aspor ekranında masaya yatırılıyor.
1: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
0: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
1: İlk kez Süper Kupa'na sahip olduk. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
0: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de Aspor'da.

0: Transfer raporu kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray'dan bahsedeceğiz. Sarı Kırmızılı kulüpte geleceklerle ilgili çok büyük bir hareketlilik yok. Ne olabilir? Bunu Mehmet Özcan'a az sonra sorarız. Ama bir ayrılık var. Nicolò Zaniolo'yla yollar ayrıldı. İtalyan oyuncu geçtiğimiz sezon kiralık forma giydiği Udinese'ye transfer oldu. Şartlar nedir Mehmet Özcan?
1: 5 milyon euroya bonservisini %50 isteyeceğiz. Bunu şöyle yani Udinese satış yaptığı zaman sonraki satışında %50 Galatasaray'ın payı olacak ki buna benzer maddeleri ben Jason Fernandes'te yine Berke Özer'de hatırlıyorum. Bunlar oluyor. Ama işin totaline baktığımızda Galatasaray'ın 15 artı 1,5 16,5 milyon euro yatırım yaptığı bir oyuncu Zaniolo. Aston Villa, Fiorentina, Atalanta, son olarak da Udinese hep bu dönemler kiralık gitti. Galatasaray ücretini ödemeye devam etti. 2.7 milyon euroydu ücreti. Totalinde bir 6-7 milyon euroluk zarar söz konusu ama o beklenti gerçekleşmedi. Yani geliş hikayesini çok iyi hatırlıyorum. George Gardi birebir bu oyuncuyu alın sezon sonu en az 25 milyon euroya Milan'a satarsınız demişti. Çarpazları koparmış bir oyuncuydu Zaniolo 21-22 yaşlarında. Çok yetenekli,

0: Roma'nın konferans ligi şampiyon olması sağlayan golü de atmıştı Mourinho'nun döneminde. Biraz inişler çıkışlar vardı kariyerinde. Yani Zaha'lara, Ziyech'lere, TT'lere tanınan şansı o ısrar Zanyol da olsa farklı bir hikaye yazabilir miydi? Bence yazabilirdi. Çünkü yani hala solo performans Ferdi karşısındaki o derbide attığı iki gol hafızamda benim yani. Özel bir oyuncu. Yani bir kere başucu mu diyeceğiz? O topa abanması gerilmeden temiz bir solay var ama tabii ne kadar Okan Hoca'nın takımına uygun. O da bir ayrı tartışma. Mesela ben aynı yorum İlkay Gündoğan için de
1: tam yani pozisyonunu da bulamadı oyuncu.
0: Evet, bulamadı yani. Okan Hoca da mesela bence...
1: Bu arada son dakika var. 2026 tabii. Dünya Kupası K grubu mücadelesinde Portekiz ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti sahadan birbirlik beraberlikle ayrıldı. Mehmet, Cristiano Ronaldo'cular için sabahtan geceye çok zor bir gün.
0: Zor bir gün. Bir de bütün astrolistler attı. Haaland iki tane.
1: Haaland'ın filan bir önemi yok. Messi, Haaland'ın
0: ben zaten yok. Sana ben başka bir şey söyleyeyim bak. İnan Musko. Benim zaten biri Messi ama iki Ronaldo değil ki. Ben Ronaldo'nun önüne başka oyuncular koyarım. Ya tamam, müthiş istatistikler. 40 yaşında beslenmesi. Hep de yani şurada da anlaşamıyorum insanlarla galiba. Şimdi Messi ile oynadı Alexis Sanchez. Messi sonrası hiçbir zaman o Messi ile oynadığı gibi olmadı. Neymar öyle, Luis Suarez öyle. Ronaldo'nun yanından bir gitti. Higuain uçtu. Aynısı Morata için geçerli.
1: Benzema
0: altın altın
1: Ballon d'Or aldı.
0: Ballon d'Or aldı. Yani Ronaldo kendini oynayan bir oyuncu. Bu gerçek. Tamam. Hani Ferguson ki ben United severim bu arada. Ama hani Messi ile aynı cümle içinde bile geçmemesi gerek. Zaten son Dünya Kupası noktası olmuştu. Bu Dünya Kupası da en iyi orta saha Portekiz'de Kerem ama bence Ronaldo'ya rağmen diyorum ne yazık ki Portekiz'in işi zor orta sahayla. Yoksa orta sahası müthiş.
1: Bugün de oyunları vasattı yani.
0: Vitinha, Noves, üstüne Bruno Fernandes. Daha ne olsun? Bernardo Silva'da kenarda kullanıyorsun.
1: Milyonların sesi oldun.
0: Yo,
1: ama milyonların tepkisini de çekebilirsin.
0: Yok ya ben sanmıyorum.
1: Ben artık de bu tepkiyi seninle beraber göğüslemeye hazırım her zaman.
0: Ya bilmiyorum biliyorsun. Şimdi
1: aynı seviye oyuncular değil.
0: Yanımızda eski futbolcu varken böyle çok teknik güzel ama evet. Messi ile kıyaslanmaması gerek.
2: Ben de aynı fikir.
1: Soralım
2: hiç,
1: evet.
2: Hiç yani yan yana getirmem işin o beceri kısmıyla alakalı ki benim itirazım aslında bir önceki Dünya Kupası'ndaydı. Ya bu Ronaldo bu organizasyona zarar veriyor. Hala da zarar vermeye devam ediyor. Yani orada Ronaldo'yu mutlu etmek adına ya o çok rekoru alt üst edelim düşüncesiyle ya zarar veriyor senin oyununda. İşte biz seninle odada izlerken değil mi sırtı dönük oyunda savunmaya geliyor onu halledemiyor. Her gol pozisyonunda birilerinin önüne geçeyim ben vurayım düşüncesi. Şimdi Messi'ye kim itiraz edebilir bütününe baktığında yani?
0: Ben ama başka yerden yakalayayım mı? Milli takımımız son dönemlerde çok iyi mi? Neyde kötüyüz? Favorilere karşı dağıldık. İşte Portekiz 3-0. Yine İspanya ama hatırlayın Kuns vardı. Portekiz'i deplasmanda biz o 2-1 Burak Yılmaz penaltıyı kaçırmasa Ronaldo o zaman eleme zaten bozmaya tabii başlamıştı tabii. Portekiz'in oyununu.
2: Ya gittiği takımlarda da hani özellikle Avrupa'da zaten o işi halledemeyeceğini söylediler ona. Yani hani senin artık şu an durumun buralarda o problemi çözmek için yeterli Premier Lig'de.
1: Evet.
2: Ama şey bana oturmuyor. Yani bu seviyede bir oyuncunun bir tane daha fazla gol atayım, bir tane daha fazla milli maç oynayayım düşüncesiyle orayı böyle o insanları biraz böyle sanki dikte ediyor gibi geliyor bana.
0: Ben nerede bir de açık söyleyeyim Ronaldo'ya karşı o bütün olumsuz düşünceyi maçı söylüyorum. Karius'un kariyer hatası yaptığı maç. Liverpool Real Madrid finali. Ya sene 2018 sen zaten Ronaldo olmuşsun. Şimdi kariyerin başlangıcında bir oyuncu olsan o finalde iki tane Bale attı. Bir tane Benzema attı. Surat kireç gibi. Ya istiyor ki hep yani evet, 3-1 evet. Bitmesin. 2-1 bitsin ben atayım. Şimdi bu düşünce 20-25'li yaşlarda anlarım ama o dönemde işte ne oluyor? Ronaldo 84'lü değil mi?
2: Evet. 85'li.
0: 85'li bahsettiğim
1: tarih. Doğru 5'li.
0: Bahsettiğim tarih 2018. Yani 33 yaşındayken bile o ihtiras var onda.
2: Biz Ümit bir takımda oynarken onlar Ronaldo, Quaresma hepsi oynuyordu. O yüzden doğum tarihini net biliyorum.
1: Biliyorsunuz.
2: Bu arada iki
0: yani. Rakip oldun mu?
2: Hem Türkiye'de hem de şeyde yendik. Buradaki maçta oynadım ben. Buradaki maçta Ronaldo yoktu. Quaresma, Postiga.
0: Bayağı yıkıcılar oynamışsın.
2: Tabii tabii. Joko'la alakalı da biraz önce şey yapmayayım. Joko'nun forması hala bende duruyor. İngiltere ile Ümit Milli Takım'da karşılaştığımızda.
0: Peki iyi miydi o zamanlar İbrahim?
2: Çok iyiydi. Zaten şöyle, biz İngiltere'ye gittiğimizde Newcastle stadında oynamıştık. Bütün biletler satılmıştı. Hani onların da çok özel bir Wright Phillips'ler, Joe Cole'ler, Ameobi, Michael Carrick, böyle bir kadroları vardı.
0: Çok iyi kadro.
2: Orada berabere kaldık, burada yendik onları. Portekiz'i iki maçta da yendik. Almanya'ya kaybetmiştik. Ama bizim Ümit Mil takımda işte kalede Volkan, Servet, İbrahim, Toraman. Ya aklına kim geliyorsa hani sonraki o 2008 jenerasyon, hani Şenol Hoca'nın Fatih Hoca ile o değişime uğrayan neredeyse temeli o kadrodan atılmıştı.
1: Ama Ronaldo ile karşılıklı oynayamadı.
2: Ben oynayamadım. Ama şey deplasmandaki maçta o maçta oynamıştı. İlk maçta Quaresma ile oynadı.
1: Peki,
2: ama
1: bir şey soracağım.
2: Şöyle söyleyeceğim. Şimdi onu da söyleyeyim. Quaresma o dönem Ronaldo'nun önündeydi. Biz mesela bir tarafta Serkan Balcı oynuyordu. Bir tarafta ben oynuyordum. Yani iki bek. Yanımızda İbrahim Toraman, Servet. Şunu hatırlıyorum mesela. Çünkü Raşit Hoca bize analiz yapıyordu. Şimdi Raşit Hoca'da şöyle bir durumum vardı. Raşit Hoca her maçtan önce biraz böyle rakipleri olduğundan bir tık daha, yani mesela Makedonya ile oynuyoruz, Slovakya ile oynuyoruz. O anlaşılabilir. Hani bak oyuncular şöyle şudur, ama şimdi Portekiz'de oynayınca, şimdi yeni Barcelona'ya transfer olmuş Quaresma o dönem, Ronaldo'nun da önünde. Tabii anlatınca bir ara bir durmuştu, hatırlıyorum. Hani yani artık Allah yardımcınız olsun. Yani şeyi hatırlıyorum, ama en son ben hani ben çabuk bir oyuncuydum. Hani atletizm konusunda iyiydim. Hallederim diye düşünüyordum. Hani en fazla çabukluğumla hallederim, ama öyle şeyler yapmaya başladık. En son şeyi hatırlıyorum. Hani İbrahim Toraman'ın yanına gittiğimde, hani ya bu tek başıma beni yakalamasın bari, biz yan yana bu işi halledelim durumunda olduğumu hatırlıyorum tabii.
1: Doğru. Mesela bu topla çok böyle haşır neşir olan, topu bir türlü ayağından çıkaramayan, biraz tırnak içinde söylüyorum, artistlik yapan topla beraber oyuncuları, mesela ben Ronaldo ile karşılıklı oynasam ya onu bir biçmek isterim yani. Öyle bir istek oluyor mu?
2: Ya çare.
1: Çaresizlik
2: böyle dışında. Bir şey yaşamadım. Yani ben mesela
1: içinden geliyor mesela.
2: Quaresma ile çok sorun yaşadım.
1: Rooney Everton'da oynarken Cristiano Ronaldo United'daydı. Hatta sonraki yıllarda da hep böyle röportajlarda ona çok sordular. Messi mi Ronaldo mu diye. Ronaldo'nun takım arkadaşı olup bu soruya her seferinde çok net bir şekilde Messi diyen çok nadir kişilerden biri. O Everton'da oynarken Ronaldo'yu birkaç kere bayağı sert girmişti yani. Bayağı zor durumda bırakmıştı. O hissiyat oluyor mu futbolcuda? Onu merak ediyorum.
2: Çaresiz bırakıyor seni. Nasıl olmasın?
1: Mesela Neymar.
2: Yani.
1: Neymar'la karşılıklı oynasam. Yani Neymar'ı da biraz zorlamak isterdim.
2: Ben mesela yani şöyle yapıyordum. Yani böyle
1: Neymar'a vurmak isterdim. Yani.
2: Problem çünkü mesela sonuçta Wright Phillips'le de burada İstanbul'daki evet maçta karşı karşıya.
0: O da iyi oyuncuydu.
1: Çok hızlıydı. Onu da hızından dolayı düşünmen
2: çok hızlıydı
1: gerekir
2: yani. Şimdi mesela o tarz durumlarda ben hani şunu öğrenmiştim. Geniş alanda bu bizi, dar alanda da tek başına sıkıntıya sor. Ben birilerinin yanında olayım. En azından zor duruma düşeceksek. Ben hep böyle stoperlerin yanına kaçıyordum. Hani zor durumda kalacaksak beraber zor durumda kalalım diye.
1: Zorluklarla
2: ama
1: beraber.
2: Ama şeyi hatırlıyorum mesela bizim oynadığımız dönemde de bu tarz oyunculara karşı hep bize şöyle öğretildi. Sert gir. Şimdi bu teknik becerisi yüksek oyuncular korkarlar sakatlık sorunu yaşamasın diye. Aslında senin söylediğini o yüzden oyuncular yapıyor. Bak ben sana bu sertlikte geliyorum. Aman bir daha beni biraz önce düşürdüğün duruma düşürme.
1: Tamam.
2: Bak.
1: Evet. Ya mantıksız düşünmüyorum.
2: Yok tabii kesinlikle. Tamam.
1: O duygu, hislerime yenik düşünüyorum yani.
2: Tabii o duygu oluyor.
1: Bu tamamen profesyonel söyledim.
0: Kerem,
1: yanlış anlaşılmasın.
0: Neymar'ı seven var mı?
1: Bilmiyorum. Yani ben sevmem.
0: Ben de ne hiç bana çok antipatik geliyor ama
1: çok.
0: Bilmiyorum fanları var mı?
1: Fanları,
0: Ronaldo'nun var mesela anlayabiliyorum.
1: Neymar'ın da fanları var muhakkak. Ama Ronaldo'nun da fanları var. Var yani normal. Biz Messi fanıyız. Yani
2: Neymar'a şeyden itiraz edebilirsin. Yani böyle bir potansiyel oyunculuk dışında birçok şeyle gördük
1: tabii,
2: değil mi? Yani
1: tabii,
2: senin bu potansiyelini biz Avrupa'da çok daha uzun süre izlememiz lazımdı. Bu kadar erken oralara gitmemen gerekiyordu. Yani
0: şey, El Hilal'de skandal. İki maça falan çıktı galiba.
1: Tabii.
0: İnanılmaz para aldı. Yani,
1: çaprazlar koptu iki kere zannediyorum.
0: O kadar olmaz yani. Evet. Bir para iadesi falan duysaydık bari bazen.
1: Yapması zannedim lazımdı. Yeniden biz Zaniolo'ya dönelim. Portekiz'e geçmiş olsun. Cristiano Ronaldo'cular hepimize geçmiş olsun. İlerleyen, önümüzde başka maçlar da var. Her an her şey olabilir. Burası dünya kupası.
0: Ama şey konusu,
1: Kongo'yu da tebrik etmek lazım.
0: Çok
1: galibiyete daha yakın taraflardı
0: bu,
1: sanki.
0: Bu stüdyoda hazır fırsatını bulduk. Eleştirdik ama bir konuda da şeyin hakkını teslim. Şu hani gerçek Ronaldo. Ya o zaman hani gerçek Ronaldo diyeceksek Ronaldinho dünyanı isteyeceğiz o zaman. Yani solo öyle performans. Yani. Ronaldinho'da. Ronaldo kariyer olarak tabii ki o Brezilya Ronaldo'nun çok önünde. Onu da kabul etmemiz gereken. Yani bazen biz gerçek Ronaldo fenomen deyip hani Brezilya'daki oyuncu övülür ya. Tamam o da çok iyi oyuncu.
1: Ama fenomen o da sakatlanmasa Yani sakatlıklar yaşamasa sık sık.
0: Ronaldinho başka bir şey olabilir. Ronaldinho kendine iyi baksa, bu biraz işte Sergen Yalçın Zidane kıyaslamasına da giriyor. Anlatabildim mi? O işler öyle olmuyor yani.
1: Evet.
0: Olmamışlık seviyoruz. Kıyaslayanlar
2: Sergen
0: oluyor
2: Hoca,
0: da.
2: Sergen Hoca'nın dışında öyle bir kıyas yapan oldu.

0: İnanmıyorum.
1: Sergen Hoca yapmıştır o kıyası.
2: Zidane'la Sergen, biraz Sergen Hoca. Sergen Hoca ve dostları.
1: Bilmiyorum, dostlarım da çok yapacağını düşünüyorum. Yaptın mı yoksa?
2: Ben dostu değilim.
1: Hayır hayır, yani sen de acaba öyle
2: bir kıyasın. Hacı ile Sergen Yalçın mukayese edilebilir mi?
1: Ben bravo.
2: Yani mümkün değil böyle bir şey. Herhangi bir oyuncuyla mukayese edilebilir.
1: Neye gerek yok, doğru.
2: Galatasaray'da Zaniolo ayrıldı. Udinese'de kariyerine devam edecek. Bir kayıp mıdır? Galatasaray onu çok kullanmayı tercih etmedi. Mehmet konuşurken araya girdim. Bilmem katılır mısın? Yani tam böyle bu oyuncunun pozisyonu nedir? Kafamda hiçbir zaman oturtamadım. O sakatlıklardan sonra genç yaşta, o da zannediyorum iki kere olmuş.
3: İki çapraz. Ben zaten kopuyor. İtiraf edeyim yani.
2: O hızı çok düştü yani.
3: İki çapraz koparmış bir oyuncuya 15 milyon, şimdi 15 milyon euro şu an dile kolay geliyor. Niye sen o dönem Osimhen'i için 75 verdin ama Zaniolo transferinde Galatasaray'ın transfer rekoruydu. Burumaya geçmişti.
0: Söylenenlere de öyle net hatırlıyorum ki işte 25'e vereceğiz, 30'a müthiş bir transfer, çok akılcı bir iş. Galatasaray başka bir seviyeye gidiyor. Transfer politikası, Gardi'yi çağıralım, teşekkür edelim falan. Durumu. Şimdi bu kadar zaten sakatlık yaşamış bir oyuncu. Zaten bu potansiyelde bir oyuncuyu sana 15'e verip 25'e almazlar zaten. Yani yok öyle bir şey. Onu biz yaparız. Muriç'i veririz 15'e, sonra daha fazlasına da o bize özgü davranıştır. Şimdi oyuncunun aslında oyunculuk özelliklerine baktığında, potansiyeline baktığında şahane bir oyuncu yani. Şahane bir oyuncu. Şimdi tam oynama ritmi yakaladığını falan düşünsene. Şimdi benim de hafızamda tabii normal olarak derbi var. O attığı gol, o gün gösterdiği fiziksel durumu ve şahane. Ama ya onlar buralara erken geliyorsa bazı durumlarda, onlar bizden o analizi daha iyi yapıyorlar. Mesela bizim en büyük eksiklerimizden biri, biz oyuncuya talip olurken ya da oyuncuyla vedalaşırken de bu işin antrenman tarafını biraz göz ardı ediyoruz. Yani onlar şeyi çok dikkat ediyorlar. Özellikle Premier Lig'den buraya gelen oyuncularda onu net görebiliyoruz. Şimdi oyuncuyu her sene ister istemez yaşından dolayı, yaşadığı sakatlıklardan dolayı antrenman sayısı düşüyor, maç sayısı düşüyor. Onlar artık birkaç sene sonrasını öngörüyor. Evet, diyor ki bu oyuncu 2 sene sonra işte şu hızla, şu antrenman tekrarıyla karşılaşacak. Bizim artık bu oyuncuyla vedalaşmamız lazım. Yani sen de buraya oyuncular alırken tek başına ismine talip oluyorsun.
2: Evet.
0: Yani yaşadığı o sakatlık sonraki süreci de aslında iyi analiz etmen lazım. Şaşırmaman lazım o süreçle alakalı. Yazık tabii, şimdi harcadığın paraya bir de zaman, değil mi? Bir de zaman kaybettin bu oyuncuda. Kaç defa gönderdin oraya, parasını ödedin yani.
3: Türkiye istemedi bir de hiç. Zaten o var mı, şahit olduk mu? İtalya milli takımının oyuncusu olacaksın. 22-23 yaşında Türkiye'ye geleceksin. Genelde gelirsin, Mertens gibi Serie A'da işini bitirmiş olursun. 35'liğe gelirsin, yine başka hikaye yazabilirsin. İşte Hamşik de aynısını Trabzon'da yazdı ama hani Zaniolo'da zaten bir sağ dışı problemler oldu aşikardı.
0: Bir de şey de vardır. Hani bize buraya erken gelen oyuncularda mesela Archie Brown'da da, şimdi yanlış hatırlamıyorsam altyapı İngiltere mi, İngiliz,
2: evet,
0: yani
3: Milan istedi
0: onu. Eğitimini oralarda almış, altyapını eğitimini oralarda almış bir oyuncunun teknik anlamda bu kadar hata yapma şansı yok diye düşünüyorum. Şeye ikna
2: olmuş. Ondan da emin değiliz bu arada yani.
0: Söyleniyor.
3: Yani. Söyleniyor, doğru. Evet.
0: Şimdi onlar bu yaşta bir oyuncudan vazgeçiyorsa bence şeye ikna oluyorlar. Olmayacak. Yani biz teknik anlamda bu enerjiyle onu harmanlayamayacağız. Evet, bu beceriyle Türkiye'de ya da bu seviyelerde duygularla oynayan ülkelerde bu işi halleder. Buyurun siz buradan devam edin diyorlar genelde. Şimdi ve büyük bir çoğunluğu böyle. Eğer Zaniolo sana geliyorsa onlar bir şeyleri öngörüyorlar. Olmayacağını öngörüyorlar yani.
3: Peki ben izinle bir soru sorayım.
2: Tabii ki, tabii ki.
3: Yani şimdi Zaniolo'yu konuştuk. Yine benzer bence iddialı bir yatırım diyeceğim ona. Uğurcan, Meni, Osimhen, Atan ve Tutan'a yatırım yaparsın ama Singo 30 milyon euro benim için şaşırtıcı bir rakamdı Galatasaray'ın. Tercih edilen oyuncu da Akanji. İki oyuncu masadaydı. Okan Hoca hem sağ bek hem stoper oynuyor diye Singo transferinde bastırdı geçen sene. Ve Galatasaray 30 milyon euroya Singo'yu kadrosuna kattı. Ben de şu eleştiri yaptım yani. Aston Villa da 30 milyon euro verebilirdi Singo'ya ama Galatasaray'ın verdiği 4.8 yani o bonuslarla 5.5-6 milyon euro yıllık ücretleri vermezdi. Singo için yorumun. Ben mesela aynı Şampiyonlar Ligi seviyesinde Singo'nun hala iş yapacağını düşünüyorum.
0: Onun da çok fazla duygularına yenildiğini düşünüyorum. Yani bir stoper pozisyonunda oyuncu bu kadar doğaçlama oyunu oynama şansı yok. Dikkat et, özellikle top ondayken bir anda böyle driplikle gidiyor. Evet. Şimdi onu yapamazsın üst düzey organizasyonlar. Yap bakalım Guardiola oyunlarında da bir daha organizasyonda tutuyor mu seni? O yüzden sana gönderiyorlar. Yani ben asla Galatasaray'ın Singo'dan o parayı verip onun çok daha üstünde bir para kazanacağını düşünmüyorum.
3: 60 yüzden milyon euro serbest kalmamalı diye bence mümkün değil.
0: Mümkün değil yani. Aynı şey Akbet 3'ün de söylerim. Onu da son maçta izledim. Ya bu kadar, ya onların bir kere zaten aslında söylediğin çok doğru. Ya bu seviyelerde, bu bonservis bedellerinde bir oyuncunun gelişimine onlar talip olmama şansı.

0: şansı yok. O görür. Biz bir tane yerden bakıyoruz. Aa çok çabuk sağ bek de oynuyor. Alalım abi çözer problemimizi. Onlar öyle bakmıyor. Evet. Oyunun bütününe bakıyor. Davranışına bakıyor. Stoper pozisyonunda duygusuna yenilmesine bakıyor. Sakatlık tekrarına bakıyor. Hepsini bir araya getiriyor. Bu olmaz diyor. Ama sen bir tane şeye talip olursun. Çabuk iki pozisyonda oynar. İhtiyacın var gelsin. Burada görüyorsun oyuncunun defolarını, eksiklerini yani.
1: Galatasaray'da Zaniolo ile dediğimiz gibi ayrılık gerçekleşti. Peki sarı kırmızılı takım transferde neler yapabilir? Biraz bununla ilgili tabii de konuşalım. Mehmet, bir hareketsizlik var.
2: Doğru.
1: Ve acele etme durumu da yok. Doğru. Hatta belki ihtiyacı da yok.
2: Güzel yorum.
1: Ama yine de beklentiler var camiada. Duyduğun, Galatasaray'ın ilgilendiğini düşündüğün isimler var mı? Can Uzun'u burada hariç tutarak tabii soruyorum bunu ama istersen onun hakkındaki görüşünü ve duyumunu da paylaşabilirsin.
2: Şimdi yabancı kuralıyla başlayalım. Dün son sayfa dile getirdim. Ondan çok tekrar düşmüş olmayayım. Bir kere Galatasaray bence fırsat yapıyor ve süreci doğru yönetmiyor. Yine 10+4 kuralına çok kilitlenip kaldı. Evet, federasyonun neyi doğru ki 10+4'ü değişip değiştiremeyeceğin garantisi yok ama bu kural son dakika verilmedi. Bir. İkincisi, Galatasaray çok transferlere alıştı. Yani 4 sezondur sürekli transfer yapıyor ve ben hep söylüyorum yani iyiler hatırlanıyor işte Osimhen, Mertens, Torreira ama şimdi Singo dedim, İbrahim Yavuz'a sordum. Singo öncesi gelen sağ bekleri hatırlar. Frankowski, Aurier, birbiriyle alakasız oyunculara Sasha boyun parasını vermiş oldun. Üstüne bir de 30 Singo'ya ekledin. Sol bek Jakobs'la Eren gelene kadar yine aynı süreç. Bugün belki Kazımcan oynayacak. Başakşehir'e gitmesi o noktadasın. Galatasaray'ın zaten bir dur demesi gerek. Bence fırsat tepti Galatasaray şu an. Yani mevcut kadroyu koruyalım. Yabancı kuralı yine 10+4, 12+2 olsun. Biz yine yabancı oyuncular almaya devam edelim. Zaten yani buradaki problem şu. Bence Okan Hoca da şunu öngöremiyor. Bu tip kadrolar kuruldu, bu paralar harcandığı sürece Okan Hoca'nın şampiyonluk kaybetme kredisi olmayacak. Yani bir şampiyonluk kaybettiği anda Galatasaray teknik direktörü değişimi yaşayacak. Bence yaşanmaması gerek. Çünkü şöyle, Okan Hoca Galatasaray tarihi için önemli. Bu kulüp, bunu olumsuz anlam olarak lütfen kimse çıkarmasın ama 25 sene tamamen Fatih Terim endeksi yaşadı. Yani arada Lucescu'yu da getirdin, Gerets'i de getirdin, Feltkamp'ı hep Fatih Terim'i geri getirdin ama. Evet. Şimdi Fatih Terim sonrası ilk kez bir teknik direktör buldun. 5. senesine giriyor ama iş biraz Fatih Hoca döneminde yaptım, eleştiri yapmaya başladım artık. Fatih Hoca'yı da ben ne zaman eleştirmeye başlamıştım? Sürekli Ocak-Temmuz transfer konuşulduğunda. Yani sonuçta Galatasaray'da Seri Enzenzile mi ne Falcao'larla oynuyordu yani. Biraz işte bir gençlik harekatı oldu. Morutanlar, Çıkadoğalar takım darmadağın oldu baktığımızda. Şimdi Okan Hoca'nın kredisi var. Oyuncu kazanan bir teknik direktör. Oyuncularına dokunabilen bir teknik direktör. Bunu sadece Osimhen, Mertens düşünmeyeceğiz. Barış Alper'in geldiği seviye, Sasha Boyun geldiği seviye, Kerem Aktürkoğlu keza. Okan Hoca hücum futbolunda hepsinden güzel performans alabiliyor ama tekrar söylüyorum, o 4 sene şampiyonluk bu sene bir fırsattı Galatasaray için gençleşme. Yani +4 dünyanın sonu değil. Ve yani +4 şöyle bir anlatalım Kerem. 2003, yani 23 yaşında oyuncu bulunur. 17-18 değil o kural. Yani onu da anlatalım bir. 22-23 yaş bulabilirsiniz. Trabzon buldu. Pina'yı da buldu. Batagov'u da buldu. Olay'ı da buldu. Galatasaray mı bulamayacak? Biraz fazla oyuncu transfer odak. Artık Galatasaray kadrosunun çok transfer ihtiyacı yok ki. Hep Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Ligi konuşuluyor. Ya Allah aşkına Bodo Glimt'in kaç transferi var ya? Başarılı oldular yani. Şampiyon Galatasaray'ın bu transfer dönemi Bernardo, ben sana söyleyeyim hatta işte. Bernardo Silva Real Madrid'e gitsin, Avrupa futbolundan daha çok kafa yoruyorsun. Bernardo Silva'yı 10 numaraya aldım. 8 numaraya da Kepen Turam'ı aldın. Galatasaray'ın yeni sezonda Şampiyon Ligi'nde çeyrek finalin garantisi var mı?
1: Yok.
2: Yok yani. Bu böyle bir gerçek var.
0: Çünkü oyun mirası yok ki. Bak hep oyuncu üzerinden bir şey anlatıyorsun. Onların da yeni söyleyecek bir sözü yok. Yani başta söylediğin çok değerli. Bu kural dün çıkmadı ki. Mesela dün 2 gün önce Dünya Kupası'na gitmeden önce federasyon başkanı kalkıp şöyle bir karar verdi. Ya ben uyandım. Bu sistemde yok. Size daha önce verildi ya.
1: Doğru.
0: Çünkü sizin yeni söyleyecek sözünüz yok. Bir tane oyuncu Galatasaray'dan şu altyapı organizasyonundan ya bir tane çıkmaz mı ya? Ya şu Arda dediğin oyuncu geçtiğimiz sezon stoper Arda'dan bahsediyorum.
1: Ünye.
0: Geçtiğimiz sezon kampın yıldızı. Eskiden hatırlarsınız. Kampın yıldızı bir oyuncu hep çıkardı değil mi böyle? Ve o sezon sonuna kadar o organizasyonun bir parçası olurdu ama planlamayla. Sen Arda'yı planlamanın içerisine sokamadın bile. Gittin en çaresiz çıkıldığı maçında o kararsızlıkta Saint-Julien maçında attın oyuna kırmızı kart gördü. Tuttun al

0: dışladın sonra değil mi oyuncuyu yani? Hani bizde öyledir ya. Ya yok ettin çocuğu. Ya bir planlamayla onu organizasyonun bir parçası haline getirebilir.
1: Gerçekten yetenekli ve iyi bir oyuncu.
0: Ya çok bu arada. Bak kamp dönemi izledim çabuk.
1: Ben de izledim hazır.
0: Sakinliği var. Tabii ki eksikleri var. E senin varlığın da oyuncuyu geliştirmek değil mi? Hı-hı. Tutmuyor mu Guardiola oyuncuları sahanın içinde? Düzeltmiyor mu? E o seviyede oyuncuları düzeltiyor değil mi?
2: Fenerbahçe maçı oyuna girdi, hata yaptı Duran'ın golüne. Ama Samsun maçı girdi 2-0 2-2.
0: Çünkü bak dikkat et, hep bir çaresizlikte. Fenerbahçe maçına da çaresizlikte attın oyuncu. Ki orada da temel sorun neydi biliyor musun? Yine eşleşme senin sorunun. Bak hatırla, orada sağ bekten stoper aldı, birini oraya aldı. Hiç gerek yoktu.
2: Mevkiler çok değişti, evet. Orada. Lemina'nın yeri değişti.
0: Çünkü orada şöyle bir durum vardı. Yeni oyuna giren bir oyuncu, hele hele ısınmamış, hele hele gençse, onu mümkün olduğunca kenara, bek pozisyonuna atarsın. Tabii. Çünkü merkez daha uyum ister, deneyim ister. E oradan yedin golü. Mesela bunların hiçbirinde teknik direktörle ilgili en ufak bir eksiklik yok. Tamamen Türkiye'de oyuncu yetişmiyor diyorsun. Yetiştirirsin sen. O yüzden yeni sözün olmadığı için sürekli şimdiden hedef gösteriyorsun federasyonu 10+4. Federasyon niye hedef gösteriyorsun? Sana söylemiş. Ve diyorsun ki yarışamayız. Nasıl yarışamazsın ya? Galatasaray camiası şunu nasıl unutuyor ki, o organizasyonun en önemli parçalarından biri Okan Buruk değil miydi? En fazla Türk'le UEFA Kupası'nı kazanmadı mı? Nasıl yarışamazsın? Ya nasıl bunu söyleyebilirsin? Biri sana söylese sen itiraz etmen lazım. Ne anlatıyorsunuz arkadaşım? Burada biz en fazla Türk'le UEFA Kupası'nı, Süper Kupayı kazandık. Niye? Çünkü konuşacak başka şeyleri yok. Organizasyonla ilgili hiçbir şey anlatmıyor. Buradaki Liverpool maçını anlatıyor Galatasaraylılar. Oradaki neyle anlatacağız? Osimhen sakatlandı diye mi? Tarihin en büyük hezimetini yaşardın. Bak eğer orayı iyi analiz etmezse Galatasaray, hala orada Osimhen'in koluna bir şey oldu, diğeri sakatlandı derse gruptan çıkamaz Galatasaray. Çünkü bir oyun mirası yok. Bak Osimhen giderse yok değil mi Galatasaray'ın? Bir planı yok. Ya da şöyle diyebiliyor muyuz mesela, ya Okan Hoca evet burada Abdülkerim hız anlamında biraz problem yaşamaya başlayacak ama Okan Hoca'nın bir hazırlığı var oyunla alakalı, ya sistemle ya da oyuncuyla. Yok, hiçbir şey yok, bilmiyor Galatasaray. Şimdi niye unutuyor Beşiktaş dönemini, unutuyor herkes. Beşiktaş'ta benzer durumu yaşamadı mı? Kamptu Beşiktaşlar, namalup gruptan çıkan takımlar. İki tane oyuncuyu gönderdiler, aynı Beşiktaş tanınmaz hale geldi. Yani bu tarafla kimse ilgilenmek istemiyor. Israrla bu federasyon bize karşı. Bu bir de nasıl bir şeydir ki? Yani benim anlamadığım sorun. Yani 4 sene üst üste şampiyon oluyorsun ve onlara rağmen oluyorsun yani. Şeyi de hazırlıyorsun. Olamazsam da onlar yapmadı diyeceksin. Diğerleri zaten benzer. Onlar temel sorunu
1: zaten, o yüzden.
0: Başka konuşacak ben konuları yok ya. Yani.
2: Mesela 10+4'ün değişmesini mi istiyorsun Galatasaray olarak? Diyeceğin laf çok basit. 10+4 değişmezse geçmiş olsun arkadaşlar. Yine biz şampiyonuz diyeceksin. En iyi yerliler sende. En iyi yabancılar sende. En çok... 10+4 değişmezse Galatasaray'ın bence şampiyon şansı çok daha fazla. Nedeni şu. Kadroları iri değil. Beşiktaş'ta kim var Orkun dışında? Gözlü kapalı İtalyano, bu Türk'ü ben yeni sezonda benim 11'imin Rıdvan mı diyecek sol bekte benim bankom veya Ersin mi kalecim diyecek. Dön Fenerbahçe, İsmail oynatamıyor. Tedesco oynatamadı, Kanteler, Genduziler. Kerem Aktürkoğlu'nun artık futbol olarak çok düşüş eğrisinde olduğunu görüyoruz. Trabzonspor'u konuşursak da Mustafa Eskeş, Ozan Tufan'dan ziyade ona şu olay üzerinden konuşuyoruz. Yani.
0: Ama Okan Hoca şeyi çok iyi biliyor. Yetmeyecek Türkiye Ligi şampiyonluğu. Avrupa'da geçtiğimiz sezonun altında olursan yetmeyecek, işini görmeyecek. O oradaki olası başarısızlığın da hazırlığını yapıyor. Yapıyorlar maalesef. Bizde bu sadece, hani bunu isimlerden bağımsız söylüyorum. Hani Okan Hoca
2: dedi. Benim demek istediğim de şu. Bu stratejiyi güçseniz zaten federasyon size karşı, evet hani ben o noktada özellikle geçen sezon özelinde Hacı Osmanlı'nın açıklamalarını çok Galatasaray hem önce hocaya artı böyle maç pozisyon çok doğru bulmuyorum. Orada biraz işin adalet o kantar topusu biraz kaçtı Galatasaray aleyhine ama tekrar söylüyorum, böyle bir strateji izleseniz bence daha sonuç alma şansınız yüksek. Ama şimdi tam tersi, Galatasaray bu kuralın değişmesi. Ben sanmıyorum, Aziz Yıldırım da herhalde mevcut kadroyu görüyor, sözleşmeli yabancıları görüyor, 10+4'ten memnun değildir mantıken Fenerbahçe'nin kadrosu. Çoğu istemez ama Galatasaray burada biraz sesini çok yükselten oldu. Sonuç alabilir mi? Sonuç alamadığında da işte taraftarda kredi nasıl, yönetim olarak konuşuyorsunuz, laf var icraat yok noktasına geliyor.
0: O da enteresan bir durum. Onu da anlamıyorum ya. Niye yöneticileri böyle illa sağ dışı, ya 4 sene üstte başarılı olmuş, hani en azından sportif anlamda lig şampiyonluğundan bahsediyorum. Niye yani federasyona istediğini yaptırma ya da, bana çok mantıklı gelmiyor.
2: Ya ses
0: yani.
2: Yükseltme diyoruz. Tansiyon. Galatasaray Kocaelispor'u yenemedi. Ya bu Kocaelispor'u küçümsemek için değil ama iç sahada oynuyorsan Kocaelispor kümede kalmayı matematiksel açıdan olmasa da hani psikolojik açıdan garantilemiş, hedefsiz kalmış. Senin net kazanman gerek. Öne geçtin maçı kazı, çünkü tansiyonu sen yükselttin maç öncesi. İşte tribününe, başkanına.
0: İşine yarayacak bir
2: bu yaramaz yani. Bunu Fener

0: Ama Ali Koç dediğim çok olumsuz yaşadı zaten. Bence Tedesco ve Saadettin Sarı'nın o yüzden tebrik de ediyorum. O tansiyon düşürmeleri iki takım arasındaki kadro farkına rağmen ligin Mayıs ayına kadar gelmesini sağladı.
1: Camiada böyle bir beklenti oluyor. Hani kulüp adından bağımsız. Neden cevap vermiyorsunuz? İşte kulübümüzün haklarını savunun. Kulübün haklarını savunmak da işte kavga başlatmak ya da kavgayı devam ettirmek ya üstüne kurulu. Böyle bir mentalite var. Bu da hastalıklı bir durum aslında bakarsanız.
2: Savunsana şimdi Zaniolo da kulübün haklarını taraftar olarak itiraz etsene buna ya. Biz bu adama bu kadar para verdik. Nasıl oluyor bu planlama? Gitti parasını da ödedik. Bu yelertler niye böyle? Niye biz bir tane altyapıdan oyuncu? Orada da itiraz etsene taraftar olarak. Sonra diyorsun ki ben taraftarım, parayla ilgilenmem. İki sene sonra bir tane şampiyon olmadığın zaman tanınmaz hale geliyor camialar, kulüpler. Tabii. Sonra yine sen itiraz ediyorsun. Niye verdin o parayı diyorsun.
0: Planlama demişken de bu arada Icardi'ye yeni sözleşme teklif edilmesi de yani Okan Hoca'ya rağmen diyorum. Ben Okan Hoca'nın Icardi'ye devam etmek istediğini düşünmüyorum.
2: Ama dedi hoca öyle bir şey. Ya ben dinledim Kasımpaşa maçından sonra Icardi ile devam edilmesi gerektiğini söyledi. Ya o başlı başına yani insanın...
1: Belki politik bir söylemdir.
2: Olmaz. Yine olmaz. Niye politik söyle? Ben şimdi 4 sene üst üste şampiyon olmuşum. Neden çekineceğim yani? Olmasam bile ayrıca. Şimdi oyunun bu kadar değişime uğradığı, atletizmin bu kadar önemli olduğu dönemde bana hiçbir katkı sağlamamış bir oyuncuyla, öyle bir niyeti de olmayan bir oyuncuyla ben niye devam edeyim ki? Bana ne faydası olacak yani? Ne gerek var yani? Bir de şundan çıksınlar yani. Vallahi yani inanamıyorum. Ya Galatasaray'ın Icardi'ye falan borcu olduğunu söyleyen insanlar var. Kimin kime borcu var ya? Ya Icardi'nin Galatasaray'a borcu var. 2 senede top oynamadı doğru düzgün. Parasını aldı. Bütün özgürlüğü, hayatın hiçbir yerinde yakalayamayacağı özgürlüğü verdi Galatasaray ona yani.
0: Benim için şey bitiş noktasıdır. Osimhen'in kolu kırılacak. Son 2 ay forvetsiz kalıyorsun. Ve o milli ara şöyle oldu. Montella hafta sonu maç oynatmadı. Çok uzun bir zaten takım izin yaptı. Sen kalkıp bir de ekstra 3 gün daha izin yaptın. Sonra Okan Hoca takımı topladı. 2 gün çalıştırdı. Madem Icardi dönmedi, hafta sonu bir daha izin ver takıma. Trabzon'da kaybettin.
2: Trabzon maçını unutmasınlar. Yani Icardi hariç herkes oyunda kalırdı. Bir tek Icardi çıkardı. Bir tek Icardi çıkmadı o gün. Ya böyle bir şey olabilir mi yani? Ya şimdi bunu neyle anlatacağız biz teknik direktör olarak? Sonra diyoruz ki biz niye bizim teknik direktörler Avrupa'nın ortalama takımında almaz ki? O görmüyor mu İtalyan, İspanyolu Icardi'yi bu halde sahada? Ya bunu bir teknik direktör bu halde bırakır mı? Fiziksel anlamda. Hadi bıraktı. Sahaya gönderir mi bu halde? Gönder bakalım Icardi'yi. Bir tane İspanyol, İtalyan alsın da antrenmana şu haliyle çıkartabiliyor mu? Mümkün değil. Çıkamaz. Mümkün değil ya. Çıksın bakalım şu halde antrenmana. Ya.
1: Kalma ihtimali var mı?
0: Ben her geçen gün ayrılık ihtimalinin arttığını düşünüyorum. Ama sonuçta yani Başkan Dursun Özbek de dile getirdi. 4 milyon euroluk. Şu an Icardi'nin maddi açıdan beklentisi fazla olsa da Icardi kalmak istiyorum derse kalacak ama biraz çok gönülsüz. Ben Kerem'le aynı noktadayım aslında İbrahim yani. Biraz politik konuştuklarını düşünüyorum. Icardi hele ki yabancı kuralı böyleyken Icardi'ye devam etmek o Lemina'yla devam kararında de orada Lemina'nın stoper oynayabilir. Orta saha artı Lemina bir de maç seçiyor. Oynadığı zaman iyi oynayan bir oyuncu ama benim düşüncem takımın hem gençleşmesi gerek hem değişmesi gerekti. Bir değişim yaşaması gerekti Galatasaray'ın.
1: Biraz da hani belki kulüp içerisindeki Icardi sever taraftarlar var ki doğal bir durum.
0: Doğru.
1: Onların da belki hani gönlünü hoş tutmak ya da ayrılık ihtimalinde sonra konuyu daha rahat açıklayabilmek için yani biz teklif yaptık kabul etme diye iş gelebilir. Teklif belki kabul etmemesi için yapılan bir teklif de olabilir.
0: Çok riskli ama
1: bu tip
0: kabul
1: durumlar
0: ettiğini
1: var.
0: Düşün. Kabul ya ettiğini
2: muhtemelen,
0: düşün. Büyük problem.
2: Şey düşünüyorum. Bunların hepsinden bağımsız. Ben oyuncuyum, Icardi'yim. Ve menajerimle beraber oturuyorum. Önce şuna şaşırdım. Ya bu gerçekten bize bu teklifi yapıyorlar mı? Ya benim şu 2 seneki halime hala bu parayı veriyorlar mı bize? Veriyorlar diyecek. Ya bunlar veriyorsa birileri daha veriyordur. Bir biz bakalım bir çevreye. Bu dünyada futbol değişime uğradı. Bu insan davranışları da değişime uğradı. Bir bakalım ya bir yerlerde bize bunun daha fazlasını para ve özgürlük anlamında para
1: yani
2: tek başına.
1: Icardi olsam şu halimle son 2 yılki performansım, fiziksel durumum, 4 milyon euroluk teklifi havada kaparım.
2: Kerem ben
1: üstüne
2: ne yaparım?
1: De düşünmem bile.
0: Bak, paradan bağımsız ya.
2: Ya tabii. Ben ne yaparım biliyor musun? Sezon bitti ya. Bir teşekkür ederim. Bütün hocasından bütün herkese oyuncu arkadaşlarıma herkese sonsuz teşekkür. 2 senedir ben Milano, İtalya, Arjantin bırakmadım. Sizin burada canınız çıktı. Ben o ara geziyordum. Ben şimdi bana da bu kulüp bir teklifi yaptı. ben bugünden itibaren başlıyorum antrenman planlamasına. Sizin tatil yapın, ben tesislerde

0: Abi Kemerburgaz'ı bana bırakın, ben antrenman yapacağım. Siz geldiğinizde ben fit olacağım demesi gerekir normal şartlarda Icardi'nin.
1: Evet.
0: Adam Japonya'ya gitti, daha ilk tesisleri terk eden oyuncuydu.
2: Şimdi bu yüzden de Torreira'yı sonuna kadar savunurum. Torreira
0: nedir yani şimdi?
2: Ekstra çalışma kısmında hiç imtina etmeyen bir oyuncu.
1: Mehmet, Torreira ile ilgili bir sıkıntı var mı?
2: O hoca kalması yönünde rapor verdi. Yönetim de memnun. Torreira da yeni sezonda babasını da İstanbul'a getirecek. Torreira kalacak. Torreira'nın bu anlamda hani Icardi'den çok farklı profil olduğunu söyleyebilirim.
0: Ya şimdi hep diyorlar ya atanın tutanın falan, ya atanın tutanın da o Torreira'yı neyle anlatacaksın? Yani o geldiği günden bu yana o sahadaki enerjisi, oyunu doğru oynama hadisesi, her maçta sahada olma
2: herkes
0: hadisesi.
2: Savaşçılığından Torreira'yı çok seviyor. Ben şunu söyleyeyim, Selçuk İnan'da gördüğümü görüyorum Torreira'da. İnanılmaz Galatasaray'da oyunun sağdan çok. Sola soldan sağa pas alışverişini Okan Hoca'nın takımına da işte Torreira uyuyor. Mesela bence Okan Hoca'nın o hücum futbolunda Torreira olmalı orta sahada mesela.
0: İlkay olmadı. Şimdi sen söyleyince aklıma geldi.
2: Olmadı.
0: Mesela İlkay'ın olmamasının aslında temel sebebi şu. O dönem bir programda İlkay'ın geldiği gün şöyle bir yorum yapmıştım. Ya bir türlü oturtamıyorum. Okan Buruk oyunlarıyla İlkay Gündoğan oyununu oturtamıyorum. Yani bu kadar futbolculuk kariyerinin zirvesini Guardiola ile bir organizasyonla görmüş bir oyuncunun tamamen oyunu doğaçlama oynama adına bu kadar belirleyici olan bir organizasyonda ne yapacağını çok merak ediyorum demiştim. Çünkü genelde o tarz organizasyonlarda sana birkaç opsiyon çiziyor oyun. Orada senin becerin belirleyici oluyor. Diyor ki sana ben iki tane opsiyon çizdim. Sen daha iyisini görebilirsen evet halledebilirsin. Ama bu planın dışına çıkma. Şimdi burada onun bence yaşadığı en büyük sorunlardan biri. Sana da aslında ilk geldiğinde yaşadı ama sonra baktı. Öyle gerek yokmuş. Ben bunu dedi 3-5 çalım atarak da halledebilirim dedi. Hatta kaptırıp geri gelmesem de önemli değil dedi. Burada bu işi dedi telafi edecek çok oyuncu var. Ya da bununla ilgilenmeyen ciddi bir kalabalık var dedi. Şimdi burada da yine seninle alakalı bir sorun. Yani biz sürekli şeyle ilgileniyoruz. Yani işte son 16'ya kaldık, tarihi zafer. Bodo'yu neyle anlatacaksın? Orada ne nasıl konuşuyorlardır mesela yani. Tarihi zaferse, başarıysa oradakileri neyle anlatacaksın? Ve onlar hiç senin kadar dalgalanmadılar.
1: Evet.
0: Sen dalgalandın. Sen buradaki Juventus maçı eyvallah. Oradakini neyle anlatacağız? Buradaki Liverpool maçı tamam. Oradakini neyle anlatacağız?
1: Beşiktaş'a bir dönüş yapalım. Senin ekstra söylemek istediğin bir şey var mı bu arada? Özür diliyorum.
2: Dünya Kupası.
1: Can Uzun belki.
2: Dünya Kupası'nı takip edeceğiz. Can Uzun planı bence şu an işliyor. Can Uzun tabii ki hani bu temel milli takımda bu tarz süre almadığı sürece Galatasaray bonservis noktasında Frankfurt ikna edebilir. Ya bir risk aldı Galatasaray. Tam tersi oyuncu milli takımda çok süre alsa, goller atsa, oynasa Frankfurt bu sefer daha agresif olacak bonservis beklentisinde. Okan Hoca nasıl geçen sezon Singo'yu istediyse bu sefer aynı düşünceyi ön taraf için. Can Uzun isminde 2005 doğumlu 10 numara sol açık forvet, birçok bölgede oynuyor, çok yönlü bir hücum oyuncusu, genç bir oyuncu, bence Galatasaray kadrosunun matematiğine uyuyor çünkü bu takım Erden Timur'la 4 sene önce kurulduğunda yaş olarak çok iyi bir takımdı. Yani Mertens 35 yaşındaydı ama etrafındaki Kerem'i, Yunus'u, Raşissa'sı hepsi, Icardi keza 30 değildi.
0: Fit
2: yani yaş olarak yani. Abdülkerim tabii. 4 yaş daha gençti, Torreira 4 yaş daha gençti. Galatasaray şu an bence o gençlik hamleleri yapması gerek. Can da ben çok 2005 doğumlu olduğu için sonuna kadar destekliyorum. Galatasaray Dünya Kupası'nı takip edecek. Sen de mi ifade ettin? Acele etmesi için bir durum söz konusu. 7 Temmuz topbaşı tarihi. Üstüne resmi maç için 15 Ağustos'a kadar zamanı var. Ama bu transfer dönemi biraz Dünya Kupası'nda işte Barış Alper performansı, Sanchez performansı satışta olabilir tabii.
1: Çıkabileceği maksimum bonservis bedeline Galatasaray'ın.
2: Ben Saray'ı 30-35 milyon euroya sattığın senaryoyu yaz. Bir orta saha oyuncusu için bence 35-40'lara çıkabilir.
1: Can Uzun için.
2: Can Uzun için de evet. Çıkabilir. Geçerli bu rakam. Çıkabilir. Evet. Ya Bernardo Silva için çünkü 3 yıl 40 milyon euroya çıktı. Bernardo Silva 50 milyon euroya diretti. Sonrasında hep İspanya kapısını açık tuttu. Anladığım kadarıyla Mourinho sonrası Real Madrid'de transferi gerçekleşti.
1: O da geri dönüşü olmayacak bir paraydı. Galatasaray o parayı vermek yerine daha sonra geri dönüşü olabilecek bir harcama yapma taraftarı. Beşiktaş'a dönelim. Siyah beyazlılar transfer çalışmalarını sürdürüyor ve santrfor pozisyonuna bir oyuncu takviyesi söz konusu olacak. Hedefteki isim İbrahim Yavuz, Dušan Vlahović. Önemli bir oyuncu. Ama son sezonu çok iyi geçmedi ve böyle kariyerinin ilk parlak dönemini oranla da daha böyle düşüşte, bir düşüş trendi içerisinde. Ama hoca onu Fiorentina'dan tanıyor. Yani beraber çalıştılar. Bir artı olur mu?
2: Hoca için büyük avantaj tabii ki. Yani daha önce temas ettiği oyuncuya dokunması o anlamda. Tabii burada belirleyici olan o işin sakatlık kısmıyla.

0: planlaması. Aslında düşüncede şu ana kadar Beşiktaş'ta bence işler son derece sağlıklı. Tabii esas transferlerden sonra Beşiktaş'ta süreç çok önemli. Yani Van Bronckhorst'a vermedikleri süreyi bence İtalyano'ya vermek zorundalar yani. O çok belirleyici olacak.
1: Zorundalar.
0: Çünkü zorundalar. Başka hiç şansı yok yani. Hani sakın Beşiktaşlılar şöyle bir hadiseyle karşı karşıya kalmasın yani. Hani biz yenisini göndeririz, hallederiz ya. Kaç sene oldu artık, sayısını unuttunuz gelenin gidenin. Bu işin öyle olmayacağını umarım ikna olmuşlardır yani.
1: Sergen Yalçın da başarısız geçen dönemin en büyük faydası bu olacak aslında artık. Bence yeni gelen yabancı teknik direktöre sabır gösterecek.
0: Pes etmiştir aslında artık, değil mi? Taraftar
1: yani. Sorunun Van Bronckhorst, Solskjaer olmadı. Sergen Yalçın performansıyla tecrübe edilmiş oldu transferleriyle. Ben de planlaması hoşuma gidiyor. Önder Özen olsun, teknik direktör tercihi olsun, çıkış aşamasındaki bir teknik direktör. Artı 500 bin euroya 1 milyon euroya da getirmiyorsunuz. İyi bir para da veriyorsunuz ki verin. İyi teknik direktör iyi para alsın zaten. İtalyan'da bildiğim kadarıyla 4 milyon euroluk bir ücretle ekibiyle birlikte. Ama dediğim gibi hani gelişim aşamasındaki bir teknik direktör. Vlahovic ismi. Ben Fenerbahçe'ye neden geçmedi mesela şaşırdım. Bence bizim lig için çok ideal bir santrafor tiplemesi. Juventus'ta devamlık problemi yaşadı, sakatlık problemi yaşadı ama baktım gol ortalaması yine 15 yani. Bu ligde her türlü o yani fizik gücüyle.
0: Sakatlık sorunu yaşamadığı sürece çok önemli işler yapar diye düşünüyorum ama işte yine aynı hadise. Kadro planlaması, şimdi Immobile'nin geldiği dönemi hatırla, sakatlık sürecine kadar işler gayet onun adına iyi gidiyordu. Döndü, döndüğünde kulüp başkanı yok, antrenör yok. Sonra gol atamamaya başladı. Stoper de sakatlanmıştı. Organizasyon bozuldu. Bütün problemin onda olduğuna ikna oldu Beşiktaşlılar. Atamıyor bu dediler. Yahu en son attığındakiyle şimdiki kimse kalmamış takımda yani.
2: Evet.
0: Onu iyi analiz edemediler o an. Yani bugün atamıyorsa bunun bir sebebi var. Ya da Van Bronckhorst o dönem planlama yaparken onun futbol eğitimi aldığı kültürde şeyde bir anormallik yok. Altyapıdan bir oyuncu ikinci santrafor olarak o organizasyonun bir parçası olabilir Hekimoğlu için, değil mi? O tuttu Ajax maçında, oynattı. O şey zannetti, kendi ülkesindeki gibi. Altyapıdan bir oyuncu çıkacak, herkes sabır gösterecek. Hatırla o 4-0'lık maçtan sonra neler dediler, değil mi?
2: Evet.
0: Immobile de sakatlanınca bir anda Beşiktaş organizasyonu darmadağın oldu. Yani bunların hepsini aslında çok iyi analiz etmeleri lazım. Bazen hep şey diyoruz ya, hani çok olumsuz deneyimlerden sonra göreve gelen kulüp başkanları ya da teknik direktörler hani çok dezavantajlı gibi anlatılır. Aslında çok ciddi avantajları bence barındırıyor.
1: Tam yani tersi,
0: o kadar fazla
1: avantaj,
0: evet
1: tabii.
0: O kadar fazla yanlış var ki yani arkana dönüp onları yapmaman kısa vadede senin işine yarayacak zaten yani. Hani Beşiktaş'ın da bence tamamen bu düşüncede gitmesi lazım. Sakın şey demesinler. Taraftar kabul etti, o velileri, Olcay Şahanları o dönem kabul ettiler. Hatta tıklım tıklım da doldu. Şahane'de oyunlar izledik Samet Aybaba zamanı, değil mi? Eğer bir karşılığı varsa anlattığınız projenin, taraftar ikna olur. Niye gitmesin yani? Bir oyun, bir
1: Fatih Tekke Trabzonspor'da ikna etti.
0: Gidiyor işte insanlar peşinden yani.
1: Yani aynısını İtalyano yapmak isteyecek. Yapabilir de bu arada yani. Mesela Beşiktaş sanırım Avrupa Ligi için playoff oynayacak, değil mi?
2: Doğru.
1: Danimarka takımı.
2: Ama zor olacak biraz.
1: Konferans daha büyük şans olabilir Beşiktaş'ın adına, onu da söyleyeyim. Ya, konferansta bu sene Vallecano final yaptı.
2: Doğru.
1: Samsun Spor rotasyon daralmasa bir noktaya getirmişti zaten. Çok iyi başlamıştı grup aşamasında.
0: Bizde mesela şey de problemli hadise. Şimdi bu olduğu zaman hemen taraftar diyor ki abi ikisi diyor çok fazla. Birine talip olalım. Ya yok ki onun garantisi. Mesela şey oluyor mu? Lige talip olunca şampiyon mu oluyorsun? Niye bu tarafı yok sayıyorsun? Ya Fenerbahçe finali kaçırdı. Belki kupayı kaçırdı bu düşünce yüzünden. Hatırla İsmail Kartal dönemi. Lig. E gitti lig ya. Oraya gitseydin belki şampiyon olacaktın ya. Yani niye bir şeye illa toplumu ikna etmeye çalışıyorlar? Ya lig ya ikisi çok ağır gelir. Ya kurmuşsun ya o kadar geniş kadroyu zaten. Onun için kuruyorsun. Mesela Beşiktaş kalıyorsan UEFA sonuna kadar UEFA. Kalıyorsan konferans ligi sonuna kadar konferans ligi. Hepsini talep etmek zorundasın yani.
2: Evet. Niye böyle bir ayrıma gidiyor kulüp? Ya da dediğin gibi garantisi oluyor mu ligin ya da Avrupa'nın? O da üstüne düşünülmesi, konuşulması gereken bir konu. Ben aslında Vlahovic'den konu açılmışken Yang Yuo'yu da sormak istiyorum sana.
1: İzledim maçta, girdi attı golü.
2: Golünü de attı.
1: Orada yani, kötü de vurdu biliyor musun? Kaleciye çarpıp girdi o.
2: Ama böyle
1: o koşu yapmış.
2: Oyuncu da yani biraz böyle potansiyelsiz bir oyuncuymuş gibi konuşuluyor. Yo. Ben onu çok anlamıyorum. Yani
1: Vlahovic gibi bir oyuncuyla Yang Yuo'yu bence kenar forvet rolüne de evirebilirsin. Yani çalışkan bir oyuncu.
2: Çok çalışkan.
1: Ama hani şunu da söyleyeyim. Şimdi Osimhen dengeleri çok değiştirdi. Üstüne Onaçu da Trabzonspor'u tekrar hayata döndürdü yani.
0: Herkes onlara yani, bakınca hiç kimseyi beğenmiyor.
1: Tabii biraz forvet tiplemelerinde artık herkesin beklentisi o çıta çok yükseldi ama Vlahovic'i aldığında o Enkülekis'i pekala götürür. Artık ikisini birlikte de kullanabilirsin.
0: Teknik direktör de yüksek ihtimal bizimle aynı fikirde olur bu düşüncede.

0: asla öyle anlattıkları gibi olmayacağını en iyi o bilir. Yani elde hem işin takım savunma kısmını hem de işin yani 90 dakika oyunun içinde kalma konusunda bu kadar başarılı bir oyuncudan niye hemen vazgeçsin teknik direktör? Ya sırf Osimhen'e benzemiyor ya da Osimhen kadar gol atmıyor diye. Şimdi bizdeki düşünce, taraftar düşüncesi o. Tabii. Hemen Osimhen'i söylüyor. Ya o diyorsun adam, ya tamam da diyor abi Osimhen orada maç alıyor. E ne yapacağız şimdi, bu o kadar kaliteli vaz mı geçeceğiz yani?
1: Hayır, ya da soru şu yani, başka Osimhen var mı? Yani. Alıp getirebilecek.
0: Değil mi yani, şimdi yok diye sen şimdi bunlardan niye vazgeçiyorsun yani?
1: Evet.
2: Çerni iyi oyuncu, muhakkak faydalı.
1: Çerni'nin kalması gerektiğini düşünüyormuş hoca.
2: Mantıklı.
1: Yani Çerni ve...
2: İyi oyuncu.
1: Ben şaşırdım. Ama kötü bir oyuncu da değil. Calhoun'un da kalmasını istediği
2: Calhoun
1: söyleniyor.
2: Bence iyi oyuncu. Ben evet. Zaten Sergen Yalçın Calhoun'u niye ısrar etmediğini anlamadım. Calhoun diğer stoperlerle kıyaslıyorum. Daha dengeli, daha topun kıymetini bilen
0: Sergen
2: bir oyuncu.
0: Sergen Yalçın daha göreve geldiği gün ikna olmuştu bu oyuncularla devam etmeyeceğini. O dönem bile o kadar sağlıksız bir düşünceydi ki. Düşünsene, bir göreve teknik direktörü getiriyorsun. Daha ilk toplantısında devre arası transfer dönemini bekliyoruz diye. Orada oyuncu var ya. Ya sen oyuncusun, düşünsene senin yerine bir teknik direktör gelmiş, senin yetersiz olduğunu söylüyor. Ve seninle de 2-3 ayda zamanı var ya.
1: Doğru.
0: Ya bırak onu o gün halledersin. Niye basına ısrar? Çünkü dertlerinin ne olduğunu biliyorum şu. Bak, bir problem olursa konunun benimle bir ilgisi yok. Ben devre arasına kadar zaman istiyorum çünkü bunlar yetersiz. Sen bunların gelişimine katkı sağlamayacaksan niye geldin ki? Cengiz'le ilgili hatırlıyor musun, bir şey söylemişti. Cengiz'in geleceğine talip oldu. Ver bana dedi. Sonra dedi ki ben Cengiz'i öğretemem 3. bölgede ne yapacağını. Ya Guardiola öğretiyor ya, Klopp çiziyor, adama gösteriyor. Öğretmezsen ondan sonra işte Cengiz'i alır. O bir şey vardı, Çerni ile bir atışmaları vardı. Çerni boştu, 2 defa dribling yaptı. Vermedi 2-3 pozisyon. Şut attı. Çerni biraz bir rahatsız olduğunu dile getirdi. İşte sen teknik direktör olarak ben öğretemem dersen, bu da herkes kafasına göre iş yapar ya. Sen şimdi bunların hiçbirine teknik direktör olarak talip olmuyorsun. Sürekli şey talep ediyorsun. Bana devre arasını gösterin. Sonra devre arası geliyor. Bana sezon sonunu gösterin. Sezon sonu geliyor. Bana öyle de olmuyor ya yani. Biz kimi teknik direktör olarak geliştireceğiz yani? O işin en kolay tarafı. Biz de yaparız o zaman bu işi yani. Bize versinler beraber bir organizasyon. Sürekli devre arasını gösterin. Zaten Türkiye'de artık biliyorsun. Yani 4 büyük takım istese 5. olamıyor. Yani zorlasan, itsen aşağı gitmiyorlar. Mesela küme düşme de öyle. Lig başlıyor, iki takım zaten her sene düşüyor. Sonra bakıyorsun diğerleri diyor ki ben ligde bıraktım. Ya girdim o ligde kalan takımların. Ya 12-13 maç kazanamamış teknik direktör diyor ki ben ligde bıraktım diyor. Ya düşememişsin zaten. Öteki senden fazla kaybetmiş. Konunun seninle bir alakası yok yani.
1: Doğru.
0: Diyor ki ben ligde bıraktım diyor. Şimdi Burak Hoca dedi ya, ben dedi gittiğim her takımda başarılıyım. Şimdi kariyerinde sayısız kupa olan Guardiola hala öğrenmekle ilgili bir şey anlatıyor. Burak Yılmaz, ben hiçbir yerde başarısız değilim diyor. Sonra diyoruz ki ya bizim teknik direktör davranışı niye bir? Çünkü hala futbolculuk düşüncesiyle devam ediyorlar. Sıyrılmıyorlar onda. İkisinin bambaşka hadisi olduğunu bilmiyorlar. Sonra oyun bizde niye hızla geriye? Geri gidecek. Sen bu düşünceye oyunu teslim ettiğin sürece, bak alt liglerde şahane teknik direktörler var. Ben gidiyorum alt ligde maç izliyorum. Mesela hep aklımda Efe İnanç var. Çünkü Beyoğlu Yeniçarşı'da çok uzun zamandır çalışıyor. Evet. Gidip izlemekte fayda var. Kimse gidip bakmıyor. Bayrampaşa'da oynuyorlar. Şurada gidelim ya. Yıllardır o takımda çok para harcandığı zamanki kadroyu da biliyorum. Altyapıdan oynayan oyuncularla da kadroyu biliyorum. Ya bir şey yapıyor. Bir
2: Abdullah
0: teknik direktör.
2: Abdullah hocamızın takımı. Abdullah Ercan'ın yetiştiği takım.
0: Evet.
2: Kerem, kupa maçını anlattın. Göztepe maçını.
1: Göztepe maçını ben anlattım. Evet.
0: Şimdi orada bir teknik direktör dokunuşu var. Sırf o, diğerleri kadar futbolculuk kariyeri yok ve onu sen yok sayıyorsun. Hala aynı sistemde dönüyor. Çok kısa bir şey söyleyeyim, uzattım, kusura bakma.
1: Estağfurullah.
0: İlhan Palut'la ilgili de bir şey söyleyeceğim. Mesela herkesin hafızasında şu an İlhan Palut nasıl? Müthiş değil mi? Konya'yı aldı, uçurdu. Rize 2,5 sene. Ne olacak? Yani 2,5 senede yapamamış Rize Spor'u. 3 ayda Konya'yı yaptı diyorsun. Bugün gelsin Beşiktaş'ı. 2,5 seneyi neyle anlatacaksın orada? Coğrafya diyorsun ondan sonra. İşte orada düz, orada dağlık, deniz. Öyle olur mu yani? Ya onu yok sayma, değersizleştirme Konya'yı, ama Rize'yi unutma. Rize'deki başarısızlık sürecini de unutma. Yani orada da 2,5 sene bir teknik direktör bir şey üretemiyorsa orada, onun teknik direktörlük davranışıyla ilgili bir sorun var. Yani orada yapamayan 3 ayda burada yapıyorsa, tek başına oradan anlatırsan yine yanılırsın yani.
1: Sezon genelinde tabii görmek
0: burada
1: gerekir.
0: Burada bakmak lazım yani.
1: Evet evet. Belki de hani Konya'da ihtiyaç, öyle bir değişim vardı.
0: Değersiz demiyorum ama
1: yo, müthiş iş çıkardı lazım. Hocam.
0: Müthiş iş yaptı. Ama müthiş. Orada belki de Çağdaş Atan'ın attığı temelin kaymağını yemiş de olabilir. Hı-hı. Yani vardır ya, teknik direktörler bir planlama yapar. Biraz zamana ihtiyacı vardır. Belki Çağdaş Atan o

0: temeli attı. Hı hı. Sen sabretmedin, gönderdin. Yeni gelen hocayla o takım bir ivme kazandı. Muhakkak senin de dokunuşun vardır ama.
1: Tabii.
0: Bence sen 2,5 seneye bak. 2,5 sene belirleyici olur senin için yani.
1: 4 dakikamız var. İtalyano'nun Calo ve Cerni'nin kadroda tutulmasını istediğini dile getirdik. Raşitsa'nın durumu belirsiz. Endidi ile de ayrılık olabilir. Çünkü İtalyan teknik direktör ağırlıklı olarak 6 numara dediğimiz profildeki oyuncuları değerlendirirken biraz da oyun kurucu niteliklerini, evet, yukarıda olmasını istiyor. Tempoyu ağırlayan, ayarlayan, sakin kalabilen, doğru kararlar verebilen, az top kaybı yapan, oyun kurulumunda iyi, böyle bir oyuncuya gitme niyeti Beşiktaş'ın var.
2: O da mantıklı. Ndidi konusunda çünkü ben şöyle negatiftim. Sezon başı da şimdi ONQ diyoruz. Sezon başı da Abraham vardı. Yani Beşiktaş'ın zaten forvetleri kalbur üstü forvetlerdi ama Torreira'yı görüyorum, Lemina'yı görüyorum, Fenerbahçe'nin devre arası aldığı Gendouzi'yi görüyorsun, İsmail Yüksel'i görüyorsun. Ndidi Beşiktaş oyunun, yani Leicester City ile Beşiktaş aynı oyun formasyonuna sahip değil. Bence Beşiktaş oyunu çok geri itti. Sezonun ikinci yarısı biraz toparladı. Başlangıç felaketti ama. Fenerbahçe maçını hatırla İbrahim. Asensio'nun golü. Dön Galatasaray maçı kaptırdı. İkay gol attı. Yani orada Orkun Kökçü'ye daha doğru bir partner bulması gerekiyor.
0: Çok savunmanın içine giriyor mesela. Orada da biraz teknik direktörle alakalı. Ya çıkart oyuncuyu artık. Bu kadar stoperlerin içine girme. Amrabat çok yapıyordu onu Fenerbahçe'de.
2: Doğru.
0: Ya bu stoperlerin içine girmenin kimseye bir faydası yok ki yani. O da çok fazla savunmanın içine giriyor.
1: O
0: şimdi,
1: profil olarak da biraz hani dar alana gitmek istemiyor da olabilir oyuncu.
0: İşte problem orada zaten.
1: Yani o senin böyle bir profili tercih ediyor yani olman
0: benim aslında.
1: Benim
0: orada Sosa problem gibi oyuncuya ihtiyacım var. O dar alanda problemi çözen beni sonuca götürüyor.
1: Çünkü dar alana karşı oynuyorsun.
0: Oradadır bütün hadise.
2: Tamam, bir de Trabzonspor orada yapıyor.
0: O dönemi hatırla. Hani bir de oyun artık değişimi orada. Orta sahaları şimdi Torreira'nın bu sene gol katkısı az mı? Ne kadar önemli yani. O gol dağılımını artık orta sahaya da yayman lazım. Orta saha pozisyondaki oyuncular oyunu iki yönlü oynamak zorunda. Skora katkı sağlamak zorunda.
2: Ya da tek yönlü oynuyorsan Lemina ile Joseph gibi olacaksın. Gollerin az ve öz olacak ve hep böyle kritik goller
0: çok
2: olacak.
0: Çok baskın da şeyin olacak.
2: Joseph çünkü hep büyük maçlar atardı. Lemina'nın da geçen sene gollerini hatırla. Liverpool'a attı. Şampiyonluk maçı Antalya'ya attı. Fenerbahçe maçı Osimhen asisti yaptı yani. Ne? Kritik yerlerde yapacaksın o tabelayı. Endizi onu göremedik. Çok tek taraflı kaldı.
1: Bir dakikamız var. Doğru mu? Arkadaşlarıma bir kere daha sorayım. Evet, vaktimizin de yavaş yavaş sonuna geldiğimizi dile getirdi arkadaşlarım. Alspor ekranlarında sevgili seyirciler, transfer raporunda Mehmet Özcan ve İbrahim Yavuz'la beraberdik. Mehmet, ağzına sağlık.
2: Teşekkür ederim Kerem.
1: İbrahim Yavuz, çok teşekkür ediyorum. Çok yine bir araya gelelim en yakın zamanda. Transfere dair tabii ki hareketlilikler önümüzdeki günlerde artabilir. Bir yandan Dünya Kupası heyecanını takip ediyoruz. Bir yandan transferde yaşanabilecek gelişmeler üstüne konuşuyoruz. Aspor ekranlarında, transfer raporunda birlikteydik sevgili seyirciler. Herkese mutlu geceler diliyorum.

0: Spor'da öne çıkan başlıklar, gündemin getirdikleri son dakika gelişmeler, ayrıntılı analizler ve özel dosyalar gün ortasında.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız.
2: Gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız.
3: Haberlerimizi de sizlere aktaracağız.
4: Sopalarda gol!
0: Gün ortası hafta içi her gün 14'te A Spor'da.

0: takımlar Santiago Bernabeu çimlerine geliyor. İnanılmaz bir atmosfer var değerli izleyenler.
1: Carreras. Vinicius Junior Kunde karşısında. Vinicius gözler hakemde penaltı. Lamine Yamal penaltı yaptırarak başlıyor.
2: İnanılmaz.
0: Futbol. İşte futbol. İddialı demeçleriyle maç öncesinde tansiyonu yükselten Lamine Yamal penaltı yaptırıyor 3. dakika. Ve şimdi VAR'a gidiyor hakem. Şimdi izledim. Penaltıyı

0: Penaltı iptal. Devam ediyoruz 0-0'dan. Kubarsi havalandırdı. Ferran orada. Militao. Lewandowski'nin sakatlığında Ferran Torres ileride. Bu arada Arda dokundu. Mbappe'de kaldı top. Mbappe! Arda Güler asist. Mbappe gol. Bir kez daha bu senaryo. Arda'nın baskısı asiste dönüşüyor. Yakın, çok yakın işareti. Sotogrado'dan Hansi Flick. Loja da takip ediyor. Xabi Alonso saha kenarında. Ve offside mı? Offside mı? Offside! Offside! Bellingham. Jude Bellingham aradan nefis top. Mbappe karşı karşıya kaldı. Kylian Mbappe attı golü. Bu kez olacak mı? Evet, ortaya koşuyor yardımcı hakem. Kylian Mbappe sanırım bu kez attı. Biraz temkinliyiz artık ama Mbappe Real Madrid'i nihayet öne geçiriyor gibi. Bir senedir deniyor bunu Mbappe. El Clasico'da ilk sahada galiba sonunda offside'a takılmadan attı golü. Tchouameni. Tchouameni havalandırdı. Özün'e doğru indi top. Özün Şezli. İkinci gole yine yaklaştı Real Madrid. Eric Garcia atağa katıldı. Pasını verdi. Ferran Torres boş kaldı. Ferran Courtois. Ayak içi. Courtois.
1: Bu da Eric Garcia'nın zekası.
0: Bellingham. Çıktı o kalabalıktan Bellingham. Yatarak müdahale geliyor ama top Pedri'den geldi. Mbappe'de kaldı. Offside yok. Mbappe bekledi. Vinicius boş. Vinicius kontrol. Arda koşu yaptı. Vinicius ayak içi. Şezli. Vinicius özür diliyor Arda'dan. Valverde. Şimdi yalnız Arda.
1: Camavinga merkez üçlü başlamıştı ama kısa bir süre sonra
0: Arda kaybetti topu. Valde. Valde'den pas. Marcus Rashford çevirdi ortaya. Vuruş Fermin Lopez. Fermin Lopez 1-1. 38. dakika Fermin atıyor. Her şey Real Madrid'in istediği gibi giderken Arda'nın kaybettiği top. 1-1'e geliyor skor.
1: Yani topu çıkarken kimin ayağında olsun desen Real Madrid'in Arda Güler der herhalde. Xabi Alonso ama burada öyle bir yerde kaybetti ki Arda. Gerçekten de Barcelona işler çok kötü giderken evet, bir anda maça girmiş oldu.
0: Vinicius Junior. Top hareketli. Vinicius sıyrıldı. Soluyla çevirmek istedi. Arkaya doğru açılan top. Kafa vuruşu. Bellingham kale boş gol. Jude Bellingham. Muazzam bir asistin ardından atıyor Jude Bellingham. Real Madrid adeta geri döndüğü maç. Doğru zamanda saklamış kendisini. 2-1.
1: İngilizler El Clasico'ya damga vuruyor. İlk asist Bellingham. İkinci asist Rashford. Üçüncü gol Bellingham. El Clasico oldu mu? Bu adam bir şekilde kendini skor tabelasına yazıyor.
0: Vinicius. Şu hareketler kurtardı De Jong'dan. Vinicius bir anda uzadı yine. Vinicius sol yapıyor. Vinicius çevirdi çok iyi noktaya. Arda kontrol. Arda nefis pas. Mbappe ceza alanı bıraktı. Jude Bellingham kaleci Mbappe.
1: Offside.
0: Offside. Offside. Offside.
1: Bıraksa Bellingham atar mıydı acaba? Ben onu olabilir düşündüm. Reji Real Madrid'in baskısını çok net bir şekilde görebiliyoruz.
0: Valde, Rashford, Camavinga. Camavinga çok şık. Bellingham sıyrıldı rakibinden. Bellingham ceza alanı son çizgi çevirdi. Eric Garcia'dan mı çıktı? El oynama itirazı var. Evet, korner. Penaltı yok diyor hakem. Önce korner bekliyordu. İşte burada tekrar izleyelim.
1: Yani penaltı gibi duruyor. Ben vücudundan mı sektiğini düşündüm de penaltı gibi duruyor.
0: Çağıracaklar mı hakemi? Ve evet, izleyecek. Sotogrado izleyecek. Ve penaltıyı veriyor Sotogrado. Real Madrid penaltı kazanıyor ikinci yarının başında. İşaret geldi. Şezli kalede. Kylian Mbappe geliyor. Mbappe Şezli inanılmaz çıkarttı. Şezli'den acayip bir kurtarış. Kötü bir penaltı değil. Şezli nefis kurtarıyor. Ve ayaklar da çizgide.

0: Maçın içerisinde sürekli bir hikaye var ya. Çok acayip gerçekten.
1: Dengesini kaybetti, pasını verirken Valverde. Valverde savunma arkasına Brahim Diaz sarktı, bayrak kalkmadı. Brahim cezalını çevirdi yerden. Jude Bellingham sıyrıldı. Bellingham ama ilk top offside. İlk top offside. Pedri gitti. Artık son şans. Pedri sıyrıldı Kamavinga'dan. Açtı yandan Pedri ve Tchouameni'yi indiriyor.
0: Kırmızı görecek bu sefer herhalde.
1: Sarı evet. Ve ikinci sarı kırmızı. Pedri atıldı. Pedri atıldı. İşte Pedri'nin ikinci sarısı. Carvajal sakin olun, yavaş olun diyor. Ve Real Madrid kazanıyor. Real Madrid 2, Barcelona 1. El Clasico'nun sonucu. La Liga'da dev bir maç. Barcelona ve Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Ve şimdi bir kez daha Camp Nou'da karşı karşıya geliyor. İki ekip maç başladı. Atletico Madrid karşılaşmaya başlayan taraf. Martin. Top Lewandowski'ye geldi. Şimdi Rafinha. Rafinha dışarıya vuruyor. Rafinha'ya ilk anda gitmedi. Diğer topu da alamadı Rafinha. Şimdi yine çıkma şansı. Bayena savunma arkasına kaçtı. Alex Bayena gidiyor. Bayena karşı karşıya. Alex Bayena topu alardı ama offside. Offside bayrağı Bayena için. İzleniyor şu anda pozisyon.
2: Gol geldi.
1: De Burgos golü verdi. Golü verdi Atletico Madrid. Biraz gecikmeli olarak gole seviniyor. Alex Bayena ile öne geçiyor Atletico Camp Nou'da. O yüksek savunma çizgisinin arkasına sızdılar. Alex Bayena golü attı. İlk golü bu sezon ve takımını deplasmanda öne taşıyor. Pedri. Pedri. Şimdi Pedri'den iyi top geldi. Rafinha atışını. Rafinha! Bu kez Barcelona savunma arkasına sızdı. Rafinha skoru birbirine getiriyor. Pedri'yi de özlediler ama Rafinha'yı...
0: Basta Pedri'den geldi. Ya bu hikayede adamın olmadığı bir Barcelona'yı değerlendirmek, futbol değerlendirmek değil. Doğru zamanda doğru pas. Rafinha'nın bu çok yaptığı bir şey. Normalde kenarda konumlanıyor ama içeri gelip bu anları bekliyor. Çok doğru koşu. Tertemiz gol.
1: Şimdi yine savunma arkasına. Yine Bayena hareketlendi. Bir hata Bayena. Geçemedi Juan Garcia'yı. Eric Garcia. Olmo. Olmo. Şık hareket Olmo. Olmo. Yerde kaldı ve penaltıyı veriyor hakem.

Lewandowski. Robert Lewandowski korkunç kullandı. Tribünlere yolladı Lewandowski. Penaltıyı kaçırıyor. Lamine Yamal. Hansko bir kez daha karşısında. Yamal'dan Kunde'ye doğru. Tekrar Yamal. Yamal. İyi top geldi kafa. Ama kaleci Oblak. Müthiş bir kurtarış geldi Jan Oblak'tan. Balde. Balde. Balde. Yine taşıyor topu Balde. Ceza sahasına girdi. Balde. Dar açıdan vurdu Oblak. Şimdi Julian Alvarez. Geriden çıkmış gibiydi Julian Alvarez. Kaleyi düşündü ama Joan Garcia'da top. Yamal şimdi. Geçti Ansko'yu. Lamine Yamal. Yamal gidiyor. Yamal. Yamal. Üst üste çalımlar. Rafinha'yı buldu. Rafinha dışarıya vuruyor. Gallagher. Gallagher boş alana doğru yolluyor. Julian Alvarez içeride Baena da var.

0: Julian. Julian verdi pası. Çok kötü bir vuruş. Giuliano Simeone. Pedri. Pedri. Olmo. Lewandowski'ye doğru. Olmo aldı. Dani Olmo gol.
1: Nereden geldiler?
0: Dani Olmo. 2-1'e getiriyor skoru Olmo.
1: Ya oradan adım adım inanılmaz geldi Barcelona. İnanılmaz geldi.
0: Golü attı, sakatlandı, yerde kaldı Olmo. Takım arkadaşları da o yüzden sevinçe devam edemediler ama tribünler şimdi golün sevincini yaşıyor. Savunma arkasına doğru şimdi. Almada kurtuldu, Almada karşı karşıya kalabilir. Almada bir çalım daha. Garcia yerdeydi, dışarı vurdu Almada. Şimdi Casado. Sol tarafı gördü Rashford'u. Marcus Rashford. Ferran Torres içeride. Rashford da girdi ceza sahasına. Rashford çekti. Marcus Rashford oblak. Corner. Rashford. Ondan Balde'ye. Balde ortaya çevirdi. Ferran Torres. İşi bitiriyor Ferran Torres. 3-1. Bu kez fişi çeken Ferran Torres. Barcelona Atletico Madrid'i deviriyor.
2: Neyse, Hansi Flick gülüyor.
0: Ve son düdükte geliyor. Barcelona kazanıyor.
3: İki takım yavaş yavaş sahaya geliyorlar. Atletico Madrid tribünlerinde müthiş bir tezahürat. Metropolitano, İspanya'daki en gürültülü, en ateşli stadyumlardan biri. Mateo Ferrer son kontrollerini yaptı. Metropolitano'da ilk düdük. Atletico Madrid Barcelona başlıyor. Olmo. Yamal. Yamal'dan nefis bir çalım. Ayağının dışıyla da acayip bir pas attı. Gole gidiyor Fermin ama Musso izin vermedi. Langley. Nico González. Pası. Şimdi Bayena çevirdi içeri. Gol pozisyonu. Antoine Griezmann. Gerçi offside bayrağı havada ama.
4: Bitiremiyor mu?
3: Bugün acayip şeyler kaçırıyor. Bu pozisyon offside değil. Bundan sonraki pozisyon offside olma ihtimali zaten yok. Griezmann golü atsa geçerli olacak. Çok güzel bir pas şimdi. Of. İyi de kontrol. Giuliano.
4: Gol olması lazım.
3: Giuliano Simeone 1-0.
4: Muhteşem bir gol.
3: Savunma arkasına çok tehlikeli bir top. Giuliano'dan hem usta işi bir kontrol, hem usta işi bir bitiriş. Griezmann'a da böyle yapacaksın dedi adeta. Barcelona'nın zayıf karnı, görece zayıf karnı savunması burada avlandı. Giuliano Simeone, evet. Hakikaten her teknik direktörün takımında görmek isteyeceği bir oyuncu. Yap. Şimdi Rashford pası Olmo. Rashford tekrar gol pozisyonu. Rashford 1-1. Marcus Rashford, hemen cevap geldi Barcelona'dan. 1-1. Dani Olmo'nun asisti. Sevinci kısa sürüyor Atletico Madrid'in. Rashford'la cevap Barcelona'dan 1-1. Goller ilk yarının sonuna sıkışmış. Arka arkaya geliyor. Eric Garcia. Savunma arkasına Lamine Yamal geliyor. Lamine Yamal'ı indirdiler. Yan hakemin uyarısı var ama içeride mi dışarıda mı? İçeride diyor Barcelona'lılar. Hakem dışarıda diyor. Kırmızı kart da geldi.
4: İşte tehlike.
3: İzleyecek.
4: Ya da evet.
3: Şimdi neyi izleyeceğini göreceğiz.

0: Direkt kırmızı. Direkt kırmızı.
1: Evet.
0: Onu izletmişler.
1: Rashford. Rashford arka direğe kesti, vuruş dışarıya. Sert bir hareket. Oo! Doğrudan kırmızı kart Gerard Martin. Simeone gol atmış gibi. Simeone gol atmış gibi seviniyor. Almada'ya yapılan bu hareket sonrası Hansi Flick de gülüyor. Yani tabii onun gülüşü müstesni bir gülüş ama yine gidiyor. Ya bu harekete çok kırmızı kart çıktığını gördüm ben.
0: Çok, evet
1: yani. Sarı kart çıktığını da gördüm. O yüzden biraz hakeme kaldı burada iş.
0: Evet geri alıyor. Geri aldı.
1: Geri aldı. Memnun değil karardan. Sarı kart geldi Gerard Martin'e. Bir kırmızı kart kenara çıktı şimdi Atletico Madrid kulübesine. Lamine Yamal. Lamine Yamal, Lamine Yamal, Lamine Yamal! Gol olsa acayip bir şey hissediyordu.
0: Maç 50'den sonra beklediğimiz formata döndü.
1: Bitime 8 hafta kala Real Madrid'in kazanırsa 7 puan olacak fark. Olmo verdi, Ferran vurdu. Müthiş çıkardı. Juan Musso. Lamine Yamal, Gavi. Gavi, Pedri'ye. Pedri, daha da sola. Cancelo. Cancelo yine attı çalımı. Cancelo, ooo bir çalım daha. Cancelo şov. Gol Lewandowski. Gol Lewandowski. Şans golü
0: acayip
1: Lewandowski için ama.
0: Acayip bir gol.
1: Cancelo yaptı orada her şeyi. Cancelo acayip şeyler yaptı. Golü Lewandowski attı. 2-1. Bu sıcağı nereye kadar kar dayanacak? 87 dakika dayanabildi. Ve son düdük geldi. Son düdük geliyor. Bu son düdük Barcelona'yı La Liga'da şampiyonluğa çok çok yaklaştırıyor.

35. haftasında El Clasico heyecanı az sonra başlayacak. Lider Barcelona bu sezon ligde evinde çıktığı her maçı kazanmayı başardı. Son 10 maçtır ligde yine aynı şekilde galip geliyorlar. Ve bugün beraberliği aldığı takdirde Barcelona şampiyonluğunu ilan edecek. Real Madrid'in santrasıyla başlayacağız. İşaret geldi. Yeni Camp Nou'da ilk El Clasico başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz.

0: Marcus Rashford. Rashford! Perdeyi Marcus Rashford'un frikiği açıyor! Büyük sevinç var kamplonda! Marcus Rashford! Derbide golün dakikası 9 oluyor! Frikikten attı Marcus Rashford! Çıldırıyor tribünler! Gerard Martin bıraktı Fermin'e. Fermin Lopez'in ortası, Dani Olmo topukla indirdi. İkinci gol şansı ve gol! Bu kez de Ferran Torres sahnede. Bir derbide daha, bir El Clasico'da daha sahneye çıkıyor Ferran Torres. Ferran Torres Dani Olmo'ya koştu. Harika da bir asist yapıyor Dani Olmo Ferran'a. Klasiko'da enerji 20 dakika dolmadan başka bir yere gidiyor. Rüdiger. Uzun pas Gonzalo'ya doğru, Gonzalo aldı önüne. Gonzalo Garcia vuruşu yaptı. Yanağlarda kalıyor top. Real Madrid için maçtaki ilk büyük fırsat. 22. dakikada Gonzalo Garcia. Camavinga'dan derin pas. Bu kez de Jude Bellingham topla buluştu. Jude Bellingham içeriye çeviriyor Vinicius. Son anda kritik müdahale Eric Garcia'dan. Vinicius'a bir vuruş şansı tanımıyor orada Eric Garcia. Pedri. Rashford kaldırdı elini sağ kanatta. Pedri şimdi gönderiyor ona. Marcus Rashford yaptı ortasını. Rashford doğrudan kaleye gidiyor top. Courtois'dan müdahale. Fran Garcia. Vini. Eric Garcia'nın üzerine gitti Vini. Şimdi çıkardığı yerde Tchouaméni, tek vuruş. Çerçeveyi tutmuyor. Tchouaméni'nin bu şutu. Juan Garcia, Eric Garcia, Ferran Torres, Rashford'a doğru pası, Marcus Rashford önünü aldı, büyük tehlike yine, Marcus Rashford son anda müdahale, Courtois'dan korner, karşı karşıya da çaprazdan vuruyor Rashford, Courtois'un müdahalesi ve korner.
1: Yalnız Ferran Torres'in de kariyer 45 dakikalarından bir tanesi.
0: Fran Garcia, top kaybı Real Madrid'den. Pedri, Fermin Lopez, Fermin ceza sahası için, Fermin'in plasesi, Courtois sektiriyor, korner. Gerard Martin, Cancelo, Ferran Torres koşu yaptı savunma arkasına, pas ona doğru, Ferran Torres düzeltti, vurdu Ferran Torres. Courtois çıkartıyor ayağıyla, bir korner daha Barcelona'dan şimdi. Trent altı pasa doğru kesti, savunma karşılıyor kafayla. Yeni bir orta şimdi, Bellingham düzeltti, Bellingham gol! Ama bayrak havada Jude Bellingham için. Jude Bellingham offside'da. Şimdi bir hata savunmada, Vini girdi araya, Juan Garcia. İzin yok Vini'ye Juan Garcia'dan. Pedri karşısında rahat bırakmadı Diaz'ı. Top kaybına da zorluyor o baskı. Pedri şimdi. Pedri Rüdiger'den kurtulamadı. Frenkie de Jong girdi araya. Fermin Lopez yatarak müdahale Asensio'dan. De Jong. Yeni bir fırsat Barcelona için. Rafinha ayak koydu. Dışarı gidiyor. Trent Alexander-Arnold kullandı. Korneri ters bir kafa. Üst dağlarda top.
2: İşte pozisyon. Mastantuono. Franco Mastantuono, arkadan De Jong geldi. Müdahaleyi yaptı. Lewandowski şimdi. Fermin boştaydı, pas Rafinha'ya. Rafinha üzerine gitti Rüdiger'in. Rafinha vuruyor Courtois. Bernal. Savunma arkasına koşu De Jong yaptı. Frankie De Jong. Rüdiger arkasında, De Jong'un pası. Lewandowski, Fermin bomboş. Lewandowski kendisi vurdu. Courtois ve korner.
1: Fermin kızıyor ama Lewandowski'ye de bu pozisyonda kızmayalım. Yani
2: kızmayalım.
1: Lewandowski'ye bu pozisyonda kızmayalım.
2: Belki de son El Clasico'su Robert Lewandowski'nin kaleyi yokladı burada 2-0'ın da rahatlığıyla. Bernal'den pas, Mastantuono hamleyi yaptı ama alamamıştı. Cancelo kaybetti, Joao Cancelo.

Ceza sahası içi, dışarıya vuruyor Cesar Palacios. Ve formasını giyen Lamine Yamal. Kupayı kaldırmak için formayı sırtına geçirdi Lamine Yamal. Clásico 2-0 kazandı.

0: medyanın spor gündemi A-Spor ekranında masaya yatırılıyor.
1: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
0: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
1: İlk kez Süper Kupa'na sahip olduk. Farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
0: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de A-Spor'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu günler sevgili seyirciler. Bu programda sizlerle spor tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Belki daha önce hiç duymadığınız ilginç olayları, tarihe geçen sportif başarıları ve unutulmaz yıldızları spor tarihinin yaprakları arasında geçmişten bugüne uzanarak aktaracak, sizlere güzel bir yolculuk yaptıracağız. Özetle hem ilginç bilgiler edinecek hem de tarihe ışık tutan olaylara keyifli bir pencereden bakarak öğrenme fırsatı bulacaksınız. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden başlayalım ve tarihimiz için de çok önemli olan 1915 yılına gidelim.
1: 1915'te Türk futbolu zorlu bir süreç yaşadı. Sezon başında kulüpler arasında ortaya çıkan anlaşmazlık sebebiyle İstanbul Ligi ikiye ayrıldı. İstanbul Şampiyonluğu Ligi adı altında oynanan organizasyonda Fenerbahçe, Türk İdman Ocağı Darüşşafaka Hilal ve Darül Muallimin'le mücadele ederken 8'de 8 yaparak mutlu sona ulaştı. Bir diğer organizasyon İstanbul Futbol Birliği Ligi'nde Galatasaray, Üsküdar Anadolu, Anadolu İdman Yurdu, Altınordu ve Süleymaniye kozlarını paylaştı. Galatasaray ve Üsküdar Anadolu 10'ar puanla ilk iki sırayı paylaşırken, ligin kazananını belirleyecek maçta Üsküdar Anadolu'yu 3-2 yenen Sarı Kırmızılar şampiyonluğa uzandı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın iki farklı organizasyonu zirvede bitirmeleri, gerçek şampiyonun kim olduğuna dair büyük tartışmalara yol açtı. Beş takımlı ligin şampiyonu Fenerbahçe, klasik şildin sahibi olmuştu. Ancak Galatasaray da bu konuda iddia sahibiydi. Sonunda iki ekip gerçek şampiyonu belirlemek için 31 Aralık 1915'te fikir birliğine vardılar. Kazananı 11 Şubat 1916'da oynanacak maç belirleyecekti. İngiltere'de o dönemin adıyla Futbol Ligi'ni kazanan ekip Everton oldu. İlk şampiyonluğunu 1890-91 sezonunda elde eden Maviler, ligde ikinci zaferine 1915'te ulaştı. Takımın İskoç santraforu Bobby Parker, rakip

0: Kaleleri 35 golle sarsarak sezonu gol kralı olarak tamamladı. Parker 2 sezon önce İskoçya'nın dev ekiplerinden Rangers'tan transfer edilmişti. İngiltere'de günümüzün önde gelen ekiplerinden Tottenham, Chelsea ve Manchester United 20 takımlı ligi son 3 sırada tamamlarken, o dönemde sadece bir takımın küme düşmesi sebebiyle lige veda eden ekip Tottenham oldu. İkinci ligde Preston'la girdiği mücadelede şampiyonluğu kazanan Derby County ise adını İngiliz futbolunda en üst seviyeye yansırdı. Savaş nedeniyle Avrupa'nın birçok futbol ligi iptal edilirken İtalya'da şampiyonluk Genoa'nın oldu. 3 aşamalı organizasyonun final grubunda Inter, Milan ve Torino ile mücadele eden dönemin güçlü ekibi Genoa tarihindeki 7. şampiyonluğunu elde etti. Birinci Dünya Savaşı sebebiyle birçok spor organizasyonu gerçekleştirilemezken Fransa ve İtalya bisiklet turları da bu durumdan nasibini aldı. Teniste Wimbledon ve Fransa Açık turnuvaları aynı sebeple düzenlenemezken Amerika Açık'ta erkeklerde Bill Johnston, bayanlarda ise Molly Mollery mutlu sona ulaştı. Bayanlar tenisinde dönemin en önemli isimlerinden olan Norveçli Mollery, bu zaferiyle Amerika Açık'ta 4 yıl sürecek saltanatını da başlatmış oldu. Birleşik Devletler'de beyzbol sezonu devam ederken Boston Red Sox final serisinde Philadelphia Phillies'e 4-1'lik üstünlük kurdu. Philadelphia Athletics sezonu 36 galibiyet, 117 yenilgiyle tamamlarken 235'lik yüzdeyle tamamlayarak 1900'ün başından bu yana beyzbol ligindeki en kötü dereceyi elde etti. Golf'te sezonun en büyük organizasyonu Amerika Açık'ta kazanan Jerome Travers oldu. Travers bu zaferiyle kariyerinin en büyük şampiyonluğunu elde etti.
1: ...1965 yılında dünyada ve ülkemizde pek çok önemli spor olayı yaşandı. Fenerbahçe sadece bir mağlubiyet yaşayarak şampiyon olurken güreşte Türkiye dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı. 1965 yılındaki spor olayları ile ilgili derlememiz geliyor ekrana.
0: 1965 yılı Türkiye'deki pek çok şehir takımının kuruluş yılıdır. Çünkü 1959'da başlayan ve yalnızca İstanbul, Ankara, İzmir takımlarının bulunduğu profesyonel liglere Federasyon Başkanı Orhan Şeref Apak döneminde şehir takımlarının da katılması teşvik edilmiş. Bu nedenle hemen her ilde amatör kulüpler birleşerek o şehrin takımını oluşturmuştur. Her spor dalında varlık göstermiş illerimizden Eskişehir'in 3 eski kulübü Akademi Gençlik, Yıldız Tepe ve İdman Yurdu birleşerek Eskişehir'in adını daha güçlü duyurmak için Eskişehir Spor'u kurdular ve renklerini kırmızı siyah olarak belirlediler. İşte o Eskişehir Spor çok yakın bir gelecekte Türkiye 1. Ligi'ne yükselecek, Kırmızı Şimşekler adıyla ün yapacak ve ilk golünü atan Fethi Heper de Türkiye Ligi'nde gol krallığına kadar yükselecektir. Sakaryaspor Kulübü'nün kuruluş hikayesi şehrin 1900'lü yılların başında başlayıp zaman içinde olgunlaşan köklü futbol geçmişinin bir potada harmanlandığı, şehrin tüm farklı futbol değerlerinin güçlerini birleştirme iradesi gösterdiği 1965 yılında başlar. Sakarya'da bulunan köklü takımlardan İdman Yurdu, Güneşspor, Gençler Birliği, Ada Gençlik Kulübü bir araya gelerek şehrin tüm dinamiklerini ve güçlerini tek çatı altında toplamış ve şehrin profesyonel takımını kurmuşlar.

0: vardır. ...28 Aralık 1965'te Aban Spor'la Bolu Gençlik Kulüplerinin birleşmesi sonrasında kurulan Bolu Spor, ...30 Haziran 1965'te 19 Mayıs Fener Gençlik, Akın Spor ve Samsun Galatasaray Gençlik Kulüplerinin birleşmesiyle kurulan Samsun Spor'la, yine 1965 yılında İdman Yurdu Gençlik ve Marmara Gençlik Kulüplerinin el ele vermesiyle kurulan Bandırma Spor, şehirlerinin takımlarını oluşturmuştur. Amatör kulüplerin birleşerek seslerini daha gür şekilde duyurmaya başladı. 1965 yılında Türkiye Lig maçları 16 takımın katılımıyla gerçekleşirken, 13 Haziran 1965 yılında sezonun şampiyonu İngiliz antrenör Oscar Holt'un çalıştırdığı Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertli ekip üstün performans sergilediği sezonda 30 maçın 18'ini kazandı, 11'inde berabere kaldı ve sadece bir kez mağlup olarak sezonu tamamladı. 1965 yılında gerçekleşen Türkiye Kupası finali ise bir kez daha iki ezeli rakibin mücadelesine sahne oldu. 1 Eylül akşamı İnönü Stadında karşı karşıya gelen Galatasaray ve sezonun şampiyonu Fenerbahçe, kupanın sahibi olmak için 90 dakika ter döktü. Büyük çekişme içinde geçen maçın 23. dakikasında Metin Oktay'ın attığı golle ezeli rakibini 1-0 yenen Galatasaray, Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Şampiyonluğunu ilan eden ve Türkiye Kupası'nda final oynayan Fenerbahçe'nin 1964 yılında ihtiyaçları karşılayamadığı gerekçesiyle karşılaşmalara kapatılan stadı 1965 yılında yıkıldı.
1: Rahmetli Faruk Ilgaz başkandı. Fenerbahçe'nin ciddi bir ekonomik sıkıntısı vardı. Bir de şu vardı, ya biz koskoca Fenerbahçe'yiz, kendi stadımızda maç oynayamıyoruz. Hep İnönü stadına gidiyoruz o zaman, öyle. Yani ne yapsak ki acaba, hani ne olur ne etmez, bir de esas ama tabii sebep ekonomik sıkıntı. En sonunda olağanüstü bir kongre düzenlendi ve orada üyelere stadın satılıp yerine yenisinin yapılması konusunda girişimde bulunmak üzere yetki istendi kongreden. Kongrede 3 kişi hayır oyu kullandı. Bu stadın yerini satmayalım diye. İleride buralar çok büyük para eder. Bu yerini satmayalım stadın diye. Bu 3 kişiden bir tanesi benim rahmetli babamdı. Neyse tabii, yani çoğunluk istediği için kulüp bugünün paralarını, ben şimdi sıfırları şaşırdığım için tam net söyleyemeyebilirim, 27.500 liraya mı bugünün parasıyla 275 milyon mu neyse yani bilemiyorum, devlete satıldı. Çünkü o stadın arazisi Şükrü Saracoğlu tarafından, eski dönemin başbakanı tarafından, Fenerbahçe'de de yıllarca başkanlık yapmıştır, kulübe hibe edilmiş bir araziydi. Ve işte dediğim, o paraya Fenerbahçe devlete stadı sattı. Devlet de dedi ki, aldım ben stadı, sana buraya bir tane yeni stat yapacağım. Yıkılan statta bir kapalı tribün vardı. Bir aralık fareler bastıydı. Kulüp lokaliyle, kupalarıyla Kadıköy'de Beyaz Fırın'ın Hacı Bekir'in karşısındaki binaya taşındıydı. İki katlı binaya terk etmek zorunda kaldı. O stat, yani yıkıldıktan sonra yenisinin yapılışı tam 14 sene sürdü. 14 sene. Bir aralık inşaatı durdu. Hatta benim o zaman büyük kızım 7 yaşına girmişti, 8 yaşına. Ben kızımı alıp tip stadın önünde fotoğraf çektirdim. Tercümanda röportaj yazdım. Baba ben büyüdüm, evlenip çoluk çocuk sahibi alacağım, ne zaman yapacaksınız stadınızı diye. Neyse işte 82 filandı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Alişen başkanken Ankara'da işte bir takım faaliyetler falan, yapım hızlandırıldı, fazla uzatmayalım, ve ucube bir stat çıktı. Kaçtı? 178 basamak galiba basın tribünü. Hatta bir aralık Fenerbahçe'de de teknik direktörlük yapmış, milli takımda hocalık yapmış, Türk futboluna sayısız yıldız yetiştirmiş Sabri Kiraz hocam, benim de hocamdı. O merdivende kalp krizi

0: geçirip vefat etti. Sonra büyük bir hamleyle oraya bir asansör yapıldı. Ve işte 2001'e kadar, yalan söylemeyeyim, Aziz Bey başkan olana kadar Ostat'ta maçlar oynandı. O eziyetler çekildi ve 2001'de işte Aziz Bey'in başkanlığında hiç kimseye sorulmadan o ucube stat yıkıldı ve bugünkü stadın yapımına başlandı.
1: O Türkiye'nin ilk profesyonel futbolcusu, Karayinci lakaplı Vahap Özaltay. 1909 yılında İstanbul'da doğan, Aydın'da büyüyen Vahap, futbola İzmir'de başlamış ve Altay kulübünde yıldızlaşmış bir isimdi. Golcü bir futbolcu olduğu kadar mükemmel bir atlet de olan Karayinci, milli atletizm takımımızda da yer almıştı. Güzel oyun futbolu anlamlı ve güzel kılan, efendiliğiyle kalplerde yer tutan bir efsane olarak yaşamını sürdüren Vahap Özaltay, futbol hayatını noktaladıktan sonra da Altay kulübüyle bağlarını koparmadı. 11 Haziran 1965 günü kulübün kongresi sırasında ani bir kalp krizi sonucu hayata gözlerini yuman Türk spor tarihinin önemli isimlerinden Vahap Özaltay son nefesini Altaylıların kolları arasında verdi. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da futbol için önemli kararların alındığı yıllardan biri oldu 1965. Futbolun beşiği olarak bilinen ve kural değişikliklerinin öncelikle uygulandığı liglerden olan İngiltere Futbol Ligi bu kez oyuncu değişikliği kuralına imza atacaktı. Yapılan oylamada 39'a karşı 10 oyla takımlara lig maçı sırasında sakatlanan oyuncunun yerine yedek oyuncu oynatabilme izni verildi.
0: Böyle bu tip kuralların değişiminde İngiltere hep öncülük yapmıştır dünya futboluna. Hani derler ya, futbolun beşiği İngiltere'dir diye. Orada genelde bu işler başlamıştır, bu tip değişiklikler. Bize de yanılmıyorsam 68 veya 69'da gelmiştir. Yani bizde de uygulanmaya başlamıştır. Önce bir oyuncu değişikliğiyle başlamıştır bizdeki yenilikte. Sonra zaman içinde 2'ye, ondan sonra da 3'e çıkmıştır. Şöyle bir maç hatırlarım. Fenerbahçe'nin bir Avrupa Kupası maçıydı. Önemli bir maçtı. Ali İhsan Okçuoğlu rahmetli oldu. Sol haf, orta saha oyuncusu, yani eski deyimle sol haf. Müsabaka sırasında sakatlandı. Bayağı da ciddi bir sakatlık geçirdi. Fakat oyuncu değişikliği olamadığı için o zamanlar böyle sakatlanan oyuncuları sol açığa atarlardı. Ali İhsan'ı da sol açığa attılar. Özellikle İnönü Stadı diyelim eski adıyla. İkinci yarıda numaralı tribünün önünde Fenerbahçe Deniz Kalesi'ne değil öbür kaleye doğru hücum ediyordu. Ali İhsan orada sakat sakat zor yürüyerek, yere zor basarak maçın en iyi oyuncusu seçildi. Oradan verdiği paslar, yaptığı işte ortalar, biz ayağı sakat, sağlam ayağıyla yapıyor. O yüzden ben 68 diye hatırlıyorum. Çünkü yani Ali İhsan'ın o pozisyonda maçı oynama ihtimali hiç yok. Ama oynadı mecburen. Çünkü eski adet öyle, sakatlanan sol açığa. Sonra Fenerbahçe'ye de oradan, yani bunları biraz çıkartıyorum. Ionescu diye bir hoca geldi. Rumen hoca. Orada işte başlamıştı. Bir oyuncu, sadece bir oyuncu değişikliği. Sonradan dediğimiz gibi işte 3'e çıkarttılar.
1: 1965 yılında dünyanın konuştuğu en önemli spor olaylarından biri de Stanley Matthews'un futbol kariyerini noktalaması oldu. Top sihirbazı lakabıyla anılan futbolcu, Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülünü ve Futbol Yazarları Derneği Yılın Futbolcusu Ödülünün ilk sahibi olmuştu. 50 yaşına kadar futbol oynayan Sir Stanley, İngiltere liglerinde forma giyen en yaşlı futbolcu unvanını da kazanmıştı. ...1965 yılında Stoke City'de futbolu bıraksa da ...1970'te teknik direktörlük yaptığı Malta'nın Hibernians FC kulübünde 55 yaşındayken bile maça çıkmıştı. Ayrıca İngiliz Futbol Hall of Fame'in ilk verilmeye başlandı. 2002 yılında ise bu ödülü alan 22 futbolcudan biri olarak kariyerini

0: Ali, 57 kiloda Hüseyin Akbaş, 63 kiloda Seyit Ahmet Ağralı, 70 kiloda Mahmut Atalay, 78 kiloda Hüseyin Gürsoy ve 97 kiloda Ahmet Ayık'la temsil edildi. 97 kiloda şampiyonanın en büyük başarısını kazanan milli gururumuz Ahmet Ayık, rakibi Sovyet Medved'i mindere sererek altın madalyanın sahibi oldu. Üstelik çok değil, bir yıl önce olimpiyat oyunlarında hakemlerin masa başı kararlarıyla Medved'le berabere kalarak şampiyonluğu Sovyet rakibine kaptıran Ahmet Ayık, bu kez affetmemiş ve bileğinin hakkıyla, deyimi yerindeyse, eze eze şampiyonluğa ulaşmıştı.
1: Tokyo'ya gittim. Tokyo'da işte ilk defa 97 kilomun üstünde güreştim. 97'ye çıkarttılar beni. 97'de işte Bulgar ve Avustralyalı birisi vardı. Onları yendikten sonra tahti ile güreştim. Meşhur tahti, çok meşhurdu tabii o zamanlar, Gulom tahti. Onu yendim. Onu yenince bütün herkesin gözü bende oldu. Çünkü ilk defa büyük bir müsabakaya katılıyorum, olimpiyata. Ve olimpiyatta tahti yendi falan diye hem bizim yöneticiler, hocalarımız, hem yabancılar falan böyle benimle ilgilenmeye başladılar, ilgi duymaya başladılar. Arkasında Medved'le güreştim tabii. Medved herkesi tuşla yeniyor. 3 dakika dayandırmıyor. Sonra Medved'e de 2-1 galiptim. Orta hakemi maç o kadar heyecanlı geçti ki bütün bizim o günkü bakan, hocalar, yöneticiler ve sporcu arkadaşlar sen galipsin, yeter kendini şey yapma, zorlama, bir kazaya gelir filan diye, yeter bu vaziyette güreşi bitir dediler. Zaten birkaç dakika değil de herhalde 25-30 saniye filan kalmıştı. Öylece güreş bitti. Orta hakeme düdük çaldı. Benim kolumu galip ilan ettiler. Kaldırdılar kolumu. Biz tabii olimpiyat şampiyonu olduk diye seviniyoruz. Ondan sonra duşa gittim. Duştan çıktıktan sonra dediler ki senin müsabakayı berabere verdiler. Ruslar itiraz ediyor. Ondan sonra bir resmi dilekçeyle, o zaman şimdiki gibi böyle video yok. Yeri bakıp gösterme falan da yok. Hakemler toplanıyorlar. 3 tane doğu blokunun hakemi müsabakayı berabere ilan ediyor. Diğer üçü bana verse de olmuyor. İşte berabere ilan ettiler müsabakayı öylece. Bu yetmiyormuş gibi ben Bulgar'ı ittifakla yenmiştim daha önce. Benden sonra Bulgar'la güreşti. Bulgar ona tuş olunca ben yenilmeden olimpiyat ikincisi oldum. O tabii çok dokundu bana. Çok üzüldüm. Çok zoruma gitti. Sonra İngiltere'de, Manchester'da Medved'i orada yendim. Aynı yıl dünya şampiyonu oldum. Yılın sporcusu da seçildim o zaman. O zaman çok mutlu oldum. Yani şöyle söyleyeyim, hakikaten olimpiyatlarda haksızlık ettiler bana. O yüzden çok zoruma gitti. Eğer yani sanki Erciyes Dağı omuzlarımdaydı. Ne zaman Medved'i yendim ve rahatladım o zaman. Hakikaten çok rahatladım. Sonra bir kere daha güreşimiz oldu. Orada da berabere kaldık. Orada da bir İsviçreli kalleşlik etti. O 1966 Toledo'da, orada da yenilmeden ikinci oldum. Yine Medved birinci oldu. Berabere kaldık biz Medved'le. Sonra Medved bir daha da güreşmedik. Ara çıktı.

0: Fenerbahçe'nin altın sezonlarından birini yaşadığı 1968 senesinde Şampiyon Kulüpler Kupası'nda rakip Manchester City'di. Sarı lacivertliler favori gösterilen İngiliz şampiyonunu eledikten sonra taraftarlar sokaklarda Fener alayları oluştururken Türk futbolu adına zafer gecelerinden biri yaşanmıştı.
1: Fenerbahçe için 1967-1968 futbol sezonu gerçekten de altın yılı oldu. Molnar gibi usta bir teknik direktörün yönetiminde çalışan Sarı Lacivertliler mükemmel bir sezon geçirdi. 17 takımın katılımıyla gerçekleşen Türkiye Ligi'nde yaptığı 32 maçın 19'unu kazanan, 11'inde berabere kalan, 2'si

Kendini kaybeden atı 38 gole karşı 12 gol yiyen Fenerbahçe 49 puanla şampiyonluğu kucaklarken Beşiktaş 42 puanla ikinci, Galatasaray 36 puanla üçüncü oldu.

0: Türkiye Ligi şampiyonu Fenerbahçe aynı sezonda Türkiye Kupası'nı da büyük bir başarıyla müzesine götürmeyi başardı. Böylece hem ligde hem de kupada şampiyon olan Fenerbahçe takımı, o tarihlerde yürürlükte bulunan statü gereği Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın da sahibi oldu. Peki ya 4. kupa? Balkan kulüpleri arasında 1962 yılında oynanmaya başlayan Balkan Kupası maçlarında 1968-1967 sezonunda Türkiye'yi Fenerbahçe temsil etmişti. Bu uluslararası kupanın grup maçlarında Bulgaristan'ın Çernomore, Romanya'nın UTA ve Arnavutluğun Partizan takımlarıyla karşı karşıya gelerek grubundan lider olarak çıkmayı başardı. İki grup üzerinde oynanan Balkan Kupası'nın diğer grubunda ise Yunanistan'ın AEK takımı lider olarak temsilcimiz Fenerbahçe'nin finalde rakibi oldu. 11 Ekim 1967 günü Atina'da oynanan ilk maçı AEK 2-1 kazanmış, 25 Ekim 1967 günü İnönü Stadı'nda oynanan ikinci maçı ise Fenerbahçe kazanmıştı. Bu durumda maç uzamaya gitmiş ancak sonuç değişmemişti. Bu durum üzerine iki kulübün temsilcileri toplanıp şampiyonluk için oynanacak üçüncü maçın tarihini ve yerini belirlemişlerdi. Bu toplantıda maçı şeref tribününde izleyen FIFA Başkanı Sir Stanley Rose da hazır bulunmuştu. Çekilen kurayı Fenerbahçe kazandığından maçın İstanbul'da oynanması kararlaştırıldı. Tarih olarak da taraflar 9 Kasım 1967 günü üzerinde anlaşmışlardı. Ancak hemen o günlerde patlak veren Kıbrıs olaylarında Rauf Denktaş'ın tutuklanması üzerine maç oynanmamış ve Balkan Kupası'nın sahibini belirleyecek maç ancak iki devlet arasındaki ilişkilerin yumuşamaya başlamasıyla 1968 yılına sarkmıştı. Ertelenen final 30 Mayıs 1968 yılı gecesinde İnönü Stadı'nda oynanabildi. Türkiye Ligi şampiyonu Fenerbahçe 90 dakikada sergilediği üstün performans ve o günün iki Yılmaz'ın bir gol attığı karşılaşmayı 3-1 kazanarak kupayı kaldırdı. Balkan Kupası bir Türk kulübünün kazandığı ilk kupa olması dolayısıyla ayrı bir önem ve değer taşımaktadır. Bu kupa aynı zamanda Fenerbahçe futbol takımının o yıl Lig, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndan sonra kazandığı 4. resmi kupa oldu.
1: O sene rüya gibi bir Fener. Herkes için Fenerbahçe öyleydi. Her takımı yendik. Hepsini sıradan geçirdik. Ve tahmin ediyorum yediğimiz gola dedi de 7-8 filandı. Çok iyi bir takımımız vardı. Öyle bir seneydi o zaten. Korkunç bir maç, çok güzel bir maçtı. Çok iyi maçtı. Yalnız Fener takımı çok iyi oynuyordu. Her takım Galatasaray'ı orada yendik, burada yendik. Hepsi Beşiktaş'ı orada yendik, burada yendik. Rüya gibi bir takımdı inan. Öyle bir takım zor gelir Fenerbahçe. Şöyle söyleyeyim, takım çok iyi bir takımdı. Yani bir iki tane değil, 7-8 tane çok iyi oyuncu vardı. İyi oynuyordu bunlar. Hepsi stardı belli başına. Böyle de olduğu için daha rahat çıkıyordu sahaya. Bir de her maçta gol atan bir takım. 1-2 filan 3 atıyordu hiç. Öyle gidiyordu. Mesela Sabi Şükrü çok iyi oynardı. Ziya, Ercan abi, Yılmaz, hepsi çok iyi oyuncular.

0: Nedim. Hepsi iyi oyuncu bunların. Şimdi takım çok iyi olduğu için bizim bir defa her maçımız full oynardı. Çok iyi bir Fenerbahçe takım vardı ortada. Herkesin özlediği futbol oynayan bir takım vardı. Ve hiçbir sorun olmazdı. Öyle bir takımımız vardı.
1: Futbol tarihimizin tozlu sayfaları içinde nice altın sayfalar vardır. İşte bu sayfalardan biri de 2 Ekim 1968 tarihini taşır. 1968-1969 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nın ilk turunda temsilcimiz Fenerbahçe'nin karşısında İngiltere şampiyonu Manchester City düştüğünde herkes yazık oldu Fenerbahçe'ye diye düşünmüş ve bu maçların ağır hezimetlerle sonuçlanmasından haklı olarak endişe duyulmuştu. Fenerbahçe 18 Eylül gecesi İngiltere'de oynanan ilk maçta rakibi karşısında asla ezilmemişti. O gece koca İngiltere şampiyonu kendi sahasında o ateşli seyircisi önünde gol atamamıştı. Golsüz biten karşılaşma kimine göre zafer, kimine göre tesadüftü. İngiltere şampiyonu İstanbul'daki rövanş maçına Manchester'daki 0-0'lık beraberliğin acısını çıkarmak azmiyle gelmişti. Tarihler 2 Ekim 1968'i gösterdiğinde İnönü Stadı'nda 40 bine yakın seyirci önünde iki takım kozlarını paylaşmak için sahadaydı. Teknik direktör Molnar Fenerbahçe'yi bu maça gayet iyi hazırlamış ve motive etmişti. Takım bütün hatlarıyla mükemmel çalışıyordu. 12. dakikada Manchester City Coleman'ın golüyle 1-0 öne geçmiş ve ilk yarı bu sonuçla tamamlanmıştı. İkinci yarının başlamasıyla birlikte yerden kısa paslarla rakip kaleye yaklaşan ve orada bir karambol yaratan Sarı Kanarya, Abdullah'ın ayağından Manchester City ağlarına giden golle durumu 1-1 yaptığında İnönü'de yer yerinden oynadı. Fenerbahçe yakınları büyük açık tribün tarafındaki Manchester City kalesine doğru dalgalar halinde geliyordu. Maçın 76. dakikası geldiğinde ardı arkası kesilmeyen Fenerbahçe akınlarından birinde ok gibi fırlayan o gün yerden sert bir şutla topu ağlara gönderince tribünler gibi sahada ana baba gününe döndü. Fenerbahçeli futbolcular golün kahramanı o günün üzerinde kümelenmiş bir sevgi kulesi meydana getirirken takımının yediği gole sebep olmanın üzüntüsüyle kahrolan Ercan'ın rakip kalenin ağlarına asılıp sallandığı görülüyordu. Fenerbahçe koskoca İngiltere şampiyonunu Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'ndan elemişti o gece. Bu Türk futbolunun da bir zaferiydi. Avrupa Futbol Şampiyonaları tarihinde düzenlenen 3. turnuva olan 1968 turnuvası daha önce Avrupa Uluslar Kupası olarak düzenlenmişti. Turnuvanın adı bu şampiyona öncesinde Avrupa Futbol Şampiyonası olarak değiştirildi. Turnuvanın eleme aşamasında tek maçlı eleme sisteminden vazgeçilerek çift maçlı grup aşaması sistemine geçildi. Şampiyonanın ev sahibi eleme aşamasından sonra final aşamasına kalan 4 ülkeden biri olan İtalya olarak belirlendi. O dönemde Avrupa Futbol Şampiyonası ikisi yarı final, biri üçüncülük maçı ve biri de final olmak üzere sadece 4 maçla tamamlanıyordu. 1968 yılının futbol kuralları berabere biten maçların seri penaltı atışlarına gidilmesini öngörmüyor, para atışı ya da tekrar maç uygulaması yapılıyordu. Bu yüzden İtalya ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği arasındaki golsüz eşitlikte biten yarı final maçının ardından yapılan para atışı sonucu İtalya finale adını yazdıran ülke olmuştu. Final maçında bu kez ev sahibi İtalya ile Yugoslavya 1-1 berabere kaldılar. Uzatmalarda da sonuç değişmeyince 2 gün sonra bir tekrar maç oynandı. İkinci kez oynanan final maçını 2-0 kazanan İtalya Avrupa şampiyonu oldu. UEFA'nın en büyük kulüp turnuvası olan

Şampiyon Kulüpler Kupası'nın 1967-68 sezonunun şampiyonunu belirleyen maç, İngiltere'nin Manchester United'la Portekiz'in Benfica takımları arasında oynandı. 1955'ten beri düzenlenen turnuvanın 13. finali olan maçı İtalyan hakem Concetto Labello yönetirken, Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanan maçı 92.225 kişi izledi. Bu maç 1963'ten sonra Wembley'de oynanan ikinci finaldir. Normal süresi 1-1 biten maçın uzatmalarında 3 gol bulan Manchester United, Benfica'yı 4-1 yenerek kupayı kazandı. Benfica katıldığı 4. finalde ikinci kez kaybederken, Manchester United ise katıldığı ilk finalde şampiyon oldu. Bir sene önce Britanya'ya kupayı getiren Celtic'ten sonra Manchester United de İngiltere'ye kupayı getiren ilk takım oldu. Kırmızı Şeytanlar 1958 yılında Manchester United takımını taşıyan uçağın Münih'te düşmesi ve tarihe 1958 Münih hava faciası olarak geçen kazadan tam 10 yıl sonra bu şampiyonluğu kazandı. O kazada 8'i Manchester United futbolcusu, toplam 23 kişi hayatını kaybetmişti. Teknik direktör Matt Bosby, oyuncular Bill Foulkes ve Bobby Charlton ise o kazadan sağ kurtulup bu şampiyonluğu yaşamışlardır. Hatta Bobby Charlton bu finalde takımının ikinci golünü atmıştır.

1968 yılında Meksiko City'de düzenlenen olimpiyat oyunlarının açılışı bir ilke sahne oldu. Olimpiyat meşalesini ilk kez bir kadın atlet Norma Basilio yaktı. 1968 olimpiyatı iki siyah atletin olimpiyat tarihine geçecek gösterisine şahit oldu. 200 metre yarışında rekor kırarak altın madalya alan Tommy Smith ve aynı yarışta 3. olarak bronz madalya alan John Carlos, madalya töreninde siyah eldivenli ellerini yumruk şeklinde havaya kaldırarak adına yarıştığı Amerika'daki ırk ayrımcılığını protesto ettiler. Bunun sonucu iki atlet de milli takımdan uzaklaştırıldı. ...1968 olimpiyat oyunlarına Türkiye oldukça geniş bir sporcu kafilesiyle katıldı. Bu kafilede atıcılar, atletler, boksörler ve güreşçiler bulunuyordu. Meksiko City olimpiyat oyunlarının Türk sporu için başarılı bir olimpiyat olduğunu söyleyemeyiz. Buna rağmen Türk güreşçileri minderden iki altın madalya çıkarmayı başarmışlardı. Serbest güreş 78 kiloda Mahmut Atalay ve 97 kiloda Ahmet Ayık, sikletlerinin altın adamları oldular. Atletizmde 2500 metre yükseklikteki Meksiko City, özellikle uzun mesafe koşularına oksijen ve basınç bakımından önemli bir engel teşkil ederken, uzun mesafe koşusu olan maratonda Türk atlet İsmail Akçay'ın olimpiyat dördüncülüğü kazanması hiç kuşkusuz önemli bir olaydı. Diğer atletlerimiz, atıcılarımız ve boksörlerimiz 1968 Meksiko City olimpiyat oyunlarında bir varlık gösteremeyince kafilemiz sadece iki altın madalyayla yurda dönüş yaptı. 1968 yılı dünyada siyasi ve askeri seçkinlere karşı isyanın ve devrimlerin yılıydı. Aynı yıl teniste de bir devrim yaşandı. 50 yıl önce profesyonel tenis oyuncularının da Grand Slam turnuvalarında yer almasına izin verildi ve açık dönem adıyla anılan sürecin başlamasıyla çağdaş tenisin görünümü değişti. Amatör dönemde iki kez turnuvayı kazanan Rod Laver, Wimbledon tenis turnuvası tek erkekler finalinde Tony Roche'u 6-3, 6-4 ve 6-2'lik setlerle yenerek yeni dönemin ilk şampiyonu oldu.

Tek kadınlarda ise yine amatör dönemde iki kez şampiyonluğa ulaşmış Billie Jean King, Judy Tegart Dalton'ı 7-5 ve 9-7'lik setlerle yendi ve kürsüye çıktı. Teklerde 12 kez Grand Slam şampiyonu olan King, teniste kadın erkek eşitliğinin sağlanması için mücadele eden oyunculardan biriydi ve sonunda Grand Slam turnuvalarında kadın ve erkeklere eşit ödül parası verilmesini kabul ettirmede etkili oldu.

Naile Moran, Türk sporunun gerek sporcu gerekse yönetici olarak en renkli simalarından biri. Dört spor dalında milli formayı giyen ilk ve tek Türk sporcusu. Son Osmanlı Sadrazamı Tevfik Paşa'nın torunu olarak 1908 yılında İstanbul'da doğan Naile Moran, önce atletizm ve yüzme sporlarıyla uğraşmış, Galatasaray Kulübü'nden yetişip parlamıştı. 1931-1935 yılları arasında milli atletizm takımımızda yer almış, bu arada disk atmada Türkiye rekortmeni olmuştu. Basketbola merak salan sporcu, 1936 yılında ilk milli takımımıza kaptan olarak girmiş, Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında 481 basketbol maçına çıkan Naili, 1930'lu yıllarda boks ve yüzme milli takımlarında da yer almış, böylece Türk spor tarihinde hiçbir sporcuya nasip olmayan 4 ayrı branşta ay yıldızlı formayı giyme şerefine erişmişti. 1940'lı yıllarda yönetici olarak Türk sporunun içine girmiş ve çok uzun yıllar Atletizm Federasyonu'nda görev yapmış, 1954-68 yılları arasında federasyon başkanlığı görevini de başarıyla yürütmüştü. Komple bir sporcu ve değerli spor adamı Naile Moran, Bolu yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu ani ölümüyle spor camiasını yasa boğmuştu. 1968 yılında İngiltere'de Manchester City 58 puanla şampiyon olurken, aynı yıl FA Cup finalinde West Bromwich Albion Everton'ı 1-0 yenerken gol Jeff Hassel'dan geliyor ve West Bromwich 5. kez FA Cup'ın sahibi oluyordu. Almanya Bundesliga'da 1968 yılında Nürnberg şampiyonluğa ulaştı.

0: sporun gündemi A-Spor'da belirleniyor.
1: Finali zorlayabilecek, sonuna kadar gidebilecek bazı ekipler de var.
2: Söylediği kritik bir ifade de var, bu çok önemli.
3: Gerçekçi bir ihtimal olarak gözükmüyor.
0: Muhabir bağlantıları, transfer haberleri.
4: Bu haftaki maçı en zor maçı olacak.
5: Senin caydırıcı kontratak oyuncuların var.
6: Önemli bir galibiyet elde etti.
7: Işıktan geçti tabii.
8: Kırmızı kartı yapıştıracaksın.
0: Avrupa ve dünyada olup bitenler. Editör masası gündemi.
2: Bugün evinde kazanmak isteyecek.
9: Bunun zaten sürdürülebilir bir yanı yok.
10: Sağ içinde olan sağ içinde kalmalı.
11: Bence bunu paylaşmaması gerekirdi.
12: Taraftar bunu merak ediyor kardeşim.
13: Tamam. Getirsin sen beni oraya, ben bunu oynatırım.
14: Gündemdeki haberleri, gelişmeleri konuşacağız.
0: Spor gündemi hafta içi her gün 15'te A Spor'da.

0: Kolombos saatini kontrol ediyor. İlk düdük geliyor. Sezonun ilk İtalya derbisi başlıyor. Keyifli seyirler diliyoruz. Taç Inter kullandı. Bastoni. Dördüncü dakika Bastoni çeviriyor. Locatelli karşıladı. Nicola Barella dışarıya. Maçtaki ilk tehlikeli pozisyon. İlk atak, ilk şut. Nicola Barella ile Inter'den. Theon Kopmeiners. McKennie. İlk kez görmüş olabiliriz McKennie'yi. Kenan topu kazandırdı. Kenan aradan bıraktı. Ceza sahasında Pierre Kalulu vuramadı. Atak sürecek. Dušan Vlahović Acerbi. Juventus'un ilk atağı Dušan Vlahović'le sonuçlanıyor. İki futbolcu topun gerisinde. Manuel Locatelli bıraktı. Theon Kopmeiners gönderdi içeri. Kafayla müdahale Bastoni'den. McKennie. İndirdi göğsüyle. Kopmeiner sert orta. McKennie. Kayarak müdahale. Locatelli düzeltti. Kaldırıyor. Arka tarafa. Bremer. Ekstra pas. Kelly vurdu. Gol! Sürpriz golcüsüyle İtalya derbisinde golü buluyor Juventus. Kelly. Kendini unutturdu. Bir duran top organizasyonu Juventus'tan. Bremer'den akıl almaz bir asist. Kelly tamamlıyor. Juventus 1, Inter 0. Hakan Yerden, Mkhitaryan sola, Bastoni, Alessandro Bastoni, Yerden, Mkhitaryan, Mkhitaryan'dan Augusto. Augusto çekti sağına, çıkarttı dışarı, Hakan Çalhanoğlu! Hakan Çalhanoğlu! Skora denge getirdi Hakan! Mükemmel gol Hakan Çalhanoğlu'dan! Derbide beraberliği Hakan Çalhanoğlu ile buluyor Inter! Yine ip gibi itti top. Köşeyi avlıyor Hakan. Lloyd Kelly hücuma katkı yapıyor yine. Bremer. Kenan geldi, merkeze aldı topu. Kenan Yıldız vurdu. Kenan! Olacak iş değil. Millilerimiz sahnede. Ne maç ama. Kenan Yıldız. Görüyorum, artırıyorum diyor Kenan. Ne gol ama. İşte posterleri. Buranın ikonu. Sadece ayın oyuncusu değil. Kenan Yıldız bu takımın her şeyi.
1: Önce Hakan, sonra Kenan. Ya şov yapıyoruz resmen. İtalya'nın bu büyük derbisinde adeta şov yapıyoruz. Acayip gol ya.
0: İnanılmaz. Yani
1: çok inanılmaz. Korkusuz ya. Çok korkusuz bir oyuncu. En çok bu özelliğini seviyorum.
0: Bastoni. Hakan. Hakan çevre kontrolü. Derin oynadı. Turam'ı buldu. Henrik ve Mkhitaryan. Bu kez isabeti bulamıyor İnterliler. Locatelli, Weston McKennie düzeltti, bıraktı yine, Kenan'ı buldu Juventuslular. Topikin hücum ediyor Juventus, süratle getirdi Kenan topu. Kopmeiners'i, Kopmeiners kendi standartlarının altında kalmaya devam ediyor. Hakan düzeltti, Bastoni kaldırıyor, içeriye gönderiyor, Thuram çevirdi, Ejuan Boni yükseldi, Bremer, hata sürecek Inter'in, Hakan Çalhanoğlu! Çalhanoğlu! Mükemmel! Olağanüstü! Ne izliyoruz böyle? Hakan Çalhanoğlu! İnanılmaz! İnanılmaz, Inter'i sırtlıyor! Inter'i taşıyor! Maçta tutuyor! Maçın flash ismi Hakan'la Kenan. Hakan'ın ikinci golü.
1: Erim, daha iyi bir gün olamaz bence.
0: Daha iyi bir gün söyle. Inter taraftarı çıldırıyor.

0: DiMarco. Dakika 76. DiMarco gönderdi içeri, kafa vuruşu ve gol! Marcus Thuram! Inter şimdi de öne geçiyor. Geriden geldiler. Dengeyi sağladılar. Bir kez daha sağladılar ama bu kez affetmiyor Christian Kivu'nun. Inter'i öne geçiyor derbide. 5 gol var. Şimdi söz sırası abi Turan'da. Kenan. Colombo düdüğünü çaldı. Derin bir sessizlik. Kenan çevirdi. Kafa vuruşu gol! Şimdi de kardeş Turan. Kefren Turan. Millilerimiz düelloda. Abi kardeş düelloda. İnanılmaz.
1: Nefis maç oluyor. Yalnız Bastoni, yani bu gol sana yazar. O yanlış faul. Hakan oyunda bu kadar üretemeyen Juventus'a böyle bir duran top imkanı verdi. Ve Juventus'a bu fırsatı, bu teklifi geri çevirmiyor.
0: Kenan derinde aldı topu yine. Openda, seki top Thuram. Jonathan David, Ancic deneyecek. Ancic çok artık! Ancic! İnanılmaz bir gol daha! Tüm sezonun golleri bu maçtan çıktı. Ne maç ama! Bu kez de Juventus önde. 90+1'de. Ancic, altyapıdan çıkan bir Juventus ürünü. Daha önce gidenlere selam çakıyor. Ancic, Tudor'un hamlesiydi. Tudor'un X faktörüydü. Attı golü.
1: Çirkin gol atmamaya yemin etmiş 22 insan. Bu nasıl iş ya? Gerçekten bu nasıl iş?
0: Yani, İnanılmaz.
1: Kariyer golünü attı.

0: Lautaro Martinez.
1: Napoli Inter'i konuk ediyor. Kazanan taraf lider olacak bugün eğer bir galip çıkarsa. Son onayları aldı Mariani. İlk düdük mücadeleye Napoli başlıyor. Aynı kalabalık altı pas. Sakar'ın ortası geldi. Arka direğe doğru yönelen top. Dışarıya gidiyor Bastoni'nin vuruşu. Boni bıraktı. Barella'dan Hakan'a. Hakan Çalhanoğlu dışarıya. Barella çok sinirlendi. Bir pas bekliyordu. Barella, Boni. Barella'dan Hakan'a. İşte o istediği pası alamıyor. Nicola Barella şutta dışarıya. Baskı. Şimdi Lautaro gol. Şansı Boni'ye Milinkovic-Savic çıkardı. Tehlike geçmiş değil. Barella dönerek vurmayı denedi orada. Dışarıya gidiyor. Matteo Politano. Aradan Zambo topuk bası. Di Lorenzo yerde kaldı. Oyun devam ediyor.
2: Verdi.
1: Penaltıyı verdi. Penaltı kullanılacak. Kevin De Bruyne. Yan Sommer köşeyi bilse de çıkartamıyor. Kevin De Bruyne.
2: Gol zinci.
1: Napoli 1-0 önde. Hakan kullandı. Bastoni bomboş direkten dışarıya. Alessandro Bastoni. Direğe de çarpan top out'a gidiyor. Barella. Boni şimdi tekrar Barella'yı düşündü. Top sekti. Hakan gelişine deniyor Milinkovic-Savic. Hakanji bıraktı Hakan'a. Hakan bir şut daha gelir mi? Pası tercih etti. Dumfries çevirdi. Martinez direğin yanından out. Lautaro Martinez. Bastoni. Bastoni ortasını yaptı. Kafa vuruşu Dumfries direkten dışarıya. İkinci kez direğe takılıyor Inter maçta. Önce Bastoni, ardından Dumfries. İki kafa vuruşu da direkten dışarıya gitti. Di Marco şimdi çevirdiği yere

0: Martinez vuramadı. Piotr Jelinski'den Hakan'a. Hakan dışarıya Hakan. Spinazzola pası McTominay'e doğru. Bomboş McTominay. Offside bayrağı kalkmadı. Scott McTominay. Of. Scott McTominay tek vuruşta skoru 2-0'a getiriyor. Inter savunması nasıl bekliyordu? Çok merak içerisindeyim. Di Marco yaptı ortasını. Di Marco, Lautaro Martinez. Buongiorno müdahaleyi yaptı. Penaltı itirazları var. Evet, Napoli'nin 4 numarası Buongiorno müdahalesi var. Bütün stadyuma da izah etti Mariani. İlk penaltıda bu özelliği kullanmamıştı.
1: Bambaşka bir şey denemişti orada.
0: Derin bir nefes. Hakan Çalhanoğlu, Milinkovic-Savic ve top farklı köşelerde. İtalya'da 29. penaltı golü Hakan'ın. Napoli'ye attığı 4. gol. En sevdiği rakibin ağlarına bir gol daha bırakıyor. Şimdi fark 1'e indi. Maç nasıl değişecek? Neres'ten Zamboangissa'ya. Zamboangissa, Spinazzola boşan. Zamboangissa kendisi gitti, açtı önünü. Zamboangissa! 3'ü de buluyor Napoli. Zamboangissa yere bıraktı kendisini golden sonra. Boştaki Spinazzola'yı düşünmedi. Kendisi bitiriyor Zamboangissa.
1: Yani yine David Neres'e bir parantez açmak lazım. Saati 9 işini bugün nefis yaptı. Bu da bonusu.
0: 3-1. Serie A'nın 12. haftasında Milano derbisindeyiz. 1909'dan bu yana süren rekabetin 245. randevusunda Inter Milan'ı konuk ediyor. O bekleyiş sürüyor. İşaret geldi. Derbiye Inter'li oyuncuların dokunuşuyla başlıyoruz. Keyifli bir maç, keyifli seyirler dileriz. Federico Di Marco yaptı ortasını. Di Marco, Marcus Thuram vurdu kafayı. Mike Maignan köşeden uzandı. İki Fransız karşı karşıya bu pozisyonda. Marcus Thuram milli takımdan arkadaşı Maignan'ı geçemiyor. Arkadaşlarının içeriye yerleşmesini bekledi Federico Di Marco. Kullandı korneri. Kafa Pavlovic'ten yine. Rabiot, Sučić göğsüyle düzeltti, vurdu. Alta gidiyor bu şut. Hakan Çalhanoğlu kesti içeriye, Acerbi direkten döndü. Hakan'ın ortasında Acerbi'nin kafa vuruşu direkte patlıyor. Inter gole çok yaklaştı. Hakan tekrar Barella'ya. Barella yaptı ortasını, Marcus Thuram indirdi kafayla. Lautaro önce Maignan sonra direk. Bir kez daha direğe geçemiyor Inter. Acerbi'nin ardından bu kez de Lautaro. Adrien Rabiot pasını aktardı Pulisic'e. Christian Pulisic Rabiot'la neredeyse çarpışacaklardı. Pulisic vuruyor. Asfaltta dışarıya. Bu kez iyi şans Milan adına. Pulisic'in şutu. Christian Kivu kenarda hayli heyecanlı. Bastoni'den Thuram'a pas. Marcus Thuram çekti. Kaleye baktı Thuram. Maignan'ın üzerine gidiyor bu şut. Leo bıraktı. Yusuf Fofana. Ondan Salemakers'e, dengesiz Inter savunması. Salemakers yerden vurdu. Sonrasında Pulisic. Jan Sommer'in sektirdiği topu Christian Pulisic tamamlıyor. Derbide ilk golü Milan buluyor. 1-0. Salemakers belki çok sert bir şut çıkartamadı ama Jan Sommer'den seken

0: topu tamamlamak için doğru zamanda doğru yerde Christian Pulisic. 1-0 önde Milan Inter deplasmanında. Rabiot indirdi, Salem Akerse aradan pas, Yusuf Fofana kaleye, Jan Sommer, Barella, Thuram'a doğru orta, Marcus Thuram, Thuram içeride Boni'ye çevirmek istedi, çok yüksek bir top. Inter'de bir sakatlık yaşıyor Marcus Thuram. Bir penaltı için kontrol de yapılıyor pozisyonda. Strahinja Pavlović burada penaltıya sebebiyet vermiş olabilir. Evet, Milan'ın 31 numaralı oyuncusu Pavlović faulü yapıyor. Inter 72'de penaltıyı kazanıyor. Strahinja Pavlović'e bir de sarı kart. Derbilerde Milan ağlarına 3 gol bırakmıştı. 4. olacak mı? İşaret verildi. Menyan kalesinde. Hakan derin bir nefes aldı. Hakan Çalhanoğlu vurdu, Mike Menyan. İkinci kez İtalya kariyerinde penaltı kaçırıyor Hakan Çalhanoğlu. Menyan uzandı.
1: Tuzağa düşürdü. Net tuzağa düşürdü Menyan. Yani açık bir şekilde kendi sona daha yakın konumlandı. Ve şutun oraya gelmesini bekledi ve çıkardı.
0: Korneri kullanacak Barella. Hakan da oyundan çıktıktan sonra orta içeriye, arka direkt Akanji. İstediği gibi vuramıyor Manuel Akanji. Mike Maignan. Sotsa son düdüğü çaldı. Dev derbiyi kazanan Milan oluyor. Deplasmanda Pulisic'in golüyle 1-0 galibiyete gidiyor Milan, ama en az golü atan Pulisic kadar Mike Maignan'ın da payı var bu galibiyette. Arkadaşları da ona koşuyor zaten. Hakan Çalhanoğlu'nun penaltısını çıkardı Mike Maignan.

0: He's done really well here. McTominay for Hoyland. He's got another one.
1: Tomine son kontrollerini yaptıktan sonra ilk düdüğü çaldı. Maça Napoli başlıyor. Keyifli bir maç. Keyifli seyirler diliyoruz. Christian ki bu görüntüde. Zielinski bu arada kazandırdı Lautaro'ya. Lautaro'dan Marcus Thuram. Marcus Thuram Bokeman'ın üzerine gitti. Pas Di Marco'ya. Di Marco yerden gol! Federico Di Marco. Direğe de çarpan topu ağlarla buluşuyor. 5 büyük ligde en fazla gol katkısı veren savunma oyuncusu Di Marco bir kez daha sahnede. Marcus Thuram bıraktı. Di Marco dar açıdan golü buluyor. Inter 1-0 önde dakika 10. Hoylund, Politano'dan Elif'e. Elif Elmas, Spinazzola hata destek verdi. Topla buluştu şimdi Spinazzola. Aradan Elif'e. Elif baktı içeriye, yerden çevirdi Elif. Gol! Scott McTominay ağları sarsıyor. Napoli ilk organize hatağında belki de golü buluyor. Ligin ilk devresinde uzaklardan müthiş atmıştı Inter'e golü Scott McTominay. Bu kez ceza sahası koşusuyla yine Inter ağlarını havalandırıyor. Skora da dengeyi getiriyor. Rasist Elif Elmas'tan, gol Scott McTominay'den.
2: Bakar mısın McTominay'e?
1: McTominay baskıyı yaptı, topu da kazandı. Scott McTominay içeride, Hoylund kendisi vurdu Jan Sommer.
2: İnisiyatif olarak yaptı bu baskıyı.
1: Pas Barella'ya. Nicolo Barella. Kavisi top. Thuram vurdu kafayı. Vanya Milinkovic-Savic üzerine de gelen topu kornere çeliyor. Hakan. Hakan'dan yeniden Barella'ya. Kapandı Napoli. En az 2 dakika daha devam edecek ilk devresi maçın. Jan Bisek çekti vurdu. Köşede Milinkovic-Savic kontrolü sağlıyor. Savunma arkasına şimdi Hoylund, ıska gelince

0: Höylund pozisyonun içerisinde. Höylund çaprazdan vurdu. Höylund direğin dibinden dışarıya. Yan Bisek sağ kanada. Luis Enrique. Mkhitaryan önünde kaldı top. Sonrasında Thuram topukla pas. Di Marco vurdu. Savunmada Bokema. Ardından Bastoni dışarıya.
1: Il numero 13 del Napoli commette fallo in...
0: Evet, faul yaptı. Amir Rahmani penaltıyı kazanacak Inter. Dakikalar 70'i gösterirken Rahmani'nin itirazları. Doveri gitti kenara, izledi. Penaltıyı veriyor. Kırmızı çıktı. Kulübeye mi?
2: Conte. Demin haklıydı, kendi kendine bu tepki verirken de artık tabii duramıyor.
0: İşaret verildi. Hakan geldi topa. Hakan Çalhanoğlu! Direğine çarpan toparlarla buluşuyor. Napoli'ye ligde 5. kez gol atıyor Hakan Çalhanoğlu. Yeniden önde Inter. Hakan'ın penaltıdan gelen golüyle. Hakan bu sezon 2. kez Mario Milinkovic-Savic'i penaltıdan avlıyor. Spinazzola, McTominay araya girdi, Bastoni, seken top Di Lorenzo'dan Politano'ya şimdi. Politano ortayı yaptı, kafa vuruşu bir sekten gelmiyor. Lang çevirdi, McTominay! Inter'in belası oldu Scott McTominay! Yeniden dengeliyor skoru 2-2. Scott McTominay 2-2 getiriyor Napoli'ye dakika 81. 10 dakika olmadı Hakan'ın penaltı golü üzerinden geçeli. McTominay ile yeniden eşitliği yakaladı Napoli. Takımın ona ne zaman ihtiyacı varsa bu adam sahnede. Esposito. Sucic'ten Boni'ye doğru pas. Anjuan Boni. İki kişi arasında ayakta kaldı Boni. Top da oyunda. Boni'den pas. Mkhitaryan vurdu, direkten döndü. İşte bunu atsa maçın oyuncusu olurdu Enrique Mkhitaryan ama direği aşamıyor. Ne ligde ne Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir maçı berabere bitmemişti Inter'in ama bu karşılaşma bitiyor. Son düdük geldi. Inter 2, Napoli 2.
3: Serie A'da haftanın maçı Giuseppe Meazza'da Inter'le Juventus karşı karşıya geliyor. Kenan Yıldız, Juventus'un yıldızı ekrandaydı. Ve iki kaptan Lautaro Martinez'e Locatelli maç öncesi ekrana yansıdı. Inter atakta. Thuram ceza sahasına ters bir dokunuş ve top ağlara gidiyor. Cambiasso topu kendi ağlarına yolladı. Şanssız bir an. Juventus için bu golle Inter 17'de öne geçiyor. Juventus beraberlik arıyor. Top boşta kaldı ve Cambiasso dakikalar önce topu kendi ağlarına yollamıştı. Bu kez rakip kaleye gönderiyor. Skora dengeyi getiriyor Cambiasso. Öne geçmek istiyor Juventus. Kenan vurdu. Kaleci başarılı Sommer. Etkili geldi Inter. Karşı karşıya pozisyon. Son anda savunmanın müdahalesi. Bu vuruş Zielinski'den. Savunmada Bremer, golü önleyen isim. Inter korneri kullandı. Kafa vuruşu kaleciden döndü. Bir şans daha. Çok ilginç bir an. Bu pozisyondan sonuç alamıyor Inter. Önce kaleci Di Gregorio, sonrasında top direkler arasına geldi gitti. Ağlarla buluşmadı. Dakika 42. Juventus'ta top kaybı. Kalulu ikinci sarı kartı görüyor burada. Federico Lapenna'dan 10 kişi kalıyor Juventus. Kalulu ve Bastoni. İtirazları var kalınlığında ama Mapenna ikinci sarıyı çıkardı. Görüntüler ikinci yarıdan. Sommer'den döndü top. Büyük bir şans ama Juventus sonuç alamadı. Bir vuruş daha yine Sommer. Atağın devamı McKennie vurdu. Kaleci Sommer'de kaldı. Üst üste kurtarışlar. Yan Sommer'den

0: Orta Di Marco'dan nefis bir kafa ve Inter öne geçiyor. Esposito golü attı. Harika orta. Aynı güzellikte kafa vuruşu. Di Gregorio çaresiz kalıyor. Inter bir kez daha öne geçti. Ama Juventus'un maçı bırakmaya niyeti yok. Şık bir golde Locatelli'den geliyor. 83'te 2-2'yi buluyor Locatelli ile Juventus. Son bölümler çok heyecanlı maçta. Di Marco bir şık orta daha. Kafa vuruşu Di Gregorio. Biseke gol şansı vermedi. Di Gregorio, Zielinski bu kez. Di Gregorio çaresiz kalıyor. Inter son anlarda öne geçiyor. Piotr Zielinski bu gol Inter'i öne taşıyor. Dördüncü gol şansı. Savunmada müdahale. Inter Serie A'da haftanın maçında sahasında Juventus'u 3-2 ile geçiyor. Kritik bir 3 puanın sahibi oluyor.
1: Serie A'da haftanın, hatta belki de sezonun maçındayız. Milano derbisinde Milan San Siro'da Inter'i konuk ediyor. Doveri ilk düdüğünü çaldı. Mücadeleye Milan başlıyor. Basit bir hata Yan Sommer'den. Pulisic bıraktı Modric'e. Luka Modric vuruyor dışarıya. Dakika 3. Yan Sommer'den büyük hata. Cezayı kesemedi o hataya. Milan. Hatalı pas Leao'dan. Akanji bıraktı Esposito'ya doğru. Zielinski şimdi Mkhitaryan'a aktardı. 3-2 pozisyon var. Milanlılar savunmaya dönme çabasında. Mkhitaryan gitti. Mkhitaryan vurdu Manyan'ın üzerine. Henrik Mkhitaryan'la gole çok yaklaşıyor Inter. Offside'da Mkhitaryan burada. Evet, offside'da. Yani yeniden izliyoruz pozisyonu. Leao. Yusuf Fofana bıraktı aradan Estupinyan'a. Estupinyan vurdu gol! Mkhitaryan kaçırdı. Dönüşünde Estupinyan atıyor. Milan 1-0 önde derbide. Pervis Estupinyan'la. İşte futbol. Her şey saniyeler içerisinde değişebiliyor. Neredeyse Mkhitaryan'la golü kutlayacaktı Inter. Saniyeler sonra sevinci yaşayan taraf Milan oluyor. Golün ismi Pervis Estupinyan. Luka Modric. Aradan Fofana'ya. Yusuf Fofana. Fofana içeride Pulisic'i düşündü. Yine ona geldi top ama. İyi bir vuruş gelmedi Yusuf Fofana'dan. Di Marco. İşaret geldi şimdi. Federico Di Marco kullanıyor korneri. Onun ortasında savunma karşıladı. Pulisic çıska geçiyor. Mkhitaryan bir fırsat daha Inter için. Zielinski bıraktı Barella'ya. Barella attı şutu Barella. Dışarıya gidiyor yandan. Barella'nın bu denemesi. Bise kapladı. Luis Enrique. Barella pas beklemişti. İçeriye bir orta. Koni de Winter vurdu kafayı. Ardından Fofana Pulisic'e. Christian Pulisic'ten arka arkaya çalımlar. 2-2 pozisyon. Christian Pulisic. Karşısında Mkhitaryan var. Rabiot'dan destek. Pulisic bıraktı Leao'ya. Rafa Leao dışarıya. Etkili geldi Milan. Modric'ten Yusuf Fofana'ya. Fofana. Arkasında Barella. Fofana kaybetmedi. Fofana vurdu. Sektiriyor Yan Sommer ama ikinci hamleyi de yapabildi İsviçreli file bekçisi. Estupinyan. Baskıyı yaptı Barella. Barella kazanmayı da başardı. Barella çevirdi içeriye. Boni açtı. Mkhitaryan düzeltti bıraktı. Di Marco dışarıya. Neler kaçırıyor Inter. Marco yakın mesafeden dışarı gönderiyor. Bisek. Dumfries yaptı ortaya. Dumfries Boni'den kafa dışarıya. Anjuan Boni vurdu kafayı. Di Marco kullanıyor korneri. Federico Di Marco'nun ortasında. Fükrük Meyan'dan önce davrandı, ardından bir korner daha. Devin Ter'in müdahalesi. Jelinski'de kaldı. Hemen pas Di Marco'ya. Dört Interli ceza sahasına koşuyor. Orta geldi. Dumfries göğsüyle indirdi. Penaltı itirazları. Oyun sürecek yine. Sučić. Petar Sučić. Kapandı önü. Di Marco. Ondan yine Sučić'e. Petar Sučić. Kimse boşa çıkamadı Inter'de. Andy Diouf. Pavlović karşısında, Diouf'tan Piotr Jelinski, Sučić aldı yeniden, Petar Sučić ondan orta, kafa, Kanji dışarıya. 90+5'te gole yaklaşıyor Inter, çok etkili bir kafa gelmedi ama. Burada Ricci'nin pozisyonu. Meñan kullandı ve son düdük, derbinin galibi Milan oluyor.
2: Yıldızlarımız Dünya Kupası'nda tüm detaylar az burada.
3: Vuruş ve gol!
2: Kupaların Kupası'nda milli takımın maç özetleri bu ekranda. Bizim çocukların golleriyle coşacağız, milli heyecanı beraber yaşayacağız.
3: Topağalarda gol!
2: Gün boyu Dünya Kupası'ndan özel haberler, milli takımdan son bilgiler. Ay yıldızlarımızın maçlarının öncesinde, devre arasında ve sonrasında kupaya özel programlar.
3: Gol pozisyonu ve gol!
2: Milli takımın maç özetleriyle Dünya Kupası heyecanı Aspor'da yaşanıyor.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: A Spor ekranlarından mutlu akşamlar. Son sayfaya hoş geldiniz değerli izleyenler. 3 saat boyunca sizlerle birlikteyiz. Güzel, keyifli bir program bu gece yine sizleri bekliyor. Stüdyoda Cem Kerpiçiler ve Okan Koç bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Nasılsınız?
1: İyi yayınlar dilerim. Harika bir kadro, çok mutluyuz.
2: Bir şey söyleyebilir miyim? Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Tabii ki.
2: Seni tebrik ediyorum.
0: Ne için?
2: Müthiş bir profesyonelsin. İşine, ekran başındakilere, yanındaki ekip arkadaşlarına inanılmaz derecede saygı duyuyorsun. Seni tebrik etmek
0: çok
2: istiyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: %100
2: kamera gösterse ayakta tebrik etmek istiyorum seni. Müsaadeniz varsa tabii ki de.
0: Yönetmenim için sakıncası yoksa
2: uygun
0: mu?
2: Yoksa seni gerçekten tebrik ediyorum.
0: Teşekkür ederim.
2: Hakikaten tebrik ediyorum. Bravo sana.
0: Çok
2: Allah yolunu bahtın açsın. Ne demek onur
0: oldu.
2: İnanılmaz
0: için
2: derecede iyi işler yapıyorsun ve saygı duyulacak bir insan olmaya başladın. Gerçekten
0: başladım.
2: Daha önceden de çok ciddi saygı duyuluyordun ama o seviyeye gittikçe artıyor. İnanılmaz derecede profesyonelsin. Benim için çok önemli bir şey bu.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Ekran başındaki izleyicileri, yanındaki konukları, yorumcuları ve hatta diğer arkadaşlarını kırmamak için elinden gelen her şeyi yapıyorsun ve inanılmaz derecede de yani işine sadıksın. Daha fazla övmeyeyim, nazar da
1: %100 katılıyorum. Ben de altına imzasını atarım. Bu tarihi anda ben de burada olduğum için çok mutluyum.
2: Yani bravo.
0: Sizlerden bunları duyduğum için çok mutlu oldum, onore oldum. Tekrar teşekkür ederim.
2: Arkadaşlar çok yakışıklı bir kardeşimizsin. Vallahi çok yakışıklı bir
0: bunları bu arada yani planlamamıştık. Yanlış anlaşılmasın. Çok teşekkür ederim.
2: Ya kendisini nasıl ele veriyor ya? Ya yayından önce bana geldi, o diyor. Abi diyor, ne olur beni över misin diyor. Tamam lan dedim, bana bırak, top bende. Ya bak adam bir de kendi kendini ele veriyor, itiraf. Ya sus lan,
0: insanları bu planda alamayacak. Yoktu, bunu konuşmamıştık değil mi? Bu son kısmı diyorum.
2: Ne?
0: Son kısmı
2: hepsini konuşmuşsun, bırakmış seni. Ya bu zamana kadar hep arkadaşlar planlanmış bir durum bu, o yüzden.
0: Güzel. Güzel. Yine keyifle başladık. Yüksek başladık. Evet. Konuşacağımız çok konu var. 3 saat boyunca birlikteyiz. Konuklarımızla beraber sizlerin de tabii ki mesajları ve

0: Zabje takımı ile eşleşti. Sarı lacivertliler ilk maçı 21 ya da 22 Temmuz tarihinde Kadıköy'de oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 28 ya da 29 Temmuz tarihinde Polonya'da yapılacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka temsilcisi Midtjylland'le karşı karşıya gelecek.
1: Mourinho, Rashica savunma arkasına hareketlendi. Milot Rashica yaptı ortasını, gol pozisyonu ve gol! Orkun Kökçü!
0: Danimarka Ligi'nde geçen sezonu 2. sırada tamamlayan Midtjylland'de milli futbolcu Aral Şimşir forma giyiyor. Beşiktaş eşleşmede ilk maçı 23 Temmuz'da İstanbul'da, rövanş mücadelesini ise 30 Temmuz'da deplasmanda oynayacak. Avrupa'daki diğer temsilcimiz Başakşehir ise Konferans Ligi 2. eleme turunda Bosna Hersek ekibi Sarajevo ile Finlandiya temsilcisi Inter Turku eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Kupa 3'te 2. eleme turunda ilk maç 23 Temmuz'da İstanbul'da, rövanş ise 30 Temmuz'da deplasmanda yapılacak.
2: Evet, takımlarımızın Avrupa kupalarında 2. eleme turundaki rakipleri belli oldu. İlk olarak Fenerbahçe'nin biraz rakibini konuşarak başlayalım Cem Kerpiççiler. Gornik Zabrze kulübü Polonya'nın köklü takımlarından birisi. Hatta son olarak Lukas Podolski'nin forma giydiği kulüp olarak da aslında hatırlıyoruz. Ama Podolski noktalamıştı futbol hayatını geçtiğimiz günlerde. Artık bu seviyelerde her rakip zor. Son dönemde bunu yeterince tecrübe ettik artık. Nasıl bir Fenerbahçe açısından nasıl bir süreç öngörüyorsun? Belirsizlikler de var, onları da konuşabiliriz. Dilersen bununla başlayalım.
3: Fenerbahçe için belirsizlik bulutları havada gezmeye devam ediyor. Yani 33 gün sonra Fenerbahçe çok önemli bir maça çıkacak. Halen teknik direktörü belli değil. Transferde yol haritasına dair çok fazla soru işareti var. Fenerbahçe'yi konuşmadan rakibi konuşmak bana biraz aslında problemli bir bakış açısı olarak geliyor. Çünkü Fenerbahçe doğru hazırlandığında, doğru ekiple mutlaka üstesinden gelebileceği bir takım. Evet, güçlü oyunculara sahip, fiziksel yönden özellikle, fizikleriyle oynayan bir takım. 4-3-3'ü özellikle tercih ediyorlar, 4-2-3-1'i tercih ediyorlar ama bütün bunlar bence Fenerbahçe açısından mesele değil. Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olacak? Bu zamana kadar halen açıklanmadı. Aziz Başkan ve yeni yönetim Mazbata'yı aldılar. Seçim döneminde çok net cümleler duymuştuk. Gelir gelmez yapacakları, atacakları adımlar, transferler, Cirasi ile anlaşıldığına dair, Vedat Muriç ile anlaşıldığına dair şu ana kadar bence çok sakin ve bir durumla hareket ediyorlar.
2: Bir sessizlik var.
3: Bu sessizliğin ardından acaba Aziz Başkan ve ekibi bir sürpriz yapıp acaba eldekilerin üstünde de daha iyi profillere mi gidecek? Bunları da net olarak göreceğiz ama ben Fenerbahçe'nin bir an evvel harekete geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin en büyük rakibi kim diye sorarsanız zaman. Zaman keskin bir bıçak gibi, zaman testere gibi kesiyor. 4 ila 6 hafta en az çalışmaları gerekiyor hazır olmaları için. Bir an evvel artık o taşların yerine oturması gerekiyor.
2: İlk resmi maça yaklaşık bir ay var. Bugün artık 17 Haziran'ı geride bırakmak üzereyiz Okan Koç. Ama Fenerbahçe'de belirsizlik noktasında süreç devam ediyor. Hala isimler netleşmiş değil.
4: Cem söyledi, bana bir şey kalmadı ki.
3: Rica ederim. Yani
2: senin mutlaka söyleyecek son sözün vardır.
4: Farklı cümleler kurup yani onu söylediğim benzerini söyleyeceğiz. Yani başka bir şey söylemeyeceğiz. Daha ne söyleyeceğiz? Katılmamak mümkün değil. Yani gerçekten çok doğru yerlere değindi. Yani önemli olan o. Şimdi burada Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu var. Tecrübeli, deneyimli oyuncuları var. Yani burada kalkıp ben izlemedim Gornik Zabrze takımını ama yani ne olursa olsun bu oyuncu topluluğu bu takımı karşı yani üstünlük sağlar. İçeride de dışarıda da ama teknik direktör belirsizliği de tabii ki de insanlarda şimdi bir soru işareti oluşturuyor kafalarında. Ama büyük ihtimal Aykut Kocaman'la anlaşılacak deniliyor.
2: Öyle görünüyor. Öyle yani.
4: Aykut Hoca da şu anda onun planlamasını, rakibini, analizini, onu bunu her türlü sistemini ayarlayıp yani bir şey uygulayacaktır. Burada önemli olan gelecek transferlerle kamp sürecine teknik direktörle başlamak. Tamam, zaman var daha kamp sürecine ama yani eğer böyle bir durum varsa, anlaşılmışsa niye hala bekletiliyor? %100. İnsanlar bunu sorguluyor. Yani soruyor. Yani niye bekliyorsunuz baba? Yani çıkart söyle Aykut Hoca'yla anlaşalım. Bir inanıyoruz, güveniyoruz. Taraftarı da kenetleyin. Birliğin 2-3 tane iyi oyuncu açıkladığın zaman zaten camiye bir havaya giriyor. Futbol havaya işler. Havaya sokacaksın taraftarı. Futbolcuları, teknik direktörü havaya soktuğun zaman sana bir şey söyleyeyim mi? O futbolcular da keyif alıyor. Çünkü futbolcu hissediyor sahanın içinde. Yeşil

0: Var ya, bana bak, bana sana zahmet. Arada bir gözlerim, ben sana bakarak konuşuyorum. Sen hiç beni yüzüme bile bakmıyorsun.
1: Burada takip ediyorum tabii. O gelen mesajlara bakıyorum.
0: Yeşil zemin var ya. Tabii evet. Onu yapıyorum. Seviyorum. Seni takılıyorum.
1: Yalnız ben de seni çok seviyorum.
0: Sen benim kardeşim gibisin. O yeşil zemin dediğimiz zemin var ya, yani bu dikdörtgen nasıl algılarsan. Onun içerisinde o futbolcular, o taraftanın mutlu olup olmadığını çok iyi anlayabiliyor, hissedebiliyor. O taraftar zaten o sahada gösterdiğiniz performansla beraber o havaya giriyor. Futbolcular da girdiği zaman hedefe gidersin. Ama artık belirli başkan, yani geldin başkan oldun. Al Vedat Muriç'i getirdin. Büyük ihtimalle Dortmund'un santraforuyla da anlaşacaklar. Müthiş bir santrafor. Sana bir şey söyleyeyim mi?
1: Giresi.
0: Bak, ikisi tabela olarak 40'ı geçmezse ben adımı değiştiririm. Bak burada net söyleyeyim. Saçımı siyah beyaza boyatırım yani.
1: Bak öyle kayıtlara geçer ama.
0: Geçsin baba, yani çok iyi. Ha, 40'ı bulur tabela olarak ama nasıl bulur? Sağda soldaki oyuncular çok önemli.
1: Sen hep
0: getireceksin.
1: Tamam, vurgu yaparsın. Bak,
0: şurası,
1: her takım için.
0: Şurası santrafor değil mi? Burası evet. Santrafor. Bu santraforu merkezden çok fazla top getiremezsin. Getirirsin ama kanatlar o koridorları açarsa, çizgiye bastı takdirde. O koridorları açarsa oralardan aralara attığın paslarla pozisyon bulur, alan bulur. Ama Anadolu takımları merkezi kapatıyor. Hı. Sen oyuncuya alan bulamıyorsun. Nasıl açacaksın babacığım? Ya iç koşular, ya çizgiye basıp çizgiden getireceğin çizgi ortalar. Getirdiğin zaman Gressi de Vedat Muriç de o toplara vuran ve giden hareketli oyuncular bunlar. Tehlikeli oyuncular. O yüzden bunlara çok büyük rol düşüyor. Bak bunlara. Sağ kanat, sol kanat. Sağ ayak, sol ayak. Anladın mı? Fark etmiyorsa içeri kat edip içeri orta yapacak. Fark etme. O an oyun içerisinde o spontane gelişiyor. Bunları iyi yaparlarsa, iyi kanatlardan bir tane de oyuncu alırlarsa Fenerbahçe bu santraforlarla çift hanelere ulaşır. Şimdi Aykut Hoca ne oynatıyor, nasıl oynatacak, geçmiş dönemdeki gibi mi oynatacak? Soru işaretleri. Tabii ki de zaman zaman defans yapacaksın. Ama senin asli görevin nedir biliyor musun sevgili Cem Hocam? Sevgili Furkan, nedir biliyor musun? Söyleyeyim mi cevabını?
1: Nedir? Buyurun.
0: Senin asli görevin hedefe gitmek dışında, sadece hedefe oyun olarak hedefe gitmek dışında taraftarı tatmin mutlu edeceksin. Müşteri o.
1: Tabii. Göze hoş gelen futbol.
2: %100.
0: Ya ben konuşmayacağız bugün onunla baba. Benim var ya sana
1: bugün
0: bir şey
1: çok sık yaşanacak.
0: Beynimin şokları ne yaptın yani? Beynime inanılmaz derecede hükmediyorsun. Tebrik ediyorum.
1: Tanıyorum seni artık.
0: Kardeş tanı. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. O taraftarı bir de göze hoş futbol sergileyeceksin. Hı. Sergilediğin takdirde o zaman mutlu olur. Hedefe giderken sadece işte... Tamam, ben sana 90 dakika futbolun içerisinde devamlı ofansif anlamda baskılı, coşkulu, rakibi bunalt, bayılt, işte zor durumda bırak demiyorum. Aktif futbol. Rakibine göre oyun tercih edeceksin. Ama sen içeride bir Anadolu takımına karşı o dediğimiz sabırlı oyun böyle vardır, anladın mı? İçerideki oyuncuyu da sıkar, tribündeki de sıkar, ekran başında bizleri de sıkar.
1: Tribündeki de sıkılırsa işler... Hiç de iyi olmaz. Tribündekinin sıkılmaması lazım.
0: Ya bir şey söyleyeyim. Da Vinci'nin şifresini çözdü ya. Ya tebrik ediyorum arkadaşlar. Daha söylenecek bir şey kapatıyoruz.
2: Zirvede bırakıyoruz.
0: Yani bu böyle.
1: Ne söylenecek?
0: Bu böyle. Bu böyle. Şimdi bakacağız. Sonuçta Fenerbahçe'nin çok büyük avantajları var. Bak her zaman söylüyorum. Futbolda saha içinde oyuna hükmedenler kimlerdir biliyor musun? O merkezdir. Merkez abi. Merkezin güçlüyse her anlamda. Hem defansif hem ofansif. Güçlüyse babacığım Asensio, Gendouzi, İsmail, Kante. Baba şu dörtlü yok. Bir de Talisca'ya Torya abi.
2: Of.
0: Bak iki tane ucumsal özelliği çok iyi olan Talisca, Asensio. Diri bir Asensio. Şey Talisca ama diri. Yani kamp geçirecek, bir maç temposu yakalayacak. Neler yaptığını görürüz. Ama kamp geçirmemiş, maç temposu yaşamamış. Talisca hafif temasla atıyor. Niye o tehlikeli bölgelerde frikikten ön plana çıkayım diyor. Çünkü varyasyonla icraat yapamıyor. Ondan dolayı diri bir Asensio'da Talisca'da neler yapıyor hepimiz görüyoruz.
1: Evet.
0: Yani burada Fenerbahçe'nin bir tane zaten santoforları aldı takdirde ikisi, Vedat bitti öbür de geldi mi, bir tane de iyi kanatla bir stoperle ben sana söyleyeyim yeterli yani, çok fazla transfer yapmasına gerek yok. Yeri geldiği zaman orada o stoperlerle oynarsın abi, çekersin şeyi, neydi onun ismi, Osterwolf'u gitmezse tabii ki de. Evet. İşte Burak'ın Osterwolf solda, orada oynarsın yani geride bir şekilde.
3: Ligin önemli olan en iyi orta sahası değil mi abi sence?
0: Tabii çok iyi. Önemli olan ne biliyor musun? Ön alanda ne yapıyorsun? Ne gibi problemler yaşatıyorsun? Tehdit ediyorsun, sıkıntılara sokuyorsun rakibi. Rakip korkacak, rakip diyecek ya kardeşim benim karşımda Cem Kerpikçiler var. Furkan kardeşim geliyor. Yani bir kere ben burayı boşalttığım zaman kenardan hocaya bakıyorsun hemen. Bir kere orayı boşalttın mı Cem oradan tabela yaptığı zaman hemen ne yapıyorum biliyorum, kendi kulübene bakıyorsun. Ha, bakıyorum böyle hoca ne yapıyor,
2: hoca bakıyor,
0: ne zaman yapıyor? Alacak beni.
2: Kementi ne zaman tabii, atacak diye.
0: Ne zaman alacak beni diyorsun, anladın mı? Bunun tedirginliğini yaşatmak rakibe böyle ucumsal silahlarla, anladın önemli mı? Doğru. Önemli.
3: Peki nasıl bir his abi o an sürekli böyle kulübe

0: bakıp beni ne zaman alacak? Hata yaptım mı acaba?
1: Vallahi sana bir şey söyleyeyim. Hayatımda yaşadığım en güzel hissiyatlardan bir tanesi. Çok kötü bir hissiyat. Yani hakikaten çok kötü bir hissiyat sevgili canım.
0: Tedirgin oluyorsun.
1: Tabii tedirginlik futbolda zaten en kötü şeydir. Tedirgin, stres. O sahaya çıktığın zaman babacığım istediklerini sergileyemiyorsun. Koşu yapan oyuncu sergileyemez. Teknik oyuncu sergileyemez. Defans yapan oyuncu sergileyemez. Ama ben Fenerbahçe eğer bak forvet konusunu kapattı bence bu iki oyuncuyla. Yani yeterli mi? Fazlasıyla yeterli. Fazlasıyla yeterli.
2: Bir de Şerif de var.
1: Geçen
2: sene kötü ya, rotasyonda.
1: Şerif geçiş oyunlarında deplasmanda inşallah ben çok fazla memnun etmedi beni. Bir, orayı kapattı. Orta saha zaten kapalı.
2: Hazır.
1: Bekler kapalı bana göre. Mert Müddet Samedo. Sol tarafta Aşçıbran'la Osterwold'un durumuna göre. Bir de o
2: Levent var.
1: Stoper'de Skriniar'ın yanına bir tane babacığım oyun kuran. Biraz daha Skriniar'ın çabuğu, atletiği. Aldığın takdirde bir de sağ kanat.
0: Bak. Bologna'dan Lukumi. Kim Minje orada ya, topla bravo, çıkacak.
1: Lukumi zaten sana Beşiktaş'la ilgili.
0: Tabii yani, Lukumi'ye Beşiktaş'a da müthiş olur.
1: Sana bir şey söyleyeyim.
2: Mehmet Bey boşsa yazmış.
1: Fenerbahçe'de iş yapmaz Lukumi. Kim Minje yazsın.
2: Mehmet Bey yazmış sanıyorum Fenerbahçe taraftarı. Tabii isim yazmış transfer konusunda. Taraftar tabi ister, talep eder.
0: %100.
2: Vedat Muriç, Brahim Diaz, Serhu Giresi, of. Alejandro Grimaldo, Grimaldo. Sörloth, Kim Minje, Edon Jegrova, Malik Diouf. Fenerbahçe 2026-2027 sezonu muhtemel transferleri demiş.
1: Yani burada... Bak sana bir şey söyleyeyim, bu saydığı isimleri bitirdiğin takdirde kapat ligi.
0: Başlatma.
1: Birinci belli olur yani.
2: Mesela Brahim Diaz çok iyi bir başlangıç yaptı Dünya Kupası'nda.
1: Greenwood, sen Greenwood'u izledin mi? Sana ben bir şey söyleyeyim mi?
2: Olur mu?
1: Olur mu?
2: Ya Aziz Bey ister mi? Ligi... Hakan Safi anlaşmıştı.
1: Bak sana bir şey söyleyeyim, hiç ona takılmam. O anlaşmış, anlaşmamış falan filan. Bak ne oldu ne dedi, gidince Jose Mourinho'yu getirin dedi. Gitti
2: Ali Bey'i getirdi.
1: Baba futbolda egolar, megolar bir kenara koyacaksın. Oradaki 25-30 milyonu düşünüp onları mutlu edebilecek, onların egolarını tatmin edebilecek hamleler yapacaksın.
2: Greenwood bu arada gerçekten Süper Lig'in şampiyonluk yarışına direkt etkileyebilecek bir oyuncu. Katılıyorum. Yani %100 buradaki dengeleri değiştirebilir.
1: Sana ben bir şey söyleyeyim mi? Prime Gezal'ı hatırlar mı? Fenerbahçe'yi Galatasaray'la. Prime Gezal.
2: İlk geldiği sezon bak, değil mi? Şampiyonluk yılı.
1: Tabii. Bak bir tık demiyorum, iki tık üstü. Sana yemin ediyorum bak onu koy sağ tarafa. Forvet'e beni koy, gol krallığını
2: oynayın. Mesela Santrafor Giresi, sağ kanat Greenwood.
1: Solda da işte
2: Kerem.
1: Kerem de yani
2: olur.
1: Olabilir.
2: Olur.
1: Ya sana
2: Giresi
1: bir şey söyleyeyim.
2: Giresi ile ve Vedat'la Kerem
1: arkada
2: de.
1: Arkada Asensio'yu koyacaksın. Bak şu arkaya Asensio'yu koyacaksın. Onun arkasına Kante, işte Gendouzi ve İsmail'in arasında bir üçlüden iki.
2: Belki Hakan Çalhanoğlu.
0: Greenwood atıyor, attırıyor, çeker, şutu var. İç koridor
1: orta saha yoğunluğundan dolayı almazlar abi.
0: O iç koridora inanılmaz toplar atar, keser. Duran ya. Toplarda inanılmaz ortaları olur.
1: Bak
0: çok iyi adam.
1: Nasıl bir futbolcu biliyor musun? Bak sevgili Furkan, sevgili adam çizgiden çalım atıyor.
0: İçeriye
1: giriyor, çalım atıyor. Doğru. İçeri girer gibi yapıyor, çekiyor. Doğru. O koridorda çalım atıyor.
0: Atıyor.
1: Ağza vuruyor, gol atıyor. Tabela yapıyor. 60 tane tabela yapmış abi. Son iki sezonda oynadı. Neydi o takımın ismi? 60 tane tabela yapmış ya.
2: Marsilya.
1: Marsilya'da 60 tabela.
0: İki ayak var, şut tehdidi var.
2: Hakan Bey başkanlık koltuğuna otursaydı şu an Greenwood'un transferi tamamlanmıştı.
1: Yani Fenerbahçe,
2: anlaştığını açıkladı. Bak, 4 isimden birisi Greenwood'tu.
1: Ben lige başlarken bizim ligimizde biliyorsun takımlarımızda özellikle ligimizin takımlarında futbolu çok iyi bilen, futbolu yöneten ulemalar var. Muhteşem yapıyorlar. Bir de ekrana çıktıkları zaman öyle bir anlatıyorlar ki işte giderim Chelsea'den onu alırım. Arsenal'den bak bu üçüncü gider bedavaya alırım. Onu getiririm, şunu getiririm ama oraya bir gidiyorsun abi bakıyorsun abi. Her neyse girmeyeyim oralara, anlıyor insanlar kimler olduğunu. Bakıyorsun abi ondan sonra söylemlerle eylemler bir olmadığı zaman paketi dolduruyor, olan taraftar oluyor, çekip gidiyor, unutuluyor 3 ay sonra, 5 ay sonra. Ama o sezonlarda yaşadığın kayıplar, sıkıntılar camialara yansıyor. Şimdi babacığım, ben mesela ne yapardım? Ben de bari satayım kendimi ya. Ama arkadaşlar şunu söyleyeyim ya. Benim menajerlik, hocalık, futbol kulübüne çalışma gibi falan bir ajandan bir şeyim yok yani. Öyle bir derdim yok.
2: Seni ama herkes zaten
1: ya ben neyse onu biliyorum.
2: Tanıyor,
1: bak abi,
2: merak etme.
1: Git kardeşim. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon değil mi abi?
0: Evet abi.
1: 4 tane şu anda şampiyonla oynayan takım var iddialı. Başakşehir iyi bir proje, bir şeyler yapmaya çalışıyor.
2: Samsun Spor olabilir.
1: Samsun Spor
2: olabilir. Göztepe
1: iyi olabilir. Konya bir şeyler yapıyor. Evet. Yani Anadolu takımlarımız, yeni çıkan takımlarımız da bir şeyler yapabilir ama şimdi tabii ki de biraz polyanacılık yapmayalım. Bunlar ilk 4'te, ilk 3'te, ilk 2'de olacak takımlar. Baba ben şu anda geçen

0: senin şampiyonluğun takımı olan takımın kadrosuna bakarım. Sağ beki güçlü, sol beki, kalecileri, stoperleri, orta sahası, sağda. Tamam derim kardeşim. Fenerbahçe'nin yerinde olsam, Galatasaray'da işte şu sağ kanatta bu var. İşte sol stoperde bu var. Ben de sol stoperde eksik. Forvet'i doldurdum. Aynı farza bir fark yok. Ona göre hamlemi yaparım. Alırım abi Trabzonspor. Bakarım abi. Çok güzel bir temel attılar. Yeni gelen oyuncularla da o temelin üstüne böyle katları çıktılar. Güzel bir diş cephe kaplayacaklar böyle görsel böyle şöyle.
1: Gelişiyorlar.
0: Şaşalı, gelişiyorlar. Hem para da kazanıyorlar hem performans da alıyorlar. Bakarım bir sağ kanat bir sol kanat atletik gidip gelen anladın mı sırta koşu. Çünkü ona açı bazen çıkıyor. Arkalara aşırtıyor. O koridorlara koşu yapamayacak. Zubkov'la şey yapamıyordu onu. En makamı yapamıyordu.
2: Şu cümlenin kıymetini bilmiyorlar. O sırta koşu diyorsun ya. Evet. Bu sırta koşu çok önemli.
0: Teşekkür ederim.
2: Rica ederim.
0: Onur ettin beni burada gururlandırdın. Şimdi Beşiktaş'ın yanında olsam. Bakarım babacığım. Ya derim sağ bek iyi. Sağ stoperim iyi. Bir kaleciye ihtiyacım var mı? Var. Zınk oraya var. Baba bir kaleci. Şövalye. Sol beke o olmayacak galiba. Aa. Sol olmuyor büyük ihtimal. Bak onu da söyleyeyim arkadaşlar.
1: O zaman geçelim Beşiktaş'a. Biraz karışık gidelim
2: evet,
1: mi?
2: Evet. Yo,
0: tamam.
2: Gidelim bence. Tamam.
1: Beşiktaş'ın da rakibi çünkü belli
0: bunu
1: oldu.
0: Bunu örnekleyerek
1: tamam.
0: Söyleyeyim.
1: Bunu örnekleyerek... Çok güzel bir örnekleme oldu. Oradan devam edelim. Tamam. Beşiktaş'a bağlayalım.
0: Şimdi bakarım abi. Hı. Sağ bek, sağ stoper. Tamam derim. Yeterli. Sol stoper Calhanoğlu falan işte Agbadu. Çünkü Agbadu'ya bakıyorum. Milli takımda sol stoperle Singo ile iyi oynuyorlar.
1: Evet.
0: Solda da oynayabiliyor. Calhanoğlu ben sana bir şey söyleyeyim. Çok beğendiğim stoperlerden bir tanesi. İyi.
1: Kalacak gibi.
0: Değerlendirilemedi.
1: Hoca kalmasını istiyormuş.
0: Bak bence Sergen Hoca iyi değerlendirmedi. O fırsatı vermedi. Oynadığı zamanlarda çok işler yaptı. Çıplak gözle kupa maçlarında da izledim. Hakikaten tecrübe, pozisyon bilgisi yani oyuna kurma o atletiği falan iyi oyuncu. Yani
1: mevcuttaki iyi oyuncu. Stoperlerden.
0: Bana birisi. Göre de %100 katılıyor. Bravo. Tespitlerinden nokta tespitte bulun. Sol bek, sol stoper. Baba bir kaleci 3. Orta sahaya bakarım abi. Ya bir tane Jose Atiba yani bir Genduzi bir işte şimdi örnek mesela Trabzon'da kim var Folcarelli olay anladın mı? Bir tane oraya koyarım.
1: Belki İsmail mesela olabilir, olarak.
0: Olabilir bravo mesela oraya koyarım. Bir tane Orkun'un yanına lazım mı lazım bir tane sol kanata yaratıcı koşu yapabilen çalım atabilen yıllardır zaten hasret kalmış şarkısı var. Onun hasretini yaşayan bir Beşiktaş camiasının taraftar topluluğunu tatmin etmek hasretlerini gidermek için gider baba parayı oraya koyarım. Bir tane sağ tarafa Greenwood mu, Mirumut mu, kim mi koyarım oraya parayı. Ön tarafa da git abicim şey al. Neydi onun ismi? Vlahović.
2: Vlahović.
0: Otur babacım. Devre arasına kadar bu takım seni o hedefte tutar.
1: Doğru.
0: Hedefte tutar. Midland'ı da elersin.
1: Hiç konuşamadık ama seninle. Hoca tercihi için nedir ilk izlenimlerin?
0: Şimdi konuşurduk. Sende suç. Yani telefon numaramı biliyorsun. Çok arayıp haklı. Sorabilirdik. İllaki yayında mı konuşmamız gerekiyor yani?
1: Bak o kadar haklısın ki bu arada. Yani, gerçekten.
0: Bana geliyor. Şimdi sen bana gelme baba gelme. Ben bir
1: dakika. Buna verebilecek hiçbir cevabım yok. %100 haklısın. Bu da benim hatam.
2: Bir sağa gitti. Bir sola gitti abi.
1: Evet, çok şimdi, haklısın. O zaman ilk konuşmamızı, ilk değerlendirmemizi burada yapalım. Burada İtalyano.
0: İtalyano'la ilgili çok fazla bilgi sahibi değil. Ne anlamda bilgi sahibi değil? Güvendiğim, inandığım, değer verdiğim futbol akıllarına.
1: Senin hislerin güçlüdür ama.
0: Evet evet. Ama şimdi ne olursa olsun abi bak samimi söylüyorum. Yani hocanın oynatmak istediği sistemde oyun anlayışı, formasyonu dediğimiz bir oyunda tempolu, coşkulu, hakikaten ısıran, rahatsız eden özellikle içeride o seyirciyle beraber rakibi zor durumda bırakmak istiyorsan o profildeki oyunculara getireceksin hocayı. Getirirsen hocanın da bir dokunuşu olur o takıma. Ama getirmezsen o takımın başına kimi getirirsen getir. Bak dünyanın şu anda en iyi teknik direktörü Klopp, Luis Enrique, Guardiola'yı koy. Hiçbir şey yapamaz abi. Hiçbir şey yapamaz. Çünkü sen futbolcuya bir şeyleri aşılıyorsun, söylüyorsun. %20'dir o. %20'dir. Ama işte iyi bir oyuncu topluluğuna sen o %20'yi de ilave ettiğin zaman şampiyon olduğun hedefe gidiyorsun. Oralarda başarılı oluyor. Yani hoca coşkulu bir futbol oynatıyor. Hepimiz bildiği kadar. Benim gördüğüm, anladığım kadarıyla. Ama işte oyuncu topluluğu önemli olan burada. Bunlar da eğer ki doğru tercihlerde bulunulursa özellikle ben tekrar ediyorum defalarca her yayınımın transfer günü son gününe kadar, son saatine kadar nerede olursa olayım yeter ki sağ olayım. Babacım sağ kanat, sol kanat, santrafor, Orkun'un yanına bir oyuncu bir de 6 numara. Bak 1, 2, 3, 4, 5 tane artık karavana yok. O 5 tanesini biliyor musun? 11 de değil. 11.5 da değil. Direkt o 12 var ya o bir tane tahta var. Atış tahta. Hedef tahta. O 12'nin tam merkezinden vurmak zorundasın. Onu da nasıl vurursun? Pamuk eller cebe.
1: Hiç yanılma payı
0: pamuk eller cebe baba. Pamuk eller cebe. Yapacaklardı da yapmaları da gerekiyor. Yanılma payı da olmaması gerekiyor. Bu bölgeler özellikle. Ben bunu söylüyorum. Eğer sevgili Önder Özen

0: futbol aklımız ve Sayın Başkanımız bu konuda doğru bir strateji uygulayıp bu hamleleri yaparlarsa hem orada kalıcı olurlar hem de taraftarı memnun eder.
1: Ben kendi hissiyatımı söyleyeyim mi? Benim tabii. Hani senin yanında Beşiktaş'ı konuşmam çok doğru
0: ne
1: değil
0: demek
1: tabii
0: abi,
1: ki ama.
0: Estağfurullah, olur mu öyle şey?
1: Şöyle, şimdi bizim yani senin de benim de Cem abinin de geçmişte Beşiktaş'ta görev yapmış çok sevdiğimiz abilerimiz, arkadaşlarımız da var. Yanlış anlamasın kimse ama benim özellikle son dönemde, son yapılanmada gördüğüm Beşiktaş'ta tespitlerin en azından bu kadar kısa süre geçmesine rağmen, işte Önder Özen olsun, İtalyano teknik direktörü, Beşiktaş'ın doğru tespitler yapıldığını görüyorum geçmişe oranla. Tabii. Yani biraz daha realist yaklaşım görüyorum Beşiktaş'ta. Tablo noktasında bence camiaya geçmişte çünkü çok fazla umut verildi ama yerine getirilmedi. Bu dönemde biraz daha realist yaklaşan bir futbol aklı görüyorum Beşiktaş'ta. Bilmiyorum katılacak mısınız Cem Kerpiççiler?
2: %100 katılıyorum. Bir kere İtalyano Kartal'ı kanatlandırır. Onu net olarak söyleyelim, altını çizelim. Neden bu cümleyi kuruyoruz? Bir kere sürekli ön tarafı düşünen bir teknik direktör modeliyle karşı karşıya olacağız. Hücum için zaman zaman savunmadan vazgeçen, o riskleri alan bir profil. Ve geçmişte de kendisine güveni çok net ortada. Serie B'de aldığı Spezia'yı ilk 5 maçında istenilen sonuçları alamadığında yöneticilere direkt şu lafı söylüyor: biraz sabredin, her şey yoluna girecek. Ve orada başarıyla takımını lige çıkarıyor. Gayet iyi oyunlar oynatıyor. Bir kere ön tarafta makina gibi bir takım yaratmak hedefiyle geliyor. Basacak. Özellikle sahada mücadele edecek. Okan abi biraz önce tarif ettiği gibi o dinamik oyun ve o transferlerle birlikte en önemli mesele, ben hocaya kefil olurum. Oynatıcı oyuna Beşiktaş'ın DNA'sına uygun ama transferler nasıl olacak? Transferlerde o hedef atışlar olursa o zaman mesela hoca üzerinden daha net cümleler kurabiliriz.
0: Bravo.
2: Hocayı getirdiniz, evet hoca tamam.
0: Bravo.
2: Bildiğimiz, tanıdığımız profil ama o istediği transferler
0: Bravo.
2: Ne kadar
0: Vallahi
2: olacak?
0: Çok doğru söyledi. Şimdi sizin ikinizin yorumlarıyla ilgili bizim Bahtiyar Kaya diye bir kardeşimiz var. Kongre üyemiz Beşiktaş'ta. Çok iyi bir Beşiktaş'ta.
1: Selamlar. Öyle
0: selam olsun. Selam var. Tabii kabul ederseniz nacizane bir hediyede bulunmak istiyor. İmzalı Beşiktaş forması hediye etmek istiyor size. Aha. Yayını da izliyor.
1: Devamlı
0: müdavimi, son sayfanın müdavimi, Aspor müdavimi.
1: Çok mutlu oluruz Bahtiyar Bey, teşekkür ederiz.
2: Çok teşekkür ederiz.
0: Çok mutlu olur arkadaşlar.
2: Çok sağ olun.
0: Teşekkür ederiz böyle bir jestinden dolayı sevgili Bahtiyar Kaya. Hatta ilerleyen dönemlerde de belki başka bir projeleri olabilir kulüp içerisinde. Yöneticilik bilmiyorum, bir şeyler var basket şubesinde ama yani Beşiktaş için maddi manevi bedel ödeyen bir kardeşimiz, bir dostumuz. Selamlarımızı yolluyorum.
1: Selamlar gönderiyoruz.
2: Çok teşekkür ederiz. Çok
1: bir soru var sosyal medyadan. Okan Koç. Halil Akkaya isimli izleyicimiz Instagram üzerinden sormuş. Diyor ki iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ülke futbolu olarak ne zaman popülist transfer sevdasından vazgeçip Hollanda, Norveç, İsveç, Portekiz, Belçika, Çekya takımları gibi altyapıya önem verip az maliyetli sistemli takımlar kuracağız? Bizim bir futbolcuya verdiğimiz maaşı adamlar 15 tane futbolcuya veriyor. Çoğu takımlarda Avrupa'da her sene en az çeyrek finaller görüyor. Biz neden bu sistemi yapamıyoruz diye sormuş Halil Akkaya. Ben de ikinize de bu soruyu yöneltmiş olayım. Seninle başlayalım.
0: Ben kısa cevap vermek istiyorum. Çok güzel bir soru sormuş ve mantıklı düşünmüş.
1: Tespit doğru.
0: Tespit doğru. Pekala, soruyorum Halil Bey'e. Hangi takımını ve o takımının taraftarı senin söylediğin bir projeyi kabul eder mi? Ne kadarı kabul eder?
1: Vallahi profiline baktım. Hangi takım ne olduğunu da çok profilinde de göremedim. Eğer yazarsa da
0: şimdi ne kadar sabreder, ne kadar kabul eder değil mi? Şimdi bizim ülkemizde biliyorsun. Tamam, popülist transferler, önemli isimler geliyor. İcraat yapmadan gidiyor. Teneke bağlayıp gönderiyoruz ama havalimanında 20 bin kişi, 10 bin kişi karşılıyor. İşte burada önemli olan, hep söylerim, o futbol akılları, o oyuncuları getirmeden önceki o futbolcunun o yüzündeki bezi bendi, o isteği, coşkusu gitmiş mi gitmemiş mi, son dönemlerde antrenmanlarda mesela neler yapıyor, nasıl çalışıyor, bunları da analiz edip oyuncuları getirin. Hemen popülerizm için kalkıp 20 milyon 30 milyon aa bak işte bu isim falan filan, bu tarz oyunculara verip ondan sonra isim vermeyeyim, örnek bir sürü Fener'de de, Beşiktaş'ta da, Galatasaray'da, Trabzon'da da var, Anadolu takımlarında da var. Ama bu popülerizm transferi gerekli mi? Gerekli. Niye? Diğer oyuncuları da motive ediyor, cesaretlendiriyor ama oynayan popülerizm transfer, yani orada doğru karakter koyan.
1: Şimdi, hepsi değil, herkese.
0: Bravo. Ama işte burada o arkadaşın dediği konularda tabii ki de biraz daha böyle o projeye de yönelmemiz gerekiyor. Ya zaten gidişat onu gösteriyor ilerleyen yıllarda ama şimdi bunu bu taraftar veyahut o camia ne kadar sabreder? Soruyorum. Doğru. Fenerbahçe 5

0: Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon. Ha, Beşiktaş bunu yaptı. Fikret Orman dönemi. Çok doğru. Başarılı oldu. Müthiş meyvelerini aldı. Yani çok önemli başarılar, imzalar attı ama çok kısa dönemde de hedefe giden bir takım oluşturdu. Ya çok zor. Bu ne zaman olur? Artık borç 40 milyon, 40 milyar, 50 milyar olduğu zaman galiba olabilir diye düşünüyorum.
1: Cem Kerpiçiler.
2: Ülke ikliminde bir ezber değişmedikten sonra bu bakış açısının iktidara gelmesi imkansız. Neyi kastediyorum? Bizim ülkemizde şampiyon olmadıktan sonra istediğiniz kadar iyi oyunla ikinci olun, üçüncü olun. Şampiyon olmadıktan sonra hiçbir şekilde yaptıklarınızın bir önemi yok. Ve siz şampiyon olamadıkça yeni baştan kadro, yeni baştan teknik direktör, tekrar oyuncu grubu, inşa sürecine saygı duymamız gerekiyor. Bütün bunları yapabilmek için ezberi değiştirmemiz gerekiyor. Ezber değiştirmedikten sonra imkansız bunun olması.
0: Tabii.
1: Bravo. Mesela izleyicimiz demiş ki ya yabancı bir İngilizce bir kullanıcı adı var. Sadece altyapıya yönelemezsin, sen global bir takımsan. Dünyanın her yerinden iyi kaliteli oyuncuları talep etmek zorundasın.
2: Hem yetiştirici hem yarıştırıcı olabilirsin. Evet. Mesela Atletico Madrid örneğini verebiliriz.
1: Mesela Trabzonspor ligimizde bence bu anlamda bu misyonu şu anda kabul etmiş gibi görünüyor. Hatta Sayın Başkan Alspor'a geldiği yayında da bunu söyledi. Biz artık oyuncu geliştiren bir takıma evrildik, dönüştük dedi. Gelip burada performans verip burayı bir basamak olarak kullanıp futbolcular transfer olmak istiyorlar ki bu bizim artık yeni misyonumuz dedi Sayın Başkan. Yani buna yakın bir açıklaması vardı. Ben müthiş bir açıklama olarak gördüm o açıklamayı.
0: Ertuğrul Doğan, Fatih Tekke, scout ekibi.
1: Evet.
0: Muhteşem piramit üçgen.
1: İnanılmaz
0: çok
1: gerçekten.
0: Güzel. Bak bir şey söyleyeyim mi sana? Bir şey söyleyeyim mi? Bak o arkadaşın sorduğu soruyu nedense cevaplayan bir profil bu Trabzonspor'un uyguladığı sistem. Doğru. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim.
1: Bu arada az önce soruyu soran izleyicimiz Galatasaray taraftarıymış. Yani,
0: bak
1: Halil
0: seni
1: Bey.
0: Soruyorum. Kabul eder mi Galatasaray taraftarı? Selamları
1: yolla. Evet yolu. Okan Bey'in bu kez. Okan Koç'un size sorusu
0: onun
1: var.
0: Onun cevabını verir misin? Taraftar kabul eder mi? Sabreder mi? Bekler mi?
1: Binaen siz bir taraftar olarak, Galatasaray taraftarı olarak hatta siz bu projeyi destekler misiniz?
0: Buna o destekler. Desteklerim diyor. Sabrederim diyor ama taraftarın ne kadar destekler? Ne kadar? Önemli olana.
1: Öyle o zaman ben de güncelleyeyim. Taraftar Galatasaray camiası buna ne kadar sabreder diye o zaman biz size sormuş olalım bu kez.
0: Şimdi Trabzonspor'da forvet kim? Santrafor Onaç.
1: Onaç.
0: Popülerizm müthiş bir yani tanınmış bilinmiş bir santrafor. Arkada Savic var değil mi?
1: Evet.
0: Orta sahada solda en vakame tecrübeli deneyimli. Diğer oyunculara bakıyorsun.
1: Kalede Onana var.
0: Kalede Onana. İşte az önce söylediğim 4-5 tane oyuncuları da oynatacak. Sorumluluk verebilecek. Sahada o güveni verebilecek. Profilleri var. Bir de gençlerle beraber yetenekli oyuncular, karakterli oyuncularla harmanladığın zaman al işte böyle oluyor. Trabzonspor'da var ya 4 tane 5 tane rotasyonu iyi oyuncu olmuş olsa Trabzonspor şampiyon olabilirdi ama %100 ikinci olurdu.
1: Şu ana kadar 8 transfer yaptı Trabzonspor.
0: Hayır, geçen seneyle ilgili söylüyorum.
1: Yok yani aslında geçen seneki işte senin de o bahsettiğin eksikliği yeni sezonda yaşamamak için erkenden önlemleri almaya başladı Trabzonspor.
2: Örnek model. Ben pozitif ayrımcılık yapıyorum. Mesela keşke Trabzonspor bu şekilde bu organizasyona şampiyon olsa. Ligdeki birçok takıma bence örnek bir modelle işlerini görüyorlar. Daha sezon başlamadan 12'de 8 transfer. Gittikleri adresler çok doğru. Fatih Tekke Hoca biraz önce Okan abi o üçgünden bahsetti. Müthiş bir tanımlama. Bence oradaki başkanlık makamı, teknik direktör, scout bölümü, atletik performans, iletişim. Bence iletişimde de çok doğru işler yapıyorlar. Ve saha içerisinde Fatih Tekke Hoca'nın modern bir oyunu var. Ya bekler üzerinden kurduğu. Gerçekten ben zaman zaman Paris Saint Germain esintileri de görüyorum. Merkezde mesela 3-8 oynatmaya çalışıyor. Bunlar çok kıymetli işler. Ben Trabzonspor'u çok beğeniyorum. Sadece şunu söylerim. Zaman zaman o oyundaki dalgalanmalar var. Oluyor. O dalgalanmaları da mutlaka bir şekilde teşhis ediyorlar.
1: Yanıt geldi. Halil Bey demiş ki her sene bir futbolcu altyapıdan çıkaracaksak herkes kabul eder demiş.
0: Halil Bey buraya misafir edilmiş.
3: Halil Bey bu akşam programı
0: soru cevap olmuyor bu.
3: Yorumcusu gibi oldu.
0: Geldi bir misafir ederim seni ya.
1: Evet Halil
0: tabii
1: Bey.
0: Tabii yetkililerimiz kabul eder.
1: İzleyicilerimize sevgiler yine destek oluyorlar.
0: Haluk abi, Ender abi, Cüneyt abiye seslenelim. Ama böyle soru cevap gidiyor.
1: Evet, güzel ama güzel bak.
2: İnteraktif bir yayın.
1: Evet.
0: Demiş ya ben ki, kötü demedim. Ben niye yani beni hedef gösteriyorsun? Güzel olduğu için espri yapayım. En azından fazla.
1: Güzel oldu. Böyle soru cevap şeklinde gitti.
0: Ya tamam ben bir daha cevap vereceğim.
1: Bak sana bir yorum var. Emir Bey demiş ki Beşiktaş taraftarı Vlahovic ve Trossard gelse bu sene yarışırız demiş.
0: Sağ tarafa da Greenwood lazım.
2: Tabii.
0: Yeterli olmaz.
1: Beşiktaş ama.
0: Evet.
1: Greenwood ama biraz Beşiktaş için sanki.
0: Ne sanki?
1: maliyet

0: olmaz mı?
1: Bak bunu... Ya Allah'ım. Ağzımdan kötü bir kelime cümle çıkacak diyesin.
0: Yanlış bir şey mi söyledim?
1: Beşiktaş kulübünün büyüklüğünün farkında değilsin sen galiba.
0: Ben estağfurullah ben öyle bir
1: zaten
0: şey söyler miyim?
1: Zaten farkındasın. Diyemezsin demezsin biliyorum asla. Zaten öyle bir şey demediğini de biliyorum.
0: Beşiktaş kulübü çok iyi Beşiktaş kulübü biriyim.
1: Beşiktaş kulübü gitti kimler? Devre arası kimse para harcamazken 60 doğru, milyon dolar para söylüyorsun. Harcadı Beşiktaş. Greenwood'u gidip devre arası 40 milyon alabilir miydi?
0: Yok.
1: Kaça alırdı? 45'e alırdı. Yani. Şu anda 40-45'e Fenerbahçe'ye veriyorlar. Alırdın 45. 15 milyon euroya da git Ohu al. Tammy Abraham'ı tut. Veyahut da Agbotu'yu ve alma. Orta sahibi oyuncu al. Agbotu'yla şey yap. Neydi onun ismi? Agbotu'yu alma. Ön tarafa Tammy Abraham. Sağ tarafa Greenwood. Anladın mı? Önemli olan doğru zamanda hamleleri yapar. Alamaz mıydı? Orkun'u aldığı zaman mesela ya o dönem.
0: Alabilir tabii.
1: Beşiktaş kulübü ben sana bir şey söyleyeyim. Yani geçen hani... sene geçen sene sezon başından
0: bak, devre sen arası... beni hedef gösterdin.
1: işte ben bir dakika ama şimdi oraya girersen ben de buradan girerim öyle girmeyeceksin. Ben... Yani sen orada bir ince böyle bir subliminal mesaj. Ben şimdi örnekleyerek altını doldurarak cevap veriyorum. Babacığım bir dakika niye lafımı bölüyorsun sen soruyu sor.
0: Estağfurullah benim dinliyorum görevim. Buyurun.
1: İşim cevap ver. Buyurun. Geçen sene sezon başından bu zamana kadar kaç para harcadı Beşiktaş devre arasında dahil?
0: Sadece devre arasında 55-60 milyon euro.
1: Sezon başı da öyle 200 milyon dolara yakın bir para harcadı.
0: Evet.
1: Değil mi? Demek ki var harcıyorsun.
0: Yok bak, var.
1: Dikili taştan gelecek 200-250 milyon dolar. Değil mi? Loca satışları, sponsorluklar mı? Var Beşiktaş bir kulübü burası. Ya bulur. Önemli olan o kaynağı doğru bir şekilde kullanabilmek. Yapma gözü. O arkadaşın dediği gibi sol tarafta Trossard, önde Vlahovic, sağda da Greenwood. Bak bakayım o zaman seyret neler oluyor.
2: Trossard müthiş topçu ya. Trossard. Beşiktaş'ta sağ içinde aklı olur ya.
1: Tabii.
2: İnanılmaz.
1: Yani şunu demek istiyorum sevgili Furkan. Alabilme gücü de var. Alabilir de istese... İstese alır ama ne kadar istemesi önemli olan. Ben alırdım. Ben gider alırdım. Bak şimdi ben söylüyorum baba. Gider kimi alırdım biliyor musun? O geçmiş dönemdeki futbol akılları yapıyordu ya. Çok basit ya. Burası Beşiktaş kulübü. Bak onlar gibi yani sonuçta. Yani çok basit arkadaşlar. Burası Beşiktaş kulübü. Sola Garnaccio veyahut da gider Rashford'u getir. Bak bırakıyorlar adamlar.
0: Rashford bu arada şu an evet. Yok düşünülmüyor.
1: Tamam işte bak onlar tam gibi yapıyorum. Aslında. Rashford veyahut da Garnaccio. O da düşünülmüyor. Yani sağ tarafa giderdim bunları alırdım. Sağ tarafa da gider kardeşim Greenwood. Ön tarafa da Vlahovic elinde bonservisi. Biraz imza parası. Maaşı yüksek tutar. 24 yaşında 2 sene oynar. Yine bunu ben parlatır. Dünya piyasasına sunar. 70 milyona da satarım. 80'i gördü mü gördü. 70'e de satarım. Hem performans alırım. Orta sahaya giderim. Örnek mesela kim var? Okan İnyo. Bak kardeşim şurada oynuyor. Birkaç tane de scout ekiplerinden arkadaş bulurum. İsimler alırım onlardan. Burada allar pullarım. İsimleri söylerim. Halbuki bu adamlara söyledikleri isimleri Chelsea, Arsenal, Liverpool, Bayern Münih, Paris Saint Germain adamlar istiyor yana yana istiyor ama medyaya düşmemiş burada isimlerini söylüyorlar insanları kandırıyor sonra medyaya düştü mü? Bakın arkadaşlar ben bunları ben bu zaman söylemiştim. Ya abi neler yapmayın abi. Bizim televizyonlarda bak bizim yani ekranlarda görüyorum. Bazı insanlar menajerlerle beraber hareket ediyorlar. Yapmayın arkadaşlar. Çok buralarda bak ya. Ne güzel. Türkiye'nin en büyük ulusal kanallarından bir tanesi. Burası farklı kanallarda insanlara bu fırsatı sunuyor. Ne kadar güzel bir fırsat sunuyorlar size. İnsanları burada bilgi donanımınız da en azından bazı insanlar sizden daha da bilgili olabilir. Futbol daha iyi bilebilir. Bazı yerde siz onları bazı yerlerde onlar sizi bir şekilde doyurup insanlara burada bir şeyleri anlatın. Kalkıp bazı ayıncıları görüyorum, hissediyorum, duyuyorum. Yapmayın arkadaşlar, işinizi yapın. Bak ne güzel, insanlar bu fırsatı veriyor sizlere. Yalan mı Furkan?
2: Doğru, çok doğru.
0: Ömer Bey sormuş. Güzel bir mesaj, teşekkür ederiz Ömer Bey'e. Selamun aleyküm, iyi akşamlar demiş. Teşekkür
1: aleyküm
0: ederiz.
1: Selam, aleyküm Ömer selam.
0: Sizleri çok seviyoruz. Ben bir Galatasaraylı olarak Beşiktaş'ın da şampiyonluk yarışına girmesini çok istiyorum. Lig daha heyecanlı olur Furkan abi demiş.
1: Ben vallahi Ömer Bey'i alkışlıyorum. Müthiş bir taraftar, objektif bir taraftar. Harika bir yorum yapmış.
0: Kesinlikle.
1: Ve temennilerinden dolayı da ona sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Lakin Beşiktaş bu yarışta olabilmesi için az önce söylediğim seviyelerde oyuncuları alıp bir de bu hakemlerin de biraz daha Beşiktaş'a yani olan bir ön yargıları da kalkması gerekiyor. Bununla ilgili de artık Beşiktaş taraftarı hep söylerim bir sabrı kalmadı. Bakalım önümüzdeki sezon inşallah güçlü oyuncularla, güçlü oyunla bir de taraftarın desteğiyle bir şeyler olacaktır diye umut ediyorum. Yapılacaktır diye umut ediyorum. Şimdi duyuyorum başkan şunu çok istiyormuş. Başkan bunu çok istiyor. Başkan bunun peşinde koşuyor. Başkan şunu alacak. Başkan çok istiyor. Ya baba başkanım siz istiyorsunuz. Ne güzel bak istemeniz bile güzel bir şey. Ama istemek yeterli olmuyor. indirmek yeterli oluyor.

0: Demek yeterli. O taraftar sizden çok çok daha büyük istiyor. Hasret kalmış. Değil mi?
1: Tabii.
0: O yüzden bir an önce bu hamleleri yapın artık.
2: İlk maç, ilk resmi maç Beşiktaş'ın da 23 Temmuz'da İstanbul'da Midland'ı konuk edecek Beşiktaş. Rövanş mücadelesi 30 Temmuz'da Danimarka'da olacak. Beşiktaş da Fenerbahçe aslında çok benzer bir süreçten geçiyor. Bunu söyleme sebebim, erken açacaklar sezonu. İlk resmi maçlar Temmuz'un işte 21, 22 ya da 23'ünde oynanacak. Beşiktaş teknik direktörünü belirledi ama transfer konusunda şu anda bir aksiyon almış değil. Fenerbahçe ise teknik direktörünü de aslında şu anda henüz belirleyemedi. Evet, Aykut Kocaman ismi artık olacak gibi görünüyor. Son dakikada bir aksilik olmazsa eğer. Fakat bu bilinmezlik aslında hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş taraftarını biraz tırnak içerisinde yoruyor gibi de Cem Kerpiççiler.
3: Ben Beşiktaş'ın bir adım önde olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe'den.
2: Çünkü neden bunu söylüyorum? Yanlış anlamasın kimse, özür diliyorum.
3: Rica ederim.
2: Galatasaray son 4 yılın şampiyonu. Transferde mesela bir sessizlik var değil mi Galatasaray'da? Ama zaten hazır bir kadrosu var Galatasaray'ın.
0: Evet,
2: işte santraforu belli, kalecisi belli,
0: orta sahası belli, kanatları
2: yani
0: belli.
2: Galatasaray artık hazır olan bir kadroya birkaç dokunuş yapacak. Belli ki planlamada bu şekilde devam ediyor Galatasaray'da. Ama Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın özellikle daha çok, daha hızlı aksiyon alması gerekiyormuş gibi.
3: Ben Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Bu tezimi de şöyle destekleyeyim. Bence Önder Özen'le birlikte Beşiktaş çok doğru bir tercih yaptı. Önder Özen gelir gelmez bence yaptığı açıklama bile Beşiktaş'ın son dönemde teknik direktör tercihlerinde ne kadar doğru analitik bir iş yaptığını ortaya koyuyor. Bir PPDA verisinden bahsetti. Oyunda son dönemde üzerinde çok fazla konuşulan pres gücünü, presin niteliğini bize anlatılan bir veri üzerinden hocaya gittiklerini söyledi.
2: Önder Özen açıklamıştı.
3: Bu bence çok kıymetli ve gidilecek oyuncularla birlikte de Beşiktaş bence hızlı hareket etmeye başladı. Beşiktaş'ta adımlar hızlı hızlı atılıyor ve bence doğru noktalara gidebilir. Tek benim endişem o transferler, tabii, transfer noktasında. Yoksa 12'den vurduklarında ben Beşiktaş'ın gelecek sezona damga vurabilecek nitelikte bir takım yaratabileceği fikrini çok net savunuyorum. Mesela Fenerbahçe ile karşılaştıralım. Bir belirsizlik hakim. Ama Beşiktaş bence bu sefer hızlı hareket etti. Doğru tercihler yapıyor. Ben kendi penceremden İtalyano'yu da beğeniyorum. Bence çok iyi de bir teknik direktör. Ama yapılacak transferler, bir de Beşiktaş'ın artısı şu. Şunu çok net söyleyelim. Beşiktaş en zor zamanlarında bile taraftarı inanılmaz destek veriyor.
2: Evet.
3: Ben Beşiktaş'ın ligden koptuğunda bile orada o taraftarın verdiği inanılmaz enerjiyi görüyorum. Hiçbir zaman vazgeçmiyorlar takımlarından. Ve Beşiktaş taraftarı da artık iyi bir takım, zirveye oynayan, şampiyon olan bir takımı bence istemekte
2: yani
3: çok net haklı.
2: Sezon bitti, artık 6. sezona giriyor Beşiktaş şampiyonluktan sonraki. Artık bu sezonda da benzer hayal kırıklığına çok artık kimsenin bence sabrı kalmadı diye düşünüyorum. Çok güzel bir soru var Okan abi sana. Fatih Bey sormuş. Okan Koç ve sizlere selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Ben de şunu sormak istiyorum. Beşiktaş kültüründe kanat oyuncusunun önemi çok büyük. Bunu son 5 yıldır maalesef göremiyoruz. Gerçekten bu kadar zor mu? Senin hep aslında vurguladığın nokta
0: ya,
2: kanat
0: vallahi,
2: transferi.
0: İşte, abi ben şunu anlamıyorum. Kimdi
2: taraftar
0: arkadaş
2: da isyan ediyor.
0: İsim neydi arkadaşın?
2: Fatih Bey, Fatih Uçur.
0: Fatih Uçur kardeşim, tespitin için tebrik ediyorum. Çok doğru bir tespit. Yani bunu sizler görüyorsunuz, bizler görüyoruz. 13-12 yaşında çocuklar görüyor. Ama futbolu yönetenler, Beşiktaş yönetenler göremiyor. O paralar çar çöp oluyor. Görüyorsunuz kimlere gidiyor, ne paralar. Yani örnek Jota'nın maliyeti 9 milyonu bulmuş kiralık bedeliyle beraber. Yazık, günah. Yani geldi, tamam, bir şeyler yapmaya çalışıyor. İyi, profesyonellik anlamında hakikaten adam bir duruş sergiler ama sahaya bakar taraftar.
2: Hayır, kullanılmadı
0: şey
2: bile.
0: Kullanılmadı. Tamam. Kullanmadı Sergen Hoca doğru düzgün. Yani şunu demek istiyorum. Yani paralar nerelere gidiyor? Abi yani doğru bir şekilde bak, işte 10 tane oyuncu alacağına git Greenwood al, Vlahovic al, Trossard al. Yani Trossard'la ilgili bir bilgi vermek istiyorum.
2: Buyurun.
0: Yani ben duydum ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Yani olma olasılığı zor diyorlar. Yani Dünya Kupası, Dünya Kupası diyorlar. Onunla ilgili olma olasılığı zor. Bir de kaleci konusunda bir duyum aldım. Şimdi birçok ülkedeki kalecilerden bahsediliyor. Bakıyorum abi, şey gibi şifreli şeyler söylüyorlar. Tabii doğrulu, bazı yerde isim vermemek.
2: Tarif var hep.
0: Önemli yani, önemli ama Premier Lig'de yani oynayan iyi bir kaleciyle ciddi bir temas haline girilmiş Beşiktaş.
2: İngiltere'de.
0: Aynen, İngiltere Premier Lig'de iyi bir kaleci diyorlar. Bakalım, göreceğiz inşallah. Yani Beşiktaş'ın uzun yıllar o kalesini kapatabilecek, koruyabilecek, liderlik vasfı olan, topu da iyi kullanabilen iyi bir kaleciye ihtiyacı var. Öyle bir görüşmeler varmış deniliyor. Yani bak, o arkadaş çok güzel Özetlemiş abi.

0: kartal kanatsız uçmaz bir tabir vardır ya. Futbolda zaten futbolun tabiridir bu. Kanatlar çok önemli bir rol düşüyor. Her bölgeye bir takım oyunudur. Her bölgeye düşüyor ama kanatlara da düşüyor. Yani oyun kilitlendiği zaman oyunu açan bölgedir orası. Oradaki oyuncuların, orta sahadaki oyuncuların performansını arttırıyor. Orta sahadaki oyuncuların performansını arttırdığı kadar da santraforların performansını arttırıyor kanat oyuncuların.
1: Tabii birbiriyle çok bağlantılı iyiyse, futbol, işler.
0: Tabii. Şimdi orta sahanın senin topu iyi kullanıyorsa hem ofansif hem defansif dedim ya. Kanatlarını attığı zaman onlar da onu değerlendirdiği zaman beni iştahlandırıyor. Ulan attığın pası değerlendiriyor adam diyorsun. Götürüyor. Evet.
1: Tabii. Güveniyorsun.
0: Veyahut da arkaya koşu yapıyor, atıyorsun, adam gol yapıyor veyahut da asist yapıyor. Ha bak ben gol öncesi pası verdim diyorsun. Bunu futbolcu yaşıyor sahada.
1: Sen
0: otururken,
1: de istatistik yapmaya başlıyorsun. O, bu sefer özgüven.
0: Tabii canım ya, akşam gidiyoruz ya. Mesela oturuyoruz tesislerde veyahut da şeyde, mesela Cem nasıl dedim, attım senin önüne, sen de iyi koşu yaptın, i̇yi çıkarttın koşu. Yani bak benim de payım var diyorsun burada, anladın mı? Yani kendine hocam diyorum, bak orada güzel koşu yaptı diyorum, ama hocaya da o mesajı veriyorum, hocam diyorum, bak diyor Furkan hocam diyor, Cem ne güzel koşu yaptı, o bana o koşu gösterdi, ben de ağzına bıraktım yani hocam, yani Allah yani. Hesabı yapıyorduk bunları, bunlar önemli detaylar. Doğru. İşte çok insanlar çok bunları kaçırıyor. Bak bak kardeşim Cem hocam, o yeşil zemin yaşadık, bir soyunma odası, soyunma iki odası, o atmosfer, ambiyans, o tribünlerdeki o var ya sesler falan var ya, sana bir şey söyleyeyim mi, davul gibi geliyor kulağına, davul gibi, hele kötü oynadığın zaman, kötü gittiği zaman işler, sana bir şey söyleyeyim mi, iyice küçülüyorsun, yerin dibine giriyorsun. Bak bunları da yaşadık.
1: Senin de yakinen tanıdığın bir isimmiş. İlker Bey, İlker Karakoç X üzerinden sormuş. Beşiktaş'ın turu geçmesi için önümüzdeki süreçte transfer ve teknik açıdan ne yapması lazım? Okan Koç'a sorar mısınız? Ali Beyköy'den İlker Karakoç, çok da yakın bize.
0: Evet evet, İlker kardeşim, selamlar. Şurada. Ben Cem'in söylediği gibi A'dan Z'ye bir temizlik yaparım. Bir, bak Beşiktaş aşkıyla, ruhuyla yaşayan, o aidiyeti hisseden, fark etmiyor abi, çaycısından teknik direktör, teknik direktörden işte o kulübün içinde çalışan kurumsal, yani o duyguyu hisseden, hissettiren bir ekiple çalışırdım. Artı çok güçlü bir futbol aklı kururdum, ekibi kurardım. Bak, çok güçlü bir futbol aklı ekibi kurardım. Hem altyapı, hem üst yapı, A takım. Hem de sadece Türkiye genelinde değil, kuzeye, Latin ülkelerine, Balkanlara, her yerde, her yerde Beşiktaş için bedel ödemeye hazır, Beşiktaş aidiyetini hisseden, eski yeni fark etmiyor, futbolcu ve Beşiktaş seven bir sürü milyonlarca Beşiktaşlı var. Temas edeceksin bunlara. Bunlar karşılıksız Beşiktaş'a bu hizmeti yapabilecek insanlar var. Bu temizliği yaparsan inanılmaz derecede, ben sana bir şey söyleyeyim mi, müthiş bir organizasyon ve bir ekip, kulüp ortaya çıkartmış olursun. O zaman hedefe, başarılara her türlü imza atarsın ve öyle bir coşkulu bir camia oluşturursun ki, yani altta orada bekleyen, çünkü her camiada vardır bu, pusucular deriz biz onlara, her camiada vardır, aman o ekip başarısı olsun da biz gelelim, aman işte o biz geldiğimiz zaman öbürü gitsin de öbürleri gelsin gibilerine falan. Bir kere bu kafa yapısında olan insanları Beşiktaş camiasından uzaklaştırmak için mücadele ederim.
1: Peki, teşekkür
0: ve bunları
1: ederiz.
0: Hedef göstererek, yani hedef göstererek, örnek Furkan,
1: direkt isim vererek,
0: Okan, tabi tabi sonuçta camia görsün, Okan, ve altını doldurarak, yani yazışmalı, konuşmalı, işte yapılan toplantılarda geçen diyaloglarla ilgili hep böyle bunların altını doldurarak, babacığım böyle bir temizlik yaparım, ondan sonra bak ne oluyor Beşiktaş, biliyor musun, işte burada en önemlisi de yeşil zemin abi, yeşil zemini güçlü bir kadro oluşturacaksın, doğru oyunculara temas edip getirirsen, o zaman doğru bir teknik direktörle, diğeri trenin vagonunda, arkasında ne deniyor ona, lokomotifin vagonları var, lokomotifini oluştur, arkadaki vagonlar da peş peşe gelmeye başlar ve uçsuz bucaksız bir vagon oluşuyor.
1: İlk adımı doğru atmak gerekiyor.
0: İşte, işte bu ilk adım yeşil.
1: Düğmeyi, ilk düğmeyi yeşil doğru iliklersen.
0: Şimdi ilk düğmeyi yerine Serdar Adalı geldi, ne dedi? 3 transfer dönemi dedi, değil mi? 21 oyuncu alındı. Biz hala Beşiktaş'a kaleci, sol bek, sol stoper, orta 6 numara,
2: santrafor,
0: o santrafor, sağ açık, sol açık ihtiyaç var diyoruz, değil mi? Demek bir şeyler doğru yapılmamış. Ama para harcanmış, alım gücüm var, albenim var, kart vizitim var, Beşiktaş kart viziti. Ya şimdi Midland'ı konuşuyoruz. Ya Arsenal'ler, Liverpool'lar, Manchester'lar, Chelsea'ler, Lazio'lar, Monaco'lar, Leipzig'ler çıktığı zaman Beşiktaş taraftarı ne diyordu biliyor musun? Yeneriz diyordu. Şimdi acabalar, tedirginlikler, kaygılar nerelere getirildi?

0: nerelere gelindi değil mi?
1: Doğru.
0: İşte bu kafalardaki bu soru işaretleri gidermek için sevgili Önder Özen, sevgili Serdar Adalı artık büyük bir bedel ödeyip fedakarlık yapması gerekiyor. Büyük bir bedel ödeyip fedakarlık yapması gerekiyor. Bunlarda ne? Sağ açık baba, santrafor, sol açık. Orkun'un yükünü hafifletecek. Zaman zaman Orkun'un o üstlendiği sorumluluğu, başrolünü azaltıp daha diri tutacak. O devreye girip o devirden çıktığı zaman Orkun daha diri girecek devreye. Arkaya da bir tane Atip Joseph'i koy baba. Geri dörtlü fark etmiyor. Kameramanı alalım biz çıkalım. Yine skor alıp 5 atarsın 3 yersin.
2: Anladın mı? Biz hafife almam o kadar. Biz de birileriyiz yani.
0: Yani güzel espri yapmaya çalıştın ama olmaz yani. O sahaya çıktığın zaman sana bir şey söyleyeyim. Şuradan şuraya koştuğun zaman sana bir tane hemen oksijen tüpü istersin kenardan.
2: Sonra
0: bir tane ambulanslar duruyor zaten. Oradan hemen ambulansı çağırtırsın abi, oksijen tüpü istersin onu. Yani böyle yani bunu işlere girme sen fazla başar. Sen sorunu sor, ben cevap veririm.
1: Bir hata kalkarız orada kalırız. Yani,
2: sorunu yani, sor geçmiyor.
0: Girme o işlere. Yani onu demek istiyorum. Birçok şeyin değişmesi gerekiyor. Ama böyle bir yetkim, böyle bir şeyim olmadı, olmaz da öyle bir düşüncem de yok, olmayacak da. Hani bunların yapılması gerekiyor. İlk oradan trenin vagonu ne deniyor ona? Lokomotifin baba sağ yeşil zemin. Orayı güzel bir temizleyeceksin, güzel bir kadro oluşturacaksın. Zaten gerisi gelir. Geldiği zaman da bunlar gerçekleşir. İlker de kardeşim de saçlarını yeni ektirmiş. Dün gördüm buraları falan. Ona takılırdım ben. İşte aklı kelden her neyse takılırdım ona falan. Bize de akıl versin yani. Ya böyle güzel espriler arkadaş, çocukluk arkadaşı.
2: Selamlar.
0: Ona selamlarımız olsun buradan. Kardeşimiz, dostumuz. Bizi devamlı izliyorlar onlar.
2: Teşekkür ederim. Bugün yani gerçekten böyle çok güzel bir katılım var. Sorularla programa da renk atıyor sağ olsun izleyicilerimiz. Bir soru daha var. Devam edelim. Böyle güzel soru cevap şeklinde gidiyoruz. Gayet keyifli oluyor. Cem Kerkbiçiler, size sormak isterim bu soruyu da. Bugün hatta basında da haberler vardı, bizde de haber vardı. Real Sociedad, Marius Muadil Maggi için Samsun Spor'dan teklif yaptığı haberleri var. Mesela Serkan Bey demiş ki, Beşiktaş neden Muadil Maggi'yi düşünmüyor?
1: Muadil Maggi bence
2: Beşiktaş'a veya çok iyi bir oyuncu. Diğer işte büyük kulüpler için de bunu konuşabiliriz.
1: Çok net söyleyelim. Mesela geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin bir tane Muadil Maggi'si yoktu. Olsaydı mesela çok şık olurdu. Bence çok iyi bir oyuncu. Topu atarsınız tutar. Servisi var mı? Var.
2: Konferans liginde müthiş performans verdi bu arada.
1: Kafayla gol atar mı? Atar. İç koridor koşuları var mı? Var. Bence çok şık bir oyuncu. Ben Beşiktaş penceresinden şunu söylemek isterim. Ben karar alıcı konumda olsam bir kere Beşiktaş Park'a taraftarları davet ederim. Yol haritamızı hiç abartmadan, hiç üzerine çok fazla cümle kurmadan 5 madde derim ki biz buraya gidiyoruz. Hedeflerimiz bu. Bu oyuncular bizimle birlikte bu sezon bize her zaman olduğunuz gibi sonsuz destek verin. Hedeflerimiz net. Böyle olacak. Eğer bunları yapamazsak zaten bizi sorgulayın. Çok net olarak ben o taraftara dokunurum. Anlatırım.
0: Onu anlatırsın. Doğru. Çok güzel. Anlatmaya çalışıyorlar. Bak çok güzel düşünüyorsun. Ben de senin gibi yani düşünüyorum. Ama hep anlatılıyor ya. Ama ortada bir şey olmayınca, icraat olmayınca insanlar artık inanmıyor.
1: Doğru.
0: İnsanlar artık yani sen yapamazsın, ben yapamam anlamında değil. Ben de anlatsam bana da inanmazlar. Furkan da kim olursa olsun. Çünkü yıllardır hep anlatıldı ama sonuç yok orada da. Sahada oyun yok ve hedefe giden bir takım olmadığı için artık taraftar sen değil kim olursa olsun anlattığı takdirde inanmaz. Neyi ister taraftar biliyor musun? O sahada topladığın zaman o saydığın profildeki isimleri de indireceksin oraya.
1: Orada olacak.
0: O zaman anlatacaksın. Doğru. O zaman taraftan.
1: Doğru. Çok mantıklı.
0: Bu
1: da olabilir.
0: Bir nebze tamam derler. O yol haritasında o yolu yürüyebilecek oyuncular gelmeye başladı. İnanmışlık da, inanmak da başlamaya başlar o zaman.
2: O zaman taraftan
0: bunlar sadece
2: gider.
0: Tabii canım bunlar sadece icraat da olacak şeyler bu dönemden sonra artık. Bu dönemden sonra icraat da olacak. Az önce söyledim. Sevgili başkan da bunun bilincinde yapacaktır. Yapması da gerekiyor. Önemli olan benim için bu. Bilincinde olup yapması gerektiğini bilmesi. Bunu bilip de yapacaksa yapacağını da düşünüyorum. Yapması da gerekiyor. Taraftar memnun, mutlu olur. Yani bakalım göreceğiz Cem. Yani bak Galatasaraylı bir kardeşimiz ne güzel bir soru sormuş. Ben de Beşiktaş'ın 10 yarışın içinde olmasını istiyorum demiş. Ya tabii sen istiyorsun, senin gibi bir sürü Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Trabzonlu, Göztepe'li, Kayseri'li, Konyalı fark etme. Herkes istiyor ama işte doğru bir profillerle bir kadro oluşturmadığın takdirde oralarda olamıyorsun. Olabilmek için de parayı harcıyorsun ama paraları doğru bir şekilde harcaman gerekiyor. Hep derler ya arkaya bakmamak lazım. Arkaya bakmak lazım. Tabii ki de bakmamak lazım ama arkaya devamlı bakarsan sıkıntı yaşar. Arkada yaptığın hatalara bakacaksın. Ben bu

0: yaptım, bunu yapmamam gerekiyor, bunu yapmam lazım. Bunu söyledim, bunu yaptım, olmadı. O zaman söylediğimi daha iyisini yapıp iyi bir şey yapmam gerekiyor. Yani bu tarz şeylerde. Yani bunlar abi artık bak şunu söyleyeyim ben. Sevgili başkanı tabii ki de artık sonuçta inanmak zorundayız, güvenmek zorundayız. Bunu bütün camia yani görüyor. Zaten şu anda şu durumda muhalifte olmadığı için mecbur sevgili Serdar Adalı'nın izleyeceği yol haritasına göre biz de arkasına devam edeceğiz. Ama işte güçlü bir kadro oluşturup sonra o arkanda, sağında, solunda seni eleştiren insanlar artık çevrende böyle kalkan olur. Fark etmiyor hangi masada olursan ol. 20-25 milyon Beşiktaş'ta hep söylerim ben. Bak Beşiktaş taraftarı hep bir tabir vardır. Gemileri falan yaktı. Beşiktaş taraftarı artık limanları, okyanusları yakacak pozisyona geldi. Hmm. Bu ne olursa olsun ondan dolayı artık yani iyi güçlü bir kadro hedefe giden, coşkulu bir oyun sergilen bir takım görmek istiyor. Lütfen rica ediyorum bunu bir an önce gerçekleştirin, gerçekleştirmeniz de gerekiyor. Artık taraftarın sabrı kalmadı. Bugün yanınızda olanlar yarın öbür gün hiçbiriniz yanınızda olmaz. Bugün sizi eleştirenler en çok yanınızda olan insanlar olur. O bunu gerçekleştirdiğiniz takdirde inşallah bakalım görelim. Ben şu transferin son gününe kadar belki insanları zaman zaman sıkacağım. Tekrara düşmüş olabilir ama sonuçta ligimiz uzun bir maraton. Şurada bir ay belki bunları söyleme gereği duyacağım. Tabii. Ama o bir aydan sonra belki bir sezon, bir yıl içerisinde Beşiktaş o yarışın içinde olma ihtimali var. Benim gibi hakikaten Beşiktaş'ı seven, Beşiktaş'ı düşünen, aman bunları söylemeyeyim başkana şirin gözüken gibi düşünen insanlar da var. Onları bir kenara koyuyorum. Onlar da zaman zaman kendileri de dışlanacak. Burada da başka yerlerde de başka mecralarda da gerekli tepkilerde yapılacak onlar ama Beşiktaş oldu mu? Hepiniz mutlu huzurlu olursunuz. Tabii. Etkileşimin olur, izleniminiz olur, reytinginiz olur ve mutlu olursunuz. Aileniz mutlu olur. Kısa bir dönem iki tane haber alacağım diye aman başkanı eleştirmeyeyim falan filan gibi tedirginlik yaşarsanız bir ay. O izlenimin etkileşimini bir ay alırsın, iki tane haber verirsin ama ondan sonra 10-11 ay kimse seni izlemez, kimse sana gelmez, kimse senin peşinden gitmez. Yani bu böyledir. Saha içinde başarı çünkü taraftar başarılı olduğu zaman izliyor, başarısı olduğu zaman küsüyor, kapatıyor, gidiyor. Hem sosyal medya hem televizyon bu sadece Beşiktaş özelinde değil, Fenerbahçe, Trabzon, Galatasaray herkes özelinde. Yalan mı sevgili Cem?
1: %100 haklısın.
0: Yani bunu %100. Bu şekilde düşünerek kendi menfaatlerinizi değil sevgili bazı muhabir kardeşlerimiz Beşiktaş Ali menfaatlerini düşünerek hareket edin. Ya menajerlik işlerine de girmeyin baba. Menajerlerle çok fazla diyaloğa girmeyin. Bak duyuyoruz o şeyler değil bunlar. Yapmayın. İnsanlar
2: çok önemli
0: var.
2: Uyarı.
0: Kesinlikle. İnsanlar var. Düzgün insanlar.
3: Özellikle bu Beşiktaş'ın çok ciddi sorunlarından biri. İçeride, her kulüpte var ama Beşiktaş'ta biraz daha fazla var.
2: Bu çok şimdi, önemli bir uyarı.
0: Şimdi ne biliyor musun? İnsanlar yani üzülüyor abi. Bak bugün basket maçını izliyorum Fenerbahçe Beşiktaş. Müthiş bir mücadele vardı sahada. Çoğulu 7'sinden 70'ine kadar görüyorum ekranda 13 yaşında, 10 yaşında, 8 yaşında çocuk umutlu, seviniyor, kafa kafaya gidiyor, öne geçiyor, yeniliyor ama karşısındaki çok maliyetli, hakikaten Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takımı var. Maddi manevi.
3: Talihsiz bir sezon yaşıyor.
0: Tabii tabii. Önemli sakatlıklar var.
2: İlk müthiş maçı kazandı, sonra çok kötü bir
3: sallaya sevgili sakatlandı. Aynen. Aşil tendonundan sezonu kapattı.
0: Sevgili Özkan Arseven, Alimpiyaniç işte yanındakiler. Nedim Yiğit var mesela. Yani bunlar hakikaten muazzam işler yapıyor. Bak söylüyorum ben konuşuyorum bazen Özkan Başkan'la devamlı takımın başında. Ailesinden, çoluğundan, çocuğundan fedakarlık yapıyor bu insanlar. Doğru. Burada maddi manevi gidiyorlar, elini cebine sokuyorlar. Müthiş işler yapıyorlar. Bak taraftarı tatmin mutlu ediyorlar. Bugün basket maçında kaç bin kişilik stat o? Yani şey parke.
3: 20 bin.
0: 20 bin full tıklım tıklım. Dışarıda bir o kadar daha insan bekliyormuş. Talep ediyormuş. Bilet yokmuş ya. 40 bin kişi. İnönü stadında olsa 45 bin kişi. 45 bin kişi olsa o stadı doldurur. Yani büyük şunu demek istiyorum. Bak, hedefe giden bir takımda ne kadar güzel talepler var. Bir de futbolda aynı şekilde hedefe gitse düşünebiliyor musun o talebi? Ratinglerinizi.
3: Tabii.
0: Ya bırakın abi bu işlere girin.
3: İşte 17-18.
0: Bir abi olarak size tavsiyede bulunuyorum arkadaşlar.
3: Okan abi 2017-2018 Beşiktaş'ı o dönem hatırla.
0: Evet.
3: Ratingi.
0: Ya burada Turkuaz Medya'da A-Spor'daydık ya. Bak yemin ediyorum Turkuaz Medya'da A-Spor'da. Hepimiz buradaydık. Sen yeni gel. O zaman galiba yoktun.
3: Yok.
0: Yemin ediyorum 16-17-18 yıllarında hem Turkuaz Medya'da ratinglerimiz artıyordu. İzlenimimiz artıyordu. Yani bu herkese sirayet ediyor. Herkese yarıyor. Ya benim bir çıkarım, bir menfaatim, bir beklentim yok. Biz burada, bize Allah razı olsun sevgili Ender abi, Cüneyt abi, Haluk Bey tamam. Bize bu fırsatı veriyor, inanıyor, güveniyor. Biz de çıkıyoruz kardeşim burada söylemek istediklerimiz, onların dili olup da onların düşüncelerini ortaya ve kendi engin ve zengin bilgilerimizi insanlara aktarmaya çalışırız. Arada da espri yapıyor. Takılıyorum arkadaşlar.

0: Güzel.
1: Bir soru daha var. Devam edelim. Galatasaray'a dair bir soru bu kez. Cem Kerpiççiler. Yağmur Hanım zannediyorum. Yani kullanıcı...
0: Yağmur Beşiktaşlı olmasın Yağmur Hanım?
1: Hesabında...
0: Bir beste var Beşiktaş'ın. Yağmurlu bir günde görmüştük. Yağmur Hanım Beşiktaş'lıdır.
1: Bilmiyorum hangi takımda olduğunu yazmamış tabii izleyicimiz ama demiş ki Davinson giderse, çünkü ayrılma iddiaları var, işte Como yazılıyor, evet, yazılıyor. Transfer iddiaları var Davinson Sanchez için. Van Dijk konuşuluyordu ya, evet. Van Dijk da Japonya maçında iyi başlamadı, eski formundan uzak göründü. Acaba Galatasaray yine düşünür mü demiş mesela.
2: Bence düşünür. Ayrılık olursa Van Dijk ya inanılmaz bir oyuncu. Galatasaray'ın savunma aklını çarpı 2 yapabilir.
1: Gol attı bu arada. Yani maçın açılış golünü atmıştı ama biraz eski görüntüsünden uzaktı. Katılıyorum ben de izleyicimize.
2: Ya tabii o tartışılabilecek bir nokta ama ya burada Türkiye lige geldiğinde onun oyun anlayışı, oyuna bakışı, savunmada özellikle ben Galatasaray'ın savunmasında bir akıl olacağını ve o aklı çarpı 2 yapabileceğini düşünen taraftayım. Sadece savunmakla kalmaz. Yani kornerlerden, duran toplardan atacağı gollerle Galatasaray'a bence çok fazla faydalı olur. Tabii orada tercih meselesi çok önemli. Galatasaray son dönemde evet bir cazibe merkezi haline geldi. Özellikle A+ oyuncular kafalarını çevirdiğinde burada son 4 sezondur üst üste şampiyonlukları var Galatasaray'ın. Ve çok doğru bir organizasyon kurdular. Yani Kemerburgaz tesisleri, baktığınızda organizasyonları gayet doğru. Bir de başarı geldikçe kapılar açılıyor, yollar açılıyor, ekonomik anlamda işler iyi gidiyor. Bence çok doğru bir tercih olur. Ama tabii Galatasaray'ın...
0: Talep edilirliğinin artıyor.
2: Tabii. Çok Bozlar izleniyorsun, futbolcular geldiğinde rahat, ödemelerde hiçbir sorun olmuyor. Galatasaray gibi marka sürekli Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsun.
0: Tabii,
2: Galatasaray
0: tabii.
2: Böyle spektaküler isimlere gidebilir mi? Gidebilir. Ama ben şunu söyleyeyim. Galatasaray düzenli bir ordu. Bence şu anda çok büyük ihtiyaçları yok. Bekleyecek. Dursun Özbek Başkan'ın stratejisi hep bekleyip en iyiyi bulmak.
1: Dünya Kupası'nı bekliyor en
2: azından. Bence %100 bekleyecek.
1: Yani minimum bir herhalde bir ay daha transferde çok hiç hareketlilik yok. Görmeyeceğiz
2: bence Galatasaray'da. Hiç aceleleri yok.
1: Bir de durumu çok belirsiz olan oyuncular da var. Kalacak mı, tabii, kalmayacak mı? Başta Icardi konusu olmak üzere. Serkan Bey de demiş ki yine kulüplerimizle adı çok fazla anılan bir isim. Rafael Leao, Portekizli oyuncu. O da bugün geride bıraktığımız gün Demokratik Kongo maçında oyuna sonradan girdi. Adam bile geçemedi. Bu adamı büyüklerin almaması lazım demiş.
2: Ya, Leao konusunda çok dikkatli adım atmak gerek. Ya, alır topla, dribling yapar, içeri girer, size gol katkısında bulunur ama mental açıdan bir soru işareti varsa ben bir durup düşünmek isterim. İnanılmaz çünkü paralardan bahsediliyor.
1: Var mı sence öyle bir
2: ben
1: risk?
2: Bir durup düşünürüm. Bence bir risk var. Çünkü zaman zaman
0: Beşiktaş'ın öyle bir talebi
2: yaşıyor.
0: Yok oyuncuyla ilgili.
1: Fenerbahçe'de
0: var bilmiyorum da Leo ile ilgili şu anda öyle bir talebi yok Beşiktaş'ın.
2: De ne istiyorsunuz be? Fenerbahçe'de mesela
0: Fenerbahçe'de
2: önde Kerem
0: yok
2: var
0: diye duyuyorum biliyorum ama
2: ben Fenerbahçe'nin gireceğini hiç düşünmüyorum ya. Yani. İşine Fenerbahçe uzak durur. Çünkü en son bir John Duran hikayesi yaşandı.
0: Galatasaray var mı öyle bir şey talebi?
2: Ya Galatasaray için konuşuluyordu ama tabii net bir bence hareket yok şu anda.
1: Bak çok keskin bir yorum gelmiş. Bu benim görüşüm değil. Baştan söyleyeyim. Yani izleyicimizin yorumu. Hüseyin Efe Meriç. Sabır yok. Bu sene Beşiktaş için söylüyor bunu. Ya başarılı olacak ya da seçim olacak diyor.
0: Doğru söylüyor.
2: Doğru.
0: Zaten böyle yani gidişat bunu gösteriyor. Yani niye az önce örnekleme olarak söyledim. 3 transfer dönemi. Kupa yok, başarı yok, hedef yok, oyun yok, hiçbir şey yok. Taraftar mutlu değil. Şimdi soruyorum yani Beşiktaş kulübü, Beşiktaş forması çok büyük ve kutsal. Hakikaten ülkenin en büyük formalarından bir tanesi. Ama o formayı taşıyabilecek, yukarı hedefe götürebilecek profiller var mı? 2-3 tane var. Kimin formasını alırım diye Orkun. Sorsam mesela. Bir herkes Orkun'un forması. Soruyorum Kartal Yavuz arkadaşlarımız var. Sahipleri mesela. Kimin forması en çok talep ediyor? Bir tek Orkun yazdırıyorlar diyor insanlar diyor. Yani şimdi senin geçmiş dönemde bakıyorsun abi Pepe, Adriano, Mario Gomez, Talisca, Quaresma, Babel, arkada Sosa, Oğuzhan. Yani 16-17 yılları. Şimdi Galatasaray'ı o yıllara benzetiyorum Galatasaray'ın kadrosunu. Yani gittiği hedeflere doğru oynadığı oyun falan. Kadro kalitesi. Sen bunun üstüne koyarak gitmen gerekiyor. Bizim ülkemizdeki işte futbol akılları burada çok hata yapıyor. Yani hedefe giderken orada keseyi dolduracaksın. Maddi manevi anlamda. Maddi anlamda ne? Sonuçta bir talep edililiğin var. Reklamlar, sponsorluklar, loca satışları, futbolcu satışları, o yeni statlar yapıldı. Sonra devamlılığı geldi mi? Gelmedi. Bir çöküş başladı. Niye?

0: kulüpler çoğalıyor. Adam bekliyor. Arsenal'den, City'den, tabii, Paris Saint-Germain'den, sexy, Juventus'tan, Milan'dan teklif bekliyor. Bekletiliyor menajeri aracını. Bir anda o beni bekleten kulüp benim yerime gidiyor. Cem'i alıyor. Ne yapıyorsun abi? Tabii. Mecbur ondan sonra 5 anlaşan kulübe bakıyorsun lan buraları da Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Kadroları iyi. İyi. Gideyim buraya diyor. Böyle seçenekler de çoğalıyor senin elinde. O yüzden acele etmiyor. İşte doğru planlama, yapılanma, futbol aklı diyoruz, anlatıyoruz ama abi futbolu çok biliyorlar. Bu işte ya vallahi billahi bıktım artık ya. Bıktım, dilimde tüy bitti diyorlar ya. O yüzden Beşiktaş camiasının, taraftarının artık sabrı, tahammülü, takati kalmadı. Bak geçen de söyledim. Efecan kardeşim işini yapmaya çalışıyor. Çok güzel, hakikaten tebrik ediyorum. Takdir de ediyorum. Çok efendi, düzgün bir şekilde, liyakatli bir şekilde Beşiktaş muhabirliğini yapıyor. Geçen isimleri söyledi bir yayında. Başkan dedi gemileri yaktı. Vallahi bravo dedim. Başkanım dedim, Efecan'a demiyorum. Başkanım dedim, bravo gemileri yakmışsın dedim. Ha dedim, o gemileri yaktın dedim. O görüşüyor, çok istiyor, alacak, alınacak oyuncular eğer gelmezse taraftar limanı, okyanusu her yeri yakacak dedim ya. O pozisyonda şu anda taraftar. Ya maçlardan çıktım bak, o zamanlar bizim yayın yoktu. Kupa maçı mıydı? Hangi maçtan sonra stadın etrafında, bak geçen de söyledim, bir daha söyledim. Ya taraftarı gördüm Cem Hocam. O stadın etrafında bir tur atayım dedim artık. Konya'ya yenildiğimiz maç, bir de Trabzon'a yenildiğimiz
1: kupa
0: maç.
1: Kupa maçı iç sahadaki.
0: Kupa bir de lig maçında. Stadın etrafında bir gezeyim, kapşonu taktım, geziniyorum. Abi bak sana ben bir şey söyleyeyim, ben yıllardır maça gidiyorum. Bak yıllardır o kulüpte de oynadım. Ben taraftarı böyle görmedim. Bak böyle görmedim. Nasıl biliyor musun?
2: Patlayacak.
0: Ya. Neyi patlayacak? Ya patlar, bir kibrit tutar, yanar, alev alır diyor ya. Ya sana bir şey söyleyeyim, atom bombası gibiler ya. Abi öyle bir gerilim, stres, beklenti içerisindeler. Verilen vaatler gerçekleşmediğinden dolayı bir tedirginlik, bir kaygı, bir huzursuzluk. Anladın mı? Acabalar, onlar bunlar. Kalkması için senin deri gibi anlatacaksın. 5 tane baba oyuncu getireceksin. Bunları en azından böyle bir o kara bulutlar dağılır. İnsanlara bir umut dağıtmış olursun. Ama hakikaten kalmadı. Sevgili Furkan. Ya sen de bazen gidiyorsun görüyorsun. İnanılmaz derecede Cem Hocam. Ejderha gibiler ya. Ağızlarından var ya, yemin ediyorum böyle ateş çıkıyor. Duman da değil, ateş.
1: Bu arada bu yani tek bir dönemin, tek bir kişinin, tek bir başkanın bir da problemi değil. Yani bu yaklaşık 5 senelik, 6 senelik
0: yaşanan süreç.
1: Taraftarı bir anlamda biraz kandırılmış gibi hissediyor artık. Yani iş o noktaya geldi. Mesela formadan bahsetti işte Okan Koç. Forma satacak isim dedi. İşte Orkun Kökçü örneğini verdi. Bak bugün hala gelen mesajlarda Mario Gomez, Quaresma yazıyor mesela Beşiktaş taraftarı. Düşün.
2: Ya bir Gezal sonrası bir Gezal gelmedi.
1: 8-10 sene oldu artık bu isimler. Tabii. Beşiktaş forması.
0: Abi sen şimdi git sağ tarafa Greenwood'u getir. Ha. Sat 100 bin forma. Sol ön tarafa Vlahovic'i getir, sat 50 bin forma. Sol tarafa Trossard'ı getir, sat 50 bin forma. Orta sahada Orkun. Yanına al bir tane iyi bir oyuncu. Arkaya al bir tane daha iyi oyuncu. Örnek mesela. Bir de şampiyonluğa gittiğin zaman 16-17 yıllarında 500-550 bin forma satıldı. Biliyorsun değil mi?
1: Evet.
0: 500-550 bin o dönem. Galatasaray bu sene 1 milyon sattı deniliyor. Her niye sattı?
1: Kapalı gişe olur zaten.
0: Niye sattı 1 milyon Galatasaray biliyor musun? 4 senedir şampiyon oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde bir de oynadığı oyuncuların isimlerine bir bakın ha.
1: Tabii.
0: İsimlere bir bakın. Anladın mı? E sen de böyle bir kadro kur. 4 sene üst üste şampiyon ol. Şampiyonlar Ligi'nde işte gruplardan çık, oraya buraya git. Bak bu saydığın profildeki isimlerle beraber 708 bini bulmasın, ben adımı değiştiririm.
2: İtalyano Endidi ile oynamaz. Söyleyeyim. Yani Turam'a Beşiktaş'ın da gitmesi lazım.
1: Şimdi Vlahovic'den bahsettik ya. Santrafor için özellikle Okan Koç'un hep işaret ettiği isim ki Beşiktaş'ın da gündemindeki isimlerden birisi Dušan Vlahovic. Bununla ilgili bu haber noktasında bir VTR'miz var. Beşiktaş ve Dušan Vlahovic görüşmelerindeki son durum neymiş? Bunu bir izleyelim. Sonrasında özellikle Vlahovic konusunu biraz daha detaylı konuşmaya devam edeceğiz Beşiktaş'ta.
3: Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, golcü transferinde listenin ilk sıralarında yer alan Dušan Vlahovic için girişimlerini sürdürüyor. Juventus'la yollarını ayıran 26 yaşındaki Sırp yıldızı kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlılar transferde tüm şartları zorluyor. Başkan Serdal Adalı'nın bu transferi bitirmek adına tüm imkanlarını seferber ettiği ve Vlahovic cephesine ne istiyorsanız vermeye hazırız mesajını ilettiği öğrenildi. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun da Fiorentina'dan eski öğrencisi olan Vlahovic'le telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

0: belirtildi. İtalyan teknik adamın yıldız futbolcuyu İstanbul'a davet ettiği ifade edilirken, Dušan Vlahović'in ise gelen teklifleri değerlendirmek istediğini ve karar vermek için acele etmeyeceğini söylediği vurgulandı. Kariyerine Avrupa'nın üst düzey liglerinde devam etmeyi hedefleyen Vlahović'in önümüzdeki günlerde geleceğiyle ilgili kararını netleştirmesi bekleniyor. Juventus formasıyla geride kalan sezonda 23 karşılaşmada görev yapan Sırp santrfor takımına 10 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
1: Evet, Beşiktaş ve Dušan Vlahović arasındaki görüşmeleri şöyle bir son durumu öğrenmiş olduk biraz daha aslında. Tabii bu transferde de yine Vincenzo Italiano faktörünün devreye girmesini Beşiktaş taraftarı en azından şu aşamada umut ediyor. Çünkü çok önemli bir isim gerçekten. Her ne kadar son sezonu Juventus'ta biraz sakatlık yaşamış olsa da hala 26 yaşında, önünde uzun bir futbol kariyeri var ve Beşiktaş'ın da aslında bence ihtiyacı olan o güçlü santrafor profiline çok uyan bir isim Vlahović. Cem Kerpiçliler, katılır mısınız?
2: Türkiye Ligi'nin şifresini çözer. Gelir gelmez iş görür.
3: Tabii.
2: Müthiş bir oyuncu. Bir kere girer, o stoperleri dağıtır. Oh Yang'ı o boşluklara girer. Gol vuruşunu çok rahat yapar. Ya bu arada
1: kafa vuruşu var. Şut yeteneği, şut var, becerisi çok yüksek. Duran top var, serbest
2: duran
1: vuruşu
2: top var. Şut tehdidi var, çok net. Çok güçlü, girer stoperleri bozar. Bir kere arkadan gelenlere, merkez koşularına inanılmaz alan açar. Ya Beşiktaş'ın bence müthiş bir tercih olur.
3: Oyun özelliklerini çok güzel özetledi, anlattı.
2: Rica ederim ama.
3: Tebrik ederim. Geçen gün Zafer Hoca ile yayın yapıyorduk burada, Zafer Tüzün'le. Tam ya buradan mevzusu vardı ya, biliyorsun postlar.
1: Tabii.
3: Geçen Zafer Hoca mı dedik ki? Kulaklarını çınlatayım. Çok selam olsun Zafer. Zafer Hocama ne dedim biliyor musun? Hocam dedim, şu zehirli oku at bir dedim. Allah aşkına dedim şu.
1: Hocam Vlahović camia bekliyor dedim.
3: Dinle. Ne dedim yayında biliyor musun? Burada oturup şurada yayın yapıyorduk. Hocam dedim, gözünü seveyim. Şöyle Vlahović, Greenwood, Trossard dedim. Bunların formasını alır desene Beşiktaş dedim. Şu zehirli oku at dedim hocam dedim. Hocam bir günlük yayında.
2: Posterler hazır mı abi?
3: Ne? Bak sana bir şey söyleyeyim. Her yeri süsleyecektim diye bile diyorum. Bak,
2: A4.
3: Şu arkadaki var ya, her yeri. A4 ne abi? O billboard. Var ya, billboard gibi yapacaktım. Hocam dedim, şu zehirli oku at. Gülüyoruz tabii, güzel bir espri yaptık. Yani Cem hocam çok güzel özetledi. Vlahović'in özelliklerini, yapacaklarını ve yaptıracaklarını arkadaşlarına. Söylenecek bir şey yok. Ben sadece şunu biliyorum. Bu haber doğru bir haber. Hocası devreye girdi. Doğru.
1: Efecan'ın haberi.
3: Doğru bir haber. Efecan zaten nokta atışları yapıyor kardeşimiz.
1: Kardeşimiz bizim.
3: Tebrik ederim. Tebrik zamanlar ediyoruz. Senin gibi o da iyi işler yapmaya başladı. Bayrağı iyi devrettim ve o bayrağı yukarı doğru taşıyor.
1: Evet. Sen de burada bayrak da, yarışı. Sen de bayrağı Efecan'a teslim ettik artık. Efecan'ın haberleri var Beşiktaş'a dair bu ekranlarda. Şimdi, o da işini çok güzel yapıyor.
3: Vallahi gerçekten. Sen de çok güzel, ikiniz de çok güzel yaptınız. Hatta burada da çok güzel yapıyorsun. Keyif alıyorum sizlerle yayın yapmak, hatta onunla da. Her neyse.
2: Bir mukabele.
3: Şeyi söylemek istiyorum. Bu haber doğru bir haber. Net bir haber. Gerçekten. Hatta başkandan geldi bu talep.
2: O çok güzel.
3: Hocaya. Hocam dedi, Vlahović'le dedi, bir sizin eski öğrenciniz, görüşme ihtimaliniz ve hatta düşüncelerini öğrenme ihtimaliniz var mı gibilerinden başkandan gelen bir talep.
2: Çok hoca önemli da, ayrıntı. Bence tabii, müthiş bir haber var da, bu işin içinde.
3: Hoca da tabii ki de o ara Vlahović'i aramış. Ne konuştuklarını bilmiyorum. Dinleme cihazım o ara orada değildi. Yani böyle bir durum gerçekleşti. Bakalım ilerleyen zamanlar süreç nereye geleceğini söylüyor. Şimdi sol kanata büyük ihtimal bu Gürcü oyuncunun ismi neydi ya?
1: Davidashvili
3: ciddi bir temas halinde deniliyor. Bir de bu sağ sola'daki siyahi oyuncu var sol kanat.
1: Loriente
3: deniliyor. Bu oyunculara da bir temasta bulunulmuş. Onlar da öyle duyumlar aldım. Orta sahada şey var. Anguista var. Bir oyuncu daha var. İsmini Anguista. Bilmiyorum tam olarak.
2: Güzel.
3: Bir oyuncu daha var. Onu da yani ben bu işleri bilmiyorum. Biliyorsunuz. Biliyorum. Yani çok geliyor bizim kulağımıza. Evet. Ne oyuncular geliyor. Sen de o dönemler biliyorsun.
1: Aslında yani sen istesen elde edebilirsin bilgileri ama tercih etmiyorsun.
3: Tercih etmem yani benim işim değil.
1: Bunu yani biliyorum o
3: neden biliyor musun? Bu süreç çok duygusal bir süreç.

0: Eleştir. İnsanlar önemli isimleri ortaya atarsın. Gelmediği zaman 14, 15, 20, 25 yaşındaki genç kardeşlerimizin o anki ruh hali, psikolojisi gerçekten hayal kırıklığı, demoralize olması, yani düşünerek üzüntülerini yaşamasını hissedebiliyorum. O yüzden bunlara çok fazla girmek istemiyorum ama bakalım görelim ilerleyen günlerde nasıl oyuncular gelecek. Bu Monakolu sol bekle anlaşmışlar galiba.
1: Kuattara.
0: Onunla ilgili de zaten söylüyor. Efecan da söylüyor. Herkes söylüyor. Sadece kulübüyle ilgili ödeme şartlarında bir bazı ufak tefek prizler var filan söylüyor. Bakalım göreceğiz evet. Abi.
1: Bir izleyicimizin mesajını okuyacağım. Sonrasında ben kimim kısmına geçeceğiz. Atabey demiş ki X üzerinden Okan Koç'la aynı yaşlardayızdır. Güzel topçuydu. Severdik. Şimdi de seviyoruz ne demiş. Güzel teşekkür ederiz.
2: Teşekkür ederim. Çok güzel.
1: Atabey'e bu güzel
0: için çok
1: mesajı.
0: Teşekkür ederim. Sağ olsun. Arada bir böyle yani az da olsa güzel iltifatlar almak gururlandırıyor ama işte bazen böyle
1: bence
0: işte
1: bence haksızlık yapıyorsun izleyenlere ama
0: tabii. Hayır,
1: çok seviyorlar
0: ama abi bak sana ben bir şey söyleyeyim mi?
1: Ama sosyal medya bak, öyle abi.
0: Bak o anlattım ya yayına reklama girmeden önce. Bak sana yemin ediyorum ben hayatımda bu kadar linç yediğimi hatırlamıyorum ha.
1: Noktalıyoruz son sayfayı değerli izleyenler. Bir başka programda yeniden görüşmek üzere diyelim. Mutlu geceler. Hoşça kalın.

0: Spor'da öne çıkan başlıklar, gündemin getirdikleri son dakika gelişmeler, ayrıntılı analizler ve özel dosyalar gün ortasında.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız.
2: Gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız.
3: Haberlerimizi de sizlere aktaracağız.
4: Kupalarda gol!
0: Gün ortası hafta içi her gün 14'te A Spor'da.
4: Uzun, zorlu yolda ilk engel 55 bin Gürcü taraftarı önünde. Zafer bizim olsun. Başarılar Türkiye. Başarılar çocuklar. Arda ve Hakan. Duran topların iki usta ismi. Topun gerisinde ceza sahasına kalabalık geldi. Hakan bıraktı. Arda yaptı ortayı. Kafa. Gol. Gol. Gol. İşte bu! Deşavu! Deşavu! Deşavu Mert! Ceza sahası kalabalık. Arda çevirdi. İçeriye vuramadık. Çok iyi düşünce Abdülkerim. Şimdi atağımız devam edecek. Gol pozisyonu. Gol! Gol, gol, gol! Kerem Aktürkoğlu! Milli takımın sihirbazı! Yaptı yine sihirini. Kautatse, Koçaraşvili en arkaya, dikkat edelim, dikkat edelim, olacak iş değil. Kaptık topu, Arda battı kaleye, verdi pasını, haydi gol olsun, Kerem! Kerem, Kerem, Kerem! Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu işbirliği, Yunus Akgün, Kerem ikilisi, işte bizim çocuklar. Kenan da geldi oraya. Kakabatse. Eren önde yakalandı. Yardım getirmemiz lazım. Tehlikeli geliyorlar. Kıvara. Ceza sahası. Kıvara. Direkten döndü. Çıkartalım bu pozisyonu dediğim anda. Topu ağlarımızda görüyoruz. Davidashvili. Direkten dönen top. Önlerinde kaldı. Davidashvili farkı ikiye indiriyor. Barış Alper'e doğru. Barış Alper. Barış Alper savaştı. Aldı o topu. Bravo Barış. Şimdi Kenan. Ayakta kaldı Kenan. Taşıdı Kenan. Kenan derinlemesine. Ceza sahası için. Barış yerde. Gözler David Amassa'da. Devam. Devam kararı var David Amassa'dan. David Amassa'dan devam kararı. Potansiyel bir kırmızı kart incelemesi ekranıma yansıdı şu anda. Marco Di Bello uyardı. Davide Massa izledi. 10 kişiyiz. 10 kişiyiz. Çok uzun bir süre var önümüzde.

0: tüm atlarıyla yükleniyor Gürcistan. Kvaratskhelia, Oğuz karşıladı da Orkun da orada. Kvaratskhelia, kaleci Uğurcan. İkinci pozisyon Eren. Eren uzaklaştırdı.
1: Aman aman.
0: Takip etti pozisyonu. Uğurcan önü kalabalık. Sol tarafta Kvara. Tek top geçmedi. Kvara bir şut daha gol. Çok kalabalık içerisi. Orta en arkaya. Geçmesin arkaya. Bir şut şansı Uğurcan. Bravo Uğurcan. Vurdurmayalım artık. Oo, orada bir müdahale. Faul bizim. Çok sert bir şut. Topu ağlarda görebilirdik. Uğurcan Çakır, bravo sana. Ardından Orkun'a faul var. Çok sert bu şut. Önü yine kapalı, yine kalabalık Uğurcan'ın. Son düdük geldi. Zor oldu. Güç oldu. Ama çok güzel oldu. Ayağınıza sağlık çocuklar. Gürcistan 2, Türkiye 3.
2: İşaretini verdi ve karşılaşmaya İspanyollar başladı. Yunus bıraktı İsmail. Hakan gelişine vurdu Ulay'ı. İyi başladı. Şu anda dünyanın en büyük liglerinde büyük yıldızlarla dolu bir takım. Lamine Yamal da belki de onların en parlağı. Merino geriye oynadı. Bir ara pas, Nico Williams plase, Uğurcan! Uğurcan mutlak golü çıkardı. Mert karşıladı, Nico Williams ortaya döndü. Bir plase top ağlarda. Pedri 1-0 öne geçiyor İspanya. 6. dakikada Pedri'nin plasesiyle. Bir kez daha Arda kaptı. Tekrar Arda'ya. Kerem hareketli. Kerem'in önüne. Kerem gidiyor. Kerem karşı karşıya. Kerem vurdu. Direkte patladı.
1: Yine offside kaldırıyor. Evet. Çok ince bir offside.
2: Bu öbüründen daha, daha ama evet. Offside.
1: Evet. Öbürü, öbürü daha.
2: Eren'inki gol olsaydı.
1: Evet.
2: Kukureya. Pedri. Kukureya tekrar gitti. Kukureya yerden çıkardı. Ceza sahası içinde ard arda paslar. Bir plase Merino'dan 2-0 oldu. Arda topu aldı. Arda boş alanı çok iyi gördü. Sol kanattan şimdi Kenan getirdi, vurdu. Bu kez Unai Simon. Köşe vuruşu Kenan'la gole yaklaştık. 4'e 3 geldiler. Lamine Yamal. Yerden pası, gol tehlikesi, tekrar Yamal dışarı vurdu. Biz yedik, onlar atamadı. İspanya savunması uzaklaştırdı, 3'e 1 var. Lamine Yamal önünde boş bir alan. Kenan geldi karşısına, Lamine Yamal, Lamine Yamal yerden köşeye. Yuvarladı, top avuta çıktı.
1: Bir de duran toplardan sonra kontra yiyoruz.
2: Pedri son çizgide ortaya çevirdi. Merino topu ağlara gönderdi. Acaba bir offside var mı derken biz. Son saniyelerinde ilk yarının fark 3'e çıktı. Kenan Yıldız sol ayağıyla penaltı noktasına yükseltti. Havalandı top. 2'ye 1. 3'e 2 oldu. Lamine Yamal boş. Lamine Yamal bıraktı. Ferran Torres 4. golü attı. Dakika 53. Her korner kalemizde tehlike oldu. Maçın başından bu yana. Merino. Kaleye battı Merino. Hat-trick yapıyor. 5-0 oldu. Dakika 58. Bir çapraz koşu. Oyarzabal topu kaybetmedi. Ve 6.

0: dualarımızda gördük. Son düdük geldi. Konya'da kusursuz fırtınaya yakalandık. Donduk kaldık. Ve grubumuzdaki ikinci maçta sahadan 6-0'lık korkunç bir skorla ayrılıyoruz.
1: Meriç Demiral, Zeki, Orkun çizgiye, Arda koşu var. Verdi pasını. İçeride 4 oyuncumuz yerden iyi yere. Şut pozisyonu üst direk. Üst direk. Gole yaklaştık Orkun. Orkun Kökçü sol ayağıyla denedi şansını. Oğuz. Oğuz döndü Arda'ya. Arda içeriye koşular var. Hakan. Arda nefis. Haydi Arda.
2: Gol.
1: Kalitesine 11 dakika direnebildi kalabalık Bulgar defansı. Stoyanov bıraktı. Şimdi savunma arkasına Despodov yaptı ortayı. Ceza sahasına dikkat edelim. Hemen yedik. Anında cevap geldi Kirilov'dan. 1-1. Döndü Hakan'a. Çok kalabalıklar. Savunmada Abdülkerim kaleye baktı. Abdülkerim kaleyi düşündü.
2: Bir de bu kadar kapalı savunmalara şut atmak da lazım. Yani iyi yaptı Abdülkerim.
1: Savunma arkasına uzun bir top şimdi. Kenan orada. Haydi Kenan kaleye doğru. Ters vuruş gol. Gol gol gol. Öne geçiyoruz. Öne geçiyoruz. Şimdi Arda solda boşluk var, oraya döndü. Arda'nın pası iyi yere. Tehlikeli geliyoruz. Ceza sahası dışı. Arda yerden. Kenan Aydın. Kenan.
2: Gol.
1: Kenan. Kenan. Milli takımın yıldızı. Kenan Yıldız. Bir anda 3-1 bulduk. Kaptan aldı yine topu Hakan Çalhanoğlu. Sol kanada baktı Hakan. Çok iyi pas Hakan. Nefis kontrol Kenan. Kenan nefis geçti. Kenan. Kenan. Oo. Kenan Yıldız. Işıl ışıl parlayan Kenan Yıldız. Harikası Kenan. Mükemmel gol. Del Piero golü Kenan Yıldız'dan. Hakan'dan enfes pas. Kenan'dan nefis kontrol. Mükemmel plase. Arda yaptı ortayı. Kafa gol! Gol, gol, gol! Zeki Çelik! Arda'dan harika bir servis. Ön direğe, adrese teslim orta. Ardından da iyi bir performans sergiledi bu arada savunma arkasına. Uğurcan! Uğurcan bravo! Uğurcan Çakır! Minçev savunma arkasına sarktı. Son anda müdahaleyi yaptı. İstediğimizi almak üzereyiz. Sofya deplasmanında. Savunma arkasına doğru bir ıska orada. Oğuz ceza sahasında. Şimdi içeriye doğru. Haydi 6 golsin geldi. 6. gol. İrfan Can Kahveci. 6-1. Derin takımı bu jenerasyon bir ilki daha başarıyorlar. Son düdük geldi. Milli takım tarih yazmaya devam ediyor. 6-1 kazanıyoruz. Tarihimizdeki en farklı Bulgaristan galibiyeti. Tarihimizdeki ilk dış saha Bulgaristan galibiyeti. Burada mağlup ederek %99 ihtimalle ikinciliği garantilemek istiyoruz. Maç başladı. Başarılar çocuklar. Kademeye girdi. Gogliçitse, Kvara, İsmail hemen yapış ona. Bravo İsmail. Kaptı topu İsmail Yüksek. Bugün özellikle bu dinamizm için sahada Kenan'a doğru bayrak kalkmadı. Kenan karşı karşıya.

0: Offside,
1: offside. Bayrak kalktı.
0: İşte demin söylediğim o defans bloğunun arkasına çizgi halinde kalıyorlar.
2: Kalabalık geldik, gol istiyoruz. Etkili orta Hakan, kafa gol! Gol! Melih! Melih Demiral! 2-0! Gelen taraftarlarımızdan ellerine kollarına sağlık, düşünenlere de teşekkürler. Kerem Aktürkoğlu, Arda, nefis bir top top savunma arkasına, yine kalabalık geldik. Kenan açıdan, Kenan vurdu Mamardaşvili. Eren Elmalı, Kerem Aktürkoğlu ceza sahasındaydı. İsmail. Hakan geriye döndü, yeniden İsmail. İsmail derinlemesine. Kerem, nefissin Kerem. Kenan'la geliyoruz. 4'e 4 geliyoruz. Kenan haydi. Kenan verdi. Gol mü çizgi? Yunus!
0: Gol.
2: Yunus. 3 oldu 3. Yunus tattı. 3-0. Muhteşemsiniz çocuklar. 3-0. İşte iki devlet başkanı yan yana. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sevinci ve Gürcistan Devlet Başkanı Mikeli Kavelaşvili'nin üzüntüsü ekranlara böyle yansıyor.
1: Hakan içeriye baktı, Kenan yaklaşmıştı, Hakan gönderdi doğrudan içeriye.
2: Gol! Duble! Merih'ten duble!
0: Sana Avusturya maçı demedim mi?
2: Avusturya maçı dedin Merih Demirel. Dublesini yaptı. İkinci gol.
1: Koçaraşvili Kakabatse ile oynadı. Davidaşvili çizgide, o derinlemesine. Koçaraşvili ceza sahası içinde, dikkat edelim. Koçaraşvili attı golü. Bu golde aslında geliyorum dedi.
0: Evet, işte onun için dedim ya, demin yani takımda bir rahatlık belirdi.
1: Koçaraşvili, Kvaratskhelia, Mert karşılamaya çalışıyor. Orta içeriye direkten döndü, uzaklaştırdık. Şans anı milli takımımız için, gole yaklaştı Gürcistan. Top direğe takıldı. Kakabatse bir orta daha. Kafa vuruşu yandan dışarıya, Zivzivatse. Uğurcan. Son düdük geliyor. Milli takımımız 4-1 mağlup ediyor Gürcistan'ı ve dev bir adım atıyor grup ikinciliği için. Türkiye 4, Gürcistan 1 maçın sonucu. Çok büyük zaferler yaşadık. Bir yeni zafer daha bekliyoruz Türkiye'den, milli takımımızdan. Başarılar çocuklar. Montella görüntüde. Abdülkerim. Kenan iki kişi kapattı. Kenan nefis geçti yine. Kenan çevirdi. Kerem dışarıya. Kerem Aktürkoğlu. İşaret geldi. Hakan geldi. Penaltı beklentisi var. Walsh penaltı. Penaltıyı verdi maçın hakemi. Maçın hakemi penaltıyı verdi. Hakan Çağlanoğlu çok sert vurdu. Nicholas Walsh biraz bekledi, ardından penaltıyı verdi. Sol
0: çok
1: el açık.
0: Net, sol el açık.
1: Hakan geldi. Mitov'a baktı. Hakan!
2: Kaptan Hakan! Ters köşe.
1: Savunma arkasına. Şimdi Kerem
2: iyi döndü. Haydi Kerem kaleci Mitov. Çok iyi aldı.
0: Çok güzel vurdu, kaleci de çok güzel kurtardı.
1: Hakan Çalhanoğlu sağ kanada,

0: çok iyi yere. Zeki aldı. Önünde Oğuz var. Arda da merkeze attı kendini. Oğuz'un koşu yoluna offside yok. Haydi Oğuz. Oğuz çevirdi. Haydi Kerem Müstağlar. Dördüncü kez gole yaklaşıyor. Kerem Aktürkoğlu bu akşam. Ama bir türlü şeytanın bacağını kıramadı.
1: Rusev.
0: Rusev kaleyi düşündü, direkten döndü. Önemli bir uyarı bu Bulgar milli takımından bize. Etkili. Topuk pası çok klas. Arda şimdi döndü terse. Kenan orada rakibiyle birebir kalır mı, kaldı. Ceza sahası Kenan. Kenan çekti. Haydi Kenan. Kenan. Kenan. Kenan. Kenan. Çerçeveyi bulamadı. Kenan Yıldız. Nefis bir pas geldi terse. Kenan'ın kontrolü. Üstüne gitti rakibinin. Çekti. Uzak direği düşündü dışarıya. Koşular var. Yeniden Kaan. Arda'ya iyi top. Arda Kaan'a. Kaan baktı içeri. Kaan çevirdi. Haydi artık Oğuz. Gol pozisyonu olmadı İsmail. İsmail Bursa'da. Kendi memleketinde. O da yaklaştı gole. Orta arkaya Uğurcan. Hop. Dışarıda neyse ki. Orada... Şimdi sol tarafa doğru. Rusev. Tehlikeli geldi Bulgaristan. Rusev Uğurcan. Muazzam bir kurtarış Uğurcan. Baktı içeriye Hakan. Hakan çevirdi içeriye. Gol!
2: Kendi kalesine.
0: Gol, gol, gol! 2-0. Ters bir vuruş. Kalabalık geldik. Kenan. Kenan taşıdı. Kenan bıraktı. Hakan çevirdi. İçeriye. Yusuf. Haydi. Yusuf. Yusuf. Kaleci. Kerem. Yine kaleci. Yusuf Sarı. Yine çok kalabalık geldik. Oğuz terse döndü. Mert aldı Kenan yanında. Mert bıraktı. Kenan. Kenan ceza sahasında. Kenan. Olmuyor. Bugün olmuyor.
2: Maç bitti.
0: Maç bitti. Sayısız fırsat, sayısız pozisyon. 2-0'lık galibiyet.

Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur
2: hissi. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30

0: kurumu Hancı Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Reklam. A-Spor Radyo.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün. 18 Haziran 1928, havacı Amelia Earhart, bir uçak ile Atlantik Okyanusu'nu geçen ilk kadın oldu. 1948, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nca Uluslararası İnsan Hakları Bildirgesi hazırlandı. 10 Aralık 1948'de Paris'te yapılan genel kurul toplantısında oylanarak kabul edildi.
3: Güzellikler dünyası,
4: Paraf'ın katkılarıyla.
6: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
7: Dünya Kupası denince akla ilk gelen ülkelerden biri Brezilya. Çünkü erkekler Dünya Kupası tarihinde kupayı en çok kazanan ülke onlar. Brezilya 1958, 1962, 1970, 1994 ve 2002'de şampiyon olarak toplam 5 kez zirveye çıktı. Futbolun sambası Dünya Kupası tarihinin de en parlak istatistiğine sahipti.
6: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
2: Reklam.
8: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
9: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe.
11: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart mobilde bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihinde

0: ülkeleri arasında yapacağınız yurtdışı alışverişlerinizde Shopify Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi shopify.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
1: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Spor Radyo. Güzellikler
4: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
5: 75 yılında ülkemizde yılın sporcusu ödülü alan Cemal Kamaç ile birlikte aynı yıllarda dünyayı kasıp kavuran Muhammed Ali de dünyada yılın sporcusu ödülüne layık görüldü. Avrupa'da Cemal Kamaç'ı, dünyada Muhammed Ali ringleri kasıp kavururken Cemal Kamaç'ı 1976, Muhammed Ali de 1978 yılında ringlere veda ettiler. Güzellikler
4: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Reklam.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
7: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: sonra 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
4: Jilet, erkek için en iyisi.
3: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

Mağazalarından indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi?

0: asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de. Ne iş?

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
4: SPK, 5 Haziran'da yaptığı düzenleme ile BIST 30 ve BIST 100 gibi endekslerde kullanılan önemli kriterlerden biri olan fiili dolaşım oranının hesaplanmasında değişikliğe gitmişti. SPK'nın son düzenlemesi sonrası borsa şirketlerinin fiili dolaşım oranı yeniden hesaplandı. 138 şirketin fiili dolaşım oranı düştü. Üçüncü çeyrekte endekse dahil olacak hisse senetleri yeni oranlar üzerinden belirlenecek. Fiili dolaşım oranının gerilemesi o hisse senedinin içinde bulunduğu endeksteki ağırlığını azaltıyor. Bu uygulama endekse dahil olup olmama durumunu da etkileyecek.
3: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.

0: Aspor Radyo.
1: Spor programına hoş geldiniz değerli izleyenler. 18 Haziran Perşembe günündeyiz sabaha. Sabah spor programıyla birlikte başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi 3 saat boyunca da buradayız. Gündemdeki gelişmelere bakacağız. Hemen ilk haberimizle başlayalım. Dün biliyorsunuz ligdeki temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri açıklandı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in rakiplerine bakalım.
2: Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu kuralları çekildi. Geçen sezon Süper Ligi ikinci bitiren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Polonya'nın Górnik Zabrze takımıyla eşleşti. Sarı lacivertliler ilk maçı 21 ya da 22 Temmuz tarihinde Kadıköy'de oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 28 ya da 29 Temmuz tarihinde Polonya'da yapılacak.

0: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka temsilcisi Midtjylland'le karşı karşıya gelecek.
1: Mourinho, Rashica savunma arkasına hareketlendi. Mirot Rashica yaptı ortasını, gol pozisyonu ve gol! Orkun Kökçü!
0: Danimarka Ligi'nde geçen sezonu 2. sırada tamamlayan Midtjylland'de milli futbolcu Aral Şimşir forma giyiyor. Beşiktaş eşleşmede ilk maçı 23 Temmuz'da İstanbul'da, rövanş mücadelesini ise 30 Temmuz'da deplasmanda oynayacak. Avrupa'daki diğer temsilcimiz Başakşehir ise Konferans Ligi 2. eleme turunda Bosna Hersek ekibi Sarajevo ile Finlandiya temsilcisi Inter Turku eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Kupa 3'te 2. eleme turunda ilk maç 23 Temmuz'da İstanbul'da, rövanş ise 30 Temmuz'da deplasmanda yapılacak.
2: Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Barış Göktürk, Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibini Aspor'a değerlendirdi.
3: Şampiyonlar Ligi'nde kolay takım yoktur. Ama Fenerbahçe için de zor rakip yoktur. Dolayısıyla Fenerbahçe Spor Kulübü camia, Türkiye'nin en büyük spor kulübüdür. Biz Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz ve inşallah iki maçı da kazanarak turu geçmek istiyoruz. Fenerbahçe'nin en iyi yerlerde olması için doğru kadro planlamasını yapıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde birinci maç iç sahada 21 veya 22 Temmuz'da. Buraya Dünya Kupası'nda olan oyuncularımızdan yetişemeyenler olacak. Dolayısıyla biraz eksik kadroyla girilebilir ama bu bir mazeret değil tabii ki. Turu geçeceğiz. Şimdi biz seçimden önce de bir futbol aklı üzerinde çalıştık ve ekibimiz doğru transferleri yapmak için, kadro planlamasını yapmak için gerekli hazırlıkları yapmıştı. Sayın Başkanımızın da seçim döneminde ifade ettiği üzere eğer doğru bir kadro planlaması olsaydı Fenerbahçe geçen sene de şampiyon olabilirdi demişti. Dolayısıyla biz bunun üzerine gerekli çalışmayı yaptık ve özellikle santrafor konusunu biliyorsunuz. İki tane santrafor alacağımızı Sayın Başkanımız ifade etmişti. Ama kamuoyundaki herhalde zannediyorum bazı basın mensupları da belki bunu tam ifade etmemiş olabilirler. Fenerbahçe'nin bağlı olduğu Türkiye Futbol Federasyonu takvimi var. Transfer dönemi henüz başlamadı biliyorsunuz muhtemelen. Evet. 2026-2027 futbol sezonunun yaz transfer dönemi 22 Haziran tarihinde başlıyor. Dolayısıyla 22 Haziran tarihinde başlayan transfer dönemiyle birlikte transferler açıklanacak. Hı hı. 22 Haziran'da başlayan transfer dönemi 4 Eylül'e kadar devam ediyor. Dolayısıyla süreçlerin uzaması veya transferin gecikmesi gibi bir durum söz konusu değil. Zaten transferler şu an henüz transfer dönemi başlamadı şu anda. Bizim maçımız da 21 ya da 22 Temmuz'da olacak. İlk maç iç sahada. Bu arada Maraton Alt E tribününün de inşaatını o tarihe kadar yetiştirmiş olacağız. Hem iç saha baskısını arttırmış olacağız hem de büyük ölçüde ana omurgayı oturtmuş olarak transferlerin önemli bir kısmı o zamana kadar yetişecek. Sonra da devamını planlayacağız. Burada teknik direktör konusu da en yakın zamanda çözülecek. Zaten onunla ilgili gerekli çalışma yapılıyor. Bunlarla ilgili açıklamalar çok yakın zamanda olacak ama tarih veremiyorum Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda.
2: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Gornik Zabze'nin şimdi tarihine bakacağız.
0: 1948 yılında kurulan Gornik Zabze, Polonya futbol tarihinin en başarılı kulüpleri arasında yer alıyor. Müzesinde 14 lig şampiyonluğu bulunan Kırmızı Mavililer, geçtiğimiz sezonu 2. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı elde etti. Temmuz 2025'ten bu yana Mihal Gasparik'in çalıştırdığı Górnik Zabrze, geçtiğimiz sezon Polonya Kupası'nı kazanarak 54 yıl sonra zafere ulaştı. Slovak teknik adam Spartak Trnava'yı çalıştırdığı 2023-2024 sezonunda iki kez Fenerbahçe'ye rakip olmuş, iki maçta da mağlubiyetle sahadan ayrılmıştı. Polonya ekibinde geçtiğimiz sezonki büyük başarılarında orta sahanın Çek üçlüsü Lukas Sadilek, Patrick Helebrand ve Lukas Ambros'un katkıları öne çıktı. Górnik Zabrze'nin en tanıdık yüzü ise Mayıs ayında profesyonel futbolculuk kariyerini noktalayan Lukas Podolski. 2021 yılında kulübüne dönen yıldız isim sadece performansıyla

0: değil, kulübün yeniden yapılanma sürecinde üstlendiği rolle de dikkat çekti. Son olarak 1995'te Intertoto Kupası'nda mücadele eden Górnik Zabrze, en büyük Avrupa başarısını 1969-1970 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nda final oynayarak yaşadı. Kırmızı Mavililer tutkulu taraftar grubuyla da dikkat çekiyor. 28 bin kapasiteli Arena Zabrze'de oynadığı maçlarda yüksek atmosfer oluşturan Polonya temsilcisi, Fenerbahçe karşısında Şampiyonlar Ligi hayalini sürdürmek isteyecek.
1: Beşiktaş kulübü de UEFA Avrupa Ligi'nde Midland kulübüyle karşı karşıya gelecek. Bu şekilde bir eşleşme gerçekleşti ve futbol ağ takım direktörü Önder Özen de eşleşmeyi Aspor'a değerlendirdi.
2: Burada seri başı olan ekiplerden bir tanesiyle eşleşecektik. O gerçekleşti. Biraz benim yani şahsen bir futbol sever olarak biraz uzak durmaya çalıştığım ekiplerden bir tanesi. Çünkü onların başlangıç bitiş tarihleri biraz daha kuzeyde olmaları sebebiyle hazırlık aşamasının daha ileri bir noktasında karşılaşacağız. Yani biz 23 Temmuz'da bizim hazırlıklarımızın olduğu evrenin bir adım sonrasında olacak Midland takımı. Birincisi bu. İkincisi, hızlı oynayan, direkt oynayan bir ekip olduğunu biliyoruz. Özellikle savunmadan hücuma geçişleri çok çok hızlı yapabildiklerini biliyoruz. Aynı şekilde ciddi bir takım disiplinine sahip olduklarını da biliyoruz. Kendi ülkelerini geleneksel olarak hani iyi temsil eden ekiplerden bir tanesi olduğunu da biliyoruz. Son yıllarda kendi ligini hakimiyeti altına almış olan bir ekip. Sürpriz bir şekilde şampiyonluğu Aarhus'a kaybettiler. Aarhus'tan daha güçlü bir kadroya sahipler. Daha etkili bir kadroya, daha uluslararası seviyede oyunculara sahipler. Bunu biliyoruz. O oyunculardan bir tanesi Aral Şimşir. Türkiye'de futbol severler hem çok merak ediyor. Bilenler de bir kez daha görmek istiyor. Bizim iyi bildiğimiz, iyi tanıdığımız bir oyuncu. Çok çok yetenekli bir ofansif silah olduğunu düşündüğümüz bir oyuncu. Onu da kendi sahamızda göreceğiz. Futbol severler de görmüş olacak. İlk etapta son yıllarda onları düzenli olarak Avrupa kupalarında oynamış olması, bizim de son sezonu Avrupa'dan yoksun bir şekilde geçirmiş olmamız, yani Ağustos'un ortalarında UEFA kupasından Ağustos'un son akşamında veya Eylül'ün ilk gecesinde Konferans Ligi'nden düşmüş olmamız ve sezonu sadece yerel ligin içinde bitirmiş olmamız, Avrupa'dan uzak kalmış olmamız biraz daha zorlayacak bizi, ama neticede bu zincirin bir yerde kırılması gerekiyor. Başlangıç bu mudur? Dilerim budur. Eğer Midland'ı geçersek onların seri başı olması sebebiyle onların hakkını alacağız. Bir sonraki turda biraz daha nispeten ve umarım ve dilerim yani şansımız da yanımızda olursa daha nispeten orta profilli bir ekiple oynama şansımız olacak. Ama her koşulda şunu biliyoruz. Playoff'ta kupanın favorileri de var. Bu kupanın favorileri de var. UEFA kupasının favorileri de var. Ama bir yerden başlamak gerekiyor. Başlangıç buysa o zaman başlayacağız.
1: Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turundaki rakibi Midland'i yakından tanıyalım. Son durumuna bir bakalım.
0: Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turundaki rakibi Danimarka temsilcisi Midland oldu. 1999 yılında Danimarka'nın Jutland bölgesinde kurulan Midland, son yıllarda hem kendi liginde hem de Avrupa organizasyonlarında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Yıllık kulüp tarihinde 4 Danimarka Ligi zaferine ulaşan Kırmızı Siyahlılar son şampiyonluğu 2024 yılında kazandı. Danimarka temsilcisi karşılaşmalarını 12.055 kişilik Messe Center Herning Stadyumunda oynuyor. Geçtiğimiz sezon yerel ligi 16 galibiyet, 12 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ikinci bitiren Midland, finalde Kopenhag'ı 1-0 mağlup ederek Danimarka Lig Kupası'nı kazanarak Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Yaklaşık 110 milyon euroluk kadro değerine sahip Danimarka temsilcisinde A milli takım geniş kadrosundan da tanıdığımız Aral Şimşir ve geleceğin yıldız golcü adaylarından biri.

0: Yıllarda Avrupa futboluna Alexander Sørloth, Simon Kjær, Joachim Andersen ve Rasmus Christensen gibi oyuncuları kazandırdı.
1: Beşiktaş Kulübü'nde yeni sezonda kadroda olup olmayacağı belirsiz olan futbolcuların durumu da yavaş yavaş netleşiyor.
2: Yeni sezon için kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş'ta takımda kalıp kalmayacağı belirsiz oyuncuların geleceğiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyaz yönetim gelecek teklifleri değerlendirmeye başladı. Orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'ye Suudi Arabistan'dan resmi teklif geldiği öğrenildi. Beşiktaş teknik heyetinin gelecek sezon planlamasında yer almayan Nijeryalı futbolcu için yönetimin teklife sıcak baktığı ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
3: Ndidi yerde karar, serbest vuruş.
2: Ndidi'nin ayrılığına engel olunmayacağı ifade edildi. Savunma hattında forma giyen Calo için farklı bir karar alındı. Italiano'nun Portekizli oyuncudan memnun olduğu ve takımda kalmasını istediği öğrenildi. Italiano, Calo'nun özellikle önde baskı yapan ve tempolu oyun anlayışına uygun bir profil olduğunu düşündüğü ve oyuncunun yeni sezonda daha fazla sorumluluk alabileceğine inandığı kaydedildi. Beşiktaş'ta geleceği merak edilen isimlerden biri olan Václav Černý içinse İskoç ekibi Rangers'ın ilgisi devam ediyor.
3: Salih, Abraham topla buluştu. Abraham, şimdi Černý, cezasında, çaprazda Černý! Toparlar da gol!
2: Ancak Vincenzo Italiano'nun Černý'yi kadroda tutmak istediği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın beğendiği isimler arasında yer alan 28 yaşındaki kanat oyuncusunun yeni sezon planlamasında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Milot Rashica'nın geleceğini ise kamp performansı şekillendirecek. Kosovalı futbolcu hakkında teknik heyetten şu ana kadar olumsuz bir rapor çıkmadığı öğrenilirken Vincenzo Italiano'nun oyuncuyu sezon öncesi hazırlık kampında yakından değerlendireceği belirtildi.
1: Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Beşiktaş Kulübü Sırp golcü Dušan Vlahović ile ilgileniyor.
0: Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, golcü transferinde listenin ilk sıralarında yer alan Dušan Vlahović için girişimlerini sürdürüyor. Juventus'la yollarını ayıran 26 yaşındaki Sırp yıldızı kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar transferde tüm şartları zorluyor. Başkan Serdal Adalı'nın bu transferi bitirmek adına tüm imkanlarını seferber ettiği ve Vlahović cephesine ne istiyorsanız vermeye hazırız mesajını ilettiği öğrenildi. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun da Fiorentina'dan eski öğrencisi olan Vlahović'le telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. İtalyan teknik adamın yıldız futbolcuyu İstanbul'a davet ettiği ifade edilirken, Dušan Vlahović'in ise gelen teklifleri değerlendirmek istediğini ve karar vermek için acele etmeyeceğini söylediği vurgulandı. Kariyerine Avrupa'nın üst düzey liglerinde devam etmeyi hedefleyen Vlahović'in önümüzdeki günlerde geleceğiyle ilgili kararını netleştirmesi bekleniyor. Juventus formasıyla geride kalan sezonda 23 karşılaşmada görev yapan Sırp santrfor takımına 10 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
1: Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA uzlaşma anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerin başarıyla yerine getirildiğini duyurdu. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada kulübümüzle UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı arasında 31 Ağustos 2022 tarihinde 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 ve 2025-26 sezonlarını kapsayan uyum anlaşması imzalanmıştı. Kulübümüzün belirlenen süre zarfında temel yükümlülüklerini yerine getirdiği ve süreci başarıyla tamamladığı tarafımıza tebliğ edilmiştir ifadeleri kullanıldı.

0: Trabzonspor'dan yapılan açıklamadaysa UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'yla Temmuz 2023'te imzalanan yapılandırma anlaşması kapsamındaki mali ve sportif kriterlerin karşılandığı ifade edildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk adı Galatasaray'la anılan Can Uzun hakkında konuştu.
1: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kafa Sports YouTube kanalına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam, A Milli Futbol takımının Avustralya karşısında aldığı yenilgi için her takım ilk maçlarda zorlanabilir. İspanya'dan da bunu görüyoruz. Bir de katıldığımız 7 şampiyonanın 6'sına kazanamadan başladık. Çok daha pozitif olmamız gerekiyor. Hemen yakıyoruz, yıkıyoruz, oyuncuları ve hocayı hedef gösteriyoruz. Önümüzde çok önemli bir yol var. Oyuncularımıza ve hocamıza da inanıyorum. Bu ister istemez oluyor çünkü büyük bir beklenti var dedi. Paraguay maçını da değerlendiren Buruk, işimiz ikinci maçta da kolay değil. Güney Amerika futbolu çok sert ve dinamik oluyor. İyi savunma yapıyorlar. Ben konsantrasyonumuzun daha yüksek olacağını düşünüyorum. Çünkü ilk maç nasıl olsa kazanırız duygusu vardı. Ben de yaşadım bunu. Nasıl olsa kazanırız dediğiniz anda 1-0 geride başlıyorsunuz maça ifadelerini kullandı. Adı Galatasaray'la da anılan Can Uzun hakkında konuşan Okan Buruk, çok beğendiğim bir oyuncu. Geçen senesi çok iyi geçmedi aslında. Sakatlıkları oldu. Hem forvet hem forvet arkası oynayabiliyor. Zorlandığında kanatta da kullanabiliyorsunuz. Listemizde birçok oyuncu var ama henüz kulübüyle bir girişimimiz olmadı. Her şey Dünya Kupası sonrasına kalıyor. Transfer dönemi Dünya Kupası bitene kadar sakin geçecek açıklamasında bulundu.
2: Can Uzun şut ve gol! Can Uzun'un golü farkı ikiye çıkarttı.
1: Mourinho ile yaşadığı rekabetten bahseden Buruk, ben Mourinho'yu seviyorum. Burada tabii ki farklı şeyler yaşıyorsunuz. Sportif olarak baktığınızda dünyanın en önemli, en bilinen teknik direktörlerinden biri. Mourinho ile saha içinde yaşadığım olay benim için bitti. Kadıköy'e gittiğimde elimi sıkmamasına daha çok bozulmuştum mesela. Bir teknik direktör misafir takım hocasının elini gider sıkar. Bizim statta da ben gitmiştim. Ayağa kalkmamıştı. Şampiyonlar Ligi'nde bir Galatasaray-Real Madrid eşleşmesi güzel olur dedi.
3: Tabii ki olabilir ama oyuncumuzun üzerinden, oyuncuların üzerinden.
0: İsmi transfer dedikodularında Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan Victor Osimhen geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu ve Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyorum dedi.
1: Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen geleceğiyle ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.

0: Transfer döneminde Avrupa devlerinin gündeminde yer alan golcü futbolcu, sarı kırmızılı kulüpte mutlu olduğunu bir kez daha dile getirdi. Nijeryalı yayıncı Romeo WJ'in kanalına konuk olan Osimhen, "Galatasaray ile aramızda karşılıklı bir saygı var. Bu saygıyı sadece bana değil, aileme, arkadaşlarıma, tüm çevreme gösteriyorlar," dedi. Her sabah şükrederek uyandığını belirten yıldız oyuncu, "Antrenmana gidiyorum ve yüzümde bir gülümseme oluyor. Galatasaray formasını her giydiğimde bu kulüp için yüreğimle, kalbimle oynuyorum," ifadelerini kullandı.
1: Şimdi Osimhen ceza alanında, Osimhen! Toparlar gol! Derbide Galatasaray 1-0 öne geçiyor.
0: Osimhen canlı yayına mesajlarla katılan taraftarların "Galatasaray'dan ayrılacak mısın?" sorularına, "Hayır, ben burada mutluyum. Şimdiye kadar her şey iyi. Ailem iyi, ben iyiyim," sözleriyle yanıt verdi.
2: Hücum hattına takviye yapmak isteyen Trabzonspor'un gündemine yeni bir isim geldi.
3: Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Trabzonspor'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Hücum hattını çeşitlendirmek isteyen Bordo Mavililer de son olarak Bamba Dieng gündeme gelmişti. Ancak Dieng cephesi yıllık 2 milyon euro garanti maaş ve 1 milyon euro imza parası istedi. Trabzonsporlu idareciler yüksek maliyet karşısında Dieng için şimdilik beklemeye geçerken farklı isimlerle de görüşmeye başladı.

0: Bordo Mavililer Belçika ekibi Genk'te forma giyen 21 yaşındaki Kamerunlu santrfor Aaron Bibo'yu transfer listesine aldı. Bibo için kulübünün yüksek bonservis talep ettiği ancak Karadeniz ekibinin genç futbolcunun transferinde ısrarcı olduğu belirtildi. Trabzonsporlu yöneticiler Bibo'nun bonservisini düşürmek için görüşmelerin süreceğini ifade etti. Genk, Temmuz 2025'te Aaron Bibo'yu 2 milyon euro bonservisle kadrosuna kattı.
1: Trabzonspor Kulübü Adil Demirbağ kadrosuna katmak için Konyaspor'a yeni bir teklif sundu.
2: Önemli maçlar kazandık.
0: Trabzonspor yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Bordo Mavililer Konyaspor'un tecrübeli stoperi Adil Demirbağ'ın transferinde ısrarcı. Karadeniz ekibi Adil için yeni bir hamle yaparak kulübüne yaptığı teklifi revize etti. Daha önce Draguş takası ve Olaigbe'nin bir sonraki satışından %50 pay gibi detaylar masadayken yeni görüşmelerde Gökten Gürpüz ve Serdar Saatçı ile bir miktar bonservisin gündeme geldiği belirtildi. İki kulüp arasında görüşmelerin yoğun şekilde devam ettiği öğrenildi. Adil'in de bordo mavili formayı giymeye sıcak baktığı ifade edildi. Konyaspor'daki 6. sezonunu geride bırakan 28 yaşındaki Adil Demirbağ, geçen sezon 28 maçta 2 gol 2 asist katkısı sundu.

Gazete manşetleriyle devam ediyoruz yayınımıza. Seçtiğimiz 5 gazeteden gündeme bakarak devam edelim değerli izleyenler. Fotomaçla başlayacağız. Can Uzun demiştik, az önce de haberlerimizin birinde bahsettik. Okan Buruk'un açıklamalarında. Burada da o bölüm var. Hemen şöyle yakından bakalım. Can Uzun'u isterim dedi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk. Transfer ateşini de resmen yaktı. Can'ı çok beğeniyorum. Hem forvet oynayabiliyor hem forvet arkası. Çok zorladığınızda kanatta bile kullanabilirsiniz. Listemizde yer alan isimlerden biri dedi teknik direktör Okan Buruk. Girasi var sağ tarafta. Fenerbahçe 30 yaşındaki forvetle anlaştı. Kulübü Dortmund'la da pazarlıklar devam ediyor. Şomurodov iddiası var. Sarı lacivertli yönetim Başakşehir'in 30 yaşındaki Özbek forveti için de harekete geçti. Turuncu lacivertli kulübe Eldor Şomurodov için beklentisi soruldu. Virgil van Dijk yükleniyor. Sanchez ve Nelson'u satacak olan Galatasaray iki stoper alacak. Bunlardan birisi kesinlikle Virgil van Dijk. Liverpool'la yollarını ayırmaya hazırlanan 34 yaşındaki stoper için planlama netleşti. Sarı Kırmızılar Hollandalı savunmacının bütün maliyet hesaplamasını yaptı. Çalışmalar için de düğmeye bastı. Fanatik gazetesindeyiz. Fener'den Ake Sar operasyonu. Savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Nathan Ake ve Malang Sar için düğmeye bastı. Manchester City ile pazarlıklar sürerken sağ cephesiyle de resmi temaslar başladı. Yönetim Şikrinyar'ın yanına dünya çapında bir solak stoper kazandırmak istiyor. Okan Buruk Can Uzun'u duyurdu. Transfer listesinde yer alıyor dedi Okan Hoca ve Can'ı istediğini de vurguladı. Sarı Kırmızılı teknik adam 10+4 düzenlemesinin Şampiyonlar Ligi hedef bulunan kulüplerin elini zayıflattığını savundu. Ben Avrupa'nın en güçlü takımlarıyla yarışmaya çalışıyorum ama transferde önüm kesiliyor ifadelerini kullandı. Millilere Cumhurbaşkanı morali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği moral mesajı an milli takım kampında adeta ilaç gibi geldi. Cumhurbaşkanının başlarını öne eğmesinler, moralleri bozulmasın, iyi mücadele etsinler. İnşallah sonraki maçları kazanarak yollarına devam ederler. Sözleri Ay Yıldız'da ekibe de moral oldu. Sabahtayız 17. sayfa. Krallar ölmez. Bir hafta sonra 39 yaşına girecek Lionel Messi skorlara doymuyor. Cezayir'i 3 kez üzen tangocu Klose ile birlikte Dünya Kupası'nın en golcüsü konumuna geldi. Hat-trick yapan en yaşlı futbolcu ve Arjantin'le 6 farklı Dünya Kupası'nda boy gösteren de ilk oyuncu olarak listede yer alıyor. İkinci bölümdeyiz. Osimhen'den müjde geldi haberi var. Nijeryalı yıldız ayrılık iddialarına son noktayı koydu. Galatasaray'da çok mutluyum. Burası bana cennet gibi geliyor. Formayı her giydiğimde yüreğimle oynuyorum. Ailem iyi, ben de iyiyim açıklamasını yaptı. Galatasaray taraflarını da sevindirdi. Hürriyete gelelim. Paraguay'ın Vikingi bizim çocuklara karşı. ABD karşısında tel tel dökülen Güney Amerika ekibinde kadro sil baştan yapılacak. Paraguay'ın Arjantinli teknik direktör Alvaro ilk maçta hezimete uğrayan ekibinde önemli değişiklikler

0: değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Kale, savunma ve orta saha kurgusu baştan yapılacak. İleri uçta sadece 5 kez milli olan Viking lakaplı Isidro Pita bize karşı görev alabilir. Pita sırtı dönük oynamayı seven, stoperleri yıpratan fizikli bir santrfor. Paraguay onunla pres gücü ve agresiflik kazanmaya hazırlanıyor. Bizim maçında anahtar isimleri Arda Kenan ve Hakan olacak. Bir dönem Kayserispor'da forma giyen Hüeros bir maçta bizim için anahtar iyi markaj yapmak olacak. Arda Güler, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu'nu durdurmalıyız açıklamasını açıklamasında bulundu. Paraguay milli takımının eski yıldızı oluyor kendisi. Milliyete geldik. Çekilmez çile. A milli takımımız 20 Haziran'da oynayacağı Paraguay maçı için yine yollara düştü. Vancouver'daki Avustralya karşılaşmasının ardından Arizona'ya dönen Ay Yıldızlar dün gece de San Jose'ye geçti. Millilerimiz karşılaşmanın ardından yine 1083 kilometrelik yolu geri dönecek. Bir de Fenerbahçe haberi var. Sarı lacivertler Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff final serisi 3. maçında Beşiktaş Gey'ini yendi ve durum 2-1'e gelmiş oldu. Maç 82-71 bitti. Gazete manşetlerinin ardından tekrar haberlerimize dönüyoruz. La Liga ekibi Real Sociedad Samsunspor'un çatlı golcüsü Muandil Maci için yeniden Karadeniz ekibinin kapısını çaldı.
1: Real Sociedad Marius Muandil Maci için Samsunspor'a yaptığı teklifi yükseltti.
2: Soner sekte, kaleci Jankart çıkmak çıkmamak arasında kaldı ve golü gördü ağlarında. Muandil Maci topu ağlarla buluşturdu.
1: 28 yaşındaki santrforu kadrosuna katmak isteyen La Liga ekibi Muandil Maci için Samsunspor'a 6,5 milyon euro ve sonraki satıştan %10 pay teklif ettiği öğrenildi. Samsunspor'un bonservis beklentisinin 9,5-10 milyon euro bandında olduğu ve kırmızı beyazlıların bu nedenle teklife sıcak bakmadığı belirtildi. Daha yüksek bir teklif gelmesi halinde Samsunspor'un transfer görüşmelerini sıklaştırabileceği bildirildi. Geçtiğimiz sezon Karadeniz temsilcisinde 52 maça çıkan çatlı golcü 23 gol ve 7 asist üretti.
0: Dünya Kupası haberleriyle devam ediyoruz sabah sporuna. Şöyle bir sonuçlara bakalım. Dün birbirinden keyifli ve hareketli mücadeleler vardı. K ve L gruplarına bakacağız. Dün oynanan maçlarda K grubunda Portekiz Kongo'yu yenmek istedi aslında Cristiano Ronaldo ile ama özellikle Ronaldo'nun istatistikleri hayal kırıklığıydı. Maç 1-1'lik beraberlikle bitti. Özbekistan-Kolombiya mücadelesi. Özbekistan biliyorsunuz tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılıyor. O yüzden de bilinmez de bir takım da aynı zamanda ama Kolombiya bu maçı 3-1 kazandı. Kolombiya şu anda K grubunda lider. L'ye gelelim. Dünün en heyecanlı maçı olabilir. Bol da gollüydü. İngiltere Hırvatistan'ı 4-2'lik skorla mağlup etti. Ama özellikle gitgelli bir maç olduğunu söylemekte fayda var. Sırayla takımlar öne geçti ama kazanan İngiltere oldu. Gana da Panama'yı 1-0 mağlup etti. L grubunda da şu anda İngiltere lider konumda. Şimdi bir de günün programına bakalım o halde. Tekrar A ve B grubuna dönüyoruz. Yani ikinci hafta maçları başlıyor değerli izleyenler. Çekya, Güney Afrika ile saat 19'da bugün karşı karşıya gelecek. Sabaha karşı 04'te de Meksika, Güney Kore ile kozlarını paylaşacak. Bu grupta Meksika ve Güney Kore'nin üçer puanı var. B grubuna geldik. Saat 22'de İsviçre, Bosna Hersek'i konuk ediyor. Saat 01'de de Kanada ile Katar kozlarını paylaşacak. B grubunda da bu maçlar oynanmadan önce şu anda her takımın birer puanı var. Oynanmasını beklediğimiz karşılaşmalara baktık. Gelelim bizim mücadelemize. Cumartesi günü sabah 6'da sabah saatlerinde Paraguay'la karşı karşıya gelecek A milli futbol takımımız. Peki Paraguay nasıl bir takım? İlk mücadelesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne 4-1 mağlup olmuştu. Takıma yakından bakalım şimdi.
3: 16 yıllık Dünya Kupası hasretine son veren Paraguay futbolun en büyük sahnesi.

Deki yerini özüne dönerek kazandı. Güney Amerika ekibi Daniel Garnero yönetiminde topa sahip olma odaklı modern bir oyun tarzını denese de başarılı olamadı. Ağustos 2024'te Copa Amerika'daki fiyaskonun ardından Garnero'nun yerine göreve getirilen Gustavo Alfaro ilk günden itibaren çok net bir mesaj verdi. Paraguay DNA'sı yüksek yoğunluk ve gol yememek bizi Dünya Kupası'na götürecek olan şey budur. Neredeyse her maçta klasik 4-4-2 dizilişine sadık kalan Alfaro, yalnızca Ekvador ve Bolivya deplasmanlarındaki yüksek rakımlı mücadelelerde 5'te savunmaya döndü. Dünya Kupası'nda da bu klasik sistemini sürdürmesi bekleniyor. Alfaro yönetimindeki 12 eleme maçında Paraguay sadece bir kez mağlup oldu. Arjantin ve Brezilya galibiyetleriyle dikkat çeken Paraguay, Arjantin maçında %23, Brezilya mücadelesinde ise %29 topa sahip olarak oyun anlayışını net bir şekilde gösterdi. Turnuva bileti ise iç sahada Ekvador'a karşı alınan beraberlikle resmileşti. Son 20 yılda Paraguay futbolunun yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri mücevher lakaplı Enciso. Milli takım formasını ilk kez 17 yaşında giyen genç yıldız Libertad'la parladıktan sonra Premier Lig ekiplerinden Brighton'a transfer olmuştu. Manchester City'ye attığı ve Puşkaş ödülüne aday gösterilen jeneriklik gol gibi harika anlar yaşasa da sakatlıklar ve menajer değişiklikleri İngiltere'deki ritmini bozdu. Hızlı, direkt kaleye giden ve 3. bölgede tam bir oyun değiştirici olan Enciso, turnuvanın en özel yeteneklerinden biri. Takımın yıldızı Enciso olsa da tüm yapı sahada tam bir denge unsuru olan Andres Cubas üzerine kurulu. Öncelikli görevi defansif orta saha olsa da topu kazandıktan sonra takımı hızlıca hücuma kaldırma konusunda gizli bir ustalığa sahip. A milli takım gruptaki ikinci maçını Paraguay'a karşı oynayacak. Özel yeteneklere sahip olan Ay Yıldızlıları katı bir savunma anlayışı bekliyor.

0: Dünya Kupası'nın efsane isimlerinden Lionel Messi 2026 Dünya Kupası'na masalsı bir başlangıç yaptı. Arjantin Cezayir'le karşı karşıya geldi ve Messi bu mücadelede hat-trick yaptı. Sonrasında da duygusal anlar yaşadı.
1: Lionel Messi 39 yaşında dünya futboluna damga vurmaya devam ediyor. Arjantinli yıldız Dünya Kupası J grubu ilk maçında Cezayir'e 3 gol atarak ülkesini zafere taşıdı. Maçın oyuncusu seçilen 10 numara oyunun kaderini hala ne kadar etki edebileceğini futbol severlere hatırlattı. Hat-trick'le turnuvaya gol kralı olarak giriş yapan başarılı futbolcu Miroslav Klose'ye ait Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanına da ortak oldu. Toplamda 16 gole ulaşan Messi, turnuvanın kalanında bir gol daha atması durumunda zirvenin tek sahibi olacak. Arjantinli efsane maç sonunda performansı ve yaşadığı duygularla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu benim 6. Dünya Kupam ama hala kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum. Kariyerimde yaşadığım her şey için çok mutluyum. Şu an yaşadıklarımsa benim için ekstra bir hediye gibi. Futbol oynamayı seviyorum. Bu çocukluğumdan beri en büyük tutkum. Kendimi iyi hissettiğimde de sahada her şeyimi veririm." dedi. Lionel Messi'nin turnuvanın geri kalanında nasıl bir hikaye yazacağı futbol severler tarafından merakla takip edilecek.
0: Dünya Kupası I grubunda oynanan Norveç-Irak mücadelesinde de Dünya Kupası tarihine geçen bir olay yaşandı. 1994 Dünya Kupası'nda oynayan 3 oyuncu 32 yıl sonra formalarını oğullarına teslim etti.
2: Norveç milli takımının Irak'a 4-1 mağlup ettiği maçta futbol sahalarında ender görülebilecek bir olay gerçekleşti. 1994 Dünya Kupası'nda Norveç forması giyen Alfinç Haaland, Goran Sørloth ve Erik Thorstvedt'in ardından bu kez aynı sahnede oğulları yer aldı. Erling Haaland, Alexander

0: Alexander Sørloth ve Christian Tørstvedt yıllar sonra babalarının izinden giderek Norveç'i Dünya Kupası'nda temsil etti. Aradan geçen 32 yılın ardından yine Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Dünya Kupası'nda gerçekleşen bu devir teslim tarihe geçti. 3 oyuncu Norveç milli takımı formasıyla ülkelerini futbolun en büyük organizasyonunda temsil etti. 1994'te babaların yazdığı hikaye 2026'da oğulları tarafından devam ettirildi. Erling Haaland ve Alexander Sørloth maça ilk 11'de başlarken Christian Tørstvedt ise sonradan dahil oldu.
1: Feyenoord kulübünde teknik direktörlük görevine bizim de ligimizden tanıdığımız Giovanni van Bronckhorst getirildi.
0: Feyenoord Robin van Persie'nin yerini Giovanni van Bronckhorst'la doldurdu. 51 yaşındaki teknik adamla 2028 yılına kadar sözleşme imzalandı. Ayrıca Feyenoord'un sözleşmede tek taraflı 1 yıllık sözleşme uzatma opsiyonu da bulunuyor. Hollanda temsilcisinden yapılan açıklamada "De Kuip'e gerçek bir kulüp efsanesi geri dönüyor" ifadelerine yer verildi. Ülkemizde Beşiktaş'ı da çalıştıran van Bronckhorst daha önce Guangzhou City ve Glasgow Rangers kulüplerinde de görev aldı. Hollandalı teknik adam son olarak geçtiğimiz sezon Liverpool'da Arne Slot'un yardımcılığını yapmıştı.
1: Sabah Spor programında şimdi bir ara vakti değerli izleyenler. Saat 9'da tekrar burada olacağız. Yine haberlerimiz ve gündeme bakacağız. Bir yere ayrılmayın.

0: tam anlamıyla bir futbol şöleni. Tüm renklerin boy gösterdiği dev bir organizasyon. Kıran kırana mücadele. Türkiye'nin kupası parolasıyla ülkenin dört bir yanına uzanan 64 yıllık bir gelenek. Ziraat Türkiye Kupası. Nefes kesen maçları, jeneriklik golleri, unutulmaz hikayeleriyle bir kupadan daha fazlası.
1: Sağ Ömer'e doğru Ömer vurdu topu alarda. Ömer atıyor. Niğde Belediyespor öne geçiyor.
0: Türk futbolunun lokomotif turnuvası Ziraat Türkiye Kupası'nda bir sezon daha geride kaldı. Tek maç usulüne göre 4 eleme turu, grup aşaması ve çeyrek finalden itibaren yine tek maç eleme şeklinde oynanan organizasyonda amatörden en üst lige 155 takım yer aldı. Bu sezon uygulanan formatta 150 takım, 24 takımın yer alacağı grup aşamasına kalmak için mücadele ederken, Avrupa Kupalarına katılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Samsunspor ve Başakşehir adını direkt gruplara yazdırdı. Turkuaz Medya Grubu yıllardır olduğu gibi bu sezonda Türkiye'nin kupasını şifresiz olarak milyonlara ulaştırdı. Tam 99 karşılaşma naklen yayınlandı.

0: 186 maça sahne olan Ziraat Türkiye Kupası'nda 2025-26 sezonu Eylül'ün ilk günlerinde birinci eleme turuyla başladı. 90 takımın yer aldığı ilk turda 6 maçın sonucu uzatmalarda, 1 maçın sonucu da penaltılarda belirlendi ve 45 takım ikinci tura yükseldi.
1: Hamza gönderdi ceza alanına. Emrehan Gedikli.
0: İkinci turdaysa 39 eşleşme oynandı. 11 karşılaşma uzatmalara giderken 5 müsabakada neticeyi penaltılar belirledi. Düzce Spor Pendik Spor maçı sadece bu sezonun değil, yakın tarihin en ilginç mücadelelerinden biri olarak kayıtlara geçti. İstanbul ekibi 51

0: 5. dakikada skoru 3-0'a getirse de ev sahibi 3 gol bulmayı başardı.
1: Berat, topun kontrolünü sağladı. Orta yetkili nokta ve gol! Top ağlarda! Top ağlara gidiyor Eriyel golü 3-3. İnanılmaz bir maç.
0: Uzatmalarda gol olmazken Pendik Spor penaltılarla gülen taraf oldu.
1: İşaret geldi şimdi. Erdem geliyor ve gol! Top ağlarda Pendik Spor. Zira Türkiye Kupası'nda penaltılarla adını bir üst sıraya asırıyor.
0: 56 takımın mücadele ettiği 3. turda 10 TFF 1. Lig ekibi, 7 Süper Lig takımı da kupaya dahil oldu. 28 karşılaşmada takımlar toplam 103 gole imza attı. Maç başına gol ortalaması 3.5'un üzerinde kayıtlara geçti. Sadece bir maçın sonucunu uzatmalar, bir maçın sonucunda penaltılar belirledi. Turun en büyük sürprizi Kahta 0-2 Spor'dan geldi. Bölgesel Amatör Lig ekibi Kasımpaşa'yı sahasında 3-1 yenerek adını 4. tura yazdırdı.
2: Roji ceza alanına girdi. Roji pasını çıkartmak istedi, savunma araya girdi. Roji vurdu kaleci. İkinci pozisyon, vuruş, toparlarda gol! Kahta 0-2 Spor Kasımpaşa'yı 3-1'lik skorla saf dışı etmeyi başardı.
0: Dördüncü turdaysa 19 karşılaşma oynandı. Bu turda Türkiye Kupası'nı daha önce kazanmış 8 takım da sahaya çıktı. İki maçın uzatmalara gittiği, 17 maçın 90 dakika içerisinde sonuçlandığı dördüncü tur müsabakaları toplam 77 gole sahne oldu. Futbol severler maç başına ortalama 4 golün olduğu turda 13 karşılaşmayı canlı olarak Aspor ekranlarından takip etti. 9 kupayla organizasyonun en başarılı 3. takımı son finalist Trabzonspor kupa serüvenine Van Spor'u 2-0 yenerek başladı.
3: Uzun kullanacak Olayipe, baktı ceza alanına. Korner kullanımlı ön direğe, toplarlarda gol!
4: Türkiye'nin spor radyosu.
5: A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo.
6: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
7: Dünyada Mayıs'ta satılan elektrikli araç sayısı yıllık bazda %3 artışla 1,8 milyon oldu. Londra merkezli veri analiz şirketi Benchmark Mineral Intelligence, Mayıs ayına ilişkin elektrikli araç satış verilerini yayımladı. Buna göre, geçen ay küresel çapta 1,8 milyon elektrikli araç satıldı. Bu satış hacmi yıllık bazda %3 ve aylık bazda %7 artışa karşılık geldi.
6: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
8: Golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tvbu.com.tr'de.
9: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
10: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
11: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: A-Spor Radyo. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 18 Haziran 1928 havacı Amelia Earhart bir uçak ile Atlantik Okyanusu'nu geçen ilk kadın oldu. 1948 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nca Uluslararası İnsan Hakları Bildirgesi hazırlandı. 10 Aralık 1948'de Paris'te yapılan genel kurul toplantısında oylanarak kabul edildi. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
3: Dünya Kupası tarihinin en gollü maçı 1954'te oynandı. Avusturya, İsviçre'yi 7'ye 5 mağlup etti ve karşılaşmada toplam 12 gol atıldı. Bugünün futbolunda böyle bir skor görmek neredeyse imkansız. Bu maç, Dünya Kupası arşivlerinde gol yağmuru denince ilk akla gelen karşılaşmaydı.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
4: Bir reklam.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
6: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
7: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
8: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
9: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket.

0: Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım net, Sigortam.net.
4: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
5: Jilet, erkek için neyse.
4: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Spor Radyo.
3: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
3: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Energy Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekte kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: Aspor Radyo. Sporun radyosu. Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
10: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
11: Akakçe.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım.

0: Hediyeler.com.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
2: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
4: Jilet, erkek için en iyisi.
3: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
5: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
6: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
7: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
8: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye QNB'ye geçer.
9: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen,
10: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
8: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
11: Reklam.
12: A-Spor Radyo.
13: A-Spor Radyo.
14: Can Uzun'dan bahsediyoruz biliyorsunuz. Teknik direktör Okan Buruk da Can Uzun hakkında konuştu ve Can'ı isterim dedi.
15: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kafa Sports YouTube kanalına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam A Milli Futbol takımının Avustralya karşısında aldığı yenilgi için her takım ilk maçlarda zorlanabilir. İspanya'dan da bunu görüyoruz. Bir de katıldığımız 7 şampiyonanın 6'sına kazanamadan başladık. Çok daha pozitif olmamız gerekiyor. Hemen yakıyoruz, yıkıyoruz, oyuncuları ve hocayı hedef gösteriyoruz. Önümüzde çok önemli bir yol var. Oyuncularımıza ve hocamıza da inanıyorum. Bu ister istemez oluyor çünkü büyük bir beklenti var dedi. Paraguay maçını da değerlendiren Buruk, işimiz ikinci maçta da kolay değil. Güney Amerika futbolu çok sert ve dinamik oluyor. İyi savunma yapıyorlar. Ben konsantrasyonumuzun daha yüksek olacağını düşünüyorum. Çünkü ilk maç nasıl olsa kazanırız duygusu vardı. Ben de yaşadım bunu. Nasıl olsa kazanırız dediğiniz anda 1-0 geride başlıyorsunuz maça ifadelerini kullandı. Adı Galatasaray'la da anılan Can Uzun hakkında konuşan Okan Buruk, çok beğendiğim bir oyuncu. Geçen senesi çok iyi geçmedi aslında. Sakatlıkları oldu. Hem forvet hem forvet arkası oynayabiliyor. Zorlandığında kanatta da kullanabiliyorsunuz. Listemizde birçok oyuncu var ama henüz kulübüyle bir girişimimiz olmadı. Her şey Dünya Kupası sonrasına kalıyor. Transfer dönemi Dünya Kupası bitene kadar sakin geçecek açıklamasında bulundu.
16: Can Uzun şut ve Can Uzun'un golü farkı ikiye çıkarttık.
15: Mourinho ile yaşadığı rekabetten bahseden Buruk, ben Mourinho'yu seviyorum. Burada tabii ki farklı şeyler yaşıyorsunuz. Sportif olarak baktığınızda dünyanın en önemli

0: en bilinen teknik direktörlerinden biri. Mourinho ile saha içinde yaşadığım olay benim için bitti. Kadıköy'e gittiğimde elimi sıkmamasına daha çok bozulmuştum mesela. Bir teknik direktör misafir takım hocasının elini gider sıkar. Bizim statta da ben gitmiştim. Ayağa kalkmamıştı. Şampiyonlar Ligi'nde bir Galatasaray-Real Madrid eşleşmesi güzel olur dedi.
1: Tabii ki olabilir ama oyuncumuzun üzerinde.
2: İsmi transfer dedikodularında Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan Victor Osimhen konuk olduğu canlı yayında Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyorum dedi.
0: Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen geleceğiyle ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.

0: Transfer döneminde Avrupa devlerinin gündeminde yer alan golcü futbolcu, sarı kırmızılı kulüpte mutlu olduğunu bir kez daha dile getirdi. Nijeryalı yayıncı Romeo WJ'in kanalına konuk olan Osimhen, "Galatasaray ile aramızda karşılıklı bir saygı var. Bu saygıyı sadece bana değil, aileme, arkadaşlarıma, tüm çevreme gösteriyorlar," dedi. Her sabah şükrederek uyandığını belirten yıldız oyuncu, "Antrenmana gidiyorum ve yüzümde bir gülümseme oluyor. Galatasaray formasını her giydiğimde bu kulüp için yüreğimle, kalbimle oynuyorum," ifadelerini kullandı.
1: Şimdi Osimhen cezalandı. Osimhen! Toparlar da gol! Derbide Galatasaray 1-0 öne geçiyor.
0: Osimhen canlı yayına mesajlarla katılan taraftarların "Galatasaray'dan ayrılacak mısın?" sorularına, "Hayır, ben burada mutluyum. Şimdiye kadar her şey iyi. Ailem iyi, ben iyiyim," sözleriyle yanıt verdi.
2: Fenerbahçe Kulübü'nde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından teknik direktör Aykut Kocaman'ın göreve gelmesi için geri sayıma geçildi.
0: Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda geri sayıma geçildi. Sarı lacivertliler Aziz Yıldırım'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından çalışmalarını hızlandırdı. Fenerbahçe'de yeni yönetimin bir sonraki adımı futbol şubesiyle ilgili yapılacak açıklamalar olacak. Futbol yapılanmasının başında Oğuz Çetin'in olması, teknik direktör olarak da Aykut Kocaman'ın görev alması bekleniyor. Fenerbahçe'de gözler artık resmi açıklamalara çevrilirken Aykut Kocaman'ın teknik ekibi de büyük oranda netleşiyor. Uzun yıllardır Aykut Kocaman'ın ekibinde yer alan isimler deneyimli teknik direktörün yine yanında olacak. Pro lisansı bulunan Turgay Altay yardımcı antrenör olarak görev yapacak. 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayan deneyimli kaleci antrenörü Murat Öztürk, Aykut Kocaman'la birlikte Samandıra'ya dönecek. Maç ve performans analisti olarak görev yapan Barış Karakoç da deneyimli teknik direktörün ekibinde yer alacak. 2017-2018 sezonunda Aykut Kocaman'la birlikte Fenerbahçe'de görev alan atletik performans antrenörü Alper Alçı da teknik ekipte olacak. Aykut Kocaman'ın ekibine katılacak yeni isim ise Dirk Kuyt. Pro lisansı bulunan eski Hollandalı futbolcu, daha önce futbolcu olarak birlikte çalıştığı Kocaman'ın ekibinde bu kez yardımcı antrenör olarak görev yapacak.
2: Avrupa'daki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu.
0: Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu kuralları çekildi. Geçen sezon Süper Ligi ikinci bitiren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Polonya'nın Górnik Zabrze takımıyla eşleşti. Sarı lacivertliler ilk maçı 21 ya da 22 Temmuz tarihinde Kadıköy'de oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 28 ya da 29 Temmuz tarihinde Polonya'da yapılacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Danimarka temsilcisi Midtjylland'le karşı karşıya gelecek.
3: Mourinho, Rashica savunma arkasına hareketlendi. Milot Rashica yaptı ortasını, gol pozisyonu ve gol! Orkun Kökçü!
0: Danimarka Ligi'nde geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Midtjylland'de milli futbolcu Aral Şimşir forma giyiyor. Beşiktaş eşleşmede ilk maçı 23 Temmuz'da İstanbul'da, rövanş mücadelesini ise 30 Temmuz'da deplasmanda oynayacak. Avrupa'daki diğer temsilcimiz Başakşehir ise Konferans Ligi ikinci eleme turunda Bosna Hersek ekibi Sarajevo ile Finlandiya temsilcisi Inter Turku eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Kupa 3'te ikinci eleme turunda ilk maç 23 Temmuz'da İstanbul'da, rövanş ise 30 Temmuz'da deplasmanda yapılacak.
2: Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Barış Göktürk, Sarı Lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibini Aspor'a değerlendirdi.
4: Şampiyonlar Ligi'nde kolay takım yoktur ama Fenerbahçe için de zor rakip yoktur. Dolayısıyla Fenerbahçe Spor Kulübü camia Türkiye'nin en büyük spor kulübüdür. Biz Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz ve inşallah iki maçı da kazanarak turu geçmek istiyoruz. Fenerbahçe'nin en iyi yerlerde olması için doğru kadro planlamasını yapıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde birinci maç iç sahada 21 veya 22 Temmuz'da. Buraya Dünya Kupası'nda olan oyuncularımızdan yetişemeyenler olacak. Dolayısıyla biraz eksik kadroyla girilebilir ama bu bir mazeret değil tabii ki. Turu geçeceğiz. Şimdi biz seçimden önce de bir futbol aklı üzerinde çalıştık ve ekibimiz doğru transferleri yapmak için, kadro planlamasını yapmak için gerekli hazırlıkları yapmıştı. Sayın Başkanımızın da seçim döneminde ifade ettiği üzere eğer doğru bir kadro planlaması olsaydı Fenerbahçe geçen sene de şampiyon olabilirdi demişti. Dolayısıyla biz bunun üzerine gerekli çalışmayı yaptık ve özellikle santrafor konusunu biliyorsunuz. İki tane santrafor alacağımızı Sayın Başkanımız ifade etmişti. Ama kamuoyundaki herhalde zannediyorum bazı basın mensupları da belki bunu tam ifade etmemiş olabilirler. Fenerbahçe'nin bağlı olduğu Türkiye Futbol Federasyonu takvimi var. Transfer dönemi henüz başlamadı biliyorsunuz muhtemelen. Evet. 2026-2027 futbol sezonunun yaz transfer dönemi 22 Haziran tarihinde başlıyor. Dolayısıyla 22 Haziran tarihinde başlayan transfer dönemiyle birlikte transferler açıklanacak. 22 Haziran'da başlayan transfer dönemi 4 Eylül'e kadar devam ediyor. Dolayısıyla süreçlerin uzaması veya transferin gecikmesi gibi bir durum söz konusu değil. Zaten transferler şu an henüz transfer dönemi başlamadı şu anda. Bizim maçımız da 21 ya da 22 Temmuz'da olacak. İlk maç iç sahada. Bu arada Maraton Alt E tribününün de inşaatını o tarihe kadar yetiştirmiş olacağız. Hem iç saha baskısını arttırmış olacağız hem de büyük ölçüde ana omurgayı oturtmuş olarak transferlerin önemli bir kısmı o zamana kadar yetişecek. Sonra da devamlı planlayacağız. Burada teknik direktör konusu da en yakın zamanda çözülecek. Zaten onunla ilgili gerekli çalışma yapılıyor. Bunlarla ilgili açıklamalar çok yakın zamanda olacak ama tarih veremiyorum Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda.
2: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Gornik Zabze'nin son durumuna ve tarihine bakalım şimdi.
0: 1948 yılında kurulan Gornik Zabze, Polonya futbol tarihinin en başarılı kulüpleri arasında yer alıyor. Müzesinde 14 lig şampiyonluğu bulunan Kırmızı Mavililer, geçtiğimiz sezonu 2. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı elde etti. Temmuz 2025'ten bu yana Mihal Gasparik'in çalıştırdığı Górnik Zabrze, geçtiğimiz sezon Polonya Kupası'nı kazanarak 54 yıl sonra zafere ulaştı. Slovak teknik adam Spartak Trnava'yı çalıştırdığı 2023-2024 sezonunda iki kez Fenerbahçe'ye rakip olmuş, iki maçta da mağlubiyetle sahadan ayrılmıştı. Polonya ekibinde geçtiğimiz sezonki büyük başarılarında orta sahanın Çek üçlüsü Lukas Sadilek, Patrick Hellebrand ve Lukas Ambros'un katkıları öne çıktı. Górnik Zabrze'nin en tanıdık yüzü ise Mayıs ayında profesyonel futbolculuk kariyerini noktalayan Lukas Podolski. 2021 yılında kulübüne dönen yıldız isim sadece performansıyla değil kulübün yeniden yapılanma sürecinde üstlendiği rolle de dikkat çekti. Son olarak 1995'te Intertoto Kupası'nda mücadele eden Górnik Zabrze en büyük Avrupa başarısını 1969-1970 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nda final oynayarak yaşadı. Kırmızı Mavililer tutkulu taraftar grubuyla da dikkat çekiyor. 28 bin kapasiteli Arena Zabrze'de oynadığı maçlarda yüksek atmosfer oluşturan Polonya temsilcisi Fenerbahçe karşısında Şampiyonlar Ligi hayalini sürdürmek isteyecek.

kadronun hazır olacağını da söyledi. Devam edelim. Shomurodov ismi var. Sarı lacivertler Süper Lig'in gol kralını radarında tutuyor. Fenerbahçe Başakşehir'de oynayan 30 yaşındaki golcü Eldor Shomurodov'u yakından izliyor. Özbek futbolunun hücum hattında joker gibi olması planlanırken forvetlerden bağımsız olarak düşünülüyor. Oyuncu zaten aynı zamanda 10 numarada da forma giyebiliyor. Fanatik gazetesine bakalım. Devler Ligi'nde ilk rakip Gornik. Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön eleme turu kura çekimi yapıldı. Fenerbahçe Polonya Ligi'ni ikili averajla ikinci sırada tamamlayan Gornik Zabrze ile eşleşti. Temsilcimiz ilk maçını 21-22 Temmuz'da Kadıköy'de, rövanşı ise 28-29 Temmuz'da deplasmanda oynayacak. Hazırlıklara da Gornik Zabrze dün başlamış. Sezonun son maçına 23 Mayıs'ta çıkmıştı Polonya temsilcisi. Tatil bir aydan kısa sürdü. Ake ya da Sar, savunmaya iki yıldızdan birinin gelmesi için yoğun bir mesai var. Yönetim Şikrin yanına solak stoper almak için çift hamle yaptı. İlk olarak Nathan Ake ile temasa geçildi. Kulübü Manchester City ile de pazarlıklar başladı. Sarı lacivertler ayrıca Lens'la sözleşmesi sona eren Malang Sar'ın menajeriyle de masaya oturdu ve teklifini sundu. Fenerbahçe iki yıldızdan birine imza attırmak istiyor. Transferlerimiz yetişecek demişti Başkan Vekili Barış Göktürk. Açıklamaları yer alıyor burada. Herhangi bir gecikme söz konusu değil. Transferlerimiz yetişecek. Özellikle santrfor konusunu başkanımız zaten daha önce söylemişti dedi. Bir sonraki gazeteye gelelim. Milli takımımızla ilgili de haberler var. Orayı da atlamayalım. Fatih Doğan'ın bölümü. Öfkemizin esiri olmayalım. Avustralya yenilgisi sonrası 5-6 saatlik bir yolculukta Arizona'ya döndü millilerimiz. Oyuncular daha çok gelen tepkilere odaklandı. Montella ve İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da toplantıları vardı. Takım hırs küpü, içten içe bir öfke de var. Samet Uğurcan'ın mesajları biriken hırsı ve öfkeyi gösterdi. Bunu kontrol etmeliyiz. Paraguay maçına da 2,5 değişiklik Kenan Yıldız ve Mert Müldür'ün ilk 11'e geçtiği, Barış Alper'in mevkisinin değiştiği bir kadroyla Paraguay karşısına çıkmayı planlıyor Vincenzo Montella. Fenerbahçe'de teknik direktör açıklanması için geri sayıma geçildi. Başkan Aziz Yıldırım'ın en başından bu yana tek adayı Aykut Kocaman, yönetim kurulda tecrübeli hocaya sıcak bakıyor. 61 yaşındaki teknik adamın 48 saat içerisinde duyurulması bekleniyor. Milliyet'teyiz. Ake ve Sar demiştik. Stoper bölgesinde mutlaka takviye yapacağı öğrenilen Fenerbahçe'de iki aday öne çıktı. Sarı lacivertlerin ya Manchester City forması giyen Nathan Ake ya da Lens'in tecrübeli futbolcusu Malang Sarı kadrosuna katacağı bildirildi. Galatasaray cennet gibi. Paris Saint Germain, Chelsea, Bayern Münih gibi dev kulüplerin listesinde olduğu ileri sürülen Osimhen, Cimbom'dan ayrılabileceği iddialarına yanıt verdi. Bulunduğum kulüpte mutluyum. Şimdiye kadar her şey kariyerimin en iyisiydi. Nereden geldiğimi düşününce burası bana cennet gibi geliyor. Açıklamasını yaptı. Bir canlı yayına katılmıştı Victor Osimhen. Orada yaptığı açıklamalar. Lemina da imzaya attı. Evlilik görüntüleri var burada. Foto maça geçtik. Virgil van Dijk planları. Galatasaray yönetimi Virgil van Dijk'ın transferi için planlarını belirledi. Liverpool'dan ayrılacak Hollandalı stoper konusunda teklif hazırladığı bildirildi. Maliyet hesapları da netleşti buradaki iddiaya göre. Ahmet Kutucu hırs küpü. Sarı kırmızılı takımın 26 yaşındaki futbolcusu Ahmet Kutucu tatil dönemini boş geçmiyor. Ahmet bireysel antrenör eşliğince çalışmalarını sürdürüyor. Antrenman programını aksatmayan futbolcu yoğun bir mesai harcanarak yeni sezona da hazırlanıyor. Metehan da Pogon yolcusu. Aslan'da Metehan Baltacı'nın yeni rotası belli oluyor. 23 yaşındaki genç stoperin Polonya ekiplerinden Pogon'la görüşmelerde olduğu, ilerlettiği bu aşamaları söylenmiş. Galatasaray savunmaya takviye için kolları sıvadı. Asensio takibi. Sarı Kırmızılılar Real Madrid'in 23 yaşındaki stoperi Lauro Asensio yakından izliyor. İspanyol futbolcu konusunda La Liga devinin yeni hocası Jose Mourinho'nun da kararı bekleniyor.
Victor Osimhen'den Barça ve Real yanıtı, Barcelona veya Real Madrid'den teklif gelirse nasıl yanıt verirsin diye soru sorulan.

0: Victor Osimhen, ben öyle bir kulüpteyim ki orada sevdiğim bir yerdeyim. Bu şehri ve kulübü seviyorum. Kulübümü, çevreleyen insanları seviyorum. O büyük kulüplerden bahsettiğinizde de yani daha önce de söylediğim gibi gelecekte neler olacağını göreceğiz. Bu yüzden sadece devam ediyorum görüşünü bildirdi. Gazete manşetlerinin bu bölümünü bitirmiş olalım. Haberlerde sırada Beşiktaş var. Beşiktaş Futbol A takım direktörü Önder Özen Midland eşleşmesini A Spor'a değerlendirdi. Rakiple ilgili neler söylemiş Önder Özen? İzleyelim.
1: Burada seri başı olan ekiplerden bir tanesiyle eşleşecektik. O gerçekleşti. Biraz benim yani şahsen bir futbol sever olarak biraz uzak durmaya çalıştığım ekiplerden bir tanesi. Çünkü onların başlangıç bitiş tarihleri biraz daha kuzeyde olmaları sebebiyle hazırlık aşamasının daha ileri bir noktasında karşılaşacağız. Yani biz 23 Temmuz'da bizim hazırlıklarımızın olduğu evrenin bir adım sonrasında olacak Midland takımı. Birincisi bu. İkincisi, hızlı oynayan, direkt oynayan bir ekip olduğunu biliyoruz. Özellikle savunmadan hücuma geçişleri çok çok hızlı yapabildiklerini biliyoruz. Aynı şekilde ciddi bir takım disiplinine sahip olduklarını da biliyoruz. Kendi ülkelerini geleneksel olarak hani iyi temsil eden ekiplerden bir tanesi olduğunu da biliyoruz. Son yıllarda kendi ligini hakimiyeti altına almış olan bir ekip. Sürpriz bir şekilde şampiyonluğu Aarhus'a kaybettiler. Aarhus'tan daha güçlü bir kadroya sahipler. Daha etkili bir kadroya, daha uluslararası seviyede oyunculara sahipler. Bunu biliyoruz. O oyunculardan bir tanesi Aral Şimşir. Türkiye'de futbol severler hem çok merak ediyor. Bilenler de bir kez daha görmek istiyor. Bizim iyi bildiğimiz, iyi tanıdığımız bir oyuncu. Çok çok yetenekli bir ofansif silah olduğunu düşündüğümüz bir oyuncu. Onu da kendi sahamızda göreceğiz. Futbol severler de görmüş olacak. İlk etapta son yıllarda onları düzenli olarak Avrupa kupalarında oynamış olması, bizim de son sezonu Avrupa'dan yoksun bir şekilde geçirmiş olmamız, yani Ağustos'un ortalarında UEFA kupasından, Ağustos'un son akşamında veya Eylül'ün ilk gecesinde Konferans Ligi'nden düşmüş olmamız ve sezonu sadece yerel ligin içinde bitirmiş olmamız, Avrupa'dan uzak kalmış olmamız biraz daha zorlayacak bizi, ama neticede bu zincirin bir yerde kırılması gerekiyor. Başlangıç bu mudur? Dilerim budur. Eğer Midland'ı geçersek onların seri başı olması sebebiyle onların hakkını alacağız. Bir sonraki turda biraz daha nispeten ve umarım ve dilerim yani şansımız da yanımızda olursa daha nispeten orta profilli bir ekiple oynama şansımız olacak. Ama her koşulda şunu biliyoruz. Playoff'ta kupanın favorileri de var. Bu kupanın favorileri de var. UEFA kupasının favorileri de var. Ama bir yerden başlamak gerekiyor. Başlangıç buysa o zaman başlayacağız.
0: Evet değerli izleyenler, devam ediyoruz. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci eleme turundaki rakibi Midland'i gelin hep birlikte daha yakından tanıyalım.
2: Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turundaki rakibi Danimarka temsilcisi Midland oldu. 1999 yılında Danimarka'nın Jutland bölgesinde kurulan Midland, son yıllarda hem kendi liginde hem de Avrupa organizasyonlarında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Yıllık kulüp tarihinde 4 Danimarka Ligi zaferine ulaşan Kırmızı Siyahlılar son şampiyonluğu 2024 yılında kazandı. Danimarka temsilcisi karşılaşmalarını 12.055 kişilik Messe Center Herning Stadyumunda oynuyor. Geçtiğimiz sezon yerel ligi 16 galibiyet, 12 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ikinci bitiren Midland, finalde Kopenhag'ı 1-0 mağlup ederek Danimarka Lig Kupası'nı kazanarak Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Yaklaşık 110 milyon euroluk kadro değerine sahip Danimarka temsilcisinde A milli takım geniş kadrosundan da tanıdığımız Aral Şimşir ve geleceğin yıldız golcü adaylarından biri olarak görülen Santrfor Franculino gibi isimler dikkati çekiyor. Yerel dilde Ulvene yani kurtlar olarak da tanınan Midland'i 40 yaşındaki teknik direktör Mike Thulberg çalıştırıyor. Genç çalıştırıcı genellikle 4-2-3-1 sistemiyle sahaya çıkarken oynattığı tempolu futbolla da adından epey söz ettirdi. Genç ve atletik kadrosuyla dikkat edilmesi gereken bir takım olan Kırmızı Siyahlılar, son yıllarda Avrupa futboluna Alexander Sørloth, Simon Kea, Joachim Andersen ve Rasmus Christensen gibi oyuncuları kazandırdı.
0: Beşiktaş Kulübü'nde yeni sezonda kadroda olup olmayacağı belirsiz oyuncuların durumu da yavaş yavaş netleşiyor.
3: Yeni sezon için kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş'ta takımda kalıp kalmayacağı belirsiz oyuncuların geleceğiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyaz yönetim gelecek teklifleri değerlendirmeye başladı. Orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'ye Suudi Arabistan'dan resmi teklif geldiği öğrenildi. Beşiktaş teknik heyetinin gelecek sezon planlamasında yer almayan Nijeryalı futbolcu için yönetimin teklife sıcak baktığı ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
4: Ndidi yerde karar, serbest vuruş.
3: Ndidi'nin ayrılığına engel olunmayacağı ifade edildi. Savunma hattında forma giyen Calo için farklı bir karar alındı. Italiano'nun Portekizli oyuncudan memnun olduğu ve takımda kalmasını istediği öğrenildi. Italiano, Calo'nun özellikle önde baskı yapan ve tempolu oyun anlayışına uygun bir profil olduğunu düşündüğü ve oyuncunun yeni sezonda daha fazla sorumluluk alabileceğine inandığı kaydedildi. Beşiktaş'ta geleceği merak edilen isimlerden biri olan Václav Černý içinse İskoç ekibi Rangers'ın ilgisi devam ediyor.
4: Salih, Abraham topla buluştu. Abraham, şimdi Černý, cesarında, çaprazda Černý! Toparlar da gol!
3: Ancak Vincenzo Italiano'nun Černý'yi kadroda tutmak istediği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın beğendiği isimler arasında yer alan 28 yaşındaki kanat oyuncusunun yeni sezon planlamasında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Milot Rashica'nın geleceğini ise kamp performansı şekillendirecek. Kosovalı futbolcu hakkında teknik heyetten şu ana kadar olumsuz bir rapor çıkmadığı öğrenilirken Vincenzo Italiano'nun oyuncuyu sezon öncesi hazırlık kampında yakından değerlendireceği belirtildi.
0: Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş Sırp golcü Dušan Vlahović ile ilgileniyor.
2: Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, golcü transferinde listenin ilk sıralarında yer alan Dušan Vlahović için girişimlerini sürdürüyor. Juventus'la yollarını ayıran 26 yaşındaki Sırp yıldızı kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar transferde tüm şartları zorluyor. Başkan Serdal Adalı'nın bu transferi bitirmek adına tüm imkanlarını seferber ettiği ve Vlahović cephesine ne istiyorsanız vermeye hazırız mesajını ilettiği öğrenildi. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun da Fiorentina'dan eski öğrencisi olan Vlahović ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. İtalyan teknik adamın yıldız futbolcuyu İstanbul'a davet ettiği ifade edilirken, Dušan Vlahović'in ise gelen teklifleri değerlendirmek istediğini ve karar vermek için acele etmeyeceğini söylediği vurgulandı.

0: Kariyerine Avrupa'nın üst düzeyliklerinde devam etmeyi hedefleyen Vlahovic'in önümüzdeki günlerde geleceğiyle ilgili kararını netleştirmesi bekleniyor. Juventus formasıyla geride kalan sezonda 23 karşılaşmada görev yapan Sırp santrfor takımına 10 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
1: Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA uzlaşma anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerin başarıyla yerine getirildiğini duyurdu. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada kulübümüzle UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı arasında 31 Ağustos 2022 tarihinde 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 ve 2025-26 sezonlarını kapsayan uyum anlaşması imzalanmıştı. Kulübümüzün belirlenen süre zarfında temel yükümlülüklerini yerine getirdiği ve süreci başarıyla tamamladığı tarafımıza tebliğ edilmişti ifadeleri kullanıldı. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada ise UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'yla Temmuz 2023'te imzalanan yapılandırma anlaşması kapsamındaki mali ve sportif kriterlerin karşılandığı ifade edildi. Hücum hattına takviye yapmayı planlayan Trabzonspor'da listeye yeni bir isim geldi.
2: Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Trabzonspor'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Hücum hattını çeşitlendirmek isteyen Bordo Mavililer'de son olarak Bamba Dieng gündeme gelmişti. Ancak Dieng cephesi yıllık 2 milyon euro garanti maaş ve 1 milyon euro imza parası istedi. Trabzonsporlu idareciler yüksek maliyet karşısında Dieng için şimdilik beklemeye geçerken farklı isimlerle de görüşmeye başladı. Bordo Mavililer Belçika ekibi Genk'te forma giyen 21 yaşındaki Kamerunlu santrfor Aaron Bibo'yu transfer listesine aldı. Bibo için kulübünün yüksek bonservis talep ettiği ancak Karadeniz ekibinin genç futbolcunun transferinde ısrarcı olduğu belirtildi. Trabzonsporlu yöneticiler Bibo'nun bonservisini düşürmek için görüşmelerin süreceğini ifade etti. Genk Temmuz 2025'te Aaron Bibo'yu 2 milyon euro bonservisle kadrosuna kattı.
1: Trabzonspor Adil Demirbağ kadrosuna katmak için Konyaspor'a yeni bir teklif sundu.
3: Önemli maçlar kazandık.
2: Trabzonspor yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Bordo Mavililer Konyaspor'un tecrübeli stoperi Adil Demirbağ'ın transferinde ısrarcı. Karadeniz ekibi Adil için yeni bir hamle yaparak kulübüne yaptığı teklifi revize etti. Daha önce Draguş takası ve Ola Ekben'in bir sonraki satışından %50 pay gibi detaylar masadayken, yeni görüşmelerde Gökten Gürpüz ve Serdar Saatçı ile bir miktar bonservisin gündeme geldiği belirtildi. İki kulüp arasında görüşmelerin yoğun şekilde devam ettiği öğrenildi. Adil'in de bordo mavili formayı giymeye sıcak baktığı ifade edildi. Konyaspor'daki 6. sezonunu geride bırakan 28 yaşındaki Adil Demirbağ, geçen sezon 28 maçta 2 gol 2 asist katkısı sundu.
1: Gazete manşetleri bölümümüzdeyiz. Trabzonspor'a ve Beşiktaş'a detaylıca bakalım. Fanatiğin 5. sayfasında hemen rakibi görüyoruz. Midtjylland Avrupa'da Beşiktaş'ın rakibi olduğu belli oldu. Avrupa 2. eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland'le karşılaşacak. Beşiktaş siyah beyazların eşleşmenin ilk maçını 23 Temmuz'da evinde, rövanş karşılaşmasını ise 30 Temmuz'da deplasmanda oynayacağını da hatırlatalım. Ladislav Krejci'yi görüyoruz. Sol stopere takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Agbadu'nun Wolves'tan partneri olan Krejci'yi listeye ekledi. Siyah beyazlar takımdan ayrılmaya sıcak bakan Çek futbolcuyu da renklerine bağlamayı çok istiyor. Yeni stoper adayı olarak gündeme geldi bu isim. Şöyle bir sol tarafa da bakıyorum. Raşit Say'ı Ahmet istiyor. Süper Lig'in yeni temsilcilerinden Ahmet Spor'un transfer gündeminde Beşiktaşlı Milot Raşit Say bulunuyor. Sabah gazetesine bakalım. Kartal Yuvası para basacak. Bir yılda reyona 403 yeni ürün soktuk. Zincirimize 4 mağaza daha ekledik ve bu rakamı 70'e çıkardık. Forma ve ürün gelirlerinde bu sene rekor bekliyoruz diyor mağazalardan sorumlu yönetici Sarı Mermer. Sabah Spor açıklamalarda bulunmuş. Yunus Emre Selin de bir haberi var burada. Barça Raport diyor Manchester City ve Chelsea yetkililerinin daha önce takip ettiği olayı Dünya Kupası'nda İspanyol devi de mercek altına aldı. Birazdan Yunus Emre Sel'e bağlantımız olacak. Trabzonspor'u daha detaylı konuşacağız. Foto Maç gazetesindeyiz. Olay için Barça devrede Barcelona Trabzonspor'un 20 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusunu takibe aldı. La Liga ekibi olay için Fildişi sahili maçlarına scout gönderme kararı verdi.

0: Camilo Mena, Siganko ve Zegrova için girişim yapan Bordo Maviler Polonya'da Gdansk forması giyen. Mena'yı da takip aldı. 23 yaşındaki yıldız sol kanat ve 10 numarada da oynayabiliyor. 7 oyuncu için teklif var. Birazdan bu oyuncuları konuşacağız. Pinya, Vibo, Folcarelli, Olay, Augusto ve Muçi gibi. Sağ tarafta Beşiktaş var. Nübel ismini görüyoruz. Kaleci konusuyla ilgili gelişmeler var. Siyah beyazlar geçen sezonu Stuttgart'ta kiralık geçiren 29 yaşındaki eldiven Alexander Nübel'i transfer listesine ekledi. Yönetimin oyuncunun hem menajeriyle hem de kulübü Bayern Münih ile temaslara başlayacağı ileri sürüldü. Hürriyet gazetesindeyiz. Fenerbahçe, Podolski, Beşiktaş'a, Aral, Şimşir Avrupa kupalarında temsilcilerimizin ikinci eleme turlarındaki rakipleri belli oldu demiştik. Aral Şimşir'i Midland'de izleyebiliriz tabii ki. Fenerbahçe'nin rakibi içinde Podolski gündemi yer alıyor. Milliyet'e geçtik. Hemen en alta gelelim burada. Trossard'da yoğun bir baskı var. Beşiktaş teklif yaptığı yıldız oyuncuyu ikna etmek için yoğun bir çaba harcıyor. Belçika'nın Dünya Kupası'ndaki maçları bitmeden Trossard'la anlaşmak isteyen siyah beyazlar daha sonra Arsenal'la el sıkışarak dev transferi de tamamlamak istiyor. Trabzonspor'da da geleceğe yatırım var. Transfer çalışmalarında Belçika'da forma giyen genç futbolcu Kenan Harun için girişimler hız kazandı. Oyuncu için teknik direktör Fatih Çekken'in de olumlu rapor verdiği haber içerisinde yer almış. Gazete manşetlerini bu gazetelerle birlikte bitirmiş olduk. Trabzonspor'u konuşmaya devam edelim. Yunus Emre Sel şimdi bağlantıda olacak bizimle ve gündemi konuşacağız. Transferi en yoğun takımlardan biri biliyorsunuz. Çoğunlukla isim telaffuz ediyoruz, gelen oyuncuları söylüyoruz. Daha detaylı bilgi alacağız. Günaydın Yunus Emre, nasılsın?
1: Günaydın, teşekkürler Demet. İyi yayınlar, kolay gelsin. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Şimdi gazetelerde de teklif ihtimali olan oyuncular, genç oyuncular listede deniyor. Bir şöyle gündemi özetleyelim isterim en başta. Trabzonspor'da transfer çalışmaları nasıl gidiyor?
1: Tabii transfer çalışmalarına girmeden önce dün Trabzonspor Kulübü çok önemli bir açıklama yaptı. UEFA Kulüp Finans Kontrol Merkezi ile 2023 yılında imzalanan anlaşmayla ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini dün Trabzonspor Kulübü resmi olarak açıkladı. Bu aslında çok değerli bir açıklama çünkü biraz geçmişe gittiğimizde o dönem UEFA gerçekten Trabzonspor'u çok ciddi bir şekilde sıkıştırıyordu ve ekonomik olarak Trabzonspor'un bazı adımları atmada ciddi sorunlar yaşadığı bir süreçti. Ama şu an itibariyle 2026-2027 sezonu öncesi bu kriterleri tamamen yerine getirdi Trabzonspor ve mali anlamda herhangi bir riskle şu an itibariyle karşı karşıya değil. Bu gerçekten yönetim kurulu adına çok ciddi bir başarı olarak dikkat çekiyor. Öncelikle tabii buna bir vurgu yapmak istedim. Transfer konusuna gelecek olursak 8 transfer yaptı Trabzonspor ve çok ciddi bir sayıda bahsediyoruz. Henüz resmi olarak transfer dönemi başlamadı. Kamp sürecine daha uzun bir zaman var ve Trabzonspor transfer planlamasının %70'lik bölümünü aşağı yukarı tamamlamış durumda. Neden %70 diyorum? Çünkü 8 transfer sonunda 4 transfer yapma ihtimali daha var Trabzonspor. Ama burada sürpriz ayrılıklar yaşanırsa eğer bu sayı muhtemel olarak daha da fazla artabilir. Trabzonspor için şu andaki süreçte özellikle yerli olarak bitirilen transferlerin açıklanması bekleniyor. Melih Kabasakal, Metehan Mimaroğlu, Samet Akaydın ve Thierry Karadeniz. Bu 4 transferle ilgili olarak henüz Trabzonspor Kulübü resmi olarak bir açıklama yapmadı. Transfer döneminin başlaması bekleniyor olabilir. Bazı prosedürler uzuyor olabilir ama herhangi bir süre biz transferle alakalı herhangi bir sorunun bulunmadığını bu isimler noktasında söyleyebiliriz. Bunun dışında özellikle defansif orta saha bölgesi için Genk 2 takımında, Genk'in 2. takımında forma giyen Kenan Harun'la Trabzonspor ciddi şekilde ilgileniyor. Aslında bu oyuncu daha önce de Trabzonspor'un gündemine gelmişti Demet ve o zaman oyuncu belki Türkiye'ye çok sıcak bakmamıştı. Ama şu an itibariyle oyuncu tarafından da çok olumsuz bir durum gözükmüyor. Trabzonspor ilgisini bu oyuncu ile ilgili hala sıcak tutuyor. 21 yaşında.

0: yerli statüsünde oynayabilen oldukça potansiyelli bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Özellikle scout ekibinin bu oyuncuyla ilgili çok olumlu görüşleri olduğunu da söyleyebiliriz. Diğer nokta Adil Demirbağ konusu. Bir yılan hikayesine dönen bir transfer süreci.
1: Evet.
0: Yaklaşık bir
1: Yeni bir
0: aydır
1: teklif yapıldı deniyor.
0: doğru, yaklaşık bir aydır bir konuşulan gündemdi. Bir ara kapandı, bir daha açılmayacak denildi ama özellikle Samet Akaydın transferinden sonra tekrar açılır mı açılmaz mı diye soru işaretleri vardı. Ama Trabzonspor yeniden Adil Demirbağ'la ilgileniyor şu an itibariyle. Konyaspor'la pazarlıklar devam ediyor. Konyaspor'un beklentileri çok yüksek. Trabzonspor'un takasta önerdiği isimler var. Şu an itibariyle biraz daha farklılıklar var her iki takım tarafından ama tabii ki Adil Demirbağ'da Trabzonspor'da forma giymek, Avrupa'da oynamaya sıcak bakıyor ama kulüplerin anlaşması durumunda tabii ki. Konyaspor'un da şöyle bir sorunu var Adil Demirbağ'la ilgili. Yaklaşık bir yıllık bir sözleşmesi kaldı ve gelecek sezon Adil Demirbağ çok yüksek ihtimalle serbest statüye düşecek. Dolayısıyla oyuncuyu bir şekilde transferde değerlendirme düşüncesi var Konyaspor cephesinde. O yüzden oyuncuyla ilgilenen belki başka takımlar da var ama Trabzonspor'a transfer sürecinin ben olumlu sonuçlanma ihtimalini şu an itibariyle yüksek görüyorum. Tabii süreç içerisinde bunu bekleyip göreceğiz. Forvet bölgesi için çok aday var Trabzonspor'da.
1: Evet.
0: Özellikle Felipe Augusto'nun Zenit'e transferiyle ilgili görüşmeler devam ederken her gün farklı bir forvet transferinin ismi geliyor Trabzonspor'a. Son olarak Aaron Bibot'un ismi geldi. 21 yaşında yine potansiyelli bir oyuncu. Dikkat çekiyor. Pambe Dieng ismi var yine Trabzonspor'un buradaki adayları arasında. Ama özellikle hem yerel basında hem de ulusal basının farklı mecralarında Eldur Shomurodov ismi de Trabzonspor'la artık anılmaya başladı.
1: Bamba Dieng ile
0: Başak şeydi.
1: ilgili yüksek maliyet konusu gündemdeydi. Bu durumla ilgili bir bilgin var mı?
0: Hem Bamba Dieng hem de Aaron Bibot ile ilgili kulüplerinin beklentisi çift haneli rakamların üzerinde. Çünkü her ikisi de çok potansiyelli isimler. Gerçekten gelecek vadeden ve özür dilerim. Bu arada Bamba Dieng'in kendisiyle alakalı maaş beklentisi çok yüksek. Aaron Bibot'un kulübüyle alakalı beklentisi çok yüksek. Bamba Dieng hem yüksek bir maaş beklentisi içerisinde hem imza parası bekliyor. Dolayısıyla oradaki rakamlar biraz yükseliyor. Aaron Bibot'un da kulübü çok ciddi bir bonservis beklentisi içerisinde. Eldur Shomurodov'la da ilgili dolayısıyla Başakşehir'in çok yüksek bir mali beklentisi var. Ama bunların tamamı Agüero'nun Zenit'e transferinin kesin olarak gerçekleşmesiyle ortaya çıkar. Ama Agüero'da da şöyle bir durum yaşanıyor. Amerika'da şu anda Dünya Kupası'nı muhtemelen takip ediyor. O da her gün Trabzonspor formasıyla paylaşımlarını yapmaya da bir yandan devam ediyor. Bunun yanı sıra özellikle ayrılıklarla ilgili bir süreç yaşanacak. Çünkü yaklaşık 7 ila 8 oyuncuyu Trabzonspor göndermek durumunda. Batista Mendy yine ayrılma ihtimali yüksek olan bir oyuncu. Lundstram ayrılmasını beklediğimiz oyunculardan bir tanesi. Dragic ayrılmasını beklediğimiz oyuncular arasında yer alıyor. Kadroda bulunan ama forma şansı bulamayan genç oyuncular muhtemelen yeni sezonda farklı takımlara kiralanacak. Yine Gökten Gürbüz'e lig içerisinden çok fazla sayıda teklif var. Trabzonspor bunlar arasında bir değerlendirme yapıyor. Evet, 8 transfer yaptı Trabzonspor ama hem gelecekler konusunda hem de gidecekler konusunda çok ciddi bir hareketlik yaşanmaya da devam edecek.
1: Onana konusunu merak ediyorum. Yine Onana'nın hem kararı ne olacak ya da yönetimle ilgili yeni bir transfer durumu var mı kale için?
0: Tabii Onana ile ilgili süreç aslında çok net. Trabzonspor'la Manchester United kulübü arasında aşılamayacak bir sorun şu an itibariyle bulunmuyor. Ama Onana'nın kendisi hala net bir karar vermedi bu konuyla alakalı. Aslında Trabzonspor onun maddi anlamdaki beklentilerinin tamamını karşılayacağını taahhüt etti. Futbolcu burada bir düşünme süreci geçiriyor. Ama şöyle bir durum yaşandı özellikle bu hafta başından itibaren. Artık Trabzonspor Onana süreci uzadığı için onunla birlikte alternatif alternatif yabancı kaleci arayışlarına da başladı ve görüşmelere de başladı. Yine tecrübeli isimlere gidiyor kaleci bölgesinde Trabzonspor. Eğer Onana süreci biraz daha uzarsa Trabzonspor'da düşünce şu: biz kampa kadar transferlerimizi tamamlayalım. Eğer kampta ihtiyaç olursa, eksiklik olursa belki ondan sonra farklı isimleri takviye edebiliriz diyor. Kaleci de kampa kadar transferi tamamlanması beklenen bir mevki. O yüzden Onana'yı bekliyor Trabzonspor.

0: ama alternatifleriyle de görüşmelere başladı tecrübeli yabancı kalecilerle.
1: Olaydan bahsedelim istersen. Barcelona iddiaları var çünkü kendisiyle ilgili. Zaten dikkat çeken oyuncu oldu ligimizi Avrupa özelinde ama şimdi Dünya Kupası'nda da aynı şekilde ilgi odağı olan oyunculardan biri.
0: Aslında çok fazla süre almadı Demet ama oyuna girdikten sonra özellikle sosyal medyada sadece Trabzonspor taraftarları tarafından değil yabancı taraftarlar tarafından da övgüyle bahsedilen bir oyuncu oldu. Bunların ardından zaten oyuncu ile ilgili bu transfer dedikoduları, scout dedikoduları daha da fazla artmaya başladı. Zaten geçtiğimiz sezon içerisinde Tottenham, City, Chelsea, Leipzig ve Benfica'nın oyuncuya ilgisi vardı. Hatta bu kulüpler evet. arasında Chelsea ve Leipzig Trabzonspor'a teklif dahi çıkan kulüpler oldu. Hatta Leipzig bir adım daha bastırıyor Chelsea ile rekabet halinde. Son olarak özellikle İspanya basınında böyle bir iddia ortaya atıldı. Barcelona'nın da Chris Olay'ı değerlendirmesi adına bir scout göndereceği belirtildi. Henüz biz Trabzonspor cephesinden bunu teyit edemedik ama önemli bir iddia. Sonuç olarak zaten göz önünde olan potansiyelli bir isim Chris Olay'ı ve çok yüksek ihtimalle de Dünya Kupası sonrası Trabzonspor'un satışını gerçekleştireceği oyuncular arasında yer alıyor. Beklenti 30 milyon avronun üzerinde rakamlar. Zaten 30 milyon avro seviyelerinde şu an itibariyle bir ilgi var kendisine. Bu süreç devam edecek. Olay ilk maçında sonradan oyuna girdi. Belki ikinci maçında daha fazla süre alırsa daha da fazla konuşulmaya başlayacak. Bu da tabii ki Trabzonspor adına hem bir yönetim başarısı hem scout başarısı ama daha da önemlisi kendisine sürekli forma veren, güvenen Fatih Tekke ve ekibinin de bir başarısı olarak dikkat çekecek aslında.
1: Sidney Lopez Cabral'dan da bahsedelim. Yeni bir transfer. Yeşil Burun Adaları formasıyla da gördük kendisini ve bence karşılaşmada dikkat çeken oyunculardan biriydi.
0: Kesinlikle aslında çok tartışılıyordu evet. Defansif katkısı ne olabilir? Tamam evet. Ofansif yönü çok güçlü bir oyuncu Sidney Lopez Cabral ama defansif anlamda aynı katkıyı verebilir mi konusu çok fazla tartışılıyordu. Bence ilk maçında bu kafalardaki soru işaretlerinin önemli bir bölümünü ortadan kaldırdı. Çok ciddi bir performans ortaya koydu ve bunu bu performansı ortaya koyduğu rakip de dünyanın en önemli takımlarından bir tanesi. Hatta turnuvanın favorisi gösterilen takımlardan bir tanesi. Dolayısıyla bu performans onun adına çok çok iyi oldu ve bundan sonraki süreç adına da umut vericiydi. Aslında kendisi zaten böyle bir performansı belki beklediği için Dünya Kupası sonrasında Trabzonspor'un teklifine bir cevap vermek istiyordu. Ama burada yönetim çok ısrarcı davrandı ve bu ısrar sonucunda erkenden bu transfer bitirilmiş oldu. Orada ben Wagner Pina'ya biraz üzüldüm. Açıkçası Wagner Pina'yı ilk 11'de bekliyordum.
1: Evet.
0: Kendisi bu maçta başlayamadı. Belki ilerleyen süreçte o da forma şansı bulabilir. Çünkü hem Wagner Pina hem de Chibuke Viubu Trabzonspor adına çok sürpriz ve flash transfer teklifi alan iki isim. Hı. Ama yönetim kurulu şu ana kadar bu iki isimle ilgili gelen tüm teklifleri reddetmiş durumda.
1: Bir de Onuachu'yu sorayım. Tabii onunla ilgili bir durum gözükmüyor şu anda ama geçtiğimiz sezonun en dikkat çeken oyuncusuydu kuşkusuz Trabzonspor'da. Onunla ilgili herhangi bir planlama var mı yönetimde?
0: Aslında kulüp başkanı Sayın Ertuğrul Donalspor yayında bunu çok net bir şekilde dile getirdi. Onuachu bizim asla göndermeyi düşünmediğimiz oyunculardan bir tanesi ama tabii ki kendisinden böyle ısrarlı bir talep gelirse bunu değerlendirebilir şeklinde bir ifadesi vardı. Şu ana kadar Onuachu cephesinden herhangi bir ayrılık talebi Trabzonspor kulübüne gelmedi. Ama şimdi diğer boyutunda Onuachu'ya teklifler var mı? Evet var. Özellikle Suudi Arabistan piyasasından oyuncuyla çok ciddi şekilde ilgilenen takımlar var ve rakamlar gerçekten oldukça ciddi rakamlar. İlerleyen süreçte bu rakamların seviyesi artar veya oyuncunun fikri değişirse Trabzonspor tabii ki bunun alternatiflerini de bir yandan düşünüyor ve düşünmek de zorunda. Çünkü ona çok değerli bir oyuncu ve bu sezon yani geride kalan sezonda Trabzonspor'un gol yükünün çok ciddi bir bölümünü yüklenmiş isimlerden bir tanesi. Ama dediğim gibi şu an itibariyle herhangi bir sorun veya ayrılık gözükmüyor. Ama her ihtimali bir şekilde düşünmek gerekiyor. Çünkü hali hazırda çok ciddi rakamlarla teklifler Onuachu için gelmeye devam ediyor Suudi Arabistan piyasasında.
1: Teşekkür ederim Yunus Emre. Hoşçakal. Tekrar iyi sabahlar.
0: İyi sabahlar. İyi yayınlar. Kolay gelsin.
1: Bağlantımızı bitiriyoruz Trabzonspor'la ilgili. Şimdi futboldan basketbola geçiş yapalım. Basketbol Süper Ligi'nde de final playoff heyecanı yaşanıyor biliyorsunuz. Son oynanan mücadelede Fenerbahçe Beşiktaş Gain'i mağlup etti ve seride durum 2-1'e geldi. Fenerbahçe Beko final serisinde öne geçti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff final serisi 3. maçında Beşiktaş Gain Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı Lacivertliler 82-71 kazanarak seriyi 2-1 yaptı. Serinin 4. maçı Cuma günü tekrar Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe Beko rakibini mağlup etmesi halinde üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaşacak. Maçı Beşiktaş Gain'in kazanması durumundaysa şampiyon 21 Haziran Pazar günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda belli olacak. Fenerbahçe Beko'da yıldız oyunculardan Nicolò Melli, Beşiktaş Gain karşılaşması sonrası açıklamalar yaptı.
2: Bugün ilk maçta yaptığımız büyük hatayı telafi ettik. Tabii ki 4. maç çok zor olacak. Çünkü Beşiktaş çok iyi bir takım. Çok iyi karakterlere sahipler. Brown'a duyduğum saygıyı dile getirmek istiyorum. Sakatlandıktan sonra hamstringini tutarak oynadı. Buna rağmen mücadeleyi bırakmadı. Bu da karakterini ve takımını ne kadar önemsediğini gösteriyor. Maçtan sonra bunu ona da söyledim. Yaptığı şeye büyük saygı duyuyorum. Ancak biz tek bir amaç için buradayız. Tabii ki 4. maçta işimiz kolay olmayacak. Ama kazanıp seriyi bitirmeye çalışacağız.
1: Programımıza bir ara veriyoruz. Saat 10'da stüdyo konuğumuzla birlikte buradayız. Dünya Kupası ve Süper Lig transfer konuşacağız.
3: Gol yeri istediğin yerden izlemek...

0: Vodafone'lular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
5: ol. Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Reklam.
8: Aspor Radyo. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
9: Dünya Kupası tarihinde gol atan en yaşlı futbolcu Kamerunlu Roger Milla. 1994 Dünya Kupası'nda Rusya'ya karşı gol attığında 42 yaşındaydı. Milla'nın köşe bayrağı yanındaki meşhur dansı zaten hafızalardaydı. Bu golle birlikte Dünya Kupası tarihine bir de yaş rekoru bıraktırdı.
8: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.

0: puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Spor Radyo. İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
0: İyi Finans. İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Spor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
4: Japonya Merkez Bankası'nın sıkılaştırmaya devam etmesi bekleniyor. Japonya Merkez Bankası'nın politika faizini beklentiler doğrultusunda %1'e yükselterek 31 yılın en yüksek seviyesine çıkarmasının ardından sıkılaştırma adımlarını gelecek yıla da yayması bekleniyor. Bankadan yapılan açıklamada, yüksek ham petrol fiyatlarının ekonomik faaliyet üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğu, buna karşın ekonominin genel olarak yüksek şirket kârları ile istihdam ve gelir koşullarındaki iyileşme gibi unsurlarla desteklendiği bildirildi.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Sabah Spor'una tekrar hoş geldiniz. Son saatlerimize başlıyoruz. Bir saat boyunca buradayız. Gündemi konuşacağız her gün olduğu gibi. Suat Umurhan bugün bana eşlik edecek. Hoş geldin Suat.
1: Hoş bulduk. Günaydın.
0: Günaydın. Nasılsın? İyi
1: misin? Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de çok iyiyim. Hareketli geçiyor tabii Dünya Kupası'nı takip gece etmeye böyle çalışırken.
1: Sabah karşı hareketli geçiyor aslında
0: evet,
1: daha çok.
0: Benim uyanış saatim normalde 5.
1: Evet.
0: İşte 5'te başlayan maçlar var. Mesela ben 3-4 maçlarını izleme imkanım çok yok.
1: Çok,
0: 2 de yok hatta.
1: Doğru. Ben de sabah programına gelen biri olarak evet. Çok zor. Ama sen yolda bir maç takip ediyorsun.
0: Bakıyorum
1: gidiyor,
0: evet
1: denk
0: yolda geliyor. Genelde bakıyorum, o keyifli oluyor. Peki şimdi Dünya Kupası'na da geleceğiz tabii ki ama önce bir kendi ekiplerimize Süper Lig'e bir başlayalım istiyoruz. Rakipler belli olduğu biliyorsunuz yeni sezonun açılış tarihleriyle birlikte. Hem Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in. Fenerbahçe ile burada başlayacağız. Gornik Zabze rakip. 21-22 Temmuz'da Kadıköy'de ilk maç oynanacak. Sonrasında 28-29 Temmuz'da da rövanş mücadelesi deplasmanda oynanacak. Tabii bu net tarihler önümüzdeki günlerde belli olacaktır. Rakiplere baktığımızda yine aslında hep aynı şeyi konuşuyoruz ama Fenerbahçe'nin şu anki kadrosuyla birlikte üstün gözüktüğü bir eşleşme
1: muhakkak,
0: aslında. Tabii,
1: Fenerbahçe açısından. Yani şöyle bir hikayesi var, işte takımın sahibi Podolski.
0: Evet.
1: Hani orada bir eski Galatasaraylı olmasıyla bir hikaye çıkarılabilir. Ona yoğunlaşacaktır herkes ama Fenerbahçe hiç transfer yapmasa bile bu turun favorisidir. Yani şu anda teknik adamı da belli değil resmi olarak diyeyim. Hı hı. Buna rağmen favoridir. Ama diğer tarafta futbol oynamadan kazanılmıyor. Dünya Kupası'na döndüğümüz zaman Avustralya maçı öncesi uçtuk, kaçtık, şöyle yeneriz, böyle yeneriz herkes dedi. Sahada başka şeyler. Ki evet. Fenerbahçe'nin tarihinde de ön elemelerde problemler var. Tam konsantrasyonla bu turları geçip kendini Şampiyonlar Ligi'ne atmalıdır Fenerbahçe.
0: Sayın Aziz Yıldırım da özellikle yaptığı açıklamalarda adaylık döneminde de Avrupa'yı da bu sene çok önemseyeceklerini söylüyor. Çünkü hep böyle bir ayrım oluyor genelde Fenerbahçe için.
1: O son yıllarda çok bence evet. Ayrım oldu. Yani Fenerbahçe'nin kültüründe hiçbir zaman Avrupa'yı bir kenara itelim, ligi odaklanalım. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil. Sayın Aziz Yıldırım deneyimiyle, yıllardır yaptığı transfer görüşmeleriyle Avrupa'da oynamanın, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın transferde nasıl elini rahatlatacağını çok iyi biliyor.
0: Evet.
1: O yüzden de yeni gelecek teknik adam büyük ihtimalle Aykut Kocaman.

0: olacak tabii. O erken bir problem yaşamak istemeyecektir. Buralarda mesela kazanması en iyi hazırlık maçlarını geçmesi demek. Hı-hı. Takımı oluşturması demek. Üstüne bir de düşünsene Şampiyonlar Ligi'ne girmiş bir Fenerbahçe'nin teknik adamın kredisi artacaktır. Taraftarın morali artacaktır. Kombinelere talepler artacaktır. Bunlar Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan sezon başı dönemi.
1: Peki şimdi ilk tarih, hı hı, 21 ya da 22 Temmuz.
0: Evet.
1: Yani neredeyse işte
0: bir ay var.
1: Bir ay var diyebiliriz.
0: Top başı yapacak Fenerbahçe aslında.
1: Evet. Yani. Peki hala teknik direktör konusunun netlik kazanmaması. Ya bence, nasıl bakılması gereken
0: ya
1: bir konu?
0: Bence teknik adam belli. Teknik adam Sayın Aykut Kocaman.
1: Evet.
0: Bütün çalışmalarını yaptı. Bütün planlarını, hazırlıklarını zaten aylardan beri, belki yıllardan beri yapıyor. Fenerbahçe hep onun hani elinin altında, her zaman göz bebeği gibi. Bütün planları, transferde kimi istediği, kadroda kim eksik bellidir.
1: Evet.
0: Dün yine Aspor ekranlarında yardımcılarını dinledim. Hani haberlerde verdiniz. Bunlar da zaten Aykut Hoca'nın daha önce de birlikte çalıştığı ekibindeki isimler.
1: Hı hı.
0: O yüzden hani hiç böyle bir şey değişmemiş gibi, kulübü iyi bilen, camiayı iyi bilen bir ekiple Aykut Kocaman göreve başlayacaktır. Muhtemelen ya bugün ya yarın resmi açıklama gelir. Pazartesi de zaten topbaşı yapacak Fenerbahçe.
1: Evet, 22 Haziran Pazartesi günü Samandıra Can Bartu tesislerinde toplanacak takım. Topbaşı tarihi bu şekilde. Yani tam bir ay var aslında bir sonraki mücadeleye. Evet. Oyuncuların rutin sağlık kontrolleri gerçekleştirilecek bugün. İlk etap kampı içinde topuk yaylası, hı-hı, yine tercih edilmiş. Sonrasında 5 Temmuz'da da Avusturya planı varmış Fenerbahçe'nin. Oradan Avusturya'ya hareket edip orada da hazırlık mücadelelerini oynayacak. Hı-hı. Peki bu bir aylık süre Fenerbahçe için yeterli olacak mı?
0: Yani bu tur için elbette ki yeterli, ama bir sonraki turlar için, bir sonraki rakipler için, Fenerbahçe'nin özellikle Süper Lig'deki şampiyonluk hedefi için, hı hı, üstüne takviyelerin yapılacağı, eldeki oyunculardan hangilerinin eksiltileceği, bence bu da çok önemli bir durum. Transferde yerli yabancı kimlerin gelip gideceği çok önemli bir sürece giriyor Fenerbahçe. Yani bu aşamayı geçerken takılmamak çok önemli. Yani Şampiyonlar Ligi'nde bu playoff turlarını bir bir geçerken bir yandan da o Aykut Kocaman Fenerbahçe'yi iyi tanımasıyla, Aziz Yıldırım ve ekibi yönetim anlamında iyi tanımasıyla yeni bir çerçeveye oturtacak Fenerbahçe. Sonuçta elinizde hiç düşünmediğiniz oyuncular var.
1: Evet.
0: Belki hiç düşünmediğiniz ama kampta bir iki parıltı gösterip, ışık verip tekrar takımda acaba kalsa mı diyeceğiniz oyuncular var. O yüzden hani biraz hareketli, aslında içeride hareketli ama dışarıda daha ayakları yere basan transferde bir Fenerbahçe bekliyorum ben. Böyle çok koştur koştur bir şey yapacaklarını düşünmüyorum. Mali anlamda özellikle.
1: Ya transfer konusunda, hı hı, evet birçok isim burada konuşuyoruz, hı hı, özellikle santrfor bölgesi için ama özellikle Muriç ve Girassi transferleri, hı hı, belki netleşse taraftar da bir nebze rahatlayacak.
0: Ya ben bu lafları söylerken ben Muriç bitmiş gibi söylüyorum bu arada. Yani
1: ben
0: Muriç
1: de,
0: tamam.
1: Aykut Hoca da.
0: Evet, yani Muriç tamam. Hı hı. Hani devamında kim gelir? Elinizde diğer oyuncular var bu turları geçecek. Hı hı. Bir aylık periyodunuz var. Hani hemen kadroyu, listeyi bildirmiyorsunuz UEFA'ya. O, evet, yüzden Fenerbahçe bu turu rahatlıkla geçecektir. Geçmesi gerekir. Ama tabii ki aksi sonuçları önlemek için her şeyi yapıyor.
1: Milli takımda çok fazla oyuncusu var tabii ki. Onların dönüş, evet, zamanları aslında biraz da merak ediliyor.
0: Onlar, ben sana söyleyeyim. Yani,
1: üç kalecisi de Milli Dünya, evet, Kupası'nda.
0: Yani milli takımımız en ileri kadar inşallah gider. Hı hı. Yani son güne kadar inşallah orada kalır. Ama devamında dönen oyuncular da hemen takıma dönmeyecek. Bu unutulmasın.
1: Evet.
0: Yani yerli yabancı kim varsa hepsi belli bir... Şimdi arkadaşları ne kadar tatil yaptıysa onlara da bir hani böyle 10-15 günlük bir tatil imkanı tanınacak. Çünkü sezon bittikten sonra hiç boşlukları olmadı milli oyuncuların. Hı hı. Böyle bir süreçte Fenerbahçe'nin tam kadro çalışması herhalde yani Ağustos ortalarını bulacaktır diye düşünüyorum, transferlerden bağımsız.
1: Evet. Biraz da iyi gündemdeki yeni isimleri konuşalım. Mesela bugün Fotomaç gazetesinde Şomurodov iddiaları vardı, evet, ki az önce Yunus Emre Sen'le konuştuk. Trabzonspor için de gündemdeki isimlerden biri olduğunu söyledi. Golcü bir oyuncu, ligi de çok iyi biliyor.
0: Doğru.
1: Değerlendirilebilir mi?
0: Ne kadar vereceksiniz mesela? Büyük takımların, dört büyüklerin çok fazla işine geliyor bu iş. Eskiden daha çok gelirdi ama bütçeler arttı. Trabzonspor biraz bunun dışına çıkmaya gayret ediyor. Yani çok genç isimlere, potansiyelli isimlere gidip yurt dışından almaya daha çok şimdi odaklanan bir yapı var. Yani mesela Galatasaray'da gitti, Olay'ı istedi hemen. Çok büyük paralar vermesine rağmen Trabzonspor yok dedi, vazgeçtiler. Şimdi böyle bir periyotta elbette ki Şomurodov ligin gol kralı. Çok kıymetli bir isim. Olur ama Başakşehir burada ne kadar isteyecek? Kaç para talep edecek? Bunun dengesini yönetimler kuracaktır.
1: Yani zaten fiyatla ilgili bir bilgilendirme de yok. Şöyle hızlıca bakıyorum ama futbol yani, direktörü ve planlama doğrultusunda şöyle izleniyor şu anda.
0: Ucuz da bir maliyetle almadılar diye hatırlıyorum. Yani bunu düşünürsek hani yüklü bir bedel olur.
1: Peki bir de defans hattını konuşayım. Çünkü Nathan Ake ve Malang Sarr ikilisi gündemde orada. Evet. Ama tabii orada da yine maliyetin büyük bir önemi var.
0: Şimdi Fenerbahçe'nin şöyle bir girdap diyeyim. Aslında bu biraz Beşiktaş'a da dokunan bir nokta. Galatasaray şampiyon olduğu parasını arttırdığı için hani onlar şu anda rahat. Ama özellikle Fenerbahçe'de kazanan oyuncu mesela Skriniar herhalde 7-8 milyon euro bandında bir para alıyor. E şimdi yeni gelecek oyuncuya bu kadar vermen lazım. Maliyet yükseliyor. Takımdaki diğer oyuncuların istekleri artacak. Mesela Osterwolde kaldıysa, kalırsa o da zam isteyecek. Bunlar takımın dengesini hep bozan problemler. Mesela Ake'de, Sar'da Avrupa piyasasında ciddi talipleri olan oyuncular ve yüksek bütçe talep edecekler. Mesela geçtiğimiz günlerde bir haber vardı. Semedo'nun Fenerbahçe'nin yönetiminin göndermek istediği, Semedo yerine işte oraya olursa Zeki hamlesi yapılmak istedi. Mesela Semedo'yu göndermek de yüksek bir maliyet. Hani bonservisi bir kenara ayıralım. Yılda 4,5 diye kazanıyor diye hatırlıyorum. Evet. Şimdi 4,5 milyon euro veren bir yer bulacaksın oyuncuya. Şimdi Fenerbahçe böyle bir 1-2 aylık bir periyottan geçecek.
1: Yani gitsin diye direkt gönderemiyorsunuz bu oyuncuları.
0: Belki Aykut Hoca Semedo ile çalışacak. Kazanmak isteyecek ki Fenerbahçe muhakkak bunu yapması lazım. Biraz önce Italiano ile ilgili haber dönerken gene aynı şey vardı. Çerni üstünden kazanmak istediğine yönelik. Şimdi Fenerbahçe'de de bir sürü oyuncuyu kazanmanız gerekiyor. Şimdi kaleciniz Ederson'u tamam taraftar tepkili, çok büyük hatalar var bence, kabul edilemez. Hani saha içi futbolundan bağımsız o itirazları, kırmızı kartları var. Evet ama hatanın neresinden dönersen kar deyip belki kazanmak isteyeceksiniz. Semedo keza öyle. Evet. Mesela Cengiz Fenerbahçe'ye döndü. İyi bir maliyeti var, bütçesi var. Yani şimdi buradan neler çıkarmanız bekleniyor sizden? Aykut Hoca onlara bakacak önce.
1: Peki Beşiktaş'a da geçelim. Beşiktaş'ın da rakibi belli oldu. Midland'le eşleşti takım. Önder Özen dün bizim programımıza bağlanmıştı. Kuzey takımı oldukları için hazırlık aşamasında bizden bir adım öndeler dedi.
0: Yani hazırlık aşaması tabii teknik anlam ama mesela Beşiktaş gruplarda Midland'la karşılaşsa yani çok zor takım derim. Çok zor kura derim. Ön elemede karşılaşmak büyük talihsizlik. Yani takımlarımızın işte hep dedik ya her takım aslında Avrupa'yı düşünmeli. Yani normalde şimdi 3 takımımız burada eleme maçlarını konuşuyoruz. 3'ünün de burada olmaması lazım. 3'ünün de playoff'tan başlaması lazım. 3'ünün de direkt hani gruplara kalanların kalması lazım. Türk futbolu yani buralarda gezinmemesi lazım.
1: Eleme bak, gerçekten büyük dert bu arada. Çok erken sezon açmış bak, oluyorsun.
0: Kampı erkene alıyorsun. Transferde olmayacak oyuncuya gitmek zorunda kalıyorsun. Elenirsen alabileceğin oyuncu Avrupa yok diye ya da bir alta düştün diye gelmiyor. Yani bizim takımlarımızın keşke bir toplansalar da ya arkadaşlar, sayın başkanlar deyip ya biz Eylül'e kadar, Ekim'e kadar Süper Lig'den bahsetmeyelim. Önce bir kendimizi gruplara atalım diye bir mutabakata varsalar. Avrupa'yı umursamamazlık, bu sene Galatasaray direkt kalır. Seneye Fenerbahçe kalır. Alt taraflarda diğer takımlar gruplara kalır.
1: Evet.
0: Yani bu aşamaları oynamamız lazım. İnşallah bundan sonra kazanacakları puanlarla hani en üst seviyeden en kötü playoff oynayıp atalım kendimizi içeri.
1: Şimdi gelecek gidecekleri biraz konuşalım siyah beyazlılarda. Yine bir haber paylaşmıştık bu konuyla ilgili. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda tabii kararlar veriliyor. Ve kampa da böyle çok kalabalık şekilde gitmek istemiyormuş Italiano. O yüzden elemeler yapıyor.
0: Burada bir de Önder Özen faktörü var. Bunu göz ardı etmeyelim bence. Yani Türk futbolunu yakından tanıyan ve hani yorumculuk, spor futbol yorumculuğu sırasında da

0: oyuncuları anlatırken geniş bir portföyü var. Evet. Onu bilgilendirecektir. Bu da İtalyan'ın işini %50 kolaylaştırır bu oyuncu elemede.
1: Çok planlı bir hava var siyah beyazlarda.
0: Şimdi siyah beyazlarda hep bu havayla başlanan sezonlar, hep yükselen transferler, hevesler, bahsetmeler, başkanlardan ve yönetimlerden bahsediyorum. Hep yukarıya doğru beklentiyi çıkaran durumlar. Bu sezon sana katılıyorum. Çok böyle makul, çok daha ayakları yere basan bir şekilde ilerlediklerini düşünüyorum. Bunda bir de birikmişlik de var tabii. Geçmişten gelen kalp kırıklıkları da var. O yüzden hani Önder Özen'in orada olması bence biraz baskıyı azalttı. İtalyano tercihi de bence gayet makul. Hani yönetim de hocayı öyle pohpohlamadı. İşte büyük büyük törenlerle şovlar yapmadı. Her şey daha ayağını yere sağlam basan şekilde gidiyor. Bence bu da daha mantıklı yol.
1: Birkaç isim üzerinde o zaman gidelim. Tabii. Gidecek kalacak mevzusu netleşmeyen oyuncular var. Wilfred Ndidi bunlardan biri. Suudi Arabistan'dan oyuncuya bazı teklifler var ve yönetimde iyi bir teklif gelirse buna olumlu yaklaşıyor.
0: Yani gidişine. Anladığım kadarıyla yönetimde bütün herkes gibi bakıyor olaya. Ne bu? Ya iyi para gelirse satılır.
1: Evet.
0: Hani kaliteli oyuncu evet ama müthiş bir katkı yaptı bu Beşiktaş. Hani böyle ya bu senede Ndidi vardı diyebileceğimiz bir katkı yaptı mı? Yok.
1: Kaptan oldu ama.
0: Kaptan olur. Beşiktaş'ın oyuncu değişimi sirkülasyonunda hani zaten bu normal. Hani iki senedir oynayan oyuncu kaptan olur Beşiktaş'ta. Öyle bir ortama geldi oyuncu hani deneyiminde. İyi para gelirse gider. Yerinde de gayet kıymetli oyuncu bulurlar. Bu sirkülasyon da olmalı bu arada maddi olarak.
1: Savunma hattındaki isimlerden biri Calo. İtalyan onunla ilgili olumlu bir rapor vermiş. Takımda kalmasını istiyormuş. Bir de Černý. Onun için de yine olumlu bir raporu var.
0: Evet. Černý'yi kazanmak lazım. Černý evet ciddi eleştiriler aldığı bölüm var. Kafa olarak, konsantrasyon olarak ciddi sezonun belli bölümlerinde kopmuşluğu var.
1: Sergen Hoca ile orada bir belki problemi olabilir mi deniyordu
0: olabilir.
1: Geçen yıl.
0: Sergen Hoca ile de olabilir. Bireysel problemleri olabilir. Yani her şeyi de antrenörlerin üstüne yıkmam ama Černý kazanabileceğin acaba mı dedirtebilecek bir oyuncu.
1: Evet.
0: Eğer yabancı sınırlamasında planlarda hani bir değişim olmuyorsa Beşiktaş'ın hani yerine daha iyisini bulduk diyeceği bir durum yoksa bence Černý özellikle kamp döneminde hani Eylül'de bitecek transfer dönemine kadar bir sürekli olarak kullanılıp bakılabilir.
1: Raşitsa ile ilgili kamptaki performansına göre karar verileceği söyleniyor ama bugün Ahmet'in Raşit'i istediğine dair birkaç haber de gördüm.
0: Valla Raşit'i Beşiktaş'a iyi bir maliyetle geldi dönemin maliyetine göre. Hatta Galatasaray'la bir çekişme gibi bir süreçti.
1: Evet.
0: Bu maliyetin karşılığını verdiğini düşünmüyorum. Raşit'i çok iyi bir oyuncuydu. Yani hem Norwich'te özellikle Werder'de Almanya kariyerinde ciddi bir oyuncuydu ama
1: o Icardi ile mesela Galatasaray'la yakaladığı güzel bir uyum vardı.
0: Şimdi
1: Beşiktaş'ta olmadı.
0: Burada bir sendrom var. Ne sendromu? Yıldız olmayan oyuncuyu yıldız gibi tanıtan yönetimler sendromu. Şimdi Raşit'sa yıldız bir oyuncu değil. Kariyeri boyunca da olmadı. Werder'de iyi oynadığı dönemde herhalde partneri de Max Kruse'ydi, o eski Fenerbahçeli. Yani Kruse'nin en iyi olduğu dönemdi. Şimdi yıldız olmayan bir oyuncuyu yıldız gibi taraftarın önüne atınca ya gel beni kurtar diyorsun. Kurtaramayınca yüklenmeye başlıyorsun. Burada biraz yönetim hataları ben görüyorum sürekli olarak. O yüzden hani Raşit'sa standart bir oyuncu. Yabancı sınırı olmasa belki kalsın joker olarak değerlendirilebilir derim. Hani farklı mevkilerde ama onun dışında yollar ayrılırsa Beşiktaş maddi olarak zarar görmeyecekse ben onun yerine başkasını bulurum.
1: Peki golcü transferi için sence nasıl bir planlama var? Vlahovic ismi konuşuluyor mesela. Şu an Oyangyu halihazırda kadroda zaten. Dünya Kupası'nda da etkili olacak gibi duruyor.
0: Valla Beşiktaş'ın bence birinci santrfora ihtiyacı var. Vlahovic ise bu isim evet. Yani çok büyük maliyetli, ciddi, hani kalıplı, kalibreli bir oyuncu Vlahovic ve Beşiktaş'ın da çok faydalanabileceği bir isim. La Gazzetta dello Sport'ta okudum iki gün önce. Yıllık 10 milyon euroluk bir beklentisi olduğu söyleniyor. Bir de imza parası istenecektir. Tabii bu işin mali boyutu ayrı ama diğer tarafta Beşiktaş'ın bence Yankyu'nun önüne birinci santrfor lazım. Zaman zaman iki çift santrfora dönerler, değişerek oynarlar ama ben Yankyu'yla birinci olarak Beşiktaş'ın öyle devam

0: devam etmemesi gerektiğini, şampiyonluk, Avrupa'da başarı için daha birinci, daha farklı nitelikleri olan bir forvet lazım olduğunu.
1: Vincenzo Italiano'nun da Fiorentina'dan eski öğrencisi, evet, aynı zamanda Vlahovic. Orada da bir
0: onun da
1: telefon
0: yeni dönemiydi o
1: görüşmeleri
0: Fiorentina
1: var. Evet. Aynen öyle. Bakalım o ikna edebilir mi? Onu da göreceğiz. Şimdi Galatasaray'a geçelim buradan. Galatasaray'da da teknik direktör Okan Burun ve Victor Osimhen'in canlı yayında yaptığı bazı açıklamalar var. Okan Hoca ile başlayalım. Can Uzun konusu. Zaten sıklıkla konuşuyoruz ve Okan Hoca açıklamadan önce de şunu burada, şu cümleyi burada kurduğumu hatırlıyorum. Okan Hoca istiyor aslında bu transferin gerçekleşmesini. Ki gerçekten de isterim. Neden olmasın? Pozitifim bu konuya dedi.
0: Tabii ki yani Can Uzun gibi bir oyuncuyu istemeyecek teknik adam özel bir problemi mi var deriz. Yani genç, potansiyelli, tek mevkiye sıkışmayan, yani forvete koy oynayabilir.
1: Evet.
0: Forvet arkası, sağ kanat, çok sıkıştın, daha geriye al, 8 numaralarda kullan. Yani çünkü Okan Hoca'nın ben genel perspektifinde bunu da görüyorum. Farklı bölgeleri oynayan oyuncularla takımı inşa ediyor. Hı hı. Can Uzun da bence bu isim için gayet makul yerinde. Burada tabii ki Galatasaray'ın temasları var. Oyuncunun Galatasaraylı olması çocukluğunda, ailesinin Galatasaraylı olması tek kriter değildir. Ama tabii ki işinizi kolaylaştırır. Galatasaray oyuncuyla böyle prensipte el sıkışmadı ama... Hı hı. Kalbiyle el sıkıştı.
1: Şimdi henüz kulübüyle bir iletişimimiz olmadı diyor.
0: Evet.
1: Can'la bir iletişim oldu mu?
0: Bak sana ne diyorum?
1: Kalbiyle.
0: Kalbiyle anlaştı zaten. O tamam, evet. Ama diğer tarafta oturup Frankfurt'ta konuşacaklar. Ondan sonra bonserviste makul bir istenen seviyeye çıkarsa Galatasaray Can'ı renklerine bağlar. Biraz bu transferi şeye benzetiyorum. Geçen seneki Uğurcan transferine benzetiyorum. Niye? Çünkü hem yabancı sınırlamasından bir anda kaleciden çıktınız. Evet. Uğurcan da zaten başarılı performansıyla bunu katladı. Diğer tarafta saha içinde kullanacağınız oyuncu sayısı arttı yabancı, evet, olarak. Can transferi de bir anda sizin elinizde farklı bölgelere takviye, transfer yapma imkanı doğurur.
1: Orada da Frankfurt'un ben acaba, hı hı, beklentisini biraz çok merak ediyorum. Bana da biraz zor geliyor mesela bu transfer.
0: Yani param varsa zor değil bir şeyler. Her şey paraya, maliyete bakar.
1: Bu kadar yüksek mesela, yüksek mevlalar konuşuluyor.
0: Mesela bana de ki Can Uzun için bence limit şu.
1: Ya limit üst, değil de limit 50 bin.
0: Bana. 50 bin. Hala milyon demiyorsun, bin diyorsun.
1: 50 milyon.
0: 50 bine bırakmazlar ama 50 milyonu Galatasaray vermez.
1: Mesela ben 45-50 deri gördüm mesela ben o haberlerde.
0: Biraz, evet, piyasa değeri. Ama bunu mesela 30-35'ler bandına benim bildiğim ikna etmek istiyor Galatasaray. Hı hı. Yani orada başkanın, araya bir parantez atayım. Galatasaray'da öyle çok şeyler konuşuluyor. Yani böyle bütçe 200-305, öyle bir daha böyle hani sattıkça, Can'ın dışındaki transferler için söylüyorum. Sattıkça oraya takviye yapacağın, giden oyuncunun maliyetine göre uygun birilerinin alınacağı. Çünkü Başkan Özbek maliyetleri daha da yükseltmek istemiyor.
1: Evet.
0: Icardi giderse o bütçeyle başka bir oyuncu, tamam. Ama mesela Sara satıldı, işte Galatasaray 40 istiyor, o parayla Can, tamam. Hı hı. Abi böyle bir durum var. Galatasaray'da 30 bonuslarla, 35 milyon euroyla Frankfurt'la masaya oturacak. İlk etapta bu.
1: Peki bir de Osimhen konusuna gelelim. Sonrasında Dünya Kupası'na geçeceğim. Osimhen bir canlı yayına katıldı. Tabii kendisine çok fazla teklif, daha doğrusu gündemde yer alan haberler bunlar. Teklifler geliyor büyük kulüplerden, Avrupa kulüplerinden dendi. Nasıl bir yanıt vereceksin ya da Galatasaray'dan ayrılacak mısın sorusu soruldu. Ve Galatasaray'da çok mutluyum bu kulüp için, şu anda kalbimde oynuyorum, bir yere gitmeyeceğim dedi.
0: Şimdi bir ay önce herhalde bir anda Nijerya milli takımın hocasının söylediği sözler,
1: evet, ortalığı karıştıran,
0: ortalığı anlık böyle hiç beklemediğimiz bir anda karıştıran, yani Galatasaray yöneticilerinin de bir anda şok olduğu, ne alaka dediği bir süreçti. Hı hı. Şimdi Osimhen için hep teklif gelecek. Bir de biz şunu artık yabancılardan çok duymak istiyoruz herhalde, yani taraftarlar kendini inandırmak istiyor. Yani Osimhen her konuşmasında başında ben hiçbir yere gitmiyorum, ben Galatasaray'da çok mutluyum demek zorunda değil. Yani bu oyuncular profesyonel isimler. Hı hı. Yani mesela Osimhen yarın bir gün şunu da diyebilir yani. Benim hayalim Premier Lig. Ben Premier Lig'de oynamak istiyorum bir gün diyebilir. Mesela ben Barcelona, Real Madrid'den teklif gelirse reddedemem diyebilir. Bunlar işin doğasında var. Yani biz her seferinde Osimhen sanki İlelebet

0: imza atmış gibi beklemeyelim. Evet. Bütün takımlar için böyle. O evet, oyuncularla bir duygusal bağ oluyor taraftar, hı-hı, arasında, ama işin gerçeği bu değil.
1: Şimdi duygusal bağ dedin, hı-hı, aklıma Lucas Torreira geldi. Son dönemde, son günlerde özellikle
0: çok duygusal.
1: Magazin anlamında çok, evet, fazla gündemde ve sosyal medyada da çok sıklıkla görüyorum, hı-hı, ve çok duygusal bir isim belli ki yaptığı, evet, açıklamalara da bakarsak.
0: Karakter,
1: hem özel yani, hayatı hem de iş hayatı özelinde. Peki, peki Galatasaray'la orada ilişkisi sence
0: duygusal,
1: önümüzdeki
0: tamamen duygusal.
1: Nasıl olacak?
0: O da tamamen nasıl duygusal? Galatasaray kontrat yenilecek. Yani tamamen duygusal. Bütçeyi arttıracak. Biraz daha zam yapılacak ona. Torreira, evet, senin dediğin anlamda özel hayatında. Bir de ailesiyle ilgili, annesiyle çok bağlıydı. Onu kaybetti. Evet, babası bir rahatsızlık geçirdi. Kolay değil. Şimdi düşünsene, yani annen baban bir gün uzaklıkta senden. O da uçakla.
1: Evet.
0: Gittisi geldisini ayırıyorum yani. Gidip görmen bir gün sürüyor aktarmalarıyla vesaire.
1: Ve bu tempoda böyle bir şey çok mümkün
0: kolay değil.
1: Değil.
0: Ama özel hayatını dışarıda tutarsak burada mutlu, kontratı da yenilenecek. Hı hı. Ondan sonra tekrar takımda kalacak. Bir ara ayrılmayı düşünmüştü, ben gidiyorum gibi yani, devre arasında planlamaları vardı. Ama görüyoruz ki şu anda öyle bir durum yok. Galatasaray'ın da kontratlı oyuncusu. Hı hı. Galatasaray Torreira'yı öyle şu anda hani tamam ya biz seninle çok iyi yıllar geçirdik, 5 milyon euro getir bırakalım diye bir dönem yok. Torreira'nın yerine alabileceğim bir oyuncu için en az 30 milyon euro bonservis vermen lazım.
1: Zaten bir orta saha planlaması var. Hatta ilk hedef deniyor Galatasaray için.
0: Doğru. Can Uzun'u da buraya biraz dahil ederek konuşuyoruz. Hı-hı. Ama Galatasaray burada bir değişime gidecekse Torreira varken değişime gitmeli. Yani bir anda Torreira'yı çıkar, yerine başka bir oyuncu monte et. Kolay değil. Yılların getirdiği bir alışkanlık. Ve Torreira'nın her ne kadar bu sezon çok başarılı olmasa da bence ciddi bir takımı yürüttüğü, o dinamikleri çalıştıran bir isim olduğunu unutmayalım.
1: Peki, liglerimizdeki haberleri noktalıyoruz değerli izleyenler. Şimdi sırada Dünya Kupası bölümümüz var. Kupası bölümüyle sabah sporuna kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli izleyenler. Tabii ki gündemdeki oynanacak olan maçları konuşacağız. Bugünden sonra tekrar grup A ve B'ye geçiyoruz bu arada. İkinci haftalar başlayacak. İlk haftaları dün oynanan maçlarla, daha doğrusu sabaha karşı oynanan maçlarla birlikte bitirdik. Ronaldo'yu, Messi'yi de detaylıca konuşacağım. Sorularınız da var zaten ama ufak bir milli takımımızla başlayalım. Çünkü biliyorsunuz Vancouver'daki karşılaşmanın ardından Arizona'ya kamp için geçmişti millilerimiz. Orada bir kamp gerçekleştirdiler ve dün de Kaliforniya'ya, San Jose'ye geldiler. Yani yolculuklar o kadar uzun ki şimdi bakayım dedim şöyle bir. Arizona San Jose arası ne kadar uzaklıkla diye. Zaten araçla gitmek mümkün değil. 15 saatmiş mesela.
0: Evet. Ya Amerikalılar buna çok alıştığı için özellikle NBA'de, tamam mı, bütün dünyayı da buna zorladılar. Yani ben böyle bir turnuvanın yapılması benim için mantıklı değil. Yani bu kadar fazla takımın arttırıldığı bir yılda, mesela bir sonraki Dünya Kupası şeyde İspanya, Portekiz, Fas diye hatırlıyorum. Çok güzel bir rota, kısa mesafeler, en uzaktan en yakına belki bu kadar maksimum olur. Hı hı. Ama sürekli herkesin yer değiştirdiği, bir de içeride problemlerin olduğu, yani mesela Uruguay milli takımının başına gelen demeyeyim, bilerek yapılan, kabul edilebilir bir şey değil, Bielsa'nın tepkisi FIFA'ya, bunlar var. Bunlar, evet, unutulmasın. Bu kadar uzun mesafeler oyuncularımızı da hırpalar. Yani bütün takımlar olduğu gibi tabii.
1: Bazı konulara da eleştirel yaklaşan oyuncular da oldu. Geçen Van Dijk'ti yanlış hatırlamıyorsam, bu Sumolularının ciddi şekilde dikkat dağıttığından vesaire bahsetmiş.
0: Uğurcan da dedi galiba basın toplantısında, yani normal. Ne diyorum? Amerikanlaşan bir Dünya Kupası var.
1: Evet. Mesela ben bir görüntü gördüm. Böyle tepeden çekilmiş. Su molası, hydration break devam ediyor. Bitti. Herkes suyunu içti. Sahaya doğru gidiyor. Hakemle yanında bir görevli var. Reklamın bitmesini bekliyorlar. Şöyle telefonları almışlar. Evet. Reklam bittiğinde mesela devam edecekler.
0: Ya bende olmadı. Hani bir ilk başlar bir zordur. Denemek lazım. VAR'a da hani herkes hemen alışmalı tabii ki, ama bu molalar, bak şunun konuşulduğu, yani futbol maçlarının süresi kısalsın mı ya da sahayı biraz daha daraltalım, oyuncu çıkaralım mı gibi, hani bazılarına ütopik gelen fikirlerin FIFA'nın masasında olduğu bir süreçte bir de tekrar ara vermek, evet, ciddi bir oyuncu

0: konsantrasyonunu da kaybettiriyor.
1: Evet.
0: Ve hani bunu spor yapanlar, özellikle futbolcular, teknik adamlar çok daha iyi bilecek ve anlayacaktır. Yani tam temponun yükseldiği böyle 20'li dakikalarda tam ısındığınız zaten tak tekrar duruyorsunuz. Hı hı. Tekrar motive olup oyuna başlamanız zaman kaybı ve tempo eksikliği bence. Bende olmadı. Hani süreyi kısaltsalar da iyi. Bundan bir sonrası da şeydir herhalde. 30'ar dakikadan 3
1: olabilir.
0: Devreye bir deneyelime gidecektir ama çok fazla da kurcalamamak lazım bu tip organizasyonları.
1: Bir tane araştırma gördüm dün.
0: Nedir?
1: Bu oynanan karşılaşmalarda verilen bu su molalarının ardından momentumun tam tersi diğer takıma döndüğüne dair böyle istatistiksel bir haberdi.
0: Çok doğru. Yani şimdi birinci maçlar bitti. Turnuva bittikten sonra bu çok daha, özellikle grup maçları farklı, diğer elemeler farklı. Çok daha net istatistikler çıkacaktır. Momentum döner. Yani mesela bak, bazı maçlarda dersin ki, yani bir rakip geliyor, savunmadasın, dersin ki ya bir bitsin. Hani topu niye uzaklaştırırsın, ya da forvete dersin ki ya git şu topu kenarda bir tut.
1: Evet.
0: Uzakta bir iki dakika tut, nefes alalım. Tam böyle formunu tutmuş takıma bence köstek
1: yaramaz
0: olan bir iş.
1: Bence de.
0: FIFA bir yandan oyun oynansın, UEFA da öyle, gol olsun diye uğraşırken bir anda tekrar mola verince ben de çok olmadı yani bu iş.
1: Peki milli takımımızla geçtik zaten. Orada tabii Dünya Kupası'nı eleştirmeden olmaz diyoruz. Her başladığımda bir şey söylüyorum ben de ister istemez. Ama bakalım, şu ana kadar benim için keyifli gidiyor. Yani
0: güzelliklerini zaten
1: izliyorum.
0: Konuşuyoruz.
1: Aynen öyle.
0: Hani keyifli işlerini, o ayrı.
1: Peki milli takımımızın havasını nasıl görüyorsun? Şimdi antrenman saatleri tabii bize birazcık ters. Şimdi yarın da gerçekleştirecekmiş. Daha doğrusu bu gece 03'te bizim saatimizle gerçekleştirilecek. Böyle iniş görüntülerini vesaire gördüm. Geçtiğimiz günde bir basın toplantısı olmuştu. Orada özellikle Samet ve Uğurcan eleştirel konular üzerinde de durdular. Sence nasıl bir hava var mağlubiyet sonrasında?
0: Şimdi burada tabii sosyal medyaya oyuncuların direkt erişmesi ve her şeyi kale almaları hem yerelliklerde hem Avrupa maçlarımızda hem de böyle milli arenalarda oyunculara etki ediyor. Ama açık konuşayım, yani şöyle daha doğru tabir edeyim. Benim kale aldığım kaliteli yorumcular, sosyal medya kullanan insanlar da öyle çok büyük bir eleştiri yok.
1: Aynısını düşündüm. Ha, çok
0: özellikle
1: haklısın.
0: Oyunculara karşı hiç yok bak. Yani ben çok daha sert eleştiriler gördüm. Herkes bu milli takımı seviyor.
1: Şu anda bence özellikle televizyonda yapılan spor programlarında 2-3 gündür belki maç sonrası o sıcaklıkla eleştirilerin dozu biraz artmış olabilir ama şu an hiç öyle bir hava yok. Ama X'e mesela girmeyin.
0: Bak,
1: orası X'e, artık biraz böyle farklı bir mecra yani.
0: X'e giriyorsan haberleri okuyabilirsin, rakiplere bakabilirsin. Yani bütün sosyal mecralarda bu aynıdır.
1: Ama orası öyle bir alan ki ya, bir şeyde
0: karşına
1: böyle 3 saniye
0: diyeceksin,
1: durduğun an aynıların önüne getiriyor.
0: O algoritma bence dünyanın en büyük belalarından biridir her konuda. Ama diğer tarafta oyuncular, bak bu bir taktik olabilir. Teknik heyet, federasyon, oyuncuları bir yere kanalize etmek, kenetlemek için bunu kullanabilir. Buna da varım. Ama şunu bir hani yıllardır bu işi yapan biri olarak söyleyeyim. Çok fazla eleştirilmiyorlar. İngiliz basınına bir bakılsın herhangi bir yenilgi sonrası. Mesela
1: kadro açıklandığında
0: İspanya bile. Maçı, bak İspanya maçı AS gazetesinin manşeti tarihi hezimet tarzı bir şeydi. Birbirlik sonuç sonrası. Şimdi diğer taraflardaki İspanyollar hep usturupludur bu işlerde. İngilizlere bir baksınlar neler olur. Şimdi milli takımımızı çok eleştirmiyoruz. Herkes destek oluyor ama bu destek olmayı en ufak böyle bir, ya aslında biz şöyle oynasak daha iyi olurdu'yu hep beraber çok büyük eleştiriyorlar bizi diye bakmak, bu milli takımın genel yapısına da zarar verir.
1: Bence
0: buna dikkat edilmeli. Yani eğer oyuncular bakıyorsa öyle bir eleştiri bombardımanı, yağmuru yok bence.
1: Peki Paraguay mücadelesini biraz konuşalım. Cumartesi sabahı saat 06'da oynanacak bu mücadele değerli izleyenler. Ya bir gün, 1,5 gün falan kaldı. Çok az bir süre. Paraguay teknik direktörü Alfaro'ydu galiba. Onun açıklamalarına baktım birkaç gün önceki. Bizim için biraz böyle ölüm kalım, ya devam ya da tamam maçı artık diyor Türkiye mücadelesi. Bu şekilde gelecekler karşımıza.
0: Doğru, doğru. Bizim için de öyle aslında. Yani burada kaybedersek devam etmemiz imkansız.

0: bence. Berabere kalırsan da yani son maçın Amerika ile ev sahibi, iyi bir takımlar, bütün kamuoyu onlarla, FIFA onlarla.
1: Evet.
0: Yani böyle bir ortamda çıkacağız. O yüzden bu maçı kazanmak zorundayız. Devam etmek istiyorsak. Bak şunu da ayırdığını edelim. Kazanamayabiliriz. Bu turnuvaları veda edebiliriz. Problem varsa da konuşulur, edilir. Bu oyuncu grubunun ben iyi niyetli olduğunu, pozitif olduğunu düşünüyorum. Çok genç bir jenerasyon. Tam da zamanında katıldığımız bir Dünya Kupası. Burada başarı beklememizdeki sebep bizim aslında oyuncuları eleştirmemiz değil, inancımız. Paraguay karşısında birincisi biraz tabii ki ilk maçtaki hatalardan çıkmak lazım. Ben kadronun çok değişeceğini düşünmüyorum hatta. Yani ilk 11'in bazen Can yazılıyor, Kerem yazılıyor ama çok fazla bir kurcalanacağını düşünmüyorum.
1: En net gördüğüm Abdülkerim Ozan olabilir defans.
0: Yani olabilir.
1: Mert Müldür gelebilir.
0: Yani olabilir ama şey çok bence zeki, devam edebilir. Diğer tarafta Kenan iyiyse, hani sakat biliyorsun Kenan mesela niye girdi ya da niye geç aldı? Kenan ciddi bir sakatlıktan çıktı.
1: Evet.
0: Keza Hakan Çalhanoğlu öyle. Kerem öyle. Şimdi sakatlık sonrası, ciddi sakatlıklar sonrası tabii ki kolay değil ama Kenan biraz düzeldiyse 11'de olabilir. Bunun yanı sıra maça özel bir planlama var mı? Ona bakacağız. Yani fizik olarak bir kere Paraguay'la net korakor mücadeleyi yapmamız lazım.
1: Paraguay bizi şaşırtabilir mi? Mesela Avustralya aslında beklediğimiz oyunu sergiledi karşımızda.
0: Evet.
1: Ama Paraguay da yine fiziksel olarak çok güçlü bir takım.
0: Güçlü bir takım, güçlü bir savunma. Bunu onların handikapı yapmamız lazım. Teknik direktörlerinin kazanmak zorunda olduğu baskıyı biz onlara yığmamız lazım. Bunu da başaracak isim bir Montella, işte iki de sağdaki kaptan, sonra Abdülkerim, Merih oynarsa, kaleci Uğurcan gibi deneyimli isimler. Şimdi bunu rakibe yıkmanız lazım. Sakinleştirmeniz lazım. Bir de ben Avustralya maçının ilk başında gördüğüm şu tablodan rahatsız oldum mesela. Ya herkes yıldız olmak istiyor. Arda topu alıyor, şut. Barış, ben bir şeyler yapayım. Ya herkese belki Türkiye'nin kaderidir. İşte 25 yıl sonra katılıyoruz. Bir evet. Öncesi 2002'de hep. 2002'deki anılar, hayaller, o zaman olmayan şeyi bile abartıp anlatıyorsun. İnsanoğlu böyledir. Hep o yük sanki var hepsinin omzunda.
1: Olabilir. Şimdi herkes yıldız olmak istiyor dedin ya, aklıma dünkü Portekiz maçı geldi. Yani kim nereye ne atmaya kalksa hep bir Ronaldo buradan bir hareket yapıyor. Bana gönder, şuraya gönder, buraya gönder.
0: Ronaldo,
1: herkes de mesela tek bir yıldıza yükleniyor orada.
0: Ronaldo'da bir de şey var artık. Yaşlanan insan durumu var. Yani hala kendini
1: hiç
0: genç,
1: iyi gözükmedi.
0: Bak, hala kendini genç zanneden tamam bir Ronaldo refleksi var. Öyle değil bence, Portekiz'in de oyununu bozuyor.
1: Olabilir.
0: Yani kolay değil öyle bir figürü oradan çekip çıkarmak.
1: Tabii.
0: Ama hani öyle de oyun bozduğunu düşünüyorum. Türkiye'de biraz böyle. Yani biraz ayakları yere sağlam basacak. Herkes iyi yaptığı işi yapacak. Ama ilk maçın mesela en formsuz ismi Montella'ydı.
1: Evet.
0: Montella bile çok eleştirilmedi bak. Taktik üstünden eleştirdik hep. 2002 Dünya Kupası'nda Şenol Hoca'nın kıyafeti eleştirildi. Saçı eleştirildi. Ben daha dün gibi hatırlıyorum.
1: Şenol Hoca geçen açıklamalarda bulunmuştu. 2002'de bana yaptılar, şimdi aynısı. Mini takıma Montella yapılıyor dedi.
0: Ya kaybedersen tabii ki eleştirileceksin. Bu işin normali zaten. Yani dünyada böyle bir durum yok. Tamam kaybettik çok şükür her şey yolunda diyeceğimiz. Ama eleştireceksin ve Montella ilk maçın en formsuz ismiydi.
1: Evet.
0: Bak hiçbir oyuncuya faturayı kesmem, Montella'ya keserim. Bir fatura varsa. Bence milli takım biraz B, biraz C planlarına baktığı zaman, Paraguay karşısına stresli başlamadığı zaman ve fiziki mücadelenin yanına bireysel oyuncu yıldızlarını çıkardığı zaman, ama bu yıldızların da bir takım halinde hareket etmesi lazım. Herkes ben kral olayım derse olmaz.
1: Peki hücum hattındaki oyuncularımızın gerçek mevkilerinde görecek miyiz? Mesela,
0: Can diyorum
1: Arda orta sahaya tekrar on numara mevkisine, Barış sağ açık.
0: Sağ açık gibi diyorsun. Şimdi mesela tabii burada Kerem'in yerine Barış'ı kullanabilir misin? O da bir
1: seçenek.
0: Faktör, seçenek.
1: Deniz ve Can varken.
0: Valla Deniz Yani çok bende o ışığı vermiyor. Fiziki mücadeleye sonradan girmek için olur.

0: ama oyunun ilk başındaki birinci planın Deniz Olmaz gibi geliyor bana. He, Can burada bak şurada da bir yanılgıya düşüyoruz bence Avustralya maçında. Tabii bu Montella ile alakalı. Ya herkes sürekli orta, sürekli aynı şeyleri deneyip Kerem'in küçük boyuyla orada. Hayır.
1: Evet.
0: Biz aslında diğer maçlarda yaptığımız herhalde Romanya maçıydı. Yani biraz daha rakip savunmayı dağıtıcı işte Arda, Hakan, Orkun gibi yıpratıcı oyuncuların hiç araya kaçmadığı, hiç zorlayıcı olmadığı bir maçı geride bıraktık. Hı hı. Kerem'e mesela Kerem tek vuruşta bakıyorum şimdi takım içindeki en iyilerden biri. Yani o mevkiyi oynayabilecek. E Kerem'e bel hizasında çok top attık mı mesela? Kerem bunları atabilir. Evet. Ya da Kerem ceza sahası içinde kaç kere ayağına top alabildi? Şimdi mesela geçtiğimiz gün baktığımız istatistikte 30 dakika topa dokunamadı Kerem. Hı hı. Şimdi bunları sağlayacak bir oyun düzenine geçmek lazım. Yoksa oyuncuları değiştir, aynı sistemle oyna, hiçbir değişiklik olmaz.
1: Şimdi bizim maçımız cumartesi sabahı, cuma akşamı yani yarın akşam saat 22'de de Amerika Birleşik Devletleri Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Hı hı. Bu maçı da çok merak ediyorum.
0: Ne çıksın
1: ediyorum.
0: Oradan mesela? Ne dersin?
1: Amerika kazansın.
0: Avustralya
1: kapatsın
0: gitsin
1: o defteri
0: mi?
1: Bence. Çünkü beraberlik mesela çok büyük sıkıntı olur bence bizim için.
0: İşte orada da şöyle bir faktör var. Biz Paraguay'ı yenip Amerika'yı yenersek hani puanlama değişir. Bir anda kendimizi başka yerde buluruz.
1: Evet.
0: Şimdi mesela Amerika değil yerine Fransa olsaydı grubun birincisi gibi. Hı hı. Kazan git zaten bizi de yenerler dersin.
1: Evet.
0: Arjantin falan. Ama şimdi hani burada belki biraz polyanlacılık yapayım. Hani onlar berabere kalsın ama Avustralya kazanmasın. Berabere kalsınlar biz iki maçı da kazanalım. Bizim için en güzel yol sanki böyle olur. Bir de grup üçüncülüğü için de olursa kötü bir ihtimalle onu bertaraf ederiz gibi.
1: Amerika seni peki tedirgin ediyor mu?
0: Valla benim milli takımımız tedirgin ediyor. Yani Amerika beni tedirgin etmiyor. Amerika iyi bir takım. Amerika onu ayıralım ama mesela ilk maçta yaptıkları ciddi pres, rakibi hataya zorlayan, yıpratan bir presti. Hı hı. Kaliteli oyuncuları var ama diğer tarafta bizim milli takımımızın ne yapacağını kestiremiyorum. Mesela burada bir maç bir maç gittiğimiz unutulmasın. Eleme maçı elemelerde olsak, gruplardan çıksak milli takım belki daha az golüyle daha çok işler başarabilir ama önce buradan kendimizi bir yukarı atmamız lazım. O yüzden de stresi, baskıyı Paraguay yıktığımız bir maç başlangıcı gerekiyor.
1: Deniz Bey demiş ki Paraguay ilk mücadelede 4 gol yedi. Hı hı. Bu maçta gol yememeye odaklanacaktır bence. Yine bir savunma sorunu mu yaşayacağız?
0: Tabii ki onlar da psikolojik olarak kendini geriye atacaktır. İşte o baskı dediğim şey bu. Ya geriye mi çıksa, geriye mi yaslansak diyecek. E kazanmamız lazım diyecek Paraguay. Öne atması lazım kendini. Buralarda öne geçtiğin anda özellikle maçı çok daha rahat ve bak bizim takımımız aslında geçiş hücumuna çok yatkın bir takım. Hızlı hücuma çok kolay çıkabilecek bir takım.
1: Evet.
0: Tek pasları şimdi Arda, Hakan, Orkun gibi orta saha üçlüsüyle çok net kanatları kullanabileceğin, oralara top yönlendireceğin bir ekibiz. Biz işki bir oyunu tutalım, topu biraz verelim. Biz Avustralya karşısında sürekli boş pas yapmaktan ama bunu geride yapmaktan yani ceza sahasının içine duvar olan bir oyuncumuz yoktu. Hiç oraları kullanamadık.
1: Evet.
0: Topu at, rakibin savunma dengesini boz. Bunlar hiç olmadı. Biraz bunları yapacağımız bir maç bekliyor bizi bence.
1: Peki şimdi diğer karşılaşmalarla devam edelim değerli izleyenler. K grubuyla başlayacak olursak sonuçlarda puan durumları da vardı. Onu da müsait olduğunuzda ekrana rica edebilirim. K grubunda Kolombiya, Demokratik Kongo, Portekiz ve Özbekistan takımları yer alıyordu. Ki Özbekistan ilk kez Dünya Kupası'na katılıyor bu grupta. Portekiz, Demokratik Kongo ile karşı karşıya geldi. Maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Ronaldo'nun istatistikleri dikkat çekici gerçekten. Birazdan onları aktaracağım zaten. L grubuna da geleceğim ama Özbekistan'ın da Kolombiya karşısında 3-1'lik mağlubiyet aldığını hatırlatmış olayım. L grubunda İngiltere-Hırvatistan maçı belki de dünün en hareketli maçlarından biriydi. 6 gol vardı. 4-2 bitti maç İngiltere'nin üstünlüğüyle. Gana'da Panama'yı 1-0 mağlup etti. Portekiz'den böyle bir sonuç bekliyor muydun?
0: Tabii ki kimse beklemiyordu ama şimdi İspanya'ya bakıyorsun, işte Brezilya'ya bakıyorsun. Bu tip ilk maçların ki tarihte Dünya Kupası'nı unuttum şimdi. Senegal'in Fransa'yı yenerek başlattığı
1: 2002.
0: 2002 miydi? Doğru. 98 sonrası evet. Açılış maçında.
1: Evet.
0: Şimdi bunlar olabilecek bir durum. Bir de kestiremediğiniz milli takımlarla oynuyorsunuz aslında. Yani Portekiz, Kongo.
1: Evet.
0: Şimdi rakibi analiz etmekte hep problemli kalıyorsunuz.
1: Kongo çok tarzıyla dikkat çekti.
0: Bir de şeyi izledim. Sabah videoyu Portekiz'de, Lisbon'da, meydanda izledim. İşte artık kaç kişi, 50 bin, 100 bin kişi Portekiz'in arasında.
1: Evet.
0: Bir avuç Kongolu'nun sevinci var. Muhteşem bir görüntü. Hani görenler, bakanlar bir izlesin. Çok hani bu tip ülkeler adına Portekiz gibi bir dev karşısında böyle bir puan, gol sevinci çok önemli.
1: Masuaku vardı bu arada Kongo'da.
0: Doğru, Masuaku vardı. Diğer maça baktığımızda Özbekistan-Kolombiya. Özbekistan biz ilk defa katıldık.
1: Evet.
0: Biz burada olmak bile bize yeter diyebilecek bir ülke. Öyle bir futbol kültürü olarak çok fazla hani Avrupa'da, Avrupa'ya bağlılar diye hatırlıyorum. Yok, Asya mıydı?
1: Asya'ya
0: bağlı, doğru.
1: Evet,
0: Asya'ya bağlı.
1: Asya
0: orada çok fazla öyle bir başarılı olan bir ülke değil. O yüzden buralarda olması bile bence yeter.
1: Şomurodov var orada bu arada. Hı-hı. Özbekistan'da.
0: Evet.
1: Bir de Feyzullayev var Başakşehir'den. Manchester City'deki Kuşanov acaba etkili performans gösterimi diye beklenen isimlerden biriydi ama Kolombiya mücadeleyi kazandı. İngiltere tabii ki hep favori. Ama bu sene özelinde kadro ile alakalı tabii, Paul Palmer'ın ve Phil Foden'ın olmayışıyla birlikte acaba ne yapacak? Mağlubiyet gelse ciddi şekilde eleştirirdi muhtemelen Tuchel. Hırvatistan'a karşı 4-2'lik galibiyet elde etti. Hırvatistan, hep tecrübe diyoruz ya Hırvatistan'a.
0: Hep aynı jenerasyonun
1: evet.
0: Artık bir finali yani hep ya her kupada final diyoruz bu arada bu Hırvatistan
1: evet,
0: jenerasyonuna.
1: Evet.
0: Ama sanki o turnuva bu turnuvaymış gibi artık. Yani bir değişim ateşinin yanabileceği bir turnuva ama tabii ki hala hem Gana hem Panama karşısında kim favori dersen hani o maçlarda yine Hırvatistan'ı favori gibi gösterebiliriz. İngiltere'ye baktığın zaman İngiltere ilk iki sıradaki favoriler arasında çok yazmam mesela. İşte ilk sıraya İspanya ve Fransa'yı, hatta Arjantin'i yazarsın. Hı hı. Bir altına Brezilya, belki işte Portekiz, Almanya yazarsın. Sonrasına yazılan bir durumdaydı.
1: Ben bu sene umutluyum onlardan.
0: Yani bu
1: elemelerde
0: sene
1: de 8'de 8 evet. Yapmışlardı.
0: Bak,
1: gol yemediler.
0: Bu arada İngiltere'nin eleme karnesine bakın. İngiltere'nin elemeleri hep muhteşemdir. Bütün yani Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası elemeleri hep muhteşemdir. Turnuvada ise hep takılırlar. Yani hep kitlenirler. Özellikle o Beckham'lı jenerasyonda bile Arjantin'le oynadıkları maçlar inanılmazdı. Ama bu sene bu üstlerindeki o iç basın dışındaki o çok favori olamama bence onların da avantajı olabilir.
1: Gana Panama'da da Gana kazandı. Panama orada favoriydi bu arada. Hı hı. Panama'da Amir Murillo var Beşiktaş takımından. Hı hı. Gana orada 3 puan alan taraf oldu. Tekrar bir Portekiz'e geri döneceğim. Hı. Birazdan Arjantin'i de belki konuşuruz. Ronaldo'nun istatistiklerini sana aktarmak istiyorum. Bu arada maçın en iyisi Visa seçilmiş Demokratik Kongo'dan. Hı hı. Yani etkisiz bir performans strese bağlı olabilir mi? Messi'nin bir gün önce hat-trick yapması.
0: Ya onların arasında tabii enteresan bir bakış açısı var. Hatta birbirlerine bakmıyorlar gibi de bir durum var ama burada bakmamazlık edemezsin.
1: Bence
0: kim ne
1: de
0: yaptı diye, hani hangi maç nasıl bitti diye.
1: İlk yarı istatistikleri çok garipti. Tabii hiç şutu yoktu, isabetli şutu vesaire. Toplamda oyun süresince 3 şutu var. Cristiano Ronaldo'nun 0.46'lık bir gol beklentisi, 5 kez rakip ceza sahasında topla buluşmuş. 25 kez topla buluşmuş. 21 pasında 19'u isabetli. İkili mücadelelerde de 3'e 2 başarı sağlıyor. Az önce de dediğim gibi bütün takım arkadaşları ona gol attırmaya çalıştı
0: evet.
1: Bence dün akşam. Olmadı ama.
0: Bu bir problemdir ama.
1: Evet.
0: Yani bu bir takım oyununun bozucu bir durum. Yani sürekli Ronaldo'ya atalım. Belki 2 Dünya Kupası önce olsa tamam. Ama Portekiz değişti. Ronaldo yaşlandı. Yani orada eğer hani Portekiz bir sıkıntı yaşar, bu turnuvaya erken veda ederse Ronaldo hani Messi'yi geçeceğim, Messi'yi ya da yetişeceğim kendince planı yaparken bir anda çok kötü bir şekilde milli takım kariyerini bitirmiş bile olabilir. Böyle bir final. Çünkü finaller hep hatırlanır.
1: Evet.
0: Zidane'ın finalini kimse unutmuyor. Kafa attığı Materazzi. Böyle finaller ikonik finaller olur. Ama bir maçtır. Bir dahaki grup maçında tabii ki yakından takip edeceğiz. Eğer Portekiz o oyun sistemini de değiştirmezse ciddi kayıplar yaşayabilir. Yani şimdi burada baktığında Kolombiya iyi bir takım.
1: Evet.
0: Şimdi Özbekistan tamam çok üst düzey bir takım asla değil. Hatta orta seviye belki değil ama ne yapacağını kestiremeyeceğin birçok maç oluyor. Aynı Kongo maçınız olduğu gibi.
1: Peki ya birçok favori aslında beklentinin altında kaldı baktığımızda. Yani İspanya'yı düşünüyoruz, Portekiz aynı şekilde.
0: Brezilya'ya da ben buna dahil ederim. Gerçi en zorlu başlangıçlardan birine sahip
1: bence
0: Brezilya
1: de.
0: Ama.
1: Favori takımlar şunu düşünüyor olabilir mi? Yani biz burada iki maç için durmuyoruz. Finale kadar gidebilme potansiyelimiz var.
0: Evet.
1: İlk maçlarda biraz kendimizi korumaya mı alsak? Bunu düşünerek belki rotasyon yapıyor olabilirler.
0: Hepsi
1: mi?
0: Hepsi birden mi? Anladım, anladım.
1: Bir düşünce olsa olabilir mi teknik direktör için?
0: Sanmıyorum. Yani eğer böyle bir şey varsa bir anda kendinizi kupa dışı bulursunuz. Yani şimdi Portekiz berabere kaldı. Bir sonraki maçında Portekiz kimle oynuyor bakayım. Portekiz bir sonraki maçında kaybederse ne olacak mesela?
1: İşte büyük risk.
0: Ya oldu da hani bir sonraki maçta yenildin. Bir anda grup üçüncüsü için oynamak zorunda kalacaksın. Yani o yüzden bu tip maçlarda ben milli takımımı da konuşurken
1: Özbekistan'mış
0: hep bu yüzden. Özbekistan. Evet. Biz milli takım konuşurken de hep buradan baktık. İlk maçlar çok önemlidir.
1: Evet.
0: Biz bundan önceki şampiyonalarda zaten çok daha yukarılara yürüyebilecekken hep grup ikincisi, işte en iyi üçüncü falan diyerek zorlanarak gittik. O yüzden Avustralya maçının çok önemli olduğunu söylemiştik. İlk maçlarda bütün takımlar kazanıp o gücü, o nefesi arkasına almak ister. Portekiz de böyle bir maç çıkardı aslında ama olmadı tabii.
1: Bir iki dakikan var. Messi'yi de konuşalım istersen. Arjantin'in oynadığı karşılaşmada Cezayir'e karşı bir performanstı. Tabii Cezayir'in hedefi biraz daha gruptan çıkabilmek. Ama Arjantin'in tabii hedefi şampiyonluk, son şampiyon. 3 gol bekliyor muydun? Bu kadar iyi bir performans bekliyor muydun?
0: Valla çok büyük oyuncu olduğunu bir kere daha gösteren bir Messi var. Bir de şu var, yani Arjantin takımı çok kemikleşmiş.
1: Evet.
0: Çok böyle, yani biz bir önceki kupayla beraber sanki aynı kadro neredeyse sahaya çıkan takımın omurgasının hep güçlü, fizikli, çalışkan oyunculardan kurulup bir de önde finali Messi gibi bir kadro. Messi de bunun hakkını veriyor.
1: İzlerken yani şöyle düşünüyorum. Futbol kolay bir oyun galiba. Ama o kadar kolay hareketler ve goller atıyor ki.
0: Şimdi Messi'yi izleyince oluyor. Yani bir de prime dönem Messi'yi o Barcelona Real Madrid rekabetinde izlediğini düşün.
1: Evet.
0: Olmazı olur yapan bir Messi var.
1: Peki süremiz de bitmiş. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür
1: ağzına
0: ederim.
1: Sağlık. Noktalıyoruz sabah sporunu. Bizden hemen sonra Spor Ajansı programı ekranlarda olacak. Hoşçakalın.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Baba bu ne bayramı?
4: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 18 Haziran 1928 havacı Amelia Earhart bir uçak ile Atlantik Okyanusu'nu geçen ilk kadın oldu. 1948 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nca Uluslararası İnsan Hakları Bildirgesi hazırlandı. 10 Aralık 1948'de

0: Paris'te yapılan genel kurul toplantısında oylanarak kabul edildi.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Reklam.
4: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
5: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

dediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz. Reklam. As

0: Spor'un radyosu Aspor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

0: Günaydın, günaydın, günaydın. Spor Ajansı'na hepiniz hoş geldiniz değerli izleyenler. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve sporun nabzını hep birlikte tutacağız. Haberlerimize başlayacağız. Avrupa'daki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu.
1: Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu kuralları çekildi. Geçen sezon Süper Ligi ikinci bitiren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Polonya'nın Górnik Zabrze takımıyla eşleşti. Sarı lacivertliler ilk maçı 21 ya da 22 Temmuz tarihinde Kadıköy'de oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 28 ya da 29 Temmuz tarihinde Polonya'da yapılacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Danimarka temsilcisi Midtjylland'le karşı karşıya gelecek.
2: Mourinho, Rashica savunma arkasına hareketlendi. Mirot Rashica yaptı ortasını, gol pozisyonu ve gol! Orkun Kökçü!
1: Danimarka Ligi'nde geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Midtjylland'de milli futbolcu Aral Şimşir forma giyiyor. Beşiktaş eşleşmede ilk maçı 23 Temmuz'da İstanbul'da, rövanş mücadelesini ise 30 Temmuz'da deplasmanda oynayacak. Avrupa'daki diğer temsilcimiz Başakşehir ise Konferans Ligi ikinci eleme turunda Bosna Hersek ekibi Sarajevo ile Finlandiya temsilcisi Inter Turku eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Kupa 3'te ikinci eleme turunda ilk maç 23 Temmuz'da İstanbul'da, rövanş ise 30 Temmuz'da deplasmanda yapılacak.
0: Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk Fenerbahçe'nin kurasını değerlendirdi.
3: Şampiyonlar Ligi'nde kolay takım yoktur. Ama Fenerbahçe için de zor rakip yoktur. Dolayısıyla Fenerbahçe Spor Kulübü camia Türkiye'nin en büyük spor kulübüdür. Biz Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz ve inşallah iki maçı da kazanarak turu geçmek istiyoruz. Fenerbahçe'nin en iyi yerlerde olması için doğru kadro planlamasını yapıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde birinci maç iç sahada 21 veya 22 Temmuz'da. Buraya Dünya Kupası'nda olan oyuncularımızdan yetişemeyenler olacak. Dolayısıyla biraz eksik kadroyla girilebilir ama bu bir mazeret değil tabii ki.

0: tur geçeceğiz. Şimdi biz seçimden önce de bir futbol aklı üzerinde çalıştık ve ekibimiz doğru transferleri yapmak için, kadro planlamasını yapmak için gerekli hazırlıkları yapmıştı. Sayın Başkanımızın da seçim döneminde ifade ettiği üzere eğer doğru bir kadro planlaması olsaydı Fenerbahçe geçen sene de şampiyon olabilirdi demişti. Dolayısıyla biz bunun üzerine gerekli çalışmayı yaptık ve özellikle santrafor konusunu biliyorsunuz. İki tane santrafor alacağımızı Sayın Başkanımız ifade etmişti. Ama kamuoyundaki herhalde zannediyorum bazı basın mensupları da belki bunu tam ifade etmemiş olabilirler. Fenerbahçe'nin bağlı olduğu Türkiye Futbol Federasyonu takvimi var. Transfer dönemi henüz başlamadı biliyorsunuz muhtemelen. Evet. 2026-2027 futbol sezonunun yaz transfer dönemi 22 Haziran tarihinde başlıyor. Dolayısıyla 22 Haziran tarihinde başlayan transfer dönemiyle birlikte transferler açıklanacak. Hı hı. 22 Haziran'da başlayan transfer dönemi 4 Eylül'e kadar devam ediyor. Dolayısıyla süreçlerin uzaması veya transferin gecikmesi gibi bir durum söz konusu değil. Zaten transferler şu an henüz transfer dönemi başlamadı şu anda. Bizim maçımız da 21 ya da 22 Temmuz'da olacak. İlk maç iç sahada. Bu arada Maraton Alt E tribününün de inşaatını o tarihe kadar yetiştirmiş olacağız. Hem iç saha baskısını arttırmış olacağız hem de büyük ölçüde ana omurgayı oturtmuş olarak transferlerin önemli bir kısmı o zamana kadar yetişecek. Sonra da devamlı planlayacağız. Burada teknik direktör konusu da en yakın zamanda çözülecek. Zaten onunla ilgili gerekli çalışma yapılıyor. Bunlarla ilgili açıklamalar çok yakın zamanda olacak ama tarih veremiyorum Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda.
1: Beşiktaş Futbol A Takım Direktörü Önder Özen, Midtjylland kurasını Aspor'a değerlendirdi.
2: Burada seri başı olan ekiplerden bir tanesiyle eşleşecektik. O gerçekleşti. Biraz benim yani şahsen bir futbol sever olarak biraz uzak durmaya çalıştığım ekiplerden bir tanesi. Çünkü onların başlangıç bitiş tarihleri biraz daha kuzeyde olmaları sebebiyle hazırlık aşamasının daha ileri bir noktasında karşılaşacağız. Yani biz 23 Temmuz'da bizim hazırlıklarımızın olduğu evrenin bir adım sonrasında olacak Midtjylland takımı. Birincisi bu. İkincisi hızlı oynayan, direkt oynayan bir ekip olduğunu biliyoruz. Özellikle savunmadan hücuma geçişleri çok çok hızlı yapabildiklerini biliyoruz. Aynı şekilde ciddi bir takım disiplinine sahip olduklarını da biliyoruz. Kendi ülkelerini geleneksel olarak hani iyi temsil eden ekiplerden bir tanesi olduğunu da biliyoruz. Son yıllarda kendi ligini hakimiyeti altına almış olan bir ekip. Sürpriz bir şekilde şampiyonluğu Aarhus'a kaybettiler. Aarhus'tan daha güçlü bir kadroya sahipler. Daha etkili bir kadroya, daha uluslararası seviyede oyunculara sahipler. Bunu biliyoruz. O oyunculardan bir tanesi Aral Şimşir. Türkiye'de futbol severler hem çok merak ediyor. Bilenler de bir kez daha görmek istiyor. Bizim iyi bildiğimiz, iyi tanıdığımız bir oyuncu. Çok çok yetenekli bir ofansif silah olduğunu düşündüğümüz bir oyuncu. Onu da kendi sahamızda göreceğiz. Futbol severler de görmüş olacak. İlk etapta son yıllarda onları düzenli olarak Avrupa kupalarında oynamış olması, bizim de son sezonu Avrupa'dan yoksun bir şekilde geçirmiş olmamız, yani Ağustos'un ortalarında UEFA kupasından, Ağustos'un son akşamında veya Eylül'ün ilk gecesinde Konferans Ligi'nden düşmüş olmamız ve sezonu sadece yerel ligin içinde bitirmiş olmamız, Avrupa'dan uzak kalmış olmamız biraz daha zorlayacak bizi ama neticede bu zincirin bir yerde kırılması gerekiyor. Başlangıç bu mudur? Dilerim budur. Eğer Midtjylland'ı geçersek onların seri başı olması sebebiyle onların hakkını alacağız. Bir sonraki turda biraz daha nispeten ve umarım ve dilerim yani şansımız da yanımızda olursa daha nispeten orta profilli bir ekiple oynama şansımız olacak. Ama her koşulda şunu biliyoruz. Playoff'ta kupanın favorileri de var. Bu kupanın favorileri de var. UEFA kupasının favorileri de var. Ama bir yerden başlamak gerekiyor. Başlangıç buysa o zaman başlayacağız.
1: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Górnik Zabrze'yi gelin yakından tanıyalım.
3: 1948 yılında kurulan Górnik Zabrze, Polonya futbol tarihinin en başarılı kulüpleri arasında yer alıyor. Müzesinde 14 lig şampiyonluğu bulunan Kırmızı Mavililer, geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı elde etti. Temmuz 2025'ten bu yana Mihal Gasparik'in çalıştırdığı Górnik Zabrze, geçtiğimiz sezon Polonya Kupası'nı kazanarak 54 yıl sonra zafere ulaştı. Slovak teknik adam Spartak Trnava'yı çalıştırdığı 2023-2024 sezonunda iki kez Fenerbahçe'ye rakip olmuş, iki maçta da mağlubiyetle sahadan ayrılmıştı. Polonya ekibinde geçtiğimiz sezonki büyük başarılarında orta sahanın Çek üçlüsü Lukas Sadilek, Patrick Hellebrand ve Lukas Ambros'un katkıları öne çıktı. Górnik Zabrze'nin en tanıdık yüzü ise Mayıs ayında profesyonel futbolculuk kariyerini noktalayan Lukas Podolski. 2021 yılında kulübüne dönen yıldız isim sadece performansıyla değil kulübün yeniden yapılanma sürecinde üstlendiği rolle de dikkat çekti. Son olarak 1995'te Intertoto Kupası'nda mücadele eden Górnik Zabrze en büyük Avrupa başarısını 1969-1970 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nda final oynayarak yaşadı. Kırmızı Mavililer tutkulu taraftar grubuyla da dikkat çekiyor. 28 bin kapasiteli Arena Zabrze'de oynadığı maçlarda yüksek atmosfer oluşturan Polonya temsilcisi Fenerbahçe karşısında Şampiyonlar Ligi hayalini sürdürmek isteyecek.
1: Şimdi de Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Midtjylland'a yakından bakalım.
3: Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turundaki rakibi Danimarka temsilcisi Midtjylland oldu. 1999 yılında Danimarka'nın Jutland bölgesinde kurulan Midtjylland, son yıllarda hem kendi liginde hem de Avrupa organizasyonlarında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Hey! 27 yıllık kulüp tarihinde 4 Danimarka Ligi zaferine ulaşan Kırmızı Siyahlılar, son şampiyonluğu 2024 yılında kazandı. Danimarka temsilcisi karşılaşmalarını 12.055 kişilik Messe Center Herning Stadyumunda oynuyor. Geçtiğimiz sezon yerel ligi 16 galibiyet, 12 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ikinci bitiren Midtjylland, finalde Kopenhag'ı 1-0 mağlup ederek Danimarka Lig Kupası'nı kazanarak Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Yaklaşık 110 milyon euroluk kadro değerine sahip Danimarka temsilcisinde A milli takım geniş kadrosundan da tanıdığımız Aral Şimşir ve geleceğin yıldız golcü adaylarından biri olarak görülen Santrfor Franculino gibi isimler dikkati çekiyor. Yerel dilde Ulvene yani kurtlar olarak da tanınan Midtjylland'i 40 yaşındaki teknik direktör Mike Thulberg çalıştırıyor. Genç çalıştırıcı genellikle 4-2-3-1 sistemiyle sahaya çıkarken oynattığı tempolu futbolla da adından epey söz ettirdi. Genç ve atletik kadrosuyla dikkat edilmesi gereken bir takım olan Kırmızı Siyahlılar, son yıllarda Avrupa futboluna Alexander Sørloth, Simon Kea, Joachim Andersen ve Rasmus Christensen gibi oyuncuları kazandırdı.
1: Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA uzlaşma anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini başarıyla yerine getirdiklerini açıkladı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada kulübümüzle UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı arasında 31 Ağustos 2022 tarihinde 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarını kapsayan uyum anlaşması imzalanmıştı. Kulübümüzün belirlenen süre zarfında temel yükümlülüklerini yerine getirdiği ve süreci başarıyla tamamladığı tarafımıza tebliğ edilmiştir ifadeleri kullanıldı. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada ise UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'yla Temmuz 2023'te imzalanan yapılandırma anlaşması kapsamındaki mali ve sportif kriterlerin karşılandığı ifade edildi. Beşiktaş, Dušan Vlahović için girişimlerini sürdürüyor.
3: Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, golcü transferinde listenin ilk sıralarında yer alan Dušan Vlahović için girişimlerini sürdürüyor. Juventus'la yollarını ayıran 26 yaşındaki Sırp yıldızı kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlılar, transferde tüm şartları zorluyor.

0: Kariyerine Avrupa'nın üst düzeyliklerinde devam etmeyi hedefleyen Vlahovic'in önümüzdeki günlerde geleceğiyle ilgili kararını netleştirmesi bekleniyor. Juventus formasıyla geride kalan sezonda 23 karşılaşmada görev yapan Sırp santrfor takımına 10 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
1: Bir son dakika gelişmesiyle devam edeceğiz değerli izleyenler. Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli olacak. Sarı Lacivert'e takım 13'te yeni teknik direktörünü kulüp kanalından açıklayacak ve bu son dakika gelişmesinin üzerine biz de hemen arkadaşımız Erdem Akbaş'a bir bağlantı gerçekleştirelim ve bu tabii ki açıklamayı soracağız, bu gelişmeyi soracağız. Erdem hoş geldin, günaydın.
2: Hoş bulduk Ömer Sarak, sana da günaydın, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Bugün 13'te teknik adam belli olacak ve Fenerbahçe'de bunu kulüp kanalından açıklayacağını ifade etti. Gelişmeler için sözü sana bırakalım.
2: Herkesin merak ettiği bir gelişmeydi. Artık sona doğru yaklaştık. Son 2 saat diyebilirim hatta. Tabii bu ismin kim olacağıyla alakalı herkesin malumu Sayın Aykut Kocaman. Aykut Kocaman ismini bekliyor. Türk futbolu, Fenerbahçe camiası. Bu ismin de Aykut Kocaman olacağını zaten söyleyebiliriz. Şöyle önemli bir detay var. Bundan tam olarak 8 yıl önce 18 Haziran 2018 tarihinde en içten teşekkürlerimizle ifadeleriyle Sayın Aykut Kocaman'a o dönem veda edilmişti. Sayın Ali Koç başkanlık koltuğuna oturduktan sonra bu açıklama ile Aykut Kocaman'a veda edilmişti 8 yıl önce. Aradan geçen 8 yılın ardından aynı tarihte Sayın Aykut Kocaman yuvasına futbolcu olarak, teknik direktör olarak çok önemli başarılar elde etti. Fenerbahçe'ye geri dönecek. Bu da bir tesadüf, bu da bir kaderin cilvesi diyelim. Aynı tarihe denk gelmesi de açıkçası bir tesadüf oldu. Sayın Aykut Kocaman da bugün açıklanacaktır diye bekliyoruz. Herkesin gözü Fenerbahçe TV'den yapılacak açıklamada. Fenerbahçe kulübü de bu şekilde Sayın Aykut Kocaman ismini duyurma noktasında bir karar aldı. Bizler de bekliyoruz. Artık açıklamayı, resmi açıklamayı bekliyoruz.
1: Erdem Akbaş teşekkürler. Gelişmeleri senden almaya devam edeceğiz ki Fenerbahçe açıklama yaptığı anda da tabii ki değerli izleyenler sizlerle bu açıklamayı buluşturacağız diyelim. Haberlerimize devam edelim. Beşiktaş'ta hem gidecek hem de kalacak oyuncuların durumu yavaş yavaş netleşiyor.
3: Yeni sezon için kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş'ta takımda kalıp kalmayacağı belirsiz oyuncuların geleceğiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyaz yönetim gelecek teklifleri değerlendirmeye başladı. Orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'ye Suudi Arabistan'dan resmi teklif geldiği öğrenildi. Beşiktaş teknik heyetinin gelecek sezon planlamasında yer almayan Nijeryalı futbolcu için yönetimin teklife sıcak baktığı ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
4: Ndidi yerde karar, serbest vuruş.
3: Ndidi'nin ayrılığına engel olunmayacağı ifade edildi. Savunma hattında forma giyen Calo için farklı bir karar alındı. Italiano'nun Portekizli oyuncudan memnun olduğu ve takımda kalmasını istediği öğrenildi. Italiano, Calo'nun özellikle önde baskı yapan ve tempolu oyun anlayışına uygun bir profil olduğunu düşündüğü ve oyuncunun yeni sezonda daha fazla sorumluluk alabileceğine inandığı kaydedildi. Beşiktaş'ta geleceği merak edilen isimlerden biri olan Václav Černý içinse İskoç ekibi Rangers'ın ilgisi devam ediyor.
4: Salih, Abraham topla buluştu. Abraham, şimdi Černý, cesarında, çaprazda Černý! Toparlar da gol!
3: Ancak Vincenzo Italiano'nun Černý'i kadroda tutmak istediği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın beğendiği isimler arasında yer alan 28 yaşındaki kanat oyuncusunun yeni sezon planlamasında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Milot Rashica'nın geleceğini ise kamp performansı şekillendirecek. Kosovalı futbolcu hakkında teknik heyetten şu ana kadar olumsuz bir rapor çıkmıştı.

0: öğrenilirken Vincenzo Italiano'nun oyuncuyu sezon öncesi hazırlık kampında yakından değerlendireceği belirtildi.
1: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk adı takımla anılan Can Uzun hakkında konuştu.
2: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kafa Sports YouTube kanalına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam A Milli Futbol takımının Avustralya karşısında aldığı yenilgi için her takım ilk maçlarda zorlanabilir. İspanya'dan da bunu görüyoruz. Bir de katıldığımız 7 şampiyonanın 6'sına kazanamadan başladık. Çok daha pozitif olmamız gerekiyor. Hemen yakıyoruz, yıkıyoruz, oyuncuları ve hocayı hedef gösteriyoruz. Önümüzde çok önemli bir yol var. Oyuncularımıza ve hocamıza da inanıyorum. Bu ister istemez oluyor çünkü büyük bir beklenti var dedi. Paraguay maçını da değerlendiren Buruk, işimiz ikinci maçta da kolay değil. Güney Amerika futbolu çok sert ve dinamik oluyor. İyi savunma yapıyorlar. Ben konsantrasyonumuzun daha yüksek olacağını düşünüyorum. Çünkü ilk maç nasıl olsa kazanırız duygusu vardı. Ben de yaşadım bunu. Nasıl olsa kazanırız dediğiniz anda 1-0 geride başlıyorsunuz maça ifadelerini kullandı. Adı Galatasaray'la da anılan Can Uzun hakkında konuşan Okan Buruk, çok beğendiğim bir oyuncu. Geçen senesi çok iyi geçmedi aslında. Sakatlıkları oldu. Hem forvet hem forvet arkası oynayabiliyor. Zorlandığında kanatta da kullanabiliyorsunuz. Listemizde birçok oyuncu var ama henüz kulübüyle bir girişimimiz olmadı. Her şey Dünya Kupası sonrasına kalıyor. Transfer dönemi Dünya Kupası bitene kadar sakin geçecek açıklamasında bulundu.
3: Can Uzun şut ve gol! Can Uzun'un golü farkı ikiye çıkarttı.
2: Mourinho ile yaşadığı rekabetten bahseden Buruk, ben Mourinho'yu seviyorum. Burada tabii ki farklı şeyler yaşıyorsunuz. Sportif olarak baktığınızda dünyanın en önemli, en bilinen teknik direktörlerinden biri. Mourinho ile saha içinde yaşadığım olay benim için bitti. Kadıköy'e gittiğimde elimi sıkmamasına daha çok bozulmuştum mesela. Bir teknik direktör misafir takım hocasının elini gider sıkar. Bizim statta da ben gitmiştim. Ayağa kalkmamıştı. Şampiyonlar Ligi'nde bir Galatasaray Real Madrid eşleşmesi güzel olur dedi.
4: Tabii ki olabilir ama oyuncu
1: Galatasaray'ın süperstarı Victor Osimhen'den ayrılık iddialarına net bir cevap geldi.
2: Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen geleceğiyle ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.

0: Transfer döneminde Avrupa devlerinin gündeminde yer alan golcü futbolcu, sarı kırmızılı kulüpte mutlu olduğunu bir kez daha dile getirdi. Nijeryalı yayıncı Romeo WJ'in kanalına konuk olan Osimhen, "Galatasaray ile aramızda karşılıklı bir saygı var. Bu saygıyı sadece bana değil, aileme, arkadaşlarıma, tüm çevreme gösteriyorlar," dedi. Her sabah şükrederek uyandığını belirten yıldız oyuncu, "Antrenmana gidiyorum ve yüzümde bir gülümseme oluyor. Galatasaray formasını her giydiğimde bu kulüp için yüreğimle, kalbimle oynuyorum," ifadelerini kullandı.
1: Şimdi Osimhen ceza alanında, Osimhen! Toparlarda gol! Derbide Galatasaray 1-0 öne geçiyor.
0: Osimhen canlı yayına mesajlarla katılan taraftarların "Galatasaray'dan ayrılacak mısın?" sorularına, "Hayır, ben burada mutluyum. Şimdiye kadar her şey iyi. Ailem iyi, ben iyiyim," sözleriyle yanıt verdi.
2: Trabzonspor'da transferde Rota Aron bir boya döndü.
3: Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Trabzonspor'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Hücum hattını çeşitlendirmek isteyen Bordo Mavililer'de son olarak Bamba Dieng gündeme gelmişti. Ancak Dieng cephesi yıllık 2 milyon euro garanti maaş ve 1 milyon euro imza parası istedi. Trabzonsporlu idareciler yüksek maliyet karşısında Dieng için şimdilik beklemeye geçerken farklı isimlerle de görüşmeye başladı. Bordo Mavililer Belçika ekibi Genk'te forma giyen 21 yaşındaki Kamerunlu santrfor Aaron Bibo'yu transfer listesine aldı. Bibo için kulübünün yüksek bonservis talep ettiği ancak Karadeniz ekibinin genç futbolcunun transferinde ısrarcı olduğu belirtildi. Trabzonsporlu yöneticiler Bibo'nun

0: Bonservisini düşürmek için görüşmelerin süreceğini ifade etti. Genk, Temmuz 2025'te Aaron Bibo'yu 2 milyon euro bonservisle kadrosuna kattı.
1: Trabzonspor'dan Konyaspor'a Adil Demirbağ için yeni bir teklif geldi.
2: Önemli maçlar kazandık.
0: Trabzonspor yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Bordo Mavililer Konyaspor'un tecrübeli stoperi Adil Demirbağ'ın transferinde ısrarcı. Karadeniz ekibi Adil için yeni bir hamle yaparak kulübüne yaptığı teklifi revize etti. Daha önce Draguş takası ve Ola Ekben'in bir sonraki satışından %50 pay gibi detaylar masadayken, yeni görüşmelerde Gökten Gürpüz ve Serdar Saatçi ile bir miktar bonservisin gündeme geldiği belirtildi. İki kulüp arasında görüşmelerin yoğun şekilde devam ettiği öğrenildi. Adil'in de bordo mavili formayı giymeye sıcak baktığı ifade edildi. Konyaspor'daki 6. sezonunu geride bırakan 28 yaşındaki Adil Demirbağ, geçen sezon 28 maçta 2 gol 2 asist katkısı sundu.
1: La Liga ekiplerinden Real Sociedad, Samsunspor'un çatlı golcüsü Marius Muandil Madji için teklifini arttırdı.
3: Real Sociedad, Marius Muandil Madji için Samsunspor'a yaptığı teklifi yükseltti.
4: Soner, sekte, kaleci Jankat çıkmak çıkmamak arasında kaldı ve golü gördü ağlarında. Muandil Madji topu ağlarla buluşturdu.
3: 28 yaşındaki santrforu kadrosuna katmak isteyen La Liga ekibi, Muandil Madji için Samsunspor'a 6,5 milyon euro ve sonraki satıştan %10 pay teklif ettiği öğrenildi. Samsunspor'un bonservis beklentisinin 9,5-10 milyon euro bandında olduğu ve kırmızı beyazlıların bu nedenle teklife sıcak bakmadığı belirtildi. Daha yüksek bir teklif gelmesi halinde Samsunspor'un transfer görüşmelerini sıklaştırabileceği bildirildi. Geçtiğimiz sezon Karadeniz temsilcisinde 52 maça çıkan çatlı golcü 23 gol ve 7 asist üretti.
1: Şimdi de dijital gündemle devam edeceğiz değerli izleyenler. Dünya Kupası'nın heyecanı yaşanıyor tabii ama bir yandan da transferle ilgili gelişmelerde taraftarı oldukça heyecanlandırıyor. Fırtınanın yıldızı için Barcelona devrede transferde olay gelişme fotomaçtan. Tabii Ulay'ı aynı zamanda Dünya Kupası'nda da boy gösteriyor ki Ulay'a birçok teklif var. Onlardan bir tanesinin de Barcelona olduğu konuşuluyor. Devam edelim dijital gündemdeki diğer gelişmelerle. Fenerbahçe Beko deplasmanda Beşiktaş Geyini yendi ve final serisinde 2-1 öne geçti. Fenerbahçe ilk maçı sahasında kaybetmişti ama 1-1'le dönüldü Beşiktaş'ın sahasına. Beşiktaş tabii birçok eksiklikle mücadele ediyor. En son olarak Jonah Matthews'u da kaybetti. Beşiktaş Geyini ve Fenerbahçe Beko dün deplasmanda kazandı. Seride de 2-1 öne geçti. Fenerbahçe Beko bir galibiyet daha alması halinde sezonu şampiyonlukla tamamlayacak. Sıradaki dijital gündem haberine bakalım. Başkan Dursun Özbey'in Kamavinga için 40 milyon euroyu gözden çıkardığı konuşuluyor ki Kamavinga Fede Valverde ile Real Madrid'de sezon sonunda kavga etmişti. Olay çok büyüdü tabii ki. Valverde Dünya Kupası'na, Kamavinga Fransa milli takımına seçilmedi ve Kamavinga'nın da transferi konuşuluyor ve Kamavinga için 40 milyon euro ödemeye Dursun Özbey'in hazır olduğu haberi var. Evet, devam edelim. İki oyuncudan bir tanesi Fenerbahçe'ye başlığı SporX'e. Fenerbahçe maliyetine göre ya Nathan Ake'yi ya da Malangstar'ı kadrosuna dahil edecek. Nathan Ake de Manchester City'den ayrılacak. Malangstar da Lens'te sezonu tamamladı. İki önemli isim Ake Hollanda ile birlikte şu anda Dünya Kupası'nda. Nathan Ake mi, Malangstar mı Fenerbahçe'nin tercihi olacak? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi Dünya Kupası ile devam edeceğiz değerli izleyenler. Günün sonuçlarına bakalım. Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Maçlar üst üste oynanmaya devam ediyor. Ve dün tabii ki büyük bir sürpriz. K grubunda Portekiz Kongo ile 1-1 berabere kaldı Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile. Ve Ronaldo'nun etkisiz oyunu tabii ki çok konuşuldu. Kolombiya, Özbekistan.

0: Hırvatistan'ı 3-1 ile geçti ve gruba 3 puanla başladı. E grubunda İngiltere Hırvatistan'ı 4-2 mağlup etti. İkinci yarıda İngiltere özellikle etkili bir oyun oynadı ve 3 puan almayı başardı. Gana da son anlarda 90+5'te gelen golle Panama'yı 1-0'la geçti ve özellikle İngiltere ile Hırvatistan'ın bulunduğu grupta gruptan çıkmak adına da önemli bir adım attı diyelim. Tabii ki sadece ilk 2 değil, en iyi 8 grup üçüncüsü de çıkacak. O açıdan Gana'nın da galibiyeti önemliydi. Günün programına bakalım Dünya Kupası'nda. İlk maçlar tamamlandı. İkinci maç fikstürüne geçeceğiz. A grubunda Çekya Güney Afrika'yı konuk edecek. 19'da ev sahibi Meksika, gece 04'te Güney Kore'yi ağırlayacak. İsviçre Bosna ile 22'de oynayacak B grubunda. Kanada bir başka ev sahibi, o da sahasında ev sahibi avantajıyla birlikte gece 1'de Katar'ı konuk edecek. Dünya Kupası'nda günün programı da bu şekildeydi. J grubuyla devam edeceğiz değerli izleyenler. Lionel Messi'nin hat-trick'le grup açılışı yaptığı grupta ilk maçlar oynandı. Detaylara hep birlikte bakalım.
1: 2026 Dünya Kupası J grubunda oynanan iki maçla devam etti. Son şampiyon Arjantin, büyük yıldızı Lionel Messi ile turnuvaya görkemli bir başlangıç yaptı. Tangocular 39 yaşındaki efsanenin hat-trick ile Cezayir'i 3-0 mağlup etti. Lionel Scaloni maç sonu basın toplantısında yıldız oyuncusunun performansını övdü.
2: Messi'nin yaptıklarını anlatmak gerçekten kolay değil. Yıllardır aynı seviyede performans sergiliyor. 39 yaşında olmasına rağmen hala dünyanın en iyilerinden. Herkes ona büyük saygı duyuyor ama aynı zamanda onu arkadaşlarından biri gibi görüyor. Bu atmosfer onun milli takımda kendisini en iyi şekilde göstermesine yardımcı oluyor.
1: Cezayir Teknik Direktörü Vladimir Petkovic de mağlubiyeti ve Messi'nin performansını değerlendirdi.
3: Messi'nin kalitesi tartışılmaz. Kariyerinde sayısız başarı kazanmış özel bir oyuncudan bahsediyoruz. Ona verdiğiniz küçük fırsatları bile değerlendirebiliyor. Arjantin galibiyeti hak etti. Bu maçtan önemli dersler çıkaracağız. Daha iyisini yapabiliriz.
1: Grubun diğer maçında Avusturya Ürdün'ü 3-1 ile geçti. Tarihinin ilk Dünya Kupası maçına çıkan Arap ülkesi turnuvaya yenilgiyle başladı. Karşılaşmada Avusturya'nın golleri Romano Schmidt, kendi kalesine Yazin El Arab ve Arnautovic'den geldi. Ürdün'ün golünü ise Ali Unvan kaydetti. Grubun ikinci maçları 22-23 Haziran tarihlerinde oynanacak. Arjantinli Avusturya, Ürdün'le Cezayir karşı karşıya gelecek.
0: Rekorların adamı Lionel Messi 6. Dünya Kupası'na da hat-trick'le başladı.
1: Lionel Messi 39 yaşında dünya futboluna damga vurmaya devam ediyor. Arjantinli yıldız Dünya Kupası J grubu ilk maçında Cezayir'e 3 gol atarak ülkesini zafere taşıdı. Maçın oyuncusu seçilen 10 numara oyunun kaderini hala ne kadar etki edebileceğini futbol severlere hatırlattı. Hat-trick'le turnuvaya gol kralı olarak giriş yapan başarılı futbolcu Miroslav Klose'ye ait Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanına da ortak oldu. Toplamda 16 gole ulaşan Messi turnuvanın kalanında bir gol daha atması durumunda zirvenin tek sahibi olacak. Arjantinli efsane maç sonunda performansı ve yaşadığı duygularla ilgili yaptığı açıklamada "Bu benim 6. Dünya Kupam ama hala kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum. Kariyerimde yaşadığım her şey için çok mutluyum. Şu an yaşadıklarımsa benim için ekstra bir hediye gibi. Futbol oynamayı seviyorum. Bu çocukluğumdan beri en büyük tutkum. Kendimi iyi hissettiğimde de sahada her şeyimi veririm." dedi. Lionel Messi'nin turnuvanın geri kalanında nasıl bir hikaye yazacağı futbol severler tarafından merakla takip edilecek.
0: Dünya Kupası'nda I grubunda ilk maçlar tamamlandı. Gelin ilk maçlarda neler olmuş hep birlikte göz atalım.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda I grubu ilk maçları tamamlandı. Fransa ile Senegal'in kozlarını paylaştığı mücadele 4 gole sahne oldu. İlk yarısı golsüz geçen maçın ikinci devresinde Mbappe sahneye çıktı. Yıldız oyuncunun 2 gol attığı mücadeleyi Fransa 3-1 kazandı ve Dünya Kupası'na galibiyetle başladı. Senegal'in tek golüsü İbrahim Baye'den geldi. Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, Senegal karşısında alınan 3 puanın önemine vurgu yaptı.
4: C'est très bien de gagner ce premier match, surtout face à...
5: İlk maçı kazanmak harika bir duygu. Özellikle de çok iyi bir Senegal takımına karşı. Zor anlar yaşadık. Bizden önce oynayan birçok takımın da benzer sıkıntılar yaşadığını gördüm. Bu bizim ilk Dünya Kupası maçımızdı ve karşımızda çok iyi organize olan, geçiş oyunlarını son derece etkili oynayabilen bir Senegal vardı. Grubumuzun yapısını düşündüğümüzde Senegal gibi güçlü bir takımı mağlup etmek bizim için çok değerli bir sonuç.
1: İki golle yıldızlaşan Kylian Mbappe ise tek odak noktasının milli takımın başarısı olduğunu söyledi.
3: Çok mutluyum. Ülkemin tarihine adımı yazdırabildiğim için gerçekten çok mutluyum. Bu her zaman yapmak istediğim bir şeydi. Önemli olan kazanmaktı. Takım arkadaşlarımla birlikte Fransa milli takım tarihine yeni başarılar eklemek istiyorum. Yolun uzun olduğunu biliyoruz ama buna hazırız.
1: Gruptaki diğer maçta Irak'la Norveç karşılaştı. İlk kez Dünya Kupası sahnesine çıkan Erling Haaland 2 golle yıldızlaştı. Rakibini 4-1'le geçen Norveç turnuvaya görkemli bir başlangıç yaptı. Irak'ın tek golünü 39. dakikada Eymen Hüseyin kaydetti. Norveç teknik direktörü Sturle Solbakken zeminin kuru olmasının oyunlarını etkilediğini söyledi.
2: Zemin inanılmaz kuruydu. Top adeta çime yapışıyordu. Bu bir bahane değil, sadece gerçek. Her şey olması gerekenden yavaş ilerledi. Maçın temposu ve oyunun yapısı bu kuru zeminden etkilendi. Buna rağmen yediğimiz gol aslında hiç yemememiz gereken bir goldü. Sonuç olarak kazandık ve fazla konuşmaya gerek yok.
0: Norveç yıllar sonra Dünya Kupası'nda Irak'la maça çıkarken ilginç bir tesadüfte yeniden hatırlandı. 94 Dünya Kupası yine Amerika'daydı. Haaland, Sørloth ve Thorstvedt'in babaları sahadaydı. Yıllar geçti, bu kez de oğulları aynı sahnede yer aldı.
5: Norveç milli takımının Irak'a 4-1 mağlup ettiği maçta futbol sahalarında ender görülebilecek bir olay gerçekleşti. 1994 Dünya Kupası'nda Norveç forması giyen Alfinç Haaland, Goran Sørloth ve Erik Thorstvedt'in ardından bu kez aynı sahnede oğulları yer aldı. Erling Haaland, Alexander Sørloth ve Christian Thorstvedt yıllar sonra babalarının izinden giderek Norveç'i Dünya Kupası'nda temsil etti. Aradan geçen 32 yılın ardından yine Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Dünya Kupası'nda gerçekleşen bu devir teslim tarihe geçti. 3 oyuncu Norveç milli takımı formasıyla ülkelerini futbolun en büyük organizasyonunda temsil etti. 1994'te babaların yazdığı hikaye 2026'da oğulları tarafından devam ettirildi. Erling Haaland ve Alexander Sørloth maça ilk 11'de başlarken Christian Thorstvedt ise sonradan dahil oldu.
0: Giovanni van Bronckhorst 7 yıl aranın ardından Feyenoord'a geri döndü.
5: Feyenoord, Robin van Persie'nin yerini Giovanni van Bronckhorst'la doldurdu. 51 yaşındaki teknik adamla 2028 yılına kadar sözleşme imzalandı. Ayrıca Feyenoord'un sözleşmede tek taraflı 1 yıllık sözleşme uzatma opsiyonu da bulunuyor. Hollanda temsilcisinden yapılan açıklamada "De Kuip'e gerçek bir kulüp efsanesi geri dönüyor" ifadelerine yer verildi. Ülkemizde Beşiktaş'ı da çalıştıran van Bronckhorst, daha önce Guangzhou City ve Glasgow Rangers kulüplerinde de görev aldı. Hollandalı teknik adam son olarak geçtiğimiz sezon Liverpool'da Arne Slot'un yardımcılığını yapmıştı.
0: Real Madrid Portekizli yıldız Bernardo Silva'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
1: Kısa süre önce Manchester City'den ayrılan Bernardo Silva'nın yeni adresi Real Madrid oldu. İspanyol devi Portekizli yıldız Silva'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Bonservis bedeli ödemeden kadroya katılan 31 yaşındaki orta saha ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandı. Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Bernardo Silva'nın transferinde ısrarcıydı. Portekizli futbolcunun adı Galatasaray'ın yanı sıra

0: sıra Avrupa'dan birçok takımla da anılmıştı. ...2017 yılından beri Manchester City forması giyen Bernardo Silva... ...İngiliz ekibinde bir UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere... ...19 kupa kaldırma başarısı gösterdi. Portekizli Yıldız geride kalan sezon oynadığı 53 maçta 3 gol 5 asist kaydetti.
1: Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gey'ini deplasmanda mağlup etti ve seride 2-1 öne geçti. Fenerbahçe Beko final serisinde öne geçti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff final serisi 3. maçında Beşiktaş Gey'in Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı Lacivertli takım 82-71 kazanarak seriyi 2-1'e getirdi. Serinin 4. maçı Cuma günü tekrar Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe Beko rakibini mağlup etmesi halinde üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaşacak. Maçı Beşiktaş Gey'in kazanması durumundaysa şampiyon 21 Haziran Pazar günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda belli olacak. Şimdi de maç sonu Nicola Melli'nin açıklamalarına gidiyoruz.
2: Bugün ilk maçta yaptığımız büyük hatayı telafi ettik. Tabii ki 4. maç çok zor olacak. Çünkü Beşiktaş çok iyi bir takım. Çok iyi karakterlere sahipler. Brown'a duyduğum saygıyı dile getirmek istiyorum. Sakatlandıktan sonra hamstringini tutarak oynadı. Buna rağmen mücadeleyi bırakmadı. Bu da karakterini ve takımını ne kadar önemsediğini gösteriyor. Maçtan sonra bunu ona da söyledim. Yaptığı şeye büyük saygı duyuyorum. Ancak biz tek bir amaç için buradayız. Tabii ki 4. maçta işimiz kolay olmayacak. Ama kazanıp seriyi bitirmeye çalışacağız.
1: Lionel Messi mi Maradona mı tartışmaları devam ede dursun. Biz Spor Ajansı'nın ilk saatine Maradona portresiyle ara verelim. Değerli izleyenler, saat başında konuklarımızla karşınızda olacağız.

Diego Armando Maradona. Birçok futbol severe göre tarihin en büyük futbolcusu. Arjantinlilere göre ise bir halk kahramanı.

iş yeteneği onu futbol dünyasının zirvesine yükseltti. Ancak özel hayatındaki sorunlar, keskin açıklamaları ve medya ile gergin ilişkisi sürekli eleştirilmesine neden oldu. Maradona, 30 Ekim 1960'ta Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te dünyaya geldi. İtalyan kökenli bir baba ve Hırvat kökenli bir annenin oğluydu. 7 kardeşi vardı. Futbola yeteneği keşfedildiğinde çok küçüktü. 8 yaşında yerel takımlardan Estrella Roja'ya, bir yıl sonra Los Sabelitas'ın altyapısına girdi. Kendini kısa sürede ispatladı. ...1975'te 1. Lig takımlarından Argentinos Juniors'a transfer oldu. İlk maçına 1976'da çıktı. Arjantin 1. Lig tarihinin en genç oyuncusu unvanını aldı. 5 sezon oynadığı Argentinos Juniors'ta her sezon gol kralı oldu. 167 maçta 115 gol attı ancak takımını şampiyonluğa taşıyamadı. Hayatının ilk büyük hayal kırıklığını Arjantin'in ev sahipliğini yaptığı 1978 Dünya Kupası kadrosunda yer alan

olmamasıyla yaşadı. Sadece 18 yaşındaydı ama ülke sınırlarını aşan bir üne kavuşmuştu. Teknik direktör Luis Menotti deneyimli isimleri tercih etti. Arjantin'in dünya şampiyonluğuna ulaşması bu büyük yeteneği kadroya almayan Menotti'ye tepkileri azalttı. ...1979'da ise dünya 20 yaş altı Dünya Kupası'nda Arjantin'in kaptanlığını yaptı. Şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu. Ancak turnuvanın oyuncusu İspanya'dan Juan Carlos Rojo seçildi. Rojo bile bu ödülü Maradona'nın hak ettiğini düşünüyordu.

Maradona 1981'de hayallerinin takımı Boca Juniors'a transfer oldu. 500 bin dolara gerçekleşen bu transfer Arjantin tarihine geçti. İlk sezonunda 17 gol attı ve şampiyonluk sevincini tattı. O yıllarda ordu tarafından yönetilen Arjantin'de büyük bir ekonomik kriz vardı. Maradona bir ulusal değer olarak görüyordu. Boca taraftarı ülkede kalması için büyük kampanyalar başlattı. Ancak Boca'nın Avrupa'nın dev kulüplerini peşinden koşturan Maradona'yı elinde tutması mümkün değildi. Boca'da yalnızca bir yıl oynayan Maradona, o dönem için bir rekor olan 2,5 milyon dolar bonserviste İspanyol devi Barcelona'nın yolunu tuttu.

Arjantinli yıldız Hollandalı Cruyff ve Neskens'ten sonra Katalan ekibinin kadrosuna kattığı en büyük isim olarak tanıtıldı. Barcelona'nın şampiyonluk özlemini dindirecek futbolcu olarak görülüyordu. Camp Nou'ya Barcelona formasından önce Arjantin formasıyla çıktı. ...1982 Dünya Kupası'na İspanya ev sahipliği yaptı. Arjantin'de bu kez Maradona da kadrodaydı. İlk Dünya Kupası deneyimi pek parlak geçmedi. Son şampiyon Arjantin turnuvanın açılış maçında Belçika'ya 1-0 mağlup oldu. Maradona'nın 2 gol attığı ikinci maçta ise tangocular Macaristan'ı 4-1 yendi. El Salvador galibiyetiyle ilk gruptan çıktı. Bir sonraki turda önce İtalya, ardından da Brezilya mağlubiyetleri Arjantin'in veda etmesine neden oldu. Özellikle İtalyanlar ancak attıkları tekmelerle Maradona'yı durdurabildi. FIFA, Maradona'ya yapılan aşırı sertlikten sonra yıldız oyuncuların korunmasıyla ilgili çalışmalarına başladı. Günümüzün yıldızlarına uygulanan hakem korumasından yoksun olan Maradona sinirine yenik düştü. Brezilyalı Batista'ya attığı tekme sonrasında kırmızı kart gördü ve turnuvayı erken kapattı. Barcelona'daki ilk maçlarında kendini ispatladı ama karaciğer iltihabı nedeniyle sahalardan 3 ay uzak kaldı. Onun yokluğunda Barcelona şampiyonluk yarışının uzağında kaldı. Katalan ekibi o yılı 4. sırada tamamladı. Formasına kavuştuktan sonra ise Barcelona'da ilk kupa sevincini Real Madrid'e karşı kazanılan Kral Kupası ile yaşadı. Katalan ekibindeki ikinci yılına da şanssızlıkla başladı. Atletico Bilbao'lu Andoni'nin tekmesiyle bileğinden sakatlandı ve sahalardan yine uzak kaldı. Barcelona o sezonu Bilbao'nun bir puan arkasında ikinci sırada tamamladı. Sezon sonunda Bilbao ile oynanan Süper Kupa finalinde çıkan kavga ise Maradona'nın bordo mavili formayla son maçı oldu. Barcelona Başkanı Nunes'le sorunlar yaşayan Maradona, sürpriz bir şekilde Napoli'nin yolunu tuttu.

0: Güney İtalya'da bir kral gibi karşılandı. Napoli'ye tarihinin ilk lig şampiyonluğunu ve UEFA Kupası sevincini yaşattı. 1989-90'da Napoli'ye ikinci şampiyonluğunu getirdi. Napoli'de kariyerinin zirvesine yükseldi ve efsane oldu. Bir kulüp takımını dünyanın en önemli liginde neredeyse tek başına şampiyonluğa taşıyan Maradona, 1986 Dünya Kupası'nda da Arjantin'i zirveye çıkardı. Çeyrek finalde İngiltere'ye eliyle attığı gol, Dünya Kupası'nın unutulmaz anları arasına girdi. Ama aynı maçta İngiltere'ye attığı diğer gol ve Belçika maçındaki golü yeteneklerinin sportmenliğinden kat kat üstün olduğunun en güzel örnekleriydi.
1: Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
2: Dünyada Mayıs'ta satılan elektrikli araç sayısı yıllık bazda %3 artışla 1,8 milyon oldu. Londra merkezli veri analiz şirketi Benchmark Mineral Intelligence, Mayıs ayına ilişkin elektrikli araç satış verilerini yayımladı. Buna göre, geçen ay küresel çapta 1,8 milyon elektrikli araç satıldı. Bu satış hacmi yıllık bazda %3 ve aylık bazda %7 artışa karşılık geldi.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
3: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
2: Ne istersen Neon1.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
4: Reklam.
5: A-Spor Radyo.
6: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 18 Haziran 1928 havacı Amelia Earhart bir uçak ile Atlantik Okyanusu'nu geçen ilk kadın oldu. 1948 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nca Uluslararası İnsan Hakları Bildirgesi hazırlandı. 10 Aralık 1948'de Paris'te yapılan genel kurul toplantısında oylanarak kabul edildi.
6: Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.

ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta.

0: A Spor Radyo.
1: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
1: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVMU GO ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVMU.com.tr'de.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında. Şansa kalmaz
3: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
4: Us.

0: Spor'un radyosu Aspor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Spor Ajansı devam ediyor değerli izleyenler. Konuklarımızla birlikteyiz. Şenol Ustaömer ve Mahmut Alpaslan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş gördük. Hoş yayınlar. Bulduk,
1: teşekkürler. Saat 13'te Fenerbahçe değerli izleyenler yeni teknik adamını duyuracak ama tabii ki bir sürpriz var gibi görünüyor. Daha doğrusu sürpriz mi değil mi bakalım, konuşacağız konuklarımızla. Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı açıklaması bekleniyor. Şenol Hocam günlerdir tek bir isim üzerinden konuşuluyordu aslında. Fenerbahçe Teknik Direktörlük Koltuğu Aykut Kocaman. Ama Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı açıklaması bekleniyor ki yaklaşık bir saat sonra da resmi açıklamayı göreceğiz. Ne dersin hocam bu son dakika gelişmesi için ya da bilmiyorum senin için bir son dakika mı?
3: Vallahi Fenerbahçe hocasız kalmaz. Yani burada Aziz Bey geldi, mazbatayı aldı, hoca konusunda bayağı uğraş verdi. Yani bekleyelim bakalım bugünü dedim ben, hafta içinde açıklanır dedim. Yani İsmail Kartal da Fenerbahçe'ye çok başarılı işler yaptı. Tabi hep Aykut beklenirken bu oldu. Aykut Kocaman beklenirken oldu mu artık saat 13'te veya bugün ilerleyen saatlerde? Bunu göreceğiz, tam net bizde bir bilgimiz yok. Ama bekleyip göreceğiz sonuçta. Ya şu bir gerçekti. Aziz Bey'in bir yabancıyla çalışmayacağını hemen hemen hepimiz aşağı yukarı tahmin edebiliyorduk. Burada en güçlü aday zaten Aykut Kocaman ve İsmail Kartal ikilisiydi. Eğer yerli olacaksa, ki bunu Aziz Bey zaten söylüyordu, zaman zaman anlatıyordu. Demek Aykut Hoca'yla anlaşma olmadı ki İsmail Kartal ismi bir anda ön plana çıktı. İsmail Kartal da bu camianın çocuğu, yani o da defalarca burada çalıştı, kendisini geliştirdi. Yani hayırlı olsun, eğer açıklanırsa hayırlı olsun demekten başka diyeceğimiz bir şey yok. Çünkü buna sürpriz olarak da bakmamak lazım Ömer. Yani yerli olacaksa bu iki isimden bir tanesi olacaktı. Aykut Hoca ile demek ki anlaşma olamadı. Anlaşma olmayınca İsmail Kartal ismi ön plana çıktı. Eğer açıklanırsa Fenerbahçe camiasına hayırlı olsun. İsmail Kartal burada zaman zaman birçok görevlerde bulundu. Hem A takımda hem altyapıda çalıştı. Camiayı bilen bir isim. Onun için 99 puan aldığı sezonu da unutmamak lazım. Ondan önceki sezonu da bir görev aldığı zaman takımı çok aşağıdan yukarı taşıdığı bir dönemi de unutmamak lazım. O da artık tecrübe kazandı. Bu işi de layıkıyla yapacağından hiç kimse endişe etmesin. Çünkü Aykut Kocaman veya İsmail Kartal ikisi de bu camianın yetiştirdiği son dönemlerdeki en önemli teknik adamlardan iki tanesiydi. Birini tercih etmesi Aziz Bey'in, yani Aykut Hoca ile bugüne kadar herkesin beklentisi Aykut Kocaman'ken son dakika İsmail Kartal oldu. İsmail Kartal'a da bir teveccüh vardı zaten. Herhalde Aziz Bey, yani olmasa İsmail Kartal ismini her zaman saklı tutmuştu ki. Demek bir anlaşma olmayınca Aykut Hoca ile İsmail Kartal ismi oldu. Ben camiye hayırlı olsun. Yani beklentileri karşılayacağından kimse kuşku duymasın. Eğer açıklanırsa tabii, biz açıklanmadan hemen konuşuyoruz da, yani eğer bu haber doğru bir
1: hala
3: habersa.
1: Bir ihtimal ama tabii bir saat sonra resmi.
3: Yani bir saat veya önümüzdeki saatlerde bilmiyoruz yani ne zaman açıklanacağını. Hayırlı olsun demek lazım. Fenerbahçe için yani bence ikisi de kazançtı. İkisinden birisi oldu. Aykut Kocaman yerine İsmail Kartal oldu. Başarılı da işler yaptı. İnşallah hayırlı olsun diyelim.
1: Mahmut Hocam. Dördüncü kez Fenerbahçe'nin başına geçmeye hazırlanıyor İsmail Hoca, İsmail Kartal. Ki yani çok fazla dediğim gibi adı konuşulan isimler arasında yoktu. Yani vardı ama çok fazla dillendirilmemişti ama sanıyorum bir saat sonra resmi olarak da Fenerbahçe'nin teknik adamı olacak.
4: Gerçekleşirse önceden hayırlı olsun. Tabii bundan sonrası geçmişten ziyade şimdi bundan sonrası ne yapacaklarınız onlar önemli. Fenerbahçe'nin bu maratonda uzun dönem hep kovaladığı bir şampiyonluk var. Ama erişemediği bir şampiyonluk var. Yanılmıyorsam İsmail Hoca ile de bir kupa aldı galiba şeyde. Türkiye Kupası mı?
1: Jorge Sust aldı.
4: Fenerbahçe İsmail Hoca'nın yok değil yok. Mi? Yani şampiyonluğu da yok. Hiçbir şey yok o vakit bildiğim kadarıyla. Ama alt liglerde şampiyonluklar yaşadı. Sivas'ta yaşadı. Ankara Gücü'nle yaşadı. Onları lige çıkardı. Tabii bekleyeceksin abi Fenerbahçe yani. Fenerbahçe hangi hoca gelirse gelsin. Her zaman sizin ilk üçünüz garanti. Hangi takım olursa olsun bu Fener'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzon'da bunlar hep o sıralamada oynayan takımlar. 10 sırada bir onların altına düşerler. Onlar da pek nadir oluyor. Bundan sonra hayırlı olması demekten başka bir şey kalmıyor. Eğer şayet gerçekleşir bugün açıklanıp da yaparlarsa bir an evvel de herkesin beklentisi transfer. Hocalar bulunur. Fenerbahçe hocasız kalmaz. Hocanın da söylediği gibi herkesi getirirsin Fenerbahçe. Yani gelmez değil ama ondan sonrası başlıyor işte transferler. Onu beklemek gerekecek. Hocanın da kendi kafasına göre vardır. Takımda tutmak istedikleri vardır, göndermek istedikleri vardır. Çünkü en başta bir temizliği yapacaksınız. Biz transferi hep söylüyoruz. Al al al gelsin isimler çıkıyor. 1000 tane isim çıktı şimdiye kadar. İyi de gidenler 20 tane yabancı topçum var. Öbür tarafta Beşiktaş'ta var. Trabzonspor'da var, Galatasaray'da var. Bunlar temizlenmeden nasıl transfer yapacağız? En başta onlara bakmak lazım. Onların planını, programını yapacaksınız. Yöneticiler belki yapmışlardır. Ama hocayı getirirsiniz. Beni yönetici beğenmiyordur ama hoca der ki hayır ben bunda çalışacağım der, bunu tutsun der. Şimdi iş o taraflara gidecek. Bakalım inşallah doğrusunu bulurlar. Göreceğiz. Çünkü az bir zaman kaldı.
1: Öyle gerçekten de az bir
4: yani sizin
1: zaman
4: şu anda
1: kaldı.
4: Önümüzdeki
1: bizim programımız
4: önümüzdeki hafta antrenmanlara başlamanız lazım yavaş
1: rakip
4: yavaş.
1: Rakip de belli oldu. Artık tabii rakibi de konuşacağız. Peki şunu konuşmak lazım tabii İsmail Hoca'nın olacağını düşünerek biz bu değerlendirmeleri yapıyoruz. Hocam haftalar boyunca yani haftalar boyunca derken Aziz Yıldırım seçimden önce de Aykut Kocaman'la birlikte çalışacak diye düşünülüyordu, konuşuluyordu. Bu geride bıraktığımız bir hafta boyunca seçimden sonra da hep öyle konuşuldu. Bir anda rotanın İsmail Kartal'a dönmüş olması Aziz Başkan'la ilgili camiada sizce bir sorun yaratır mı? Rahatsızlık yaratır mı?
3: Hayır hiçbir sorun olmaz. Neden olsun ki yani? Sonuçta Aykut Kocaman, İsmail Kartal bu kulübe bayağı hizmet vermiş insanlar. Yani İsmail Kartal evet kupa almadı, başarılı olmadı ama çok başarılı performansları var. Yani bunu göz ardı etmemek lazım. Şu en son 99 puan 99 gol olan sezonunda da İsmail Kartal çok büyük bir performans gösterdi. Orada kırılma noktalarında bir iki eksiklik oldu ama artık o da tecrübe kazandı. Bunu bence aşabilecek duruma geldiğini düşünüyorum. Aziz Bey'in zaten bir yabancıyı hiçbir zaman aklından zaman zaman geçirdiği oldu. Ama şu anda yabancıları bak şimdi Aziz Bey çok akıllı bir futbol adamı. Neden diyorum? Şimdi gördü ki gelen yabancılar da fazla bir başarılı olmadı Ömer. Yani takımı tanıyana kadar edene kadar bir süreç geçiyor. O süreç içerisinde rakibi Galatasaray alıyor puanları gidiyor. Onu yakalamak için artık ondan sonra bir çaba sarf etmesi gerekiyor. Ki buraya Mourinho geldi ya dünyanın en iyi ilk beşinde olan teknik adam yani o bile sonuçta yakalayamadı. Yani

0: ben takımı tanıyayım falan derken birçok oyuncuyu tanıması süreç aldı, zaman aldı. Fenerbahçe'nin böyle bir zaman, hele Aziz Bey'in ben bir yıl seçildim, bir yıl bu işi görevi şampiyon olacağım diyorsa takımı tanıyan bilen birisini getirmesi gerekiyordu. Tabii bu önce Aykut Kocaman'la süreç devam etti. Son dakika İsmail Kartal'a döndü. Ya ben zaten Aykut Kocaman olmaması halinde İsmail Kartal'ın olmasını sürpriz olarak görmem. Benim için sürpriz olmaz. Çünkü burada Fenerbahçe'de Aziz Bey vurgulayarak söylüyordu. Camiayı bilen birisiyle, burayı tanıyan birisiyle çalışacağım. Bunu ilk tercihi Aykut Hoca olduğu zaman içinde görüştük. Tabii yani bilmiyoruz hala Aykut Hoca olacak mı, olmayacak mı, İsmail Hoca olacak mı, olmayacak mı?
1: Bizim program içerisinde kuvvetle muhtemel kuvvetle öğreneceğiz.
0: Kuvvetle muhtemelen yani bugünkü, evet yani bugün herhalde, bugün zaten açıklanması gerekiyor ki pazartesi günü başlayacak kamp hazırlıkları başlayacak, evet. 22'sinde. Evet. 22'si pazartesi oluyor yanılmıyorsam, değil mi Ömer?
1: Hı, doğru.
0: 22'si bugün ayın kaçı?
1: 19 Cuma 20-21
0: Pazartesi, yani pazartesi günü planlama açıklandı çünkü. Şimdi o gayet de şey, yani Fenerbahçe taraftarı gönlünü rahat tutsun. En azından Aykut Hoca veya İsmail Hoca. Ama şurada bir şey de söylemek lazım. Aykut Kocaman'ı istemeyenlerin hepsi bayram etmiştir. Ki maalesef Türkiye'de hatta bu işte uğraşan insanların bir Aykut Kocaman alerjisi vardı. Hepsi rahat etmiştir. Şimdi hepsi otursun, sevilsin. Yani Aykut Kocaman istemeyenler vardı. Neden bu kadar kötü davranışlar sergilediklerini bir türlü anlamış değiliz. Onun için yani bir bakıyorsun başka bir takıma bir hoca geliyor, kimse sesini çıkarmıyor. Ama nedense Fenerbahçe'de kendi evlatlarına sarıldığı zaman sorun oluyor. Bu niye sorun oluyor? Bu kim tarafından üretiliyor? Bunu da araştırmak lazım. Fenerbahçe aslında yönetim kurulunun bunu bir araştırması lazım. Yani her şeyine karşı geliyorlar. Bir anti Fenerbahçeli bir grup var tahmin ediyorum. Bunlar kim gelirse gelsin, yani yabancı olsun da yerli olmasın. Ya yerliden nedir? Nedir alıp veremedikleri nedir? Ben bunu çözemiyorum. Yabancı geldi işte süründürdü Fenerbahçe'yi. Mourinho geldi, dalga geçti bütün, hadi bütün Türkiye'yle dalga geçti. Tedesco geldi, yaptıklarını gördük. Ya gitmeden önceki hafta hala 11'ini belirlememiş. Levent Mercan'ı sağ bek oynatan bir kişi.
2: Doğru.
0: Ya ben bu insanlar Fenerbahçe'ye geliyor, bu kadar başarısız oluyor, başarılıymış gibi gösteriyor. Nedense Aykut Kocaman, İsmail Kartal veya bir başka isim gelince veya Volkan konuşuluyor veya Emre, ya neden Fenerbahçe kendi evlatlarına sarıldığı zaman birileri rahatsız oluyor? Yani bu beni çok şey yapıyor, yani irite ediyor. Ya şimdi bakıyorsun Galatasaray tarihindeki en büyük başarıları kendi eski oyuncularından ve teknik adamlarından aldı. Bunların en büyük örneği Fatih Terim'dir, Okan Buruk'tur, Hamza Hamzoğlu'dur. Hamza, o bile geldi şampiyon yaptı.
3: 3 kupa aldı.
0: 3 kupa aldı Hamza.
3: Bir sezonda 3 kupa aldı.
0: Yani şimdi bakıyorsun Trabzonspor, Şenol Güneş şimdi Fatih Tekke'yle bir rüzgar yakaladı gidiyor. Ha Beşiktaş'ta Sergen geldi, Sergen Yalçın. Bir dönem şampiyon oldu, ikincisinde olamadı ama en şaşalı dönemini Şenol Güneş'le yaşadı Beşiktaş.
2: Doğru.
0: Yani şimdi bunları göz ardı ediyorsunuz ama Fenerbahçe'de Aykut Kocaman veya İsmail Kartal ismi neden insanları rahatsız ediyor? Ya inşallah bu sene o sene olur da şimdi açıklayacaklar isim Aykut Kocaman veya İsmail Kartal hangisi olursa olsun. Şampiyon olursa onlar ne yapacaklar? Oturup ne yapacaklar?
1: Transfer haberimiz var hocam Avrupa'dan, onu da verelim bir son dakika.
3: Bende var.
1: Real Madrid Liverpool'la sözleşme sona eren İbrahim'a Konate'yi kadrosuna dahil etti ki Bernardo Silva'dan sonra da bir transfere daha imza attı Real Madrid.
3: Dolu dizgin gidiyorlar abi. Avrupa'da ne varsa hepsini süpürüp getiriyorlar.
0: Mourinho'nun işi o mu yani?
1: Sezonun ardından.
0: Real Madrid'in o kadar oyuncu ihtiyacı var mıydı? Mourinho'nun en büyük
3: özelliği. Tabii değişikliğe girecek çünkü Real Madrid bir gençleşti. O gençleştiklerden de fazla verim alamadılar. Biraz daha olgun oyunculara gidiyorlar. Zaten Mourinho buralarda hep başarılı oldu. Başkan da zaten Mourinho hayranı. Ben tekrardan Mourinho gene gerçek yüzünü gösterecek orada.

0: yerde
1: daha
0: oynayalım.
1: Daha da alıyor, orta sahaya da alıyor. Öyle bir isimler var ki bitirmek üzereler.
0: Enzo Fernandez istiyordu Chelsea'de.
1: Çok şeyler işte şimdi fena bir kadro kuruyorlar.
2: Dedim mi? Yani Real Madrid gibi bir takım başarısız bir sezondan sonra bu hamleleri yapar. Yani.
1: Şey çok oldu, orta sahada çok genç ama, bir kadroya sahip oldular. Arda'nın, şey gibi değil yani onlar, Barcelona gibi alışmış değil onlar.
2: Arda'nın ben yine...
1: Onlar büyük paralarla.
2: 11'deki abi, yerini çok kaybedeceğini Mourinho'nun, sanmıyorum. Çünkü zaten Şampiyonlar Ligi'nde yılın...
1: Ben şey söyleyeyim, Mourinho'nun sağ solu belli olmaz. O bitmiş adamlarla oynamayı çok sever bak. Mourinho çok fazla, şöyle bir bakın, hocalık hayatında çok fazla gençlerle de oynamış bir hoca değil. Bizler gibi yani, bizim ülke gibi çok bitmiş oyuncularla gider. İnşallah yerini kaybetmez. Mourinho biraz sıkıntılı o konularda. Ama şey, başkan çok tutuyor Arda'yı. Arda'yı çok tutuyor başkan.
2: Devam edelim Fenerbahçe ile. Aykut Kocaman yerine İsmail Kartal bekleniyor artık. Zaten dediğim gibi bir yaklaşık 45 dakika sonra da değerli izleyenler belli olacak. Peki şunu konuşalım hocam. Fenerbahçe taraftarlarının hafızasında da herhalde o 99 gol, 99 puanlı sezon yavaş yavaş oluşmaya başlamıştır. İsmail Kartal isminin şu an yoğunlaşmasından dolayı ki hocanın merkezi Fred ve İsmail ile gerçekten iyi bir merkez yaratmıştı. Szymański de vardı o merkezde. Fred bugün hala kadroda ki İsmail Hoca'dan sonra da çok verim alamadı Fenerbahçe Fred'den.
0: Yo, Mourinho'nun ilk döneminde aldı hatırlıyorsan. Mourinho'nun da demekleri var. Biz Fred'siz işte. Ne yapacağız falan evet. diye yani.
2: Yani İsmail yine zaten kadroda. Şöyle bir baktığımız zaman da aslında İsmail Kartal'la birlikte Fenerbahçe takımı düşünüldüğünde de Fenerbahçeli taraftarların ben heyecanlandığını düşünüyorum.
0: Ya bence de heyecanlanmaları gerekiyor. Yani neden? İsmail Kartal döneminde de pozitif bir futbol vardı. Yani şimdi Aykut Hoca olmadı. Aykut Hoca'yı tabii olmadı. Eğer olmadıysa tabii açıklamayı biz resmi olarak duymadan bir şey söyleyemeyiz Ömer. Ama şunu söylemek lazım. Yani ikisinden birisi olacaktı. Aykut Hoca'nın ismi çok ön plandaydı. Şimdi İsmail Kartal oldu. İsmail Kartal'ın oynattığı futbolu beğenmeyen yoktu hemen hemen. Zaman zaman bazı kırılma anları oldu. Çok sakatlıklar yaşadı. O yaşadığı sakatlıklardan dolayı bir takım sıkıntılar çekti. Çok da güzel puan topladı. Ama şimdi kadro yapılanmasında bunları da tabii ki ön planda tutmak gerekir. Sakatlıklar olduğu zaman alternatifler üretebilecek bir kadro kurulmalı diye düşünüyorum. Öyle bir kadro kurulursa ki senin dediğin gibi İsmail Kartal'ın önemli gözde oyuncularından iki tanesiydi. Çok da önemli işlere imza attılar.
2: Daha Gendouzi var, Kante
0: şimdi
2: var.
0: Şimdi Gendouzi, Kante var ama işte diyorum sana yani İsmail Hoca'nın da bir stratejisi olacaktır. Onu da herhalde anlaşırsalar ki anlaşmadan hala ben emin konuşamıyorum çünkü. Gündem sıcak olunca bir şey netleşmeden biliyorsun. Benim öyle bir şeyim yoktur. Biz olasılıklar üzerinden tahmin yapıyoruz. İsmail Hoca tabii ki bir takım raporlarını Aziz Bey'e verecektir. Ama Fenerbahçe'de bazı işler zaten yürüyor. Yani alınacak, gidecek oyuncular, alınacak oyuncuların hepsi eskisi gibi değil artık. Bir dizayn edilmiş, sistem içerisinde strateji belirlenmiş bir şekilde devam ediyor. Yani her oyuncular için alternatifler de sunularak Aziz Bey'in elinde var. Tabii teknik adamı beklediği için tahmin ediyorum o sıralamaya göre onları tercihlerini yapacaklar. Ya yapan birileri var işte hocam orada. Birileri yapmıştır. Evet. Aziz Bey'in var işte yani. Herkes görüyor yani. Oğuz Çetin ismi hep ön plana çıkıyor. Yani onları o yapıyor diye düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Yani Aziz Bey futbol aklını kullanıyor. O kadarını söyleyeyim yani.
1: Ya tabii şimdi
0: kendi fikirleri de var tabii. Herkes de yani uyuşması gereken şeyler var. Ha bence hangisi olursa olsun Fenerbahçe için çok hayırlı olacak diye düşünüyorum. Çünkü yabancılardan Fenerbahçe kulübü çok çekti.
1: Zaten iki tane var isim, başka yok.
0: İşte başka isim yok yani. Olan isimleri de diyorum ya, kamuoyunda bir algı yaratılmaya çalıştı.
1: Aykut Hoca olmazsa, Aykut Hoca'nın olmamasının nedeni benim kendi şahsi görüşüm. Belki yardımcılarından, birilerindendir. Bunları kabul etmezler. Hep taktılar ya böyle. Ben de buna şaşırıyorum. Ben hocayım. Benim yardımcılarım.

0: Kimse ilgilendirmez. Ben bilirim onlarla, ben çalışırım. Şimdi bir de bu çıktı bizim ülkemizde. Ne yazık ki bu var. Sanki bütün herkes yardımcıların ne yaptığını çok iyi biliyor. Yöneticilerden bahsediyorum.
1: Evet,
0: kamuoyunda. Ondan sonra yardımcı bu olmaz. Neyi biliyorsunuz ki siz bu yardımcıları? İşte ben çalışıyorum bunlarla. Senelerimi vermişim, beraber çalışmışım. Tabii mutlaka bir iki tane takviye yapar, yenilikler mutlaka yaparlar. Yani hani şey diyorlar ya, atletik performansçılar falan. İsmi güzel olduğu için kondisyoner demiyorlar ama. Ayrı bir şey, değişen bir şey yok ki. İsmi değişik sadece. Getirirsin iki tane varsa üç tane yaparsın. Ona da şimdi taktılar. Aa, dört tane ile geliyor, beş tane ile. Bırakın abi onları ya. Ya zaten bunlar artık devamlı, planlı, programlı olan şeyler. Ben ona karşıyım, yardımcılarına karşı bir seçeneklerinde. Böyle bir şey olmaması lazım. Bunlara girilmemesi lazım. Sen benim yardımcıma ne karışırsın ya?
1: Hocam, sen daha iyi biliyorsun şimdi. Burada biz Levent Üzemen'le de, sevgili Levent Üzemen'le de program yapıyoruz. Mesela o da söylüyor. Okan Buruk 4 sene üst üste da şampiyon oldu. Hala Okan Buruk'un altını güçlendirelim diye işte birçok Galatasaraylı yorumcu.
0: Neye göre? Siz neye göre bunu yapıyorsunuz? Anlamadım ben. Yok, genel yok. Konuşuyorum.
1: Ben burada söylenenleri
0: neye
1: veya
0: göre
1: başka...
0: altını? Siz neyi anlıyorsunuz i̇şte ki ya, o ne yapıyor ki? Görüyor musunuz? Biliyor musunuz onu?
1: Bunu söylüyorsalar o zaman Fenerbahçe'ye katılacak Aykut Kocaman ve İsmail Kartal hangisi olursa hayırlı olsun bizim için. Şu Okan Buruk için bunu söyleyenler diğerler için haydi ya bu bravo, senin dediğin doğru, sana katılıyorum, ben senin gibi düşünüyorum.
0: Öyle zaten.
1: Bunu söyleyenler neyi biliyor da neye göre
0: sevgili
1: söylüyor?
0: Sevgili hocam, şimdi Levent Tüzemen'den bahsetti. Sana şu bir sezonkinde...
1: Ben Levent dedi demedim.
0: Anlamadım.
1: Yani onlar olduğumuz söyleniyor. Programda birileri şimdi, söylüyor dediler.
0: Bu sezon Tüzemen'de. Galatasaray uzun bir dönemden sonra Şampiyonlar Ligi'ni oynadı ve Mart'a kadar gitti, doğru mu? Direkt girdiniz. Ön elemeler sizin Kasım'da bitiyordu, ondan sonra tek maç oynuyordunuz. Orada bir yapılanmayla, çalışmalarla epey bir sıkıntılar olmuştur. Kolay değil. İniyorsun, ertesi gün bir regenerasyon, ertesi gün ülkenin farklı bir yerine, ondan sonra gene gidiyorsun. Bunlar mutlaka planlarını yapılacaklar. Siz birdenbire girdiniz bu girdabın içine. Bak Fenerbahçe her sene oynuyor. Ocaktan sonrasını oynuyor kupalarda, doğru mu? İsmail Hoca biraz daha akıllı olmuş olsaydı o Bilbao maçında finali oynayacaktı.
2: Olympiakos.
0: Yani final oynayacaktı. Maçları gittik izledik yani.
1: Şöyle orada akıllı olmak yerine şu. O maçtan önce mi sonra Sivas Spor maçını düşünüyoruz.
2: Maçtan sonra.
1: Sivas maçını, yani orada İsmail Kartal tam kadro çıkmış olsaydı belki final
0: hocam
1: oynayacaktı.
0: Hocam yakalamışsın. Bir daha o şansı yakalama şansı yok. Türkiye Ligi'ni force edersin. Türkiye Ligi'nin kaybını force edersin. Rakibinde kaybedebilir bunu. Ama sen oraya, o seviyeye geldikten sonra topumla tüfeğimle ben orayı yakalamaya çıkarım.
1: Bravo. Niye? Çok doğru söylüyorsun. Bunu biz de
0: daha
1: önce de tartıştık.
0: Mi?
1: Hocam, Fenerbahçe Türkiye Ligi'nde şampiyon oldu. Evet, İsmail Kartal'la belki olamadı.
0: Ne olabilir?
1: Bak ama İsmail Kartal'la bir final oynasaydı o zaman daha farklı olurdu. O yani da bir ilk olacaktı.
0: Bir Türk takımımız gene
1: belki
0: final oynamış
1: final
0: olacaktı.
1: Hem Fenerbahçe'nin tarihine geçecekti. Belki finali de kazanacaktı. O zaman bir Avrupa Kupası kazanmış olacaktı.
2: Final oynamak bile başlı başına
0: tabii
2: bir
0: başlı
2: tarihti.
0: Hocam,
2: yani kesin.
0: Hocam
1: şimdi başlı başına bir kariyer ya.
0: Öncelik ne gelir? Sivas maçı mı gelir? Finali bir yakalamak mı
1: ya
0: gelir?
1: O zaman işte öyle düşündüler herhalde. Ya da çok da düşünmese... Ben Olympiakos'u nasıl olsa elerim mi düşürdü öyle?
0: Abi düşünme. Çok düşünme.
1: Ya 3-0 geriye düştü, sonra 3-2 yakaladı o maçı.
0: Düşünecek diyorlar bakın size.
1: Ya o zaman hocam.
0: 15 senede, 20 senede bir kere gelir yakalarsınız bunu. Devamlı yakalayamazsınız bu şansı.
1: Evet. Gelmiş orada mesela ben de aynı şeyi düşündüm.
0: Ayağınıza kadar gelmiş o fırsatı tepmişsiniz siz.
1: Hocam hayat bir tecrübe zaten. Öyle biliyorsun yani. Biz antrenör
0: işte
1: içinde
0: o tecrübeler...
1: hani biz bir şeyler anlatıyoruz burada yorumculukta ama bazen biz de antrenörlük yaptığımız zaman yani. Maçtan sonra diyoruz ya keşke böyle yapsaydık acaba daha mı iyi olurdu? Ama hep sonra. Yani
0: zaten,
1: aslında baştan öyle düşün.
0: Zaten bütün işler, planlar seni tahtada yazıyorsun.
1: Oyuncunun sana vereceği performans ne derece doğru olacak ona da bakmak lazım.
0: Çıktığı zaman sahada değişiyor. Senin istediğin kadar tahtada 4-3-3 yaz. Fark etmiyor ki.
1: Yani
0: bir
1: absürt
0: değişiyor.
1: Bir seçim yapmazsan doğru yolu buluyorsun yani. Absürt bir seçim olmazsa.
0: Ben orada onu bekledim o finale.
1: Mesela bizim milli takımda.
0: Finale giderler
1: bak,
0: diye.
1: Milli takımın en son, ben milli takımın hala başarılı olacağına inanıyorum ama.
2: İnşallah.
1: Hocanın doğru bir analizi yapmadığı konusunda, analizi yaptı ama doğru etkileşim almadığı konusunda yani bütün kamuoyu, halk hemen hemen şey oluyor. aynı noktada buluşuyor. Yani hiçbir şey yapma. Bak biz futbol adamıyız, bırak futbolu. Ben şimdi sokakta arkadaşlar, insanlar, ya Kerem'i sol açığa koyarsın, Barış Alper'i santrofora koyarsın. 3 tane uzun adamın içerisinde 1.98, 1.96, 1.92 oynayan üçlünün arasına, ben olsam diyorum ki, ben demiyorum, halk da bunu diyor, Barış'ı onların üstüne sal, boğuşsun, diğerleri gol atsın, Kerem kenarda kalsın, öyle gol atsın. Bak en basitini
0: sevgili
1: diyorum
0: hocam.
1: Hatta ilk yarı sağa çık, Arda'yı kullanmak. 3 tane orta saha. Hoca da şimdi maçtan sonra aynı şeyleri düşünüyor. Ama bir sonraki maça eminim ki doğru kadroyla çıkacaktır. Çünkü Montella bunu başardı. Yani bir maç kaybetti diye kimse Montella'dan kötü bir şey beklemesin. Tabii. Olabiliyor bu işler. Hoca da şimdi eminim bizim gibi düşünüyor. Ben de acaba Barış Alper'i santrfora koysaydım, o 3 tane sırık gibi stoperle onu boğuştursaydım, Kerem'i kenara koysaydım, Arda'yı orta saha oynasaydım, sağ tarafa daha
0: o maç güçlü
1: esnasında
0: değil mi? Şimdi şöyle söyleyeceğim. Biz,
1: çünkü Avusturya ya o, bizi yenecek bir takım değil.
0: Onu şuradan okuyorum. Rakip bizi kendi silahımızla vurdu.
1: Bravo.
0: Biz bu şekilde oynadık hep. Hırvatistan mıydı, Sırp mıydı, hani 1-0 indiğimiz maç var, hatırla. Modrić'le tek kale oynadıkları maç var. Bir kere gittik. Liković bir çıktı boş topa, aşırttırdın, gol oldu. Hadi geçmiş olsun, aldın maçı. Avusturya maçını bir göz önüne aldın. Her oyunu, Almanya hazırlık maçını göz önüne aldın. Bardakçı arkaya aşırttırdı, o geniş alanları oynayan bir takımız biz. Kontratak oynamasını bilen bir takımız. Ama rakip bize böyle oynadı. Biz de şimdi onu böyle oynasaydı. Biz kendi silahımızla rakip bizi vurdu. Yani biz onlara... Tamam, adamlar bıraktılar, istedikler yani, diyorlar ya çocuklar da söylüyor. Oyunu biz domine etmeye izin verdi adam sana zaten. Kontrataklarla oynadım ama şansın da yaver gitmedi. Bulduğun bir iki tane pozisyon var. Vursan gol olsan değişik bir sonlar. Ama şu var. Demek ki sen kendi silahınla mağlup olabiliyorsun. Çünkü bu zamana kadar sen bunu yaptın. Senden hani diyorlar ya, bizden daha üstün takımlara karşı oynadığımız maçlardan bahsediyor. Moldova'ya veyahut da ne bileyim Makedonya'yı bahsetmiyorum. Onlar açık oynadılar. Zaten Avusturya ile Makedonya aynı terazide değil. Onlar üçlü oynuyor, bunlar üçlü oynuyor. Biz alalım oynayalım. Makedonya gayet normal top oynadı. Yine kapandı ne etti, çünkü maçtayız. Sen orada her istediğini yaptın. Ama işte burada kapanan takımlar bizim oynadığımız düzeyde oynadığın zaman ne kadar sıkıntılar gösterdiğini gördük maçta. Gelelim yine biz Fenerbahçe. İnşallah başarılı olur. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Milli takım ders demeyelim de nasıl oynanacağını öğrenmiştir, bilir. Bu maç bundan daha sert geçer. Paraguay maçı daha sert geçer.
3: Şunu sorayım hocam. Fenerbahçe'de İsmail Kartal açıklanırsa eğer, transfer politikasına bir değişiklik olur mu?
0: Sevgili kardeşim, olmaz Ömerciğim, ne olacak? Fenerbahçe'nin belli, herkesin söylediği işte santrafor deniliyor, iki tane stoper söylüyor.
3: İmzası bekleniyor. Girassi konuşuluyor ama o biraz zora girdi gibi sanki o transfer.
0: Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer yapacak, atıyorum örnek veriyorum, aynı kıssas demeyelim ama bizim de büyük takımımız Fenerbahçe'den söyledi. Real Madrid nasıl pat pat pat bitirdi transferleri. Doğru mu? Sen istiyorsan hocaların da varsa benimle anlaşacaksın, seninle anlaşacaksın. Ben bunu alıyorum dersin, bitirirsin, bitirirsin işi. Sen çok fazla, bak Leverkusen falan var peşinde adam. Almanya'da zaten Köln'de falan oynadı. Çok kiralık gitti bak. Çok en iyi patlama noktası Dortmund'da oldu. Ondan evvel basat. Çok fazla ne çok yukarıda ne çok, ama Dortmund tam bir patlama noktası oldu. Ve burada mükemmel oynuyor. Hele bizim lig için. O vücudunu koyma, kalçaya, malçaya, havadan, yerden, her şey. Hani siz getirdiğiniz zaman her türlü faydalanırsınız ama bitireceksin abi. Uzatmayacağım fazla. Senin ihtiyacın mı çünkü? Santrafor ihtiyacı. Yok, öyle değil mi hocam? Nerede bulacaksın santrafor başka?
3: Zor. Yani dünyadaki kulüplerde bulmak da zorlanıyor. Yani.
0: Şimdi mesela beğenmezsin, etmezsin. Şamudarov'da değil mi?
3: Şamudarov, evet.
0: Canavar gibi santrafor. Bizim ligimizde oynuyor. Bizim büyük takımlarımızın. Şu an büyük takımların hepsinde oynayabilecek bir kapasitede bir oyuncu. İşte
3: Feyzullah Ev'le birlikte Kolombiya'ya gol attılar zaten. Şomudorov vurdu, kaleciden
0: ama döndü. Ama adam bir santrafor. Hem ceza sahasına hakim, hem de dışarı oynamasını da oynayan bir santrafor aynı zamanda. Sen Gülsü'yü almak istiyorsan çok fazla beklemeden işini bitireceksin. Hocaların da senin hangisi gelirse gelsin ona itiraz edecek hali yok. Çünkü santrafor yok piyasada. Var işte Lewandowski var. 37 yaşında. Adam golcü mü golcü. Ama ne kadar süreç gidersen, bir senelik istiyorsan bir senelik al.

0: Bitir, yetir.
1: Atan 39'da da atıyor be. Atan başka atıyor. Bir şey de.
0: Modric'i görmedi mi? 40 yaşında bir de oynadığı yer orta saha. Orta sahada adam basmadık yer bırakmıyor. Bunlar fit oyuncular. Fit, devamlı oynayan, devamlı. Bir sezonda 50'nin altında maç oynamamış adamlar.
1: İçeriden senelerce. Yusuf da hatırlattı. Ben de yani dün maçı izlerken gerçekten mest oldum. Yani Harry Kane yeri geldi merkezleşti. Yeri geldi savunmadan yani neredeyse artık duraklama dakikalarında top çıkardı ya. Yani her şeyi yaptı. Son yıllarda gördüm bence hatta futbol tarihinin en komplike
0: tam şey böyle bir tanesi. Santrafordan ziyade bütün komple sahanın her yerine oynayabilen bir santrafor. Bu da değişik bir özelliklere sahip olan bir santrafor.
1: Gol vuruşu var, pasörlük var, şey var, merkezden var. Uzun top atma var, savunmaya yardım var, savunmada top çıkarma da var. Daha her zaten şey. Ne yapacak?
0: Dünkü maçta o kadardı. Muhteşem bir oyun sergiledi. Hani yine tekrara gelecek. Ben sab teknik direktör, hoca ise teknik direktör, Şenol hoca ise bunların arasında gidip geldi diyorsan ben bunu alıyorum bitiriyorum diyeceksin. Gideceksin santraforu bitireceksin. Sonra da hiç uğraşmayacaksın fazla. Ya şu anda lig için ideal. Nasıl Onarçu'dan bahsediyoruz lig için ideal santrafor değil mi?
2: Tabii canım Onarçu tam.
0: Yani bu da öyle bir santrafor. Yani gözünü kapat ama bonservisi var onun bildiğim kadarıyla.
1: Fenerbahçe'de 35 milyon euro vermek istemiyor. Bir de hani bayağı önemli kulüpler şu anda Giresi radarını almış durumda. Çok kolay olmayacak o transfer.
2: Hocam vermiyor değil. Fenerbahçe verir 35.
1: Vermek istemiyor.
2: Hayır öyle bir şey yok. Ben sana söyleyeyim. Fenerbahçe vermiyor diye bir şey yok. Belki başka bir şeyler vardır orada. Ben o kadarını söyleyeyim sana. Evet. Fenerbahçe 35 Gracia'ya niye vermesin? Verebilir. Belki başka bir şeyler de vardır. Bunu da göz ardı etmemek lazım Ömerciğim.
1: O zaman
2: Ömerciğim.
1: Öğrenelim hocam söyleyin.
2: Şimdi o tabii ki başka şeyler de olabilir. Bunu ben bu kadarını söyleyeyim.
1: Peki.
2: Başka bir şeyler de olabilir. Fenerbahçe istediği santraforu bence alacaktır. Alır da bundan hele Aziz Bey gözünü karartmış gidecek. Öyle hiç Aziz Bey boş konuşmaz. Söylediğini yapar. Yani zaten biz öyle tanıyoruz. Herkes de öyle tanıyor. Aziz Bey söylediğini yapar. Yani Grassi olmasa dünyanın sonu değil. Alınabilecek santraforlarda bulunabilir. Ha burada sorun ne? Hani limitler var ya onlar bir fazla bir noktaya gelmediği zaman Aziz Bey'in yoksa parayı verip almak gibi bir sorunu yok. Aziz Bey veya yönetim kurulu. Alırlar o limitleri ayarlamak lazım. Yoksa sıkıntı orada yok. Satar birkaç tane oyuncu. En iyi santrofor alır. Orada bir sıkıntı olmaz. Ama Grassi'de 35 milyon vermiyor diye öyle şey yapmamak lazım. Fenerbahçe 35 de verir, 45 de verir. Hiç fark etmez. Yeter ki limit olsun. Almak istiyorsa bir santraforu %100 alır.
1: Valla şöyle Aykut Kocaman konuşulup da şimdi İsmail Kartal geliyorsa Giresi konuşulup da bambaşka bir isim de gelebilir yani. bunlar da olabilir. Şimdi döneceğiz Fenerbahçe'ye.
2: Ya transfer de öyle değil mi zaten Ömer? Yani konuşursun yani. Edersin. Karşındaki sana zorluk çıkarır. Anlaşamazsın. Belli bir noktaya gelirsin. Vazgeçerler. Sen vazgeçmemene rağmen öbür taraf vazgeçer.
0: Şey de var mesela.
2: Ondan sonra başkasına yönelirsin.
0: Juventuslu
2: yani.
0: Santrafor.
2: Vlahović.
0: O da var.
1: Vlahović Beşiktaş'a da yazılıyor.
0: Onlar da tam bizim ülkenin santrafor. Bak tam bizim ülkenin santraforları. Burada size net golcüler bunlar.
2: Ne
0: net
2: güzel santrafor. Bak hocam örnek veriyor işte. Santrafor daha yok, çok var öyle.
0: Bunlar net gol, net santrafor bunlar. Peki, yani macera aranacak santraforlar, net santrafor.
1: Transfere ve Fenerbahçe'ye bir virgül koyacağız. Saat başında zaten Fenerbahçe yeni teknik adamını açıklarken biz de değerlendiriyor ve canlı bir şekilde sizlere iletiyor olacağız. Dünya Kupası'na geçelim. Ben de ayağa kalkayım. Biraz Dünya Kupası arası verelim. Şimdi Dünya Kupası'nda Portekiz'e sahne aldı Lionel Messi'den sonra ki Cristiano Ronaldo'nun başlangıcı nasıl olacak diye konuşuluyordu. Vallahi başlayamadı turnuvaya Ronaldo. Verelim arkadaşlar.
2: Ya enteresan bak şimdi İspanya'dan sonra Portekiz'de bak turnuvanın en pahalı iki tane takımından bahsediyordum. Bir üçüncüsü de Fransa diye düşünüyorum çünkü çok pahalı takımlar ve çok yıldız oyuncuları var. İspanya bir sürpriz ama dün akşamki Demokratik Kongo'ya bayıldım. İnanılmaz güzel performans sergilediler ama o Portekiz takımı gol bulmakta zorlandı orada. Büyük bir sıkıntı yani. İnanılır gibi değil.
1: Evet. Önce sonuçları versek daha iyiydi ama neyse biz Ronaldo Messi kapışmasıyla bir başlayalım. Sonuçları da sonra konuşuruz zaten.

0: Hocam şimdi bence artık durum şuna geldi. Tamam, iki tane çok çok büyük efsane ama Lionel Messi, 39'luk Messi, 19'luk Messi gibi oynuyor. 41'lik Ronaldo, 41'lik Ronaldo gibi oynuyor. Biraz aradaki fark bu gibiydi. Benim iki oyuncunun açılış maçlarını
1: aradaki
0: izlediğim
1: fark
0: kadarıyla.
1: Ne biliyor musun? Bak, onu ben dünden beri de düşünüyorum. Şimdi Messi iki gün önce çıktı, 3 tane gol attı mı? Cristiano Ronaldo'ya kriz geldi. Bak söylüyorum sana. Bu iki oyuncu dünyada birbirinden yarışıyor. Onun için bunlar zirvede. Öyle kendi takımında falan olmuş. Bunlar dünyada rekorun peşinde. 3 tane gol atınca Messi, Cristiano Ronaldo bunalıma girdi. Peki bir şey söyleyeyim. Seyrettin değil mi Portekiz maçını? Dün akşamki Cristiano Ronaldo topla buluştu mu hiç? Hayır. Hocası çıkarabildi mi? Hayır. Yok. Eğer çıkarmış olsaydı Portekiz kazanır mıydı büyük bir ihtimalle? Eksik oynuyor çünkü. Cristiano Ronaldo'ya top taşıyacaksın ve nitekim kaç tane top geldi? Vuruşu da yaptı, başarılı olamadı.
0: Hocam şöyle söyleyeyim. Arkasına Ronaldo yazmasaydı sence o performans kaç dakika sahada kalırdı?
1: Onu diyorum işte, yani sıkıntı orada ama Messi öyle değil. Bir de aralarında yaş farkı da var yani. Şu, bir de Messi yaratıcı bir oyuncu.
0: Evet.
1: Messi kendisi hazırlıyor pozisyonu. Yani Messi farklı bir oyuncu, Ronaldo farklı bir oyuncu.
2: Tabii, bir de şimdi dünkü maçta santrafor oynayınca,
1: evet,
2: orada iyice kayboldu. Dışarıda oynasa belki daha esas ana mevkinde.
1: Şeyde de öyle oynuyor. Dışarıda Arabistan'da da santrafor oynuyor.
2: Dışarıda da gidip gelmesine
1: değil
2: bak mesela.
1: Arabistan'da da santrafor oynuyor.
2: Hocam
1: başka tarafta taşır mı onu kulüp şey takım?
2: Ya nerede, kimse taşımıyor.
1: Ya işte burada bile zorlanıyor. Bak mesela Gomez'i. O 5 dakika mı 10 dakika mı kaldı?
2: Ama kayboldu. O Demokratik Kongo'nun o stoperler arasında bir de fizikliler de.
1: Stoperler var ya, bir tane yan top vermedi.
0: Demokratik Kongo çok iyi takım yani. Mbemba,
2: ya hepsi zaten İngiltere'de, yani Fransa'da falan oynuyor. Taş gibi tabii, takım
1: tabii. Yani bu iki oyuncu tabii birbiriyle yarışıyor ama burada Messi takımına kazandırıyor. Cristiano Ronaldo takımına kaybettiriyor. Yani hocası eğer Cristiano Ronaldo'dan yani daha sonra faydalanmaya veya ikinci yarıda çıkarmış olup daha, yani Gomez'i daha önce alabilirdin oyuna. Ne bileyim, orada oturan bir sürü santraforları var, sol açıkları var. Leos bile sonradan giriyor.
0: Ya sonradan girdi, evet.
2: Arjantin çok iyi bir kadroya sahipler.
1: Hocam ama fişi çeken kim?
2: Söyle de.
1: Hocam fişi çeken
2: kim? Çeken de.
1: Peki
2: Messi'nin.
1: Portekiz kötü kaldı. Portekiz'in orta sahasını biliyorsun.
2: Öyle de
1: hocam?
2: Ama şey,
1: Ritinha oynuyor.
2: Arjantin bunlardan Juan çok Neves. Kötü.
1: Juan Neves, bir de şey. Manchester Fernandes. Bruno Fernandes.
2: Ama
1: hocam şey, böyle bir orta saha var.
2: Arjantin bunlardan çok çok iyi. Çok
1: hocam Arjantin'de.
2: Bekleri de, stoperleri de.
0: Bence Dünya Kupası'nın en iyi orta sahası Portekiz'de. Benim görüşüm.
1: Bence de onu
2: daha
1: diyorum.
2: Öyle
0: iki şey yıldır Şampiyonlar Ligi alıyor zaten.
1: Seninki hocanın dediğine de katılıyorum. Messi'nin arkasındaki böyle bir orta saha, savaşçı bir orta saha olması lazım.
2: Zaten
1: ama
2: taşıyorlar.
1: Aynı savaşçı orta saha ve kreatif orta saha Portekiz'de var. Hepsi yaratıcı özelliği var. Yani Bruno Fernandes, Ritinha, şey, Neves. Abi böyle bir orta saha olabilir mi? Ama her
0: hocam,
1: türlü özelliği.
0: Benim de gördüğüm, yani bütün Arjantin takımı zaten bir önceki kupada da öyleydi. Messi'ye kurgulanmış durumda ama Portekiz takımının çok Ronaldo kurgulu bir takım olduğunu dün göremedik açıkçası.
2: Ömer, ama şimdi Arjantin'de Messi'ye her zaman için pozisyon hazırlıyorlar. Messi önde kalsa bile arkasını bir iki kişi her türlü kapatma alanları bunda yok. Bunu attılar santrofora. Kaldı orada, bir de çırpınıyor da bir şeyler ya, yaptı.
1: Messi kendi takımının da arkasını kapatmasını bir tarafa koy. Rakipteki işi
2: herhalde yani
1: Messi kapatıyor. Oradan bir avantaj var. Çünkü Messi topu aldığı zaman, yani şey arabaları gibi, elektrikli arabalar gibi, bir anda böyle sıfırdan yüze basıyor. Ve vuruşu da muhteşem yapıyor yani.
0: Bu arada hocam, hani Ronaldo'yu kimse ileri atmadı ya. Ronaldo'nun ne istiyorsa oluyor takımda.
2: McAllister falan mı oynuyor orta sahada yani burada yani?
1: Tabii McAllister Liverpool'da.
2: Şöyle.
1: Enzo Fernandez, Chelsea.
2: De Paul var, Fernandez var, Almada var yani. Bir de arkadan o Medina Montiel'ler falan nasıl geliyor, onu çıkardı hocam. Mesela Molina'yı aldı biliyorsun.
1: Evet.
2: Atletico Madrid adam sağ bek mi oynuyor, orta saha mı oynuyor, ne oynadığı belli değil. Ya çok çok iyi bir kadrolara sahipler. Mükemmel
1: yani
2: bir kadroya
1: sahip.
2: Yani
1: şu daha agresif oynadı çünkü şey Arjantin. Arjantin işi onları bilerek oynuyor. Ama işte orada Messi iş bitiriyor. Ronaldo bitiremiyor.
2: Bunların sıkıntı, son turnuvası değil mi?
1: Sıkıntı orada. Hocam belli olmaz. Yani, şey, geçen,
2: daha neler
1: yani,

0: da bir şey diyemem, hep mağcup ediyorlar çünkü.
1: Şey, sosyal medyada çok güzel bir espri vardı, birisi yazmış. Ya Messi galiba diyor 64 yaşta emekli olacak diyor. Emeklilik 64 yaşta oluyor.
2: Modric öyle, o da 40.
1: Ha, Modric'in de bunu söylediler aynısını.
2: Modric de.
1: 64'te diyor ama emekli ayrılacak.
0: Modric de düşmüş bayağı yani. Dün de performansı yani, diğer turnuvaların evet, çok gerisindeydi.
2: Kolay mı onun oynadığı mevkiye bak. Bak şimdi Messi dışta oynuyor örnekler. Ronaldo bekliyor top gelsin diye. Orada işte Modric'le orta ola 40 yaşında oynamak kolay
0: bu
2: mı?
0: Bu arada hocam Modric, Ronaldo şimdi dün bu performansları gördükten sonra sanki bu oyunculardan sonradan daha çok yararlanabilir gibi geliyor teknik adamlar ama bu da işte Ronaldo'nun kararı. Bunları çok şey Martinez'lik lazım. Bir karar yok ortada yani.
1: Üçünü, ben onu biraz
2: üçünü bir takımda oynatmak lazım bunları. Üçünü bir takımda oynayacaklar.
0: Kaldırmaz hocam.
2: Yani, oynasınlar hocam, seyrederiz.
1: Kaldırma.
2: Restiyal yaparlar.
1: Hocam
0: onlar da
1: Neymar, Messi, Neymar, Messi. Bir de kim vardı Paris Saint-Germain'de? Mbappe.
0: Mbappe olmadı işte.
1: Olmadı hocam. Ya olmuyor aynı anda bazı
2: ben sadece onları
1: yıldızları üçünü, farklı yerlerde seyretmek
2: şov
1: daha güzel.
2: Yapmak için bunlar üçünü bir araya.
1: Onların maçı şey, mesela şey veteranlar oluyor, master turnuvalar oluyor. Biz de ilk bıraktığımız zamanlar öyle çok turnuvaya katıldık.
2: Bunlar gitmez artık.
1: Orada seyredeceksin.
2: Bunlar bırakırlar.
1: Hocam artık. Gider.
2: Gider mi diyorsun?
1: Onlar bedava gitmez ama. Biz bedava her yere gittik.
0: Bu arada tabii şunu da söylemek lazım. Lionel Messi
1: ya
0: ve
1: şu
0: Cristiano
1: hala
0: Ronaldo,
1: bunları seyrediyorsak Ömer lafını kestim
0: şanslıyız.
1: Affedersin.
0: Estağfurullah.
1: Hala bunları seyredebiliyorsak hele Messi ya Messi seyrederken ben zevk alıyorum ya. İnanılır gibi değil. Ronaldo'ya da haksızlık etmeyelim. Herhalde. Bugüne kadar dünya gol atmış. Evet yaş 41, 2 yaş fark var. Özellikleri farklı. Messi kendi pozisyonunu kendisi yaratabiliyor dinlendiği zaman. Ama Ronaldo'ya birilerini taşıması lazım. Aradaki fark o.
0: Son 16 turunda izleyebiliriz karşı karşıya. Böyle bir ihtimal var. Zaten böyle bir ihtimal olursa yani bu benim kişisel görüşüm. Futbol tarihinin en fazla izlenen maçı olabilir muhtemelen. Öyle tahmin ediyorum.
1: Tabii reyting
0: yani
1: rekoru
0: tabii,
1: kırar.
0: Reyting rekoru kırar yani %100. Çünkü ikisinin de son dansı gibi görünüyor.
1: Ya
0: ama
1: Messi'nin ben son
0: belli
1: olduğunu
0: olmaz.
1: Düşünmüyorum ya.
2: Son
1: Messi,
2: tango mu diyorsun?
1: Ömer, Messi böyle oynamaya devam ederse ben son olduğunu düşünmüyorum.
0: Vallahi yani. Hocam şimdi burada bir kupa daha alırsa artık yani iki tane üst üste Dünya Kupası.
1: Hocam o üçü ister.
0: Ha top ya yani şimdi böyle karakterler sürekli ister tabii yani. Şimdi istemez
1: hocam,
0: diyemem.
1: Hocam başarma azmi inanılmaz bu ikisinde.
0: Peki şimdi Çınar hocam.
2: Olacak zaten ya.
0: Mahmut hocam ikiniz de hem Maradona hem Messi'yi izlediniz.
1: Evet.
0: Hangisi Messi mi Maradona mı?
1: Hocam söylesin.
2: Vallahi o dönem Maradona. Bu dönemde Messi. Şimdi ikisi de çok çok değişik karakterlere sahip. Maradona bir de orta sahada oynayan bir oyuncu. Bütün oyunu force eden bir oyuncu.
0: Hoca hem Maradona hocaları hem Messi'cileri üzmek istemedi.
1: Yok şimdi bak.
2: O dönem
1: Messi
2: onlar.
1: Son dönemlerdeki en iyi oyuncu. Ama Maradona farklı bir şey.
2: Herhalde.
1: Bak ben öyle kıyaslamam. Çünkü gelmiş geçmiş son yılların iki tane çok büyük ismi. Ama Maradona ile asla kıyaslamam şunun için. Bak Maradona gitti Napoli'yi tek başına şampiyon yaptı. Messi gidip şey yapamadı. Paris Saint-Germain'i yapamadı. Neymar'a rağmen, birçok oyuncuya rağmen. Maradona farklı bir şeydi. Ha Messi de farklı bir şey. Yani bunların ikisi de yani Allah şükürler olsun ki böyle yetenekleri bize seyrettirmeyi nasip etti ya. Bunu da söylemek lazım. İkisi de. Şimdi bir önceki dönem Maradona, bir sonra Messi. Yani Arjantin'den de hep çıkıyor bunlar mesela.
0: Hocam bence Maradona bir figürdü oyunculuğunun dışında.
1: Hocam çok büyük figürdü.
0: Messi çok iyi oyuncu ama bir figür değil bence.
1: Kim?
0: Messi.
1: Abi Maradona'nın görmüyor musun hala her yerde Maradona ya. Her yerde Maradona. Şimdi, Maradona bak, farklı bir şeydi.
2: Şimdi sen git Arjantin'e 3 tane figür vardır. Evita, Che Guevara, Maradona. Başka yok. Başka kimse yok. Bu üçüdür burada. Nereye gidersen git. Şeye git işte Icardi'nin memleketine git 500 kilometre Buenos Aires'te. Her yerde bu figürler var. Bunlar efsanenin de ötesinde. Pele'de mesela. Pele'yi hiç konuşmuyoruz bile.
1: Yani ya bunlar Pele gibi, çok eski bir şey olduğu için farklı stil bir de.
2: Çok çok.
1: O direkt santofor ama yani Cristiano Ronaldo'da mesela kendi çabasıyla yeteneği onlar kadar yok ama çalışarak bir şeyleri açtığını çok net gördük. Yani şöyle bak fizik yapısına bile baktığın zaman çalışan vücut doğaçlama bir vücut.
2: Hala
1: Allah vergisi bir yetenek.
0: Ya işte Messi ile
1: Cristiano Ronaldo'da

0: yeteneğini çalışarak geliştirdi. Ya,
1: oyunculuğuna zaten hiç konuşmuyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Ama
0: Allah
1: yani
0: korusun.
1: Maradona sağ dışında kurduğu arkadaşlıklar, işte yaptığı açıklamalar, ne bileyim yani o 86 Dünya Kupası İngiltere maçı bile. Yani baktığımızda Maradona'nın bambaşka şeyleri var ya. Yani. Messi çok
0: hocam
1: sağ
0: Napoli'de
1: konuşulan
0: bütün
1: bir
0: her yerde
1: yani.
0: Maradona'nın hala her şeyi duruyor ya.
2: Şeyi mesela hiç zikretmiyoruz, hiç konuşmuyoruz. Sadece onlar, bir de Ronaldinho var.
0: Hocam onlar bu kadar olmadı. Ömer şunu söyleyeyim bak, sen kimi onun, soruyorsun mesela?
2: Bak Messi ile birlikte çalışmaları hocam, var daha ufak ya. Abi o da
0: onlar da çok iyi ama bunlar uzun süre ya, bu futbolun içerisinde kaldı. Onlar o kadar uzun süreli olmadı. Bak şimdi Maradona'yı soruyorsun, Messi'yi soruyorsun. Sonlarında inşallah bundan sonraki nesilde bunlara yakın oyuncular seyredebiliriz. Yani bakıyorsun ufukta öyle bir şey görünüyor mu?
2: Şu anda yok.
0: Şu anda görünmüyor. Gerçekten bunlar gibi oyuncu görünmüyor mu?
2: Yok.
0: Yani bu futbol adına da üzücü bir şey, biliyor musun? Yani dünyaya bakıyorsun şöyle. Bak Dünya Kupası'nı izliyoruz. Ya şimdi kim bir figür yaratmaya çalışıyoruz mesela. Mbappe diyoruz. Veya Lamine Yamal. Diyebilir miyiz? Veya
1: yönetmenimiz Ali de söyledi. Yani işte Mbappe, Yamal, hani şu an futbolun tutunduğu
2: çok
1: adamlar
2: o dönemler.
0: Ha şimdi yeni bir tane çıkıyor. Acaba olur mu? Olise. Bak son yılların parlayan yıldızı.
1: Hocam Olise biraz şey ya. Hani Robben Ribery de inanılmaz iyi oyuncu.
0: Sakın. Ama son maç izledim abi, nerelere pas atıyor abi.
1: Onda sıkıntı yok.
0: Hocam nerelere pas atıyor? Çok zeki bir oyuncu.
2: Daha değişik. Bu daha farklı.
0: Daha kaç yaşında Olise? Olise kaç yaşında? 21-22 galiba.
1: Olise genç ya da.
0: Genç. Şimdi Messi, bak sana söyleyeyim. 2005'te ben U20 milli takımın hocasıydım. Hollanda'da dünya şampiyonası oynuyoruz. 2005'te ben milli takımdayım. Benim takımımın santraforu Burak Yılmaz, orta sahada Selçuk İnan falan, bunlar oynuyor. Rakipte kim oynuyor? Bu 85 doğumlar için diyorum. Rakipte Messi oynuyor. Arjantin. Biz aynı otelde kaldık Ömer. Messi bak 2 yaş ufak. 87'li 85 grubuyla oynuyor. Yani U20'de ama küçük yaş oynatabiliyoruz. Messi tek başına
1: turnuvayı aldı.
0: Arjantin'i şampiyon yaptı. Tabii, tabii. Ondan sonra Messi aldı başını yürüdü gitti.
1: Nijerya finaliydi galiba.
0: Messi biliyorsun bunu Barcelona aldı. Çok gelişmemişti, geliştirdi. Bir şeyler yaptı. Messi oldu ama Messi
2: de futbol. Hastalıktan sonra.
0: Anladın mı?
1: Benim dediğim şuydu hocam, işte Ronaldo'nun biz 17 yaşındayken daha ne kadar büyük bir futbol figür olacağını biliyorduk. Messi 19'dayken biliyorduk. İşte ama mesela Olise öyle değil ya. Yani. Olise çok çok iyi oyuncu olacak ama ya şimdi süperstarlık ayrı bir nokta.
0: Şöyle ama yani. Bak beklemek gerekir. Onu diyorum. Messi için o zaman kimse hocam, o zaman öyle demiyordum. Mahmut hocam hatırlar bak.
2: Şu anda 5 tane sayabiliyorsun. Şu anda 5 tane sayabiliyorsun. Geçmiş dönemlerde öyle bir oyuncular sayabiliyorsun
0: ya,
2: ki.
0: Tabii.
2: Kempes'i mi sayacaksın? Ardiles'i mi sayacaksın? Sokrates'i mi sayacaksın? Kafuyu mu sayacaksın?
0: Roberto Carlos.
2: Roberto say bitmiyor. O kadar çok Leonardo var, sol bekleri Brezilya'nın meşhur.
0: Abi mesela
2: Maldini'ler falan çok ya çok var yani.
0: Şimdi bir Cruyff'u bir tarafa koymayacaksın mesela.
2: Baccio'lar onları gene hiç konuşmuyoruz. Evet. Bak onları gene hiç konuşmuyoruz, Baccio'ları falan.
1: Çok var hocam da.
2: Ama şimdi yok o kadar.
0: Şimdi sayamıyoruz.
2: Şimdi şey var.
0: O kadar çıkmıyor. Yani onu diyoruz.
2: Şimdi şey var. Sadece dinamik oyuncu. Ama vakit hem dinamik hem de kreatif oyuncular vardı. İkisini
0: hocam,
2: de oynayan
0: oyuncular
2: vardı.
0: Hepsini oynuyordu. Yani ama futbol artık futbolcuların... Yani bu motorik özelliklerini kazanmadan hiçbir yere gelemiyorlar. Futbolu bence bazı kuralları koyarak da kötü hale getiriyorlar. Yani futbol aslında serbest bir oyundur. Hatalara açık bir oyundur ama dünyada böyle bu kadar kısıtlama getirmesi...
2: Bak, doğaçlamayı da kaybedersen olmuyor.
0: Doğaçlamayı kaybediyoruz. Mesela taç atışında, kalecinin atışında yani bu kadar kısa süreçlerde oyunu başka bir tarafa oyuncular da evirdiler. Onlara bir önlem olsun diye FIFA bunu yapıyor ama oyuna ne kadar müdahale edersen iş o kadar kötü yapar. Oyuncular çünkü güvenini kaybediyor.
1: Yüzde yüz katılıyorum ama şu önemli, öyle hiç gereksiz yere sakatlık görmüyoruz. Mesela oyun çok az duruyor yani.
0: Hocam zaten Avrupa'da biliyorsun, İngiltere'de sen seyrediyorsun İspanya'yı, Almanya'yı, Fransa'yı. Oralarda öyle bir şey yok zaten. Bazı ülkelerde çok şey var. Bu sakatlıklara evrilen oyuncular var. Onun için futbolu doğal güzelliğinde bırakmakta fayda var. Fazla müdahale etmemek
2: onu
0: lazım.
2: Çok onu çok geride bırakmaya

0: başladık, onu kaybediyoruz, o doğallığını, natürel kaybettiğin zaman.
1: Bence
2: o zaman neyi yetiştiremeyeceğiz biliyor musun? Gidiyor. Messi, Maradona'yı, tabii, efendim sana söyleyeyim, evet, Zigo'yu. Evet,
0: evet. Güzellik gidiyor.
2: Bunları yetiştirmek de zor mu? Yani bir kalıplar içerisinde.
1: Peki. Ekranda var Kadıköy'den canlı görüntüler. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü, değerli izleyenler, dakikalar içerisinde belli olacak, açıklanacak. Aykut Kocaman konuşuluyordu. İsmail Kartal'ın açıklanması bekleniyor. Biz bir kısa araya gideceğiz ama saat başından önce geri döneceğiz ve Fenerbahçe'nin yeni teknik adamını konuşuyor olacağız.
3: Reklam. Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde, her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
4: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi.
7: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
8: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten

0: A-Spor Radyo. Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
3: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
3: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: 75 yılında ülkemizde yılın sporcusu ödülü alan Cemal Kamaç ile birlikte aynı yıllarda dünyayı kasıp kavuran Muhammed Ali de dünyada yılın sporcusu ödülüne layık görüldü. Avrupa'da Cemal Kamaç'ı, dünyada Muhammed Ali ringleri kasıp kavururken Cemal Kamaç'ı 1976, Muhammed Ali de 1978 yılında ringlere veda ettiler. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Reklam.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Spor Radyo. Sporun radyosu.
6: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe. Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak

Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Canlı yayın.
1: Son bir saat kaldığında bile, biz yayındayken bile hani bir saat var, yarım saat var, hala her şey değişebilir gibi bir hava vardı. Biraz bu iş hani bayağı bir merak konusuna döndü.
2: Ya bak yani uzun bir süredir Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Başkanlık seçimini konuştuk. Başkanlık seçiminde teknik adam kim olacak konuştuk.

0: Gündem o.
1: Seçilirse kim teknik adam getirecek? Ama yani çok ön plana çıktı. Konuşuldu. Bence hayırlısından bu işi Aziz Bey bitirirse böyle bir sakinlik gelecek kulübe.
0: Hocam gayet normal.
1: Çünkü gayet normal. Ben şöyle bir şey demiyorum.
0: İki tane ana unsur vardı. Başkanı yoktu. Hocası yoktu değil mi?
1: Doğru.
0: Şimdi Beşiktaş'ta hoca yoktu. Hocayı bitirdiler. Başkanı ver. Galatasaray'da ikisi de var. Orada normal formalite bir seçim yapıldı. Gitti. Hazır. Trabzonspor hazır. Fenerbahçe'de...
1: Hayır, çok şey mesela. Açıklanacak isimlere o kadar müdahil olundu ki kamuoyu nezdinde.
0: Uzun sürdükçe böyle olur zaten.
1: Müdahil olundu ki. Yani inşallah şimdi biraz sonra açıklanır da her şey süt limana döner. Çünkü sakinliğe ihtiyaç var. Ha, bu dönemde Aziz Bey çok sakin kaldı. Yani eski Aziz Bey olmadığını herkes gördü. Sakin kaldı. Sakin bir şekilde süreci yönetti. Şimdi işte
0: acaba öyle mi hocam?
1: He?
0: Acaba öyle mi?
1: Öyle. Başkan? Aziz Bey eski Aziz Bey.
0: Maçlar bir başlasın görürüz.
1: Hocam öyle. Maçlar başlayınca herkes de agresif.
0: İşte dedim
1: olabilir.
0: Ya onun için.
1: Olabilir ama şu.
0: Şu anda frende. Frene basmış, içini toparlamaya çalışıyor.
1: Ama Aziz Bey açıklama da yaptı. Bize
0: belki düşündüklerinden fazla
1: bize
0: şeyler var içeride.
1: Haksızlık olmadığı
0: hocam.
1: Sürece ben dedi makul bir şekilde süreci yönetirim diyor.
0: Futbol takımı olarak değil de belki ekonomik olarak onun açıklamak istemediği bazı şeyler de olabilir. Yani içeride ödemeler, bonuslar, mukavleler yani.
1: Ya kolay değil ama yani Fenerbahçe'deki bu sorunları... Aziz Bey bilerek geldi oraya. Bunları çözebilecek de yegane yeteneklerden birisi Aziz Bey'dir yani. Aziz Bey bu konuda
0: belki de düşündüğünün de çok fazlası
1: olmuş olabilir. Kulübü çok fazlasıyla düşünen bir
0: mutlaka
1: başkan.
0: Mutlaka.
1: Yani öyle bir figür ki Aziz Bey yani Fenerbahçe kulübüne zarar gelmeyecek ve başarılı olacak şekilde onu hazırlayacaktır. Ondan kimsenin endişesi olmasın. Yani teknik adam konusunda da alacağı karara herkesin saygı duyması gerektiğini düşünüyorum.
0: Başkökü hocam iki tane söylediğin gibi iki tane Türk hocamız evet, var. Yani ikisinden birisi gelecek.
2: Artık sanıyorum yavaş yavaş açıklamaya geçiliyor ki sosyal medyada da 90 binin üzerinde Fenerbahçe taraftarı canlı bir şekilde şu anda
0: takipte.
2: Yeni teknik adamın evet kim olacağını takipte bizler de bir yandan takipteyiz artık dakikada değil saniyeler kaldı. Fenerbahçe yaptığı açıklamada saat 1'de açıklanacağını söylemişti. Birkaç dakikalık bir gecikme var ama artık taraftarlar da o cevabı alacaklar. Yeni teknik adam kim olacak, kim oldu? Daha doğrusu o cevabı alacaklar. 100 bine yaklaşan bir Fenerbahçe taraftar var. Herkes çok meraklı.
0: 5 gün sonra sahaya ineceksin. Değil mi? 5 gün sonra sahaya ineceksin. Sağ çalışmasına başlayacaksın.
1: Yani onun için yerli bir teknik adamla anlaşmak çok doğru bir karardı.
0: Öyle.
1: Yani Aykut Hoca olmadı. İsmail Hoca oldu. Oluyor.
2: Bir koyalım. Fenerbahçe TV'ye bağlandım.
3: Arkasından Sayın Başkanıma tekrar 12 ve 13 yıl aradan sonra beni de yönetimine alarak ve böyle bir ağır sorumluluk içerisinde bizlere de güvendiği için ayrıca Sayın Başkanıma da çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii işin en önemli ve heyecanlı kısmı yönetime geldiğimizden beri o andan itibaren bir çalışma içerisinde Sayın Başkanımız seçim süreci boyunca biliyorsunuz Fenerbahçe'nin ortak akıl, istişare ve liyakat esasları doğrultusunda yönetileceğini, teknik direktör tercihinin ise yönetim kurulu oluştuktan sonra futbolun içinden gelen tecrübeli isimlerle yapılacak değerlendirmeler neticesinde belirleneceğini ifade etmişti. Fenerbahçe kültürünü, camiamızın değerlerini ve bu formanın taşıdığı sorumluluğu çok iyi bilen kulübümüzün içinden yetişmiş liyakat sahibi isimlerle 120. yılımızda Fenerbahçe'mizi özlem duyduğu şampiyonluklara ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız bir kere. Hedefimiz yalnızca bugünü değil, Fenerbahçe'nin geleceğini de sağlam temeller üzerine inşa etmektir. Camianın tüm fertlerinin desteğiyle birlik ve beraberlik içerisinde Fenerbahçe'mizi yeniden zirveye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Bu doğrultuda yeni yönetim kurulumuzun gerçekleştirdiği değerlendirmelerle ve futbol aklımızla yapılan kapsamlı istişareler sonucunda

0: Fenerbahçe'mizin futbol direktörlüğü görevine Sayın Oğuz Çetin getirilmiştir. Hepimizin bildiği gibi futbol oynadığı dönemde imparator lakabını alan 103 gollü unutulmaz şampiyonluğumuzun baş aktörlerinden, Türkiye Futbol Federasyonu'nda futbol gelişimi direktörlüğü görevlerini üstlenmiş Sayın Oğuz Çetin'e biz başkanım ve yönetimim adına başarılar diliyoruz. Kendisinin de duygularını alalım.
1: Evet, çok teşekkür ederim öncelikle. Tekrar yuvaya dönmek, camiaya dönmek, taraftarlarımızla buluşmak gerçekten çok güzel. Özellikle eşim Melike Hanım, oğlum Bartu, Buğçe ve Mehmet Ata, evimizde çok büyük bir heyecan var. Çünkü uzun yıllardan sonra böyle bir göreve layık görülüp davet edildim. Sayın Başkanımız, efsane başkanımızın liderliğinde sizin de yaptığınız vurgu üzerine artık bazı şeylere farklılık gelmesi adına futbol aklımızı ortaya koymak, Fenerbahçe ruhunu tekrar hatırlatmak adına ben ve arkadaşlarım, Fenerbahçe'de liyakat sahibi olan arkadaşlarım hep birlikte bu görevde ilk günden itibaren hazırız ve bugün burada olmak, duygularımı açıklamaya çalışmak gerçekten heyecan verici. Bir müddet sonra daha detaylı konuşmak üzere, evet. Çok mutlu olduğumu, her şeyin bilincinde, beklentilerin farkında ve bunların da üstesinden gelebilecek bir ortak akla sahip olduğumuzu belirtebilirim.
2: Evet, çok teşekkürler. Futbol direktörü görevinizde bir kez daha başarı dileklerimizi de iletmiş olalım bu vesileyle Oğuz Hocam size. Can Bey.
0: Evet, işin en heyecanlı diyelim, evet. Taraftarlarımızın heyecanla beklediği teknik direktörümüzü açıklamaya zamanı geldi. Göreve geldiğimiz andan itibaren birçok teknik adamla görüştük hocamla beraber Sayın Başkanımızın önderliğinde. Birçok istişarede bulunduk. Sonuç olarak Sayın İsmail Kartal'ın teknik direktörlük görevine getirilmesine karar verdik. Yeni teknik direktörümüz diyorum, ancak İsmail hocamız bütün camiamızın bildiği gibi futbolculuğu ve daha önceki dönemlerde de kulübümüzde görev alarak nasıl bir Fenerbahçeli olduğunu herkese kanıtlamış birisidir. Ayrıca teknik adam göreviyle görev aldığı noktada da 99 puan toplayarak, rekor puan toplayarak takım Fenerbahçe'mizi başka bir boyutta temsil etmiştir. Teknik, taktik anlamda çok güvendiğimiz bir isimdir kendisine. İnşallah Fenerbahçe'mizi şampiyon yapacağı noktada kendisine başarılar diliyor ve hislerinizi almak istiyoruz hocam.
3: Öncelikle Sayın Başkanıma, Aziz Yıldırım Sayın Başkanıma, siz yöneticilerime, değerli arkadaşım, takım arkadaşım, Oğuz Çetin arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Tekrar yuvaya dönmek, tekrar Fenerbahçe'de görev almak yani beni çok mutlu etti. Dün beni Sayın Başkanımızın beni arayarak oğlum İsmail nasılsın demesi bile çok duygulandım o ara. Çünkü bizim Sayın Başkanımızla geçmişten bu yana çok özel ilişkilerimiz var, anılarımız var. 3 Temmuz sürecinde yaşadıklarımız, başkanımızın yaşadıkları, ondan sonra Trabzon'da kurşunlanmalarımız vesaire. Yani tekrar oradan bugüne kadar, tekrar oradan sanki bugün yine o gün devam ediyormuşum gibi başkanımın beni araması, sesini duymam beni çok gururlandırdı, çok duygulandım o anda. Tabii ki duygular bir yere kadar, bir yerden sonra gerçeklerle yüzleşmek zorundayız. Bu gerçeklerle de birlikte nedir? İşte onları da biz biliyoruz. Ne olması gerekiyor Fenerbahçe'nin şu andan itibaren yeni sezon, hem Türkiye Ligi hem Avrupa'da, onları da hep birlikte başkanımız, yöneticilerimiz, Oğuz kardeşimiz, benim ekibimle birlikte hepsinin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Ama çok duyguluyum, çok da mutluyum, çok heyecanlıyım çünkü.

0: Çok da tecrübelendim. Bu sefer gelişim, dördüncü gelişim. Bir antrenör olarak, bu camianın evladı olarak ben de sayın başkanıma, yöneticilerime, kulüp içerisinde ve dışarıdaki beni destekleyen bütün taraftarlarıma karşı mahcup olmamak için elimden gelen en iyisini yapacağımı söz veriyorum. Onlara teşekkür ediyorum.
1: Bir kez daha biz de size hoş geldiniz diyoruz hocam. Gerçekten sizi yanımızda görmek bizleri de ayrıca heyecanlandırıyor. Umarım sizin de düşündüğünüz gibi, istediğiniz gibi, planlandığı gibi şampiyonlukla sonuçlanacak bir sezonun henüz çok başındayız. Konuşacağız tabii ki, benim size yöneltmek istediğim birkaç sorum olacak. Ama öncesinde Cihan Bey'e var mı eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir nokta, onu sorayım. Yoksa Oğuz hocama hemen bir soru yöneltmek istiyorum.
2: Biz çok değerli bir teknik heyet oluşturduğumuza inanıyorum. Ayrıca sevgili İsmail hocamızın birinci yardımcılığına da yine Fenerbahçe camiasında hizmet etmiş Dijk Kurt'u.
3: Kaytı.
2: Biz de heyecanlıyız.
1: Evet.
2: Kaytı müjdelemek istiyorum. Kendisiyle dün görüştük ve anlaştık. Birinci yardımcısı olacak hocamızın. Çok heyecanlı olduğunu söyledi. Hatta şöyle bir ifadede bulundu: ben şampiyon olarak gittim, ayrıldım. Tekrar şampiyon yapacak bir ekiple, İsmail hocamızla, Fenerbahçe taraftarıyla buluşuyor olmaktan çok heyecanlıyım, çok mutluyum dedi. İnşallah diğer hocamızın kadrosunu da oluşturarak, teknik heyetini de oluşturarak Fenerbahçe'mizi şampiyon yapacağız.
1: Evet, Oğuz hocam, size devam etmek istiyorum. Tabii futbol direktörlük göreviyle birlikte o günden bu yana da ciddi çalışmalar içerisindesiniz. Evet. Hazırlıklar devam ediyor. Bu süreci nasıl değerlendirdiniz, nasıl geçti? Biraz bundan bahseder misiniz bize?
4: Ya burada önemli olan bizim bu camiayı ve dinamiklerini çok iyi bilmemiz. Hı hı. Özellikle büyük Fenerbahçe taraftarının hangi oyunu beklediğini, nasıl oynanması gerektiği konusunda çok bilinçliyiz. Hı hı. Biz buna talibiz. Artık 103 gollü senede olduğu gibi taraftara seyrederken keyif alan, çok gol pozisyonuna giren, gol atan, o seneyi hatırlarsanız.
1: Evet.
4: Yani işin spesifik yönlerini hocam vurgusunu yapar. Biz beklentileri çok net bildiğimiz için çalışmalara geçmeden önce Fenerbahçelilik nedir, Fenerbahçe kültürü ve değerleri üzerine takımdaşlık çalışması, takımın Samandıra'da bir bütün olması, Fenerbahçe ruhunu yükseltmek, bunu taraftarla bütünleştirmek, ki biz enerjimizi taraftardan alıyoruz. Bu noktaya gelebilmek en önemli konumuz. Ve bunu biz çok rahatlıkla İsmail Hoca'nın da gelmesiyle, ben ve futbol komitesindeki diğer arkadaşlarımla birlikte bunu canlandıracağız. Samandıra'yı, enerjisini yükselteceğiz. Bu konuda çok şanslıyız. Çünkü lider bir başkanımız var. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Ama yine çok şanslıyız. Futboldan sorumlu olan iki yöneticimiz, Sayın Cihan Kamer ve Sayın Feridun Gelgeç Bey ile biz bu süreci 7/24 çalışarak geçirdik. Çalışmalarımız takımı tekrar istediğimiz noktaya getirmek, oynayacağımız oyuna bağlı olarak eksik olan mevkilerdeki oyuncu profillerini belirlemek, bunların takımımıza kazandırılması adına futbol komitesiyle birlikte yaklaşık 2 aydır 7/24 çalışarak bugünlere geldik.
1: Evet.
4: Ve bu yolda da çok sabırlı geldik, çok bilinçli geldik. Şimdi İsmail Kartal hocamın da bu işin içine direkt girmesiyle birlikte bu gücü daha da katlanarak ilerleyeceğiz.
1: Evet, İsmail Hocam, tabii ki siz Samandıra'yı çok iyi bilen, orada sizden neler istendiğini çok iyi bilen bir isimsiniz ve o Samandıra'daki Fenerbahçe aidiyetiyle birlikte oradaki coşkuyu en üst noktaya çıkarmayı da çok iyi biliyorsunuz. Daha önceki görev

0: maalesef elimizden aldılar. Bu artık tescillenmiş bir durum. Bundan sonra biz ne yapmalıyız, ne yapacağız? Geçmiş dönemde en son 99 puan, 99 golleki sezonu taraftarlarımız, camiamız bir hatırlarsa geriye dönük, biz o gün nasıl futbol oynattıysak ekibimizle beraber, bugün dünya futbolunda trend 5 tane takım var. Paris Saint Germain, Bayern Münih, City, Barcelona ve Arsenal. Bu takımları izlerlerse taraftarlarımız, nasıl futbol oynanıyor, modern futbol, pozitif futbol, bizim de o gün oynattığımız futbol bunun aynı bir benzeriydi. Ya bu seferki gelişimizde tabii ki o günkü oynattığım futbolun birkaç daha üstüne ilavelerimiz olacak. Çünkü trendi biz ekip olarak çok yakından takip edebiliyoruz. Buna uygun elimizde oyuncular da var. Buna uygun oyuncuları da Oğuz kardeşimle beraber, çok mutluyum beraber çalıştığımız için. Onlar iki aydır çalışıyormuş, bana bir oyuncu şeyi sundular. Ben de birkaç isimler kendilerine verdim. Şu anda onlarla da ilgili Sayın Başkanımıza hemen hızlı bir şekilde harekete geçildi. Taraftarlarımız merak etmesinler. Biz onları türbinde mutlu edecek, heyecanlandıracak, mutlu olmaları için iyi mücadele eden, koşan ve iyi futbol oynayan bir takım seyredeceklerine dair ben bugüne kadar bunu yaptım. Bundan sonra da yapacağımı onlara söylemek istiyorum. Ama dediğim gibi biz hep birlikte hareket etmeliyiz. Bu sene bizim şampiyon olmamız gerekiyor. Şampiyonluk sadece benim çabam, ekibim, Oğuz'un, başkanımızın değil, bütün yönetimimizin, bütün türbündeki taraftarlarımızın ve medyamızın hep beraber birlikte hareket etmemiz lazım. Onların, taraftarlarımızın bize vereceği enerjiyle biz maç başından sonuna kadar bitmeyen, tükenmeyen bir tempoyla maçları kazanmak için, gol değsek o maçı çevirmek için taraftarlarımızın bize sonuna kadar inanması ve destek vermesi gerekiyor. Çünkü bu sene hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor ki bunu Sayın Başkanımızın ve yöneticilerimizin önderliğinde ben bunun bu sene olacağını düşünüyorum. Onların bize vereceği enerjiyle, onların bize, taraftarlarımızın vereceği destekle ben de çok çok iyi bir sezon geçireceğimizi, Allah'ın izniyle şampiyon olacağımıza inanıyorum.
1: Evet, Oğuz Hocam tabii az önce Sayın Cihan Kamer'de bahsetti, Dikkat da teknik ekipte olacak dedi. Bu noktada neler söylersiniz? O da Fenerbahçe'yi, Fenerbahçeliliği, Fenerbahçe sevgisiyle gerçekten hepimizin hafızalarında yer alan bir isim.
2: Evet, işin bir birlik beraberlik yönünde çok önemli bir unsur. Fenerbahçe taraftarı tarafından çok sevilen, ortaya koyduğu performansla her zaman dikkat çeken bir oyuncuyken, ama daha da öne çıkan özelliği karakteriydi. Onun birleştirici, kolektif anlayışı, kavrayıcı yapısı. Kaldı ki Dörkayt son 5 yıldır lisans eğitimlerini tamamlamış, UEFA Pro lisansa kadar gelmiş. Kendini geliştirmek için de bir yola girerken onun varlığı, İsmail Hocam'ın da vurguladığı gibi, birlik beraberliğimiz yönünde en önemli etkenlerden bir tanesi. Bu etkenlerden başlıcası taraftar desteği. Taraftarın sevdiği, inandığı ve güvendiği karakterlerle bütünleşmesi, o bağı kurması kayıt sayesinde de ciddi şekilde bir etken olacak. Kayıt'ın seçilmesinden dolayı da ben Sayın Başkan'a ve Cihan Kamer, Feridun Gelgeç yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Sadece sahadaki birlik beraberlik değil, saha dışındaki bütünleşme ve takımdaşlık ruhunu yükseltmek, bu liyakatlı insanların bir araya gelmesi ve birlikte çalışma becerisini ortaya koymasıyla çıkacak. Şu vurguyu da hemen yapmak isterim İsmail Hocam. Sayın Başkanım ve yöneticiler 7-24 çalışıyorlar, çok büyük fedakarlıklar yapıyorlar. Biz işin teknik tarafında, futbol direktörlüğü tarafındaki bir tek amacımız var. Aynı sizlerin olduğu gibi İsmail Hoca'yı en güçlü şekilde nasıl tutabiliriz, nasıl destekleyebiliriz? O oyuncularıyla kuracağı bu bağla Fenerbahçe'de nasıl bir fark yaratacağını hep birlikte önümüzdeki kısa süreçte görmeyi ümit ediyorum ki göreceğiz onu.
1: Evet, İsmail Hocam duygularını bizlerle her zaman en samimi şekilde paylaşıyor. Az önce de söyledi ama heyecanlı mıyız İsmail Hocam?
0: Fenerbahçe'ye gelip de heyecanlı olmamak.
1: Değil mi?

0: de değil yani. Evet. Sonuçta
1: hepimiz yani.
0: Burası bizim yuvamız yani. Burası bizim her şeyimiz. Yani benim hayatımın geçtiği bir yer burası. Sonuçta dediğim gibi Fenerbahçe'de tekrar o Fenerbahçe ruhunu geri getirmemiz lazım. Sonuna kadar savaşan, sonuna kadar kazanma arzu ve hırsıyla iyi futbol oynayan bir takım yaratmak istiyorum ve bunu daha önce başardık. İnşallah yine söylüyorum, Sayın Başkanımız ve yöneticilerimiz sayesinde bana verecekleri destek, ki şu anda görüyorum büyük bir çaba var. Hep birlikte bu işin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Futbolcularımızın aidiyet duygusunu burada hissetmeleri çok önemli. Mesela yabancı hocalar, futbolcular var. Bazıları geçen sene baktım, izledim, beden dilleri falan mesela iyi olmayan bazı oyuncular var. Bunlar ikili ilişkilerle düzeltebileceğimiz şeyler. Yani o futbolcunun aidiyet duygusunun ne olduğunu, Fenerbahçe'nin ne olduğunu ben onlara tek tek anlatacağım. Ondan sonra zaten onların aidiyet duygusuyla beraber maç pazar günü ise cumartesi günü kazanmamız lazım. Hep birlikte. Bunu Allah'ın izniyle başaracağız. Hep birlikte. Taraftarlarımız merak etmesinler. Şu an Fenerbahçe'mize Sayın Başkanımızın ve yöneticilerimizin önderliğinde bizlere destek veriyorlar. Daha güçlü bir takım yaratmak için herkes elinden geleni yapıyor. Ben bunu görüyorum, bu çabayı da görüyorum. Benim de onlara, Oğuz kardeşime verdiğim birkaç isimlerle birlikte inşallah yeni sezona çok güçlü bir şekilde girerek Allah'ın izniyle bu sene şampiyon olacağız.
1: Biz dakika bir harekete hep geçtik zaten de. Bugün şöyle, biz hani bu seçimden kaynaklı görev dağılımları, işlerin yürümesi konusunda tabii ki bir gecikmeli gidiyoruz. Kaptanımız Milan Škriniar tatil programını yapmış. Tatil programı geçmiş teknik heyetin verdiği program doğrultusunda daha ileri bir tarihteydi. Bugün bir görüntülü görüşme yaptık. Duygularımızı dile getirdik, beklentilerimizi söyledik. Çok mutlu oldu. Hemen tatilini yarım kesip 22-23'ündeki sağlık kontrollerinde oradayım dedi. Yani biz bağımızı hocamın da dediği gibi oyuncularla öyle bir kuracağız ki onları bilinçlendireceğiz. Tekrar bu duyguları, birlik beraberliği Samandıra'da oluşturacağız ki bu türbünlerimize ulaşsın. Sağdaki oyuna ulaşsın.
2: Oğuz hocam, yine taraftarımıza önümüzdeki süreç içerisinde ne zaman kampa giriyoruz, nasıl bir yol izleyeceğimizle ilgili kısa bir bilgi de verirseniz yayını öyle bitirelim isterseniz.
3: Tamam, nasıl isterseniz.
1: Yani bu döneme hazırlarken biz iki aydan beri süreç planlamasını da yürüttük hocam. Ayın 22 ve 23 Haziran'da oyuncularımızın sağlık kontrolleri yapılacak. 10 tane milli takım oyuncumuzun dönüşü daha geç olacak. Bu iki gün sonunda 24 Haziran ile 30 Haziran arasında Topuk Yaylası'na, Serkan Acar Topuk Yaylası'na gideceğiz. Kaldı ki bu program yapılmamış, istenmemiş. Biz özellikle istedik Cihan Bey'le. Çünkü orada biz bunu inşa etmek istiyoruz. Fenerbahçeliliği ortaya çıkarmak istiyoruz. Takımdaşlık ruhunun temellerini orada atmak istiyoruz. Bunu İsmail hocamla paylaştığımda hocam da son derece memnun oldu ki hocamın da yaptığı buydu her zaman.
3: Evet.
1: Bu süreci tamamladıktan sonra 30'unda döneceğiz. 5 Temmuz 14 Temmuz arasında Avusturya'da Linz'de ikinci kamp dönemi başlayacak. Orada da 8, 11 ve 14 tarihlerinde 3 tane özel maç yapacağız. 14'ünde döneceğiz ki Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme maç tarihi 21 evet. veya 22 Temmuz'da olacak. Biz 14'ünde dönerek 21'ine kadar bir haftalık maç hazırlığı dönemi de rahatlıkla yapılsın diye 14'ünde dönüyoruz. Ve güçlü bir şekilde ilk maçımıza da çıkacağız.
3: Evet. Cihan Bey, eklemek istediğiniz, yayını sonlandırmadan önce
2: huzurlu olsunlar. Canla başla başkanımızın liderliğinde gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Birçok oyuncuyu izliyor, birçok oyuncuyla görüşmeler yapıyoruz. Sabırlı olsunlar. İnşallah hocamızın da

0: katılımıyla beraber bu süreci de hızlandıracağız. Santrofor olsun, takımın ihtiyacı olan her noktada böyle çok güzel haberler alacaklar. Coşkularını arttırarak devam ettirsinler. İnşallah bu senenin şampiyonu Fenerbahçe'miz olacak.
1: Çok teşekkürler. Tabii şu an yeni sezon planlaması kapsamında Fenerbahçe erkek futbolu takımımızın teknik direktörünün İsmail Kartal, Sayın İsmail Kartal olduğu yönetim kurulu üyemiz, futbol şubemizden sorumlu yönetim kurulu üyemiz Sayın Cihan Kamer tarafından açıklandı. Yayınımızın hemen başında söylemiştik. Tüm Türkiye'nin ve camiamızın tabii ki gözü kulağı şu an bu ekranlarda diye. Yine Fenerbahçe TV ekranlarında gerçekleştirdiğimiz bu yayın şu an Türkiye'deki tüm yayın kuruluşları tarafından da izleyicileriyle paylaşılıyor. Bu bilgiyi de hem sizlere de aktarmış olayım hem de izleyicilerimizle de bir kez daha paylaşmış olalım. Bu özel ve önemli yayınımızın sonuna geliyoruz. Son söz varsa hemen alalım ve veda edelim. İsmail Hocam.
2: Taraftarlarımızı her maçımıza bekliyorum. Sonuna kadar bize, takıma, oyuncularımıza güvensinler ve inansınlar. Onlar, biz sahada elimizden geleni yapacağız. Onlar da tribünde ellerinden geleni yapsınlar. Allah'ın izniyle hep birlikte bu sene bu takımı şampiyon yapacağız.
1: Oğuz Hocam.
3: 120. yılımız. Evet. Hep beraberiz. Birlikte bu işi çok rahatlıkla başarırız. Bu konuda hiçbir şüphem yok. Bu birliktelik sene sonunda şampiyonluğu getirecektir. O rahatlık içindeyim.
1: Evet, bence bu söylemlerle birlikte camiamızda, taraftarlarımızda tüm mesajları en net şekilde aldılar. Değerli izleyenler, Fenerbahçe camiası, kıymetli taraftarlarımız, gerçekleştirdiğimiz canlı yayında yönetim kurulumuz Sayın Cihan Kamer bizlerle birlikteydi. Futbol direktörümüz Sayın...
4: Günlerdir beklenen soru cevabını buldu ve Fenerbahçe'nin yeni teknik adamı İsmail Kartal oldu. Fenerbahçe futbol direktörü Oğuz Çetin oldu. İsmail Kartal'ın da birinci yardımcısı Dirk Kuyt olacak. İşte Fenerbahçe sosyal medyasından bu şekilde açıkladı İsmail Kartal'ı. Yuvana hoş geldin İsmail Kartal paylaşımı ve Şenol Hocam İsmail Kartal bir kez daha Fenerbahçe'de.
5: Hayırlı uğurlu olsun. Yani... İsmail Kartal camianın baştan beri söylediğimiz gibi yabancısı değil. Yani çok güzel bir mesaj verdi İsmail Kartal. Bir borcumuz var dedi. Onu ödememiz lazım dedi. Çünkü çalıştığı süreç içerisinde sonuç olarak o tam şampiyon olmadı ama oynattığı oyunla, futbolla birlikte herkesin beğenisini kazandı. Şimdi bunu taşlandırmak isteyecektir İsmail Hoca. Onun için de elinden gelen her şeyi yapacak. O konuda hiç kimsenin şüphesi olmasın. İsmail Kartal bence bu sene daha da tecrübe kazandı. Hatta bir sene İran'a gitti geldi, orada da çalıştı bir takım.
4: Persepolis'te.
5: Evet, orada da çalıştı geldi. Hayırlı uğurlu olsun İsmail Kartal ve hep beraber destek olmamız gereken bir arkadaşımız olacaktır Fenerbahçe'de. İnşallah Allah gönlüne göre verir.
4: Hocam.
6: Söyleyecek tek bir şey var. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. İnşallah başarılı olur. Tabii o dönemki, hocanın söylediği gibi, o dönemki bir tek Fred yetiyordu hepsine. Öyle bir Fred vardı. Şimdi biraz daha orta sahada değişti oyuncu kalibreleri, kaliteleri. O dönemin takımı da çok iyi bir takımdı. Şimdi tabii inişli çıkışlar var. Bunlar hepsini toparlamalar. Kendilerinin görevleri geldikten sonra buraya soyundunuz mu? Bütün oklar size döner. Başkana başkana dönmez artık. En başta sportif direktör. Ondan sonra da teknik direktör. Bu işler böyledir. İnşallah Allah gönüllerine göre verir. Her iş zor. Kolay bir iş yok. Biz biliyorsun konuşmalarda hep şeyiz. Dünya şampiyonuyuz. Anlatmalarda mı? İcraatta, icraat. Millet artık icraata bakıyor. Fenerbahçe'nin de fazla sabretme, sabır etme, uzun vade düşünme şeyi yok. Lüksü yok. Bir an evvel şey, bakın herkes şampiyonluğu konuşuyor. Fenerbahçe senelerden beri. O sene, bu sene, o sene, bu sene, o sene, bu sene buraya geldi şimdi. En büyük kim? Etken dışarıda gördüğümüz Fenerbahçeli arkadaşlar, kardeşler. Diyorlar ki biz bu sene şampiyonuz. Nasıl olacak o iş? Aziz Başkan geldi diyorlar. Bak şimdi en büyük güvenceler orada. Aziz Başkan'a çok güveniyorlar. Fenerbahçe taraftarı. Tabii sahadaki rakipler bu sene gene güçlü. Rakipler de güçleniyorlar. Siz de güçleneceksiniz. Güzel çetin bir lig bizi bekliyor. Çok çok çetin bir lig olacak bu sene. Söylemlerinle, hareketlerinle her türlü güzel bir lig serüven bizi

0: bekliyor.
1: Bir başka olacak
0: önemli olan
1: mı?
0: Ne biliyor musun? Bak Ömer, lafını kestim. Ligde gidersin, ligdeki başarıyla bir maç kaybedersin, 5 maç 6 maç kazanırsın. Önemli olan bu iki takımların Avrupa kupalarında, hepsinin Avrupa kupalarında devam etmesi. Bu paraları, bu yatırımları yapıyorsan orada olacaksın abi. Anlatmayın bana liginiz. Burada gidiyorsunuz. Burada telafisi var hocam lig maçlarının. Ama Şampiyonlar Ligi işte, oraya kalacaksın. Oraya gireceksin. Ki seneye, öbür sene iki takımımız direkt gitsin. Ondan sonra 3-4 sene sonra 3 takımımız direkt gitsin. O seviyeyi yakalı. Ligde birbirinizi yiyorsunuz zaten. Ama bu tarafa çıkın abi. İnşallah orada başarılı olurlar.
1: Hocam Oğuz Çetin tercihini de soracağım. Oğuz Çetin, gerçi Oğuz Hoca demeyeceğiz artık çünkü rolü başka. Direktör oldu, Fenerbahçe futbol direktörü oldu. Nasıl buluyorsunuz bu tercihi?
2: Vallahi imparator lakabını Oğuz Çetin'e ben takmadım. Fenerbahçe taraftarı taktı. Eğer Fenerbahçe taraftarının bu lakabı bir oyuncusuna veriyorsa, şu anda aldığı görevde bence son derece doğru bir görev. Haklı bir görev diye düşünüyorum. Çünkü Oğuz Hoca bu işlerle beraber çok uğraştı. Yani federasyonda da futbol gelişim direktörlüğünde yıllarca çalıştı. Fatih Hoca'yla da çalıştı. Oğuz Hoca ya zaten açıkladı kendisi. 2 aydır biz Azbey'le seçimden öncesinden itibaren çalışıyoruz dedi. Azbey zaten böyle bir görevi ona zaten zamanında kazandığı süreç içerisinde vereceğini söylemişti. Resmi açıklamada oldu. Bence bu artık Fenerbahçe'nin başarılı olması için atılmış güzel bir adım. İyi bir temel. Bunu iyi bir şekilde yürütmek lazım. İyi bir şekilde organize etmek lazım ki bu konularda Oğuz Çetin'in bu bilgisine ben son derece güvenen bir insanım. Organizasyon konusunda bayağı başarılı bir arkadaşımızdır. İsmail Hoca da geldi zaten, takım arkadaş. Herkes eskiden aynı takımda oynamış insanlar. Aykut Hocaman da gelse aynısı olacaktı gerçi de yani. Evet. Yani bu birlikteliği beraber yürütmenin keyfini çıkarmak lazım. Ben öyle düşünüyorum.
0: Bir şey gireyim araya.
2: Buyurun hocam.
0: Oğuz Hoca Türkiye'de şu anda onun kalibresinde sportif direktörü yok. Bence tek şu anda.
2: Hocam var, Önder Özen Beşiktaş'a geldi.
0: Şimdi Önder Hoca bu şekilde değil.
2: Sportif direktör değil, futbol direktörü.
0: Futbol direktörü. Önder Hoca, Önder bu şekilde değil. Önder, Sayın Önder. Takım kaptanında, milli takımlar.
2: Ha, geçmiş kariyerinde.
0: Futbolcu diyorsun. Olarak böyle, tam böyle donanımlı. Türkiye'de yok.
2: Ya bu inşallah bir başlangıç olur. Söyle ama mi? Sen Avrupa'da çalıştın. Almanya'da çalıştım, birçok yerde çalıştım.
0: Devamlılık
2: olması mi? Gereken aynen. Aslında ilk defa oldu şimdi diye. Onu demek istiyorsun
0: şunu
2: galiba.
0: Şunu demek istedim ben.
2: Yani Avrupa'da, Almanya'da, İngiltere'de, aynen, Hollanda'da, aynen. İspanya'da hep böyle oluyor.
0: Şimdi şunu demek istedim. Bizde geçenlerde de anlattım burada. 2015'te bir furya başladı. Scout furyası. Hatırlarsın değil mi? Herkes, bir scoutlar girdi, kulüplere girdi. Şimdi sportif direktör furyası var. Şimdi sportif direktör furyası da belli mercilerden kulüplerin içine giriyorlar. Bak. Oğuz Hoca öyle. Oğuz Hoca futbolun içinden gelen, teknik direktörlük yapmış birisi. Antrenman metotlarını bilir, futbolcunun dilinden anlar, konuşmasına. Sadece görev taksimleri falan değildir veyahut da organizasyon başka bir şeydir. Siz teknik direktör olarak kalkıp da başınızdaki kişi, sizin üzerinizdeki olan kişi bir şeyler anlatma şansınız fazla olmaz. Çünkü her şeyini bilen birisinde çalışıyorsunuz.
2: Hocam 5-6 senedir Oğuz Çetin'in görevi federasyonunda, biliyorsun.
0: Biliyorum, biliyorum.
2: Antrenör eğitimi de vardı. Evet. Birçok antrenöre diplomasını Oğuz Çetin
0: yani
2: vardı.
0: Yani benim anlatmak istediğim, bu tarzdakiler kulüplere geldiği zaman kulüplerin faydası olur. Hocanın faydası olur. Hoca yabancı da olsun, Türk de olsun, ne olursa olsun, size fazla bir şey anlat. Çünkü biliyorsunuz
2: hata
0: her şeyi.
2: Hata yapma oranını çok
0: askeriye indiriyorsun.
2: Askeriye indiriyorsun.
0: Şimdi verevkil ki iş iyi gitmedi. Örnek veriyorum. Şampiyon olmadın etmedin. Hepsini sil baştan yapmana gerek yok ki. Gene oradan devam edeceksin. Bizim en büyük hatalarımız bu. Kötü gittiğin anda et ver.
2: İnşallah, güzel bir başlangıç
1: Cem
2: olur.
1: Cem Hoca, hatta Emiştin Pamiroğlu. Ha. Hocaya da bir merhaba diyelim ve tabii ki görüşlerini alacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba sevgili Ömer. Nasılsın? Ne var ne yok? Mahmut Hocam, Şenol Hocam hepinize selamlar.
0: Eyvallah, sesi iyi geliyor.
1: Evet, teşekkürler hocam. Her zaman olduğu gibi çok enerjiksiniz.
0: Maşallah.
1: Fenerbahçe'nin de yeni teknik adamı belli oldu. Tabii değerli görüşlerinizi almak isteriz.
3: Ya şöyle bir kere camianın her şeyden evvel bir

0: tanıdığı bir isimleriyle beraber herkesin gönlünü kazanmış bir kişi olan teknik direktör olarak şu anda atanan İsmail Kartal hem hepimizin arkadaşı, hem hepimizin bildiği, tanıdığı, hem de İsmail Kartal'ın da her şeyden evvel Fenerbahçe'yi çok iyi bilen bir insan olmasıyla bir avantaj olarak da görüyoruz tabii ki. Bu gayet de doğal. Daha da önemlisi tabii orada Oğuz Çetin'in de sportif direktör olarak olması, beraber yıllarca top oynamış olmanın getirdiği avantaj, hem camiayı bilmeleri, hem de konuya son derece hakim olmanın, camianın dinamiklerini bilen, bütün camiadaki nasıl yönetilmesi gereken bir futbol takımının hepsinin bilinci içerisinde bir kişi olmanın bence Fenerbahçe taraftarı ve camiasının içinin rahat olması gerekir. Şimdi biz de zaten sevgili Ömer, hep de aramızda konuştuğumuzda örneklere bakılırken hep ne konuşuyorduk? Yurt dışındaki bütün spor futbol kulüplerine baktığında camianın içinden saygınlık, itibarını sağlamış olan kişilerin futbolun yönetimlerinde olmasını söylüyorduk. Bunu da şu anda Fenerbahçe Spor Kulübü başarmış durumda. Bu açıdan yani bizim futbol adamları olarak bizim için çok önemli. Ben çok olumlu olduğunu düşünüyorum. Bunların dışında da tabii ki çok önemli başka bir şey var. Bütün camianın, taraftarın beklediği bir tek şey var. O da ne? Şampiyonluk. Bu şampiyonluğun da temellerini atacak olan bu iki tane arkadaşımız ve arkasındaki tabii teknik heyette camianın bütün bu isteklerine, bütün bu şampiyonluk arzularına cevap verebilecek mi, vermeyecek mi? Ama hepimizin düşüncesi, hepimizin olumlu düşüncesi verecek şeklinde. Ama kendilerinde gerçekten çok büyük bir görev bekliyor, çok büyük bir zorluk bekliyor. Çünkü bugün geliyorsunuz günümüz futbolunda artık futbolun nasıl oynandığını, nasıl işte artık sahadaki sprintlerini, koşu mesafelerini, isteklerini, bütün oyun düzenlerini hep bir Dünya Kupası'nda görüyoruz. Dolayısıyla da bunların hepsine hakim olan iki tane arkadaşımız, teknik direktör İsmail Kartal ve Oğuz Çetin'le beraber sportif direktör ve tabii ki yardımcıları, teknik ekip, bunların hepsini değerlendirecektir. Camianın istekleri olan şampiyonu muhakkak ki getirmek için elinden gelen çabayı gösterecekler. Ama şunu da söylemek lazım, onu da atlamayalım. Ya Fenerbahçe tabii ki oyun içerisinde zaman zaman dalgalanmalar olacak. Düşüşler de olabilir, dalgalanmalar da olabilir. Burada taraftara çok büyük bir görev düşüyor. Bu arkadaşların arkasında muhakkak ki kredilerini hissettirmeleri gerekiyor. Yani desteği esirgememek lazım. Gidişatı zaman zaman dalgalanma olabilir. Buna biraz göğüs gereceğiz. Buna biraz tolerans göstereceğiz. Ve bunun sonunda da burada baktığında da bu takımı şampiyon yapacak olan kişiler yine bu kişiler olduğunu hep beraber göreceğimizi ümit ediyorum açıkçası.
1: Hocam Oğuz Çetin de Fenerbahçe'nin futbol direktörü oldu ve aynı zamanda evet. Dörkkayt'ta İsmail Hoca'nın birinci yardımcılığını üstlenecek. Bu evet. Konuda da ne düşünüyorsunuz, tabii ki sizden dinlemek isteriz.
0: Ya tabii ki Dirkayt da bu camiada çok önemli mesajlar vermiş, çok önemli başarılara imza atmış ve aynı zamanda da herkesin sevgisini kazanmış ve gönlünün herkesin yaptığı bir isim. Dirkayt başarılı olacaktır. Ve de hocaya muhakkak ki destek verecektir. Hem camianın bilinci içerisinde camiayı bilen bir kişi olarak aynı zamanda da yurt dışındaki beraber işte hem kendi ilişkilerinde kullanarak da muhakkak ki futbolcu en azından bir seçimlerinde son derece bir destek olacağını düşünüyorum açıkçası. Dediğim gibi yani Fenerbahçe'nin bütün hem teknik kadrosunun içerisindeki hem Oğuz Çetin, İsmail Kartal hepsini bu potanın içinde değerlendirdiğimiz zaman Fenerbahçe hem takımını bilen, hem Samandıra'yı bilen, hem camiayı bilen, camia ilişkileri bilen, camianın ne istediğini bilen kişiler olduğu için de bunların hepsi bilinci içerisinde çok pozitif ve rahat bir çalışma ortamı geçecektir. Zaman zaman işte demin söylediğim gibi taraftar nezdindeki onları söyledim. Belki zaman zaman kendi içlerinde de fikir ayrılıklarına düşürebilirler. Bu da olabilir. Ama şunu unutmamak lazım ki hepimiz o meslekleri yaptığımız için bazen hani kol kırılır yan içinde kalır. Bu cümlenin de devamını düşünerek de genelde de buna da dikkat etmelerini bence onların bir büyüğü, bir abisi olarak da salık vermeyi söylerim açıkçası.
1: Peki Cem Hocam, Cem Pamiroğlu, ağzınıza sağlık, teşekkürler.
0: Tekrar herkese

0: çok selam, sevgiler. İyi yayınlar diliyorum tekrar.
1: Eyvallah.
2: Sağ olun hocam. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Cem Hoca'yla da illaki stüdyoda daha geniş değerlendirme yaparız.
1: Şimdi gündem zaten Fenerbahçe'nin şeyi, ne derler, hoca olayıydı. Birkaç günden beriydi zaten, yani bir başkanlıkla birlikte bu yetişi milli takımı var gündem. Biraz Trabzonspor hareketli, Beşiktaş bir hoca getirdi, o biraz hareketlenmeye başladı. Galatasaray'da duruyordu hala. Onlar başladı mı tam başlıyorlar, biliyorsun. Arkası arkası böyle. Herhalde onlar da önümüzdeki haftadan itibaren Galatasaray'da da bazı yenilikler, gelişmeleri görürüz. Ama tabii öncelikle de şu anda bizim tek düşüncemiz milli takımımız. Değil mi hocam?
3: Şu anda kesinlikle öyle. Yani inşallah.
1: Bundan nasıl olsa gelecekler, mecbur getirecekler birilerini. Milli takım.
3: Ya sonunda artık Fenerbahçe'deki gündem oluştu. Her şey, hoca, teknik adam, yönetim seçildi. Artık bundan sonra bizim konsantrasyonumuzun hafta sonu oynanacak milli maç olması gerekiyor.
1: Aşçılık başlıyor diyorsun.
3: Yani nihayet her şey yoluna girecek Fenerbahçe'de. Ben ondan hiçbir kuşkum yok.
1: İnşallah hayırlısı. Güzel bir lig geçiririz. Güzel
3: bir biz şimdi görürüz. Milli takımı unuttuk Ömer. Milli takımımıza da ben
2: takımı unutur muyuz?
3: Unutmuyoruz. Şu cumartesi günü bence Montella bıraktığı yerden devam edecek. En son maçta olanlar olabiliyor. Futbolda bunlar olacak, olağan şeylerdir. Kendi hatalarını da muhakkak analiz edecektir. Yaptıklarını olabilir. İnsanız, hepimiz hata yaparız. Biz Montella'nın çünkü daha önceki başarılarını bildiğimiz için bu bir yol kazası olarak da değerlendirmek lazım bunu.
2: Tabii ki.
3: Paraguay maçına bence en iyi futbolu, en iyi oyuncuları seçerek çıkacaktır. Yani bundan önce başardığı şeyleri tekrar başaracaktır. Bundan hiç kuşkum yok. Biz zaten burada Montella'ya destek vermekten başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Vereceğiz çünkü. Bu milli takım bizim milli takımımız. Biz Montella'ya destek vermiyoruz. Biz kendi takımımıza destek veriyoruz. Onun için bizim takımın hocası Montella veya bir başkası da olsa hiç fark etmez. Biz bu Dünya Kupası'nda ilerlemek zorundayız. Çünkü iyi bir takımız. Gerçekten dinamik bir takımız. Bu turnuvada biz gidebildiğimiz yere kadar gitmemiz gerekir. Bu grubu öyle veya böyle aşmamız gerekiyor. Bir de kamuoyunda şöyle bir şey var. Bizim cumartesi sabah final maçımız. Yok kardeşim ya. Bizim normal bir maçımız. Bizim her maçımız final havasında geçebilir ama bu duygudan uzak durmak lazım. Oyuncular da zaten ilk maçta biz Avustralya'yı nasıl olsa yeneriz havasıyla çıkınca bizim ayağımıza taş değdi. Yani olmayacak bir kaza oldu. İki tane kontratak golü yedik. 2-0 yenildik. Biz o maçı, biz hep şunu söylüyoruz. Milli takımda böyle maç, grup maçlarında turnuvalarda öncelikle yenilmemek. Bak bu hangi takım olursa olsun. Biz şimdi en büyük sürpriz, biz Avustralya'yı yenemedik. Berabere kalsak bu kadar eleştiri olmazdı diyoruz ama bir bakıyorsun İspanya Yeşilburun adalarıyla berabere kalıyor. Futbolda bunlar var.
2: Var, doğru.
3: Onun için bizim de biraz frene basmamız lazım. Bunlardan ders çıkarmak lazım. Hoca ve oyuncular da bu konuda eminim en iyi dersleri çıkarmışlardır. Ya biz yenemezsek, yenilmeyelim, bir puan bile bu turnuvalarda o kadar önemli bir şey ki bunu unutmamak lazım. Biz mesela yeneriz, bu maçı kazanırız havasıyla, bizim de yani bu maçı kazanırız diye yorumlarımız oldu maçtan önce dememek lazım. Yenemiyorsan bir puan alırsın, rakibin de bir puan almış olur.
2: Evet.
3: Çünkü avantajımız var Ömer, 3 puanla da biz grup üçüncüsü, grup ikincisi olabiliriz. Yani öyle bir gruptayız ki bunların hepsi olası durumlar, çünkü attığımız bir gol, yediğimiz bir gol, bunları da hesaplamak lazım. Bu turnuvada yani biz bunu daha önce milli takımlarda da biz de oynadığımız için biliyoruz. Her şeyi ince ince hesapla, attığın golü, yediğin golü, berabere kaldı. Alınmış her puan puandır ya. Yani Avustralya'yı biz yenmedik de dünyanın sonu değil ama yenilmeseydik daha iyi olurdu.
1: Kesinlikle.
3: Ben onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi Paraguay maçı. Ya yenemiyorsan yenilme kardeşim, bir sonraki maç var gene. Yani onları da göz önünde, ya biz muhakkak yeneriz havasıyla çıktığın zaman bu sefer stres oluşuyor oyuncuda.
1: Aynı tuzağa düşmemek.
3: Değil yani. Mi? Bravo. Aynı tuzağa düşmemek. Oyuncu stres oluyor. Bak şimdi oyuncuların açıklamalarını gördük. Biz diyor basını görünce ya hayır çocuklar olmayın. kendinize güveniniz gelsin. Siz ona rağmen bir şeyleri başarırsınız. Çünkü daha önce başardınız Avrupa Şampiyonası'nda. İyi işler çıkardınız. Ben gene çıkarırsınız. Siz öyle her şeyi alınmayın ya. Normal eleştiriler size yapılabilir.
2: Hocam profesyonel oyuncular da biraz böyle.
3: Ben Hakan Çalhanoğlu'na çok yani eleştiri yapılmış. Ben bilmiyordum.
2: O da çok yanlış.
3: O yanlışın ağa babası. Yani şimdi bir Hakan Çalhanoğlu gibi bir değere bak.
2: Kaptanımız da şimdi mi bu çocuk bir mağlubiyetten
3: sonra? Hayır ben Hakan'ı kimsenin beğenmediği zamanla benim her zaman benim gözümde üst düzey bir futbolcudur. Üst düzey bir karakterdir. Bak demin Oğuzhet'in dikkat içindeydi ya Fenerbahçe'de oynadığı futbol karakterli bir futbol. Hakan Çalhanoğlu da öyle. Oynadığı bütün kulüplerde milli takımda çok karakterini ortaya koymuştur. Kaptanlığını ortaya koymuştur. Hatta bir önceki turnuvada şunu da dedi sevgili kardeşimiz. Ya dedi beni eleştirin dedi. Arkadaşlarımı eleştirmeyin. Gençler diyor alınıyorlar. Çok büyük karakter. Ona yapılan büyük saygısızlık. Tabii, ben onu asla kabul etmiyorum.
1: Olayı hep böyle,
3: Hakan da bunu kanıtlayacaktır bu Paraguay
1: olayı
3: maçında.
1: Olayı hep böyle mağlubiyetlerden sonra var. Yendiğimiz zaman da hep kişiler üzerinden okuyoruz. Biz oyunumuz hep kişiler önüne. Şöyle bakacaksın. İlk defa bir okyanus ötesi bir takımla oynuyoruz. Hep biz Avrupa içinde oynadık. Artı şimdi bir Güney Amerika takımına karşı oynayacaksın. Paraguay çok sert oynayan bir takım. Çabuk çıkan bir takım. Bakmayın 4-7'ine bakmayın. Amerika'dan her zaman için. Biz çok fazla pozisyon hatası yapan bir takımız. Rakip bizim üzerimize. Bilhassa bu şekilde oynadıkları zaman. Nasıl biz pozisyon hatası yapmadık? İlk periyotta bahsettim. Biz Avrupa takımlarına karşı işte üst takımlara karşı nasıl oynadıysak onlara o pozisyonları kendi sahamızda kabul ettiysek bunlar da oynadılar bizim zaaflarımız. Şimdi herkes şeyi kızıyor. Biraz oyuna bakın abi ya. Zeki. Abi Zeki normalini yaptı gitti oraya basmakla. Ama arkasını ve orta sahadan arkasını doldurmadığın zaman senin stoperlerin birebir herkes geçilir abi. Dünyada geçilmeyen stoper yok. Bir takmışız biz ağırlara. Kaç tane hızlı stoper var dünyada ya? Önemli olan pozisyon bilgilerini. Biz kesin, orayı değil. Kesin. Oyunumuzda. Biz burada firemizi orada verdik. Barış'a takmışlar. Ona da Kenan da girdi. Kenan da çalım yaptı etti. Ne oldu? Bir şey yapamadık. Takım olarak yapamadık. Çekmek istiyorsun çıkmıyorlar. Adamlar oturmuşlar oraya. Yani Paraguay maçı
2: hocam.
1: İnşallah gönüllerine göre verir. Kolay bir maçtı. Zor bir maç geçecek. İnşallah alnımızı rakında çıkarız orada.
2: İnşallah milli takım cumartesi bizi mutlu eder. Fenerbahçe'de de İsmail Kartal yeni teknik adam oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyelim bir kez daha Fenerbahçe camiasına. Şenol Uslu Ömer, Mahmut Alparslan çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Biz de spor ajansını tamamlıyoruz. Mutlu günler, hoşçakalın.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. T-Mobile Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Spor Radyo. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 18 Haziran 1928 havacı Amelia Earhart bir uçak ile Atlantik Okyanusu'nu geçen ilk kadın oldu. 1948 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nca Uluslararası İnsan Hakları Bildirgesi hazırlandı. 10 Aralık 1948'de Paris'te yapılan genel kurul toplantısında oylanarak kabul edildi. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Bir reklam.
5: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Enpara, Enpara, bankanın
4: güzeli. Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
2: Reklam.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
7: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şut çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
8: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
9: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.

0: A Spor Radyo.
1: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
1: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Bir reklam.
6: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
5: güzeli. Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.
7: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Spor Radyo. Sporun radyosu.
8: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
9: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.
10: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere

0: geçer.
1: Bu aralar kömbiye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz. Müzik.

0: Aspor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Gün ortası bülteniyle karşınızdayız ve yaklaşık bir saat boyunca buradayız. Gündemdeki tüm gelişmeleri ekranlarınıza getireceğiz. Bir saat önce çok sıcak bir gelişmeyi zaten sizlerle paylaşmıştık. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu. Kendisiyle bir yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Fenerbahçe'nin resmi hesaplarından da zaten paylaşıldı. Hemen bültenimizin başında muhabir arkadaşımız Fenerbahçe muhabiri Erdem Akbaş'a bağlanıyoruz. Ve son bilgiler için kendisinden dinleyelim neler oluyor.
1: Evet Demet Gedik, şu an stadyumdayız, stadyumun önündeyiz. İsmail Kartal da an itibariyle stadyum kulüp binasından ayrılış yapıyor. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu. Kameraman arkadaşım Yusuf Efe Bingöl size görüntüleri aktarmaya gayret gösteriyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren buradayız. An itibariyle İsmail Hoca'nın ayrılış görüntüleri de Aspor ekranlarından paylaşıyoruz. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu. Peki bu sürece nasıl gelindi? Şimdi bunu anlatalım. Aykut Kocaman'ın teknik ekibinde yer alacak isimlerle alakalı Aziz Yıldırım ile Aykut Kocaman arasında bazı temel noktalarda bir anlaşmazlık yaşandı ve ikili aslında son detaylarda anlaşamadığı için Aykut Kocaman'ın ardından en önemli Fenerbahçe'nin yerli teknik direktörlerinden bir tanesi olan İsmail Kartal'la bir görüşme gerçekleştirdi. Aziz Yıldırım zaten İsmail Kartal'da, İsmail Hoca da bunu Fenerbahçe televizyonunda açıkladı ve Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu. Bu söylediklerimin hepsi son 24 saat içerisinde yaşanan anlık gelişmeler. Elbette günlerdir Aykut Kocaman ismini çok yoğun bir şekilde spor medyası, bizler de konuşuyoruz ama son 24 saatte Fenerbahçe'de yaşanan gelişmeler bu şekilde. Aykut Kocaman teknik ekibinde yer alacak isimlerle alakalı. Evet, araç da geliyor. Şimdi yavaş yavaş İsmail Kartal'ı taşıyan araç çıkış yapacak. Biz de görüntüleri kameraman arkadaşım Yusuf Efe Bingöl aracılığıyla sizlere aktarıyoruz. İsmail Kartal, İsmail Hoca bakacağım aracın içerisinde. Biz de çıkış yaptığı kapıdan görmeye çalıştık İsmail Hoca'yı. Doğru da gördüysek İsmail Hoca, kameraman arkadaşım çok net bir şekilde gördüğünü ifade etti. İsmail Kartal an itibariyle stadyumdan ayrılıyor. Sanırım farklı bir bölgeden çıkış yapacak İsmail Kartal. Normalde önümüzde gördüğünüz kapıdan araçlar çıkış yapıyor ama tabi bugün Fenerbahçe için olağanüstü bir gün. Bu sebeple bazı görüntüleri de vermek istememesini saygıyla karşılıyoruz Fenerbahçe Spor Kulübü'nün. Tekrar diyeceğim ben, Aykut Kocaman'la alakalı anlaşma noktasından bu şekilde vazgeçildi. Devamında da İsmail Kartal'la hızlı bir şekilde görüşme yapıp Yıldırım Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olduğunu açıkladı. İsmail Kartal dördüncü kez Fenerbahçe'nin başında görev yapacak. Hayırlı uğurlu olsun diyelim Fenerbahçe adına, Türk sporu, Türk futbolu adına. Bundan sonra yaşanacak gelişmeleri hep birlikte takip edeceğiz. Oğuz Çetin görevine devam edecek. Yapılanmanın üzerinde Fenerbahçe ayın 24'ünde Topuk Yaylası kampıyla sezonu açıyor. Ardından Avusturya'ya gidecek. Bu süreçte transfer çalışmaları da yaşanacak. Yeni yönetim, yeni teknik direktörüyle Fenerbahçe yola çıktı. Hatırlayalım, İsmail Kartal son olarak Oğuz Çetin çıkıyor. Oğuz Çetin çıkıyor. Kameraman arkadaşım Yusuf Efe Bingöl de size şu an Oğuz Hoca'nın, Oğuz Çetin'in, Sayın Oğuz Çetin'in kulüp binasından ayrılış görüntülerini aktaracak. Oğuz Hoca da an itibariyle kulüp binasından ayrılıyor. Bugün Fenerbahçe televizyonunda yapılan yayında da Oğuz Çetin'in açıklamalarını zaten dinlemiştik. Fenerbahçe'nin futbol yapılanmasındaki bir numaralı isim an itibariyle Oğuz Çetin. Oğuz Çetin de İsmail Kartal açıklamasını yapmıştı. Yanında da Zeki Murat Göle var. Fenerbahçe Kulübü'nün doktoru var. Oğuz Hoca da bir selam yolladı bize. Kendisi de yoğun bir süreç bekliyor Oğuz Çetin'i de elbette. Transfer çalışmaları bir taraftan, teknik direktör, teknik heyet belirlendi. Kamp programı tamamını Oğuz Çetin'in ayarladığını zaten biliyoruz. Fenerbahçe'de aslında planlamaya dair şu an bir aksaklık yok. Artık teknik direktör açıklandı. Transfer adımlarını göreceğiz ve devamında da Fenerbahçe yeni sezonun ilk resmi maçına Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turuyla beraber çıkmış yapacak. Fenerbahçe'nin idari menajeri, takım menajeri Emir Yolaç da şu an burada. Emir Yolaç'ı da uzun süredir görmüyorduk. O da bir selam yolladı. Tabii futbol yapılanmasında hangi isimler olacak olmayacak bunları hep beraber göreceğiz. İsmail Kartal

0: Kartal 99 puanlı sezonun ardından görevine son verilmişti ve Jose Mourinho getirilmişti. O dönem Fenerbahçe taraftarının çok büyük çoğunluğu, Fenerbahçe kamuoyu, Fenerbahçe camiası İsmail Kartal'ın neden verildiğini anlamlandıramamış. Ama Mourinho geldiği için de aslında bu durum birazcık daha gölgede kalmıştı. Ama sonunda İsmail Kartal yuvam dedi Fenerbahçe'ye. Dördüncü kez döndü. İsmail Kartal'ın şöyle bir demeci vardı: Fenerbahçe beni çağırırsa her zaman gelirim. Yine benzer bir yaşadık. İsmail Kartal Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. İlerleyen günlerde bir basın toplantısı elbette düzenlenecektir. Bizler sorularımızı yönelteceğiz. Herkes merak ettiği konuların aslında cevabını bu basın toplantısıyla beraber alacaktır. Ben sözü tekrar stüdyoya bırakıyorum. Fenerbahçe adına sıcak, yoğun bir gündem devam edecek. Biz de gelişmeleri paylaşmayı sürdüreceğiz. Şu notu ekleyerek de paylaşalım. Bugün A Spor Haber Merkezi çok önemli bir haberciliğe imza attı ve aslında atlamadan yaklaşık bir saat, bir buçuk saat önce Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün İsmail Kartal olacağı gelişmesini ilk kez, Türkiye'de ilk kez Aspor ekranlarından paylaştı. Ve an itibariyle de Fenerbahçe'nin yeni Kartal'ı, yeni hocası İsmail Kartal oldu. Emir Yolaş da kulüp binasından ayrılıyor ve ben sözü tekrar stüdyoya bırakıyorum.
1: Erdem Akbaş'a çok teşekkür ediyoruz. Görüntüler canlı görüntülerdi bu arada değerli izleyenler. Çobani Stadyumundan bültenimize başlarken teknik direktör İsmail Kartal'ın stadyumdan çıkış görüntülerini gördük. Sonrasında Oğuz Çetin ve Zeki Murat Göle de yine kameralara gelen isimlerdi. Şimdi bir telefon bağlantısıyla devam edelim. Haldun Domaç bizlerle birlikte. Tabii ki gün boyu bu konu konuşulacaktır. Biz de şimdi daha da detaylandıralım. Haldun Domaç, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Demet, kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Fenerbahçe'de ciddi anlamda sıcak bir gündem var. Günlerdir Aykut Kocaman ismini burada hep birlikte telaffuz ettik. Ama neden açıklanmadığı sorusu da hep kafalarımızdaydı. Belli ki bir noktada anlaşılamadı. Erdem de az önce bahsetti. Temel noktalarda Aykut Kocaman'la anlaşma sağlanamadı. Ve İsmail Kartal daha önce de demişti, ne zaman çağrılsa gelirim demişti. Ve öyle de oldu gibi duruyor. Bu tercihi nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Öncelikle İsmail Kartal'a hayırlı olsun. Fenerbahçe'de dördüncü dönemine başlıyor. Tabii çok kritik bir cümleyle başladı. Benim Fenerbahçe kulübüne şampiyonluk sözüm var dedi. Şampiyonluk borcum var dedi. O borcu ödemek istiyorum dedi. Ki biliyorsun 2023-24 sezonunda neredeyse hani şöyle söyleyebiliriz, kıl payı kaçırdığı bir şampiyonluk var. Yani Türkiye'de futbol tarihine geçen 102 puan, 99 puanlı lider ve ikinci şampiyon ve ikinci puanı oluşmuştu. Onu da söylemek lazım. Şimdi İsmail Kartal önce bir kere yönetim tarafında İsmail Kartal tercihi üzerine neler oldu onlardan biraz bahsetmem gerekiyor. Çünkü yönetim içerisinde yaklaşık 10 gündür devam eden bir görüş ayrılığı ya da işte ikna süreci vardı. Yani bu noktada bazı hocalar gündeme geldi. Onları da söyleyelim. Jorge Jesus ismi gündemdeydi. Nuri Şahin ismi gündemdeydi. İsmail Kartal gündemdeydi ve tabii ilk sırada da Aykut Kocaman ismi vardı. Aykut Kocaman 10 gün boyunca isminin bu şekilde speküle edilmesinden bir kere hoşnut değildi. Onu bir yere yazalım. Yani böyle bir durum söz konusu. İşin maddi boyutu bir tarafa. Mesela Jesus'un istediği rakam 8 milyon euroydu ki bu yönetim tarafından kabul edilebilir bir durum olmadı. Onu özellikle söylemem lazım. Yönetim burada 4-5 milyon euro civarında bir rakamı ancak vermek istedi. İsmail Kartal ve Aykut Kocaman konusunda söyleyeceğim. Yani Aykut Kocaman'ı biz de seninle yaptığımız yayınlarda da söylüyorduk. Beklediğimiz isimdi. Ama bazı görüş ayrılıkları var. Ayrıca isminin 10 gündür speküle edilmesi, böyle spekülasyon halinde gündemde olmasından da hoşnut olmadığını biliyorum. Dolayısıyla Fenerbahçe şimdi artık o tarafa bakmamak lazım. Fenerbahçe artık İsmail Kartal'a emanet, onu söyleyelim. İsmail Kartal'la ilgili süreci biraz değerlendirelim. Hı hı. Şu anda elindeki oyuncuların bir kısmını, yani Fenerbahçe kulübündeki isimlerin bir kısmı İsmail Kartal döneminde çalışmış. Fred gibi, İrfan Can Kahveci gibi, Mert Müldür gibi, Osterwolde gibi, yani bazı oyuncular Fenerbahçe'de zaten 2023-24 sezonunda İsmail Kartal'la çalışmıştı. Ve İsmail Kartal takımı da çok iyi tanıyor, kulübü de çok iyi tanıyor, camiayı da çok iyi tanıyor. Ve taraftar nezdinde Aykut Kocaman

0: Bana göre biraz daha önde bir isimdi. Onu da vurgulamak lazım. Dolayısıyla İsmail Kartal bu süreçte hani kendi evladımız projesi var ya, diğer kulüplerde de bu tür durumlar var. İşte o kendi evladımız projesi olarak bir kez daha görev başına geldi. Zaten yönetim bir yıllık sözleşme diyerek aslında bu bir yılı beraber kullanıp şampiyon olmayı istiyor. Eğer olamazsak da diyor zaten hem o hem bizim için süreç tamamlanmış olacak diye düşünüyor. Yani Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemiyle ilgili söyleyeceğim önemli nokta, İsmail Kartal'ın oynattığı futbol taraftar ve camia üzerinde olumlu karşılanıyor. Zaman zaman çift forvet oynatır ki mesela iki forvetli bir araştırma yapıyor Fenerbahçe. İşte Vedat Muriç'le yanına bir santrofor daha gibi düşünülüyor. Daha çok oyunu biraz daha önde oynatmayı seven, ön alan baskısını seven bir yapısı var. Onu da özellikle vurgulamamız lazım. Bu da belki taraftar gözünde ve yönetimin karar almasında etkili olmuştur. Onu da özellikle söylememiz lazım. Tabii ki kolay değil işi. Şöyle bir gerçek var. Fenerbahçe'nin eksik bölgeleri, eksikleri var ve tamamlaması ile ilgili süreci çok fazla yok. Mesela bir Şampiyonlar Ligi var. Hemen önünde 21-22'sinde Şampiyonlar Ligi maçı var ve ayın şu anda 18'i. Yani sadece bir ay var. Bir ay içerisinde transferlerin yapılması lazım. Artı hocanın bu transferleri birlikte oynatma alışkanlığına ulaştırması lazım. Oralarda alınacak sonuçlar bile can sıkıcı durumlar oluşturabilir. Onun için de biraz da geç kalındı. Bu 10 günlük süre beklenmemesi gerekliydi. Yani yönetim mazbatayı aldığının ertesi günü her kimse açıklaması gerekiyordu ama süreç böyle gitti. Şimdi artık geriye dönmemek lazım. Her şeyin planlaması da yapılmış. Oğuz Çetin'e de hayırlı olsun futbol direktörlüğü. Tabii ki onun da futbol tecrübesi çok yüksektir. Ondan da yararlanacak. Yani bir anlamda öze dönüş, tıpkı nerede olduğu gibi, işte Trabzonspor'da olduğu gibi, Galatasaray'da olduğu gibi bir öze dönüş projesi gerçekleşmiş oluyor. Oralarda verimleri olmuştu. Biraz Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la olmamıştı o öze dönüş projesi son dönemde ama diğer taraflarda olumlu gitmişti. Bakalım bu süreç İsmail Kartal'a ve Fenerbahçe'ye nasıl bir olumlu dönüş yapacak, onu gözlemleyeceğiz.
1: Tabii son İsmail Kartal döneminde özellikle alınan 99 puan çok fazla konuşulmuştu. Yine aklıma gelen İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte performansı yükselen oyuncular vardı. Yine bu sezonda böyle konular bekliyor muyuz?
0: Bekliyoruz Demet. Şöyle ki yani herhalde lig tarihimizin en önemli puanlarıydı o. Galatasaray'ın 102 puanla şampiyon olması, Fenerbahçe'nin 99 gol ve 99 puanla şampiyon olamaması. Tabii ki işte İsmail Kartal'ın Ramspark'ta Galatasaray'ı yeniyor olması, bunlar tabii hanesine yazılan olumlu puanlar ve oyuncular açısından baktığımızda, oyuncu gelişimi açısından baktığımızda da 3-4 oyuncuda çok ciddi gelişim sağlandığını da gözlemlemiştik. Şimdi onlar da olacak. Ama şunu söyleyeyim, yani Fenerbahçe taraftarı şu anda bize oyuncu yetiştir diye bakmıyor teknik direktöre. Bizi şampiyon yap diye bakıyor. Nitekim yönetimle konuştuğumuzda, yönetimdeki bazı arkadaşlarla konuştuğumuzda söyledikleri cümleler şu: biz şampiyonluğa oynayacağız demiyoruz, şampiyon olacağız diyoruz. Yani bu kadar kesin bir beklenti var Fenerbahçe yönetiminde de. Dolayısıyla İsmail Kartal'ın yükünün ağır olduğunu söyleyebiliriz. Ama deneyiminin de hani dördüncü kez gelmiş olması nedeniyle çok önemli olduğunu vurgulamam gerekiyor.
1: Haldun Domaç, çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, hoşçakalın.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin, iyi yayınlar.
1: Bağlantılarımızla devam ediyoruz değerli izleyenler. Bir değerli Aspor yorumcusu, şimdi de Cem Kerpiççiler bizlerle birlikte. Yine Fenerbahçe'nin gündemini kendisiyle konuşacağız. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
1: Hemen konuya gireyim çünkü sizinle de burada Sabah Spor programında da sıklıkla konuştuğumuz konulardan biriydi. Hep Aykut Kocaman'ı konuştuk aslında. Hatta Fenerbahçe'ye geçtiğimiz günlerde bir açıklamada bulunmuştu. Medyada yansıyan kişiler, haberler teknik direktör konusuyla gerçeği yansıtmamaktadır denmişti. Ama biz yine de aslında Aykut Kocaman'ın açıklanmasını bekliyorduk. Bu karar sizi ne derece şaşırttı?
2: Başkan Aziz Yıldırım 17 Haziran operasyonuyla rotayı İsmail Kartal'a çevirdi. Böylece 4. İsmail Kartal dönemi başlamış oldu.

0: doğru oyuna ulaştırmak için elinden gelenin daha fazlasını yapmak adına büyük çaba harcayacağını düşünüyorum. Özellikle oyuncularının kalbine, gönlüne giren ve aklındaki oyunu oynatmak için onları ikna edebilen bir profil İsmail Kartal Hoca. Taraftarın da her zaman arkasında olduğu, destek olduğu bir teknik direktör modeli. Fenerbahçe camiasının artık bütün bu kargaşalara, karmaşalığı bir kenara bırakıp İsmail Kartal'ın arkasında Oğuz Çetin'le birlikte bu yeni oluşuma %100 destek vermesi gerekiyor. Hatta benim bir önerim var. Kadıköy'deki ilk maça İsmail Kartal, Oğuz Çetin ve tüm oyuncu grubunun el ele çıkarak birlik beraberlik mesajı vermesi çok kıymetli. Çünkü önlerinde tırnak içinde çok zorlu bir savaş olacak ve burada 4 senedir şampiyon olan Galatasaray hegemonyasını yıkabilmek için mutlaka bu birlikteliğin çok doğru şekilde ilerlemesi gerekiyor. Oğuz Çetin çok önemli bir spor insanı. 2 aya yakın bir planlama yapıyorlar. Burada İsmail Kartal'ın da artık devreye girmesiyle belki planlarda küçük revizeler de olacak. Farklı oyuncu tercihleri göreceğiz. Sürpriz transferler olabilir. Fenerbahçe'de her geçen gün İlk 24 saat, gelecek 48 saatte ben önemli haberler, önemli atılımlar bekliyorum.
1: Şimdi 22 Haziran Pazartesi günü de Samandıra'da Cambartu tesislerinde takım toplanacak, topbaşı yapacak. İsmail Kartal'ın ilk hamlelerinin transfer adına hangi noktalar olmasını bekliyorsunuz?
0: Öncelikle santrofor konusunda ben hocanın %100 istekleri olacağını düşünüyorum. Hı hı. Ve burada bir sol stoper anlamında da mutlaka bir stoper oyuncusu isteyecektir. Ama şunu çok net olarak söyleyeyim. Eldeki oyuncu grubuna dokunarak o oyunculardan çok daha fazla verim alacağını düşünüyorum ben. Mesela bir Oğuz Aydın'ı, İsmail Kartal dokunuşunu çok net olarak görebiliriz.
1: Evet.
0: Eldeki oyuncuları kıymetlendirecek, oyun planına göre oyunculardan çok fazla verim alma yoluna gidecektir. Eldeki malzemeden İsmail Kartal Hoca en iyi yemeği çıkartabilecek kapasitede bir teknik direktör. Yeri gelmişken şu şerhimi de koymak isterim. Bir de Fenerbahçe neden farklı bir isme, neden başka bir isme yönelmiyor da sürekli yarım kalmış hikayeleri tamamlamaya gidiyor? Aslında bu da çok uzun bir tartışma konusu. Yepyeni bir vizyonla, başka bir bakış açısıyla yeni bir isme gidilebilirdi. Çünkü bu da tartışılıyor. Bence tartışılması da gerek. Çünkü dönüp dönüp Fenerbahçe aynı isimlere gidiyor ve yarım kalmış hikayeler üzerinden bence bir arabesk tavır var. Belki bunu da ileride çok uzun tartışmak gerekir.
1: Cem Kerpiçiler, çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, hoşça kalın.
0: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Fenerbahçe'de yeni teknik direktör artık İsmail Kartal oldu. Konuklarımızla birlikte de bu konuları konuştuk değerli izleyenler. Haberlerimizle yayınımıza devam ediyoruz. Avrupa kupalarına katılacak ekiplerimizin de rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in rakiplerine bakalım detaylıca haberimizde.
2: Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu kuralları çekildi. Geçen sezon Süper Ligi ikinci bitiren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Polonya'nın Górnik Zabrze takımıyla eşleşti. Sarı lacivertliler ilk maçı 21 ya da 22 Temmuz tarihinde Kadıköy'de oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 28 ya da 29 Temmuz tarihinde Polonya'da yapılacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Danimarka temsilcisi Midtjylland'le karşı karşıya gelecek.
3: Mourinho, Rashica savunma arkasına hareketlendi. Mirot Rashica yaptı ortasını, gol pozisyonu ve gol! Orkun Kökçü.
2: Danimarka liginde geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Midtjylland'de milli futbolcu Aral Şimşir forma giyiyor. Beşiktaş eşleşmede ilk maçı 23 Temmuz'da İstanbul'da, rövanş mücadelesini ise 30 Temmuz'da deplasmanda oynayacak. Avrupa'daki diğer temsilcimiz Başakşehir ise Konferans Ligi ikinci eleme turunda Bosna Hersek ekibi Sarajevo ile Finlandiya temsilcisi Inter Turku eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Kupa 3'te ikinci eleme turunda ilk maç 23 Temmuz'da İstanbul'da rövanş.

0: ise 30 Temmuz'da deplasmanda yapılacak.
1: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi Gornik Zabze'nin son durumuna ve tarihine bakalım şimdi.
0: 1948 yılında kurulan Górnik Zabrze, Polonya futbol tarihinin en başarılı kulüpleri arasında yer alıyor. Müzesinde 14 lig şampiyonluğu bulunan Kırmızı Mavililer, geçtiğimiz sezonu 2. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı elde etti. Temmuz 2025'ten bu yana Mihal Gasparik'in çalıştırdığı Górnik Zabrze, geçtiğimiz sezon Polonya Kupası'nı kazanarak 54 yıl sonra zafere ulaştı. Slovak teknik adam Spartak Trnava'yı çalıştırdığı 2023-2024 sezonunda iki kez Fenerbahçe'ye rakip olmuş, iki maçta da mağlubiyetle sahadan ayrılmıştı. Polonya ekibinde geçtiğimiz sezonki büyük başarılarında orta sahanın Çek üçlüsü Lukas Sadilek, Patrick Helebrand ve Lukas Ambros'un katkıları öne çıktı. Górnik Zabrze'nin en tanıdık yüzü ise Mayıs ayında profesyonel futbolculuk kariyerini noktalayan Lukas Podolski. 2021 yılında kulübüne dönen yıldız isim sadece performansıyla değil kulübün yeniden yapılanma sürecinde üstlendiği rolle de dikkat çekti. Son olarak 1995'te Intertoto Kupası'nda mücadele eden Górnik Zabrze en büyük Avrupa başarısını 1969-1970 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nda final oynayarak yaşadı. Kırmızı Mavililer tutkulu taraftar grubuyla da dikkat çekiyor. 28 bin kapasiteli Arena Zabrze'de oynadığı maçlarda yüksek atmosfer oluşturan Polonya temsilcisi Fenerbahçe karşısında Şampiyonlar Ligi hayalini sürdürmek isteyecek.
1: Beşiktaş'ın da UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki rakibi Midland oldu. Midland'i şimdi yakından tanıyacağız.
0: Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki rakibi Danimarka temsilcisi Midland oldu. 1999 yılında Danimarka'nın Jutland bölgesinde kurulan Midtjylland, son yıllarda hem kendi liginde hem de Avrupa organizasyonlarında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Evet. 27 yıllık kulüp tarihinde 4 Danimarka Ligi zaferine ulaşan Kırmızı Siyahlılar son şampiyonluğu 2024 yılında kazandı. Danimarka temsilcisi karşılaşmalarını 12.055 kişilik Messe Center Herning Stadyumunda oynuyor. Geçtiğimiz sezon yerel ligi 16 galibiyet, 12 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ikinci bitiren Midtjylland, finalde Kopenhag'ı 1-0 mağlup ederek Danimarka Lig Kupası'nı kazanarak Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Yaklaşık 110 milyon euroluk kadro değerine sahip Danimarka temsilcisinde A milli takım geniş kadrosundan da tanıdığımız Aral Şimşir ve geleceğin yıldız golcü adaylarından biri olarak görülen Santrfor Franculino gibi isimler dikkati çekiyor. Yerel dilde Ulvene yani kurtlar olarak da tanınan Midtjylland'i 40 yaşındaki teknik direktör Mike Thulberg çalıştırıyor. Genç çalıştırıcı genellikle 4-2-3-1 sistemiyle sahaya çıkarken oynattığı tempolu futbolla da adından epey söz ettirdi. Genç ve atletik kadrosuyla dikkat edilmesi gereken bir takım olan Kırmızı Siyahlılar, son yıllarda Avrupa futboluna Alexander Sørloth, Simon Kea, Joachim Andersen ve Rasmus Christensen gibi oyuncuları kazandırdı.
1: Beşiktaş stoper pozisyonu için ses getirecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılar Inter'de forma giyen savunmacı Benjamin Pavard'la ilgileniyor.
2: Beşiktaş savunma hattını güçlendirmek için düğmeye bastı. Transferde titiz bir çalışma yürüten siyah beyazların gündemine gelen isimlerden biri de Benjamin Pavard. Beşiktaş hem sağ bek hem de stoper pozisyonlarında görev yapabilen 30 yaşındaki Fransız futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Deneyimli savunmacı geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Marsilya'da geçirdikten sonra yeniden Inter'e döndü. Ancak İtalyan basınına göre Inter teknik direktörü Christian Kivu'nun yeni sezon planlamasında Pavard'a yer vermediği belirtildi. Avrupa'dan birçok kulübün radarında bulunan Benjamin Pavard'ın kariyeriyle ilgili kararını gelen teklifleri değerlendirdikten sonra vermesi bekleniyor. Pavard'ın Inter'le 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Daha önce Lille, Stuttgart, Bayern Münih gibi önemli Avrupa kulüplerinde oynayan Pavard, geçen sezon 37 maça çıktı ve 1 gol 3 asistlik katkı sağladı. Kariyerinde şu ana kadar 15 kupa kaldıran Pavard, 2018'de Dünya Kupası, 2021'de ise Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadığı Fransa milli takımıyla da 55 5 maçta 5 gol üretti.

0: Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Beşiktaş Sırp golcü Dušan Vlahović'le yakından ilgileniyor.
1: Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, golcü transferinde listenin ilk sıralarında yer alan Dušan Vlahović için girişimlerini sürdürüyor. Juventus'la yollarını ayıran 26 yaşındaki Sırp yıldızı kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlılar transferde tüm şartları zorluyor. Başkan Serdal Adalı'nın bu transferi bitirmek adına tüm imkanlarını seferber ettiği ve Vlahović cephesine ne istiyorsanız vermeye hazırız mesajını ilettiği öğrenildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun da Fiorentina'dan eski öğrencisi olan Vlahović'le telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. İtalyan teknik adamın yıldız futbolcuyu İstanbul'a davet ettiği ifade edilirken, Dušan Vlahović'in ise gelen teklifleri değerlendirmek istediğini ve karar vermek için acele etmeyeceğini söylediği vurgulandı.

0: Kariyerine Avrupa'nın üst düzeyliklerinde devam etmeyi hedefleyen Vlahovic'in önümüzdeki günlerde geleceğiyle ilgili kararını netleştirmesi bekleniyor. Juventus formasıyla geride kalan sezonda 23 karşılaşmada görev yapan Sırp santrfor takımına 10 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
1: Beşiktaş'ta yeni sezonda kadroda olup olmayacağı belirsiz olan futbolcuların durumu da yavaş yavaş netleşiyor.
2: Yeni sezon için kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş'ta takımda kalıp kalmayacağı belirsiz oyuncuların geleceğiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyaz yönetim gelecek teklifleri değerlendirmeye başladı. Orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'ye Suudi Arabistan'dan resmi teklif geldiği öğrenildi. Beşiktaş teknik heyetinin gelecek sezon planlamasında yer almayan Nijeryalı futbolcu için yönetimin teklife sıcak baktığı ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
3: Ndidi yerde karar, serbest vuruş.
2: Ndidi'nin ayrılığına engel olunmayacağı ifade edildi. Savunma hattında forma giyen Calo için farklı bir karar alındı. Italiano'nun Portekizli oyuncudan memnun olduğu ve takımda kalmasını istediği öğrenildi. Italiano, Calo'nun özellikle önde baskı yapan ve tempolu oyun anlayışına uygun bir profil olduğunu düşündüğü ve oyuncunun yeni sezonda daha fazla sorumluluk alabileceğine inandığı kaydedildi. Beşiktaş'ta geleceği merak edilen isimlerden biri olan Václav Černý içinse İskoç ekibi Rangers'ın ilgisi devam ediyor.
3: Salih, Abraham topla buluştu. Abraham, şimdi Černý, cesarın da çaprazda Černý! Toparlar da gol!
2: Ancak Vincenzo Italiano'nun Černý'i kadroda tutmak istediği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın beğendiği isimler arasında yer alan 28 yaşındaki kanat oyuncusunun yeni sezon planlamasında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Milot Rashica'nın geleceğini ise kamp performansı şekillendirecek. Kosovalı futbolcu hakkında teknik heyetten şu ana kadar olumsuz bir rapor çıkmadığı öğrenilirken Vincenzo Italiano'nun oyuncuyu sezon öncesi hazırlık kampında yakından değerlendireceği belirtildi.
1: Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA uzlaşma anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerin başarıyla yerine getirildiğini açıkladı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada kulübümüzle UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı arasında 31 Ağustos 2022 tarihinde 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 ve 2025-26 sezonlarını kapsayan uyum anlaşması imzalanmıştı. Kulübümüzün belirlenen süre zarfında temel yükümlülüklerini yerine getirdiği ve süreci başarıyla tamamladığı tarafımıza tebliğ edilmiştir ifadeleri kullanıldı. Trabzonspor'dan yapılan açıklamadaysa UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'yla Temmuz 2023'te imzalanan yapılandırma anlaşması kapsamındaki mali ve sportif kriterlerin karşılandığı ifade edildi.

0: Galatasaray'ın gündemiyle devam edeceğiz. Galatasaray'da gündem kuşkusuz transfer. Merak edilen isimlerden biri Can Uzun'du ki burada günlerdir konuşuyoruz Can Uzun transferi ihtimalini. Teknik direktör Okan Buruk da bu iddialara bir yanıt verdi.
1: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kafa Sports YouTube kanalına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam, A Milli Futbol takımının Avustralya karşısında aldığı yenilgi için her takım ilk maçlarda zorlanabilir. İspanya'dan da bunu görüyoruz. Bir de katıldığımız 7 şampiyonanın 6'sına kazanamadan başladık. Çok daha pozitif olmamız gerekiyor. Hemen yakıyoruz, yıkıyoruz, oyuncuları ve hocayı hedef gösteriyoruz. Önümüzde çok önemli bir yol var. Oyuncularımıza ve hocamıza da inanıyorum. Bu ister istemez oluyor çünkü büyük bir beklenti var dedi. Paraguay maçını da değerlendiren Buruk, işimiz ikinci maçta da kolay değil. Güney Amerika futbolu çok sert ve dinamik oluyor. İyi savunma yapıyorlar. Ben konsantrasyonumuzun daha yüksek olacağını düşünüyorum. Çünkü ilk maç nasıl olsa kazanırız duygusu vardı. Ben de yaşadım bunu. Nasıl olsa kazanırız dediğiniz anda 1-0 geride başlıyorsunuz maça ifadelerini kullandı. Adı Galatasaray'la da anılan Can Uzun hakkında konuşan Okan Buruk, çok beğendiğim bir oyuncu. Geçen senesi çok iyi geçmedi aslında. Sakatlıkları oldu. Hem forvet hem forvet arkası oynayabiliyor. Zorlandığında kanatta da kullanabiliyorsunuz. Listemizde birçok oyuncu var ama henüz kulübüyle bir girişimimiz olmadı. Her şey Dünya Kupası sonrasına kalıyor. Transfer dönemi Dünya Kupası bitene kadar sakin geçecek açıklamasında bulundu.
2: Can Uzun şut ve gol! Can Uzun'un golü farkı ikiye çıkarttı.
1: Mourinho ile yaşadığı rekabetten bahseden Buruk, ben Mourinho'yu seviyorum. Burada tabii ki farklı şeyler yaşıyorsunuz. Sportif olarak baktığınızda dünyanın en önemli, en bilinen teknik direktörlerinden biri. Mourinho ile saha içinde yaşadığım olay benim için bitti. Kadıköy'e gittiğimde elimi sıkmamasına daha çok bozulmuştum mesela. Bir teknik direktör misafir takım hocasının elini gider sıkar. Bizim statta da ben gitmiştim. Ayağa kalkmamıştı. Şampiyonlar Ligi'nde bir Galatasaray-Real Madrid eşleşmesi güzel olur dedi.
3: Tabii ki olabilir ama.
0: Victor Osimhen'den bahsedelim. İsmi dev kulüplerle anılmaya başladı haftalardır. Kendisi bir canlı yayına katıldı ve bu iddialara bir yanıt verdi. Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyorum dedi.
1: Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen geleceğiyle ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.

0: Transfer döneminde Avrupa devlerinin gündeminde yer alan golcü futbolcu, sarı kırmızılı kulüpte mutlu olduğunu bir kez daha dile getirdi. Nijeryalı yayıncı Romeo WJ'in kanalına konuk olan Osimhen, "Galatasaray ile aramızda karşılıklı bir saygı var. Bu saygıyı sadece bana değil, aileme, arkadaşlarıma, tüm çevreme gösteriyorlar," dedi. Her sabah şükrederek uyandığını belirten yıldız oyuncu, "Antrenmana gidiyorum ve yüzümde bir gülümseme oluyor. Galatasaray formasını her giydiğimde bu kulüp için yüreğimle, kalbimle oynuyorum," ifadelerini kullandı.
1: Şimdi Osimhen ceza alanında, Osimhen! Top ağlarda gol! Derbide Galatasaray 1-0 öne geçiyor.
0: Osimhen canlı yayına mesajlarla katılan taraftarların "Galatasaray'dan ayrılacak mısın?" sorularına, "Hayır, ben burada mutluyum. Şimdiye kadar her şey iyi. Ailem iyi, ben iyiyim," sözleriyle yanıt verdi.
2: Trabzonspor'un fil dişi sahili futbolcusu Cristo Lai dev kulüplerin radarına girdi. Dünya Kupası'nda bulunan genç oyuncu için Barcelona'da scout ekiplerini görevlendirdi.
3: Cristo Lai Avrupa transfer piyasasının gözde isimlerinden biri haline geldi. Trabzonspor'daki istikrarlı grafiğiyle dikkatleri çeken ve fil dişi milli takımıyla Dünya Kupası'nda mücadele eden 20 yaşındaki futbolcu son olarak Barcelona'nın radarına girdi.
1: Şimdi Ulay sıyrıldı yine rakiplerinden. Ulay top dışarıya gidiyor.
3: Katalan kulübü 20 yaşındaki futbolcuyu daha yakından gözlemlemek amacıyla scout ekiplerini görevlendirdi. Olay'ın milli takım performansı takip edilecek.

0: Luis Dolay'ı Chelsea, Manchester City ve Tottenham'ın yanı sıra Leipzig ve Benfica'nın da yakın takibinde bulunuyor. 2030'a kadar sözleşmesinin bulunduğu Karadeniz ekibiyle Ziraat Türkiye Kupası sevinci yaşayan Dolay'ı, geçen sezon 27'si ilk 11 olmak üzere 31 maçta 2 gol 4 asist üretti. Trabzonspor yönetimi 5,5 milyon euroya transfer edilen futbolcuyla ilgili son kararı 2026 Dünya Kupası sonrası verecek.
1: Hücum hattına bir takviye yapmayı planlayan Trabzonspor'un gündemine yeni bir isim geldi.
2: Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Trabzonspor'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Hücum hattını çeşitlendirmek isteyen Bordo Mavililer de son olarak Bamba Dieng gündeme gelmişti. Ancak Dieng cephesi yıllık 2 milyon euro garanti maaş ve 1 milyon euro imza parası istedi. Trabzonsporlu idareciler yüksek maliyet karşısında Dieng için şimdilik beklemeye geçerken farklı isimlerle de görüşmeye başladı. Bordo Mavililer Belçika ekibi Genk'te forma giyen 21 yaşındaki Kamerunlu santrfor Aaron Bibo'yu transfer listesine aldı. Bibo için kulübünün yüksek bonservis talep ettiği ancak Karadeniz ekibinin genç futbolcunun transferinde ısrarcı olduğu belirtildi. Trabzonsporlu yöneticiler Bibo'nun bonservisini düşürmek için görüşmelerin süreceğini ifade etti. Genk Temmuz 2025'te Aaron Bibo'yu 2 milyon euro bonservisle kadrosuna kattı.
1: La Liga ekibi Real Sociedad Samsunspor'un çatlı golcüsü Muadil Maci için yeniden Karadeniz ekibinin kapısını çalacak.
3: Real Sociedad Marius Muadil Maci için Samsunspor'a yaptığı teklifi yükseltti.
4: Soner sekte, kaleci Jankat çıkmak çıkmamak arasında kaldı ve golü gördü ağlarında. Muadil Maci topağlarla buluşturdu.
3: 28 yaşındaki santrforu kadrosuna katmak isteyen La Liga ekibi Muadil Maci için Samsunspor'a 6,5 milyon euro ve sonraki satıştan %10 pay teklif ettiği öğrenildi. Samsunspor'un bonservis beklentisinin 9,5-10 milyon euro bandında olduğu ve kırmızı beyazlıların bu nedenle teklife sıcak bakmadığı belirtildi. Daha yüksek bir teklif gelmesi halinde Samsunspor'un transfer görüşmelerini sıklaştırabileceği bildirildi. Geçtiğimiz sezon Karadeniz temsilcisinde 52 maça çıkan çatlı golcü 23 gol ve 7 asist üretti.
1: Milli takım haberlerimizle devam edelim. Artık çok yaklaştık ikinci mücadeleye. Cumartesi günü sabah saatlerinde saat 6'da grubumuzdaki ikinci maça çıkacağız. Milli takımımız Paraguay ile karşı karşıya gelecek.
0: A milli futbol takımı Dünya Kupası'nda ikinci sınavına çıkıyor. Ay Yıldızlı ekip D grubu ikinci maçında Paraguay'la karşı karşıya gelecek.
5: Oğuz döndü Arda'ya. Arda içeriye koşular var. Hakan, Arda nefis. Haydi Arda!
6: Gol.
5: Arda!
0: İlk maçında Avustralya'ya 2-0 kaybeden milliler kazanarak gruptan çıkma iddiasını ortaya koymayı hedefliyor. A milli takımda kritik mücadele öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Paraguay gruptaki ilk sınavında Amerika Birleşik Devletleri'ne 4-1 mağlup oldu. D grubunun diğer maçında ev sahibi ülkelerden ABD ile Avustralya karşı karşıya gelecek. Mücadele Cuma akşamı Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. İkinci maçlar öncesinde Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'nın 3'er puanı bulunurken Türkiye ve Paraguay puanla tanışamadı. San Francisco Bay Area stadında oynanacak Türkiye-Paraguay mücadelesi cumartesi sabaha karşı Türkiye saatiyle 06'da başlayacak. Müsabakayı El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Arcides Barton Cisneros yönetecek. Milli takım gruptaki son maçını ise 26 Haziran'da Los Angeles'ta Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacak.
5: Kenan'la geliyoruz. 4'e 4 geliyoruz. Kenan Aydı. Kenan verdi. Gol mü çizgi?
1: Dünya Kupası'nda dün oynanan karşılaşmaların sonuçlarına bakalım değerli izleyenler. Portekiz vardı biliyorsunuz. Cristiano Ronaldo'yu Messi'nin hemen ardından ertesi gün izleme şansı elde ettik. Ama beklediğimiz performansın biraz altındaydı. Portekiz Kongo ile karşı karşıya geldi. K grubunda oynanan ilk maçtı dün akşam. Ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Özbekistan Kolombiya karşılaşması grubun ikinci mücadelesiydi. Özbekistan ilk kez Dünya Kupası'na katılıyor ve oynadığı karşılaşmada da Kolombiya Özbekistan'ı 3-1 mağlup etti. L grubuna geldiğimizde turnuvanın

0: favorilerinden kuşkusuz İngiltere, Hırvatistan'la karşı karşıya geldi ki özellikle teknik direktör Thomas Tuchel'in eleştirildiği bir dönem. Çünkü kadroya almadığı önemli isimler vardı ve performans olarak İngiltere merak edilen takımlardan biriydi. İlk maçında Hırvatistan'ı tecrübeli ekibi 4-2 mağlup ettiler. L grubundaki diğer karşılaşmadaysa Gana ile Panama mücadele etti. Gana tek gol attı ve 3 puanı aldı. Sonuçların ardından Dünya Kupası'nda günün programına geçelim. İkinci haftaya başlıyoruz değerli izleyenler. İlk maçları bitirdik. Tekrar A ve B grubuna geri dönüyoruz. Çekya Güney Afrika ile bugün saat 19'da karşı karşıya gelecek. A grubunda sabaha karşı 04'te ise Meksika ile Güney Kore mücadelesini izleyeceğiz. B grubuna geldiğimizde de saat 22'de İsviçre Bosna Hersek maçı, saat gece 01'de de Kanada Katar'la karşı karşıya gelecek. Az önce Cristiano Ronaldo demiştik. Messi ile devam edelim. Dünya futbolunun en önemli efsanelerinden biri Lionel Messi 2026 Dünya Kupası'na masalsı bir başlangıç yaptı.
1: Lionel Messi 39 yaşında dünya futboluna damga vurmaya devam ediyor. Arjantinli yıldız Dünya Kupası J grubu ilk maçında Cezayir'e 3 gol atarak ülkesini zafere taşıdı. Maçın oyuncusu seçilen 10 numara oyunun kaderini hala ne kadar etki edebileceğini futbol severlere hatırlattı. Hat-trick'le turnuvaya gol kralı olarak giriş yapan başarılı futbolcu Miroslav Klose'ye ait Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanına da ortak oldu. Toplamda 16 gole ulaşan Messi, turnuvanın kalanında bir gol daha atması durumunda zirvenin tek sahibi olacak. Arjantinli efsane maç sonunda performansı ve yaşadığı duygularla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu benim 6. Dünya Kupam ama hala kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum. Kariyerimde yaşadığım her şey için çok mutluyum. Şu an yaşadıklarımsa benim için ekstra bir hediye gibi. Futbol oynamayı seviyorum. Bu çocukluğumdan beri en büyük tutkum. Kendimi iyi hissettiğimde de sahada her şeyimi veririm." dedi. Lionel Messi'nin turnuvanın geri kalanında nasıl bir hikaye yazacağı futbol severler tarafından merakla takip edilecek.
0: Basketbolla devam edeceğiz. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde playoff final heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak birbirlik eşitlik vardı biliyorsunuz. Dün oynanan maçla birlikte Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gey'ini mağlup etti ve seride durum 1-1'e geldi. Fenerbahçe Beko final serisinde öne geçti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff final serisi 3. maçında Beşiktaş Gey'in Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Sinan Erdem spor salonunda oynanan mücadeleyi Sarı Lacivertliler 82-71 kazanarak seriyi 2-1 yaptı. Serinin 4. maçı Cuma günü tekrar Sinan Erdem spor salonunda oynanacak. Fenerbahçe Beko rakibini mağlup etmesi halinde üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaşacak. Maçı Beşiktaş Gey'in kazanması durumundaysa şampiyon 21 Haziran Pazar günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda belli olacak. Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyuncusu Nicolo Melli Beşiktaş Gey'in mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.
2: "Bugün ilk maçta yaptığımız büyük hatayı telafi ettik. Tabii ki 4. maç çok zor olacak. Çünkü Beşiktaş çok iyi bir takım. Çok iyi karakterlere sahipler. Brown'a duyduğum saygıyı dile getirmek istiyorum. Sakatlandıktan sonra hamstringini tutarak oynadı. Buna rağmen mücadeleyi bırakmadı. Bu da karakterini ve takımını ne kadar önemsediğini gösteriyor. Maçtan sonra bunu ona da söyledim. Yaptığı şeye büyük saygı duyuyorum. Ancak biz tek bir amaç için buradayız. Tabii ki 4. maçta işimiz kolay olmayacak. Ama kazanıp seriyi bitirmeye çalışacağız."
0: Yeni sezon hazırlıklarına hızlı başlayan Anadolu Efes'te giden ve gelen oyuncular büyük ses getirdi.
1: Anadolu Efes eski yıldızıyla anlaştı. 4 yabancı ile yollarını ayırdı. Sezon bitiminde Pablo Lasso'yla yola devam edeceğini açıklayan Anadolu Efes'te İspanyol koç dokunuşlara başladı. Lacivert beyazlılar başarısız geçen sezonun ardından Roland Smith, Nick Weiler-Webb, Saban Lee ve Cole Swider

0: lira teşekkür edildiğini açıkladı. Öte yandan iç transferde hamle yapan Anadolu Efes bir de 4 numara transferi yaptı. Lasso'nun ekibi Jordan Lloyd'un sözleşmesini 1+1 yılını uzatırken eski yıldızı Dario Saric ile de 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Hırvat oyuncu Anadolu Efes'te ikişer Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmıştı. Sonrasında NBA'in yolunu tutan Dario Saric sırasıyla Philadelphia, Minnesota, Phoenix, Golden State ve Sacramento formaları giydi.
1: Son dönemde artan maç temposuyla birlikte sporcuların yaşadığı tendon sakatlıklarında da ciddi bir artış gözlendi. Şimdi bu ciddi sakatlığın spor dünyasındaki örneklerine bakalım.
2: Spor dünyasında tendon alarmı. 2025-2026 sezonu profesyonel sporun en korkulan sakatlıklarından biri olan aşil tendonu kopmalarıyla hafızalara kazındı. Özellikle son olarak Türkiye Basketbol Ligi'nde Jonah Matthews ve Vincent Poirier'in tendon sakatlıkları, yoğun maç takvimi ve artan fiziksel yükün sporcu sağlığı üzerindeki etkilerini yeniden gündeme taşıdı. NBA yönetimi tarafından açıklanan verilere göre ligde bir sezon içerisinde 7 doğrulanmış aşil tendonu kopması yaşandı. Tyrese Halliburton, Jason Tatum ve Damian Lillard gibi ligin en önemli yıldızları sezon içerisinde aşil tendonlarını koparırken birçok oyuncu aylar sürecek rehabilitasyon süreçleriyle karşı karşıya kaldı. Uzmanlar bu rakamın son yılların en yüksek seviyelerinden biri olduğuna dikkat çekiyor. Futbolda da tablo farklı değil. Liverpool'un genç yıldızı Hugo Ekitike'nin aşil tendonunu koparması hem kulübünde hem de Fransa milli takımında büyük bir şok etkisi yarattı. Uzmanlara göre aşil tendonu sakatlıkları sporcuların kariyerlerini en fazla etkileyen yaralanmalar arasında yer alıyor. Sahalara dönüş süreci çoğu zaman 9 ila 12 ay sürerken oyuncuların eski performans seviyelerine ulaşmaları daha da uzun zaman alabiliyor.
1: Gün ortası bültenimizin sonuna geldik. Noktalıyoruz. Hoşçakalın.
3: Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
5: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
6: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
7: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: A Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 18 Haziran 1928 havacı Amelia Earhart bir uçak ile Atlantik Okyanusu'nu geçen ilk kadın oldu. 1948 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nca Uluslararası İnsan Hakları Bildirgesi hazırlandı. 10 Aralık 1948'de Paris'te yapılan genel kurul toplantısında oylanarak kabul edildi. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Baba, bu ne bayramı?
2: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: A-Spor Radyo. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
6: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
7: Bu aralar QNB'ye geçene, beni anlayan. İşimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Yargıtay, 4857 sayılı iş kanunu kapsamı dışında kalan ev hizmetleri ve tarım işleri gibi alanlarda çalışanlara yönelik dikkat çeken bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, bu alanlarda çalışanların da belirli şartlar altında ihbar tazminatı alabileceğine hükmetti.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Spor gündemiyle karşınızdayız. Güvenç Kurtar ve Onur Özkan konuklarımız yaklaşık 3 saat boyunca gündeme dair değerlendirmelerde bulunacağız. Ve tabii ki gündemin de ilk sırasında Fenerbahçe'nin teknik direktör tercihi olacak. Onur Özkan hoş geldin.
1: Hoş bulduk, yayınlar.
0: Güvenç Hocam hoş geldiniz.
2: İyi yayınlar, hoş bulduk.
0: Neredeyse bir aydır aslında seçim sürecinin ortalarından hatta başlarından bugüne kadar, bugün sabaha kadar Fenerbahçe'nin

0: Teknik Direktörü'nün Aziz Yıldırım seçildiği takdirde Aykut Kocaman olacağını, Aziz Yıldırım seçildikten sonra zaten bu durumun daha da netleştiğini konuştuk ama biraz terse düştük. Ta ki sizler bu sabah ilk kez A-Spor ekranlarında teknik direktör konusunda değişiklik olduğunu görene kadar İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacağını duyurduk. Birkaç saat sonra hakikaten de Sarı Lacivertli Kulüp Fenerbahçe Televizyonu'ndan yapılan canlı yayında hem teknik direktörü açıkladılar hem Oğuz Çetin'in görevini açıkladılar ve Fenerbahçe için yeni dönem başladı. Sarı Lacivertli camiaya hem Oğuz Çetin'in hem İsmail Kartal'ın varlığı hayırlı olsun diyelim. Sarı Lacivertli futbol severlerin de sanki ağırlıklı olarak bu karardan memnun olduğunu da gözlemliyorum. Ama konuklarımız neler söyleyecek, bu çok daha önemli. Açıklamaları da aslında ekrana taşıyalım. Açıklamaların hazır olduğunu arkadaşlarım benimle paylaştı. Şimdi görüntüye getirelim. O unutulmaz anlar olarak tanımlamakta hiç çekinmediğim o dakikaları A-Spor ekranlarında bir kez daha hatırlayalım.
1: Tekrar yuvaya dönmek, tekrar Fenerbahçe'de görev almak yani beni çok mutlu etti. Dün beni Sayın Başkanımızın beni arayarak oğlum İsmail nasılsın demesi bile çok duygulandım o ara. Çünkü bizim Sayın Başkanımızla geçmişten bu yana çok özel ilişkilerimiz var, anılarımız var. Başkanımın beni araması, sesini duymam beni çok gururlandırdı, çok duygulandım o anda. Tabii ki duygular bir yere kadar, bir yerden sonra gerçeklerle yüzleşmek zorundayız. Bu gerçeklerle de birlikte nedir? İşte onları da biz biliyoruz. Ne olması gerekiyor Fenerbahçe'nin şu andan itibaren yeni sezon hem Türkiye Ligi hem Avrupa'da onları da hep birlikte başkanımız, yöneticilerimiz, Oğuz kardeşimiz, benim ekibimle birlikte hepsinin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Çok da tecrübelendim. Bu sefer gelişim, dördüncü gelişim. Bir antrenör olarak, bu camianın evladı olarak ben de Sayın Başkanıma, yöneticilerime, kulüp içerisinde ve dışarıdaki beni destekleyen bütün taraftarlarıma karşı mahcup olmamak için elimden gelenin en iyisini yapacağımı söz veriyorum.
0: İsmail Kartal'ın ilk açıklamasını ekranlara getirdik sevgili seyirciler. Gerçekten kendisinin de heyecanlı ve çok mutlu olduğunu gözlemledik. Hocam, Aykut Kocaman'la yola çıkmıştık biz sözlerimizde, sohbetlerimizde. Ama yolun sonunda karşımızda İsmail Kartal var. Hocanın da sözlerine dayandırarak dün Aziz Yıldırım aramış İsmail Kartal'ı. Dün konuşuldu ve bugün hoca yeniden dördüncü kez Fenerbahçe'nin teknik direktörü oldu. Sizi şaşırttı mı bu gelişme?
2: Tamam. Şimdi ben Zeytinburnu Spor'da teknik direktörlük yaptım. Bir defa milattan evvel neyse bir defa şeye gitmedim. Veli Efendi'ye. At yarısı seyretmedim hiç. Bir yeğenimin şeyi vardı. Ne o? Diploma töreni için gittim. Yani oraya gitmedim. Şimdi bu ayın kaçında, 28'inde mi şey var? Gazi kursu var, biliyor musun?
0: Gidiyor musunuz?
2: Yok, gitmeyeceğim de. Favori kim sence? Şimdi burada favori şeydi. Aykut'tu. Plase şey bile değildi. Ne o? Plaseler var bir sürü. Sürprizde İsmail Kartal'dı, değil mi? Ya değil mi, baktığınız zaman ya, şimdi at yarışçılar iyi anlarlar bunu, bizden daha iyi. Hiç at yarışta oynama bilmem de. Şimdi en sürpriz yani, ne favori ne oluyor?
3: Plase sürpriz.
2: Plase sürpriz. Arada bir şey yok mu?
3: Yok.
2: Yok mu, neyse.
0: Gazi koşusunun en büyük favorisi bu sene Upamecano'ymuş.
3: O da güzel.
2: Gitti mi?
0: Gerçekten. Upamecano'ymuş atın adı.
3: Güzel. Ya,
2: evet. Sürpriz var mı Allah aşkına? Bir bak bakayım.
3: Sürpriz çok fazla hocam.
0: Mutlaka vardır da.
2: Kim? Onu bak bakalım.
0: Hocam şimdi bütün bülteni bulamayacağım hocam şu anda. Upamecano favoriymiş.
2: Öbür sürpriz şey, Upamecano'nun şeyi kim? Milli takımda. Stoper.
3: Partneri mi hocam?
2: Ha.
0: Upamecano mu?
3: Saliba partneri.
2: Saliba da sürpriz olur mu ya? Ya Kerem çok yaşa.
0: Baktım ya, kim merak ettim hakikaten. Tamamen şans. Futbolla ilgili birisi çıktı yani. Aynı isim.
2: Bana bak ya. Çok da süratli değil bu Upamecano. Keşke başka birisini söyleseydi ya.
0: Ama performansı iyi. Biraz sakarlıkları da var arada ama performansı iyi.
2: Hay Allah'ım, şimdi sürpriz oldu yani. Sürpriz geldi değil mi? Çünkü Aziz Yıldırım Başkan'a birisi sordu, İsmail ya bir senelik başarı bir ölçü değil falan demişti. Ben kendi kulaklarımla duydum. Hayırlı uğurlu olsun bir kere. Tamam mı?
0: Evet.
2: Fenerbahçe taraftarı şey yaptı. Bana göre yüzde hani 51-49 İsmail Kartal'ı şey yapsalar, tamam mı? Yani bir anket yapsalar sanki 51-49 yapardı. Niye?
0: Şimdi Aykut Hoca'ya saygısızlık asla olmasın. 51-49
3: olmaz.
0: Evet, 75'e 25 olur ya da 70-30 olur.
3: 70-30 olur. 70-30.
2: Ha, yapma ya.
3: Evet. Öyle.
0: Neyse. O zaman yani peki İsmail Hoca'ya daha büyük bir teveccüh
2: tamam,
0: var.
2: Tamam, ben başka birini söyleyeceğim. Hadi onu da söyleyin.
0: Tabii.
2: Ayrı ayrı söyle.
0: Tamam.
2: İkiniz aynı anda.
0: Önce Onur söylesin.
2: Yılmaz Vural, İsmail Kartal.
3: %100 İsmail Kartal.
0: Sen? %99.85 İsmail Kartal.
3: %99 ya, tek oyunu bir dakika, Yılmaz Hoca kendisine verir.
2: Yanlışını var. Ben size yönetime söylemiyorum. Ben taraftara tamam. söylüyorum.
3: Yine aynı soru.
0: Yine aynı soru.
2: Yok ya.
3: Ben sorayım evet. hocam sana bir tane. Heh. Güvenç Kurtar, İsmail Kartal.
2: %100 Güvenç Kurtar, ne konuşuyorsunuz?
0: Camia ister mi? Damla mı? Biz İsmail Kartal'da kalalım.
2: Kalalım.
0: Güvenç Kurtar'ın anılarını çok dinledik. Her seferinde tamam, çok seviyoruz ve çok aynı heyecanla takip ediyoruz ama şimdi, bugün gün İsmail Kartal'ın günü hocam.
2: İsmail Kartal'ın günü, Fenerbahçe'nin günü olsun. Şimdi rejide arkadaşlar vardı Galatasaraylı.
0: Evet.
2: Kim olsun, kim olmasın çok sevindik, sevinmedik. Bak şimdi. Benim çok mesela Fenerbahçeli hasta mesela sınıf arkadaşım diyeyim, genç çocuklar var tamam mı? Arda Seydoğlu mesela diyor ki şey Aykut'u istemiyor. Ya, niye oğlum dedim. Ya dedi hocam ama o nasıl biliyor musun? Galatasaray yenilsin diyor. Ya diyorum ki bak oğlum şeye diyorum işte Avrupa kupalarına gidecek falan.
0: Hocam
2: diyorum.
0: Bir virgül koyalım mı? Devam tamam, edeceğiz. Koy. Bir telefon bağlantımız olduğu konusunda arkadaşlarım beni uyardı. Zafer Tüzün bizimle beraber, hocam hoş geldiniz.
4: İyi yayınlar, hoş bulduk. Herkese selamlar.
0: Çok teşekkürler. Hadi, hocam biraz şaşırdık herhalde. Şaşırmamız da doğal. Uzun süredir konuşuyorduk. Aykut Kocaman olasılığı ve hocanın Fenerbahçe'ye neler katabileceğine dair ama tercih İsmail Kartal'dan yana oldu. Nasıl hissettirdi bu tercih size? İsmail Hoca'dan beklentimiz ne olmalı?
4: Şimdi camianın bir ve bir arada olma çağrılarından sonra artık bana göre tartışmalardan öte İsmail Kartal açısından Fenerbahçe'yi, camiayı çok iyi tanıması, işte tam sezonunda 99 puan toplaması, hücum futbolu oynatması, buna rağmen şampiyon olamaması, ona rağmen ama bir kredisinin olması, yerli oyuncularla iletişimin güçlü olması, kulüp içi dengeleri bilmesi İsmail'in de artılarıdır. Tabii ki taraftarların tercihleri bir kısmı artık sadece iyi futbol değil, doğrudan şampiyonluk istiyor. Bu yüzden üzerindeki baskı çok yüksek olacaktır İsmail'in. Yani Fenerbahçe açısından bakarsak bu tercih riski düşük, camiayı bilen bir isimle yeniden başlamak anlamına geliyor. Bu yüzden İsmail Kartal aslında merak edilen konuculuğundan sonra şu olmalı. Öncelikle İsmail Kartal tercihini tebrik etmek lazım, hayırlı olsun demek lazım. Ben çok kötü bir tercih olarak görmüyorum. Ama Fenerbahçe taraftarı için gene söylüyorum, başarı ölçütü artık sadece iyi oyun değil, lig şampiyonluğu olacak. Bu nedenle dördüncü kez oluyor galiba değil mi İsmail'in geldiği, sevgili İsmail'in geldiği.
0: Doğru hocam.
4: İşte dördüncü senesinde mazeret payı çok az olacak İsmail'in. Yani onun için İsmail Kartal'ın istediği profilde uygun ki ben İsmail'in birazcık tanıdığım için hızlı atletik oyuncular alınırsa Fenerbahçe'nin başarısı açısından iyi bir planlama olmuş olur. Ama kadro planlamasında hata yapılırsa geçmiş dönemlerde olduğu gibi yine puan rekorlarına rağmen kupa eksikliği tartışılabilir. Fakat burada tabii ki beklentilerin dışında bir seçim oldu bu. Aykut Kocaman tercihi bekliyordu herkes. Ki Aykut Kocaman gerektiğinden fazla tartışılarak bence yıpratıldı da yoksa Aykut bu camiada şampiyonluk yaşamış, ondan sonra bu camianın dinamiklerini bilen tartışılmayacak bir insandı. Ama dediğim gibi İsmail tercihi de bu kulübün dinamiklerini bildiği için Fenerbahçe aidiyeti açısından baktığımızda çok olumsuz bir şey değil, tercih değil. Bundan sonra artık Fenerbahçe dediğim gibi taraftarlarda zaten bir de şu var. Fenerbahçe tarihinde 3 kez gidip 4. kez gelen başka bir teknik adam olduğunu da ben zannetmiyorum değil mi? Yani burada İsmail

0: Kartal bu dakikadan sonra başarılı olursa heykeli dikilir. Olmazsa evine gider ve Fenerbahçe kapısı kapanır. Yani kredisi bana göre az olan bir teknik direktör. Çünkü niye biliyor musunuz? Camia şampiyonluğa kilitlendi. Olmalı, olacak. O yüzden İsmail Hoca temdit penaltısı atacak bence. Atarsa kazanacak, kaybederse hem Fenerbahçe hem İsmail kaybedecek.
1: Zafer yani, Hocam.
0: Evet.
1: Aykut Kocaman üstüne konuştuk aslında çok uzun bir süre. Aykut Hoca'nın daha doğru bir tercih olduğunu düşünüyor muydunuz? Şu yüzden sormak durumundayım. Sanki incelemelerimizde Fenerbahçeli dostlarımızla, arkadaşlarımızla sohbet ettiğimizde genel beklenti keşke İsmail Kartal olsadan yanaydı. Az önce söyledim, bir daha söylüyorum, Aykut Hoca'yı seviyorum, tanımıyor olmama rağmen çok büyük saygı duyuyorum. Hem insan olarak hem futbol adamı olarak, ama camiada biraz böyle bir beklenti vardı. Hatta seçim sürecinde de Aykut Kocaman Aziz Yıldırım yakınlığı acaba Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanabilme ihtimaline biraz hasar verir mi düşünceleri de hakimdi. Yani misal Aziz Başkan küçük bir farkla seçimi kazansa, belki Aykut Hoca'nın arkasında durduğu için kaybetse, özür diliyorum, seçimi kaybetmiş olacaktı. Bu da çok enteresan. Bir kader birliği de var gibi görünüyordu. Nasıl yorumluyorsunuz bu tip durumları?
0: Şimdi her iki isim de Fenerbahçe'de her zaman güçlü duygular uyandıran insanlar.
1: Tabii ki.
0: Yani şimdi ikisi de kulüp efsanesi, aynı zamanda teknik direktör olarak da bir tanesi şampiyonluk yaşadı, bir tanesi rekorlar kıran puanlar topladı. Ama şimdi Aykut da Fenerbahçe kültürünü, camiayı çok iyi biliyor. Baskı ortamında çalışmaya çok alışık bir teknik direktör. Disiplinli ve sistemli takım kurabilen bir teknik direktör. Taraftarın önemli bir kısmında da kredisi vardı. Ama aynı şekilde bütün bu saydığım parametreler İsmail Kartal için de geçerli. Artısı şampiyon olamaması, ama en azından mesela bunu mecazi anlamda söylüyorum. Her Fenerbahçeli oyuncuya mecazen derler ki, bir Galatasaray galibiyeti kazanmazsan Fenerbahçeli olmazsın diye. Şimdi 10 kişiyle rakibini kendi sahasında yenen bir İsmail Kartal trofini de var. Bunlar detaylar, ama şu anda kim gelirse gelsin bana göre riskli. Çünkü camianın beklentisi olan şampiyonluk her iki tarafa da çok baskı olacaktı. İsmail kardeşimizin tercih olduğu yönetimsel olarak. Onun için oyun anlayışının böyle günümüzde taraftar beklentilerine göre zaman zaman temkinli olduğunu söyleniyordu Aykut Hoca için. O açıdan İsmail Kartal'ınsa daha fazla ön bölgede agresif oynayan bir takım kurgusunda olması, bence o açıdan insanlar tercihlerini kullandılar, ya da Fenerbahçe başkanı ve yönetimi. Ama bana göre bugün ihtiyacı olan Fenerbahçe'nin sadece istikrar değil, aynı zamanda güçlü bir şekilde yeniden yapılanma ve yüksek tempolu futbol olabilir yani. Bu yüzden eğer Aykut Hoca tercih edilseydi, yüksek riskli değil ama yüksek heyecanı da olmayan bir profil olacaktı. Aynı şey İsmail Kartal için de geçerli bana göre. İkisi de kısa vadede düzen getirebilecek teknik direktörlerdi. İsmail de kısa vadede düzen getirebilir. Ama bir sene sonra seçim olacağından dolayı çok uzun vadeli planlama iki tarafında yapacağını düşünmüyorum. İsmail Kartal'ın da yapabileceğini düşünmüyorum. Şu an tek hedef şampiyonluk olacak Fenerbahçe'de. Ama eğer ki şampiyonluk gelirse, ondan sonra Fenerbahçe'yi yeni bir seviyeye taşıyıp taşımayacağı teknik direktörlerin, onlara bakacağız. Göreceğiz sonradan ne olduğunu. Ama şu anda Fenerbahçe açısından artık tercihlerin tartışılması abesle iştigal olur. Bu dakikadan sonra yapılacak tek şey sevgili Sayın Aziz Yıldırım Başkan ve yönetimine, artı Oğuz kardeşime ve İsmail hocamıza destek olup, bundan sonra Fenerbahçe hedefleri doğrultusunda tek bir yürekle, tek bir ruhla sahada çatır çatır oynayan bir takım yaratmaya çalışacak. Durum bu.
1: Zafer Hocam, teşekkür ediyorum. Daha geniş bir zamanda daha uzun konuşacağımız bir konu mutlaka. Çok sağ olun. Zafer Tüzün bizimle beraberdi sevgili seyirciler. Onur Özkan'a da dönmek isterim. Güvenç Hocam da sözünü kesmiştim ama az sonra devam ederiz. Onur'dan da bir ilk görüş alayım hocam. Yaklaşık 15 dakikadır dinleyen bir adam pozisyonundasın. Onur Özkan biliyorum sıkıntı yapmadığını ama...

0: Bu inanılmaz gerçekten de son dönemin şaşırtıcı olaylarından bir tanesi.
1: Bu arada hoca da ekranda yoktu. Yani hocayı hiç görmemiştik sezona gelene kadar. Bir anda zuhur etti.
0: Aynen, bir anda.
1: Evet.
0: Şunu bence iyi analiz etmek gerekiyor. Şimdi bu şöyle bir tercih değil. Fenerbahçe yönetimi oturdu masaya. İsmail Kartal konuldu, raporlandı. Aykut Kocaman raporlandı. Ve dendi ki hangisi daha iyi bizim için? Ve günün sonunda İsmail Kartal seçildi. Hayır, böyle bir tercih değildi bu. Bir kere onun altını çizelim. Şöyle bir tercih oldu. Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman arasında geri dönüşü olmayan bir kriz yaşandı. Bu krizin de tarihi çok eski değil, yeni. Yani dün biz sabah saatleri, öğlen saatlerinden bahsediyoruz. Tabii şimdi İsmail Kartal kararı açıklandıktan sonra biz de hemen telefonlara sarıldık. İşte bilgi almaya çalışıyoruz. Ne oldu? Hani gerçekten çok büyük bir soru işareti. Ne yaşandı? Yani yaklaşık 40 gündür beraber hareket eden ikili neden yol ayrımına girdi? Şimdi bunu sorduğumuz zaman bazı yanıtlar aldık. Onu biraz sonra söylerim. Ama ön giriş olarak şunu söylemek istiyorum. İkili arasında geri dönüşü olmayan bir kriz yaşandı. Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'la kesin olarak çalışmama kararı verdi. Ve bunun üzerine de o anda bir yabancı hocaya gitmek, görüşmek çok büyük bir zaman kaybı ve risk olacağı için aslında eldeki tek teknik direktör olan İsmail Kartal'da karar kılındı. Aziz Yıldırım aslında İsmail Hoca'ya çok sıcak bakmamasına rağmen. Onun da altını çizelim. Hani %100 gönül rahatlığıyla Sayın Başkan İsmail Hoca'yı takım başına getirdi mi diye sorarsak ben buna hayır derim. Bu da %100 bir gönül rahatlığı, %100 bir güven
2: söyledi
0: yok.
2: Söyledi zaten ya, bir senelik başarı ölçü değil dedi.
0: Ama Aziz Yıldırım'a yakın insanlar, onun güvendiği insanlar İsmail Kartal'la alakalı çok net olumlu ifadeler kullandığı için ve tekrarlıyorum, Fenerbahçe'nin şu anda teknik adam havuzunda hemen göreve getirebileceği ve önemli bir teknik adamdan da bahsediyoruz bu arada. Sıradan bir isim değil İsmail Kartal. Böyle bir isim yoktu. Bu yüzden de İsmail Kartal'da karar kılındı. Dediğim gibi az sonra ayrıntılı bir şekilde neden bugüne geldik biz, neden Aykut Kocaman kararından vazgeçildi, neden İsmail Kartal'la anlaşıldığına dair ben de aldığım bilgileri, duyumlarımı paylaşırım seve seve.
1: Hocam.
2: Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben biraz evvel konuşuyordum ya rejideki arkadaşlar. Ya dedi der ki, ha dedim ki bir üniversitedeki bizim Arda Seyit oldu. Ya dedi Vardar şeyini unutamıyorum dedi. Vardar obası şarkıları başladılar. Aykut eğlendi ya
0: Vardar. Vardar eğlenmişti.
2: Yani, ya oradan da rejide arkadaşlardan biri dedi. İsmail Kartal dedi. 6 tane mi neydi dedi. İsmail'le şeyi, Yusuf'u.
0: North Shetland'dan.
2: Şeyden dedi stoper oynattı falan. Böyle bir konuşmalar var. Şimdi İsmail Kartal'ın ne avantajı var? Şeyin Aykut Kocaman'ın nesi vardı? Bak İsmail Kartal sağ bek kim oynatıyordu? Osay Samuel, sol bek Fred. İkisi de birisi sağ önde, birisi sol öndeydi değil mi? Bunları mecburiyetten oraya koydu. Ama baktı ki iyi oynuyor. Bak pozitif taraflarını söylüyorum. Ve devam etti orada. Ve çok başarılı oldu. Bir tanesi ya ikisi de yani bizde şey derler böyle futbolcu kandilli akıntısı gibi gidiyor derler. Sağdan soldan falan çok başarılı oldu. Yani bravo, orada takdir ediyorum. Belki hani tesadüfen şartlar da onu zorladı, onları oraya koydu. Şimdi Aykut Kocaman da Joseph'le işte şey yan yana oynar mı? Mehmet Topal falan derken şampiyonluğu kıl payıyla kaçırdı. Şimdi Aykut Kocaman'ın bir tek şeyi ben yani teknik açıdan iki tane şey, bir tane yarı final maçı oynadı. Salih koydu. O gün orada Salih koymaması gerekiyordu.
0: Mecburiyetten oyuncusu yok dediğinde başka.
2: Vardı ya,
0: sakatları vardı.
2: Ya yok, oynatmasa belki aldırdı. Benim görüşüm tabii.
1: Hangi maç dediniz?
0: Benfica revanşından bahsediyor hocam.
2: Ya Salih o gün tam fiyaskoydu. Salih'i de ne kadar tutuyorum şimdi. Yeni başladı 200 senedir iki yönlü oynama. Tamam mı? Bir de Alex 10 numara biraz şeyin de dolmuşuna geldi tahmin ediyorum medyanın. 10 numara işte Alex de Avrupa'da başarılı olasın olamazsın diye. Belki de var ya Türkiye tarihinde bu kadar artısı olan gol ve asist olarak başka bir adam gelmedi. Zaten gelemeyecek de. Tamam 300-400'e yakın bir şeyi var Alex'in. Onu gönderdi. Bak negatiflerini söylüyorum. Tamam mı? Pozitiflerini söylüyorum. Şimdi burada belki şimdi şeyi aldı ya adını söyle santraforu. Şimdi diyecek ki arkadaş ben şeyi Talisca'yı numara oynatmam. Alex'i gönderdim. Benim prensiplerimde bu yok diye.

0: diyebilir yani, tamam mı? İki tane santifor alacaktı. Kaç tane gol atmış? Alex kaç asisti var bir baksana.
1: Hocam yani ya, 300 civarı gol ve asist var.
0: Olmaz yani, değil mi?
1: Toplam yani.
0: Toplam.
1: Gole katkısı 300 civarı.
0: Yani adamı gönderdin.
1: Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Değil mi? Şimdi ben Talisca ile anlaştılar, diyecek ki ben onu oynatmam. Santifor aldın, bir tane daha alacaksın. Öyle mi? Yani şimdi Aziz Yıldırım'ın açıkladığı şey var yani. Onun için belki buradan da bir sürtüşme olmuş olabilir. Ha, şeylere bakıyorum.
2: Oradan değil hocam büyük ihtimalle ama Onur'a soracağım az sonra.
0: Ben bir dakika, ben nereden olduğunu şimdi, benim Aziz Yıldırım Başkan'ın seçim zamanı yanlarında iki tane birisi tanıdığım çok şey var. Müjdat Yetkinler, bir tane de Metin Mataracı. Ben de şimdi arada onlara soracağım. Gelen tahmin ediyor %100 olmasa da %99 onlar ne olduğunu bana anlatırlar. Duyuyorlarsa telefonları da açmayabilirim.
2: Yani söylemiş olmanız bir şeylerin anlatılabilme ihtimalini biraz düşürdü şu an.
0: Ya en azından off the record bir şeyler söyleriz.
2: Biz
0: yani
2: de burada mı söyleriz?
0: Bilmiyorum.
2: Off the record'u sana söyleyemeyiz hocam. Çok ayıp olur.
0: Ya ne, yok sorarız onlara.
2: Off the record bir şey söylenmez.
0: Ne olduğunu öğrenirim ben en azından, tamam mı? Yani çünkü hep seçim zamanı onlar
1: şeydi. Bu zaman çok konuşacağını düşünmüyorum şu süreçte.
0: Kimi? Yok ya. Ya biliyorlardır ya. Keşke ben buraya gelmeden evvel arasaydım yani. Ben Aykut'tu. Ben bakıyorum Aykut'la anlaşıldı falan diye. Sonra kim söyledi bana ya? İsmail Kartal'la anlaştı deyince ben hayret, Aykut'la anlaşıldı bilmem ne falan diye.
2: Biz yazdık ilk.
0: Yani ben onu biliyorum ya. Buraya yoksa ben açardım ne oldu diye. Şeye yani Metin Mataracı'ya da müşterada da açacağım ya işte, arada olsun, tamam mı? Soracağım yani. Şimdi neticede hayırlı uğurlu olsun. Oğuz'a da hayırlı uğurlu olsun.
2: Kesinlikle.
0: Yani ya transferlerde uyuşmazlık olabilir. Bir de acaba ya, bir de dedi ki ben yani bu benim son şansım gibi şeyler konuştu Aziz Yıldırım. Yani ben bunu yatırıyorum. Şey, benim sonum olur dedi. Yani böyle konuştu. Buna benzer kelimeler, cümleler kurdu Aziz Yıldırım Başkan. Ya güvendi, bana göre güvendiği bir adam herhalde, öyle veya böyle baktı yapı şeylerine falan. Onu da ikna ettiler. Şimdi bana dedikleri gibi ya 99 puanı zaten o uydurma, biliyorsun değil mi 99? 20'si hakemle alındı onların. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe. O sene öyleydi. O değil ama iyi şeyler yaptı yani. 99'u söylemeyin.
2: Bence oyun güzeldi.
1: Tabii. Mart'a kadar tabii. Son derece güçlü oyun, bir oyun güzel. Var.
0: Yok,
1: Mart
0: yok,
1: ayına
0: çok
1: kadar.
0: Güzel. Ya, o 99 puan fazla.
1: Hatta
0: neyse.
1: Şöyle söyleyeyim mi hocam? Fenerbahçe'nin bu şampiyonluk hasreti 12 yıl değil mi? Bu 12 yıllık hasret içinde bence oyun gücü en yüksek Fenerbahçe'ydi.
2: Ya, ben de enteresan bir şey söyleyeyim mi? Belki bilen biliyordur. Yani stada çok yakın oturuyorum. Ama maça gitme gibi bir alışkanlığım yok. Yani başka statlara da çok gitmem. Yılda belki bir kere, belki iki kere. O sene, o sezon başında o kadar hoşuma gitti ki. Yani gitmek istedim. 3 maç üst üste, iç sahadaki 3 maç üst üste gidip izlemiştim İsmail Kartal'ın takımını. Yani böyle güzel bir tat bıraktı yani biz futbol severler.
1: Keyifli şey, bir oyun vardı.
0: Trabzon'da bir şey var, otobüse bir kurşunlama olayı var bir de, değil mi?
1: Bu daha zamandı. Önceki görevin.
0: İşte evet. Tamam yani ya, esasında başarılı, ikisi de başarılı ama ne oldu ne etti bilemiyorum. Hayırlı uğurlu olsun dedim, başarılar dileyelim. Şeylere sormak lazım işte, bizim çocuklar ama birisi Galatasaraylılara iyi mi oldu kötü mü oldu? Öyle konuşuyorlar. Ya iyi ki bu geldi, iyi ki gelmedi, keşke bu gelseydi falan diyenler var. Ama hiçbirisi
2: önemli
0: de...
2: Önemli olan Fenerbahçeliler ne düşünüyor hocam?
0: Ne düşünüyor?
2: Bugün.
0: Ya Aziz Yıldırım Başkan ve yönetim ne düşünüyor? Bana göre hayırlı uğurlu olsun diyorum. Başarılar diliyorum. İnşallah ya, inşallah devamı gelir. Fenerbahçe'nin de ben bir şey söyleyeyim mi? Hazır bir takımı var. Tamam mı? Şimdi Onur'la devre arası bir de şeyler konuşacağız biz reklamlarda. Bir anlaşamadığım bir konu vardı. Onu ben dedi, yanlışım var dedi. Yanlışım falan yok. Burada göstereceğim. Fenerbahçe takımı hazır. Tamam mı? Ya beni dinlemiyor. Beni biraz dinlese.
2: Yok, ben Onur Özkan dinler. Ha?
1: Ben her zaman dinlerim hocam.
0: Tamam, şimdi arada sen biliyorsun ama.
1: Onu netleştirelim arada, ondan sonra ikinci bölüm konuşalım.
2: Ben kaçırdım konuyu.
0: Netleştirdikten sonra konuşabilecek misin?
1: Her zaman hocam.
0: Tamam iyi. Tamam. Peki. Tamam,
1: hatamız
2: ben
1: varsa
2: ben hakemlik yaparım.
1: Hatamız varsa söyleriz hocam, hata yapmışız deriz. Ne olacak yani? Güç bir şey değil.
0: Hep
1: yani?
0: Hata hayatın, ne konuşuyorsun? Futbolla ilgili tabii.
1: Sağ ol hocam. Allah razı olsun.
2: Onur Özkan değerli.
0: Yok yok, bana karşı ya.
2: Arkadaşım.
0: Bu çarşı severiz. Beşiktaşlı mısın? Bu çarşı her şeye karşı var. Bu da bana karşı. Ya neyse, onu konuşacağız şimdi arada.
2: Ben bilmiyorum Onur'un hangi takımı tuttu. Ha?
0: Bilmiyorum ben de yani. Bu bana karşı olduğu için diyorum ben. Çarşılı mı acaba?
2: Acaba neden bir kopma gerçekleşti? Evet. İsmail Kartal'ın söylemine göre dün konuşulmuş.
1: Doğru.
2: Aziz Yıldırım'la. Yani düne kadar Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacak gibi görünürken belki de 24 saat önce, bilmiyorum, 26-27 saat önce belki
1: aynen o civarı. Ya tabii bir kere sıcağı sıcağına bir konu olduğu için cümleleri böyle seçerek kullanmak lazım. Bir de bir ters köşe yattığımız için hani temkinliyiz artık, biraz da üfleyerek yiyoruz da bir yoğurdu. Şimdi şöyle söyleyeyim, önce bir kere daha önce şu ifadeyi kullanmıştım ben. Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman zaten anlaşmıştı seçim öncesinde. Hatta Aykut Kocaman bir 20 gündür Fenerbahçe'nin teknik direktörüymüş gibi görev yapıyordu perde arkasında. Yani mesela Vedat Muriç'le görüştü. Fenerbahçe'nin hocasıymış gibi görüştü Vedat Muriç'te. Fenerbahçe'nin bir efsanesi olarak değil. Yine Oğuz Çetin'le beraber Fenerbahçe'nin yeni sezona dair raporlamalar, kadro planlaması, transfer çalışmaları, oyuncu listelemeleri hepsi yapılıyordu bu süreçte. Yani aslında Aykut Kocaman bir taraftan perde arkasında Fenerbahçe'nin yeni hocası gibi çalışıyordu. Peki ne oldu? Aldığım bilgileri söyleyeyim. Şimdi bir, bu olaylar 24 saat öncesine dayanıyor bir de bu arada. Hani bir süreci var ama kriz noktası 24 saat. Aykut Hoca'nın ekibindeki bir isimle alakalı ya da birkaç isimle alakalı bir fikir anlaşmazlığı oluyor. Aykut Kocaman daha önce beraber çalıştığı ekibiyle beraber olmak istiyor Fenerbahçe'de yeniden. Sayın Başkan da bu ekibi daha da güçlendirme, hatta daha da modernize etmek tırnak içinde maksadıyla bazı isimleri bu ekibe dahil etmek düşüncesinde. Bir kere burada net bir fikir ayrılığı oluşuyor. Bu fikir ayrılığı bir süredir devam ediyordu. Hatta belki de diyorum, çok net bir ifade kullanamıyorum, bu açıklamanın, Aykut Kocaman'la alakalı resmi açıklamanın gecikmesine sebebiyet veren noktalardan bir tanesi buydu belki de. Çünkü seçimin üzerinden 11 gün geçti. Bu konu net bir şekilde tartışılıyordu ve düne kadar tartışma noktasıydı. Dün bir krize dönüştü bu iş. İki, bence bu daha büyük bir kriz. Aziz Yıldırım bir televizyon kanalında seçim öncesi Aykut Kocaman'la ilgili şu ifadeyi kullanmıştı. Aykut Kocaman da değişecek demişti. Hani camianın beklentileri var, bizim isteklerimiz var. Aykut Hoca göreve gelirse demişti, o da değişecek. Yani aslında Aykut Hoca'ya dair Aziz Başkan'ın da bazı endişeleri vardı. Ama onun değişeceğinden yana bir inancı da vardı aynı zamanda. O yüzden de Aykut Kocaman ismi üzerinde bu kadar net duruyordu. Fakat bir oyuncuyla alakalı, oyuncunun ismini alamadım bu arada, bir Anadolu kulübünden bir oyuncuyla alakalı Aykut Kocaman'ın çok net bir transfer isteği olmuş. Ama çok net bir istek. Yani Aziz Yıldırım da şu ifadeyi kullanmış. Yani bu oyuncu bizim oyuncumuz değil. Hani biz başka bir vizyona sahip olmalıyız. Bu noktada şöyle bir duyguya kapılmış Sayın Aziz Yıldırım aldığım bilgiye göre. Herhalde değişmeyecek Aykut Hoca. Yani biz değişeceğini umut ediyorduk vizyon konusunda. Bir gelişim göstereceğini düşünüyorduk. Ama bu oyuncu bunun ismi Aziz Başkan'da ciddi bir hayal kırıklığına yol açmış ve bunlar tabi birikim.
2: Oyuncunun kim olduğunu bilmiyoruz.
1: Hayır, henüz öğrenemedim. Tabi bunlar bir birikim. Bunlar üst üste geliyor. Mutlaka başka konular da vardır bu arada bizim öğrenemediğimiz ya da benim öğrenemediğim. Ve günün sonunda Aziz Yıldırım çok net bir şekilde artık Aykut Kocaman'la ben çalışmayacağım diyor. Olmaz bu iş, bu iş yattı diyor ekibine. Aykut Kocaman'a bu deklare ediliyor. Ardından tabi bir kriz toplantısı, ne yapalım? Aslında dediğim gibi az önce tek bir aday var. İkincisi yok. İsmail Kartal. Ve tekrarlayayım, Aziz Yıldırım'ın çok fazla böyle gönül rahatlığıyla güvendiği bir isim mi? Şu bilgiyi de vereyim. Londra'da Aziz Yıldırım'ın basın toplantısı vardı. Medya toplantısı diyelim, organizasyon seçim öncesi. Orada bir İsmail Kartal ismiyle alakalı soru soruldu. Orada bir Aziz Başkan'ın bir jest mimiklerine bir bakalım. Şöyle bir bilgi daha vereyim. 2024 yılı seçim öncesi Aziz Yıldırım aday olmuş.
0: Ben şöyle söyledi. Öyle bir senelik başarı dedi, ölçü olmaz dedi.
1: Evet. 99 o, puandan bahsedildi.
0: İsmail Kartal da başarısından
1: kupası
0: bahsedildi.
1: Kupası var mı dedi. Kupası var mı dedi İsmail Kartal'ın peki dedi. Ve Aykut Hoca'nın kupalarından bahsetti. Bir sezonluk başarıyla olmaz dedi.
2: 14-15 sezonunda
1: Süper kupası var. Hani evet. Oradaki jest mimiklerine de bakalım. Aziz Yıldırım'ın. Ve bir daha bir şey daha söyleyeyim. 2024 yılı seçim dönemi. Aziz Yıldırım aday oldu. Hoca kimdi o sırada? İsmail Kartal'dı. Peki Aziz Yıldırım ne yaptı? Mourinho'ya gitti. Hiç düşünmedi İsmail Kartal'a devam etmeyi. Aklın ucundan bile geçirmedi. Ha, belki seçim yatırımıydı, o bilemiyorum. Ama günün sonunda şöyle bir gerçek var. Aziz Yıldırım çok güvendiği Aykut Kocaman'la çalışmama kararı aldı. O kadar

0: güvenmediği İsmail Kartal'la devam, şu anda yola devam ediyor. O yüzden de bunun nasıl sonuç vereceğini tabii göreceğiz. Bazı taşlar yerinden oynayacak, onu belirtelim teknik ekip konusunda. Volkan Demirel'le alakalı bir soru işareti koyalım, onu biraz sonra konuşuruz ayrıntılı şekilde.
1: Teknik ekip konusu, evet, bazı farklılıkları beraberinde getirebilir. Onur'u da dinledik hocam. Ya, bazı fikir ayrılıkları olmuş ve keskin bir dönüş söz konusu.
2: Çok enteresan ama ya. Ben hani bu şeyde şey söyledi. Yani ben daha amiyane konuşayım. Kelleyi koltukta bu işe giriyorum dedi. Yani bu benim son şansım. Yani bu benim sonum olur gibilerinden laflar söyledi. Yani bu illaki ya şampiyon olacak ya olacak yani. Yani o zaman yani güvenmese nasıl getirecek ya bunu buraya? Ya Aykut en azından gel kardeşim bak sen değişmemişsin. Biz sana böyle böyle dedik tamam mı? Ama sen gene aynı tas aynı hamam gidiyorsun diye ikna edebilirdi. Bilmiyoruz ya o kadar ne, hayırlı olsun diyeceğiz. Başka bir şey söylemeyecek. Volkan'la ilgili de bilmiyorum. Şimdi Aziz Yıldırım Başkan mesela Oğuz Çetin'le ilgili zaten söylemişti. O geldi. Volkan'la ilgili de galiba konuşma vardı. Bilmiyorum ne oldu. Ne olacak? Ya neticede Fenerbahçe takımına transferler önemli. Acaba transferlerle ilgili ne oldu? Onu da öğreneceğim hangi şey olduğunu.
0: Ya beraber yürütülen birçok isim vardı. Dediğim gibi yani şimdi şöyle bir şey var. Fenerbahçe'de yaklaşık hani seçim öncesine de bunu getirelim. Yaklaşık bir aydır transfer çalışmaları Aykut Kocaman'ın da verdiği rapor üzerinden yapılıyordu. Aykut Kocaman'ın yönetime verdiği bir rapor vardı. Tabii ki yönetimin de kendi, Aziz Başkan'ın da kendi görüşleri var burada. Oğuz Çetin'in kendi görüşleri var. Hani beraber bu işler yürütülüyordu. İşte Vedat Muriç süreci söyledim az önce. Aykut Kocaman görüştü Vedat Muriç'le. Sistemini anlattı, ona vereceği rolü anlattı. Hani bunu Aziz Yıldırım'ın izni olmadan yapamaz zaten. Öyle bir şansı yok. Şimdi bugün geldiğimiz nokta yeniden aslında bir şeylere başlanacak. Alınan yollar var bazı oyuncularla alakalı ama mutlaka İsmail Hoca'nın da fikirleri olacaktır. Onun oynatacağı oyunla çünkü Aykut Kocaman oyunu başka oyunlar. Yani Aykut Kocaman'ın istekleri, gereksinimleriyle İsmail Kartal'ınki aynı olmaz büyük ihtimalle. Başka oyuncular isteyebilir. Mesela hatırlayalım İsmail Kartal'ın 99 puanlı kadrosunu. Mesela önde çok hızlı, süratli, atlet oyunculardan ziyade topun kıymetini bilen ve topu sette tutabilecek kaliteli ayaklar vardı. Tadiç ve İrfan Can kanatları. En basit örnek. Orta sahada Fred vardı Fenerbahçe'de. Aykut Kocaman daha atlet, daha dinamik, dayanıklı oyuncular istiyordu mesela kanat bölgesine. Hatta Nene'nin takımda kalmasını istiyordu Aykut Kocaman ısrarla. Şimdi İsmail Kartal başka bir şey der mi demez mi onu göreceğiz. Ama tabii ki şöyle bir avantajdır aynı zamanda. İsmail Kartal her ne kadar da yaklaşık işte seçimden bu yana Fenerbahçe'nin başına geçebileceğine dair umutlarını kaybetmiş de olsa Fenerbahçe'nin hep içinde Fenerbahçe'yi izleyen, tanıyan, takıma dair fikirleri olan, takıma dair çözüm önerileri olan bir isim zaten. Yani bugün hocaya gitseniz deseniz ki hocam ne lazım? Hiç düşünmeden sana 10 sayfalık rapor çıkartır İsmail Kartal takımla alakalı. Biliyor, izliyor, tanıyor. Yani takımla yani dışarıdan bir ismi getirdiğin zaman bu zaman alır. Ama İsmail Kartal bir zaman kaybına yol açmaz burada Fenerbahçe'de. Yarın sanki 20 gündür hocayla çalışıyormuş gibi yönetim başlar ve devam eder çalışmalara burada. Bu bir avantajdır tabii ki. Yani Aykut Hoca'dan sonra, daha doğrusu Aykut Hoca'dan vazgeçtikten sonra hiç camiayı bilmeyen uzak bir isim gelseydi çok büyük bir sıkıntı yaratırdı. Ama İsmail Kartal öyle değil. Dediğim gibi uzun bir süredir Fenerbahçe'ye çalışan bir isimmiş gibi yarın toplantısını yapar ve Fenerbahçe yönetimi aynı şekilde devam eder yoluna.
2: Bu Nene ile ilgili eğer kalsın diyorsa belki de Aziz Başkan öyle güle güle demişti. Nene bir kişi geçmiyor. Ya bir kişi sen gördün mü? Bir kişi geçtiğini görmedim ben
0: hocam,
2: sağ tarafta.
0: Hocam çok sıcağı sıcağına şu an her şey. Yani ama önümüzdeki hafta, 10 gün, 1 ay birçok şey ortaya çıkacaktır. Bunlar gizli kalmaz zaten yani.
1: Evet.
0: Peki bir, şu an çok sıcağı
1: sıcağına. İşler biraz daha hızlı ilerleyecek tabii bu dakikadan
0: tabii, sonra.
2: Peki şu var. Şimdi arada konuşacağımız şeyi burada konuşayım ben. Şimdi bir
1: hocam siz de çok hızlı karar değiştiriyorsunuz.
2: Bak hayır.
1: Aziz Başkan gibi.
0: Benzer ekoller.
2: Ya yıldırdı evet. Bak şimdi. Şöyle bir
1: uygulama. Ama hocam bu kadar radikal kararlar almıyor.
2: Şey bak. Şimdi burada bir uygulama var. Giriyorum. Fenerbahçe'nin kaybettiği puanlar böyle sarı yeşiller var. Evet. Biliyorsunuz değil mi? Kırmızı var.
1: Biliriz.
2: Şimdi o sarılara bir basıyorum buraya. Bir basıyorum. Şimdi zaten basmadan evvel de işte
1: aile. Bu Asensio'ya mı gelecek?
2: Asensio
1: hocam bir konuyu
2: oynamış.
1: Değiştirmeyelim.
2: Hayır işte konu ama şu var. Şimdi belki Aykut şimdi Talişka geldi. Talişka ile anlaşma yaptılar. Santfor geldi.

0: Talişka'yı burada oynatmayacak mısın? En son gol şey yapan, gol kralı o şimdi değil mi Fenerbahçe'de? Şimdi bunu burada en fazla gol atan adamı, oynadığı maçları, Talişka'nın 10 numara oynadığı maçları 18 puan kaybetmiş. Veya Asensio'nun orada 10 numara oynadığı ya başka maçlarda basıyorum. Ben bu maçta garantiliyorum Asensio oynamıştır. Bakayım Asensio gol atmış, Asensio oynamış, Fenerbahçe 2 puan kaybetmiş. Başka bir sarı şeye bir basıyorum. Sıra sıra zaten kaybetti. Talişka oynamış. Şimdi sen Muriç'i aldın. Talişka ile anlaşma yaptın.
1: Şimdi o konuyu da bilmiyoruz. Mesela Aykut yani, Hoca Muriç ile konuşmuş.
0: Konuştu. Yani anlaşılmış. İşte acaba diyorum.
1: Ama İsmail Hoca ne düşünüyor?
2: Oradan bir geri dönüş olmaz. Çünkü transfer noktalandı. Bir de hani Vedat Muriç lig gerçeklerinde, Fenerbahçe gerçeklerinde ihtiyaç kısmında hiçbir hocanın hayır demeyeceği bir futbolcu zaten.
0: Tamam da
2: hiçbir
0: hocanın.
1: Hatta ben çok daha yüksek maliyetli Hakan Safi'nin söylediği Luis Suarez'e göre bence daha garanti bir transfer.
2: Yani kesinlikle yani hem verebilecekleri çok daha net bir oyuncunun ve yedek kaldığı zaman da onun derdini de çok fazla yapmayacak futbolcu Vedat Muriç.
0: Tamam da ben de orta sahayla ilgili konuşuyordum. Orta sahada o zaman Talişka'yı oynatmazsa eyvah. Talişka'yı oynatırsa puan kaybetmiş. Tamam mı yani? Talişka ve Asensio'nun ayrı ayrı maçlarda 10 numara oynadığı maçlarda Fenerbahçe 30 puan kaybetti. Şimdi göstereceğim sana.
2: Tamam,
0: şimdi
2: inanamayacaksın. Şu anlamda söylüyorum. Yani çok şu anda sıcak.
0: Acaba ondan mı oldu diyorum.
2: Anladım. Sıcak gündemimiz değil belki ama şunu söyleyeyim. Hani hangi hoca gelirse gelsin Fenerbahçe'ye şu anda bir Asensio gerçeği var. Asensio'nun asli pozisyonu şu anda 10 numara pozisyonu. Talişka geçen sezon 9 numarada daha fazla oynamış ama oraya da oyuncu geliyor. Evet. Yani Talişka'nın aslında Asensio'nun yedeği olabileceği bir kadro planlamasına gidiyor Fenerbahçe. 11 milyon euro alan bir Talişka'ya bence dünya üzerinde 10 teknik direktörün 9'u gitsin raporu verebilir bu arada.
1: Yeni kontratta 11 milyon euro.
2: Evet, bonuslarla 11 milyon euro maaşı. Yani herhangi bir teknik adam da, ya bu adam yedek kalırsa eğer bu maaşlar sıkıntı yaratır deyip hani raporuna gitsin diye yazabilir. Bu sadece İsmail Kartal, Aykut Kocaman değil. Herhangi bir hoca da yazabilir.
1: Bir önceki yönetimi, Saadettin Saran yönetiminin mutlaka artıları, eksileri, hataları, yanlışları olmuştur.
2: En büyük eksilerinden bir tanesi bence bu.
1: Santrfor transferi ve Talişka'yla sözleşmenin uzatılması.
2: İsteyen yok, teklif yapan yok.
1: Bu bedelin bu olduğunu bilmiyordum.
2: İsteyen yok, teklif yapan yok. Hani bekle, sezon sonunu bekle. Evet. Ne acele ediyorsun? O ayrı
0: bir tane. Şunu söyleyeyim. Galatasaray 77 gol atmış. Fenerbahçe de 77 gol atmış. Bütün medya santfor yok. Ya arkada 77 gol atan bir takım. Ya burada savunma zaafı var. Orta saha zaafı var. Yani bu kadar santfor iki tane alacaksın. Ya şimdi bu Nene'yi hiç beğenmiyorum ben. Nene var ya sağ tarafta. Yani ben var ya mümkün diye tutmam ama santfor oynadı bir maçta. Çok süratli. İki tane üç tane gol attı. At topu santfor oynat. Öbür adam Şerif. Ya Şerif ilerisi olan bir futbolcu yani.
1: Geleceği var.
0: Geleceği ama sen şimdi bu iki tane illa ben iki tane daha santrafor olmaz arkadaş. Belki de buradan koptu olay.
2: Ya, tabii birçok neden olabilir dediğim gibi. Yani, önümüzdeki günlerde daha net bilgi alırız yani.
1: Hocam Onur'a sorum şu olacak. Sonra sizle de bunu konuşalım istiyorum. Mevcut kadroyu şöyle bir gözümüzün önüne getirdiğimizde iki hocanın da Aykut hocanın da İsmail hocanın da birbirlerine göre yine artıları eksileri olabilir. Bana bu kadro yapısı Aykut hocaya daha uygun bir kadro gibi geliyordu. Açık söylemek gerekirse Onur.
2: Daha atlet oyunculardan kurulu bir kadro.
1: Daha hani bir defansif mantalitesi biraz daha oturmuş. Ve hani bir arada oynama alışkanlığı da belki kazandığı takdirde hocaya da hitap edebilecek bir kadro. İsmail Kartal döneminde bazı ekstra performanslar vardı. Özellikle o Fred Tadiç kanadının işlemesi. Ferdi Tadiç, özür diliyorum. O kanadın işlemesi, topun Fenerbahçe'de kaldığında orada takımın kendini belki biraz garanti altında hissetmesi.
2: Ceko'nun, İrfan'ın performansı.
1: Ceko, İrfan performansları, Fred doğru
2: Şimanski
1: söylüyorsun.
2: Şimanski uzun bir süre.
1: Bunlar çok yani ekstra faktörler.
2: Ama hocanın da tabii bu oyunculara net katkısı
1: %100.
2: Oldu.
1: %100. Ama net şimdi hocanın elinde bu oyuncular yok. Oyununu rakipler için çok zorlaştıracak noktaya çeken isimlerdi bunlar.
2: Doğru.
1: Bu isimler yok. İsmail Kartal'la mevcut kadro ve geçmişte oynattığı futbol uyuşuyor mu?
2: Ya kadroda evet İsmail Hoca'nın çok fazla böyle kullanmaktan hoşlanmayacağı profiller var. Mesela şöyle bir profil farklılığından bahsedelim. Sen de söyledin. Ferdi Kadıoğlu'ydu Fenerbahçe'nin belki. Şu anda Archie Brown. Çok net farklı oyuncular. %100 farklı oyuncular. Alakası olmayan futbolcular.
1: Ya kalite olarak da uçurum var aralarında.
2: Kalitesini geçtim. Evet. Profil olarak da. Yani İsmail Hoca şunu çok net analiz etmişti. Fenerbahçe'nin güçlü oyun oynaması için bir kere rakip sahaya yerleşmesi gerekiyor. O yerleştiği zaman da orada etkili ayaklarla hep sonuca gitti Fenerbahçe. Dediğin gibi bu kadro, işte Archie Brown atlet oyuncu, Osterwolde atlet, Semedo atlet, orta sahada Genduzi, Kante, İsmail, yani defansif yönünde güçlü bir üçlü var baktığım zaman. Şerif çok atlet, Nene atlet. Yani baktığımız zaman dediğin doğru, Aykut Hoca'nın çok fazla böyle rahatlıkla kullanacağı bir kadro planlaması, ama İsmail Kartal'ın mutlaka değişime gideceği bir kadro planlamasıymış gibi geliyor. İsmail, mesela Aykut Kocaman takımın başına geçse ben çok aşırı değişim beklemiyordum ama şu anda biraz daha farklı işler olabilir Fenerbahçe'de. Oyuncu profilleri anlamında.
1: İsmail Hoca daha sakin profillerle oynuyor.
2: Daha sakin, topun kıymetini bilen, topla daha becerikli, meziyetli oyuncular. Mesela Fred için kalsın diyebilir rahatlıkla. Ya da Fred giderse bir o profilde bir oyuncu isteyebilir merkeze. İsmail Hoca. Mesela kanat pozisyonuna mutlaka hani topun kıymetini bilen İrfan Can döner bu arada takıma. İrfan Can'ın daha üst versiyonu bir oyuncu da isteyebilir oraya hoca. Dolayısıyla burada tabii net bir değişim olacaktır. İsmail Hoca şunu da yapabilir. Hani eldeki malzemeden bir oyun da çıkartabilir belki. Bunu da yapabilecek yetenekte bir isim ama onun oynatabileceği o güçlü oyununu sergileyebileceği bir kadro mimarisi daha sağlıklı Fenerbahçe açısından. Daha doğru taraf budur. O yüzden de Fenerbahçe'de daha önce düşündüğümüzden daha keskin bir değişim oyuncu profilleri anlamında sanki bizi bekleyebilir gibime geliyor. Ama tabii İsmail Hoca burada karar verici. Tekrarlıyorum, eldeki malzemeden ben başka bir oyun çıkartabilirim de diyebilir yönetime. Ya
0: Asensio var ileride. Bir Trabzon maçı, bir şey, bir sürü maçlar sayarım sana. Asensio sağ önde gibi, yani ileri üçlü Asensio, Talisca, Kerem'in oynadı. Şimdi burada Musaba var. Tamam mı?
2: Evet.
0: Yani Musaba da çok süratli adam, Nene'yi oynatacağım diye onu oynatmadı. Yani
1: Musaba, Nene, Kerem, hiçbir İsmail Kartal'ın kanat oyuncusu
2: değil. Evet, İsmail
1: değil.
2: Kartal'ın kanat oyuncu profillerine baktım ama yok, daha böyle yetenekli ben, topun kıymetini bilen
0: yani,
2: oyuncu
0: tamam
2: profilleri.
0: Tamam yani Musaba, ya Asensio var.
2: Asensio
0: bir tarafta oynayacak.
2: 10 numarada kullanacağını düşünüyorum.
0: Ya 10 numara hocam kullanırsa şimdi göstereceğim sana. Bütün maçlarda kaybetmişler. 2 puan kaybetmişler. Asensio'nun 10 numara gol attığı maçlar. Kasımpaşa'da 10 kişi kalmış. Bir sürü maç göstereceğim sana şimdi. 10 tane maçta 18 puan kaybetmişler.
1: Hocam ama oyuna etkisi Asensio'nun çok büyüktü. Siz
2: hocam,
1: Asensio'yu biraz küçümsüyorsunuz.
2: Hayır. Hocam yanıldığı noktası
1: Asensio
2: olabilir.
1: Şu anda bana... Bence Asensio diye bir oyuncusu olmasaydı, hayır, Fenerbahçe geçen sezon zirvenin 20 puan gerisinde kalırdı.
0: Bir dakika
1: kalırdı
0: şimdi ama yanlış,
1: bana da öyle hissettiriyor.
0: Yanlış, hayır, yanlış düşünüyorsun. Ben Asensio'nun 10 numara oynadığı pozisyonlarda ki Fenerbahçe'nin kaybını, hı, ileride oynadığı bütün maçları kazanmış. Asensio bana göre şu anda Türkiye liglerinde bir tane Osimhen, bir tane Asensio.
1: Çok önemli bir oyuncu.
0: İki tane adam sayarım sana, 1-2 yani şu anda. Ama Asensio 10 numara oynadı bütün maçlarda, Fenerbahçe 2 puan kaybetti. 10 numara oynadı diyorum bak. Ha, kazandığı maçlar da var ama. Ama kaybettiği maçlar da var. Onun için Asensio'yu ben ileride oynattığı zaman daha verimli olduğunu düşünüyorum. Talisca'nın ileride oynadığı zaman daha verimli attığı gollere bak. Bir Kayseri maçında 3 tane gol atmış, geri kalan fiyasko yani. 10 numara oynadığı maçlarda Galatasaray, Fenerbahçe, Galatasaray maçında hepsinde puan kaybetmiş.
2: Şunu sormak istiyorum hocam. Hani bakacağım ben de. Asensio'nun kanat oynadığı maçlarda orta sahada kim oynamış Fenerbahçe'de?
0: Ya 18 Fred, maçta. Genduzi, Kante, Fred veya Genduzi, Kante.
2: Genduzi ile Kante ikinci yarıda geldi Fenerbahçe'ye. O kadar maçı yok ki.
0: Bir dakika ne o? Alvarez?
2: Kim oynamış onu merak ediyorum şu anda.
0: Alvarez.
1: Ben bunu sadece Asensio'ya bağlayamayız ki hocam.
0: Alvarez.
1: Ya bütün takım aynıdır. Kimse değişmiyordur. Bir tek Asensio'nun yeri değişiyor.
0: Tamam yok. Ya bir Samsun maçı var. Asensio, Talisca, Alvarez oynamış ya. 10 tane gol atardı Samsun.
2: Ay sorun burada Asensio'nun sahada oynaması, Talisca ile beraber oynaması derseniz bunu anlayabilirim.
0: Hayır, ayrı ayrı. Ya göstereceğim şimdi tamam, sana. Bakalım. Ayrı ayrı. Gir sen oraya bak. Sarılara bas. Bak kim oynamış.
2: Bakıyoruz hocam. Sıkıntı yok.
0: Gir bak.
1: Samsun Fenerbahçe daha... maçında Alvarez, Talisca, Asensio beraber oynamış.
0: Evet, tam
1: Şimanski sağ kanatta, Kerem sol kanatta oynamış.
2: Tam beraber
0: ya boş ver ya. Ya o zaten o maçta 8-10 tane gol çıkarttı şey. O maçı saymıyorum zaten. Ya o da o maçta da 2 puan gitti. O maç 3 puan gidebilirdi. Şey ezdi geçti Fenerbahçe. Yerli bir etti yani Samsun Spor o maçta.
1: Bu arada o maçta, Samsun maçında Talisca 46. dakikada kulübeye alınmış, onu söyleyeyim.
0: Işte.
1: Asensio da 67 dakika oynamış. Fenerbahçe'nin şu an mevcut sözleşmeli oyuncuları ekranda. Az sonra bir araya gideceğiz ama dönüşte bu planlamayla ilgili İsmail Hoca'nın da artık kulüpteki varlığını düşünerek üstüne tartışacağımız konular olacak. Ederson, Mert, Tarık kaleciler, Semedo, Mert Müldür, Mimović,

0: Skriniar, Çağlar, Fayet, Carlos, Osterbolde, Yiğit, Bekao, Brown, Levent savunma oyuncuları, orta alan Kante, İsmail, Amrabat, Gendouzi, Fred, Bartu, Asensio, İrfancan. İrfancan 10 numarada olur, sağ kanatta olabilir, düşünülebilir. Nene, Oğuz, Cengiz, Kerem, Musaba kanat oyuncuları. Talişka'yı ve Şerif'i uca yazdık ki Talişka daha çok öyle kullanıldı. Asensio ile beraber oynayacakları bir formasyon söz konusu olacaksa, Talişka takımda kalacaksa aynı zamanda zaten o pozisyonda onu sık sık görebilme olasılığımız son derece yüksek. Hem Talişka hem Asensio, biri 10 biri kanat olur mu ondan pek emin değilim. Ama üstüne konuşmamız, tartışmamız gereken konular bunlar. 2026-27 sezon öncesi Fenerbahçe'nin elindeki kadroyu sizinle paylaştık. Buradaki eksikler nedir? İsmail Hoca'ya daha çok uyum sağlayabilmesi için bu kadronun yapılması gereken takviyeler nedir? Ayrılması gereken ya da bu konuda düşünülmesi şart olan oyuncular kimlerdir? Bunları masaya yatıracağız sevgili seyirciler. Az önce bir karşılaşmadan bahsetmiştik. 2014-15 sezonu Süper Kupa maçına sizi götüreceğiz. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak Galatasaray karşısında Manisa'da kazandığı kupayı ve o büyük maçı bir kez daha hatırlayacağız. Sonrasında kısa bir ara, az sonra beraberiz.
1: Futbolcu Fenerbahçe'den ceza sahasının içinde, şimdi Alves de geldi o bölgeye. Bir kafa Muslera. Seken top, pas olacaktı Olcan'a. Caner girdi araya. Caner uzaklardan vurdu üstten dışarı. Kayt geriye doğru aşırttı. Sol indirdi. Emelik'e vuramadı. Olcan pası başarılı. Buruma. Buruma vurdu üstten dışarı gitti top. Buruma. Kayt'ın bulunduğu bölgeye doğru. Kayt vurdu kafayı. Çeju. Kayt araya girme derdinde. Şimdi Emelike. Muslera. Müthiş bir müdahale. İkinci hamle. Gol pozisyonu devam edecek. Emelike pozisyondan yararlanamadı.
2: Bitirdi.
1: Aynı anda mücadeleyi, 90 dakikayı noktalayan düdüğü çaldı. Ceza sahasında Musa'sa offside yok. Gol pozisyonu. Bir şut dışarı. Alper gole çok yaklaştı Fenerbahçe'de. Şimdi Olcan. İleride Burak tek başına. Burak vurdu yandan dışarı. Son düdük geldi. Süper Kupa'nın galibini penaltı vuruşları belirleyecek. İlk penaltı vuruşu. Olcan topun gerisinde. Olcan
2: yandı ama elinden sekti.
1: Dünya Kupası'nda da kullanmıştı penaltıyı. Kayt geldi. Muslera ayrı köşeye, top ayrı köşeye gitti. Ve skora bir kez daha denge geldi. Selçuk ve Volkan baş başa. Hakem düdüğünü çaldı. Selçuk vurdu, topu dışarı gönderdi Selçuk.
2: Bu karar değişti.
1: Caner ve Muslera. Caner vurdu, Muslera çıkardı. Caner vurdu, Muslera çıkarttı. Denge yine bozulmadı. Felipe Melo topun gerisinde. Volkan dikkatli. Melo geldi. Vuruşunu yaptı. Onu da dışarı yolladı. Neler oluyor Manisa'da? Bu arada Volkan ile Melo arasında bir gerginlik. Muslera kalesinde. Mehmet Topuz vurdu. Yine Muslera. Galatasaray'ı dışarı gönderiyor. Fenerbahçelilerin vuruşlarını Fernando Muslera çıkartıyor. Topun üzerine geliyor. Yekta vurdu. Bu kez Volkan. Bu kez Volkan çıkarttı. Neyreleş vurdu. Topu alana yolladı. Denge Fenerbahçeli'yi de bozuldu. Volkan kalesinde kritik an. Burak vurdu.

0: 3-2 mağlup ediyor. 2014'ün Süper Kupası Fenerbahçe'nin. 8.
1: Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün. 18 Haziran 1928, havacı Amelia Earhart bir uçak ile Atlantik Okyanusu'nu geçen ilk kadın oldu. 1948, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nca Uluslararası İnsan Hakları Bildirgesi hazırlandı. 10 Aralık 1948'de Paris'te yapılan genel kurul toplantısında oylanarak kabul edildi.
3: Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Reklam.
6: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
0: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 katmille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 katmil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
3: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 20

0: 256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Spor Radyo.
2: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
3: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
2: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
4: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar, siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
5: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

yeterek, tutku, inanç, güç, zafer. A Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Sevgili seyirciler, Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirilmesi üstüne konuşuyoruz. Mevcut kadroda hangi değişiklikler olmalı? Hocanın hayal ettiği futbolu sahaya yansıtabilmesi için ihtiyaçları neler? Biraz bunun üstüne konuşalım. Onur, geride kalan dakikalarda da ekrana getirmiştik. Profiller tabii ki hocanın çalıştığı ve iz bıraktığı son döneme göre fazlasıyla farklı. Yine görüntüde ne dersin? En önemli değişiklikler ne olabilir?
1: Bir kere şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin anlatıldığı kadar kötü bir kadrosu yok. Hatta iyi bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Sadece mühendislik kısmında problemli bir kadrodan bahsedebiliriz burada. Örnek verelim, Fenerbahçe taraftarının belki de beğenmediği, performansından memnun kalmadığı, gönderilsin dediği Semedo dün Portekiz mini takımıyla sahaya çıktı. Hatta şöyle söyleyeyim, kulübede onun pozisyonunda oynayabilecek iki tane üst seviye oyuncu varken o oyuna girdi. Bir kere bunu altını çizelim. Yani Semedo çok kötü bir oyuncu asla değil. Hatta iyi bir oyuncu. Performans özelini tartışabiliriz ama Fenerbahçe'nin mesela sağ bek pozisyonunda bir değişiklik yapmasını ben çok fazla beklemiyorum.

0: bir teklif gelir herhangi bir oyuncu, o ayrı. Ama sol bek pozisyonunda bir değişim olacağını düşünüyorum ben Fenerbahçe adına. Yani İsmail Kartal sağ bekte Semedo gibi atlet bir oyuncuyla oynayacaksa eğer, sol bekte oynayacağı oyuncunun topla ilişkisinin daha iyi bir oyuncu olmasını beklerim ben. Bu profil Archie Brown değil ki, Archie Brown'a zaten İngiliz pasaportundan dolayı Premier Lig'den teklifler de var. Bir satış olacaktır Archie Brown noktasında. Merkez Fenerbahçe'nin belki de kağıt üzerine en güçlü olduğu bölge. Bakın şunu altını çizmemiz gerekiyor. Burada önemli olan en iyi oyunculardan en güçlü kadroyu kurmak değil. Teknik adamın oynatacağı oyuna en uygun kadroyu kurmak. Şimdi mühendislik dediğimiz şey zaten bu. Yani mesela İsmail Kartal oyunu için şunu diyebilir. Kendi oyunu için. Benim adıma Kante Gendouzi doğru ikili değildir diyebilir. Ben orayı oyunun iki yönünü oynayan bir 8 numara istiyorum diyebilir hoca. Ben buna saygı duyuyorum. Yani dediğim gibi en iyi, en kariyerli oyunculardan bir kadro kurmak değil burada marifet. Hoca hangi oyunu oynatmak istiyor? Hangi profilleri istiyor? O profiller üzerinden bir mimari yapmak, kadroyu inşa etmek en doğrusu. Kadro kısmında kanat bölgesinde de ben mutlaka bir değişim bekliyorum. Profillerin değişmesini bekliyorum en azından. Yani Kerem, Musaba, Nene üçlüsünden Kerem kalacaktır mutlaka. Yerli ve milli bir oyuncu. Ama Musaba ve Nene konusunda bir ayrılık benim adıma hiç sürpriz olmaz. İrfan'ın dönmesi çok olası, çok muhtemel Fenerbahçe adına. Kadroda yer bulması muhtemel. Oraya yine belki hem sola hem sağa, iki kanada birden, işte az önce bahsettiğimiz topla beraber ilişkisi iyi, asist özelliği yüksek, sette Fenerbahçe yukarı seviyeye taşıyabilecek profiller mutlaka gelebilir. 9 numara bölgesi zaten Vedat Muriç geldiği için oraya Fenerbahçe üst seviye uzun boylu yine bir santrafor, gerçek bir santrafor kimliğinde bir oyuncu alır. Toparlamak gerekirse bir de stoper mutlaka Fenerbahçe gelecek. Hatta bilgi verelim. Hani Kim Minje sıcak gündemde var şu an Fenerbahçe'de. Şikir'in yanına mutlaka yönetim, bu hocadan bağımsız bu arada, bir stoper arayışı zaten vardı. Seçim döneminde de bunu Aziz Yıldırım dile getiriyordu. Toparlamak gerekirse bir stoper, 11 üzerinde söylüyorum. Bir sol bek, 2. Bir 9 numara, 3. Bir kanat oyuncusu, 4 Fenerbahçe'de. Bir de belki orta sahada bir profil değişimi olabilir. 4 ya da 5 değişim bekleyebiliriz Fenerbahçe'de 11 üzerinde.
1: Hocam ne dersiniz?
2: Şimdi burada demin Onur'la girerken Onur kaçtı gitti. Bir tane Samsun Spor maçında Talişka'yla Asensio oynamış. Yok,
0: konu çok uzun olduğu için hiç o konuya şey yapmayacağım.
2: Yok, gireceğim bak şimdi. Bu şimdi
1: hocam orada İsmail Kartal bir yerine koyun bir şey kendinizi. Öyle
2: tamam
1: düşünün.
2: Da yani bu İsmail Kartal, İsmail Kartal aptal mı bakacak oraya? Asensio'nun
1: ama bu orada oynadığı Güneş Kurtar'ın takımı değil. Hayır. İsmail Kartal'ın takımı
2: İsmail
1: gibi.
2: İsmail Kartal lazım. Ya girip bakmayacak mı maçlarda ne olmuş? Bakmıştır. Şu 10 numara İsmail Kartal bakacak Asensio'nun orada tek başına, yani beraber değil, bir Samsun maçında Talişka ile oynamış. Asensio'nun orada 10 numara oynadığı maçları kaybetmişler 2 puan. Hı hı. Veya Talişka'nın orada 10 numara oynadığı maçlarda tam 20 puan kaybetmişler 10 maçta. Girip baksın herkes. Tamam mı? Yani şimdi onu oraya koyar mı sence İsmail Kartal? Görmeyecek mi onu orada?
1: Asensio'yu yani, koyar hocam oraya.
2: Oraya ya puan kaybetmiş diyorum sana.
1: Fark etmez, tek başına gene kaybettirmiyor koyar ki.
2: Ya fark etmiyor orta saha. Ya oradan anlatamıyorum. O orta saha dirençsiz.
1: Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Asensio İsmail Kartal'ın kanatta kullanabileceği bir profil. İrfancan'ı kullandığı için söylüyorum.
0: Orada da kullanabilir.
1: Ama
2: işte orada faydalı olmuş zaten.
1: İsmail Kartal Asensio'yu orada kullanırken elinde müthiş çalışkan bir Şimanski olmayacak o pozisyonda. Talişka'yı koyduğu takdirde Talişka'yla oynuyor olacak.
2: Hayır, Talişka'yla
1: bambaşka bir isim üstüne ya konuşacaksak olabilir.
2: Ya işte orada Fred veya İsmail'i oynatacak. Anladın mı? Veya birisini alabilir onları da beğenmiyorsa, tamam mı? Yani Gendouzi, Kante, İsmail, Gendouzi, Kante, Fred veya Gendouzi, Kante, X. Buraya Talişka'yı, buraya Asensio'yu koyduğu zaman kazanamamış 10 maçta. Kazandığı maçlar da var. Hı hı. Bakmayacak mı adam oraya ya? Biz burada konuşuyoruz, biri gidip söylemeyecek veya bakmayacak mı bunlar hangi maçta nasıl bir kadro çıkmış? Sağ bekte Samet'e sakat. Yarı or sağ bekte Levent'i oynattı, Mert'i oynattı. Oraya bir tane sağ bek, iyi bir tane adam alması lazım. İyi bir tane.
1: Semedo kötü oyuncu mu?
2: Hayır, çok sakat. Yerini Mert Müldür doldurdu mu?
0: Hocam, kaç maça çıkmış geçen sezon Semedo biliyor musunuz?
2: Kaç?
0: 40 maça çıkmış. Nasıl sakat bu adam?

0: Çoğu maçta Mert oynadı ya.
1: Bak, çok maça çıkmış bir oyuncu alakalı.
0: Ya yarıya malak oynadı, çıktı. Allah Allah.
1: Kaç maç ya? Kaç maç
0: bak Mert Mildin'e bak o zaman. Mert'e bak bakayım. Mert'e bak bakayım.
1: Baksın hocam.
0: 150 maç mı oynadı bu Fenerbahçe? Allah Allah.
1: Hayır, nasıl anlamıyorum hani Semedi.
0: Ya sakat... kaç tane maç çıktı Mert Müldür ya? Bak bakayım.
1: Baksın hocam.
2: Hocam sakatlık sıkıntı olur, formsuzluk olur, çıkar.
0: Tamam, kaç
2: Mert
0: maç
2: farklı
0: çıkmış?
2: Pozisyonlarda da oynadı. Mert'in çıktığı maç sayısı 24. Ama lig için söylüyorum bunu. 11 başladığı maç sayısı 11.
1: Ne tamam. E nasıl olmuş ha hocam? 40 maça çıkmış. 30 maç.
0: Ya 11 küsür, tane maç sen ne kurcun?
1: 30 maça çıkmış Semedi ya. Ya ilk 11'de.
0: Mert Müldür yerini doldurdu mu? Semedo'nun yani. Doldurdu mu? Fenerbahçe futbolcusu mu? Öyle söyledi. Öyle
1: Mert
0: Fener.
1: Müldür mü? Ha. Niye Mert Müldür kötü futbolcu olsun ki hocam, anlamadım ben yani.
0: E sen maçları seyretmiyorsun demek. Yediğin golleri bir bak.
2: Hocam Mert Müldür Fenerbahçe'de alternatif Allah bir bek olamaz
1: hocam,
2: mı?
1: Hocam bir saniye şimdi. Hani
2: olamayacak seviyede.
0: Ben olmam. Hocam, ben benim için olmaz.
1: Hocam hadi ben diyelim ki futboldan anlamıyorum. Okey. Hiçbir itirazım yok. Anlamayan Mourinho da hiçbir şekilde futbolu bilmiyor. Montella da futbolu bilmiyor. Tedesco da futbolu bilmiyor. Bunların evet, hiçbiri bilmiyor futbolu. Bilmiyor. Evet, yani ben hepsi sağ bekte oynatıyor.
0: Ben biliyorum. Onlar hiçbiri bilmiyor. Sadece hepsi diyorum, kovuldu gitti zaten. Ya yedirdi golleri görmüyor musunuz?
2: Hocam belki
0: ya
2: süreyle ilgili de konuşmak lazım yani.
0: Ya yedirdi golleri inanamıyorum ben.
2: Hocam Semedo'nun ligde 1945 dakikası var. Mert'in dakikası 1225.
0: Ben hemen yakın.
2: Arada 700 dakika fark
0: ya, 700 dakika
2: var.
0: Ya tamam da ya fark etmiyor. Beş
2: ama
0: maç
2: beraber oynadı, oynadıkları anlar da var.
0: Ya evet, 5 maç
1: sol
0: oynadı fark
1: oynadı
0: etmiyor.
1: Evet.
0: Sol bek oynadı ya. Gülüyorum ya.
2: Sol oynarken sağ stoper oynamış evet, olabilir.
0: Sol bek oynadı. Karagümrük'e yenildin ya. Sol bek oynadı. Sağ bek
2: yedek hocam işte alternatif. Yani. Semedo, Mert.
0: Ya sen bir dakika şeymişim, bu Mert Müldür yedek oluyor mu alternatif Fenerbahçe'nin?
2: Olur.
0: Oluyor mu? Tamam iyi o zaman.
1: Hem milli oyuncu aynı olabilir, zamanda yerli oyuncu. Yani şimdi hocam bakın şimdi.
0: Bana ne yerliden ya, sen şimdi alternatif.
1: Hocam kadroyu kaç tane yabancıyla
0: ya fark etmiyor
1: ki,
0: alternatif mi bu? Bitti.
1: Alternatif
0: sen
1: oyuncu
0: diyorsunuz değil mi? İyi,
2: hocam tamam, 10 tane yabancı alabiliyorsun. Genç kategorisinde 4 tane alabiliyorsun.
0: Ben
1: ya yani milli takımın ben, iki sağ bekinden biri Fenerbahçe'nin alternatif sağ beki olur tabii ki. Daha ne olsun yani? Kim olacak?
2: Mert'e çok kitlenmeyelim. Sağ bek yani
0: sağ
2: bek
0: bana göre oraya bir tane adam alır.
2: En belirleyici pozisyonu da değil. Değil
0: ya
2: yani.
0: Bak şimdi yani
2: sağ bek mühim bak, değil demiyorum ama en belirleyici bakın, pozisyon
0: şimdi
2: değil.
0: Ben ne yapıyorum biliyor musun? Fenerbahçe 7 gollere bakarım. Mert Müldür'ün, Samedan'ın, bilmem Çağlar'ın kaç tane %100 hata yapıp gol yedirdiğine bakarım.
1: Hı hı.
0: Tamam bakarım. Ha baktım bunda 8 tane 10 tane. Ona bakarsan Çalay'ı da dünya kadar sen de Mete diyorsun. Ya en az 7-8 tane %100 gol yedirdi. Bireysel hatasında. En azını söylüyorum.
2: Yedir hocam. Herkes yedir.
0: Ya, herkes değil işte.
2: Hocam
0: yedirirsen o zaman olamazsın işte. Şampiyonlar da gidemezsin.
2: Van Dijk da gol yediriyor.
0: Ya bir tane iki tane yedirir de 8-10 tane yediremez. Yedirmez herhalde.
1: 8-10 tane nerede yediriyor hocam? Ne yaptınız ya? Kim? 8-10 tane gol yedirir yani.
0: Bak bakmıyorsun ki. Ya sayacağım tek tek şimdi sana yedirdiği golleri bulacağım.
2: Hocam misal
0: sayacağım,
2: veriyorum. Biraz ön tarafla ilgili konuşalım isterim. Kerem'le Musaba var. İsmail tamam, Hoca'nın o son dönemki oyunundaki alışkanlığı Tadiç'le oynamaktı. Tadiç izlediğimiz herhalde en sakin kanat oyuncularından biri. Ne yaptığının en farkında. Kerem'le Musaba bambaşka profiller. Hatta Nene de özünde aslında sol kanada daha yakın bir oyuncu olarak geldi ama sağda değerlendirildi. Cengiz'in Fenerbahçe'de bir şansının daha olduğunu herhalde kimse düşünmüyordur. İrfan Can Kahveci belki o pozisyonda bir alternatif olabilir ama yaşı ilerledi. O günkü İrfan Can olmasını beklemek ondan da haksızlık, ona da haksızlık. Oğuz'da bazı soru işaretleri var kalitesiyle ilgili. Çok şüpheci değiliz, iyi oyuncu. Ama bulduğu süreler biraz az kaldı. Oralarda ne gibi farklılıklar olabilir?
0: Ya şimdi orada sağ ön olarak çıkartır. Şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'nin Nottingham Forest, ondan sonra Trabzon, şey maçı var, Konya, bir de Gaziantep maçlarında hep şey sağ önde oynamış. Yani Asensio, Talisca, Kerem çıkmış bu maçlarda. Tamam ve hep galip gelmiş. Şimdi Asensio sağ tarafta oynadı. Alternatif onun Oğuz'da İrfan olur. İrfan hiç orada oynatmadı zaten. Tadiç attığı golle 14'er tane herhalde tahmin ediyorum bir asisti var. 14'e yakın golü var. Yani bir 20 küsür çifre yani rakamlarda 20 küsür golü var. Yani kimin dahili hocam? Var. Tadiç'in. Gol attı.
1: Tadiç'in
0: yani.
1: Hep çift tane yaptı. Evet. Yani, kariyeri boyunca
0: yapıyor. Gol attı. Şimdi orada Kerem de onları yapabilir yani. Kerem'in de yapabilir. Kerem de yapabilir. Yani orada Musaba da yapabilir. Bence orada bir şey aramaz diye düşünüyorum.
1: Ya şöyle bir şey var. Ne? İsmail Kartal şunu ister. Yani ön bölgedeki oyuncuların az top kaybetmesini ister. Orada olabildiğince kalmak ister ki neden bunu ister? Çünkü topu kaybettiğin anda oradan bir topu yeniden kazanmak için bir efor sarf ediyorsun. İki topu yeniden geri kazanamadın o zaman geri koşmak zorunda kalıyorsun 50-60 metre. Dolayısıyla ya burada...
0: İşte Asensio var orada. İşte Asensio bölgedeki... İrfan var. Bu tarafta da fark etmiyor. Kerem veya Musaba koyacak ya da oraya adam aldı.
1: Kerem olmaz demiyorum hani şey
0: Kerem
1: anlatmaya
0: koyacak yani onu. Ya milli takım futbol diyorsun ben ona bakmıyorum yani. Milli takımda oynar.
1: Kerem bana... tabii ki olur kadro planlaması olur.
0: Kerem de orada olacak Musaba'yı koyacak. Ben Nene'nin bir tane adam geçtiğini görmedim sağ ama sağ tarafta oynayıp da ama santforken tutamazlar onu. Santfor oynarsan at topu git uçuyor adam. Bak ne diyor hiç beğenmediğim futbolcu. Sağ tarafta oynatacak da gönder. Ama santfor oynat bak. Bir maçta oynadı 2-3 tane gol attı tutamazlar onu. Uçuyor adam. Ama sağ tarafta oynayamıyor. Onun için de ya Talişka'yı da santfor düşün. Orta sahada tekrar söyleyeyim Gendiz'i, Kante, İsmail veya şeyi göndermez Fred'i tahmin ediyorum. Ha bunları beğenmezse oraya bir adam alır. İsmail de bakacak şimdi ben nasıl bakıyorum?
2: Fred'i son 2 sezonda biraz düşüşte gördünüz
0: ben
2: mü?
0: Ben hiç görmedim. Ya son 3 tane maç oynadı. Hiç düşüşte değildi bana göre. Zaten 2 tane golü var. 3 tane Fenerbahçe'de müthiş oynadı. Son 3 maç. Kim gitti? Konya gitti. Kimle oynadı? Birisi de 2 tane daha. Başakşehir ile oynadı. Son maçta da şey de oynadı. Yine golü var galiba.
2: Ama lig bitmişti orada biraz.
0: Fark etmeyin ya. Lig bitti de kim koşmadılar mı? Konya koşmadı mı? Şey Başakşehir koşmadı mı yani? Şey mi yoktu?
2: Konya ve Eyüp maçları.
0: Bir tane daha maçta oynadı gene son 3 maç.
2: Bakacağım. Yani Konya bu arada Konya Başakşehir. Zaten o sırada Türkiye Kupası'nı bekliyor. Rotasyon Başakşehir. Yaptı. Ya, Başakşehir maçında 2 asisti var. Evet, evet onlar Avrupa kovalıyordu. Yani. Ama yani bilmiyorum çok zor bir maç olmamıştı.
0: Zor maç oynamadı çünkü niye öyle bir
2: Fenerbahçe
0: üstü çıktı?
2: Fenerbahçe için zaten sezonun aslında bittiği bir maçtı. Ya en iyi, yani.
0: Yani Fenerbahçe'nin şimdi veya X bir takım oynayacağı en zorlu maç Başakşehir maçıydı. Başakşehir maçında da adamın iki asistini
1: Fred'in şans alıp kötü oynadığı maçlar da oldu.
0: Evet. Ya, herhalde olur ama Fred ya.
2: Çoğu maçta kötüydü.
0: Bence onu orada oynatır diye düşünüyorum.
2: Yaşı da hocam 33.
0: Fark etmiyor ki.
2: Yani Mart'ta 34
1: yaşında. Sezon olacak. Önceki İsmail Kartallı kadronun Fred'i değil.
2: Değil. Evet.
1: Oraya belki işte Fred profilinde yeni bir oyuncu istenebilir.
2: Olabilir.
1: Hani o ilk geldiği gibi Fred'in o
0: ya
1: halindeki
0: İsmail'i
1: oyuncu
0: oynatabilir.
1: Gibi.
0: İsmail veya oraya alabilir. Ama oraya şeyi koymaz. Talişka'yı
1: ya
0: koymaz.
1: Şöyle söyleyeyim. İsmail Kartal'ın merkez tercihlerine baktığımız zaman 3 tane dinamik oyuncu ister. Evet. Ama 3 dinamik oyuncunun mutlaka en azından birinin de hücumda efektif olmasını ister. Yani örnek verelim. İşte Kante, Gendouzi, İsmail üçlüsü, İsmail Hoca'nın üçlüsü değildir. Orada ya 8'inin ya 10'unun mutlaka hem oyunun iki yönlü oynamasını, hücumda skor üretmesini arzu eder İsmail Hoca.
2: Yani Kante, Gendouzi, İsmail'le oyunu topu da döndüremez.
1: Başka bir şey oynarsınız. Evet, bakın evet. Bu üçlü kötü üçlü demiyorum. Ama İsmail Kartal'ı getirdiyseniz takımın başına, onun oynatacağı oyuna göre bir kadro mimarisi diyorum ya, o önemli kısım zaten. Yoksa kadroya bakıp ya bu kadronun şu oyuncuları iyi demek başka bir şey. İsmail Hoca ne oynatacak sorusuna yanıt vermek başka bir şey. O anlamda diyorum hoca.
0: Ya ama orada Talisca oynattığı zaman da Fenerbahçe puan kaybediyor.
1: Talisca oynatmaz hocam orada.
0: Ya işte oynamış kaybediyor. Asensio da oynattığı zaman aynı şekilde puan kaybetmiş. Asensio'nun da orada oynadığı maçlarda. Yani ileride oynadığı maçlarda Asensio hem başarılı olmuş hem galip gelmiş. Söylüyorum en zor maçlar işte Trabzon maçı, Antep maçı. Konya maçı galiba. Bir de 5 tane maçı var. Veya sonradan girdikleri maçlarda çok başarılı olmuşlar bu orta saha. Nottingham Forest maçı. Yendiği maçlar. Hepsi bu üçlü oynamış. Yani Kante, Gendiz'i ya İsmail ya Fred oynamış yani. Asensio ileride oynamış.
1: Hocam şöyle bir şey de var şimdi.
0: İşte ya bakacak adam ona.
1: Sizin dediğiniz üçlü evet iyi performans verdi ama hocanın oynattığı oyun da bu üçlüye uygundu. Şimdi eğer bir teknik direktör şunu diyorsa ki ben topa sahip olacağım, ben 3. bölge oyunu oynayacağım, bu üçlülü olmaz. Bir teknik adam diyorsa ki ben rakibi karşılarım, önde basarım, topun gerisine geçerim.

0: 60, zaman burada
1: 65 topa sahip olmak ister. Maç başına 500-550 pas yapamaz
0: yani. Öyle mi?
1: Bu oyuncularla bunu
0: Fred
1: yapamazsınız.
0: Fred'le yapamaz öyle mi?
1: Fred demiyorum. Allah yanındakilerden Allah. Bahsediyorum hocam. O üçlüyle yapamazsınız. Yendi Kante
0: Fred'le yapamaz mı arkadaş?
1: Başka bir şey oynarsınız.
0: Nasıl yendin? Başka ya nasıl yendin şeyi Trabzon'u şampiyonluğu oynayan? Nasıl yendin Antep'i?
1: Hocam
0: nasıl
1: aynı
0: yendin?
1: Şeyden bahsediyorum. Teknik adam başka bir şey oynattı çünkü o zaman.
2: Nasıl bir İsmail Kartal'ın geride kalan dönemlerdeki performansına gelin. Hep birlikte göz atalım. Sonra da İsmail, Fred, Guendouzi, Kante, Asensio ve Talisca kelimelerini kullanmadan acaba biraz daha kadro yapılanmasını tartışabilir miyiz diye merak ediyorum. Deneyebiliriz. Bakarız. 2014-15 sezonu. 46 maç, 30 galibiyet, 10 beraberlik, 6 yenilgi almış Fenerbahçe. İsmail Kartal'la beraber puan ortalaması 2.17. Fena bir dönem değil. Geride kalan dakikalarda da özet görüntüleri paylaşmıştık. O sezona da Süper Kupa zaferiyle giriş yapmıştı Sarı Lacivertli kulüp. 2021-22 sezonunda 21 mücadele, 12 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgisi var İsmail Kartal'ın ve 1.95'lik puan ortalaması dikkat çekiyor. 2023-24 meşhur 99 puanlı sezon, 58 karşılaşması var Fenerbahçe'nin toplamda. İsmail Hoca yönetiminde 44 galibiyet var 58 maçta. Hakikaten başarılı, güzel bir dönemdi Fenerbahçe için. Netice belki istenildiği gibi olmadı ama Avrupa'da da bir heyecan yaşatmıştı Sarı Lacivertli takım futbol severlere. 7 beraberlik, 7 yenilgi, 2.40 puan ortalaması İsmail Kartal'ın 3 döneminin kısa özeti Onur Özkan. Ki o dönem Konferans Ligi'nde de Fenerbahçe zafere de gidebilirdi. O Olympiakos deplasmanındaki rotasyon çok konuşuldu ama o tercihin İsmail Kartal'a tek başına ait olduğuna asla inanmıyorum. Hatta bir adım ileri giderek o tercihin tek başına hocaya ait olmadığını da biliyorum.
1: Kesinlikle doğru.
2: O bir kulüp politikasıydı. Aynen doğru. Fenerbahçe lige daha odaklı olduğu için orada Konferans Ligi'ni kulüp politikası olarak ikinci plana attı. Keşke en iyi, en ideal kadroyla çıkılsaydı, Olympiakos geçilseydi belki de ülkemize 24 sene sonra bir Avrupa Kupası daha gelebilirdi.
1: Şunu söyleyeyim, ben de bir rakam vereyim. Lig özelinde 2.38 puan ortalaması, %72.2 galibiyet yüzdesi Fenerbahçe tarihinin en iyisi İsmail Kartal bu alanda. Zaten 10 büyük lige bakalım, şampiyonluğa oynayan takımlara bakalım. Şampiyonluk kazanamayıp bir takımın başına dördüncü kez gelen bir hoca yok zaten. Yani şampiyonluk kazanamayıp. Bunun sebebi ne? Hocanın oynattığı oyun. Yani Fenerbahçe İsmail Kartal dönemlerinde belki şampiyon olamadı. Belki istediği kadar kupada kazanamadı. Bir kupası var hocanın. Ama oynattığı oyun hep taraftarı mutlu etti. Neden? Çünkü Fenerbahçe taraftarının istediği bir oyun var. Çok adamla hücum. Bol gol pozisyonu, ön alan baskısı, heyecan, aksiyon. Taraftar bunu istiyor ve İsmail Kartallı takımlarda hep bunu buldu. O yüzden de senin söylediğin bir şey vardı ya yayının başında. Teveccüh var İsmail Kartal'a.
2: Evet var.
1: Niye var? Adamın şampiyonu yok diyebilirler. Ama oynattığı oyun hep Fenerbahçe taraftarının kalbinde bir yer etti. Taraftar stada gittiği zaman keyifle ayrıldı stattan. Sen de söyledin, maça gittin dedin. Keyif aldım Fenerbahçe'nin oynattığı
2: oyunu. 3 hafta üst üste gittim.
1: Şimdi dolayısıyla bugün
2: Rize vardı, evet. Başakşehir vardı, hatırlarsın belki.
1: Bugün İsmail Kartal Fenerbahçe'nin hocasıysa, evet, bir Fenerbahçe'nin eski kaptanı Arap İsmail'dir. Önemli. Değil mi? Fenerbahçe camiasını biliyordur. Önemli. DNA'sını biliyor. Önemli. Camianın evladı önemli. Ama daha da önemlisi oynattığı oyun. İsmail Kartal'ın oynattığı oyun bu seviyede olmasaydı asla şu an bu göreve getirilemezdi. Yani getirilme ana sebebi bence oynattığı oyunun hep bir şey vaat ediyor olması. Şimdi 99 puanlı sezonda şöyle bir nüans daha vardı. Takımın taşıyıcı kolonları Tadic ve Dzeko, değil mi? Çok özel iki tane oyuncu. Ve bu oyuncuların alternatif de yoktu takım kadrosunda. Bu oyuncular 40-45 maç sürekli oynadılar. Çok rotasyona giremediler.
2: Oğlum, Ferdi'yi de ekleyelim ya. Ferdi sol bek değil.
1: Yaş anlamındaki şeylerden bahsediyorum. Yani ileri yaştaki insanlardan bahsediyorum.
2: Doğru söylüyorsun.
1: Şimdi bu oyuncular çok kullanıldı. Evet. Rotasyona gidilemedi. Ve Mart ayı sonrasında bakalım rakamlarına, bu iki oyuncunun baş aşağı çakıldılar. Şimdi bu sezon Fenerbahçe'nin kuracağı kadro çok da alternatifli bir kadro olacağı için

0: Hoca mutlaka belli noktalarda daha rahat rotasyon yapma şansını yakalayacak. Fenerbahçe'nin o kadrosu iyi bir kadroydu 11 özelinde. Ama kadro anlamında Galatasaray'ın gerisindeydi. 11'i çok iyiydi. Ama yedek kulübesinden gelebilecek çok fazla oyuncusu yoktu hocanın o sezonda. Hatırlayalım, devre arasında kim gelmişti Fenerbahçe'ye? Kurunic gelmişti değil mi o sezon?
1: Doğru.
0: Yani hoca ısrarla istedi. Yok, orta sahada bir problem de vardı. Şimdi toparlamak gerekirse hocanın bir artısı bu. Elinde o sezondan daha geniş bir kadro olacak. Daha rahat rotasyon yapabilir. Şu kısım kıymetli. Hocanın iletişim konusunda mutlaka kendini bir adım ileri götürmesi gerekiyor. Ya iletişim dediğim şu değil, yanlış anlaşılmasın. İşte ağdalı cümleler, sloganlar, hayır değil. Doğru yerde doğru ifadeleri kullanması gerekiyor hocanın. Son sezonunda bazı hatalar yaptı o noktada. Yani çünkü teknik direktör demek sadece kulübede oturan isim değil. Yani bu camianın bir evladı olarak bir lider pozisyonuna geliyorsunuz. Yani camianın ikinci liderisiniz siz artık. Bir Aziz Yıldırım, şu anda İsmail Kartal, camianın ikinci lideri. Verdiğiniz mesajların da o minvalde olması gerekir artık bu saatten sonra. Dolayısıyla ben İsmail Kartal'ın şansını, başarı şansını o sezondan daha yüksek görüyorum bu sezon adına. Ve o sezon belki o puan ortalaması şampiyonluğa yetmedi. Ama bu sezon aynısını yapsın, şampiyonluğa yeter. Çünkü artık Galatasaray da o düzeyde Şampiyonlar Ligi'nin etkisiyle sürekli maç kazanan bir takım hüviyetinden kayboldu geçen sezon.
1: Evet.
0: Bu sezon da böyle olacaktır aşağı yukarı. Yani 2.60'ları bir daha kimse göremez zannetmiyorum ben.
1: Onur, ekibe Dirkkaç da katılacak. Hani başka konuşulan
0: i̇şte
1: isimler de var.
0: Aziz Yıldırım tercihi işte bu.
1: Volkan Demirel özelinde bazı sohbetler var.
0: Orada bir soru işareti koyalım. Az önce söylemiştim Volkan Demirel noktası. Çünkü Volkan Demirel şunu söylüyordu. Ben yardımcı hocalığı ancak Aykut Kocaman'ın yanında yaparım demişti. Hı hı. Çünkü Volkan Demirel şu an teknik direktör.
1: Bu arada birinci yardımcı oluyor Dirkkaç.
0: Evet.
1: Bu da Volkan Demirel'in bence olmadığı ya da olmayacağı anlamına da geliyor.
0: Belki
1: gibi.
0: Bir de Aykut Kocaman'la yaşanan fikir ayrılığının bir sebebi de Dirkkaç'ta olabilir. Bunun altında. Yani bu bir sonraki süreçte, haftada
1: olabilir.
0: Daha net konuşuruz bunu. Çünkü hocanın yıllardır beraber çalıştığı isimler var. Onu biliyoruz. O yüzden de Volkan Demirel konusu bence de şu olabilir belki. Bir görev tanımı değişikliği olabilir mi? Sportif direktör ya da futbol direktörü tarzında Oğuz Çetin'in ekibinde yer alabilir mi? Hani bunu belki kabul edebilir.
1: Olabilir.
0: Ama teknik ekipte ben de bu saatten sonra olmasını beklemiyorum açıkçası.
1: Dirkkaç nasıl bir katkı sağlayabilir? Bununla ilgili görüşünü de merak ediyorum. Liverpool döneminde benim en sevdiğim oyunculardan biriydi.
0: Büyük karakter.
1: Çalışkanlığı,
0: büyük
1: profesyonelliği, karakteri, iş ahlakı, aynı performansı, benzer özelliklerini daha doğrusu Fenerbahçe'de de gördük. Hani böyle insani olarak da şüpheci bakabileceğim biri değil. Aynı zamanda kariyer olarak da çok büyük bir kariyer. Futbolcuların tamamının tanıdığı ve saygı duyduğu ya da saygı duyması gereken bir isim olduğu da muhakkak. Ne katabilir Fenerbahçe'ye?
0: Bence bir önceki dönem iyi analiz edilmiş. Onu söyleyeyim. İsmail Kartal döneminden bahsediyorum. İsmail Hoca'nın iletişim kısmında evet yerli oyunculara özellikle iyi bir iletişim vardı ama bir noktadan sonra yabancı oyuncular iletişim problemli hale gelmişti. İşte Tadic'in, Dzeko'nun hocaya bakışı biraz sıkıntılıydı. İşte o noktada özellikle yabancı oyuncularla hocanın o arasında köprü vazifesi kurma noktasında Kayıt çok özel bir profildir. Yani teknik becerisini şu an çok net bilmiyorum, emin değilim.
1: Hocalıkta yaptı.
0: Evet, yaptı ama çok başarılı olamadı. O ayrı bir nokta ama karakter, liderlik, oradaki yabancı oyunculara hedefe odaklama noktasında iyi bir iletişimcidir bu arada Kayıt. Bence doğru tercih. Vebo'nun da ekipte olabileceği konuşuluyor bu arada. Onu bilemiyoruz şu anda. İsmail Kartal döneminde yaşanan sıkıntılardan bir tanesi de buydu. Hocanın yabancı dili yok bu arada. Yani çok net, yani Anadolu gibi konuştuğu bir İngilizcesi yok. O noktada işte bir tercüman aracılığıyla konuşmaktan ziyade Kayıt'ın onlarla konuşması daha net bir iletişim doğurabilir bence.
2: Olabilir.
0: O anlamda Kayıt'ın da bence artıdır.
2: Var mı?
1: Yok.
2: Kayıt'ın. Nasıl olacak?
0: İsmail'in.
1: Oyuncularla konuşmuş.
2: Oyuncularla da İsmail Hoca'nın söylediklerini nasıl anlayacak da aktaracak? O da tercümanla aktarıyordu yani.
0: Taktik olayından bahsetmiyorum hocam. Birebir sosyal yaşam, özel hayatta iletişimden de bahsediyorum aynı zamanda.
2: Ya zaten onlarda bir türlü biraz sıkıntı olur zaten. Teknik konularla ilgili İsmail'in kendi bildiği felsefesi vardır bilmem ne. Hiç tahmin etmiyorum yani bir teknik adam gelip de yani ona bir danışır falan ama yani bildiğini yapar. Ne olursa olsun yani. Yani Kayıt böyle istiyor, şunu istiyor. Yok Ahmet oynatalım, Mehmet oynatalım. Hiç dinlemez yani.
1: Oynatma İsmail'in. Dışında da hocam misal yani. Hani bazen bir oyuncuyu tercih edersiniz. Birisi kulübede beklemek durumunda kalır. Oyuncu bunu buna üzülebilir. Evet. Bunu kafaya takabilir. Orada. Mesela onunla konuşman gerekir. Devreye yardımcının girmesi iyidir. Hoca kötü polisse yardımcı iyi polisi oynayabilir gibi gibi gibi. Şimdi pek bu, çok faktörde çok elini rahatlatır.
2: Çok önemli. Ben Kocaeli Spor'a ilk geldim. İkincilikte hep böyle şey vardı. Yaşlı futbolcular vardı. O takımın babaları derler ya. Dedim ki yardımcı antrenörü kim? Orhan'ı alacağım dedim. Orhan Görsen vardı. Kaptan o seni bırakıyor. Hı hı. Çağırdım ya Güvenç abi dedi. Ben de onu oynadım. Ya ben ne yapacağım dedi. Ya boş ver dedim. Gel ben bir anlamam dedi yani antrenör falan. Bırakıyor. Gel sen dedim. Bak Orhan. Seni dedim bunlar seviyor tamam mı? Hı hı. Bunların hepsi yani bize şey de papaz derler ya. Evet. Çok da iyi insanlardan var.
1: Papaz futbolcular.
2: Dedim sen bunu oynamayanları bizde der hani bir laf vardı. Bükeceksin hani sen diyorsun hı hı. Ya şey bizde bükeceksin. Şimdi Orhan'ı mesela bana kısalar bile Orhan'a diyoruz ki nedir hocam? Şunlar oynamıyor derdi. Tamam sen bana bırak derdi. Giderdi onları dediğin gibi tamam mı? Çok önemliydi bu. Ve bir şey söyleyeyim. Bir olay oldu Orhan gitti. Ondan sonra takımda bir şey başladı. Başarısızlık başladı. Çok önemli bir şey yani o. Evet. İşte ama orada İsmail Hoca ile bu Dirk Kuyt'ın o bir şeyleri önemli. Yani o da işte bu konuları konuşup da yani işte bak oynamayanlarla sen şey yap bunları yumuşat, ilgilen. Şimdi bizde şöyle bir şey var. Sen çok güzel söyledin. Biz de diyor ki şunu da alalım, bunu da alalım, bunu da alalım. Ya oynamayan adam, futbolcu tavır yapar ya. Tavır yapar yani.
1: Onlar... Çok azdır değil mi hocam tavır yapmaya?
2: Ya bravo tam ama öyle değil. Sen bak bakayım transferde ne herkes diyor. İki tane santifor aldın. Kim oturacak? Otursun. Profesyonel. Yok öyle bir şey ya. Yok. Şimdi Galatasaray kimi? Dortmund'un santiforu kim?
0: Girassi. Girassi'yim diyorsun.
2: Girassi. Ya oturacak mı kenara gelecek?
0: Fenerbahçe için bahsediyor.
2: Galatasaray için mesela.
0: Ha Galatasaray Fenerbahçe istiyordu onun için sordum.
2: Neyse Galatasaray oturur mu?
1: Oturur.
2: Nasıl oturur?
1: Osimhen oynar. Girassi oturur.
2: Öyle kolay değil yani. Oturur. Yani öyle oturur oturtturamazsın yani. Adamı ya.
1: Yani işte yani mevzu zaten işte, şu. Ha, bu oturtturamayacağın ya. Adamı getirmeyeceksin.
2: İşte ama mesela.
1: Yani Osimhen'in yedeği Girassi olmaz yani.
2: Ya tamam aldın.
1: Orada Fenerbahçe alsa Osimhen'den daha çok gol de atabilir yani. Onu da
2: olabilir. Ya şunu söyleyeceğim yani işte orada dikkat şeye girer yani devreye girer. Burada çok faydalı olur. Ben bunun faydasını çok gördüm yani. Ben söylüyordum ya bunu adam ya, mümkün değil ya adam ya takımın kimyasını bozar soyunma odasında sen bir çıkarsın dışarı işte, adam ayakkabısını vurmam da takımın havasını bozar maça çıkarken iki kişiyi oynatma üç kişi surat asar bilmem ne yapar hatta ben takımı şeyde açıklamam ne o tesiste falan otobüste takımın havasını bozarlar yine soyunma odasında açıklar bir gün Ortega'yı şey ondan beri şey yaptım hoca açıklıyor şeyde Samandıra'da geliyorlar soyunma odasına Ortega'ya da Ortega yok gelmiyor tamam mı?
1: Laurent mı?
0: Laurent canım.
2: Neyse yani anladın mı? Ya neticede şu var takımın havasını bozarlar ederler onun için de çok önemli yani böyle bir birisi lazım ama teknik konularda tahmin etmiyorum yani bu belki istişarede bulunabilir ben mesela konuşurdum yardımcılarımla ama ben bildiğimi okurdum yani gene de bir bilgi alırdım mesela antrenmanda kaçırdığım bir şey olabilir futbolcuyla ilgili. Tabii. Mesela olabilir. Ya bunları yapar. Dikkat bana göre
1: bazen
2: çok.
1: Bazen bir kavga çok... olur, tartışma olur. Tabii senin arada, görmemen gerekir. Canım, yardımcının müdahale etmesi gerekir
2: işte,
1: gibi gibi.
2: Dikkat bu profilde bir adam. Bu karakterde evet. Bir adam. Bana göre çok iyi oldu diye düşünüyorum. Şeyle de ilgili hani teknik konuyla da ilgili eğer hani bir anlaşmazlık olmazsa bana göre çok faydalı olacak bir tanesi. Her yönden faydalı olur.
0: İsmail Hoca uyumlu bir insandır yani ha? Öyle. Çok sorun ne başkanla yönetme ama sorun gidip, yaşar işte, ne futbolcuyla sorun yaşar.
2: Onur şimdi şeyle mesela Aziz Yıldırım başkan mı şey yapacak konuşacak şeyler dikkatle diyecek ki bak teknik şey budur falan filan fazla evet. Şey yapma İsmail'e de konuşacak.
0: Ya, İsmail Hoca'nın mesela yani, Erkut Hoca'ya göre bir artı şudur çok daha esnektir. Hem yani sadece oyun konusunda oyuncular konusunda bak, esneklik
2: İsmail
0: ilişkileri.
2: Hoca'nın, tekrar söylüyorum İsmail Hoca'nın o sayı Samuel'de Ferdi tercihi. Belki zorunlu oldu tamam mı? Zorunlu olarak oynattı. İhtiyaçtan dolayı ama baktı ki iyi oynuyor. Aldı götürdü verdi mesela. Burada çok iyi. İsmail Hoca çok iyi. Ben onun için diyorum mesela şeyi Fred'i oynatır diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Yani bak ya şimdi ne var biz burada 33 yaş, 35 yaş önemli değil. Orada bir sürü şeyler var. Testler var tamam mı?
1: Evet.
2: O testlere bakacak adamın devamlılığı var mı işte çabukluğu, şusu, busu falan. Bakar ona göre oynatır. Yani biz buradan boş konuşuyoruz o zaman. 33 yaş olmuş. 35 yaşında 33 yaşındaki adamı aldın Trabzonspor. Almadı mı? Hı. Trabzonspor şimdi aldı.
0: Malinovski'yi
2: aldı yani. Onun için de Fred yaşlı maçlı falan bunlar. Yok, şu anda konuşmalarımız yanlış.
0: Oyuncunun temposuna bakmak lazım.

0: Hareket, tamam, bana göre çok iyi tempoda. Bana göre geldiğinden daha iyi tempo. Daha demeyeyim de aynı tempoda. Bana göre öyle, sana göre değil. Ama onu bakacak yani. Biz buradan yani o tempoyu geçti, yaşı falan filan dersek yanılırız yani. Onun için burada öyle konuşmamak lazım. Bakalım, görelim.
1: Galatasaray'a bir dönüş yapalım mı?
0: Keskin dönüş yap.
1: Keskin bir dönüş yapalım. Galatasaray'la programa devam edelim. Kefren Turam'la ilgili hazırladığımız bir haber var. Acaba elimizde midir? Arkadaşlarıma bunu sorayım. Galatasaray'ın orta saha transferi için çalışmaları ciddi anlamda hızlanmış durumda. Bunu yapmak durumunda Galatasaray, o pozisyona muhakkak bir takviye gelecek gibi görünüyor. Çalışmalar hızlandı ama bu transferin acelecilikle ya da çok çabuk bir şekilde biteceği anlamına da gelmiyor. Kefren Turam için Galatasaray'ın ciddi bir teklif hazırladığı iddia ediliyor. Haberimizi izleyelim, üstüne konuşuruz.
2: Galatasaray orta sahaya yıldız takviyesi yapmak için mesai harcıyor. ...2026 Dünya Kupası sebebiyle transfer çalışmalarını kontrollü şekilde sürdüren Sarı Kırmızıların rotası İtalya. Tutto Sport'un haberine göre Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray... ...Juventus forması giyen Kefren Turam'ın transfer şartlarını araştırıyor. Sarı Kırmızıların 25 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu için 30 milyon euro seviyesinde bir teklif hazırlığında olduğu... ...Juventus yönetiminin ise olası bir satışta 40 milyon euro bonservis geliri beklediği iddia edildi. Kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Turam'a Liverpool, Newcastle United, Aston Villa ve Nottingham Forest'ın yanı sıra El Ahli de ilgi gösteriyor. Oyuncunun da Juventus'tan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi. 2024 yılında Nice'den 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Juventus'un yolunu tutan Turam, geçen sezon 38'i ilk 11'de olmak üzere 45 maça çıktı ve 4 gol 4 asist katkısında bulundu. Galatasaray yönetiminin orta saha transferindeki öncelikli hedeflerinden biri olan Kefren Turam için önümüzdeki günlerde temaslarını sıklaştırması bekleniyor.
1: Kefren Turam'a bir ilgisi var Galatasaray'ın. Tabii kolay bir operasyon olmadığını söylemek gerekiyor.
3: %100.
1: Galatasaray Tutto Sport'un iddiası. Galatasaray 30 milyon euro ödemeye hazır. Juventus 40 milyon euro istiyor. Böyle bir harcama sanki yapacak Galatasaray. En azından bir oyuncu için. Bu bantlarda.
3: Evet, doğru.
1: O oyuncu Kefren Turam olabilir mi? Can Uzun'un da adı geçtiği için özellikle
3: şöyle söyleyeyim.
1: Bunu.
3: Geçen sezon işte Osimhen'e 75 milyon euro ödenmişti. Bu sezonda şöyle bir şey olacak. Galatasaray iki oyuncuya, bahsettiğimiz iki oyuncu, bir 10 numara bir de 6-8 pozisyonuna. Bu iki oyuncu için yaklaşık 75-80 milyon euro Galatasaray şu an verebilecek ekonomik yapıya sahip. Bunun hazırlığı yapıldı. Yani transferde Galatasaray'ın ana planı çok üst seviye bir 6-8, çok üst seviye bir 10 numara almak. Daha sonra gidecek futbolculara göre de diğer pozisyonları takviye etmek. Şu an Galatasaray'ın ana transfer planlaması bu yönde. Turam'a bu paralar verilir mi? Tabii ki verilir. Onu söyleyeyim bir kere. Yani Galatasaray'la birçok oyuncunun ismi geçiyor ya şu an Kerem, hı hı, bu pozisyon için. Yani 10 tane oyuncu yazılmış çizilmiştir. Dış basında da iddialar vardı. Bence en ideal oyuncu o pozisyon için şu an Kefren Turam Galatasaray adına en doğru oyuncu. Ama ben çok kolay görmüyorum bu transfer operasyonu. Hatta bugün İtalyan basında şöyle bir ifade vardı Turam'la alakalı. Galatasaray'a sıcak bakmıyor. İlk tercih Premier Lig'e gitmek şeklinde. Bir de haber vardı 25 yaşında. Bu kadar üst seviye bir oyuncuyu buraya getirebilmek kolay iş değil. Gelirse büyük bir başarı olur Galatasaray adına Turam'ın. Çünkü neden söylüyorum? 1.92 olması lazım boyu Turam'ın. Bir kere bacakları çok uzun, çok geniş yer kaplıyor. Artı çok özel bir o fiziğe rağmen dribling becerisi var. Teknik kalitesi, kapasitesi hiç fena sayılamayacak düzeyde. Aynı zamanda pas kalitesi de. Komple bir orta saha oyuncusundan bahsediyoruz burada. Kenar ortalarında işte şu anda ekrana gelen gol gibi golünü atar. Uzaktan şut tehdidi de fena olmayacak seviyede vardır. Ceza sahasına girer, sürpriz koşuları yapar, gollerini atabilir. Yani Galatasaray için biçilmiş kaftan diyebiliriz. Okan Hoca'nın sistemi için en özel oyunculardan ama ben tekrarlıyorum. Çok kolay değil. Hani sadece parasal anlamda da kolay demiyorum buna. Oyuncuyu bu yaşta buraya gelmesi için ikna etmek de çok kolay değil. İtalyan basını sürekli şunu yazıyor. Oyuncunun kariyer planlamasını baba Lilian Thuram yapıyor. Baba Lilian Thuram da oyuncunun 5 büyüklükte kalmasını istiyor şeklinde. Sürekli zaten İtalyan basını yazıp çiziyor. Hani o anlamda mutlaka bir istek arzu var, onu biliyoruz ama...
1: Sen de oğlunun 5 büyüklükte kalmasını tercih edebilir miydin?
3: %100 tabii ki. Çok doğal bir şey değil mi bu yani?
1: Yanına verebiliyor mu senin oğlan? Var mı ilgisi?
3: İkini oynuyor.
1: Tamam.
3: Dolayısıyla ben de hani bunu çok yadırgamıyorum. Yani zor iş kovalanıyordur ama Galatasaray yönetimi geçen sezon yaptığı şöyle bir hata vardı. Bazı olmayacak oyuncularla çok fazla uğraşıp zaman kaybetti Galatasaray.
1: Evet.
3: Ben Thuram'ın çok olabilecek bir iş olduğunu düşünmüyorum. Bana zaman kaybı gibi geliyor açıkçası. Hani olursa muazzam iş. Ama hani oyuncu ikna edilebilecek durumda değil bence şu anda. Para verip de çok fazla getirebileceğiniz bir isim değil Thuram.
0: Ya buradan ama ikimiz de para alır diye düşünüyorum yani ben. Hani Avrupa'ya gidip de o maaşları bu kadar değil. Hayır, orada işte
3: bazı oyuncu var yani. Hocam ana işte. Fikir olarak kariyerinde parayı koymuyor. Sonuçta gidip İngiltere'ye, Bezelye'ye oynamayacak. Orada da para kazanacak.
0: Ama ya yarı yarıya ha. Fark eder diye düşünüyorum. Ya
3: mesela yani. Nasıl Osimhen Suudi Arabistan'ı reddetti, Galatasaray'a imza attı. Yani bazen oyuncular böyle tercihler yapabiliyor. O anlamda diyorum hani çok kolay değil şu anda buraya getirebilmek oyuncuyu. Bir sürede uğraşılır, uğraşsınlar bir hafta 10 gün ama ondan sonra baktılar ki umut yok. Bence Galatasaray bu defteri kapatıp diğer oyunculara yönelmek zorunda.
1: Bezelye'nin yanında pilav varsa oynarım. Onu Cacık. Söyleyeyim. O da olur. Beraber. Güzel bir üçlü. Hocam Kefren Turan tabii önemli bir oyuncu. Aslında size şunu da sormak isterim yani Onur haklı para dışında bazı başka faktörler de var yani transferi bitirebilmek için hedeflerle ilgili özellikle. Ama Galatasaray stadyumuna gelip oradaki atmosferi gören oyuncuların hatta bunlar arasında Salah ve Van Dijk gibi isimlerin olduğunu da biliyoruz. Buraya hayran kalıp acaba burada oynayabilir miyiz gibi bir şey kafalarında dönüyor olabilir. Hayran kaldıklarını ve sorduklarını biliyoruz. Kefren Turan da bu tecrübeyi kendi kulübü Juventus adına acı bir şekilde geride kalan aylarda yaşadı. O da oradaydı. Bu tip faktörler oyuncu için önemli midir?
0: Artısı var. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takıma gelecek.
1: Yani. Juventus oynamayacak bu arada.
0: Evet. Yani evet. Fark etmiyor yani başka Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takıma da gidebilir aynen. Ama
1: evet.
0: Buradaki ambiyansı gördükten sonra buradaki taraftan ilgisi, medyanın ilgisi, o şeyleri Ramspark'taki işte ilgiyi gördükten sonra burada oynamak isteyebilir. Şampiyonlar Ligi bana göre daha önde gelir. Yani şimdi X bir takıma gider, tamam mı? Yani major takımlardan bir Şampiyonlar Ligi'nde oynamıyorsa Galatasaray'ı kesinlikle tercih eder. Kesinlikle ya.
1: Orada, çok ciddi bir tercih sebebi diyorsunuz.
0: Tabii, Şampiyonlar Ligi çok ciddi bir tercih sebebi. İkincisi Galatasaray gibi bir takım taraftarıyla şeyle Türkiye, İstanbul. Yani biz burada tercih etmesinde bir sürü şeyler var, nedenler var. Sebepler var yani. Bana göre gelebilir o kadar kolay şey değil ama buradaki işte 30 milyon, 40 milyon, 10 milyon dediğiniz zaman ya 550-600 milyar lira ya. Bu yani öyle bir şey değil. Galatasaray kulübü yani bunu 30'a yapsa şeyi ikna eden nasıl ikna eden? Buradaki gider Osimhen konuşur, o konuşur, bu konuşur tamam mı? Yani buradaki olayı havayı anlatır. Buradaki ilgiyi falan ben tahmin etmiyorum o kadar başka yerde bir futbolculara bu kadar ilgi olsun, bu kadar şefkat, sevgi olsun.
1: Yoktur valla.
0: Bence de yani medyanın ilgisi, yani şeyin o Ramspark'taki...
1: Bazı oyuncu da sevmez onu bu arada. Onu...
0: Yok canım sevmeme, oturup sevmesi.
1: Mesela hiç röportaj vermek istemeyen, hiç konuşmak istemeyen.
0: Vardı, evet.
1: Evet, vardı? Yani mesela Rafa Silva.
0: Rafa Silva, ya öyle yani bir, birkaç tane adam var öyle. Yani... Ama bu... Öyle değil
1: bazı,
0: yani.
1: Bazı insan da böyledir.
0: Olur da çok nadir ama bunun tercih sebepleri de çok var Galatasaray'a gelmesi için. Onun için de ben şeyi olumsuz görmüyorum pek. Bence şeyle kulüple ilgili 30 milyonu kabul ettirsin var ya etseler ne yapayım da bir ikna ederler.
3: Ya Juventus'un da çok 30'a razı olmasını ben beklemiyorum. İşte yani çok iyi bir sezon geçirdi çünkü.
0: Şey geliyor aklıma kulağı açınasın Melike. Hemen diyorduk ki hanımına şeye hemen diyor onu söylersin diyor kapalı çarşıya getirdiler kuyumculara falan diyordum biliyor musun oraya girdiği zaman çıkmaz biliyorsun değil mi eşi meşi
3: yani
0: varsa
3: şu var.
0: Yani orada hemen aklını çeler şey yapar
3: şu oradaki var Kerem Galatasaray'da geçen sezonlarda yaşandı bu şimdi bir pozisyona bir oyuncu aranıyorsa oyuncunun profilinin çizilmesi gerekir değil mi doğal olarak yani Okan Hoca ders demeli ki yönetime örnek veriyorum ben orta sahaya bir oyuncu arıyorum ama bu oyuncu şu özelliklerde olmalı. Uyduruyorum şu an. Ben bir derin oyun kurucu arıyorum. Bizi oyun

0: kurarken rahatlatacak pasör bir lider oyuncu arıyorum diyebilir mesela, değil mi? Ve o şekilde o profilden bir liste oluşturursunuz siz. Ya da hoca şunu diyebilir. Ya ben merkezi dinamizm sorunu yaşıyorum ya da driplingle alan kat eden oyuncu problemi yaşıyorum. Öyle bir oyuncu istiyorum da diyebilirsiniz. Fakat Galatasaray'ın listesine bakıyorum ya da adı geçen futbolculara bakıyorum. Birbirinden tamamen farklı, bağımsız oyunculardan bahsediyoruz burada. Yani asla bir listede yan yana gelmemesi gereken oyuncular.
1: Ama geçen sezon da bunun... biz bahsediyoruz. Acaba Okan Hoca yönetim yapıyor
0: öyle hissediyorum zaten. Eğer öyleyse yani. Bir problem. Geçen sezonlarda da bunun örneklerini gördük Galatasaray'da. Sanki çok net bir çerçeve çizilmiyor. Burada işte bir menajer önerisi gündeme gelebilir. Gardi birinin ismini getiriyor. Ekonomik anlamda şu alınabilir deniyor belki de. Günün sonunda deniyor ki ya iyi oyuncu alalım o zaman. Hani ne kadar ihtiyaç karşılar karşılamazdan ziyade çok iyi oyuncu alalıma gidiyor olabilir yönetim. Bu çok doğru değil bence. Hı hı. Yani Galatasaray eğer ki derin bir oyuncu kurucu istiyorsa öyle bir oyuncu almalı. Okan Hoca diyorsa ki ben dinamik bir oyuncu istiyorum, öyle bir oyuncu gelmeli.
1: Ya zaten dinamik olmayan bir oyuncu artık yok. Yok.
0: Hayır, dinamikten yani, kastım en birinci özelliği o anlamında söylüyorum.
1: Tamam, fark etmez.
0: Ya da skorer bir oyuncu mu istiyor? Örnek veriyorum. Öyle bir oyuncuya gidilmeli. Ama burada umarım o kafa karışıklığı yoktur Galatasaray adına. Çünkü zarar verir bir saatten sonra. İşte sahada oynanan oyunu sekteye uğratıyor bu tür profil hataları. Turam Galatasaray için doğru bir profildir. Hatta şöyle söyleyeyim. Galatasaray'ın nasıl bir oyuncuya ihtiyacı var? Turam'a ihtiyacı var. Ha, Turam şu ihtiyacı giderebilir mi? İşte geriden topu aldın, oyun kurdun. Belki pas konusunda yapamayabilir bunu ama alır, döner ve gider.
2: Evet.
0: Yani direkt topu savunmadan alıp bir Hakan Çalhanoğlu gibi, bir Ruben Neves gibi aldı, oyunu kurdu değil. O öyle bir oyuncu değil. Ama onu başka bir şekilde mesela Gabriel Sara ile yapıp Galatasaray biraz daha Turam'ı farklı kullanabilir ve dediğim gibi Galatasaray'ın geriden oyun kurma konusunda o boşlukları da çok iyi değerlendirebilecek bir profilden bahsediyoruz. Alır gider. Alır gider.
2: Bu arada Sara devam edecek mi yani? O da
0: tabii onu bilemiyoruz. Sara konusunda teklifler olmasa mesela, da.
2: Torreira Sara ikilisini beraber çok izledik. Sara'nın 8 numara evet. olduğu. Burada Turam Sara ikilisini izleyebiliriz kalıyorsa.
0: Olabilir.
2: Bazen Turam Torreira.
0: Şimdi şöyle olabilir. Bir şey de var sevgili Kerem. Galatasaray işte Can
2: Uzun. Başka şeyler var dediler. Can Uzun'la ilgili de görüşünü soracaktım zaten.
0: Mesela şöyle söyleyeyim. Can Uzun'dan önce şunu söyleyeyim. Bir oraya oyuncu alınacak. Galatasaray geçen sezon planlamasını yaparken oraya oyuncu alınmadı. Yani İlkay başka bir oyuncu. Yani Mertens'in yerine o profile yakın bir isim alınmadı transferde. Bu sezon bu isteniyor. Neden? Çünkü o konuca şunu gördü. Kapanan savunmalara karşı özellikle ligde Galatasaray üretimde problem yaşadı bazen. Şimdi Can Uzun'un geldiğini düşünelim ya da o profilde bir ismin geldiğini düşünelim. Şampiyonlar Ligi maçından bahsediyorum. Osimhen önde, arkada Can Uzun, iki tane kanat, işte Sane Barış diyelim ki. Arkada Torreira Sara ikilisi yumuşak kalır mı? Kalmaz. Kalır. Bence kalır. Şimdi o yüzden
1: Emine
0: de...
1: Emine gitti mi ya?
0: Kim?
1: Emine.
0: Hayır kaldı.
1: Ne Sarası ya? Lemina varken Lemina oynar, Torreira Lemina oynar orada. Hocam, yumuşak ondan, kalır tabii
0: ondan
1: yani.
0: Ondan bahsediyorum hocam.
1: Niye söylemiyorsun Lemina'yı, küs müsün?
0: Hocam Allah, kim oynayacağına geçmedik yani. Mevcut ikili olduğu için söylüyorum. Dolayısıyla Galatasaray eğer Can Uzun profilinde bir oyuncu alacaksa mutlaka arkadaki ikili çok dinamik oyunculardan kurmalı gerekiyor. İşte o yüzden Can ya da onun profiline biri gelirse Sarı'nın ayrılığı hızlanabilir bence. Yani aynı pozisyon oyuncuları değil ama bağlantılı oyuncular diye düşünüyorum.
2: Evet.
0: Can Uzun konusunda şunu söyleyeyim. Okan Hoca'nın yanılmaz istediği bir futbolcu. Yani her transfer döneminde Okan Hoca'nın böyle ısrarla istediği futbolcular vardır. Mesela geçen sezon Singo'yu inanılmaz istemişti hoca ve alınmıştı. Şimdi Can Uzun'u istiyor. Genelde böyle 20-21 yaşlarında yerli bir futbolcuyu Avrupa'nın 5 büyük liginden buraya getiremezsiniz değil mi? Oyuncu çok tercih etmez genellikle. Ama Can'da farklı bir detay var. Can şu görüşte. Kulübüm evet derse ben Galatasaray'a gelmeye hazırım diyor. Bu önemli kısmı Galatasaray tarafının. Ama Frankfurt tarafının ikna noktası şu anda kolay değil. Arada bir makas var. Ama Galatasaray çok istediği için bu transferi ben Dünya Kupası sonrasında orada bir hareketlilik bekliyorum. Yani Galatasaray şu an bu transferi 30-35 milyon euro bütçe ayırdı ama bu bütçe artabilir.
1: Yani, vermezler ona o kadar.
0: İşte o rakama vermezler, o yüzden söylüyorum.
1: Peki yani, sana bir şey soracağım. Kerem sen de bu soruya dahilsin. Şimdi milli takımda Suri almadı. Bundan sonra alır mı? Bence alır ama almadı.
2: Bir dakikamız var bu arada.
1: Tamam. Şimdi Galatasaray'a geldi bu. Milli takımda oynar mı oynamaz mı? Oynatır mı hoca?
2: Bilemem.
1: Sınıfta kaldın. O direkt oynatır. Nasıl bilemezsin yani?
2: Galatasaray'a
1: geldiği zaman
2: gerek yok zaten oynayabilecek bir oyuncu mu?
1: Tamam da o yani işte bunu anlatıyorum yani. Onu söylüyorum. Şu an oynamıyor ama Galatasaray'da olmuş olsa direkt oynayacak. Öyle değil mi?
2: Yani, öyle değil bence.
1: Ya nasıl değil ya? Bence adam değil. Ya
2: yani Galatasaraylı olup milli takımda oynayan
1: Anadolu
2: oyuncular,
1: Anadolu takımında
2: Galatasaraylı adam, oldukları için mi oynuyorlar milli takımda?
1: Hayır, X büyük takımda fark etmiyor ki Anadolu takımındayken milli takıma değil. Bir bakıyorsun transfer olmuş milli takımı seçiliyor. Ne oldu? Plajda herhalde forma giriyor. Plajda kumda falan çalışıyor ya, voleybol oynuyorlar falan. Bir bakıyorsun bir ay sonra adam bir iki ay evvel Anadolu takımda diyelim ki Alanya Spor'da milli takımda değil. İki ay sonra maçlar başlamadan milli takıma giriyor. Çok enteresan şeyler var. Bence Can Uzun gelsin Galatasaray'da milli takımda garantilesin diyelim.
2: Bir araya gideceğiz sevgili seyirciler. Az sonra yeniden birlikte olacağız. Aspor ekranlarında spor gündemi kaldığı yerden devam edecek.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
5: Ne istersen Neon1.

Mağazalarından indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: paslarla geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız.
1: Uzaklara bitir, galibiyet getir. Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz getir.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Spor Radyo. Reklam.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.

0: Sildaroğlu Benim Peynir'in milli takımımıza başarılar diler.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
2: Maksimum 25. yılını maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana
3: maksimum. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

yeterek tutku, inanç, güç, zafer. A Spor Radyo. Sporun radyosu.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor sevgili seyirciler. Galatasaray'da Kefren Turan üstüne biraz konuştuk. Camus'un gündemi yine var sarı kırmızılı ekipte. Ama hani şartlar nereye götürür bu işi onu bilmiyoruz. Dünya Kupası'nda süre almaması transferin gerçekleşme olasılığını biraz arttırabilir.
1: Ya da çünkü olumsuz etkilemez diyelim.
0: Olumsuz etkilemez, en azından onu söyleyelim. Ama tabii oyuncunun da süre alıp almaması, biraz da milli takım konusunu konuştuğumuz zaman belki girebileceğimiz bir konu. Nasıl senin yaklaşımın Can'a?
1: Ya çok özel bir oyuncu bence. Özel bir potansiyel. Şunu söyleyeyim ama zor bir oyuncu kullanımı bu arada. Onun altını çizelim. Yani evet. Pozisyonu çok tanımlanmamış henüz bir futbolcudan bahsediyoruz burada. Tam olarak 10 numara özelliklerini karşılıyor mu? Soru işareti. Bir 9 numara da değil. Bir forvet arkası oyuncusu aslında. Yani forveti tamamlayan ikinci oyuncu. Bu tür oyuncuların mutlaka performansının yükselmesi için sistem içinde öyle bir pozisyona yer açan hocalarla çalışmaları gerekiyor. İşte Okan Buruk öyle bir hoca aslında baktığımız zaman. Belki de Can Uzun'un Galatasaray'a gelme isteği teknik adam tarafından da hani yükselebileceğini, kariyer planlamasını daha yukarı noktaya taşıyabileceğine inandığı için de olabilir. Bilemiyorum. Çünkü Okan Buruk takımlarında bu tür oyuncuların nasıl yükseldiğini biliyoruz. İşte Mertens hiç oynamadığı bir pozisyonda Galatasaray'da 10 numara pozisyonda neler yaptı? Nasıl bir iz bıraktı burada biliyoruz. Oyuncu buraya geldiğinde aslında bir 9.5 numaraydı. Forvet arkası oyuncusuydu. Kanat oynardı ama 10 numara değildi.
0: Biraz şöyle bir oyuncu mu Onur? Hani topun ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişinde yardımcı olabilir ama bunu bazen aksatabilir. Evet. Ama Osimhen'in savunmayı dağıttığı anlarda araya girip boşluklarda da çok skor üretebilir.
1: Ya yani şöyle söyleyeyim, ben Can'la ilgili hep şu eleştiri yapıyorum. Can'ın bir ileriki seviyeye geçmesi için mutlaka merkez özelliklerini geliştirmesi gerekiyor. Hı hı. Çünkü her takımda bu tür roller bulamayacak.

0: Yani çünkü dediğim gibi kolay bir rol değil. Dediğim gibi oyunun 2'den 3'e geçişinde organizasyon kısmında çok fazla işin içine giren bir oyuncu değil olması gerekiyor. Çünkü bunu yapabilecek bir oyuncu aynı zamanda. Sadece gol odaklı olması güzel bir şey ama dediğim gibi merkez kısmında geliştirirse, çünkü ben biraz onu Thomas Müller'e benzetiyorum, şu anlamda benzetiyorum. Doğru zamanda doğru yerde mutlaka olan futbol, ceza sahasında. Yani o 9'un yanına girer, o boşluğu değerlendirir. Yerden zaten çok özel bir şut yeteneği var baktığımız zaman. Birebir de adam geçebilir ceza sahasında ama biraz daha işin organizasyon kısmında, biraz daha merkezleşme kısmında kendini geliştirebilirse, Mertens bunu yaptı Galatasaray'da, hatırlıyorum. Yani Mertens aslında hiç olmadığı şeyleri de yaptı daha önce kariyerinde Galatasaray kısmında. Okan Hoca'dan bunları da öğrenebilir bu arada. O zaman başka bir seviyeye de evrilebilir. Mesela milli takımımızda son Makedonya maçında izledim. Daha fazla gördüm onu oyunun içinde. Kadıköy'deki maçta. Yani mesela yaptığı asist, onun konumu, yarı alanın ortasından bir orta yaptı. Denizli'yle golü attırdı mesela. Kanadı da oynayabiliyor. Yani gezici bir oyuncu 3. bölgede. O anlamda çok özel bir yetenek ve meziyete sahip. Galatasaray'da daha da yükseltebilir. Ve 21 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz burada. Yani gelirse Galatasaray'a, Şampiyonlar Ligi'nde bir performansı gösterirse, önümüzdeki yıllarda daha yüksek meblağlara satılma ihtimali de ortaya çıkabilir. Ama şu anda Galatasaray'ın ayırdığı bütçeyle transfere Frankfurt'un istekleri arasında ciddi bir fark var. Bu kapanabilir. Nasıl kapanır? Önce Galatasaray'ın bir adım atması gerekiyor. Galatasaray şunu diyorsa ki eğer, benim bütçem bu, ben üstüne çıkmam, o zaman bu transfer olmaz. Biraz da o rakamın yükselmesi ve Frankfurt'un da inmesi kaydıyla bu iş olabilir. Ama kolay değil.
1: Hocam zor bir operasyon. O kesin.
2: Operasyon zor. Şimdi ben Can'la ilgili şöyle bir şey düşünüyorum. Biraz daha savunmayla ilgili, tamam mı, düşüncelerini arttırırsa, yani major takımların hepsinde bank oynar. Bizim yüz akımız olur. Müthiş bir futbolcu olur.
1: Geçen sene onunla çalışan Riera'nın da sizin söylediklerinize benzer ifadeleri olmuştu.
0: Ters düştü o yüzden.
2: Benden duymuştur ya.
1: Olabilir.
2: Bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten çok yetenekli ya. O gol vuruşları falan var ya, müthiş bir adam.
1: İstatistikleri de bu arada ekranda. Bakayım. 94 maç, 34 gol, 13 asist. A takım seviyesinde tabii. Geçtiğimiz sezon 28 maç, 10 gol, 6 asist. Milli takımda 4 maçı var. Hazırlık mücadelesinde bir de golü var. Onu da ben eklemiş olayım.
2: Ya şimdi kendini biraz daha geliştirirse var ya, ben bir şey söyleyeyim mi? Ya müthiş bir futbolcu olur ya. Müthiş yani. Ne bileyim, Arda ile ikisi Pedri mi var? Sakatlandı İspanya'da takımda. Pedri gibi bir adam olur.
0: Pedri gibi olma, başka bir oyuncu.
2: Olur yani Pedri, evet. Diyorum.
1: Seviye olarak.
2: Seviye olarak yani nasıl Pedri, bu da öyle olur.
0: Ön alan baskısına mesela katkısı son derece iyi. O isteği, arzusu var. Onu seviyor Galatasaray tarafı için bir artı ama dediğim gibi hocamın da söylediği doğru. Savunma yardımları daha modern bir orta saha profiline dönüş. Çünkü artık günümüz futbolunda biliyoruz ki 10 numara diye bir şey kalmadı. Yani 10 numaralar değişti daha doğrusu. Artık oyunun iki yönünü oynayan, merkezleşebilen futbolcular burada ön plana çıkıyor. Yani Can'ın bu anlamda mutlaka kendini geliştirmesi gerekiyor ama gelişimi açık zaten. Ya, o potansiyeli fazlasıyla var.
2: Hoca da önemli burada. Bak yine biraz evvel, yani birkaç saat evvel şeyden konuştuk ya, Salih. Hani yarı final maçında.
0: Evet,
2: İki yönünü hiç oynamıyordu.
0: Evet,
2: hele bir
0: Rize
2: maçı var.
0: Yani.
2: Evet, bir Rize maçı var Alanya'da. Ya şöyle sıçradı, gol yedirtirdi, biliyor musun? Ya çıldırmıştım o zaman, ne biçim futbolcu diye. Sonradan bir geliştirdi kendi, iki yönünü oynamaya başladı.
0: Evet, yapabilir bunu.
2: Müthiş
0: yani.
2: Ya yapar ya. Bunu ama bunun gol vuruşları var ya, muhteşem ya.
0: İşte o
2: neye benzettim biliyor musun? Harry Kane'in bir golü var biliyor musun? 2-0'dan 2-1 oldu. Paris Saint-Germain'e. Döndü güp diye bir vurdu.
0: Aynı.
2: Bu da aynı, biz böyle bir golleri var ya.
1: Var
2: yani,
1: evet.
2: Nasıl maşallah ya diyelim yani.
0: Bu kadar ceza sahası içinde meziyetli ve gol repertuarı geniş bir isim. Bir de bunun içine.
1: Bu arada cezanın dışında da.
0: Dışında da var.
2: İsabetli bir de, evet. Nasıl vuruyor bir de aniden ya.
0: Bir de buna akrep gibi, işte savunma katkılarını biraz merkez özelliklerini eklerse çok çok başka bir oyuncuya dönüşür. Evet. Yani hani ben üst seviyesini şu an çok düşünemiyorum Can Uzun. Nereye varabilir o potansiyel? Hani tavan noktasını hayal edemiyorum. Çok acayip bir noktaya da ulaşabilir Can Uzun.
2: Ve kapalı savunmayı aşacak. Mesela İkay da mesela çok goller attı, iki haneli şeyler falan, süper maçlar oynadı. Alman milli takımında olsun şeydi ama bu mesela öyle değil. Bu mesela zor değil mi? İşte mesela geçen maçta var. Döndü, vurdu, gol, hadi güle güle. Yani bu meziyeti var. Bu herkeste yok.
1: Netice yani, alacak oyuncu.
2: Yani netice, yani çok enteresan bir oyuncu ya. O zaman ne olacak? Ben de merak ediyorum acaba. Bir de gelir mi? Bir de gelir mi yani ha?
0: Tabii. Kendi açısından çok sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum. Normalde bu tür transferler oyuncu tarafı sorun çıkartır.
2: Ama bak Onur öyle deme ya. Benim milli takımda oynatmıyorlarsa kızarım, gelmem biliyor musun? Vallahi gelmem. Bana aynı şeyi yaparlar. Vallahi gelmem.
0: Ha, onun bir alakası yok ki ama.
2: Nasıl demek alakası yok? Bana aynı şeyleri orada da yaparlar falan diye kafasında şey kalır ya. Ben bunun babası olsa
0: Okan,
2: göndermem.
0: Okan Buruk çok istiyor. Ha? Onu da biliyor. Okan
2: tamam.
0: Hocanın kendisine
2: ya, tamam
0: kadar istediğini.
2: Yani ha hoca tabii, hoca önemli burada. Yani hoca bana güveniyor, beni istiyor falan, birebir falan konuşması lazım. Onun haricinde var ya, bu milli takımda olaydan sonra çok merak ediyorum, acaba bu hafta oynar mı? Sence oynar mı?
0: 11'de olmayacağını söyleyebilirim.
2: Sence?
1: Onur'un istihbaratına güveniyorum. Ben oynasın isterim.
2: Senden var ya tam politikacı olur, siyasi. ya ne adamsın ya.
1: Hayır, oynasın isterim. Yani...
2: Hiç cevabı duymamış şey olayım ben cevabını. Yani hiç.
1: Beşiktaş'a bir dönüş yapalım mı? Son bölümde milli takımla ilgili de konuşalım istiyorum. Hatta Dünya Kupası'na dair belki söyleyebileceğimiz bir iki kelam olabilir. Cristiano Ronaldo'cular için zor günler. Bununla ilgili de konuklarımın görüşlerini muhakkak alacağım. Ama şimdi bir Beşiktaş diyelim. Beşiktaş'ta transfer çalışmaları elbette devam ediyor ve Sırp golcü Dušan Vlahović siyah beyazlı ekibin listesinde ilk sıralarda yer alıyor.
3: Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, golcü transferinde listenin ilk sıralarında yer alan Dušan Vlahović için girişimlerini sürdürüyor. Juventus'la yollarını ayıran 26 yaşındaki Sırp yıldızı kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlılar transferde tüm şartları zorluyor. Başkan Serdal Adalı'nın bu transferi bitirmek adına tüm imkanlarını seferber ettiği ve Vlahović cephesine ne istiyorsanız vermeye hazırız mesajını ilettiği öğrenildi. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun da Fiorentina'dan eski öğrencisi olan Vlahović'le telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. İtalyan teknik adamın yıldız futbolcuyu İstanbul'a davet ettiği ifade edilirken, Dušan Vlahović'in ise gelen teklifleri değerlendirmek istediğini ve karar vermek için acele etmeyeceğini söylediği vurgulandı.

0: Kariyerine Avrupa'nın üst düzeyliklerinde devam etmeyi hedefleyen Vlahovic'in önümüzdeki günlerde geleceğiyle ilgili kararını netleştirmesi bekleniyor. Juventus formasıyla geride kalan sezonda 23 karşılaşmada görev yapan Sırp santrfor takımına 10 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
1: Spor gündeminde Beşiktaş'ı konuşacağız. Dušan Vlahović boşa çıkıyor ve İtalyano'nun da Sırp oyuncuyla geçmişte beraber çalıştığını da hatırlatarak söylüyorum ki bir diyalogları söz konusu olmuş. Vlahović'in süre istediğini biliyoruz. Doğru bir hedef midir? Onur Özkan, Yang Yuo'nun performansı da tabii ki Beşiktaş için önemli bir yatırım yapıldı oyuncuya. Dünya Kupası'nda golünü de attı. Onları beraber kullanmak ya da süreleri paylaştırmak mı olur esas hedef? Yoksa Vlahović'i alıp gözü kapalı bir şekilde formayı ona vermek.
2: Ya elinizde Vlahović varsa çok paylaştırmazsınız o formayı.
1: Vlahović varsa Vlahović oynar.
2: Oynar. Yani tabii bir de yani Oh'la beraber kıyasladığım zaman Vlahović'in oynayacağını söyledim.
3: Oh beğeniyorum ama. Ne olacak? Oh ne olacak? Oraya da bir dikkat lazım.
2: İşte yani Beşiktaş o zaman. İyi bir oyuncu ama hep söylüyorum yani Beşiktaş gibi büyük takımı taşıyabilecek bir 9 numara profilim. Benim onunla ilgili şüphelerim olduğumu daha geçen sezonda belirtmiştim. Çok iyi oynadığı zamanlarda dahi. Ya Vlahović tabii ki doğru adres. Buna hiçbir kuşku yok. Hocanın onu tanıması bir avantaj. Çünkü tanıyor, biliyor. Vlahović çok kolay bir oyuncu değil bu arada. Hani idare etmesi. Ki Juventus'ta bu sorunları hep yaşadı hocalarıyla. İtalyano'nun ondan çok üst seviye performans alması Fiorentina'da. Ve dediğim gibi oyuncunun hep olumlu hem olumsuz yönlerini tanıması bilmesi çok kıymetli, önemli. Yani gelirse buraya bence kariyerinde önemli bir sıçrama da yapabilir Vlahović. Gol sayısı anlamında bahsediyorum. Ama kolay değil bu iş. Yani çünkü boşa çıkan bir oyuncu. Bu arada ben bazen bazı oyuncularla alakalı yaş algımı yitiriyorum. Vlahović'in 26 yaşında olduğunu çok şaşırdım mesela. Ben 29-30 derdim mesela bana biri sorsa. Henüz 26 yaşında olması çok acayip bir şey Vlahović'in bu arada. Çok doğru, çok özel bir oyuncu. Beşiktaş ciddi paraları gözden çıkarmış durumda şu an oyuncuya vereceği maaşla alakalı. Ama tabii bu tip oyuncular genellikle kariyerle ilgili kararlarını hemen vermezler. Bir Dünya Kupası'nın bitmesini bekler. Orada kulüplerin yapılanmasını bekler. Taşlar yerinden nasıl oynayacak onları görmek ister. Tüm teklifleri almak ister. Sonra değerlendirmek ister. Dolayısıyla bugün yarın ben Beşiktaş'a bir yanıt vermesini beklemiyorum Vlahović'in. Temmuz ayını da geçirebilir bu şekilde. Belki. Yani Ağustos başı gibi bakar tüm teklifleri, o zaman bir karar verebilir. O yüzden de hani uzayacak bir sürece benziyor bu. Ama ben Vlahović'i alabilme ihtimalim varsa beklerim. Ya, oh var zaten elimde. Onu kullanırım. Semih dönüyor. Kullanırım. İdare ederim. En azından lig başlayana kadar. Vlahović'i de beklerim ben. Yani dediğim gibi bu oyuncu benim alma ihtimalim varsa onu o zamanı tanırım. Çünkü çok özel bir oyuncu. Belki Juventus kariyeri beklendiği gibi gitmemiş olabilir. Bir dönem kadro dışı kaldı. Hiç oynatılmadı. Ama dediğim gibi profil anlamında o fizikle İyi bir tekniği var.
1: Evet.
2: Süratlidir o fiziğe rağmen. Adam frik atıyor ya. Bir 90 küsur boyunda forvet nasıl frik atar? Yani değişik, çok değişik bir oyuncu baktığımız zaman.
1: İstisnai özellikleri
2: evet,
1: var.
2: Evet, çok çok istisnai özellikleri var. Ve zor kısmı onu idare etmektir. İtalyano'nun olması o kısmı da bence çok avantajlı hale getiriyor. Yani mesela örnek veriyorum, Galatasaray istese bu kadar emin konuşmam. Ya da Fenerbahçe istese. Derim ki, ya idaresi zor bir oyuncu, problem yaratabilir. Ama orada onu idare eden bir isim var daha önce. İtalyano var. O yüzden diyorum ben çok doğru isim, doğru adres. Yoksa hani başka bir takımımız istese bir soru işareti bırakırdım. Mental problemlerinden dolayı. Burada o soru işaretini bırakmıyorum.
3: Tamam da o ne olacak? Ya bu kadar kolay değil adamı kenara oturmak için. Dünya Kupası'nda bir iki daha gol atar. Ne olur yani bunu aldın arkadaş. Ya
2: sistemi değiştirecek hocam.
3: Bu kadar kolay
2: hocam.
3: Değil. Ne
2: sistem? Ya sistem değişecek belki.
1: Niye? Belki bu arada belki, Dünya Kupası'nda atarsa yani atmaya
2: belki devam satacak ederse
1: belki şey. Evet kar edilerek.
2: Geçen Kartal hiç söyledi olabilir. Bu arada. Atletico Madrid takip ediyor dedi Oh'u. Yani çok bana olası gelmedi
3: Atletico
2: ama Kartal hiç söyledi.
3: Tamam birkaç tane gol
1: ama
3: attı.
1: Ama şöyle düşün, profil olarak çalışkan.
2: Evet, sever Simeone öyle
1: oynuyor. Sever. Yani aynen. Profil olarak uyuşmuyor değil.
3: Atletico Madrid'de oynar ama Beşiktaş'ta oynayamaz diyorsun.
2: Hayır, direkt hayır, oyuncu olarak gerisi değil hocam.
1: Ben oyuncuyu beğeniyorum bu
3: yok
1: arada.
3: Yok yani.
1: Bence gelişimi açık, iyi bir oyuncu. Yang Yuo.
3: Yani
1: ya Vlahović tabii yani. Profil sıkıntı olarak yani. Vlahović daha üst düzey
3: peki
1: bir profil.
3: Demezler mi şey mesela şu kadar para istiyor, satamadık, ben Vlahovic'i de almaktan vazgeçtim diyemez Beşiktaş. Ama sen yine beğenmiyorsun.
2: Ha, beğenmiyorum demiyorum hocam ben oyuncuyu.
3: Ya ama ya, beğen nasıl?
2: Yani ben diyorum ki Beşiktaş'ı taşıyabilecek bir oyuncu olarak görmüyorum ben 9 numara profilinde.
3: Atletico Madrid isterse bunu taşıyacak, oraya taşıyacak. Hayır, Beşiktaş'ı
2: Atletico
3: mı
2: taşıması için değil, orada da alternatif oyuncu olarak isterse, yani istiyor demiyorum bu arada. İşte. Yani, o şekilde
3: alternatif
2: düşünüyorlardır.
3: Oyuncu. Gitmez abi, niye alternatif oyuncu gitsin yani, bilmiyorum, oraya gider belki dediğin gibi ama ya valla ya bu oyuncuları o kenara attırma biraz evvel Kerem de söyledi, bak çok zor, kenarda adamları bırakamazsın.
2: Kadro mimarisi bu anlamda önemli tabii ki.
3: Mimariden orada şey lazım, ustalık lazım, usta onları.
2: Duvar ustası mı?
3: Duvar ustası onları böyle bastıracak, edecek, onların gazını alacak. Hani bizim Türkçe'de var ya, gazını alacak, futbolun gazını alacak adam lazım. Bu yönetici olur, bilmem işte antrenör olur falan.
2: Ya şunu düşünüyor yani, olabilir Beşiktaş yönetimi, saygı duyuyorum. Hani ligde bir kriter var ki doğru bir kriterdir. Atan tutan kriteri. Evet. Yani çok üst seviye bir atanın olacak, üst seviye tutanın olacak.
3: Tamam da Beşiktaş'ta, kaç para bir de? Onur bir de o da var. Kaç
2: bonservisi elinde oyuncunun. Ha, büyük ihtimalle çift taneli bir maaş isteyecektir imza parasıyla beraber yıllık. Oh. Yani bonservisi bir oyuncu almaya kalksan aşağı yukarı aynı rakama gelecek. Yani örnek veriyorum, yıllık 12 milyon euro maaş verdin diyelim ki. Her şey dahil. 3 yıl sözleşme 36 milyon euro. Ama bonservisi yok. Net bir avantaj.
3: Yaşı ufak.
2: 26 yani yaşında. Verilir yani bu paralar. Ben verilmez derken, demiyorum. Ha? Verilir ve bonservisi ödenmeyeceği için avantaj olabilir bu anlamda. Ama tabii yine söylüyorum, talebi mutlaka var, olacaktır, artacaktır. Dünya Kupası sonrası kulüplerin transfer planlaması

0: ediyorum yani.
1: Bravo. Ya Kerem ya vazgeç şu inadından ya. İnanamıyorum ya.
2: Hocam ki, bitti ya, yani hayatımızdan kötü, çıktı o soğuk.
1: De ki bak kendini şey yapmış, yenilemiş de, aşmış da. Anladın mı? Bir şeyler de yani öyle bir şey. Sen uydur bir şeyler ya. Hiç beklemiyordum de, aferin de, bravo de falan.
2: Beklemiyordum.
1: Yani ama adam... Ya burada
2: bu arada maçı izlemedim yani 90 dakika performansını bilmiyorum.
0: İyi oynadı.
1: Maçın adamı seçildi.
0: İlk yarıda mesela Bernardo'ya bayağı üstünlük kurdu. İkinci yarının başında Bernardo'yu çıkardı.
2: Yayınım hocam vardı çünkü.
0: Konsesa'a girdi ikinci yarıda. Ona da üstünlük kurdu. Yani hiç geçilmedi öyle birebir de falan. Konsesa'ya da geçilmedi. Bernardo'ya da geçilmedi.
1: Beğendiremedik adamı. Beğendiremedik ya. Ya Kerem ben kendini geliştirdi de bir şey de hiç beklemiyordum. Daha aferin falan diye. Yok, yani.
2: Beklemiyordum canım.
1: Vallahi
2: fena ya. Değildi. Ha? Fena değil performans.
1: Ya yok neyse 10 tane asist yapan o kötü oynayan bir Beşiktaş'ta o sene ya. Arkadaş o nasıl bir de şimdi ben niye kızıyordum biliyor musun? Onlar iyi takip ediyor Beşiktaş'ı. Orta yapıyordu kimse yok. Orta ben olsam kızardım diyorum.
0: Çok iyi duran top da kullanıyor bu arada. Dün mesela 3-4 tane çok iyi korneri vardı kullandı. Çok iyi kesiyor.
1: Tabii canım. Biraz adam şey şutları nasıl? Bir de frikik atıyor bilmem aynen. Ne yapıyordu ya.
2: Bu arada geçen sezon yani geride kalan sezon Lance ve Sunderland'de toplam 10 maçı varmış.
0: Evet oynayamadı.
2: 6'sına.
1: Ne yapıyor antrenör kötüyse ne yapsın adam? 6'sına
2: ilk 11 çıkıyor.
1: Anlamıyor demek ki. Antrenörler anlamıyor işte.
2: Hayır, West Ham döneminde de şunu hatırlıyorum. Sol bek vardı. Creswell miydi sol bek?
1: Ama o
0: Creswell vardı.
2: Creswell sakatlandı. Orada sol bekin alternatifi Masuaku'ydu. Masuaku'yu kullanmadı.
1: Sakatlandı ama.
2: Yok Masuaku var. Yani Masuaku oynayabilecek durumda West Ham'dayken. Bir tane affedersiniz çok kazma bir sağ bek vardı Ben Johnson diye. Sadece hızlı. Bak başka hiçbir özelliği yok sadece hızlı. Masuaku'yu kullanmamak için onu kullandılar sol bekte.
1: Ya bu antrenör
0: ben Kerem şuna
1: yani.
0: Bakıyorum. Beşiktaş'tan ayrılırken iyi oynuyor muydu? Oynuyordu.
2: Evet.
0: Baskısı var mıydı? Vardı.
2: O sezon fena değildi.
0: O zaman tutulabilirdi yani.
1: Fena değil miydi?
2: Ya önceki sezona göre.
0: Evet.
1: Ya önceki sezona göre.
0: Oynarken gönderildi yani ve yerine de çok saçma tercihler
1: dünya
0: yapıldı.
1: Kadar
0: para harcandı.
2: Hani yerine gelenleri görünce ben de tabii. Dedim yani Masuaku kalsa
0: onunla
2: daha iyi.
0: Onunla alakalı insanların bir düşüncesi var. Yani yeri doldurulsaydı belki şu an Masuaku niye gitti demiyor olabilirdik.
2: Mesela hocayla ayrılığa düştüğümüz bir bek meselesi de Osayi Samuel.
0: Osayi Samuel konusunda. Ben senin yanındayım orada.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Allah'ım yarabbim. O da Nijerya'da milli takımda oynuyor direkt ya. O hocalar oynatmıyorsa adamların şeyini anlamıyor.
2: Hocam
1: ya.
2: Mert Müldür de bizim milli takımda oynuyor. Onu beğenmiyorsunuz. Ya Osayi Samuel derken de Nijerya milli takımı
1: Mert
2: direkt oynuyor diyorsunuz.
1: Bak bir şey söyleyeyim mi?
2: Ne yapacağız? Bak, bu ya Mert de bu arada Osayi Samuel'den çok daha iyi
1: oynuyor. Mert var ya bak yemin ediyorum bu Kadir Gecesi falan doğmuş herhalde. Vallahi bak bunu hiç benden başka da eleştiren kimse yok. Helal ol. Ya vallahi.
0: Eleştirmek
1: şeytan
0: ayrı.
1: Tüyü. Ya fark etmiş şeytan tüyü var o çocukta. Aferin vallahi bravo.
2: Özür hiç diliyorum kimse... bu konuyu açtığım için.
1: Hayır.
2: Biz
1: hayır.
2: Tekrar Beşiktaş'a dönelim mi?
1: Hiç kimse ya bir şey söyleyeyim mi? Ben de.
3: Dejavu oldu şu an.
1: Mert kardeşim bak. Ben de senden özür dilerim. Niye biliyor musun? Esasında seni dövmek lazım. Savunma nasıl yapılır?
2: Öyle şeyler
1: hayır. Pozisyon
2: hocam.
1: Nasıl alınır? Bir öğren kardeşim. Bak iyi meziyetlerim var. Pozisyon almasını bilmiyorum. Bana gelsin bir haftada ben onu adam ederim. Bir haftada. Bak bir haftada. Yani iyi bir savunma anlayışı ona gösteririm.
2: Ben de söyleyeyim mi? Mert iyi futbolcusun. Seni beğeniyoruz.
1: Mert yedirdiğin gollere bir bak.
2: Ama Güvenç Hoca'yla bir görüşebilirsin yine de. Çok katkı alacağını düşünüyorsan neden olmasın?
1: Ha, evet.
2: Böyle bir bak, imkan olabilir.
1: Dün Ahmet Dursun'u gördüm.
3: Personal training.
1: Ahmet Dursun yayındaymış bizim galiba. Bir gördü beni falan. Bu Ahmet Dursun ben gönderdim bunu. Dispuk'tan telefon açtım yok. Bizi açtı tamam mı? Benim oğlum dedi ki ben olsam dedi var ya Beşiktaş diyor bunu ayağımı topa mı eğmem dedi. Dispuk'tayız açtım telefonu in aşağı dedim kahvaltıda seni gönderiyorum dedi. Cezmi'yi aradım şeyde Beşiktaş'a gönderdim bunu. Aradan seneler geçti bak nereye geleceğim. Bu Çin'e gitti Çin'den sonra İstanbulspor'a geldi tamam mı? Ben de gittim Denizli Spor maçına tamam mı? İstanbulspor'la oynuyor baştan sonra ya maç biter bitti. Soymasın herhalde koşmuş bilemiyorum kaç saniyede gitti. Bir baktım Ahmet Dursun arıyor kaç senedir de beni aramıyor. Buyur Ahmetciğim dedim. Hocam bir seninle görüşmem lazım. Buyur gel. Hocam dedi senin o idmanları bana bir yaptırsana. Vallahi bak. Ben ona idmanları yaptım. Yine milli takıma gitti. Yine Beşiktaş'a gitti. Şunu söyleyeceğim yani. Bir antrenör bir şeyleri yapabilir. Onu geliştirebilir tamam mı? Eksikleri var. Durmasını ya çok basit ya. Yemin ediyorum yapar. Yani bilebilir mi hocasını görmüyor mu? Bunu? Anası babası danası demiyor mu? Oğlum bak böyle

0: bir şey var, seni eleştiriyor yani. Yani şey olsun diye, daha iyi olsun. Ya bir kere var ya, kafa toplarım çok iyi. Hücumda gol atıyor. Şeyleri falan filan müthiş. Ama arkada yol geçen hani gibi. Babası trafik polisi mi acaba? Biraz espri de yapalım. Neyse. Yani neticede nereden nereye geldik? Şeyi de Allah'ım yani.
1: Nereden geldik?
0: Masavuku'dan geldik. Tamam mı? Beklerden, Beşiktaş'ın öncelikli transferi neydi? Kimdi? Bu muydu yani? Ha?
2: Vlahovic.
0: Vlahovic miydi? Öncelikli transferi. Başka yok mu? O yok.
2: Birkaç isim var ama gidecekler kalacaklar meselesiyle ilgili de biraz kafa karışıklığı varmış. Jalo ve Chelny'nin kadroda tutulmasını istiyormuş hoca.
0: İyi, güzel.
2: Endidi gidebilir. Çünkü hocanın 6 numara tercihi size belki ters, biraz daha futbol oynamayı bilen. Yani mesela, oyunu yönlendirebilen.
0: Bu hoca da yolcu galiba.
2: Olabilir.
0: Bu hoca da yolcu Mandragora galiba.
2: Kim? O tip kim, bir profile gidiyor.
1: Mandragora'yı istiyor hocam. Eski öğrencisi o da.
0: Bir şey mi var?
2: Yani
0: bir
2: hocam şöyle.
0: Bir tane de Onana mı, bir şey daha vardı. Bir tane.
1: Değil, öyle bir oyuncu sevmez.
2: He? Ya Pirlo tarzı yani. Tabii mukayese etmiyorum.
1: Direkt 6 değil de mesela 2-8'de falan da oynar orada.
2: Evet. Yani biraz daha ayağı düzgün, oyunu yönlendiren, tamam, oyunu kanatlara yayabilen.
0: Bir laf öyle var. Bir ben de sana tercümesini yap.
2: Siz Endidi'yi tercih edersiniz.
0: Hayır,
2: ona
0: ne? Hayır, hiç beğenmiyorum.
2: Öyle mi?
0: Şunu tercüme et bana. Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz. Neyi sana ifade ediyor? Ne çağrışım yaptırıyor?
2: Yani İtalyano'yu çağrıştırmıyor şu an.
0: Ben bana göre eğer daha, bu felsefedeyse
2: konuşmak için.
0: Ya neyse ya, arkada ben.
2: Şimdi siz Endidi'yi mi tercih edersiniz?
0: Yok arkada ne Endisi ya?
2: Tamam, öyle bir profille Endidi'yi mukayese etsek. Endidi'yi mi tercih edersiniz?
0: Endidi ya, ben Endidi'yi nasıl aldılar arkadaş ya? Endidi ya. Ya inanamıyorum ben ya. O adam şey maça geliyor aklıma, Galatasaray maçında ayağındaki topu kaptırdı. Ya böyle ya, nasıl bir adam ya. Bir de İngiltere'de oynamış falan, bir de şeyde de kaptan mı, nerede bir tane milli takımda o?
1: Nijerya'da.
0: Nijerya, nerede Nijerya
2: milli takımı? Tamam hocam, işte Nijerya milli takımında oynuyor oyuncu.
0: Oynuyor nerede?
2: Tamam değil mi?
0: Nijerya milli takımı nerede şu anda?
2: Şu tatilde. An evdeler, tatildeler.
0: Tatildeler.
2: Evet.
0: Ya onu oynatırsan belli olur yani. Ya her antrenör iyi bir antrenör değil arkadaş bak. Formsuz zamanı da olur. Tamam mı? Mourinho buraya geldi, ben tanıyamadım abi. Adam yani böyle bir şey olamaz ya. O Tedesco. Eyvah eyvah. Ya o Tedesco antrenör. Ya çok zayıf. Van Bronckhorst bir yere gitmiş ya. Abi bu başkanlar diyor ya, Allah'ım ya Rabbim ya. Van Bronckhorst ya geldi ya. Neyse ya, çok şey konuşacağım. Ya iyi antrenörler yok mu? Vardır. İllaki vardır. Ama yani onu oynatıyor, bu oynatmıyor falan. Tercihler de önemli. Bakacağız, göreceğiz adamı. Ama ben şimdi bu kimi alacağım dedi sen. Bir adam dediniz. Bir seyredeyim adamı ben. Bir
2: Mandragora.
0: Bakayım. Mandra.
2: Mandragora.
0: Şey mi? Edirneli mi? Mandra deyince.
2: İtalyan.
0: Mandra.
2: Ama hangi vilayetten onu bilmiyorum.
0: Allah'ım yani. 40'ta 50'de mandralar
1: daha
0: çok.
1: Daha önce Udinese dedi galiba, yanlış hatırlamıyorsam.
0: He?
1: Udinese Fiorentina galiba.
0: Oynamış mı?
1: Oynayan oyuncu.
0: Ya bu
2: Napoli'liymiş.
0: Napoli.
2: Güney İtalya'da.
0: Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Ha Napoli'li şehri.
2: Napoli'li, Napoli memleketi Napoli.
0: Buradan gelen hangi futbolcu nereye gittiyse şampiyon olmuş, biliyor musun?
2: Napoli'li oyuncular.
0: Napoli'den bize buradan giden
2: Hamşik, Mertens, Osimhen.
0: Nereden ya, şeye giden de Napoli'den giden hangi takımı gitse.
2: Bizden gidenler de Napoli'de şampiyonluk yaşadı mesela.
0: Evet.
2: Kim Mince, Elif var mıydı kadroda? Emin değilim.
1: Vardı diye hatırlıyorum sanki.
2: Leipzig'te de olabilir, olabilir ama kadroda olabilirdi, emin değilim.
0: Kim gitti şeye?
2: Yani Napoli ile iyi ilişkilerimiz var.
0: Bizim bir yani Napoli'nin futbolunda nereye gitse şampiyon. Vallahi bak ya. Bak birisi söyledi bana. Ramazan diye birisi.
1: Bütün kadroyu Kerem gönderip yeni bir kadro kuramayacak Beşiktaş.
2: Evet.
1: Böyle bir gerçeğimiz var. Yani 15 oyuncu gönderip 15 oyuncu alamazsınız. O yüzden de Sergen Yalçın döneminde performansı beklentinin altında kalan bazı isimlerden katkı almak zorundasınız. Chelny bunlardan bir tanesi. Ben özel bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Chelny'nin. Bizim ligimiz ölçeğinde son derece iyi bir oyuncu.
0: Onu şu saatten beri sana duyduğum en güzel şey bu.
1: Sağ olun hocam. Allah razı olsun.
0: Bizimle ilgili aynı fikirleri taşıyoruz seninle. Bu.
1: Chelny'den katkı alabilir hoca. Evet. Daha üst seviye katkı alabilir.
0: Veya başkalarından.
1: Jalo da kötü bir oyuncu değil bence. Hatta geçen sezon Beşiktaş'ın stoper rotasyonundaki iyi oyunculardan bir tanesiydi bence. İyi performans veren isimlerden bir tanesiydi ama hoca çok Saygın Hoca kullanmak istemedi Cagu'yu mecbur kalmadıkça.

0: Udokai neydi?
1: Udokai var. Gitti şu an kadroda yok. Şu an kadroda. Agbadu Dünya Kupası'nda şu an zaten fil dişinin iki stoperinden biri Singo ile, ki kötü maç çıkardı bence ilk maç üzerinde, onu söyleyelim. Kazanmasına rağmen fil dişi. Dolayısıyla bu mantık doğru. Yani herkesi gönderelim, aman yenisini alalım demekten ziyade elde eğer potansiyeli olan futbolcu varsa onları kullanmak, yükseltmek, değerlendirmek kıymetli bence. İtalyano bunu yapabilir. Sistemi içinde de yükseltebilir bu oyuncuları. O yüzden de hepsini değil tabii ki. Endidi konusunda hocaya %100 katılıyorum. O profilde bir oyuncu lazım olsa bile gönderilmeli bence. Çünkü artık eski Endidi olmasına imkan yok. O fiziksel kalitesini falan, hızını, çabukluğunu tamamen yitirmiş bir oyuncu.
0: Ama belki forma sokabilir yani. Bizim gördüğümüz
1: çok kolay değil. Çok kolay değil.
0: Bu çok kötü bir Endidi.
1: Ama şu an şöyle bir şey gözüküyor Beşiktaş'tan.
2: Beğenmiyorsunuz ama ümidi de kesmiş değilsiniz.
0: Ya o iyi, benim gibi bir hoca olabilir. Anlıyor musun yani?
2: O zaman değerini bilebilir.
0: Bilebilir yani.
2: Değer katabilir.
1: 3 tane Beşiktaş hani böyle bir 6 ama pasör 6. Önlerinde 2-8'li bir sanırım orta saha kuracak yeni sezonda. Hı hı. Yani Orkun yanına 2 tane yeni oyuncu gelecekmiş gibi duruyor Beşiktaş'ta.
0: Yani 10 numara yok değil mi Allah'tan?
1: Hayır, 10 numara hoca.
0: 10 numara yok zaten. İyi.
1: 10 numara kullanmak çok fazla düşünen bir isim değil ama şunu söyleyeyim İtalyano için. Ben büyük ihtimalle 4-5 maçına giderim Beşiktaş'ın rahatlıkla zaman buldukça. Çünkü izlemek isterim. Keyif veren oyunu vardır İtalyano'nun. Hani bu anlamda doğru tercih olduğunu düşünüyorum şu anda Beşiktaş için. Ama tabii sadece hocayı getirmek, doğru ismi getirmek yetmiyor. Doğru kadroyu kuracaksın.
0: Burada bir şey söyleyeceğim. Bir arkadaş burada, kim vardı bilmiyorum. Bu dedi Bologna'ya geldiği zaman dedi oturmuş bir kadro var dedi.
1: Evet, Thiago Motta'nın kadrosunu aldı.
0: Yani 2 sene üst üste oturmuş bir kadro vardı. Oradan dedi başarı şeyi grafiği.
1: Hayır, tabii. Asıl Fiorentina'da yani, onun başarısı var.
0: Ama işte buradakini söyledi. Ben o kadar tanımıyorum adamı. Yok, yani asıl, acaba hani böyle bir...
1: Yok yok, asıl Fiorentina'da iyi bir miras bıraktı. Sonra Fiorentina mirası yedi.
0: Öyle mi?
1: Yani Fiorentina'da...
0: Ya inşallah iyi olur. Adamın da tipi de bizim şey Karadenizli'ye benziyor. Türkçe ha tip olarak.
1: Kerem'e de benziyor biraz hocam.
2: Ne? Kim hocam? Ya, İtalyan mı?
0: İtalyan. Saçı olsa belki diyeceğim ama. Değil mi? Vallahi ya adamın yani Türk tipi var ya.
2: Ha? Olabilir.
1: İnşallah başarılı olur yani Beşiktaş.
0: İnşallah ya. Ya Beşiktaş arkadaş ya, Beşiktaş takımı bak, taraftarı şusu busu falan filan yani. Çok ekstra bir takım ya. Türkiye'nin en iyi takımlarından işte bir tanesi yani. O seyircisi muhteşem. Ve Beşiktaş takımı, Allah rahmet eylesin, Süleyman Seba o takımı nerelerden aldı, nerelere getirdi ya. Şeref Stadı'nı falan,
2: gelen,
0: babam falan bilir yani falan. O Şeref Stadı'nda antrenman yapardık. O şimdiki otel yapıldı ya orası. Ya böyle eşi olur mu ya? Bak koskoca Beşiktaş takımı, yıkık yıkık binalar vardı, şeyler vardı orada, saraylar. Onların arasında soyunma odamız vardı ya. Düşünebiliyor musun? Şeref Stadı'nda antrenman yapıyorduk toprakta falan. Şeyde akaretlerde kulüp binası vardı. Gacır gucur çıkarken merdivenler tahtalarda ses getiriyordu. Oradan aldı nerelere getirdi Beşiktaş'ı. Muhteşem bir seyirci. Her şeye layık. Çok iyi bir camia ama inşallah bundan sonra iyi olur. Ya bir feda dönemi vardı. Evet. Biliyorsun değil mi? Ya gene öyle bir şeyler yapsınlar. Ne yapsınlar? Yapsınlar gene şeyde küllerinden doğdu yani o zaman.
2: Tabii. Değil mi? Camia da destekledi.
0: Destekledi.
2: Erdem Akbaş telefon attığımızda. Bakalım Erdem hangi konudan bahsedecek. Vedat Muriç Fenerbahçe için geliyor. Bir kırmızıyla devam ediyoruz. Ve detayları Erdem'den dinleyebiliriz. Erdem, yoğun bir gündesin. Hoş geldin. Ve bir transfer haberiyle giriş yapıyorsun programa. Sözü sana bırakıyorum.
3: Kerem Can Bulat, iyi yayınlar diliyorum. Senin de söylediğin gibi çok hareketli bir gün. Ben de senin programa bir kırmızıyla dahil olmak istedim. Vedat Muriç gelişmesini paylaşalım. Vedat Muriç şu an Bodrum'da tatilini sürdürüyor. Yarın öğleden sonra İstanbul'da olacak. Vedat Türkiye'de Bodrum'da tatil yapıyor. Öğleden sonra İstanbul'da olacak. Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak Vedat Muriç. Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Kartal'dan sonra açıklanacak ikinci isminde Vedat Muriç olacağını söylemiştik. Fenerbahçe'den de bir açıklama geldi. Bu akşam saat 21'de Vedat Muriç, Sabiha Gökçen dış hatlar terminaline iniş yapacağı açıklandı. Bunu da değiştirelim. Anlık bilgiler tabii geliyor Kerem Can Bulat. Bu akşam Türkiye'ye gelecek Vedat Muriç
4: Saat 21'de biz de bu görüntüleri A Spor ekranlarında

0: Ben paylaşacağız Kerem Can Bulat, onu da aktarmış olalım.
1: Erdem. Erdem, duyabiliyor musun beni?
0: Evet, duyuyoruz Kerem Can Bulat.
1: Vedat Muriç'le ilgili haberi hemen paylaştım. Biz daha sonra üstüne muhakkak konuşacağız. İsmail Kartal gelişmesiyle ilgili camiada bakış açısı nedir? Senin gözlemlerin neler? Süreçle ilgili ekstra bir detay var mı bize anlatmak istediğin?
0: Kerem, şöyle söyleyeyim. Tabii camianın burada reaksiyonlarını zaman içerisinde ölçme fırsatı elbette yakalayacağız. Ben bugün İsmail Kartal gelişmesini ilk olarak Türkiye'de Aspor duydu. Öncelikle onu bir paylaşalım. Aspor haber merkezinin bir haberiydi. Bunun hakkını vermemiz gerekiyor. Aspor bugün tüm Türkiye'ye Fenerbahçe'deki İsmail Kartal ihtimalini ilk duyuran metra oldu. Devamında bizler Kadıköy'e gittik. Stat çevresindeydik. İsmail Kartal'ın çıkış görüntülerini verdik. Yine sadece Aspor ekranlarındaydı. Ben aynı anda stadın çevresinde Fenerbahçe taraftarıyla kısa bir röportaj yaptım. Bugün ana haber bültenimizde o röportajlar yayınlanacak. Şuna geleceğim. Taraftarların büyük çoğunluğu İsmail Kartal'dan memnun olduklarını ifade ettiler. Camia nasıl tepki verir? Camianın tepkileri elbette değişkenlik gösterebiliyor. Kongre ile taraftarın bakış açısı Fenerbahçe'de biraz farklı. İki aylık süreçte Aykut Kocaman'la bir hazırlık yapılmıştı. Ama dün son 24 saat, özellikle 36 saatte yaşananlar Aykut Kocaman'la Aziz Yıldırım arasındaki anlaşmanın aslında ortadan kalkmasına sebebiyet verdi. Sayın Aykut Kocaman prensipleri olan belli noktalarda işine karıştırmayan bir teknik adam. Yardımcı ekibiyle alakalı dün biz bir haber paylaştık. Aykut Kocaman'ın teknik ekibi büyük oranda netleştiriyor. Ve devamında da o teknik ekip üzerinden aslında bir kriz yaşandı. Aykut Kocaman ekibinde bazı isimleri istemedi. Kendi ekibiyle devam etmek istediğini söyledi. Bu durum Aziz Yıldırım tarafından kabul görmedi. Ve bu anlaşmazlık ayrılıkla, yani hiç başlamadan aslında bu ayrılık yaşandı. İkili arasında seçim öncesi varılmış o sözlü anlaşma seçim sonrası resmiyete kavuşmadı Kerem. Yani bunu anlamak lazım. Burada haberciler de süreci en başından itibaren çok net bir şekilde takip etti. Gel gör ki şöyle bir durum var. Aykut Kocaman ismi bir numaraydı. Hepimiz Aykut Kocaman'ı konuşurken bundan kulaktan dolma bilgilerle değil, istihbarat sonucu konuştuğumuz isimlerdi. Ki İsmail Kartal da şunu söyledi. Dün gece beni aradı başkan dedi. Yani dün geceye kadar zaten dün öğle saatlerinde Aykut Kocaman'la anlaşma zaten vardı. Artık büyük oranda anlaşılmıştı ama akşam bazı detaylarda Aykut Kocaman esnemeyince Aziz Yıldırım'da böyle bir başkan, böyle bir karakter, hızlı kararlarıyla bildiğimiz bir başkan zaten Aziz Yıldırım. Geçmişe götüreyim ben. Zico şampiyon oldu gitti, Ersun Yanal şampiyon oldu gitti. Yani Aziz Yıldırım zaten kararları hızlı almasıyla ve ters köşe yapmasıyla meşhur bir Fenerbahçe başkanıydı. Ben bu kararıyla birlikte de hoş geldin Aziz Yıldırım diyorum. Kerem, benim yorumum da bu şekilde.
1: Erdem, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Erdem Akbaş bizimle beraberdi. Hem Vedat Muriç'le ilgili detayları bizimle paylaştı. Hem de Fenerbahçe'de teknik direktör tercihindeki son anlarda, son belki 24 saatte yaşanan değişimin nedenlerini aktarmış oldu. Vedat Muriç, hayırlı olsun Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de de gerçekten iyi bir performans sergilemiş ve kulübe ciddi anlamda bir maddi katkı sağlayarak Lazio'ya transfer olmuştu. Belki biraz yaşı ilerledi o döneme göre ama geçtiğimiz sezon Mallorca ile sergilediği performans gerçekten parmak ısırttı. Müthiş iş çıkardı Kosovalı oyuncu. İyi bir karakter, iyi bir insan gibi de görünüyor. Tanımıyorum ama en azından verdiği hissiyat o. Böyle insanlarla da, aidiyet hisseden evet, insanlarla da bir kadroyu doldurmak, kadroya böyle takviyeler yapmak önemli. Ama insanlığından ziyade tabii ki kamuoyu daha çok futbolculuğuna odaklı. Futbolculuğuna da diyecek herhalde çok fazla bir şey yok Onur.
2: Tam bu ligin oyuncusu.
1: Tam.
2: Bu ligin ihtiyaçlarını karşılar. Özellikle büyük takım özelinde o ihtiyaçları karşılar. Ve karakter önemli bence. Çok. Aidiyet son derece önemli. Karakter son derece önemli. Çok iyi bir sezon geçirdi. O anlamda hani fiziksel durumunda herhangi bir sıkıntı asla ve asla yok. Şu önemli bence. Şimdi önüne daha kariyerli ya da daha maliyetli bir 9 numara gelecek. Bu çok net Vedat'ın. Hani kim olur onu göreceğiz. Hani şu noktada değil. Yani ben La Liga'da 23 tane gol attım. Gelip burada yedek beklemem demiyor. düşüncesi şu. Fenerbahçe şampiyon olacaksa o şampiyonun ben bir paydası olmak istiyorum mottosuyla geliyor buraya. Kıymetli taraf bence bu. Yani takımın bir parçası olmaya geliyor buraya. Çok net katkı vereceğini düşünüyorum. Maliyet kısmı tartışılabilir. Yüksek maaş alacağını duydum. Açıklansın, daha net konuşuruz. Ama dediğim gibi oyuncunun talepleri de vardı yurt dışında. Çünkü iyi performans verdi. Fenerbahçe'ye dönmeyi seçti. Tabii ki maaş teklifi Fenerbahçe'nin mutlaka bunda etkendir. Bunun altını çizelim. İyi bir teklif var çünkü Fenerbahçe tarafının Vedat'a yaptığı. Ben çok net Fenerbahçe'nin katkı alacağını düşünüyorum Vedat'tan. Ve tekrarlıyorum, bu lig için çok doğru ve ideal bir oyuncu.
1: Hocam?
3: Yo, başka santrafor alacaklar mı? Merak ediyorum.
1: Alacaklar. Evet hocam.
3: Niye? Kim diyor onu? Kim diyor? Kim söylüyor onu?
2: Az Yıldırım istiyor.
3: Bence almaz.
2: Alacak hocam,
3: almaz
2: alacak.
3: Ya niye alacağım? 77 gol atan takım bu Fenerbahçe değil mi ya?
1: Gerek yok mu diyorsunuz?
3: Gerek yok.
2: Hocam bakın, bence yanlış düşündüğünüz nokta şu. İki takımın gol rakamlarını kıyaslayıp Fenerbahçe'nin hücumda sorun yok demek doğru bir analiz değil.
3: Doğru. Doğru. Gol değil. Netice var. 77 gol atmış. Ne demek analiz değil ya?
2: Fenerbahçe Allah taraftarı Allah. Ne istiyor biliyor musunuz hocam?
3: Ya bırak da gol istiyor. Gol 60-77
2: gol. Ama nerede gol istiyor?
3: Yol geçen anı gibi savunma
2: yani var ya. Yani Fenerbahçe gidecek Gaziantep'e gol atar. Fenerbahçe gider, örnek veriyorum, iç sahada herhangi bir takım Antalya'ya, Alanya'ya atar.
3: Ne oldu Galatasaray?
2: Çıkacak Ramspark'ta atacak. Çıkacak yani, iç sahada atacak Galatasaray'a.
3: Yani Galatasaray Fenerbahçe gol mü attı fazla?
2: Hayır bakın yani. Anlamıyorsunuz yani. Hocam. Çıkacak Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisinde maç ya kazanacak 9 numarayı istiyor Fenerbahçe.
3: Ya olur mu öyle şey? Ya şampiyon oldu mu bitti arkadaş. Bana göre lüzumsuz.
2: Tam gidip şampiyon olman
3: 30
2: için
3: milyon
2: de...
3: euro vereceksin.
2: Hayır
3: ya
2: hocam,
3: adama.
2: Şampiyon olman için de o maçları kazanman gerekiyor işte. Yani, anlatabildim mi? Fenerbahçe'nin 9 numaraları derbilerde, 2 derbide geçen sezon kayıptı Fenerbahçe maçlarında, Galatasaray maçlarında. Onları kazandıracak Fenerbahçe'nin santraforu.
3: Niye? İlla başka maçları kazansa zaten şampiyon oluyordu. Allah Allah.
2: Anlaşamıyorum.
3: Yani.
1: Olamadı hocam.
3: Ya olamadı
1: başka
3: da.
1: Maçları kazandı,
3: ya, savunmalardan olamadı. Yol geçen anı gibi savunması var. Onun için. Ya gerek yok, 77 gol fark etmiyor. Golcün var. Şerif var. Senin nene var. Santrafor. Bak santrafor oynasın, tutamazlar onu. Ben sağ açıkta falan. Ya oynatmam onu. Ama santrafor koyarım, tutamazlar. At şeyde, deplasmanda falan uçuyor adam ya. Ve fena değil.
1: Hangi deplasmanda ama?
3: Hangisine koyarsan koy. Galatasaray deplasmanda al şey.
1: Mesela
3: Şerif.
1: Mesela yani Gençler Birliği deplasmanına çıkıyorsun.
2: Kim koyacağız bu arada?
1: Nene. Gençler Birliği deplasmanına çıkıyorsun. Topun sende olma ihtimalinin çok yüksek olduğu bir maç. Yani Nene oynayabilir mi o maçta santrafor?
3: Niye oynamasın?
1: Nasıl oynar hocam?
3: Muriç var.
1: Tam Muriç oynar.
3: Yani Allah ya, yedek, onu söylüyorum sana. Şerif var. Kerem var, milli takımımızın santraforu.
2: Hocam siz Fenerbahçe'nin şu an başkanı olsanız.
3: Almam.
2: Hayır,
3: bunu bile almam.
2: Başka bir şeyden bahsedeceğim. Siz şu an Fenerbahçe'nin başkanı olsanız ve çıkıp deseniz ki ben Vedat'ı alıyorum. Elimde de Sidiki Şerif var. Nene'yi de 9 oynatacağım.
3: Evet.
2: 9 numara transferini kapattım. Evet. Yarın kulüp binasını basar hocam
3: taraftar. Ya ne basar ya? Bırakın ya sen. Nereye basar ya? Sen 7 yedirmişsin, dünya kadar gol yemişsin. Ya ne? Ya arkadaş, sen taraftarı yönlendiriyorsun. Sen yönlendiriyorsun. Medyada öbürü yönlendiriyor. Taraftar.
2: Hocam taraftar bunu biliyor zaten hocam. Benim yönlendirmeme gerek yok ki.
3: Ya sen. 77 gol atan
2: Fenerbahçe taraftarı bizim kadar işte biliyor sana. Hocam bu oyunu. Görüyor. Neye ihtiyaç var biliyor.
3: Senin kadar bildiğine kesin eminim de.
2: Benden fazla biliyorlar.
3: Benim kadar bilmiyorlar.
2: Benim yönlendirmeme ihtiyaçları yok, onu diyorum. Benden ya fazla bırak. Biliyorlar zaten.
1: Hocam ya. Milli takımdan biraz bahsedelim. Artık son 8-9 dakikamız içindeyiz.
3: Milli takımdan hemen bahsedeyim.
1: Evet. Önümüzde bir Paraguay
3: İki
1: mücadelesi
3: İki tane kelime
1: var.
3: Söyleyeceğim sana.
1: Tabii.
3: Ön direk. Bitti. Ön direğe gitmeyen bir takım gol, kapalı savunmaya gol atamaz. Ya da işte Lamar olacak, Messi olacak falan filan. Ya da Can Uzun uzaktan vuracak. Onun haricinde ön direğe gitmiyorsa bir takım, tabii ki futbolcu, Kerem'i işte iki tane şey yapıyorlar. Yeyik yapıyorlar, adamın arasına koymuşlar bilmem ne falan. Kardeşim,
2: yapay zeka bu, zaten.
3: Ya her neyse yani. Ya sen ön direğe gitme. Adam zeki geliyor oradan, kimse yok ön direkte. Birisi gelse, bakın. Yemin ediyorum şu kameraman arkadaşı gönderelim ön direğe. Biraz şişmanan olsun. Rakibin şeyini bozar.
1: Fit hocam.
3: Fit de ona
1: gider
3: da
1: gider misin ön direğe? Giderim.
3: Ya bak, ön direk. Bak, ön direk, ön direk. İki
1: hocam bu arada yani gitmeye herkes gider de.
3: Gitmiyor, yok öyle bir taktik çalışması yok ki.
1: Bitirebilir misin yani?
3: Ya ön direğe gitti.

0: Avantajım var. Avantajım var. Geçen burada şeyle dedi ki sen yok muydun? Bizim 1.65 boyun var, yok benim dedi 70 boyun var
1: Yusuf'u
0: dedi.
1: Mu diyorsun? Yusuf hocayı mı?
0: Yok dedi. Ya koy şimdi.
1: 1.75'miş.
0: Neyse bir dakika. Fark etmiyor. 2 metre adamları koy buraya. 1.65 boyundaki adamı da şuraya koy. Tamam mı? Top geldi kısa. Buradakilerin bir şey var mı faydası? O adam aşırtırı bitti. Yani neyse bu vurur. Anladın mı? Onun için ön direkt. Bak, bakıyorum ben. Bir kişi de bahsetmiyor. Ya bizim şöyle söyleyeyim. Bizim çalıştığımız takımlarda işte 10.5 numara, 10 numara şu falan yok. Biz hücum organizasyonları yapan bir teknik adamız. Nasıl gol atacağız? Ön direkt en önemlisi kenara indin. Zeki'nin pozisyonuna bak, tamam mı? Hiç bizde 3 kişi var, tamam mı? Ön direkte kimse yok. Bitti. Bitti, kaleye vurur. Ama birisi ön direğe gittiği zaman şeyi bozarsın. Yani rakibin dengesini bozarsın. Iska geç. Bir şey yap yani rakibi alt edersin. Başka türlü ön direk bir de bize uzaktan ya Çalanoğlu atacak ya
2: Arda
0: atacak ya işte oynarsa
2: Kenan, Orkun.
0: Ya uzaktan kim vuracaksa gol atabilir. Başka türlü atamazsın. İspanya'yı seyrettim. İkinci yarısı al sen Türkiye'yi kopya. Kopyası. Aynısını oynadı. Gol atma şansı yok. Yamal girdi. Tamam mı? Adam 3 tane hareket yaptı. Ya öyle adam lazım. Ya ön direkte ya bilmiyorum antrenörleri veya onlara ihtiyaç duymadıkları için, tamam mı? Bu çalışmayı yaptırmıyorlar. Ön direkt arkadaş. Adımı da değiştireceğim. Ön direkt hoca yapacağım ismini.
2: Güvenç ön direkt koşar.
0: Ön direkt işte. Yani. Ama bak bir şey söyleyeyim. Yok. Akılları ermiyor ya. Hocayı bak bir tane hep bizi de seyredeceğiz. Ön direğe gitmediği zaman gol atma şansın yok. Kalabalı savunma ediyorum ya da ekstra bir adam olacak.
2: Onur, ne vaat ediyor sana Paraguay mücadelesi?
1: Zor görüyorum. Niye zor görüyorum? Oyundan ziyade ben basın toplantısını da izledim. Abdülkerim, Merif ve Uğurcan'ın. Takım bayağı olumsuz etkilenmiş yenilgiden. Yani çok fazla duygular ön plana çıktı sanki milli takımda. Bence bu zarar verir bize. Yani umarım ben yanılırım. Ben çok açık umutlu değilim Paraguay maçından. Zor görüyorum şey Paraguay maçını.
0: Biz burada kimi yendik 1-0? Arda 30 metreden pas attı.
1: Bu Romanya hocam.
0: Ya sol bek gol attı. Öbürünü nasıl attı? İte kaka bir gol attık. Sanki evet. O maçlarda harika top mu oynadık yani?

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
6: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli. Her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim...

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Sunar.
1: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
4: Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç futbolcu Pele. Brezilyalı efsane 1958'de Galler'e karşı gol attığında yalnızca 17 yaşındaydı. O turnuva Pele'nin dünya sahnesine çıkışıydı. Genç yaşta gelen bu gol sadece bir rekor değil, futbol tarihinin en büyük kariyerlerinden birinin başlangıcıydı.
1: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
5: Reklam.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
8: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
9: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar totalenerjiistasyonları.com.tr ve milangaz.com.tr'de.
2: Spor Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV Enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Bir reklam.
6: Yaşasın spor. A Spor Radyo.

Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Lezzet arıyorsan
2: Festi.
1: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
2: buldum.
1: Opet'te bulacaksın.
3: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club Enerjisi ile kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.

Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

Spor'un radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Karşınızdayız. Fenerbahçe'de sıcak bir gün yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde yeni teknik direktör belli oldu. Yeni teknik direktör diyoruz ama Fenerbahçelerin çok yakından tanıdığı bir isimde karar kılındı. Fenerbahçe'de gelecek sezon İsmail Kartal teknik adamlık koltuğunda oturacak. 4. İsmail Kartal dönemi başlıyor.
1: İsmail Kartal 2 sezonun ardından Fenerbahçe'ye geri döndü. Fenerbahçe Futbol Şubesi'nden sorumlu yönetici Cihan Kamer, Sarı Lacivertli futbol takımının yeni teknik direktörünün İsmail Kartal olduğunu açıkladı.
2: Göreve geldiğimiz andan itibaren birçok teknik adamla görüştük. Hocamla beraber, Sayın Başkanımızın önderliğinde birçok istişarede bulunduk. Sonuç olarak Sayın İsmail Kartal'ın teknik direktörlük görevine getirilmesine karar verdik.
1: Sarı lacivertlerin eski futbolcusu Dirk Kuyt'ın da İsmail Kartal'ın yardımcılarından biri olacağı bildirildi. İsmail Kartal 2023-2024 sezonunun başında 3. kez Fenerbahçe teknik direktörlüğüne getirilmiş. Sarı lacivertler o sezonu 99 puanla 2. tamamlamıştı. Konferans liginde ise Olympiakos'a çeyrek finalde penaltılarla elenmişti.
0: Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi başlıyor dedik. İsmail Kartal da sıcağı sıcağına hemen duygularını aktardı ve bizi destekleyenlere mahcup olmamak için elimden geleni yapacağım dedi.
3: Tekrar yuvaya dönmek, tekrar Fenerbahçe'de görev almak yani beni çok mutlu etti. Dün beni Sayın Başkanımızın beni arayarak oğlum İsmail nasılsın demesi bile çok duygulandım o ara. Çünkü bizim Sayın Başkanımızla geçmişten bu yana çok özel ilişkilerimiz var, anılarımız var. Başkanımın beni araması, sesini duymam beni çok gururlandırdı, çok duygulandım o anda. Tabii ki duygular bir yere kadar, bir yerden sonra gerçeklerle yüzleşmek zorundayız. Bu gerçeklerle de birlikte nedir? İşte onları da biz biliyoruz. Ne olması gerekiyor Fenerbahçe'nin şu andan itibaren yeni sezon hem Türkiye Ligi hem Avrupa'da onları da hep birlikte başkanımız, yöneticilerimiz, Oğuz kardeşimiz, benim ekibimle birlikte hepsinin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Çok da tecrübelendim. Bu sefer gelişim, 4. gelişim. Bir antrenör olarak, bu camianın evladı olarak ben de Sayın Başkanıma, yöneticilerime, kulüp içerisinde ve dışarıdaki beni destekleyen bütün taraftarlarıma

0: karşı mahcup olmamak için elimden gelenin iyisini yapacağımı söz veriyorum.
1: İsmail Kartal'ın ilk duyguları bu şekildeydi. Peki Fenerbahçe yönetimi bu kararı nasıl aldı? Detayları A-Spor muhabiri Erdem Akbaş'la birlikte konuşacağız. Erdem haber merkezimizde bizi bekliyor. Erdem, beklenen süreç noktalandı an itibariyle artık. Yeni dönem Fenerbahçe için hayırlı uğurlu olsun diyelim hem İsmail Kartal için de. Fenerbahçe yönetimi bu kararı nasıl aldı? Süreç nasıl yaşandı? Bize biraz perde arkasına aktarır mısın? Herkesin aklındaki en önemli soruyu da şimdiden sorayım. Ardından tekrarlamayayım en azından. Aykut Kocaman deniliyordu. Ne oldu? Ne değişti de rota İsmail Kartal'a döndü? Dilersen sen hepsini bize anlat.
2: Memnuniyetle Koray Baloğlu. Sana da iyi yayınlar dileyerek başlayalım. Şimdi dün öğle saatlerinde Aykut Kocaman'ın birinci derece yakını Aykut Hoca'nın Fenerbahçe ile anlaştığını ifade ediyor konuştu insanlara. Aykut Kocaman'ın birinci derece yakını. Dün akşam saatlerinde bazı durum değişiklikleri yaşanıyor. Bunlar neler? Şimdi bunları aydınlatmamız lazım ki şu bir süredir Aykut Kocaman ismini konuşuyordunuz. Hani ne oldu diyenlere bir cevap vermemiz gerekiyor. Öncelikle İsmail Kartal açıklamasında dedi ki dün dedi Sayın Başkan beni aradı nasılsın oğlum dediğinde çok duygulandım dedi. Şimdi ilk konuşmanın dün akşam yapıldığını zaten Sayın İsmail Kartal ifade ediyor. Neden Aykut Kocaman olmadı? Aykut Kocaman'ın dün yaptığım bir tane haber vardı Koray Baloğlu. Dedim ki Aykut Kocaman'ın teknik ekibi büyük oranda netleşiyor. Tüm gün boyunca da A-Spor ekranlarında bu haber döndü. Teknik ekibinin netleştiğini söyledik. O ekipte Aykut Kocaman'ın ekibinde yer alan, uzun yıllardır ekibinde yer alan 4 isim vardı. Bir isim de Sayın Aziz Yıldırım'ın önerdiği İstanbul'a gelen ve daha sonra Belçika'ya dönen Dirk Kuyt'tı. Aykut Kocaman'la anlaşmazlığa düşülen birinci konu teknik ekiple alakalı oldu. Aykut Kocaman kendi ekibini net bir şekilde istiyor. Bazı ilavelere de çok sıcak bakmadığını, kendisinin eklemelerinin olması gerektiğini söylüyor ki İngiltere'den bir duran topu uzmanı, atletik performans antrenörü gibi eklemeleri Aykut Kocaman kendi ekibine zaten bu süreç içerisinde yapmış. Fakat Aziz Yıldırım'ın da Sayın Başkan'ın da bazı eklemeler olması gerektiğini söylüyor. Aykut Kocaman bu isimlere sıcak bakmıyor. Teknik ekip konusundaki anlaşmazlık da sadece bir günde yaşanan değil. Aslında pazartesinden itibaren çarşambaya kadar gelinen süreçte bu konu çözülemiyor. Çarşamba artık bir deadline koyulmuştu. Yani bugün artık bu iş, dün artık bu iş çözülecekse çözülecekti. Çözülmezse başka alternatif olacaktı ki öyle de oldu. Aykut Kocaman'la anlaşılamama nedeni tamamen teknik heyetteki isimler ve idari bazı konular. Şimdi Fenerbahçe'nin çok özeli olduğu için bunları böyle çarşaf çarşaf açamıyoruz. Ama Fenerbahçe'nin Samandıra'daki işleyişiyle alakalı, idari konularla alakalı Aykut Kocaman'ın prensipleri var. Sayın Aziz Yıldırım'ın bir bakış açısı ve olmasını düşündüğü bir düzen ve işleyiş var. Bu konularda ortak noktaya gelinemedi. Ki seçim öncesi bu kadar fazla konuşulmasına, seçimden 15 gün öncesine kadar iletişim koparılıp seçimden sonra tekrar devam etmesine rağmen Sayın Aykut Kocaman'ın Oğuz Çetin'le Topuk Yaylası'nın düzeninden tutun da Samandıra'nın iç aydınlatmasına kadar konuştuğu bir dönemde bu iş olmadı. Neden olmadı? Son mütabakatta prensiplerinden Aykut Kocaman'ın ödün vermemesi, Aziz Yıldırım'ın da bu sezon şampiyonluk noktasında kendisini müdahale etmek istediği noktalar olması. Bu konularda ortak noktada buluşamadı iki isim. Ve imzaya dökülemedi. Sözlü olarak anlaşma vardı. Fikir olarak büyük anlamda uyuşma da vardı. Ama son günlerde Aziz Yıldırım'ın en azından bazı konularda Aykut Kocaman'dan esneklik beklediğini biliyorum. Aykut Kocaman'ın da bu konularda geri adım atmadığını zaten biliyoruz. Ve bu da iki ismin bu seçim öncesi yürüttüğü süreci imzayla sonuçlandıramamasına neden oldu. Ve İsmail Kartal dün de kendisinin de ifade ettiği gibi Aziz Yıldırım tarafından arandı. Şunu söyleyelim. Pazartesi günü yapılan yönetim kurulu toplantısında ben o gün orada yaptığım yayında İsmail Kartal isminin bazı yöneticiler tarafından telaffuz edildiğini söylemiştim. ve İsmail Kartal elbette Sayın Başkan tarafından arandı ama bu süreci de yakinen ve bilgi alarak da takip ediyordu elbette. Yani İsmail Hoca da Fenerbahçe'nin her zaman doğal teknik direktör adaylarından bir tanesi İsmail Kartal. Bu sebeple bunu da söylemiş olalım. Artık İsmail Hoca ile anlaşıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Dördüncü kez Fenerbahçe'de bir yıllık anlaşma yaptı. Zaman içerisinde İsmail Hoca'nın teknik ekibi de belli olacaktır. İsmail Kartal'ın şunu söyleyeyim ben. Yayına girmeden önce bir bilgi geldi. İsmail Kartal'ın teknik ekibinde kimler olacak? Öncelikle zaten hocanın ekibi çok hazır bir şekilde bekliyor. Yani İsmail Hoca'nın 99 puanlı sezondaki ekibinin dışında çok tamamen farklı bir teknik ekip beklemiyoruz. Ama buraya ilaveler olacak. Dikkat olacak. Bu zaten bugün açıklandı, birinci yardımcısı. Ben yayına girmeden önce bir bilgi geldi. İki gün önce Dušan Tadić'le bir telefon görüşmesi gerçekleştiriyor İsmail Hoca ki neden iki gün önce diye sorabilirsiniz. İsmail Hoca zaten sürekli Tadić'le iletişim halinde. Bu anlamda bir Tadić'le sürekli konuşuyor, sezon içerisinde takip etti, kariyerinde nasıl bir adım atmak istiyor bunları zaten takip ediyor İsmail Hoca. Olası bir durumda teknik ekipte yer alır mısın diye Dušan Tadić'e soruyor. Şu an için Dušan Tadić'in olumlu ya da olumsuz bir yanıt verdiğini söyleyemem ama Tadić an itibariyle Schalke'den ve Vojvodina'dan teklif var. Bu anlamda Tadić nasıl bir değerlendirmeye gidecek? Kariyerinde nasıl bir yol çizecek? Bunları hep beraber göreceğiz. Ama Fenerbahçe'deki gündem bu. Bir diğer transfer de açıklandı. Teknik direktörden sonra Vedat Muriç'i bekliyordum zaten. Vedat Muriç 3 yıllık imza atacak. Vedat için Premier Lig'den de La Liga'dan da önemli takımların teması olduğunu bu süreçte Aziz Yıldırım'a söz verdiği için Fenerbahçe'ye geldi. Yani Vedat Muriç'le alakalı aldığım son bilgilerden bir tanesi şu ki Aziz Yıldırım'a seçimden önce çok net bir söz veriyor Vedat Muriç. Ben siz seçilirseniz geleceğim diyor ve bu sözünü de yerine getiriyor. Premier Lig'den de La Liga'dan da önemli takımlar temas kurmasına rağmen Vedat Muriç daha önce formasını giydi. İkinci yuvam dedi. Türkiye'ye geldi. Fenerbahçe'ye geldi. Bu akşam 21'de İstanbul'da olacak. Biz de karşılama görüntüleri için havalimanında olacağız. Koray Baloğlu. Gelişmeler oldukça paylaşmayı sürdüreceğiz. Fenerbahçe'de gündem hep yoğun.
1: Erdem, şimdi seni hemen bırakmayacağım tabii ki. Saat 21'de bu arada transfer raporumda. İzleyebilirsiniz bu görüntüleri sıcağı sıcağına Aspor'da, onu söyleyelim. Vedat Muriç'in İstanbul'a geliş görüntülerini. İsmail Kartal ismi ikinci sıradaydı o zaman. Biz direkt olarak bunu algılıyoruz değil mi? Yabancı teknik direktör vesaire hiç düşünüldü mü sence bu süreçte? Yoksa direkt olarak vakit kaybedilmeden listenin ikinci sırasına geçildi mi?
2: Pazartesi günü yapılan toplantıda şöyle bir şema çiziliyor. Samandıra'daki dağınıklığı, düzensizliği ve disiplinsizliği ortadan kaldıracak, kulübü bilen, sorunları hızlı bir şekilde çözecek, oyun anlamında da bizi hızlı bir şekilde hedefe ulaştıracak yerli teknik direktör olması yönünde karar veriliyor. O gün aslında karar yerli teknik direktör ol. Zaten yabancı ihtimali pazartesi tamamen masadan kalkmıştı. Bir isim olacaksa o isim yerli olacaktı. Aykut Kocaman %51 ihtimalini yönetim kaynakları bize net bir şekilde söylüyordu. %51 ama biz yine temkinli yaklaştığını düşünerek Aykut Kocaman ihtimali çok daha yukarıda görmüştük. Ama gel görelim ki son iki günde yaşanan gelişmeler Aykut Hoca konusunu tamamen kapattı. İsmail Hoca konusu da elbette çok dinlenmese de hem İsmail Hoca'nın fikirlerine zaten Fenerbahçe hep hakim, hem de İsmail Hoca Fenerbahçe'nin içerisinde neler yaşandığına hep hakim. İsmail Hoca gözükmese de, çok fazla demeç vermese de Fenerbahçe'deki gidişattan, Fenerbahçe'nin siyasetinden, Fenerbahçe camiasının beklentilerinden her zaman haberdar olan, her zaman içinde olan bir isim. Bu sebeple de İsmail Hoca'nın, Aykut Hoca'nın denklemden çıktığı bir yerde İsmail Kartal'ın gelmiş olması şaşırtıcı olmamalı. Fenerbahçe'nin çok önemli iki tane değeri bu isim. İsmail Hoca ne kadar değerliyse Aykut Hoca o kadar değerli. Aykut Hoca ne kadar değerliyse İsmail Hoca da öyle. O sebeple yerli bir teknik direktör olacaktı zaten, öyle de oldu.
1: Dirkay tercihi nasıl oldu peki? Oğuz Çetin'in mi burada öncelikli tercihiydi? Aykut Hoca da olsaydı şayet yine kendisi görevde olacak mıydı? O konuyla ilgili neler aktarabilirsin?
2: Ya zaten aslında konu burada ayrılıyor Koray Baloğlu. Daha demin anlatmaya çalıştığım yer bu kısımdı. Dirkay ismi üzerinden bir uzlaşı sağlanamamıştı Aykut Kocaman'la. Aykut Dirkay ismi de Aziz Yıldırım'ın teknik ekipte olmasını istediği ve özellikle de vurguladığı bir isimdi. İstanbul'a geldi. Aykut Kocaman'la çalışacağı belki ona söylendi ama konu İsmail Kartal'a döndü. Bunu tam anlamıyla bilemiyoruz. Dirkkayt'e ne anlatıldığını, o özel görüşmenin detaylarını bilemiyoruz. Ama şu var ki Dirkkayt teknik ekipte yer alacak. Kendisi Aziz Yıldırım'ın ona yaptığı teklifi kabul etti zaten. Artık teknik direktörü kim olacak onu tam anlamıyla bilmiyordu Türkiye'den ayrılırken. İsmail Kartal'la da memnuniyetle çalışacaktır Dirkkayt, ki zaten bugün Fenerbahçe açıkladı. Dirkkayt çalışacak. Aziz Yıldırım'ın anlaştığı, anlaşmaya vardığı, Fenerbahçe teknik heyetine dahil ettiği bir isimdir Dirkkayt. Kayt da burada daha önce şampiyonluk yaşamış. Buradan şampiyon olarak ayrıldım. Tekrar aynı başarıları elde etmek istiyorum diyerek yüksek bir motivasyonla Fenerbahçe'de çalışmayı bekliyor.
1: Evet. Erdem Akbaş, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim sana da. Görüşmek üzere. Ve bu sıcak gelişmeyi tabii ki Alspor yayın koordinatörü Ender Bilgin'e sordu ekip arkadaşlarımız. Ender Bilgin Fenerbahçe'deki gündemi nasıl değerlendirmiş? Günün yorumunu izliyoruz.

Herkes Aykut Kocaman'ı bekliyordu ama Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu. Açıkçası dünden bugüne gelişen bir olay bu. Biz de bu sabah ilk olarak İsmail Kartal ismini ekranlarımızda duyurduk. Son dakika gelişmesi olarak verdik. Meslektaşlarımızın birçoğu çok şaşırdı, bizi aradı. Ya bu isim değildi, böyle mi vesaire diye sordular. Ama nihayetinde saat 13'te İsmail Kartal'ın ismi açıklandı. Bizim adımıza tabii mesleki anlamda güzel bir iş oldu, güzel bir habercilik oldu. Sabahın ilk saatlerinde söylediğimiz, açıkladığımız isim Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olarak ilan edildi. Peki nasıl İsmail Kartal'a geldi iş? Şimdi Fenerbahçe açısından, Aziz Yıldırım açısından hep dedi ki %51 Aykut Kocaman. Çünkü bu yola çıkarken Aziz Bey'in kafasında Aykut Kocaman vardı. Futbol direktörlüğünü de zaten bugün açıklandığı gibi Oğuz Çetin'e bırakmıştı. Oğuz Çetin yanındaki yine eski futbolculardan oluşan bir 5-6 kişilik grupla zaten 1,5-2 ay yakın bir süredir çalışma yapıyordu. Burada işte bir takım oyuncularla görüşüldü, hazırlık dönemi planlandı, Tedesco'dan gelen bir işte zaten rapor vardı, onun üzerine belli şeyler geliştirildi ve bir çalışma yapıldı, bugüne kadar boş durulmadı. Burada da Aykut Kocaman ismi ön plandaydı. Aykut Kocaman zaten Oğuz Çetin'le de uzun süre yol arkadaşlığı, kader birliği yapmış bir isim ve seçim döneminde Aziz Bey Aykut Kocaman ismi üzerinden çokça eleştirilmiş olsa dahi açıklamadı belki. Net olarak hocamız bu demedi ama hep arkasında durdu. Hayır değil demedi. Seçildikten sonra da, mazbatayı aldıktan sonra da görüşmeler devam etti. İş nerede tıkandı? Ben bunu daha önce hem Instagram'da söyledim, hem burada A-Spor'da da biz zaman zaman kullandık. Yardımcı ekip üzerinden, yani teknik ekipteki diğer yardımcılar üzerinden iş tıkandı. Aykut Kocaman daha önce Konyaspor'da ve Başakşehir'de çalıştığı ekibin aynısıyla çalışmak istedi. Oğuz Çetin'in bir isim önerdiğini duydum. Aziz Bey bir iki isim önermiş. Bazı isimlere de Aziz Bey karşı çıkmış. Aykut Kocaman da kendisine söylenen isimlere karşı çıkmış. Hal böyle olunca böyleydi, değildi vesaireydi derken Aykut Kocaman da geri adım atmamış. Başkan da hani vakit kaybediyoruz. Bir hafta sonra sezon açılacak. Önümüzdeki çarşamba günü takım Topuk Yaylası'nda olacak. Süre veriliyor. İşte pazartesi günü nihai olarak açıklama yapmayı planlıyordu aslında Fenerbahçe. O gün de olmadı. O gün de bir takım görüşmeler var. Hala geri adım atmıyor. Örneğin Dirk Kuyt ismi üzerinde ya da başka bir diğer isimler üzerinde. Bir süre daha veriliyor ve en son çarşamba sabahı Aziz Yıldırım diyor ki artık yeter diyor. Abi öğreniliyor ki Aykut Kocaman da şehirde değil, İstanbul'da değil. Bir ihtimal İngiltere'de de olabilir, Londra'da da olabilir, emin değilim, öyle bir haber de duydum. Bunun üzerine çarşamba günü İsmail Kartal'la bir telefon görüşmesi yapıyor Aziz Yıldırım. Biz takımı sana emanet etmek istiyoruz diyor ve İsmail Kartal da büyük bir mutlulukla bu teklifi kabul ediyor. Doğal

Ondan sonra Fenerbahçe'de teknik direktör, bu lig için son şansın diyen olmuş kendisine. Yok demiş. Bu da bir duruştur. Hani saygı göstermek lazım. Şimdi İsmail Kartal Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü. Zaten İsmail Kartal'ı yönetim içinde isteyen birkaç kişi vardı ısrarla. Aykut Kocaman'ı da ısrarla istemeyen vardı. Bak onu da söyleyeyim. Buna rağmen Aziz Yıldırım'ın böyle bir tasarrufu vardı. Başlangıçta kafasında o isim şekillendiği ve konuştuğu için. Ama son noktada İsmail Kartal oldu. Dirk Kuyt yardımcısı. Teknik ekipte 4-5 kişi daha olacak. Şimdi Vedat Muriç ismi kısa sürede açıklanır diye düşünüyorum. İşte daha önce de çeşitli mecralarda söyledim. Stoper olarak Malang Sarr ismi üzerinde duruluyor. Girassi biraz Dünya Kupası'nın sonrasına kalabilir. Ama bu isimler ön planda. Bazı isimler söyleniyor piyasada. Gerçekten anlayamıyorum. Enteresan. Ama ağırlıklı olarak bu isimler var. Yerli oyuncular üzerinden bir kere bir iki görüşme var. Mevcut yerli oyuncular tutulmak isteniyor. Büyük bir bölümü. Çok büyük bir bölümü. Gidecek oyuncular liste belli. Ben mesela İsmail Hoca'nın Osterwolde'nin gitmesine izin vereceğini de düşünmüyorum. Onu çok beğenir tutar İsmail Hoca. Bazı konuşmalar yapmak istiyormuş. Onun da bir takım hazırlıkları var tabii İsmail Kartal'ın da. O da bir iki isim vermiş kafasında düşündüğü. Yine yurt içinden dediğim gibi bir iki oyuncu ismi var. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin teknik direktörlük konusu bu şekilde nihayetlenmiş oldu. Ha bakın öyle bir noktaya gelmiş ki iş. Ya bir dakika böyle oluyor ama falan deyip bir iki isim daha Türkiye içinden bir iki isim daha dolanıyor. Aziz Yıldırım diyor hayır hayır diyor kesinlikle yok diyor. Aykut olmuyorsa İsmail Kartal diyor. Hani o isimlerin içinde enteresan yabancı Türkiye'de çalışan yabancılar da var onu söyleyeyim yani. İlginç. Montella değil. Durum böyle. Fenerbahçe dediğim gibi kısa sürede Vedat Muriç'i açıklar. Stoper ve santrafor transferini de ilk maça yetiştirmeye çalışacaklar. Stoper yetişir, santrafor, ikinci santrafor yetişir mi emin değilim. Topuk Yaylası kampından sonra buradaki dönemde Türk oyunculardan, Türk transferlerden birisi daha yetişebilir. Avusturya kampı başlamadan. Avusturya kampında 3 hazırlık maçı var. Ardından buradaki son kamp dönemine milli takım oyuncuları da gelmiş olacak. Belki Avusturya kampının son bölümü, tabii bizim milli takımımızın nereye ne kadar gideceği de önemli bunda. Yani bir kısmı zaten ilk maçta bir kısmı oynayamayacak muhtemelen milli takımdaki oyuncuların Gornik-Zabrze maçında. Belki rövanşta oynarlar. Ama Fenerbahçe'nin planı, programı belli. Artık yola İsmail Kartal'la çıkıldı. Oğuz Çetin ve ekibi çalışmaya devam ediyor. Aziz Yıldırım da bir noktaya kadar Aykut Kocaman dedi. Bir noktadan sonra zaten artık ısrar etmesinin imkanı yoktu. Ama burada ben Aziz Yıldırım'ın yine belli bir noktaya kadar kendi Aykut Kocaman'la yaptığı konuşmaya hep riayet ettiğini ve o duruşta devam ettiğini her şeye rağmen söyleyebilirim. Aykut Hoca demek ki o da kendi açısından kendi doğrularını yaptı. Fenerbahçe için hayırlı olsun diyelim. Bundan sonra biraz daha hızlanır işler Fenerbahçe'de ve transfer haberlerini de sıkça duymaya başlarız.

0: Hep birlikte günün yorumunu izledik. Transfer haberleriyle devam ediyoruz. Galatasaray'da orta saha için transfer çalışmaları sürüyor. Sarı Kırmızılıların gündemindeki bir numaralı isim Juventus forması giyen Kefren Turam. Galatasaray'ın bu futbolcu için önemli bir teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.
1: Galatasaray orta sahaya yıldız takviyesi yapmak için mesai harcıyor. ...2026 Dünya Kupası sebebiyle transfer çalışmalarını

0: Kontrollü şekilde sürdüren sarı kırmızıların rotası İtalya. Tutto Sport'un haberine göre Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Juventus forması giyen Kepren Turam'ın transfer şartlarını araştırıyor. Sarı kırmızıların 25 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu için 30 milyon euro seviyesinde bir teklif hazırlığında olduğu, Juventus yönetiminin ise olası bir satışta 40 milyon euro bonservis geliri beklediği iddia edildi. Kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Turam'a Liverpool, Newcastle United, Aston Villa ve Nottingham Forest'ın yanı sıra El Ahli de ilgi gösteriyor. Oyuncunun da Juventus'tan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi. 2024 yılında Nice'den 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Juventus'un yolunu tutan Turam, geçen sezon 38'i ilk 11'de olmak üzere 45 maça çıktı ve 4 gol 4 asist katkısında bulundu. Galatasaray yönetiminin orta saha transferindeki öncelikli hedeflerinden biri olan Kepren Turam için önümüzdeki günlerde temaslarını sıklaştırması bekleniyor.
1: Beşiktaş savunma hattı için ses getirecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Siyah beyazların gündemindeki futbolcu, Inter'de forma giyen Fransız savunmacı Benjamin Pavard.
0: Beşiktaş savunma hattını güçlendirmek için düğmeye bastı. Transferde titiz bir çalışma yürüten siyah beyazların gündemine gelen isimlerden biri de Benjamin Pavard. Beşiktaş hem sağ bek hem de stoper pozisyonlarında görev yapabilen 30 yaşındaki Fransız futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Deneyimli savunmacı geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Marsilya'da geçirdikten sonra yeniden Inter'e döndü. Ancak İtalyan basınına göre Inter teknik direktörü Christian Chivu'nun yeni sezon planlamasında Pavard'a yer vermediği belirtildi. Avrupa'dan birçok kulübün radarında bulunan Benjamin Pavard'ın kariyeriyle ilgili kararını gelen teklifleri değerlendirdikten sonra vermesi bekleniyor. Pavard'ın Inter'le 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Daha önce Lille, Stuttgart, Bayern Münih gibi önemli Avrupa kulüplerinde oynayan Pavard, geçen sezon 37 maça çıktı ve 1 gol 3 asistlik katkı sağladı. Kariyerinde şu ana kadar 15 kupa kaldıran Pavard, 2018'de Dünya Kupası, 2021'de ise Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadığı Fransa milli takımıyla da 55 maçta 5 gol üretti.
1: Savunma hattı için Beşiktaş dediğimiz gibi Pavard'ı konuşuyor dedik. Bir yandan da Trabzonspor'da da yine transfer çalışmaları sürüyor. Bordo Mavililer'de de fil dişili futbolcu Ulay'ı dev kulüplerin yakın radarında. Dünya Kupası'nda bulunan genç oyuncu için Barcelona'da scout ekiplerini görevlendirdi.
0: Cristolay Avrupa transfer piyasasının gözde isimlerinden biri haline geldi. Trabzonspor'daki istikrarlı grafiğiyle dikkatleri çeken ve fil dişi milli takımıyla Dünya Kupası'nda mücadele eden 20 yaşındaki futbolcu son olarak Barcelona'nın radarına girdi.
2: Şimdi Ulay sıyrıldı yine rakiplerinden. Ulay! Dışarıya gidiyor.
0: Katalan kulübü 20 yaşındaki futbolcuyu daha yakından gözlemlemek amacıyla scout ekiplerini görevlendirdi. Olay'ın milli takım performansı takip edilecek. Cristolay Chelsea, Manchester City ve Tottenham'ın yanı sıra Leipzig ve Benfica'nın da yakın takibinde bulunuyor. 2030'a kadar sözleşmesinin bulunduğu Karadeniz ekibiyle Ziraat Türkiye Kupası sevinci yaşayan Olay, geçen sezon 27'si ilk 11 olmak üzere 31 maçta 2 gol 4 asist üretti. Trabzonspor yönetimi 5,5 milyon euroya transfer edilen futbolcuyla ilgili son kararı 2026 Dünya Kupası sonrası verecek.
1: Futbol artık çok büyük bir ekonomi tabii ki. Borsa İstanbul'da işlem gören futbol anonim şirketlerinin de bugünkü durumlarına bir hep birlikte bakalım. Viste Spor hisseleri %0.92'lik bir artışla günü tamamladı. Hemen tek tek yine kulüplere de bakacak olursak onları da size aktarmış olalım. Beşiktaş AŞ günü 0.59'luk yükselişte tamamladı gördüğünüz üzere. Fenerbahçe'de günü pozitif kapatan hisselerden biriydi 0.92 ile. Galatasaray'da 0.95'lik bir artış söz konusu bugün ve son olarak da Trabzonspor'u görüyoruz. Trabzonspor'da %1.09'luk bir çıkış yakaladı. BİST'te, Borsa İstanbul'da mevcut durum böyleydi. Şimdi yurt dışına uzanıyoruz. Real Madrid ile devam edeceğiz. Madridistaları yakından ilgilendiren bir haber. İspanyol devi transferde atağa kalktı. Jose Mourinho yönetimindeki Los Galacticos İbrahim'e Konate transferini duyurdu.
3: Real Madrid transferde hareketli günler geçiriyor. Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren, Chelsea'den Mark Cucurella'yı ve Manchester City'den ayrılan Bernardo Silva'yı renklerine bağlayan Eflatun Beyazlılar, İbrahim Konate ile de 4 yıllık sözleşme imzaladı. 2021 yılında Leipzig'ten 40 milyon euroya transfer edilen 27 yaşındaki Fransız savunmacının Liverpool'la sözleşmesi sona erdi. 2030'a kadar imza atan Konate, Liverpool'da 183 müsabakaya çıkarken 7 gol, 4 asist katkısı sundu. Ada ekibiyle 5 kupa kaldıran Konate, Fransa milli takımıyla da 28 maçta görev yaptı. Konate transferiyle savunma hattını güçlendiren Madrid ekibi, Alman stoper Antonio Rüdiger'in kontratını da 1 yıl süreyle uzattığını duyurmuştu.
1: Bakalım bundan sonra kimleri kadrosuna katacak Real Madrid, hep birlikte yakından takip edeceğiz. Şimdi sadece 1,5 dakikalık bir ara rica ediyoruz. Ardından haberlerle yine karşınızdayız.

0: Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinin en hızlı golü Türkiye'den geldi. 2002 Dünya Kupası üçüncülük maçında Güney Kore ağlarını sadece 11 saniyede havalandırdı. Maç daha yeni başlamışken gelen bu gol, Türkiye'nin turnuvadaki tarihi üçüncülüğünün de unutulmaz simgelerinden biri oldu. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
0: Bir reklam. Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
3: Dünya Kupası'nda bugün diyoruz. Tabii ki Dünya Kupası deyince aklımızdaki ilk ve tek seçenek milli takımımız, A milli futbol takımımız Avustralya karşısında bizi üzmüştü ama grupta ikinci maçımıza Paraguay karşısında çıkacağız. Şimdiden yine bir kez daha başarılar diliyoruz.
4: A milli futbol takımı Dünya Kupası'nda ikinci sınavına çıkıyor. Ay Yıldızlı ekip D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek.
5: Oğuz döndü Arda'ya. Arda içeriye koşular var. Hakan Arda nefis. Haydi Arda.
6: Gol.
5: Arda.
4: İlk maçında Avustralya'ya 2-0 kaybeden milliler kazanarak gruptan çıkma iddiasını ortaya koymayı hedefliyor. A milli takımda kritik mücadele öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Paraguay gruptaki ilk sınavında Amerika Birleşik Devletleri'ne 4-1 mağlup oldu. D grubunun diğer maçında ev sahibi ülkelerden ABD ile Avustralya karşı karşıya gelecek. Mücadele Cuma akşamı Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. İkinci maçlar öncesinde Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'nın 3'er puanı bulunurken Türkiye ve Paraguay puanla tanışamadı. San Francisco Bay Area stadında oynanacak Türkiye-Paraguay mücadelesi Cumartesi sabaha karşı Türkiye saatiyle 06'da başlayacak. Müsabakayı El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Arcides Barton Cisneros yönetecek. Milli takım gruptaki son maçını ise 26 Haziran'da Los Angeles'ta Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacak.
5: Kenan'la geliyoruz. 4'e 4 geliyoruz. Kenan haydi. Kenan verdi. Gol mü çizgi? Yunus.
3: İnşallah 3 puan olacak bu kez. Dualarımız ve temennimiz bu yönde. Dünya Kupası'nda L grubunda da İngiltere ve Gana galibiyet elde etti. Panama ve Hırvatistan ise rakiplerinden puan alamadı.
7: 2026 Dünya Kupası L grubunda Avrupa'nın önemli iki takımı karşı karşıya geldi. Futbol severlerin 6 gol izlediği mücadele.

0: De İngiltere Hırvatistan'ı 4-2 mağlup etti. Galibiyeti Harry Kane'in 2, Jude Bellingham ve Marcus Rashford'ın birer golü getirdi. İki kez beraberliği yakalamasına rağmen kaybeden Hırvatistan'ın gollerini ise Martin Baturina ve Petar Musa attı. Maçın ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.
1: Devre arasında oyuncularla birlikte oturdum. Onlara biraz sakinleşmeleri ve kendi başlarına kalmaları için zaman verdim. Sadece bir gol yediğimizi, sakin kalmaları gerektiğini söyledim. Cesur, yürekli, yoğun ve önde oynayan bir takım olmalarını istiyorum. Bunu birlikte yapmalarını, maçı sahiplenmelerini, aktif olmalarını ve oyuna hükmetmeye çalışmalarını istiyorum. Goller bir yana, Kane'in uzatma dakikalarında bir duran top sonrasında gelen kritik bir şutu, bütün vücudunu ortaya koyarak engellemek için gösterdiği adanmışlığı görüyorsanız, bugün ortaya koyduğu performans hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlarsınız. Şu anda tam anlamıyla eksiksiz bir oyuncu. Bunu gerçekten istiyor ve örnek olarak liderlik ediyor.
2: Zor bir maçtı. Üzerinde anlaştığımız her şeye sadık kaldık. Ama ne yazık ki duran topların en büyük tehlike olduğunu biliyorduk ve her iki golü de kornerden sonra yedik. Bu da kötü bir tepkiydi. 46. dakikada yediğimiz 3. gol gerçekten belirleyici oldu. Bizim için gerçekten moral bozucuydu. Oyuna geri dönmeye çalıştık ama başaramadık. Garip bir maçtı. Özellikle duran toplarda çok hata yaptık. İngiltere'yi tebrik ederim.
0: Grubun diğer mücadelesi Gana ile Panama arasında oynandı. İlk yarısında sadece 3 şut çekilen maçın ikinci devresinde Gana 90+5. Dakikada Kalup Yerenki'nin golüyle Panama'yı 1-0 yenmeyi başardı. Karşılaşmanın ardından teknik direktörler basın toplantısında konuştu.
1: Yorgunum. Maç o kadar zorlu ve yoğun geçti ki ben bile kendimi yorgun hissediyorum. Aslında bu yorgunluk maç hakkında her şeyi özetliyor. Gerçekten çok yüksek tempolu bir karşılaşmaydı. Dünya Kupası'nda galibiyetler çok pahalıya mal oluyor. Bugün oyuncularımız o bedeli ödemeye hazır olduklarını gösterdiler.
2: Bence bu sonuç bizi bu kadar üzüyor ve canımızı yakıyorsa, bunun nedeni kendi ortaya koyduğumuz performanstır. İlk yarıda çok iyiydik. Gana üzerinde kontrol sahibiydik. Ama şimdi üzgün olmaya zaman yok. Bu bir turnuva ve burada 3 maçınız var. Şimdi bir maçımız eksildi. Eğer yolumuza devam etmek ve daha ileriye gitmek istiyorsak, Hırvatistan karşısında iyi bir sonuç almak zorundayız.
3: Ahora ya no hay tiempo.
0: L grubundaki heyecan İngiltere, Gana ve Panama Hırvatistan karşılaşmalarıyla devam edecek.
4: Dünya Kupası'nda K grubunda da ilk maçlar oynandı. Herkesin gözü tabii ki süper yıldız Cristiano Ronaldo'nun üzerindeydi ama Portekiz Demokratik Kongo ile berabere kaldı. Kolombiya ise Özbekistan'ı mağlup etti.
0: Dünya Kupası K grubunda oynanan Portekiz Demokratik Kongo ve Özbekistan Kolombiya maçlarıyla devam etti. Portekiz ve Demokratik Kongo, João Neves ve Joan Vissa'nın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı. Portekiz hayal kırıklığı yaşarken Demokratik Kongo tarihi bir puan aldı. Afrika ülkesi Zaire ismiyle 1974'te Dünya Kupası'na katılmış, puan alamazken gol dahi atamamıştı. Maçın ardından konuşan Portekiz'in İspanyol teknik direktörü Roberto Martinez, Cristiano Ronaldo'ya her zaman ihtiyaçları olduğunu söyledi.
5: Dünya futbolunun en iyi golcüsünü gollere ihtiyaç duyduğunuz bir maçta oyundan çıkarmak mantıklı değil. Bizim için Cristiano Ronaldo'nun ceza sahasındaki tecrübesi çok önemli. Açıkçası gol ararken onun sahada olması gerekiyor.
0: Demokratik Kongo'nun tarihi golünü atan Joan Vissa açıklamalarda bulundu.
2: Gerçekten çok mutluyum. Kaydettiğim gol tüm Kongolular için çok şey ifade ediyor. Umarım bir sonraki maçta tekrar ağları sarsabilirim. Kolombiya'ya karşı kazanmaya çalışacağız. Evet, bu biraz zor olacak. Ama şimdi dinleneceğiz ve ileriye bakacağız.
0: Kolombiya Özbekistan'ı Daniel Munoz, Luis Diaz ve Hamilton Campos'un golleriyle 3-1 mağlup etti. Kolombiya'da Galatasaraylı Davinson Sanchez 90 dakika forma giydi. Özbekistan'ın Dünya Kupası tarihindeki ilk golü de Başakşehir'li Abosek Fayzulayev'den geldi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kolombiya Teknik Direktörü Nestor Lorenzo karşılaşmanın önemini vurguladı.
5: Zor bir maç olacağını biliyorduk. Herkes bizi favori takım olarak gördüğü için kazanmak zorundaydık. Birkaç pozisyonu daha iyi değerlendirmemiz, tehlikeli olmamız gerekiyordu. Ve ikinci yarıda değişiklikler yaparak bunu başardık.
0: Özbekistan teknik direktörü Fabio Cannavaro ise mağlubiyetten ders çıkaracaklarını ifade etti.
6: No, it was a tactical plan.
2: Bugünkü maç bence oyuncularımız için çok iyi bir deneyimdi. Çünkü hata yaptığınızda ve bedel ödediğinizde bunu gelecekte hatırlarsınız. Oyuncularla soyunma odasında konuştum ve onlarla performanslarından dolayı çok gurur duyduğumu söyledim.
4: ...2026 Dünya Kupası'nda ilk maçlar oynandı tüm gruplarda. Bugün oynanan, dün oynanan müsabakalarla birlikte ve artık ikinci hafta karşılaşmalarına geçiyoruz. A grubuyla birlikte ikinci maçlarda başlıyor. Bugün Çekya Güney Afrika'yı, Meksika'da Güney Kore ile karşı karşıya gelecek.
7: 2026 Dünya Kupası A grubunda sıra ikinci maçlarda. Turnuvanın açılış grubunda gözler kritik karşılaşmalara çevrildi. İlk maçta ev sahibi Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 mağlup ederek turnuvaya güçlü bir başlangıç yaptı. Güney Kore ise geriye düştüğü maçta Çekya'yı 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. İlk maçlarını kazanan Meksika ve Güney Kore liderlik için sahaya çıkacak. Grubun diğer maçındaysa puansız iki ekip Çekya ve Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Kaybedenin son 32 turuna kalma şansını ciddi şekilde zora sokacağı mücadele yarın sabaha karşı 4'te başlayacak.
4: İlk maçlar sonunda kazananın olmadığı bir gruptu B grubu. İsviçre son dakikada yediği golle, hatta son saniyelerde yediği golle Katar'la berabere kalmıştı. Aynı şekilde ev sahibi Kanada'nın konuğu Bosna Hersek'ti. Bosna Hersek de öne geçtiği maçta 79. dakikada Kaylari'nin golüne engel olamamıştı. Yani bu grupta ilk hafta itibariyle kazanan yoktu. İkinci maçlar başlıyor. Gelin programa bakalım. Bu hafta ikinci maçlarla birlikte kazanan çıkacak mı? Hep birlikte değerlendirelim.
8: Dünya Kupası B grubunda kritik ikinci maçlar başlıyor. Grupta ilk karşılaşmalar beraberlikle sonuçlanmıştı. İkinci randevular gruptaki dengelerin şekillenmesi açısından büyük önem taşıyor. Turnuvaya sürpriz Katar beraberliğiyle başlayan İsviçre ve Kanada ile yenişemeyen Bosna Hersek Türkiye saatiyle 22'de karşı karşıya gelecek.

Los Angeles Stadyumunda oynanacak mücadelede Portekizli João Pedro Silva Pinheiro düdük çalacak. İki takım da son hafta öncesinde avantaj elde etmek için galibiyet arayacak. Günün diğer maçındaysa ev sahibi Kanada gece 1'de Katar'ı ağırlayacak. Vancouver stadında oynanacak mücadeleyi Cristian Marcelo Garay Reyes yönetecek. Turnuvaya taraftar desteğiyle başlayan Kanada, tarihinin ilk galibiyetini alarak son 32 turuna yükselme yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor. Katar'sa sürpriz yaparak gruptaki iddiasını güçlendirmek istiyor.

0: A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen...

0: De gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Fasıl Daroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
2: Ne istersen Neon 1.
3: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250.000 TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sulandar geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: A-Spor Radyo. Reklam.
1: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.

0: topluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanları.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Carrefour'sa da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katıl

0: Tahsildaroğlu Benim Peynir'in milli takımımıza başarılar diler.
1: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli. Her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
6: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
3: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Reklam.
5: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Timo Goy'la her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar timo.com.tr'de.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
5: Jilet, erkek için en iyisi.
0: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Spor Radyo.
1: Türkiye'nin spor radyosu.
0: Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. Spor Radyo.

0: başlıyor.
1: Günün sonunda spor dünyasındaki tüm gelişmeler son sayfada.
0: Bir sürü yeni gelişme var.
2: Müthiş bir adam. Yerlerine oturmuyor. Böyle bir açıklama olmaz.
1: Haber.
0: Her söylediği gündem oluyor.
2: Öbürü daha teknik, daha klas.
3: Yabancı kaleci olacak bulunur.
0: Son durum ne?
2: Gol atmayı da seven bir oyuncu. Forma şansı bulabilir.
1: Röportaj.
0: Haberler ve gelişmeler var.
4: Bir golcü buraya niçin gelebilir?
5: Herkes burada terapi olup gidiyor.
6: Beklentilerin çok ötesinde bir skor.
7: Sebap olarak hangisi daha lezzetli?
8: Adana'dır.
1: Yorum ve sosyal medya.
0: Günü birlikte noktalayıp yeni güne beraber başlayacağız.
1: Melike Çelik'in sunumuyla son sayfa bu akşam 23'te A Spor'da.

0: Ana haber tüm hızıyla devam ediyor. Sıcak bir gelişmeyle sürdürüyoruz yayınımızı. Fenerbahçe'nin ilk transferi Aziz Yıldırım yönetimiyle birlikte Vedat Muriç olacak. Vedat Muriç İstanbul'a geliyor. Fenerbahçe Vedat Muriç'e kavuşuyor. Sarı lacivertli kulüp Mallorca'dan transfer edilen Muriç'in bu akşam saat 21'de İstanbul'da olacağını duyurdu. 32 yaşındaki Kosovalı golcüyle 3 yıllık anlaşma sağlandı. Fenerbahçe Vedat Muriç için Mallorca'ya 15,5 milyon euro bonservis ödeyecek. Tecrübeli futbolcu ise yıllık 5,5 milyon euro kazanacak. La Liga'da başarılı bir sezonu geride bırakan Muriç, 36'sı ilk 11'de olmak üzere 37 karşılaşmada 23 gol 1 asistlik performans sergiledi. Muriç bu gol sayısıyla Mbappe'nin ardından La Liga gol krallığı yarışını ikinci olarak tamamlamıştı. Başarılı oyuncu daha önce 2019-2020 sezonunda sarı lacivertli formayı giymiş ve 21 milyon euroya Lazio'ya transfer olmuştu. Vedat Muriç saat 21'de İstanbul'da olacak dedik. Transfer raporunda o anın görüntülerini canlı canlı izleyebilirsiniz. Sarı lacivertlilerde teknik direktör meselesi de sona erdi. Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi başlıyor.
1: İsmail Kartal 2 sezonun ardından Fenerbahçe'ye geri döndü. Fenerbahçe Futbol Şubesi'nden sorumlu yönetici Cihan Kamer, Sarı Lacivertli futbol takımının yeni teknik direktörünün İsmail Kartal olduğunu açıkladı.
2: Göreve geldiğimiz andan itibaren birçok teknik adamla görüştük. Hocamla beraber, Sayın Başkanımızın önderliğinde birçok istişarede bulunduk. Sonuç olarak Sayın İsmail Kartal'ın teknik direktörlük görevine getirmesine karar verdik.
1: Sarı lacivertlerin eski futbolcusu Dirk Kuyt'ın da İsmail Kartal'ın yardımcılarından biri olacağı bildirildi. İsmail Kartal 2023-2024 sezonunun başında 3. kez Fenerbahçe teknik direktörlüğüne getirilmiş. Sarı lacivertler o sezonu 99 puanla 2. tamamlamıştı. Konferans liginde ise Olympiakos'a çeyrek finalde penaltılarla elenmişti.
0: 4. İsmail Kartal dönemi başlıyor dedik. Deneyimli çalıştırıcı da sıcağı sıcağına Fenerbahçe TV'de duygularını paylaştı. İsmail Kartal hem Türkiye'de hem Avrupa'da hep birlikte bu işin üstesinden geleceğiz dedi.
3: Tekrar yuvaya dönmek, tekrar Fenerbahçe'de görev almak yani beni çok mutlu etti. Dün beni Sayın Başkanımızın beni arayarak oğlum İsmail nasılsın demesi bile çok duygulandım o ara. Çünkü bizim Sayın Başkanımızla geçmişten bu yana çok özel ilişkilerimiz var, anılarımız var. Başkanımın beni araması, sesini duymam beni çok gururlandırdı, çok duygulandım o anda. Tabii ki duygular bir yere kadar, bir yerden sonra gerçeklerle yüzleşmek zorundayız. Bu gerçeklerle de birlikte nedir? İşte onları da biz biliyoruz. Ne olması gerekiyor Fenerbahçe'nin şu andan itibaren yeni

0: sezon hem Türkiye Ligi hem Avrupa'da. Onları da hep birlikte başkanımız, yöneticilerimiz, Oğuz kardeşimiz, benim ekibimle birlikte hepsinin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Çok da tecrübelendim. Bu sefer gelişim, dördüncü gelişim. Bir antrenör olarak, bir camianın evladı olarak ben de sayın başkanıma, yöneticilerime, kulüp içerisinde ve dışarıdaki beni destekleyen bütün taraftarlarıma karşı mahcup olmamak için elimden gelen en iyisini yapacağımı söz veriyorum.
1: Fenerbahçe'de futbol şube sorumlusu Cihan Kamer ve futbol direktörlüğü görevine getirilen Oğuz Çetin de İsmail Kartal'ın açıklanmasının ardından duygularını ve düşüncelerini paylaştı.
2: Camianın tüm fertlerinin desteğiyle birlik ve beraberlik içerisinde Fenerbahçe'mizi yeniden zirveye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Bu doğrultuda yeni yönetim kurulumuzun gerçekleştirdiği değerlendirmelerle ve futbol aklımızla yapılan kapsamlı istişareler sonucunda Fenerbahçe'mizin futbol direktörlüğü görevine Sayın Oğuz Çetin getirilmiştir.
3: Sayın Başkanımız, efsane başkanımızın liderliğinde sizin de yaptığınız vurgu üzerine artık bazı şeylere farklılık gelmesi adına futbol aklımızı ortaya koymak, Fenerbahçe ruhunu tekrar hatırlatmak adına ben ve arkadaşlarım, Fenerbahçe'de liyakat sahibi olan arkadaşlarım hep birlikte bu görevde ilk günden itibaren hazırız.
2: Değerli bir teknik heyet oluşturduğumuza inanıyorum. Ayrıca sevgili İsmail hocamızın birinci yardımcılığına da yine Fenerbahçe camiasında hizmet etmiş Dijk Kurt'u.
4: Kaytı.
2: Biz de heyecanlıyız.
4: Evet.
2: Kaytı müjdelemek istiyorum. Kendisiyle dün görüştük ve anlaştık. Birinci yardımcısı olacak hocamızın. Çok heyecanlı olduğunu söyledi. Hatta şöyle bir ifadede bulundu. Ben şampiyon olarak gittim, ayrıldım. Tekrar şampiyon yapacak bir ekiple İsmail hocamızla Fenerbahçe taraftarıyla buluşuyor olmaktan çok heyecanlıyım, çok mutluyum dedi. İnşallah diğer hocamızın kadrosunu da oluşturarak, teknik heyetinde oluşturarak Fenerbahçe'mizi şampiyon yapacağız.
3: Bizim bu camiayı ve dinamiklerini çok iyi bilmemiz. Özellikle büyük Fenerbahçe taraftarının hangi oyunu beklediğini, nasıl oynanması gerektiği konusunda çok bilinçliyiz. Biz buna talibiz. 103 gollü senede olduğu gibi taraftara seyrederken keyif alan, çok gol pozisyonuna giren, gol atan, o seneyi hatırlarsanız.
4: Evet.
3: Yani işin spesifik yönlerini hocam vurgusunu yapar. Biz beklentileri çok net bildiğimiz için çalışmalara geçmeden önce Fenerbahçelilik nedir? Fenerbahçe kültürü ve değerleri üzerine takımdaşlık çalışması, takımın samandırada bir bütün olması, Fenerbahçe ruhunu yükseltmek, bunu taraftarla bütünleştirmek ki biz enerjimizi taraftardan alıyoruz. Bu noktaya gelebilmek en önemli konumuz. Ayın 22 ve 23 Haziran'da oyuncularımızın sağlık kontrolleri yapılacak. 10 tane milli takım oyuncumuzun dönüşü daha geç olacak. Bu iki gün sonunda 24 Haziran'la 30 Haziran arasında Topuk Yaylası'na, Serkan Acar Topuk Yaylası'na gideceğiz. Kaldı ki bu program yapılmamış, istenmemiş. Biz özellikle istedik Cihan Bey'le. Çünkü orada biz bunu inşa etmek istiyoruz. Fenerbahçeliliği ortaya çıkarmak istiyoruz. Takımdaşlık ruhunun temellerini orada atmak istiyoruz. Bunu İsmail Hocam'la paylaştığımda hocam da son derece memnun oldu ki hocamın da yaptığı buydu her zaman. Tuzun'da döneceğiz. 5 Temmuz 14 Temmuz arasında Avusturya'da Linz'te

0: ikinci kamp dönemi başlayacak. Hı hı. Orada da 8, 11 ve 14 tarihlerinde 3 tane özel maç yapacağız. Hı hı. 14'ünde döneceğiz ki Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme maç tarihi 21 evet. veya 22 Temmuz'da olacak. Hı hı. Biz 14'ünde dönerek 21'ine kadar bir haftalık maç hazırlığı dönemi de rahatlıkla yapılsın diye 14'ünde dönüyoruz. Hı hı. Ve güçlü bir şekilde ilk maçımıza da çıkacağız.
1: Canla başla başkanımızın liderliğinde gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Birçok oyuncuyu izliyor, birçok oyuncuyla görüşmeler yapıyoruz. Sabırlı olsunlar. İnşallah hocamızın da katılımıyla beraber bu süreci de hızlandıracağız. Santrofor olsun, takımın ihtiyacı olan her noktada böyle çok güzel haberler alacaklar. Hı hı. Coşkularını arttırarak devam ettirsinler. İnşallah bu senenin şampiyonu Fenerbahçe'miz olacak.
2: Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi başlıyor dedik. Peki sarı lacivertli taraftarlar bu tercihle ilgili neler düşünüyorlar? Aspor ekibi sokağa çıktı ve Fenerbahçe taraftarına İsmail Kartal tercihini sordu. Bakalım sarı lacivertli renklere gönül verenler neler söylemişler?

0: dördüncü gelişi. İnşallah bu sene yapar. Yani ümidimiz fazla ondan. Takım da gayet iyi. Aziz Başkan geri döndü. İnşallah şampiyon olacağız bu sene. İnşallah.
1: Ya bence iyi oldu ama bir tık kötünün iyisi diyebilirim. Aykut Kocaman'ı da istemiyordum ben. Yabancı hoca bence gelmediydi. Özellikle Jesus çok iyi olurdu. Ama İsmail hocamıza güveniyoruz. İnşallah 12 senenin ardından şampiyon olacağız.
2: 99 puanla şampiyon olamamıştı. Oldurmamışlardı diyeyim ben. Ama bu sefer ona inanıyorum. Yolun sonu şampiyonluk olacağını düşünüyorum.
3: Vallahi çok mutluyuz ya. Güzel oldu yani. Tekrardan İsmail Hoca ile bir sene daha. Güzel olur yani.
4: İsmail Hoca istiyordun yani.
3: Çok istiyordum ya. Yani. Zaten o 2024'te Mourinho'nun gelmesi bence hataydı. İsmail Hoca ile devam edilmeli.
4: 99 puanlı İsmail Hoca bu kez şampiyon yapar diyebilir misin?
3: Kesinlikle ya. Zaten Aziz Başkan güzel transferler yapar ya. İnanıyorum ben.
5: İsmail Hocamız bu camianın evladı. Geçmişte yarım kalan bir hikayesi vardı. Aziz Başkanımızın hamlesiyle de bu hikayeyi tamamlamaya geldi. Geçmişteki tartışmaları, kırgınlıkları bir kenara bırakıp birlik ve beraberlik içerisinde hocamız ve yönetimimizin arkasında durarak şampiyon olma yoluna girdik bugünden itibaren. Aziz Başkanımız da dediği gibi dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe.
4: Sen bir Fenerbahçe taraftarı, üzerinde Fenerbahçe formasıyla boş gününde stadın yanına gelmiş bir Fenerbahçe aşığı olarak bu karardan memnun musun?
5: Ben memnunum. Bugün de bu yüzden geldim. İsmail hocamız için geldim. Ona destek vermek için geldim. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olsun.

0: Buraya her şeyden önce kombinemi almaya geldim ya. Anladın? İsmail Kartal gelince, çünkü çocuğumuz geldi, kendi evladımız geldi buraya. Hayırlısı yine inşallah bu sene, o sene. Bak her sene öyle diyorum ama bu sene olacak yani bak. Olacak. Net.
1: Doğru mu anladım? İsmail Hoca açıklanınca kombini almaya karar geldiniz, estada geldiniz.
0: Aynen. Bak şimdi oraya gidiyorum bak. Hep beraber gidelim isterseniz. Bu kadar net yani. Anladın mı? İnşallah hayırlısı yine olacak.
2: Vallahi memnun oldum. Yani İsmail Hoca'nın ben böyle sabredilmesini istiyorum yani İsmail Hoca için. Yani böyle uzun dönemler düşünürsün. Yani hani en ufak bir şey olduğunda, bir başarısızlık olduğunda hemen gönderilmesi. Yani İsmail Hoca oynadığı futbolu biz çok beğeniyorduk yani o zaman. İnşallah başarılı devam ederiz yani. Ben İsmail Hoca'nın geldiğini sevindim yani. Şey yaptım, sizden duydum.
1: Ne mutlu Fenerbahçe'nin adına. Bence doğru bir seçim oldu. İsmail Hoca'nın gelmesini istiyor muydun yoksa geldiği için mutlu mu oldun? Ben geldiği için mutlu oldum.
3: Ben koyu bir Fenerbahçeli olarak Aykut Kocaman'la İsmail Kartal arasında 4. dönem olmasına rağmen İsmail Hoca'yı tercih ederdim. İyi ki de geldi yani. Çok mutluyum.
1: Neden Aykut Hoca'yı tercih etmezdin?
3: Çok defansif oynatıyor. O yüzden ben beğenmiyorum oyunu. Ama İsmail Kartal yani cesur bir oyun oynatıyor. Oyununu beğeniyorum. O yüzden 99 puan topladığımız sezonda hakkımızı yenmesine rağmen şampiyon olamadık ama inşallah

0: Fenerbahçe'nin eski futbolcularından A Spor yorumcusu Şenol Usta Ömer de sarı lacivertlerdeki sıcak gelişmeleri değerlendirdi.
1: Hayırlı uğurlu olsun. Yani İsmail Kartal camianın baştan beri söylediğimiz gibi yabancısı değil. Yani çok güzel bir mesaj verdi İsmail Kartal. Bir borcumuz var dedi. Onu ödememiz lazım dedi. Çünkü çalıştığı süreç içerisinde sonuç olarak o tam şampiyon olmadı ama oynattığı oyunla, futbolla birlikte herkesin beğenisini kazandı. Şimdi bunu taşlandırmak isteyecektir İsmail Hoca. Onun için de elinden gelen her şeyi yapacak. O konuda hiç kimsenin şüphesi olmasın. İsmail Kartal bence bu sene daha da tecrübe kazandı. Hatta bir sene İran'a gitti geldi, orada da çalıştı bir takım.
2: Persepolis'te.
1: Evet, orada da çalıştı geldi. Hayırlı uğurlu olsun İsmail Kartal ve hep beraber destek olmamız gereken bir arkadaşımız olacaktır Fenerbahçe'de. İnşallah Allah gönlüne göre verir. İmparator lakabını Oğuz Çetin'e ben takmadım. Fenerbahçe taraftarı taktım. Eğer Fenerbahçe taraftarının bu lakabı bir oyuncusuna veriyorsa şu anda aldığı görevde bence son derece doğru bir görev, haklı bir görev diye düşünüyorum. Çünkü Oğuz Hoca bu işlerle beraber çok uğraştı. Yani federasyonda da futbol gelişim direktörlüğünde yıllarca çalıştı. Fatih Hoca'yla da çalıştı. Oğuz Hoca'yı ya zaten açıkladı kendisi, 2 aydır biz Az Bey'le seçimden öncesinden itibaren çalışıyoruz dedi. Az Bey zaten böyle bir görevi ona zaten zamanında kazandığı süreç içerisinde vereceğini söylemişti. Resmi açıklamada oldu. Bence bu artık Fenerbahçe'nin başarılı olması için atılmış güzel bir adım. İyi bir temel. Bunu iyi bir şekilde yürütmek lazım. İyi bir şekilde organize etmek lazım ki bu konularda Oğuz Çetin'in bu bilgisine ben son derece güvenen bir insanım. Organizasyon konusunda bayağı başarılı bir arkadaşımızdır. İsmail Hoca da geldi zaten, takım arkadaş. Herkes eskiden aynı takımda oynamış insanlar. Aykut Hocaman da gelse aynısı olacaktı gerçi de yani. Evet. Yani bu birlikteliği beraber yürütmenin keyfini çıkarmak lazım. Ben öyle düşünüyorum.
0: Galatasaray son 4 sezonda şampiyonluk sevinci yaşadı. Malum sarı kırmızılılar bu sebeple daha oturmuş da bir kadroya sahip olduğu için transferi de ağırdan alıyor. Önceliklerini belirleyen Galatasaray adına transfer hareketliliğinin Temmuz ortasından sonra gerçekleşmesi bekleniyor.
3: Galatasaray'da transfer çalışmaları planlı şekilde sürüyor. Süper Lig'de üst üste 4 sezondur şampiyonluğa ulaşan ve kadro iskeletini koruyan sarı kırmızılılar, Mario Lemina ile de prensip anlaşmasına vardı. Düğünü nedeniyle yurt dışında bulunan 32 yaşındaki Gabonlu futbolcunun kısa süre içinde resmi imzayı atması bekleniyor. 10+4 olarak uygulanacak yeni yabancı kuralı nedeniyle transferde temkinli hareket eden Galatasaray'da hareketliliğin ise Temmuz ayının ortalarından itibaren artması bekleniyor. Sarı kırmızılı yönetim, harcama limitlerinin açıklanması, yabancı futbolcu kuralına ilişkin sürecin netleşmesi ve Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından transferde daha somut adımlar atmayı planlıyor. Galatasaray, ilgi gören oyuncuların geleceklerinin netleşmesini bekliyor. Avrupa'dan kulüplerin radarındaki Gabriel Sara ve Wilfried Tsingo gibi isimlerin olası satışı durumunda transfer bütçesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.
0: Beşiktaş'la devam ediyoruz. Siyah beyazlar da savunma hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimse Fransız savunmacı Benjamin Pavard.
4: Beşiktaş savunma hattını güçlendirmek için düğmeye bastı. Transferde titiz bir çalışma yürüten siyah beyazlı

0: Daha önce Lille, Stuttgart, Bayern Münih gibi önemli Avrupa kulüplerinde oynayan Pavard, geçen sezon 37 maça çıktı ve 1 gol 3 asistlik katkı sağladı. Kariyerinde şu ana kadar 15 kupa kaldıran Pavard, 2018'de Dünya Kupası, 2021'de ise Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadığı Fransa milli takımıyla da 55 maçta 5 gol üretti.
1: Trabzonspor Andre Onana konusunda beklemeye geçti. Bordo Maviller Kamerun'la eldivenle yola devam edilmemesi halinde B planını devreye sokacak.
2: Trabzonspor Andre Onana'yı bekliyor.
3: Melih aldı. Melih'in pası. Muleka şimdi. Muleka vuracak. Şut Onana. Onana çıkarttı bir kez daha.
2: Transferin hareketli ekiplerinden Trabzonspor, geçen sezon Manchester United'dan kiraladığı deneyimli kaleciyle yola devam etmek istiyor. İngiliz ekibinin gelecek planları arasında yer almayan 30 yaşındaki Kamerunlu kaleci, henüz Bordo Mavili takımdaki durumuyla ilgili nihai kararını vermedi. Sürecin uzamasından rahatsız olan Bordo Mavili yönetim ise B planını hazırladı. Trabzonspor yönetimi, öncelik olarak belirlediği Onana ile anlaşma sağlanamaması durumunda yabancı ve tecrübeli file bekçileriyle masaya oturacak. Geçen sezon Trabzonspor'da 33 müsabakaya çıkan Andre Onana, Bordo Mavili formayla Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Kariyerine Barcelona altyapısında başlayan, Ajax ve Inter formalarını giydikten sonra Manchester United'ın yolunu tutan Onana, Kamerun milli takımında ise 53 kez görev aldı.
3: Muandil Malçi vurdu Onana! Bir kurtarış daha!
1: Korendon Alanyaspor'da bir dönem sona erdi. Alanyaspor formasını görünce pek çoğunuzun aklına gelecek ilk futbolcuydu belki Efecan Karaca ve 13 yıllık Akdeniz ekibindeki kariyerini noktaladı.
4: Efecan Karaca'nın uzun soluklu Alanyaspor dönemi sona erdi. 2013 yılında Kartalspor'dan transfer olduğu Akdeniz ekibinde 13 yıldır aralıksız forma giyen futbolcu, yaptığı veda paylaşımıyla kulüpten ayrıldığını duyurdu. 36 yaşındaki Efecan Karaca, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı. Bunun bir veda olmadığını belirten Efecan, "Futbolu olan aşkım, heyecanım ve inancım ilk günkü gibi devam ediyor. Kendimi hala sahada, rekabetin içinde ve yeni hedeflerin peşinde görüyorum. Kariyerimin yeni bölümüne, yeni hedeflere ve yeni heyecanlara adım atmaya hazırım." ifadelerini paylaştı. Alanya Spor Kulübü de taraftarların gönlünde ayrı bir yeri olan kaptanı için teşekkür mesajı yayınladı. Mesajda, "O sadece sahada bir futbolcu değil, pes etmeyen ruhumuzun, aidiyetimizin ve başarı hikayesinin başrol oyuncusu oldu. Kulübümüzün tarihine adını altın harflerle yazdıran kaptanımıza, bugüne kadar verdiği tüm emekler ve yaşattığı unutulmaz gururlar için sonsuz teşekkür ederiz." denildi.
5: Aderç Onay'ı Efecan oynadı. Efecan Karaca yaptı ortayı. Kafa vuruşu, top ağlara gidiyor, gol!
4: Galatasaray altyapısından yetişen Efecan Karaca, Gaziantep Futbol Kulübü, Kartal Spor, Sarıyer, Adana Demirspor, Adana Spor formalarında giymişti. Alanyaspor formasıyla 434 müsabakada 38 gol, 50 asist kaydeden deneyimli oyuncu A milli takımla da 8 maçta bir kez fileleri havalandırdı.
6: Şimdi Kande Yaş önünde kaldı. Pasını aktardı Efecan Karaca. Ceza sahasında Efecan vuruyor ve gol. 5-0.
1: ...2026 Dünya Kupası diyoruz ve A Milli Futbol takımımızla bu bölümümüze başlıyoruz. Milliler Avustralya karşısında yaşadıkları mağlubiyetin ardından Dünya Kupası yoluna devam edebilmek için bu kez Paraguay'la karşı karşıya gelecek.
0: A Milli Futbol takımı Dünya Kupası'nda ikinci sınavına çıkıyor. Ay Yıldızlı ekip D grubu ikinci maçında Paraguay'la karşı karşıya gelecek.
7: Oğuz döndü Arda'ya. Arda içeriye koşular var. Hakan, Arda nefis. Haydi Arda!
8: Gol.
7: Arda!
0: İlk maçında Avustralya'ya 2-0 kaybeden milliler kazanarak gruptan çıkma iddiasını ortaya koymayı hedefliyor. A milli takımda kritik mücadele öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Paraguay gruptaki ilk sınavında Amerika Birleşik Devletleri'ne 4-1 mağlup oldu. D grubunun diğer maçında ev sahibi ülkeler

0: yerden ABD ile Avustralya karşı karşıya gelecek. Mücadele Cuma akşamı Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. İkinci maçlar öncesinde Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'nın 3'er puanı bulunurken Türkiye ve Paraguay puanla tanışamadı. San Francisco Bay Area stadında oynanacak Türkiye-Paraguay mücadelesi cumartesi sabaha karşı Türkiye saatiyle 06'da başlayacak. Müsabakayı El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Arcides Barton Cisneros yönetecek. Milli takım gruptaki son maçını ise 26 Haziran'da Los Angeles'ta Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacak.
1: Kenan'la geliyoruz. 4'e 4 geliyoruz. Kenan Aydı. Kenan verdi. Gol mü çizgi? Yunus! Gol! Yunus, Yunus, Yunus!
2: Amili futbol takımımız Paraguay mücadelesiyle birlikte 653. sınavını verecek.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası ikinci maçında San Francisco'da Paraguay ile karşılaşacak amili futbol takımı tarihindeki 653. müsabakaya çıkacak. Türkiye 363'ü resmi, 289'u özel toplam 652 maç oynayıp biri hükmen 259 galibiyet, 151 beraberlik, 242 yenilgi yaşadı. Ay Yıldızlar 279'u deplasmanda, 281'i Türkiye'de, 92'si tarafsız sahadaki maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 903 gol attı, kalesinde 929 gol gördü. Amili futbol takımı Paraguay ile tarihinde ikinci kez karşılaşacak. Milliler 1995'te Fatih Terim yönetiminde rakibiyle oynadığı özel maçta golsüz berabere kaldı. Türkiye-İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 35. sınavında Dünya Kupası'nda Paraguay karşısında sahaya çıkacak. İtalyan teknik adamla 25'i resmi, 9'u özel 34 maça çıkan milliler 20 galibiyet, 9 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 61 kez havalandıran Ay Yıldızlı ekip kalesinde 43 gole engel olamadı.
2: Dünya Kupası L grubunda İngiltere ve Gana kazanarak başladı. Hırvatistan ve Panama ise puansız ayrıldı.
3: 2026 Dünya Kupası L grubunda Avrupa'nın önemli iki takımı karşı karşıya geldi. Futbol severlerin 6 gol izlediği mücadelede İngiltere Hırvatistan'ı 4-2 mağlup etti. Galibiyeti Harry Kane'in 2, Jude Bellingham ve Marcus Rashford'ın birer golü getirdi. İki kez beraberliği yakalamasına rağmen kaybeden Hırvatistan'ın gollerini ise Martin Baturina ve Petar Musa attı. Maçın ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.
4: Devre arasında oyuncularla birlikte oturdum. Onlara biraz sakinleşmeleri ve kendi başlarına kalmaları için zaman verdim. Sadece bir gol yediğimizi, sakin kalmaları gerektiğini söyledim. Cesur, yürekli, yoğun ve önde oynayan bir takım olmalarını istiyorum. Bunu birlikte yapmalarını, maçı sahiplenmelerini, aktif olmalarını ve oyuna hükmetmeye çalışmalarını istiyorum. Goller bir yana, Kane'in uzatma dakikalarında bir duran top sonrasında gelen kritik bir şutu, bütün vücudunu ortaya koyarak engellemek için gösterdiği adanmışlığı görüyorsanız, bugün ortaya koyduğu performans hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlarsınız. Şu anda tam anlamıyla eksiksiz bir oyuncu. Bunu gerçekten istiyor ve örnek olarak liderlik ediyor.
5: Zor bir maçtı. Üzerinde anlaştığımız her şeye sadık kaldık. Ama ne yazık ki duran topların en büyük tehlike olduğunu biliyorduk ve her iki golü de kornerden sonra yedik. Bu da kötü bir tepkiydi. 46. dakikada yediğimiz 3. gol gerçekten belirleyici oldu. Bizim için gerçekten moral bozucuydu. Oyuna geri dönmeye çalıştık ama başaramadık. Garip bir maçtı. Özellikle duran toplarda çok hata yaptık. İngiltere'yi tebrik ederim.
3: Grubun diğer mücadelesi Gana ile Panama arasında oynandı. İlk yarısında sadece 3 şut çekilen maçın ikinci devresinde Gana 90+5. Dakikada Kalup Yerenki'nin golüyle Panama'yı 1-0 yenmeyi başardı. Karşılaşmanın ardından teknik direktörler basın toplantısında konuştu.
4: Yorgunum. Maç o kadar zorlu ve yoğun geçti ki ben bile kendimi yorgun hissediyorum. Aslında bu yorgunluk maç

0: hakkında her şeyi özetliyor. Gerçekten çok yüksek tempolu bir karşılaşmaydı. Dünya Kupası'nda galibiyetler çok pahalıya mal oluyor. Bugün oyuncularımız o bedeli ödemeye hazır olduklarını gösterdiler.
1: Ready to pay high prices for wins.
2: Yo creo que si nos duele tanto.
3: Bence bu sonuç bizi bu kadar üzüyor ve canımızı yakıyorsa bunun nedeni kendi ortaya koyduğumuz performanstır. İlk yarıda çok iyiydik. Gana üzerinde kontrol sahibiydik. Ama şimdi üzgün olmaya zaman yok. Bu bir turnuva ve burada 3 maçınız var. Şimdi bir maçımız eksildi. Eğer yolumuza devam etmek ve daha ileriye gitmek istiyorsak Hırvatistan karşısında iyi bir sonuç almak zorundayız.
2: Ahora ya no hay tiempo.
4: L grubundaki heyecan İngiltere, Gana ve Panama-Hırvatistan karşılaşmalarıyla devam edecek.
5: Dünya Kupası'nda K grubunda da ilk maçlar oynandı. Tabi Arjantin'in Cezayir'i 3-0 yendiği maçta Lionel Messi'nin hat-trick yapmasının ardından gözler ebedi, ezeli rakibi Cristiano Ronaldo'ya çevrildi ama Portekiz Demokratik Kongo'yu mağlup edemedi. Birazdan onun performansı ile ilgili çok ciddi bir eleştiriyi de ekrana getireceğiz ama gruptaki diğer maçta da Özbekistan Kolombiya ile karşı karşıya geldi. Kazanan taraf Kolombiya oldu.
4: Dünya Kupası K grubunda oynanan Portekiz Demokratik Kongo ve Özbekistan Kolombiya maçlarıyla devam etti. Portekiz ve Demokratik Kongo, João Neves ve Joan Vissa'nın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı. Portekiz hayal kırıklığı yaşarken Demokratik Kongo tarihi bir puan aldı. Afrika ülkesi Zaire ismiyle 1974'te Dünya Kupası'na katılmış, puan alamazken gol dahi atamamıştı. Maçın ardından konuşan Portekiz'in İspanyol teknik direktörü Roberto Martinez, Cristiano Ronaldo'ya her zaman ihtiyaçları olduğunu söyledi.
6: Dünya futbolunun en iyi golcüsünü gollere ihtiyaç duyduğunuz bir maçta oyundan çıkarmak mantıklı değil. Bizim için Cristiano Ronaldo'nun ceza sahasındaki tecrübesi çok önemli. Açıkçası gol ararken onun sahada olması gerekiyor.
4: Demokratik Kongo'nun tarihi golünü atan Joan Vissa açıklamalarda bulundu.
3: Gerçekten çok mutluyum. Kaydettiğim gol tüm Kongolular için çok şey ifade ediyor. Umarım bir sonraki maçta tekrar ağları sarsabilirim. Kolombiya'ya karşı kazanmaya çalışacağız. Evet, bu biraz zor olacak. Ama şimdi dinleneceğiz ve ileriye bakacağız.
4: Kolombiya Özbekistan'ı Daniel Munoz, Luis Diaz ve Hamilton Campos'un golleriyle 3-1 mağlup etti. Kolombiya'da Galatasaraylı Davinson Sanchez 90 dakika forma giydi. Özbekistan'ın Dünya Kupası tarihindeki ilk golü de Başakşehir'li Abosek Fayzulayev'den geldi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kolombiya Teknik Direktörü Nestor Lorenzo karşılaşmanın önemini vurguladı.
6: Zor bir maç olacağını biliyorduk. Herkes bizi favori takım olarak gördüğü için kazanmak zorundaydık. Birkaç pozisyonu daha iyi değerlendirmemiz, tehlikeli olmamız gerekiyordu. Ve ikinci yarıda değişiklikler yaparak bunu başardık.
4: Özbekistan teknik direktörü Fabio Cannavaro ise mağlubiyetten ders çıkaracaklarını ifade etti.
7: No, it was a tactical plan.
3: Bugünkü maç bence oyuncularımız için çok iyi bir deneyimdi. Çünkü hata yaptığınızda ve bedel ödediğinizde bunu gelecekte hatırlarsınız. Oyuncularla soyunma odasında konuştum ve onlarla performanslarından dolayı çok gurur duyduğumu söyledim.
5: Az önce söylediğim gibi Messi hat-trick yaptı. Ronaldo ne yapacak? Bu sorunun cevabı bekleniyordu. Ronaldo beklentileri karşılayamadı ve eleştiriler var spor kamuoyunda da. Bu eleştirilerde de başı çeken isim Fransız futbolunun efsane ismi Thierry Henry oldu. Henry Ronaldo'yu ağır sözlerle eleştirdi.
8: Thierry Henry, Cristiano Ronaldo'nun performansından memnun değil. Henry, 41 yaşındaki santrforun her konumda gole gitmeye çalışarak takım arkadaşlarına pas vermeyip kötü şutlar atmasına tepki gösterdi. Portekiz'in Demokratik Kongo ile 1-1 berabere kaldığı mücadelenin ardından konuşan eski Fransız futbolcu, Ronaldo'nun takımından çok kendisini düşünmesini eleştirdi. Henry, mücadelede zayıf bir performans sergileyen Portekizli Yıldız'la ilgili, "Takımın gole ihtiyacı var, senin değil, gol atmak istediğin için şut çekebilirsin. Ama artık Ronaldo'nun ne yapacağını

0: Rakip savunmacılar rahatça tahmin edebiliyor. Bruno Fernandes'in tepkisini gördünüz, ifadelerini kullandı.
1: UEFA finansal fair play kuralları kapsamında sıkı bir politika izlemeye devam ediyor. Son olarak Marsilya ceza yedi.
2: UEFA'dan Marsilya'ya kötü haber geldi. Finansal fair play kriterlerini yerine getirmeyen Fransız ekibine 10 milyon euro para cezası verildi. Marsilya'nın UEFA listesine de kısıtlama getirildi. Mali başarısızlıkları sebebiyle UEFA'nın incelemelerine tabi tutulan Lig 1 ekibi, yükümlülüklerini gerçekleştirememesi halinde gelecek sezon Avrupa'dan men edilebilir. Marsilya'nın Fransız televizyon yayın haklarındaki kriz sebebiyle zarara uğradığı ileri sürüldü. UEFA'nın kulübe durumu düzeltmesi ve mali istikrara yaklaşması için bir yıllık süre tanıdığı bildirildi. Mavi Beyazlar bu sezon Lig 1'i 5. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne katılım hakkını elde etmişti. Ekonomik yapısını toparlamayı hedefleyen Marsilya'da Mason Greenwood, Naif Aguirre ve Igor Paixão gibi yıldız isimlerin takımdan ayrılması bekleniyor.
1: Brest teknik direktörü Eric Roy hayatını kaybetti.
3: Lig 1 ekiplerinden Brest'te teknik direktör Eric Roy'dan üzücü haber geldi. Fransız teknik adam pankreas kanserinden 58 yaşında hayata gözlerini yumdu. Brest'ten yapılan açıklamada Eric Roy Brest'te büyük katkılarda bulunan, herkese ilham veren bir isimdi. Taraftarların sevgi ve saygısını kazanan Roy, kulüp tarihinin en güzel hikayelerinin yazılmasına ve kulübün daha önce hiç ulaşamamış olduğu seviyelere yükselmesine büyük katkı sağladı. Onun kulübe kattıklarını ve nasıl bir insan olduğunu asla unutmayacağız. Eric, sonsuza dek kalbimizde ve kulübün tarihinde yaşamaya devam edeceksin ifadeleri kullanıldı. 2022-23 sezonunda Brest'in başına geçen tecrübeli teknik adam bir sonraki sezonda ligi 3. sırada tamamlamış ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmişti.
1: Yunanistan basketbol finalinde şampiyonluktan çok konuşulan Kendrick Nunn, Tyreek Jones kavgasının bedeli belli oldu.
4: Yunanistan Basketbol Ligi'nde Olympiakos'un Panathinaikos'u geçerek şampiyonluğa ulaştığı final serisinin yankıları sürüyor. 5. maçın sonunda basketbolun ardından çıkan boks maçı her şeyin önüne geçmişti. Olympiakos uzunu Tyreek Jones, Panathinaikos soyunma odasının önüne giderek Kendrick Nunn'a yumrukla saldırmıştı. Çıkan büyük kavganın ardından iki oyuncu güçlükle sakinleştirilmişti. Olympiakos'un Amerikalı oyuncusu Tyreek Jones, maç sonu Kendrick Nunn'a saldırdığı için 100 bin euro para cezası aldı. Kendrick Nunn ise olaylara karıştığı için 50 bin euroluk para cezasına çarptırıldı. Olympiakos ve Panathinaikos'a da bir maçlık seyircisiz oynama cezası verildi. Buna karşın iki oyuncuya verilen tek ceza bu olmayacak. Yunanistan Basketbol Federasyonu'nun iki oyuncuya 7'şer maç ceza vermesi bekleniyor.
1: Tarihte bugün diyoruz şimdi de efendim, bugün neler yaşanmış dünya spor tarihinde? 1946 yılında İtalyan teknik adam Fabio Capello dünyaya gelmiş. Yine 1972'de Batı Almanya Sovyetler Birliği'ni yenerek Avrupa şampiyonu oluyor. 1972 yılında 3-0'lık skorla, ki Gerd Müller'in de attığı 2 gol var bu karşılaşmada. Ve yine bir başka İtalyan teknik direktör tarihte kader Fabio Capello'dan sonra yine aynı gün doğuyor. O da milli takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella. Kendisinin bugün doğum günü. Dileriz ona en güzel doğum günü hediyesine de Paraguay karşılaşmasında futbolcuları, A milli takımımızın oyuncuları verirler diyelim. Bir kez daha milli takımımıza da başarılar diliyoruz. Ve A spor ekibi olarak Paraguay maçı öncesi Türkiye'nin rakibi karşısındaki şansını vatandaşlarımıza sorduk. Bakalım neler söylediler.

0: Abi bence takımda bir rehavet var. Yani şöyle ki milli takımın Avustralya gibi taktiği belli bir takıma çalışmaması, önlem almaması, yani kısa bir forvetimiz oynarken 1.95'lik adamlara orta denenmesi bence birazcık rehavete kapılmış ve uzun zamandır yenilmeyen takım görüntüsü veriyor. Yani bir sonraki maça daha iyi çalışmamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Ben Paraguay maçını Avustralya maçından aldığımız dersler sonucunda yeneceğimizi düşünüyorum. Bence bizim maçımızdan güzel bir maç olacak. Bol gollü olacağını düşünmüyorum ama bir iki farklı yeneceğimizi düşünüyorum.
2: Ben de kötü bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Ama Paraguay maçına daha iyi bir şekilde hazırlanacağımızı umut ediyorum. Kazanacağımıza inanıyorum. Teşekkürler.
3: Bence yeneceğiz bu maçı. Takımımızı destekliyoruz sonuna kadar. 3-0 gibi net bir skorla yeneceğimizi düşünüyorum ben.
4: Yani milli takıma, bizim çocuklara, Montella'ya güvenimiz tam diyorsun.
3: Her zaman tam ilk maça bakmamak lazım. Milli takımımızın sonuna kadar arkasındayız.
5: Daha ilk maçta iyi değildik de herhalde toparlanacağız. Ya bizim çocuklara güveniyorum. Muhtemelen kazanırız diye düşünüyorum.
6: Güvenimiz her zaman tam. İnşallah alacağız maçı 2-1. Paraguay'a yeneceğiz. İnanıyoruz. Kimse moral bozmasın. Böyle şeyler oluyor maalesef. Ders çıkarmak lazım. Allah'ın izniyle alacağız 2-1 bizim maçı.
7: Bence eğer santraforumuza güzel birisi olsaydı yeneceğimizi düşünürdüm ama Kerem Aktürkoğlu ile olacak iş değil. Ben yine de kazanacağımızı düşünüyorum.
4: Bizim çocuklara güveniyorum diyorsun.
7: Güveniyorum. Özellikle Orkun Kökçü. Bence takımın en iyisi. Kazanırız ya.
8: İlk maçta santraforsuzluktan çok kaybettik. İkinci maçta inşallah sonuç çekmeyeceğiz. Öyle güzel. Bence kazanacağız.
9: Yani zaten oyuncular şu anda yorgun, tatilden çıktılar. İlk maç bir aksilik oldu, kazanamadık. Sabahın altında kalktık, maçı izledik ama umarım bu maç istediğimiz gibi olacak. Kazanacağız maçı. Tevennimiz bu yönde yani.
7: Vallahi bence Avustralya maçında böyle biraz böyle şeylik olduk. İlk maç olduğu için bence heyecan yaptılar. Bence Paraguay'ı alırız ya. Böyle bence 1-0 biter maç. 1-0 farklı bence kazanabiliriz.
4: Bizim çocuklara güvenimiz tam diyorsun.
7: Tabii ki de tam abi ya. Yapacak başka hiçbir şeyimiz yok. Yıllar sonra Dünya Kupası'na girdik yani. Bence Paraguay'ı alırız ya.
10: Yani biz 3-0 bu maçı alacağımızdan eminim kardeşim. Onun için Türkiye'de rahat olsun.
4: Yani biz gruptan çıkarız diyor musunuz?
10: İnşallah Allah'ın izniyle. Büyük bir ihtimal 6 puanla çıkarız.
3: Açıkçası ilk maçın biraz öyle geçmesi benim için kötü oldu. Gerçi Türkiye için çok kötü oldu ama yani böyle şanssızlıklar olabilir diye düşünmüşüm. Çünkü 24 sene sonra ilk defa gittik. Deneyimsiziz açıkçası bu konuda ama Paraguay maçında biz bunu telafi edeceğiz. Hatta maç skoru da 2-1 biz alacağız diyorum.
11: Güveniyorum, hiç morallerini bozmasınlar. İnşallah 4-5 tane atarız. Ama 2 taneydi, 1 taneyi de rahatlık yani. İnşallah kazanırız.
12: Öncelikle milli takıma güveniyoruz. Paraguay da maçını kaybetti. Ama mücadele edip kazanacağımıza inanıyorum. Milli takıma da başarılar diliyorum.
13: Ya gruptan çıkma ihtimalimiz var ama Paraguay'da yani o kadar kolay olmayabilir bence. Ama bence yenebiliriz bir ihtimal de olsa.
4: Kaç kaç biter sence?
13: 1-0 ya da 2-0.
4: Sen neler düşünüyorsun?
14: Yani bence yeneriz. Umarım öyle yani.
4: Kaç kaç biter sence?
14: Bence 3-2, 2-1 falan biter
15: bence. Güveniyorum da bize gol lazım. Gol atamıyoruz. Yani forvetimiz varsa forvette oynamalı. Kanatımız varsa kanatta oynamalı. Şimdi Kerem kanat. Kanatta oynasın. Galibiyet bekliyoruz çünkü biz de açız, galibiyet açısı. İnşallah alacağız. 2-1 diyorum. İnşallah yeneriz.

0: Valla ben 3. olacağımızı düşünüyorum. ABD yenemeyebiliriz. Paraguay'ı yeneriz. O şekilde.
1: Biz hırslı bir takımız, mücadeleci bir takımız. Bizi hatalarımızdan ders çıkaran bir takımız. Genç bir takımız var. Biz takımımıza çok güveniyoruz. İnşallah teknik direktörümüz ve oyuncularımız geçen maçtan gereken dersi çıkarır. Bu maçta gerçekten bütün ruhumuzla, bütün millet olarak desteğimiz onlarla birlikte inanıyoruz kazanacağımıza. Bu gruptan çıkacağımıza da inanıyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun. Teşekkür ederim.

0: medyanın spor gündemi A-Spor ekranında masaya yatırılıyor.
1: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
0: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
1: İlk kez Süper Kupa'na sahip oldu. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
0: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de A-Spor'da.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek,

0: futbola doyuyor. Timo Goy'la her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar timo.com.tr'de.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
0: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
0: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
1: Net, Sigortam Net. Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta. Reklam.
2: A-Spor Radyo. Şansa kalmaz
3: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz
3: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Bir reklam.
6: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Reklam.
7: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
8: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş. Jilet, erkek
9: için en iyisi. 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
10: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Uçuş puanlar ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
4: Kredi? Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
5: Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer, geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
6: QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: A Spor Radyo.
1: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
1: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
3: Bir reklam.
4: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo. Güzellikler
5: dünyası. Parafın katkılarıyla.
6: 75 yılında ülkemizde yılın sporcusu ödülü alan Cemal Kamaç ile birlikte aynı yıllarda dünyayı kasıp kavuran Muhammed Ali de dünyada yılın sporcusu ödülüne layık görüldü. Avrupa'da Cemal Kamaç,

0: Dünyada Muhammed Ali ringleri kasıp kavururken, Cemal Kamacı 1976, Muhammed Ali de 1978 yılında ringlere veda ettiler. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Reklam.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club Enerjisi ile kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
5: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.

0: İndirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Awesome.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Maç'a geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzaklarım bitir, garibiyet bitir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Karne hediyelerinin en eğlenceli adresi DNR. Tüm oyuncaklarda %25 indirim DNR mağazalarında seni bekliyor. Son gün 21 Haziran.

0: Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. Değerli izleyenler, futbolun dününden bugüne yolculuğumuz devam ediyor. Kemal Belgin'le birlikte yine dünden aldığımız konuları bugüne taşıyacak. Bugünün gündemi içinde yoğuracak ve sizlere biraz dünden bugüne çıkarımlar yapacağız. Çünkü bu programda biz sadece düne takılı kalmıyoruz. Dün yaşananlar bugüne nasıl yansıyor ya da bugünün gündemi geçmişte nasıl oldu, benzer gündemler neler yaşandı, bir takım çıkarımlar yapmaya dolayısıyla dünden ders alıp bugünü daha iyi yaşamaya çalışıyoruz. Kemal abi nasılsın?
1: İyidir, sağ ol, senden ne haber?
0: Ben de iyiyim.
1: Önce geçmiş olsun senin ufaklığın geçirdiği kazadan
0: sağ
1: dolayı.
0: Sağ ol. Evet, maalesef büyürken buna benzer kazalar oluyor.
1: Yaramaz çocuklar için özellikle.
0: Oluyor. Kafayı ufak çaplı yardığı için bizim ufaklık bir korkuttu hepimizi. Teşekkürler. Şimdi Kemal abi, malum şampiyonluk dönemi, Beşiktaş şampiyon oldu. Bunun keyfini sürüyor Beşiktaş, Beşiktaşlılar. Ama bir yandan da bunun ucuna yıldız problemi, havuz problemi gibi yıldız problemi eklendi. Evet. Şimdi yıldız deyince değerli izleyenler, bu yıldızın çıkışı Kemal Belgin'le bağlantılı. Bu programın devamlı izleyicileri hatırlayacaklardır ama ben o dönemin gazetelerini de şöyle bir buldum. O dönemin gazetelerinde altın yıldız gündemde diyor. Tarihinde şöyle söyleyeyim size, Ocak 1996'da bu gündeme gelmiş. Şöyle görünüyor değil mi arkadaşlar? Ocak 1996. Yani 21 yıl önce bu iş gündeme gelmiş. Denmiş ki İtalya'daki gibi şampiyona altın yıldız takma uygulamasının Türkiye Ligi'ne adaptasyonu için inceleme başlatıldı. Dönemin federasyon başkanı Şener Selzik. Ve konu gündeme alınacak demiş. O dönemin başkanları işte Alişen demiş ki rekabet getirir. Adnan Polat yeniliğe açığız demiş. Süleyman Seva demiş ki dinamizm artar. Ve Faruk Özak da Trabzonspor'da takar bu yıldızı diye görüş belirtmiş o tarihte. Yine benzer bir gazetede şampiyona şeref yıldızı takalım şeklinde böyle bir gazetede verilen haber. Şampiyona şeref yıldızı takalım.
1: 10 tarihi kaç?
0: Bunun tarihi de yine bu da Ocak ayında. Bu birisi ocağın başı, diğeri sonu. Hı.
1: Hay, neden onu sordun biliyor musun? Evet. Benim o yazımdan sonra işte şampiyona yıldız takalım, o şimdi gösterdiğin sayfadan sonra gelişmeleri tabii takip ettik.
0: Şu biraz daha sonra, evet, ayın sonunda, bu ayın, evet, başında, evet, ocağın.
1: Başkanlar, daha evvel Şener Zerzik kardeşim.
0: Burada da biraz daha bulmaya başlamış, karşılık, evet, bulmaya, evet, başlamış,
1: evet,
0: konu.
1: Evet.
0: Burada diyor ki işte Juventus'ta 2 yıldız var, Milan'da 1 yıldız var. İşte onlar, Juventus 1 yıldızı Milan'a, Inter'e hava atıyor. Bu bir şey göstergesi oluyor. Mücadelenin artması açısından futbol kalitesini de olumlu etkiliyor diyor ve bizde olsa ne olur diye de şurada o dönem yazmışlar ve demişler ki Fenerbahçe'nin 12 şampiyonluğu var, 2 yıldızı olur. Galatasaray'ın 10 şampiyonluğu var, 2 yıldızı olur. Beşiktaş'ın 9, Trabzonspor'un 6 yıldızı var, birer yıldızı olur. O zaman ama şey yok Beşiktaş'ın içinde işte. Şimdiki yok, meseleye geleceğiz. O yok, 2 yıldız yok. Ve bu yıldız yarışı, yıldız savaşları bu şekilde başlıyor.
1: Şimdi, bir sebebi benim yani.
0: Bir sebebi sensin değil mi Kemal abi?
1: Evet. Evet.
0: Peki. Nedir ondan sonraki süreç, nasıl gelişti ve bu Beşiktaş olayı da, Beşiktaş olayına gelelim, o da rahmetli Cenk Koray'ın
1: işi diyelim.
0: Evet, tahkim kuruluna tabii, kadar taşıdığı tabii, kendi fikrini Beşiktaş camiasında önce kabul ettiriyor, sonra tabii, da diyor ki biz bunu taşıyalım Futbol Federasyonu nezdinde, o noktaya getirelim ve bundan sonuç alalım ki alıyorlar da. Evet. Şimdi önce şu dönemden başlayıp bu yıldız işlerine kadar gelelim.
1: Şimdi sevgili Ender, şöyle bir kere daha hatırlatalım. İşte ben 13-14 sene Fransız Lekip Gazetesi'nde Türkiye hem muhabirliğini hem temsilciliğini yaptım. Dolayısıyla yabancı basını çok yakından takip ediyorum mesleğe başladığımdan beri. Bu yıldız takma benim icadım değil. Ama İtalya'da 10 şampiyonluğa bir yıldız.
0: Evet.
1: Olayı var.
0: Bizde bu şekilde arttığına göre bizde de ona dönülebilir yani. Birisi altın yıldız olabilir, diğeri gümüş olabilir. Öyle bir yeni bir açılım da yapabiliriz yani.
1: Tabii.
0: 10 yıldıza altın yıldız, 5 yıldıza gümüş yıldız yapılabilir.
1: Olabilir ve ben böyle gazetede hem yıllarca tercümanda bu Günaydın gazetesidir. Hı-hı. O zaman emekli olmuşuz, orada yazıyoruz işte, gidiyoruz arada bir. Naci de müdür bizim, Naci Arkan. Böyle hep boş günlerde, yani maçların yoğunluk taşımadığı günlerde hep bir şeyler, yani okuru ilgilendirecek, düşündürecek bir şeyler bulma heyecanı ve telaşını her zaman yaşamışımdır. Ki orada ben emekli olalı 4 sene olmuş, 96. Dedim ki ya arkadaşlar, bugün bir konu açalım. Nedir dediler, dedim ki böyle İtalya'da 10 şampiyonluğa bir yıldız var. Juventus'te dedim yanlış hatırlamıyorsam galiba 2 tane var.
0: Evet, o dönem öyle.
1: Değil mi? Milan'da dedim galiba bir tane var. Inter kızgınlıktan ne yapacağını şaşırmış.
0: Juventus'ta 23'müş, Milan'da 13'müş, Inter'de de 10'muş.
1: Öyle mi? Ha.
0: Evet.
1: Yani dedim ki bize de dedim yakışmaz mı dedim yani. Ama dedim biz de 10 yaparsak yeni başlıyoruz. Yıldız yokluğu çekeriz. Biz dedim 5 olarak teklif edelim. Tamam dediler ve bu yazıyı yazdım ben. Şampiyona yıldız takalım. İşte her 5 şampiyonluğa bir yıldız.
0: Şu haber öyle çıktı yani.
1: Evet.
0: Bu haber, şampiyona yıldız takalım.
1: Evet. Ondan sonra tabii sayfayı yaptık biz. Çıktı ertesi gün gazetede. Arkasını takip ettik bu teklifin. Şenes hiç unutmuyorum. O zaman federasyon başkanı, çok da eski iyi dostumdur. Ya dedi Kemal'cim dedi, şu sezonu atlatalım. Çünkü daha özel yasaya yeni geçilmişti. 2,5-3 sene olmuş falan. Hani biraz dedi işleri dedi oturtalım. Biliyorum ben de dedi bu yıldız hikayesini. Şık olur dedi. Ve biz tabii takibimizi devam ettirdik gazete olarak. O biraz evvel gösterdiğin gazetede başkanların görüşlerini aldık süreç içinde. Onlar da dediler ki gayet yakışıklı, güzel bir iş. Keşke Türkiye'de de olsa.
0: Evet.
1: Ve derken bu federasyon olarak en sonunda her 5 şampiyonluğa bir yıldız diye bir kural kondu. Bir peki, şıklık, bir güzellik şimdi yapıldı.
0: Bu böyle başladı. Hakikaten bir rekabet getirdi.
1: Evet, tabii.
0: İşte senin şu yıldızın var. Ben yüzbaşı oldum. 4'ü taktım. Sen hala 3'tesin, 2'desin, 1'desin. Olayı farklı bir rekabet havası, farklı bir heyecan, keyif getirdi. Ve gün geldi. İşte Beşiktaş

0: gitti.
1: O dönem Futbol Federasyonu kabul etmiyor.
0: Evet, etmiyor.
1: Tahkim kurulunda kabul ediliyor bu.
0: Evet. Ki tahkim kararları biliyorsun nihai ve en son karardır, evet, tartışılamaz. Evet.
1: Ben Kemal abi sana bu konuyu soracağım. Hem de bunun şimdi karşı tezleri de var. Her tezin bir antitezi olduğu gibi. Diyorlar ki daha önce de Avrupa'da mücadele eden takımlarımız oldu. Bu tarihten önce de Avrupa'da mücadele ediyordu bu takımlar. Siz bunları eğer alıyorsanız, siz işte Metin Oktay'ı hiç yıldızsız bir adam olarak görüyorsunuz mücadele ettiği dönemi. Lef Derin bir dönemini öyle görüyorsunuz. Cihat Arman'ın bir dönemini öyle görüyorsunuz. O dönemde de Türkiye'nin takımlarının hepsi değerlendiriliyordu. Yani tamam İstanbul şampiyonası vesaire oluyordu ama onun dışında bunlarla mücadele edebilecek bir takım yoktu. Dolayısıyla onlar da zaten Türkiye'nin şampiyonuydu falan gibi böyle farklı argümanlar ileri sürülüyor ve hatta işte eğer bu iş bütün yıldızlar olsaydı Fenerbahçe'nin 13 şampiyonluğu daha olurdu, Beşiktaş'ın 11 olurdu, Galatasaray'ın 7 daha olurdu falan gibi böyle rakamlar da geliyor ortaya. Toparlayalım.
0: Evet. Şimdi bir kere birinci madde şu. Türkiye Ligi. O zaman Türkiye Deplasmanlı Ligi olarak kuruldu 59-60'ta. Hı hı. Hatta iki grup üzerinden oynandı. A grubu, B grubu. Bir grubu Fenerbahçe, bir grubu Galatasaray bitirdi. Sonra final oynadılar iki maç. Hı hı. Galatasaray ilk maçı işte Metin Oktay'ın ağları yırttığı maç meşhur.
1: Evet.
0: 1-0 kazandı. 3 gün sonra Fenerbahçe 4-0 yendi Galatasaray'ı ve Fenerbahçe o sezonun şampiyonu oldu. Yani o iki etapla oynanmış Türkiye deplasmanlı başlamış Türkiye deplasmanlı ligidir. Çünkü çok takım vardı. O yüzden iki grupta oynandı. Hı hı. Fakat ve o günden itibaren yani benim bu yazdığım tekliften kaynakları hareketle federasyon Türkiye deplasmanlı Türkiye lafı olduğu için, hı hı, Türkiye deplasmanlı liginden bu yana yıldızı uygulamaya koydu. Her 5 şampiyonluğa, evet, bir yıldız. Ve yürüdü gitti. Sonra Cenk Koray rahmetli, çok da iyi dostumdu. Hatta benden de böyle bir ne diyorsun dedi. O zaman da böyle kısa bir konuşma yapmıştık. Ve Beşiktaş Kulübü adına federasyona müracaat etti. Şundan. 56-57'de Beşiktaş şampiyon oldu.
1: Evet.
0: Mahallilik. Fakat onun sonuna İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'dan şampiyonlarla ilgili bir playoff diyeyim sana. Bugünküler anlayabilsin diye maç oynandı. Hı hı. Orada da Beşiktaş şampiyon oldu. Ertesi sene yani bir sene sonra yine aynı şekilde bir sistem yapıldı. Orada da yine Beşiktaş şampiyon oldu. Fakat o ilk 56-57 diyorsun ya.
1: Evet.
0: Ve Türkiye şampiyonu olarak kabul edildi Beşiktaş. Hı hı. Çünkü İzmir, Adana, Ankara da girdi, hı hı, işin içine. Fakat Futbol Federasyonumuz, günün Futbol Federasyonu, UEFA'ya Şampiyon Kulüpler Kupası'nda bizim de Türkiye şampiyonumuz Beşiktaş'tır diye bilgiyi göndermedi. Başvuruyu, hı, yapmadı. Daha doğrusu zamanında yapamadı. Ve Şampiyon Kulüpler Kupası da bir sene evvel başlamıştı zaten.
1: Hı.
0: Şimdi burada ince bunlar ayrıntılar
1: var.
0: Evet. Ve bizim federasyon müracaatı geç yapıp bildirimi geç yaptığı için Beşiktaş'ı almadılar. Şeye. Hmm. Çünkü dediler ki kurallar çekildi. O zaman grup murup yok.
1: Evet.
0: Zaten Avrupa kaç 30.
1: Yani temsil edilme ilk sezon olmadı.
0: Olmadı çünkü, hmm, zaten Avrupa 33 ülke o zaman yanlış hatırlamıyorsam. Kurallar çekildi. Eleme usulü yani böyle grup murup yok. Ertesi sezon yani 57-58'de tarihler iyi hatırlıyorsam Beşiktaş yine şampiyon oldu ve yine İzmir, Ankara, Adana temsilcileriyle maçlar oynandı. Beşiktaş yine şampiyon oldu. Bu sefer Türkiye Futbol Federasyonu bir sezon önceki eksiğini, yanlışını, unutkanlığını, adını ne koyarsan koy, hemen giderme adına Beşiktaş'ı UEFA'ya bildirdi.
1: Hı hı.
0: Dedi ki bizim Türkiye şampiyonumuz Beşiktaş'tır. İşte Beşiktaş Jimnastik Kulübü 1903 falan. Ve UEFA bu bildirim üzerine Beşiktaş'ı Şampiyon Kulüpler Kupası'na aldı. Hatta ilk turda Olympiakos'la eşleştiler. Türk-Yunan meselelerinin biraz sıcak olduğu günlerde Olympiakos gelmedi. Çıkmadı sahaya, gelmedi yani daha doğrusu.

0: ve Beşiktaş hükmen galip ilan ederek bir üstteki tura geçti. Ve o turda Real Madrid'le karşılaştı. İşte meşhur Varol Ülkmez'in harikalar yarattığı Madrid'de 2-0 döve döve Varol'la beraber soktular 2 golü de kaleye. 2-0 kazandı Real Madrid. Rövanşta da burada İnönü'de 1-1 berabere kalındı. Kaya Göztepe atmıştı rahmetli golü. Şimdi Beşiktaş'ın yani Cenk Koray'ın rahmetlinin buradaki başvurusu, daha doğrusu Beşiktaş tabii başvuruyor. Diyor ki biz de Türkiye'yi temsil ettik. Biz de o günkü uygulamayla Türkiye Ligi değil ama Türkiye Şampiyonası'nda İzmir, Ankara, Adana gibi 3 tane ilin temsilcileri oynadık, şampiyon olduk. Federasyon imal etti, Şampiyon Kulüpler Kupası'na bizi. Ertesi sene yine aynı durum söz konusu oldu. Yine biz kazandık, bu sefer bildirdiler ve biz Şampiyon Kulüpler Kupası'na girdik. Nasıl şimdik o zaman Cenk'in müracaat ettiği senede? Nasıl ki işte şampiyon kaçta oynandı? Marsilya maçından, Monaco maçından sonra, yok Marsilya Milan maçından sonra mı ne olduydu galiba bu Şampiyon Kulüpler Kupası, Şampiyonlar Ligi oldu. Dolayısıyla biz iki defa Şampiyon Kulüpler Kupası'na, çünkü diyorum sırf şampiyonlar oynuyor.
1: Evet.
0: Eleme usulü, grup murup yok, ikinci mi ikinci filan yok. Katılmayı hak etmişiz. Türkiye şampiyonu olmuşuz ama federasyon uyumuş, girememişiz. İkinci sene federasyon zamanında müracaat etmiş, girmişiz. Bir turu da hükmen geçmiş, ikinci turu da elenmişiz. Dolayısıyla Türkiye Ligi şampiyonlarına 5 şampiyonluk için bir yıldız takılıyorsa, Beşiktaş'ın da o 2 şampiyonluğu Türkiye şampiyonluğudur. Geriye dönülerek artı Beşiktaş'a ilave edilmelidir. Federasyon diyor. Fakat tahkime gidiyorlar tabii. En son ve nihai karar, mahkemesi bile yok, tartışılamıyor kanuna göre. Tahkim de diyor ki evet diyor, Beşiktaş'ın başvurusu haklıdır. Dolayısıyla Beşiktaş'ın da 2 yıldızı vardır cebinde.
1: Peki o tarihten önce şampiyon olan takım Türkiye şampiyonu gibi algılanmıyor muydu ülkede?
0: Hayır. Çünkü neden? İstanbul Mahalli Ligi, İzmir'de oynuyor kendi arasında, Ankara'da oynuyor, Adana'da bile oynanıyor. Yani ne Malatya var, ne Trabzon var, oralarda da oynanıyor. Amatör küme ama. Yani burada profesyonelce oynanan esas İzmir, Ankara, İstanbul. Adana bile yarım porsiyon. Şimdi mesela İzmir'de Altın Ordu, İzmir,
1: onların Spor, bir araya Göztepe, gelip oynadıkları Altan, bir organizasyon yoktu diyorsunuz.
0: Ha yok. İşte ilk tek bu 56-57'de lig, yani mahalliler bittikten sonra böyle bir şey, İzmir, Ankara, Adana şampiyon, İstanbul şampiyonuyla birlikte aralarında bir playoff diyorum ben şimdikiler iyi anlasın diye. Orada yine Beşiktaş oluyor. Yani ötekileri yeniyor.
1: Anladım.
0: İkinci sezon yine Beşiktaş oluyor. Fakat 59-60'da Orhan Şeref Apak rahmetli, yanlış hatırlamıyorsam.
1: Ki burada programını yine yapmıştık.
0: Yapmıştık. Deplasmanlı Türkiye Ligi. Türkiye Deplasmanlı Ligi. O kadar çok takım işin içine giriyor ki mecburen iki gruba ayrılıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray birinci bitiriyorlar. Finalde de Fener,
1: peki,
0: Galatasaray ilk şampiyonluğu alıyor.
1: Buradaki bu yıldız sayısındaki diğer görüşleri nasıl değerlendiriyorsun sen Kemal abi?
0: Şimdi onlar şöyle, hani diyorlar ki ondan evvel de biz işte şampiyon olduyduk. 53'te, 55'te, 54'te, 51'de neyse yani.
1: Ya da Futbol Federasyonu 23'te kırıldı. Ondan sonraki mücadeleleri.
0: Onların hiçbiri Türkiye şampiyonluğu değil. Hep mahalli. Mahalli şampiyonluklar. İstanbul adı zaten öyle. İstanbul Mahalli Ligi. İşte Ankara Mahalli Ligi, Adana Mahalli Ligi, İzmir Mahalli Ligi. Kıyamet gibi takım var. Şeker Spor, eskiden Şeker İlal de, Hacettepe, işte Gençler Birliği, Ankara Gücü. Ankara'da
1: onlar hiç birbirleriyle maç yapmazlar mıydı?
0: Nasıl?
1: İstanbul şampiyonu, Ankara
0: i̇şte
1: şampiyonu.
0: İşte ilk 56-57.
1: 56'dan önce hiç böyle bir uygulama yok.
0: Ha, hususi maçlar oynanıyordu.
1: Özel maçlar olurdu.
0: Tabii
1: sen.
0: Canım. Yani hatta orada ne? Ankara'da bir de askeri takım var. Hava gücü müydü? Kara gücü müydü? Muhafız
1: gücü.
0: Öyle bir şey de var. Yok ama o 56-57'de ilk olarak resmi oynanıyor. İşte o da Türkiye'nin diğer 3 şehrinin de İstanbul'la birlikte Türkiye'nin 4 şehir takımı böyle bir playoff oynadıkları için diyelim, adını öyle koyalım. Bu da bir Türkiye

0: şampiyonu çıkartıyor ortaya.
1: Tam olmasa da.
0: Bir Türkiye yani siz kaç o zaman 67 vilayet var.
1: 67'de 4.
0: 67'de 4 ama bir Türkiye şampiyonasıdır.
1: Ama en azından karşı karşıya gelen
0: karşı karşıya,
1: başka iller
0: yani 4
1: var.
0: Vilayetin takımları karşı karşıya geldiği için tahkim bunu Beşiktaş'ın başvurusunu kabul ediyor. İşin öncüsü de yani bu olayın gerçekleşmesi de rahmetli Cenk Koray. Yani yıldız olayının biraz evvel sen iki tane gazete koydun evet. Benim yazdığım o zamanki Günaydın gazetelerine. Çıkışı doğuşu diyelim öyledir.
1: Cenk Koray'a ne demiştiniz siz o zaman o konuşmada?
0: Şimdi tabii
1: rahmetliye.
0: Onun tezi şuydu. Dedi ki bu Türk başka takımlar da var. Başka illerden de takımlar var. Sadece İstanbul Mahalli Ligi'ni kazanmadık ki biz diyor. Hı hı. İzmir var, Ankara var, Adana var. Zaten diğer illerde profesyonellik yok daha doğru dürüst. Amatör. İşte 51'de profesyonellik ilan edildikten sonra hakikaten gerçek manada profesyonellerin oynadığı ligler İstanbul, Ankara, İzmir, Adana bile yani hadi idare edelim. Ama esas İstanbul, Ankara, İzmir'dir. İzmir Spor, Altay, Altınordu, Karşıyaka, Göztepe filan profesyonel oyuncular yani. Bunlardan oyuncu alınır.
1: Tabii.
0: Bunlara oyuncu satılır.
1: Aynı şekilde Ankara'da öyle.
0: Tabii Ankara'da öyle. Hacettepe, Şeker İlal mesela çok önemli bir takımdı. Selçuk Yula nereden geldi? Şeker Spor'dan geldi. Yanlış hatırlamıyorsam.
1: Yani. Dolayısıyla onu daha bir o kapsama sokmak yani en azından daha akla yatkın diyorsun.
0: Yani akla yatkın ve tahkim yani. Şimdi
1: ama federasyon mesela kabul etmemiş.
0: Federasyon yani. Kabul etmedi. Tahkim sanıyorum kabul edilişindeki en büyük dayanağı biraz hukuksal boyut kazanmış olması. Yani sadece İstanbul'un bitirmiş maçlarını şampiyon olmuş takımı değil.
1: Bir de Avrupa'da oynama önemli. Yani tamam ilk yıl oynayamamış ama o da federasyonun
0: ihmalinden dolayı tabii.
1: Ama nihayetinde Türkiye şampiyonu olarak temsil yani, etmiş bir de uluslararası arenada.
0: Sevgili Ender.
1: Daha önce öyle bir şey yok.
0: Yok zaten Şampiyon Kulüpler Kupası ilk 55-56 yanlış hatırlamıyorsam. Yani daha evvel iki yıllarda Avrupa'da kupa maçı yok. Ha özel maç gidiyorsun Almanya'ya 4 tane maç. Evet. Mesela Fener'in İngiltere'si falan vardır. 3 maç oynayıp gelmiştir Galatasaray. Ama şey yok. Bu Şampiyon Kulüpler Kupası sonra zaten işte biliyorsun fuar şehirliydi. Evet, Avrupa evet. Kupa galipleriydi falan. Birkaç tane doğurdu zaten o şampiyona. Ondan evvel zaten yok. Tabii sanıyorum tahkim evet doğru haklısınız iki yıldızınız var demesindeki sebeplerden biri de Türk futbolunu Avrupa'nın o zamanlar dünya kupaları hariç en önemli kupasında Avrupa'nın en önemli kupasında Türkiye'nin temsili şey bile yok Ender o zaman Avrupa futbol şampiyonası yok o zaman
1: ya
0: 62 filandır galiba yanlış hatırlamıyorsun ilk organizasyon. Yani yanlış aklımda kalmadıysa. O bile yok. Bir tek Şampiyon Kulüpler Kupası var. O kadar. Başka hiçbir Avrupa'da kulüp takımlarını karşı karşıya getiren başka şampiyona yok. Zaten milli maçlar, dünya kupaları var.
1: Dolayısıyla bu düşüncenin ayağı yere basan bir yanı olduğunu
0: var.
1: Teslim etmek lazım.
0: Ama 59-60'ta itibaren... Yani Türkiye deplasmanlı ligi
1: belki
0: adı
1: de o zaman 57 olarak göstermek daha mantıklı olabilir. Hani çünkü ya biz sayıyoruz lig sayısını, kupa sayısını sayıyoruz. Bu birbirine denk düşmeyen nasıl iş?
0: İşte tabii
1: yol açıyor yani.
0: Şöyle
1: bu söylemlere.
0: Söylemlere yol açıyor da tabii o zamanlar zaten bizim organizasyonlarımız yani kendi bünyemizdeki doğru dürüst değil yani.
1: Doğru.
0: Yani anladın mı? Onun için yine o kadar yaptılar, yapmışlar. Helal olsun yani. enteresan yani. Düşünemiyorsun. Bir Türkiye Futbol Federasyonu ihmal ederek başvuru tarihini geçiriyor.
1: Ya.
0: Olacak şey mi? Düşün yani halimizi.
1: Peki yani yıldız olayının aslı astarı budur efendim. Çıkışı 96 yılıdır. Uygulanışı 97 yılıdır. Ve evet. 97-98.
0: Galiba, evet.
1: Şeyin başlangıcı da bu olaya konu olan dönem, rahmetli Cenk Koray'ın gündeme taşıdığı dönemin hikayesi de ilk ağızdan bu şekildedir. Peki gelelim, madem şampiyonluktan, yıldızdan başladı, yine şampiyondan devam edelim o zaman. Şimdi son günlerde camia içinde de dinlendirilen bir konu var. Bu Beşiktaş, işte geçen sene şampiyon olan, bu sene şampiyon olan Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, Beşiktaş tarihinin en başarılı takımlarından biri, belki de birincisidir diyenler çıktı. Tabii bu çok iddialı bir ifade. Ben 80'lerin sonunda Metin Ali Feyyazlı döneme yetişmiş bir futbol sever olarak.
0: Bir tek o dönemde 3 üst tane.
1: Evet.
0: Üst üste 3 tane var.
1: O dönemin Beşiktaş'ının gerçekten çok güçlü, çok başarılı ve bunda rakiplerine çok net bir şekilde kabul ettirmiş bir Beşiktaş olduğunu söyleyeyim. Üstelik hani o dönemin Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı ya da Trabzon'u da şimdiki bu sezonki falan gibi de değildi yani. Bayağı bir korakor mücadelelerle o noktalara gelmiş ama hepsine üstünlük sağlayarak gelmişti Beşiktaş. Sizin bu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum. Daha öncesinden de tabii sizin, hayır Ender öyle değil, sen o döneme yetiştin ama yetişmediğin dönem de var, şu dönemin Beşiktaş'ı hepsinin önüne çıkar diyebilme ihtimaliniz sizin var. Benim yaşayıp göz tanığı olamadığım için yok.
0: Şimdi Ender'cim şöyle bir şey var. Ben televizyonlarda da izliyorum, gazetelerde de okuyorum.
1: Gordon Milne yönetimindeki takım.
0: Evet.
1: Yani Rıza Hoca, Samet vardı. Hoca şimdi o dönemde.
0: Meşhur Metin Ali Feyyaz ezberlenmiş bir şey zaten. Evet. Rıza Şenol, Şifo bildiğim
1: Gordon
0: kadarıyla.
1: Gordon Milne'in gelişi tabii bambaşka bir rüzgar getirmişti.
0: Samet'e bak.
1: Evet.
0: Şimdi şöyle bir şey var. Türkiye'de televizyonlarda ve gazetelerde haberler çıkıyor. İşte Fenerbahçe ile ne bileyim Bursa Spor bugüne kadar 68 defa karşılaştılar. İşte 12 defa bilmem Bursa yendi, 44 defa Fener açtı. Şimdi ben bunlar...
1: Abiye baksana Kemal abi, yani Feyyazlar.
0: Tabii. Şimdi bunlar Ulvi,
1: Kadir.
0: Arşivik
1: bu,
0: bir...
1: Bu ikinci şampiyonluk değil mi? 91-92 bu.
0: Galiba evet. 4
1: Galatasaray
0: maçı.
1: Maç.
0: Evet.
1: Evet.
0: Şimdi bunlar arşivden çıkartılan notlar. Ama biz elmalarla armutları topluyoruz.
1: Hepsini kendi döneminin, yani parametreler o döneme ait olmalı karşılaştırırken.
0: Şimdi Beşiktaş'ın şu 92'deki takımı, 3 sene üstte olan şampiyon olan takımının dönem içindeki futbol oynayışı, felsefesi, Türkiye'nin diğer takımlarının oluşumları, bugünkü Beşiktaş'la bugünkü diğer takımlar,
1: bugünkü futbolun dinamikleri
0: farklı. Hiç uzaktan yakından birbirine bağlı olamaz. Dolayısıyla biz büyük bir yanlış yapıyoruz. O günkü Beşiktaş takımı, onu da biraz daha geriye de gideceğim, bir İngiliz'in elinde. Daha evvel bir başka takımımız bir başka İngiliz'in elinde 3 sene üstte şampiyon oldu. Bir yandan. Şimdi bu iki takımın rakiplerini silip süpürerek şampiyon olması açık ve net seyrettik. De bir İngiliz hoca, İngiliz felsefesi katkısı çok büyüktür.
1: Tabii yani o döneme yetişenler hatırlayacaklardır. Rıza Çalınbay sağdan gelir.
0: Tabii.
1: Sağdan ortayı yapar. Kafayı vuracak orada önde, işte Feyyaz vurur, Ali vurur vesaire. Rıza olmazsa Sinan Engin biraz daha
0: az sonra
1: forma giyer, o biraz daha sonra. Ama aynı sistemin uzantısıdır
0: i̇şte
1: yine.
0: Yani
1: o sistem, o yapı
0: tabii
1: devam
0: şimdi,
1: eder.
0: Ha bak, bu konuda
1: bir yerde Walsh vardı değil mi? Rahmetli Süleyman Başkan'ın asker
0: sonra,
1: arkadaşı
0: asker.
1: Diyorlar. O biraz daha sonra.
0: Şimdi ben şuradan yaklaşayım daha sağlıklı bilgi aktarabilmek adına. Brian Birch Galatasaray'a teknik direktör olduğunda Galatasaray antrenmanlarına gitmek için Selahattin Torkal rahmetli, Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu, bana dedi ki ne olur bir gün beraber gidelim dedi. O zaman Selahattin abi gazeteci falan filan diye antrenör. Olur abi gidelim dedim. O böyle biz çok ondan futbolun tekniklerini tartışır paylaşırdık. Kalktık gittik Galatasaray'ın bir idmanına. Ne merak ettik yani. Çünkü maç başlıyor. Galatasaray atıyorum Bursa Spor'la oynuyor. Hep Bursa geliyor aklıma. Eskişehir'le oynuyor veya. Maç başlıyor abi. 60 dakika karşı takım direniyor Galatasaray'a. 0-0. 60'tan sonra maç 4-0 bitiyor. Bitiyorsun. Bunu merak ettik. Gittik baktık. Galatasaray hani çift kale oynanır ya antrenmanlarda. Acayip bir çift kale oynuyor. Nasıl bir acayip çift kale? Galatasaray'ın 11 işte Yasin, Ekrem. Ondan sonra işte Muzaffer, Tuncay Muzaffer, Aydın Solbek. İşte bizim Mehmet, Kadırgalı Mehmet. Efendime söyleyeyim. İşte Bülent Ünder, ileride Gökmen filan. Metin Kurt rahmetli. Yasin topu alıyor ki rakip yok karşıda. Ne genç takım var ne yedekler var. Sadece 11 tane Galatasaraylı var. Sahaya yayılmış. Yasin topu alıyor eliyle Ekrem'e atıyor. Ekrem alıyor ya Metin Kurt'a veriyor ya Mehmet'e veriyor bizim. Mehmet o alıyor tekrar Muzaffer'e veriyor. Muzaffer soldan. Şimdi Selahattin abi de futbolun yani en önemli isimlerinden biri Türkiye'de antrenörlük de yapıyor. Allah Allah ya bu herif ne yapıyor dedi. Ve Börç Galatasaray'a bir oyunu ezberletti.
1: Gordon da o şekildeydi.
0: Evet. Yani bunlar hem bir oyunu ezberlettiler. Ne yazık ki ve de maalesef Türkiye'yi futbolda çok geri bir ülke olarak gördüler. Hmm. Siz ancak çok çalışarak müthiş bir fizik gücüne sahip olarak ezberlediğiniz oyunu oynayabilirsiniz dediler.
1: Bir de Gordon Milne'i şey diye eleştirirlerdi. Hiç Avrupa'da başarı peşinde koşmamak. Çünkü o da her zaman söylerdi. Beni insanlar ben Avrupa'da şampiyon olamam ki. Türkiye'deki şampiyonluklarımla hatırlayacaklar diye beyanatı da vardı.
0: Tabii zaten iki hocanın da. Böyle Avrupa futbol piyasasında vay be hangi hoca gelmiş mesela.
1: Böyle bir yerleri de yoktu.
0: Yoktu advokat geldi dediler ki aa advokat geldi dediler mesela. Derval geldi aa derval geldi dendi değil mi? Ama bunların ikisi için öyle bir şey yok. Bunlar daha çok temel eğitim hocası oldukları için Türk futbolundaki eksiği fiziksel dayanıklılık zafiyeti ve de gelişi güzel oynama gibi bir şeyini tespit etmişler Türkiye'nin. Dediğim gibi hem fiziksel dayanıklılıkla hem de ezbere.
1: Bir yapıyı inşa ettiler.
0: Evet, Beşiktaş da öyledir. Yoksa bak bir takımın hele hele son zamanlarda kadrosunu ezberlemek çok zor. Ama ikisini de ezberledik.
1: Tabii.
0: Hep aynı takım. Hani sakatlık o ceza başka bir şey. Şimdi onun için ben bugünkü Beşiktaş takımıyla Metin Ali Feyyaz dönemini kıyaslamam. Bugünkü oyun başka bir oyun.
1: Ama kendi dönemi içinde düşünürsek orada 3 sene üst üste şampiyon olmuş bir takım
0: tabii
1: var. Diğerinin kıyısından döndü dördün. Bu dönemdeki de benzer bir başarıyı bu dönemin gerçekleri içinde gerçekleştirebiliyorsa o zaman benzer bir başarıdan söz edilebilir. Bence bu yönden hareket edilebilir.
0: Şimdi, tabii öyle. Sevgili Ender, Samet kaç gol atmıştır Beşiktaş'ta?
1: Vallahi Samet, bir elin parmaklarını geçmez ne? Herhalde.
0: Milli takımda oynamadı hiç. Niye? Çünkü Samet takımın liberosu, o zaman liberolu oynanıyor, önünde Kadir oynuyor. O orada süpürmekle görevli.
1: Evet.
0: Ama bugün tandem oynanıyor. Marcelo geliyor, senede 6 tane gol atıyor. Tosic geliyor daha geçen gün. Ne maçıydı o en son?
1: Son maçta
0: şeye gol attı Osman diye. Yani oyuncunun tarzı, oyun içindeki vazifeleri.
1: Bu 10-0'lık maç bu arada.
0: Adana Demirspor.
1: Bu da rekordur. Evet. Bunu da konuştuk bir rekord zamanlar tabii. Futbolda.
0: Tabii.
1: Türk futbol tarihinin en farklı skorlu maçı 1989 yılı Ekim.
0: Tabii. Yani dolayısıyla oyun felsefesi başka, hücum aksiyonlarının ayarlanması, savunmaya dönüş şekilleri, oyunun o kadar büyük farklar var ki. Onun için ben hiçbir zaman bugünün, dünün, çok yakının, 5 senenin, 6 senenin, 7 senenin hesabını
1: bu şekilde yapmaktan
0: eskiden,
1: ya da değilim.
0: Eskiyle
1: diyorsun.
0: Yapmam, yapamam. Yaparsam yanlış yaparım. Ben lefteri nereye koyacağım abi şimdilik?
1: Değil mi? Buna benzer çok başarılı bir kadro hatırlıyor musun peki kendi dönemi içinde böyle?
0: Beşiktaş'ın?
1: Hı hı.
0: şeyler var. Arif Nazım Şenol.

0: Birol Ahmet var.
1: Hmm, doğru.
0: Mesela. Doğru. Şey Necmi Bahattin Münir, Tuncay Sabahattin Kaya, Arif Nazım Şenol Birol. Ahmet'in zavallı rahmetlinin sesi duyulmazdı. Gol diye beş ay.
1: Doğru.
0: Var. Var. Ama o da başka bir şey.
1: Anladım, evet.
0: Şimdi Birol rahmetli, benim çok sevgili dostum. Birol'un Beşiktaş'taki beyin görevini bana söyler misiniz? O tip oyunda Beşiktaş'ta yapan bir kişi bugün. Yok. Ama bugün de Beşiktaş'ta Talisca diye bir adam var. Başka bir şey. Başka bir görev. Onun için yani eskiyle yeniyi teknik bazda bu iyiydi, bu kötüydü, bu daha iyiydi, o daha kötüydü diye tanımlamak, ben yapmam bunu.
1: Peki. Şimdi o zaman şeye geçelim. Zaman zaman dönem dönem konuştuk burada bir zamandır futbolda. Aslına bakılırsa yaklaşık 24-25 program olmuş.
0: Olmuş mu?
1: Çok şey konuştuk. Şimdi de tam yaz dönemi gelirken küçük bir virgül koyacağız çünkü. Transfer konusu bu dönemlerin böyle Haziran ayının, Haziran'da, Temmuz'un, Ağustos'un hep bir numaralı gündem maddesidir. Ve geçmişten beri de hep işte transferin şampiyonu Fenerbahçe'dir şeklinde bir klişe vardır. Siz ligin şampiyonu kim olur bilemeyiz ama transferin şampiyonu Fenerbahçe'dir diye. Tabii artık finansal fair play'lerin falan gölgesinde çok kolay değil o işler ama yine örneğin açıklanan ya da ciddileşen transfer hamleleri var. İşte Mehmet Ekici zaten belli.
0: O da
1: Valbuena konusu şimdi ciddi şekilde gündemde ve protokol imzalandığı yönünde bilgiler geliyor ve ardı arkasına da benzer transfer haberleri, bilgileri gelmeye devam ediyor. Peki şöyle diyelim o zaman, transferin şampiyonu Fenerbahçe'nin en şampiyon transferi.
0: Şimdi evet, transfer eskiden zaten 1 Temmuz 31 Temmuz.
1: Evet.
0: Bir de Kasım ayında kiralama
1: şimdi
0: vardı.
1: Şimdi 17'sinde başlıyor. Yanılmıyorsam Eylül'ün 4-5'i kadar
0: falan
1: o civarda bitecek.
0: Tabii doğrudur. Transfer kelimesinde bugüne kadar en büyük sansasyon diyelim sunmuş kulüp Fenerbahçe'dir. Yani
1: yapısında o vardır değil mi? Onu bekler, taraftar da bekler.
0: Yapı odur. Evet.
1: Bir geleneği de var o anlamda.
0: Beşiktaş daha hani bir adam nereden almış var, bir çıkarsın herif gol kralı olur, Güven Önüt. Allah rahmet eylesin.
1: Bir isimsizden başka bir şey. O gelenek de o Beşiktaş'ta devam ediyor.
0: Tabii. Galatasaray işte bir rahmetli Metin var. İşte İzmirspor hani eşinden bile vazgeçen bir futbolcu Galatasaray için falan. Ama bu şeyler Fenerbahçe'de daha sansasyonel olmuştur. Şimdi mesela Cemil Turan'ın transferi. Başlı başına bir olay. Filmi çevrilmeli. Çünkü ta içinde yaşadım.
1: Schumacher'e getirdiler. Tabii yabancılar deyince Schumacher'in özel bir yeri var.
0: Schumacher yani.
1: Dünya şampiyonu kaleci.
0: Benim ölçülerime göre Fenerbahçe'nin bu sansasyon...
1: Kimdir en iyi yabancı transferi? Şöyle bence, sansasyonel.
0: Bence Schumacher'dir.
1: Öyle mi?
0: Tabii.
1: Carlos?
0: Yok, bence
1: Anelka?
0: Bence Schumacher'dir.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Tabii. Yani bence Schumacher'dir. Anelka da. Ya sen Anelka'yı Haziran ayında menajeri İngiliz'dir. Kardeşi de ortaktır İngiliz menajerle kardeşi. Önce Fener'e, Galatasaray'a, Beşiktaş'a, Gaziantep'e sunuyorlar. Haziran'da Anelka'yı.
1: 26 yaşındaki Anelka orada.
0: Gaziantep. Gaziantep diyor ki
1: bu dönemin gazeteleri.
0: Bu bizim boyumuzu aşar diyor Gaziantep. Beşiktaş kongre kararı almıştı Mayıs ayın biterken, Haziran'da lig bittikten sonra kongre yapacak. Dolayısıyla yani bizim şu anda transfere falan bakacak halimiz yok. Galatasaray'a ilgilenmeyiz, Fenerbahçe'de ilgilenmeyiz diyor. Sonra Ocak'ta alıyor Fenerbahçe arada. Yani Anelka budur, Anelka'nın transferi. Belgeler bende var, isterseniz getiririm bir program daha yaparsanız. Öbürü kim dedim biri daha?
1: Roberto Carlos.
0: Roberto Carlos. Tabii Brezilya milli takımının yıldızı. İşte Real Madrid'in senelerce oynamış
1: yıllardır
0: bir oyuncu falan.
1: Savunmanın solunu
0: tapulamış bir adam.
1: Tapulamış bir adam.
0: Fakat Schumacher yani başka bir şey. Mesela Roberto Carlos şampiyona göre hiçbir tane şampiyonluğu yok. Schumacher'in var ama.
1: Türkiye'de.

0: Tabii.
1: Tabii. Yani Schumacher çok değişik.
0: Belki yarattığı sansasyonel etki falan denilebilir. Yani. Ama Schumacher'in başarıdaki katkısı yatsınamaz tabii.
1: Şu, hem kaleciliği sevgilerine hem de o takımı organize ve disipline etmiştir Schumacher.
0: Ya önünde oynayan oyuncuların, şimdi isim vermeyeyim, arada geriye doğru bakıp arkamda Schumacher
1: kovaladı kaç defa
0: dediğini, ya inanamadığını, önünde oynayan Schumacher'in, stoperlerin geriye doğru bakıp maç içinde benim arkamda Tony Schumacher var diye bizzat diyaloğu
1: oyuncu
0: hatırlıyorum
1: kovaladı
0: ben.
1: Şimdi ismi lazım değil, severim de. Schumacher kendi oyuncusunu yanlış pas verip çıkarken kontratak yedirdiği için.
0: Bir deliliği vardı değil mi,
1: bak,
0: tırnak içinde?
1: İşte bak, kontratak yedirdiği için kendi oyuncusunu kovaladı. Yani o takımı disipline etti, organize etti. İşte kaptan budur. Neden? Adı Harald Schumacher. Dünya Kupası oynamış filan filan yani. Ben onun için Schumacher'i birinci listenin birine. Ama mesela Cemil'in transferi. Vallahi film olur ya. Ben yazayım isterlerse bir senaryo, çeksinler. Her şeyinde varım çünkü. Engin Verel'in transferi. Yani diyorsun ya böyle sansasyon, Fenerbahçe transferi. Engin Verel'in. Birol'la Şenol'un. Düşün. O efsane Beşiktaş takımının Metin Oktay'la yarışmış gol krallığını, kıl payı kaçırmış santrforuyla Birol Pekel gibi oyunu organize eden müthiş bir oyuncuyu Beşiktaş takımından alıyorsun. Ezeli rakiplerinden birinden. Çok flaş bir transfer. Nedim Doğan. Fenerbahçe'yi şampiyon yapan diyeceğim. Şimdi diyecekler ya Allah Allah, ne zaman yapmış? Hemen özetleyeyim. Fener'le Galatasaray şampiyonluk için son haftayı oynayacaklar. Cumartesi pazar oynanıyor o zaman, biliyorsun. Şimdikiler yoruluyor ya çarşamba
0: pazar.
1: Değil
0: mi? Orada iki gün üst üste oynanıyor. He. Öyle şey değil.
1: Şimdikiler yoruluyor ya çarşamba pazarda. Cumartesi İstanbulspor Galatasaray'ı 1-0 yendi. Golü de Nedim Doğan attı. Kulaklar için nasıl? O maç bitti. Fener'le Beykoz çıktı sahaya. Fener 5-2 yendi. Beykoz'u şampiyon oldu. Tur attı. Ertesi gün Galatasaray Fener var ama bitmişti şampiyon. Galatasaray Fener'i yendi 2-1. Ama Fener şampiyon olmuştu. Şimdi bu Nedim Doğan'ı Fener kaçırdı. Kadıköy'de Kurbağalı dedi, Riviera Oteli diye bir otel vardı. Şimdi yerinde yerler esiyor. Orada sakladılar. Neyse, uzatmayalım. Netice itibariyle Nedim Doğan Fenerli oldu. Transfer, bak, sansasyon transfer bu. 6 ay ceza aldı.
0: Rıdvan Dilmen'in gelişi de benzer şekildedir.
1: O,
0: yani,
1: o da öyledir de bu 6 ay ceza aldı Nedim Doğan.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Yani Eylül'de başlardı o zaman ligler. Eylül'de lig başı, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart'ta Nedim sahaya çıkabildi. Düşünebiliyor musun? Bir pürüzler vardı İstanbulspor Fener şeyinde, alışverişlerinde. Ve Futbol Federasyonu Nedim'e 6 ay ceza verdi. Bu Türk futbol tarihinin transfer diyorsun yani. Flash transfer Fenerbahçe doğrudur. Ama en flash olaylı transfer de bu Nedim Doğan'ın transferidir. 6 ay ceza aldığı için. Büyük iş. Engin Verel'in de işte biliyorsun, rahmetli Emincan Kurtaran İtalya'ya kaçırdı.
0: Ya.
1: Bir ay İtalya'daki evinde misafir etti. Sonra geldi Türkiye'ye. Onun da ilk haberini ben yazdım. Gece yarısı 1:30'da. Gürcan Bilgiç. Rahmetli babası Necat, neyse bir gün gelirse anlatırız. Anlattık da galiba, bilmiyorum.
0: Galiba anlattık.
1: Ama dediğin doğrudur. Yani flash transfer deyince eskilere de biraz çok gidersek. Mesela Beşiktaş Şenol'u aldı. Ah iyi dedik, kimmiş bu santrfor? Birol bizim zaten Beylerbeyli, biliyorum. Kadıköylü. Beylerbeyinde oynadı çünkü. Bizim yazlık takımdan arkadaşımız Bahariye Gençlik. Öyle kim almış? Beşiktaş işte Süreyya'yı almış bizim, Tatar. Eski. Güzel Süreyya. Fener'de kaçırmalar, saklamalar.
0: Değil mi? Ha? Öyle bir gelenek var.
1: Mesela rahmetli Sabri Dino.
0: Yerlilerden en önemli transferi olarak hangisini görüyorsunuz? Ben yabancılar da bana göre Schumacher'dir dedin. Alex'i görmüyorsun mesela.
1: Yok. Alex'i yani ya, Alex'i göremem yani. Ama mesela yerlilerde bilemiyorum. Yani benim yaşadıklarımla birebir.
0: En sansasyonel olan Cemil Turan mı?
1: Cemil'dir yani. Cemil'in transferidir. Yani sevgili Ender, ya bu işin içinde silah bile vardır.
0: Evet.
1: Anladın mı? Cemil eğer dinliyorsa.
0: Film olur yani. Film olur.
1: Bir bak ne diyorum sana, bana desinler ki şu Cemil'in transferini yaz, ben de oturayım senaryo yazmasını bilmem. Ama şeyini yazarım, bir senarist alır onu senaryo haline getirir, filmi çevirir.
0: Bir programda biraz daha açalım o zaman onu.
1: He?
0: Onu açalım. Açabilir miyiz televizyonda, ceza meza almayız?
1: Hayır abi.
0: Ama bir takım insanları rahatsız eder miyiz? Edelim canım, biz ya anlatalım. Ben gerçek anlattım.
1: Yalan, yalan söylersem rahatsız ederim. Ama ben birebir yaşadıklarımı söylüyorum.
0: Tamam
1: yani,
0: yapalım. Mis yani, gibi olur.
1: Cemil, o zaman işte askerlik maskerlik hikayeleri de var Cemil'in. Mesela,
0: sanki biraz anlattık biz bunu geçmiş programlarda.
1: Anlattık mesela.
0: Ben öyle hatırlıyorum ama.
1: Rahmetli Şener vardır, Bakkal Şener Sarıyerli. Sonra başkaları da vardır işte. Nirin Şahin Giral, İstanbul. Yani bir sürü şey hep içinde yaşadık ve.
0: Doğru.
1: Şöyle söyleyeyim, tercümanın o zaman Cağaloğlu'nda tercüman binası fareli bina derdik. Hakikaten fareler de
0: öyleymiş.
1: Cemil sık sık getirirdi bizim bakkal Şener. Nereye gidiyorsunuz? İşte şuraya gidiyoruz filan falan. Yani hakikaten benim ölçülerime göre
0: yerlilerde Cemil, yabancılarda Şumayer
1: derim.
0: En flaş transferi. Evet. Peki. Geldik programın sonuna.
1: Vallahi mi, yine mi?
0: Bir 45 dakikayı bulduk yine. Tabii bu dönemin de yine son programı olacak. Allah ömür verirse yeni dönemde yine burada olabilmeyi ve bu program için
1: şeyi
0: de
1: yaparız yine
0: sizlere
1: bir kere daha
0: bir takım bilgiler aktarabilmeyi umuyoruz.
1: 3 puanı yaparız. O da
0: 3 puanı yaptık.
1: Yapmış mıydık 3
0: yaptık,
1: puan?
0: Yaptık, yaptık. 3 puanı yaptık. 3 puan uygulamasını yaptık, konuştuk. Diyorum ya, bu 23 ya da 24. program bizim. 24 programda bayağı bir aslında yani bunu bir böyle bir DVD'leştirip bir spor tarihine pencere açacak bir program olarak belki de izleyenlerle buluşturma imkanı var. Belki bir gazete eki olarak verebiliriz. Ağzına sağlık Kemal abi.
1: Rica ederim. Herkese
0: ederiz.
1: İyi yaz tatilleri. Gerçi artık tatil kalmadı. 3 ay transfer olunca tatil olmuyor da.
0: Evet, o tatil dönemi biraz transfer dönemi olacak. Transferi de zaten izleyenler Ağspor'da keyifle takip ediyorlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz efendim. Kısmet olursa bir zamanlar futbol demeye devam edeceğiz.

0: Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Transfer raporuyla karşınızdayız. Levent Düzemen ve Murat Özbostan'la beraber transferin gündemini değerlendireceğiz. Gündemi belirleyense Fenerbahçe oldu bugün. Sarı lacivertli takımın yeni teknik direktörü İsmail Kartal olarak açıklandı. Aykut Kocaman'ın bu göreve geleceğine dair büyük bir beklenti vardı. Bizde de vardı, yalan olmasın. Ama İsmail Kartal son tahlilde Sarı Lacivertli kulüple sözleşme imzalayan teknik direktör oldu. İki tanıdık isimden biriyle ilgili tercih hakkını Aziz Yıldırım İsmail Kartal'dan yana kullandı. Bu konuyla da bir başlangıç yapacağımızı belirteyim. Murat Özbostan hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Levent Düzemen hoş geldiniz.
2: Merhaba Kerem Bey, hoş bulduk.
0: Murat Özbostan da perde arkasıyla ilgili konunun bazı bilgiler olabilir. Lakin Fenerbahçe'nin bir de futbolcu transferi gerçekleştirdiğini belirtelim. Vedat Muriç, Sabiha Gökçen havalimanına iniş yaptı. İlerleyen dakikalarda dışarı çıkmasını da bekliyoruz. Vedat Muriç'le alakalı da mutlaka konuşacağız. Eğer Vedat mikrofonlara bir açıklamada bulunma ihtiyacı hissederse ya da isterse canlı olarak da ekranlara taşıyacağımızı belirtelim. Fenerbahçe'de mutlaka santrfor transferi görecektik. Bu sayının da 2 olacağını düşünüyoruz. İlk santrfor transferi için Vedat Muriç ismi açıkçası güzel duruyor. Fenerbahçe'de de daha önce gerçekten çok çok iyi bir performans sergileyip kulübü de kar ettirip Lazio'ya satılmıştı. Fenerbahçe'ye para da kazandırmıştı Kosovalı oyuncu. Ki nereli olduğunu belirtmemize bile aslına bakarsanız gerek yok. İçimizden biri diyebiliriz. Aynı dili konuşuyoruz. Aynı değerlere sahibiz. Çok da büyük bir profesyonel. İyi de bir insan izlenimi veriyor. Hayırlı olsun Fenerbahçe'ye Vedat Muriç transferi. Bir kez daha şimdilik bunu söyleyelim. Az sonra görüntüsü ekranda olacak. O zaman Vedat'la ilgili daha detaylı konuşabiliriz. Ama önce Murat Özbostan'a dönmek istiyorum. Aykut Kocaman'ı bekliyorduk. Aziz Yıldırım ki böyle bir geleneği vardır. Herkesi terse yatırmayı, ters köşeye yatırmayı sever. Son bölümde tercihi İsmail Kartal'dan yana oldu. Ki Aykut Hoca'nın da ekibiyle birlikte hazırlıklar yaptığını biliyorduk. Önceki günlerde bunun üstüne de konuşmuştuk. Yani işler bitti diyeceğimiz noktadaydı. Ama sonra bir tercih değişikliği oldu. Neden?
1: ya aslında bu ters köşeye yatırma demeyelim. Yani buna böyle bir şey diyemeyiz. Niye diyemeyiz biliyor musun? Ya bir kere başından beri itibaren o kongre adaylık sürecinden itibaren Sayın Başkan'a bütün her gittiği yerde bu soru soruluyordu ve Başkan çok girmek istemiyordu Aykut Kocaman meselesine ve daha sonra da kendisini savunmaya başladı. Buradaki Aspor yayını da yani Aykut Kocaman'la istediği, Aykut Kocaman'la çalışmak istediği net bir şekilde belliydi. Çünkü çıkan açıklamalarından ve yaptığı hocayı değersizleştirmeyin. Fenerbahçe'nin için önemli bir isim, önemli bir hoca. Özellikle 3 Temmuz sürecinin takımda yönetici başkan yokken, ben hapisteyken takıma sahip çıkan ve dik duran bir isim olarak sürekli onur etti. Şimdi bu seçim bitti. Şöyle biraz tek tek gidersek seçim bitti. Sonra şeyler alındı. Mazbatalar alındı. Ve açıklanması bekleniyordu. Fakat bir gün geçti, iki gün geçti. Hoca açıklanmıyor ve geçen hafta Cuma günü Aziz Bey kendi imzasıyla, kendi adının imzasıyla bir açıklama yaptı. Dedi ki biz ne Aykut Hoca ile anlaştık ne bir başka hoca ile anlaştık. Bu Aykut Hoca için yazılanlar işte taraftarlarımız, camialarımız itibar etmesinler. Şu anda çalışmalar devam ediyor.
2: Haklı dedi. Çıktı.
1: Dedi. Şimdi buraya kadar dedi. Burada

0: Buradaki amaç neydi? Zaman kazanmaktı. Yani çünkü bir yandan sosyal medyada zaten hocaya karşı bir Fenerbahçelilerin eleştirisi vardı olmasın diye. Diğer taraftan ise hocayla sorunlar vardı. Ortak anlaşamadıkları noktalar vardı. Şimdi anlaşamadıkları noktaları cumartesi, pazar, pazartesi, salı aşarız umudu vardı son ana kadar. Ve pazartesi görev bölümü de yapıldı. Yine bir açıklama yapılmayınca, ya kardeşim bu işte bir iş var, bu ne oluyor? Yani böyle, fakat buna rağmen ben kendimle dahil olmak üzere, ya dedi %90 Aykut Kocaman olacak, evet o konularda aşılır. %10'lukta bir pay, ama %10'da önemli bir pay. Sonuçta işte bu ekiple ilgili, bazı kişilerle ilgili aşamadıkları durumlar, yani işte Aziz Bey yok, şu da olsun, şu da olsun. Bu taraf hayır, yani bu ekip benim ekibim, ekibi ben belirlerim. Ve burada hiç yol alamadılar. Bu bir. İki, transfer meselesi. Yani transfer meselesinde de yönetimin, özellikle başkanın, zaten Sayın Başkan bütün o adaylık sürecindeki açıklamalarında takımın teknik direktörü benim, transferi de ben yapacağım dedi. Yani burada da dedi, başka ortamlarda da bunu dedi.
1: Ve mübalağa mı ediyor diye düşündük galiba, evet. Etmiyor mu?
0: Yok, etmiyorum. Hayır, etmiyormuş ve demiş bu yönetim yapacak kardeşim, biz transferi biz yapacağız. Şeyden, Oğuz Çetin ve ekibinin hazırladığı işte stoper alınması gerek şart, efendim iki tane santrafor şart, alacaksanız sağ ve sol bek eğer şartlar uygun olursa transfer yapılabilir şeyi var ve bazı oyuncular da önerilmiş. İşte bunlardan ilk transfer yapılan Vedat Muriç işte biraz önce İstanbul'a geldi. Onun haricinde şu anda bir tane öyle somut bir isim yok. Ha, görüşülen isimler var. Biz hoca meselesine dönersek, hoca işte pazartesi, salı, çarşamba günü de ipler kopuyor. Yani iki tarafta birbirinin düşüncelerinden ödün vermiyor. Aykut Hoca da vermiyor. Sayın Başkan da zaten ben başkanım diyor yani. O da vermiyor. Ve işte sürpriz bir şekilde, ki bunu İsmail Hoca bugün kendisi açıkladı zaten. Beni dedi başkan aradı, oğlum nasılsın deyince çok duygulandım dedi. Oradan şunu anlayabiliriz net bir şekilde. Dün aramış, yani çarşamba günü.
1: Evet.
0: İlk görüşme, ilk temas. Benim bildiğim çok net olarak İsmail Kartal bu süreçte hiç gündemde yok. Ama şimdi hocanın, Aykut Hoca ile olan şeyin olmaması, anlaşmanın olmaması, bugün ne? Perşembe. Pazartesi günü takım sezonu açıyor. Bir yabancı meselesi, bir Jesus meselesi ile ilgili bir iddia da var. Yani bu süreçte, bu kongre sürecinde, ama o ben Dünya Kupası'ndan sonra bakacağım filan şeyleri var. Şimdi başkan ne diyordu bize? Bir, Türkiye'yi bilecek. İki, Fenerbahçe'yi bilecek. Çünkü benim zamanım yok dedi. Ben söz veriyorum kardeşim, şampiyon olacağız. Değil mi? Başkan bütün, evet, konuşmalarında biz şampiyonuz dedi hatta. Ya bir ileri boyuta geçti. Biz bu sene şampiyonuz dedi. Ve bunları yapacak olan teknik direktörü profilinde bize çizdi. Biz dedik ki ya Aykut Hoca işte, yani onu çiziyor. Olmazsa işte kim olabilirdi? İsmail Kartal olabilirdi. Niye? Telefon açtı. Hoca da elbisesini giydi. Sarı lacivert kravatını taktı bugün. İlk defa gitmiş bugün kulübe zaten. Ben göreve hazırım dedi. Tamam, Fenerbahçe TV'de açıklandı. Hayırlı uğurlu olsun. Yani kötü bir tercih değil bana göre, eğer tercih açısından soruyorsan. Ama öbür taraftan yani bu bir beklentiyle başlayan sürecin işte teknik kadro anlaşmazlığı artı transferlerle ilgili bir takım anlaşmazlıklar artı bir şey daha var. Üçüncü bir şey, yönetimden bazı isimlerin istememesi ve ya başkan eğer biz bir iki tane maç sendelersek daha ligin başında, yani bu tepkilerin önüne geçemeyiz. zaten bir tepki var. Dolayısıyla bak emin misin? Ama başkan gerçekten hep Aykut Kocaman'ı istiyordu. Yani o kafasındaki olan bir isimdi. İsmail Kartal, yani belki tabii ki aklının bir tarafında vardır. Ama genel olarak Montella ismini isteyenler oldu. Özellikle o başkan yardımcı şu anda Barış Göktürk. Zaten Barış Göktürk adaylığını açıkladığı süreçte Türkiye'de işte çalışmış yabancı hoca falan diye o profili bile çizmişti ve o günlerde hatırlarsanız Montella ismi gündeme gelmişti ama Montella da milli takımın başında nereye gelecek? Fenerbahçe'nin acil hemen gelip göreve başlayacak Samandıra'yı bilen, kulübün genlerini bilen, suyunu bilen, elektriğini bilen, hangi düğmeye basacağını bilen bir hoca profiline ihtiyacı vardı. Aykut Kocaman olmayınca kocaman bir dönüşle İsmail Kartal'a bu teklif edildi. O da zaten hayır diyecek bir durum yok. Boş sözleşmeye imza atmış. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Aykut Kocaman neden açıklanmıyor sorusu üstüne aslında dün günlerce konuştuk, tartıştık. Bir şekilde açıklanacağını düşünüyorduk. Gelen istihbaratlar o yöndeydi. Hocanın çalışmalar yaptığını biliyorduk. Herhalde Levent Üzümen bugün itibariyle neden açıklanmadığını anlamış olduk. Belli ki bazı anlaşmazlıklar varmış ve netice olarak İsmail Kartal'da karar kılındı. Sizi şaşırttı mı bu dönüş?
2: Tabii şaşırttı. Ben Fenerbahçeli yorumcuları dinliyorum bizde. Şenol Üstü Ömer, başta Zafer Düzün, artı Cem Pamiroğlu ve herkes Aykut Kocaman'dan bahsediyordu. Hatta Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın söylemlerinde böyle bir şey yok dediği anda da kimse inanmamıştı.
1: Çok özür diliyorum Vedat Muriç ekranda.
2: Evet.
1: Fenerbahçe Televizyonu'nun görüntüsü, kulüp yayıncısının ekranını sizinle paylaşıyoruz sevgili seyirciler. Vedat Muriç İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Fenerbahçe'nin yeni transferi, yeniden sarı lacivertli kulüp için forma giyecek. Daha önce de çok güzel izler bırakmıştı Fenerbahçe camiasında. Son derece de mutlu görünüyor Vedat. Kosova milli takımıyla da son dönemde iyi bir gelişim kaydettiler. Dünya Kupası yolunda bir final maçına da çıkmıştık playoff'ta. Oğuz Çetin de Vedat'ı karşılayanlar arasında. Gerçekten Fenerbahçe için önemli bir takviye. Bu görüntüler canlı olarak ekranda. Levent Üzemen'den İsmail Kartal sürecine dair görüşlerini bizimle paylaşmasını istemiştim ama çok kısa belki bir Vedat Muriç'e dönüş yapabiliriz. İsmail Kartal'ı konuşmak için Levent Üzemen epey zamanımız olacak. Heyecanlandırdı mı sizi Vedat Muriç'in Türkiye'ye dönmüş olması?
2: Yani sonuçta Mallorca'da küme düşmesine rağmen iyi bir sezon geçirdi. Çok. Mbappe'nin ardından gol kralı oldu ikinci sırada. Türkiye'de oynamış, Türk futbolunu iyi bilen, fizikli, ters ayaklı bir golcü, sol ayaklı biliyorsun. Fenerbahçe'de bir yıl oynadı yanılmıyorsam.
1: Doğru.
2: Transfer oldu 21 milyon euro Lazio'ya. Fatih Terim dönemindeki Lazio maçlarında Galatasaray'a karşı oynamıştı. İyi bir golcü, Türkiye Ligi'nde iş yapabilecek bir golcü. Bence Fenerbahçe, yani maliyet anlamında belki 21 milyon liraya sattı ama 13,5 milyon vererek ikinci Mbappe'nin arkasında gol kralı olan, yani ikinci sırada yer alan bir oyuncu transferi, camiayı biliyor. Samandıra'yı yakından tanıyor. Dolayısıyla hayırlı uğurlu olsun.
1: Hep böyle bir ligimizin forveti diye bir tanım vardır. Böyle kalıplı, kütleli, uzun boylu, güçlü santrfor tanımını insanlar Süper Lig'de çok özdeşleştirir. Katılıyor musunuz bu görüşe? Eğer katılıyorsanız Vedat, herhalde biçilmiş kaftan.
2: Tabii canım, yani katılıyorum ama bir gerçek var. Biliyorsun Dzeko da geldi oynadı. Ya o da biliyorsun çok ünlü bir golcüydü.
1: Çok.
2: Vedat Muriç'ten daha ünlü bir golcüydü. Sonuçta Bosna Hersek de hala oynuyor. Biliyorsun. Dünya Kupası'nda oynuyorlar. Şunu net söyleyeceğim. Bizden birisi yani Vedat Muriç. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer ki Kosova milli takımını seçseydi bugün Türk milli takımının Amerika'da ihtiyacını karşılayacak golcü olurdu.
1: Bir virgül koyduk, Erdem Akbaş'a gidelim.
3: Evet, evet Keremcan Bulat, Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç.

0: 3 an itibariyle Sabiha Gökçen sel havacılık terminaline çıkış yaptı ve kendisini bekleyen taraftarı selamladı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç. Mallorca'dan transfer etti Fenerbahçe Vedat Muriç'i. 3 yıllık bir kontrata imza atacak Vedat Muriç. Yarınki sağlık kontrolünün ardından 3 yıllık sözleşmeye imza atacağını ifade edelim. Vedat Muriç'in Fenerbahçe Mallorca ile Aziz Yıldırım seçim öncesi görüşmelere başlamıştı. Bu süreçte Vedat Muriç'e Premier Lig'den, La Liga'dan takımlar teklif yapmasına rağmen, seçim sürecinde bu tarz takımlardan teklif almasına rağmen Aziz Yıldırım'a verdiği sözü tuttu ve Fenerbahçe'ye geldi Vedat Muriç. Daha önce Fenerbahçe forması giymişti. 5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe 2017 yılında Vedat Muriç'i Rize Spor'dan kadrosuna katmış. Ardından da 21 milyon euroya Vedat Muriç Fenerbahçe'den ayrılmıştı. Sayın Ali Koç döneminde Vedat Muriç Fenerbahçe'den ayrılmıştı. Tabii bugün hareketli bir gün. İsmail Kartal açıklandı. Ardından Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç. Vedat Muriç Fenerbahçe için İstanbul'a iniş yaptı. Taraftarlarda da sıcak bir iletişim var Vedat Muriç'in. Zaten tanıdığı, bildiği bir coğrafyaya geldi Vedat. Türkçe konuşuyor. Kosova ile oynadığımız milli maçta Vedat Muriç rakibimizdi. Milli takımımız Dünya Kupası'na gitmeden önceki son rakibiydi. Milli takıma karşı sahadaydı. O gün Vedat Muriç ardından milli takımı bıraktığı bir süreç yaşadı ama Fenerbahçe'ye geldi Vedat Muriç. 3 yıllık kontratı imza atacak. Belirttiğim gibi Fenerbahçe'yi, bu coğrafyayı bilen bir oyuncu. Yeni golcüsü olarak Fenerbahçe'nin performans gösterecek. Kameraman arkadaşım Erdal Balcı da size görüntüleri aktarmaya çalıştı. Vedat Muriç yarınki sağlık kontrolünün ardından kendisini 3 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza atacak. Net olmasa da 15.5 milyon euro gibi bir rakamın Fenerbahçe'nin ödeyeceği ifade ediliyor Mallorca'ya. Vedat Muriç'in de 5.5 milyon euro gibi bir maaş alması bekleniyor Fenerbahçe'den. Kosovalı forvet tekrar yuvaya döndü. Fenerbahçe'nin seçim öncesi temas kurduğu oyuncu Aziz Yıldırım'la anlaşmıştı ve seçim öncesi verdiği sözü tuttu ve Fenerbahçe'ye geldi. Kameraman arkadaşım Erdal Balcı da size görüntüleri aktarmada yardımcı oldu. Ben sözü tekrar stüdyoya bırakıyorum.
1: Teşekkür ediyorum Erdem Akbaş'a. İsmail Kartal meselesine döneceğiz. Sarı lacivertli takımın yeni teknik direktörüyle ilgili Levent Üsemen'in görüşlerini az sonra alacağım ama madem Vedat Muriç'e döndü konu, çok kısa Murat Özbostan'a da yine dönmek istiyorum. Hayırlı olsun diyelim Fenerbahçe camiasına. Beğendiğimiz bir oyuncu, Levent Üsemen de ifade etti. Hakikaten içimizden biri, kalıbında dolduruyor. Ne beklemeli Fenerbahçe taraftarı Vedat'tan?
2: Bol gol mu bekleyecek yani? Tabii. Ne bekleyecek Fenerbahçelilerin en çok istediği
1: gol
2: şey?
1: Gol istiyor Fenerbahçe.
2: Evet, gol istiyor yani hasretini çektikleri şey buydu. Eğer Fenerbahçe'nin geçen sezon bir golcüsü olsaydı belki şu anda şampiyondu. Yani bakıldığında herkes onu konuşmadı mı sezon bittikten sonra devre arasından hangi kulüp iki tane oyuncusunu birden yollayıp golcüsünü yollayıp genç bir oyuncuya kalır diye. Bakıldığı zaman da geçen sezon senin dediğin gibi çok başarılıydı. Aslında devre arasında da gündeme geldi transferi ama bugüne kısmetmiş. Bence Fenerbahçe iyi bir transfer yaptı. İyi bir transferle başladı. Ama bir tane daha alacaklar. Yani o en çok da adı geçen Dortmund'daki oyuncu. Yani onunla ilgili süreç devam ediyor. Sonra Charlotte söylentileri oldu. Bu bayağı bir süreçte geçti ama ben bununla ilgili şunu söyleyebilirim. Yani kulübün ekonomik, yani şimdi yeni bir yönetim geldi ve işin bir ekonomik tarafı var, artı ödenmesi gereken rakamlar var. Mesela şu bilgiyi verebilirim, ayın sonuna kadar, yani bugünden itibaren Haziran'ın sonuna kadar ödenmesi, bir kalemde 35 milyon euroluk bir ödeme varmış. Yani 1 Temmuz'a kadar yapılması gereken, 1 Temmuz'dan Aralık'ın sonuna kadar 105 milyon euroluk bir ödeme varmış. Artı Aralık'la Mart arasında da yine 60-70 milyon euroluk bir ödeme daha varmış. Yani totale baktığımızda hani hep söyleniyordu ya seçimlerin öncesinde 200 milyon euro lazım diye. Evet, 200 milyon euro hiçbir transferi bir kenara bırakıldığında bir akış, para

0: Vedat Muriç üstüne ilk 11 planı da kurulabilecek bir oyuncu. Ama konuşulanlar Vedat'ın da üst seviyesinde bir santrfora Fenerbahçe'nin yönelebileceğini işaret ediyor. Sizce doğru planlama bu pozisyon için nasıl yapılmalı?
1: Şimdi Şorlot'tan bahsediyor. Şorlot da Vedat Muriç aynı tip oyuncu. İkisi de sol ayaklı. Dolayısıyla ikisi fizikli. Kafa toplarında etkili. Yani driplikleri birbirine benzer. Yaşları da birbirine benziyor herhalde. Yanılmıyorsam Şorlot da 30 yaşında veya 32 yaşında, bilemiyorum yani. Vedat Muriç 32 yaşında.
0: 95'li 30 yaşında 31 olacak.
1: Tamam, yakın birbirine yani, evet, çok değil. Aynı tip oyuncular. Bence Aziz Bey daha farklı bir santrfor isteyecekler. Aynı tip o santrforu niye alsın Vedat'ı aldıktan sonra? Bu tür oyuncuların hem duran toplarda etkinliği fazladır, hem de kenardan yapılacak ortalarda etkinliği fazladır. Bugün Mallorca'da attığı gollerde zaman zaman izledim. Böyle bir oyuncu. Kendine iyi bakan, iyi bir profesyonel. Bir kulübün eğer küme düşen bir kulübün eğer bir golcüsü bu kadar gol atıp da Mbappe gibi bir oyuncunun arkasından ikinci sırada yerleşiyorsa, yer alıyorsa, bu onun ne kadar güçlü bir golcü olduğunu gösterir. Fenerbahçe hem camiayı bilen, hem Türkiye'yi tanıtan, hem de bir teknik direktörün, yerli bir teknik direktörün anlatacaklarını anlayabilecek bir Türkçe'ye sahip olması. Dedim ya sana, mesela Kosova Milli Takımı Türk vatandaşı ama Kosova Milli Takımı seçtiği için Türk vatandaşı olarak oynayamıyor Türkiye'de. Yani alamadık galiba Milli Takımı. Evet. Oynuyor mu? Yerli olarak oynuyor burada. Ama şunu net söyleyeceğim sana. Türk Milli Takımı'nda keşke oynasa da, bugün Türk Milli Takımı böyle bir santrafor ihtiyacı var. Bu Dünya Kupası'nda inanılmaz bir katkısı olurdu. Özellikle Avustralya maçında katkısı olurdu. Bence Aziz Başkan doğru bir karar vermiş. Şimdi teknik direktör olayına geçersek, ya Aziz Bey'i tanımıyormuş gibi insanlar bakıyor ve şaşkın gözlerle bakıyorlar. 20 sene Fenerbahçe'de yönetmiş, başkanlık yapmış, efsane olmuş bir başkan. Bir sözü var ya, ben Fenerbahçe'nin kendisiyim, ben liderim dedi ya.
0: Bir düzeltme yapmam lazım. Yerli statüsünde olmayacak.
1: Olmayacak. Bak, olmayacak.
0: Kimliği var. Bu söylediğiniz doğru.
1: Evet.
0: Ama Türk statüsünde sahaya çıkabilmesi için A milli futbol takımında oynama uygunluğuna sahip olması gerekiyor.
1: Onu biliyorum ben. Evet, evet. Doğru biliyormuşum yani. Evet doğru. Oynamayacak. Dolayısıyla yabancı transfer yapmış oluyor. Yabancı oyuncu transferi yapıyor. Şimdi Aziz Bey 20 yılda da böyleydi. Hep liderdi, hep karışır, her şeyi yönetir. Transferleri hep Aziz Bey yaptı. Van Persie'lerden tut bir sürü oyuncuya kadar. Yani ben bildim bileli o transferleri kimseye bırakmaz. Yani Aykut Hoca'nın Murat'ı çizdiği portrede transferlere karşı çıkmasından dolayı bir ayrılık yaşandı.
2: De fikir tartışması.
1: Fikir tamam. Kayıtı da istemediği söyleniyor.
2: Yok, o
1: yardımcı olarak.
2: Hocam Levent abi, ben o konuyu çok araştırdım. Şimdi şöyle bir bilgi geldi bana. Şöyle bir bilgiye ulaştım. Kayıt bir kere İstanbul'a gelmiş. Anlaşmış. Kayıt'a hocanın Aykut Kocaman'la çalışacağı söylenmiş zaten. Tamam demiş, gitmiş. Sonra
1: ama Aykut bugün Kocaman Kayıt'la çalışacağını söylemiş mi? Şimdi ben şimdi Fenerbahçe sen aldın. Ben de bugün Fenerbahçeli futbolcular oynamışlardan ya,
2: benim duyduğum bu konudaki haber şöyle. Evet. Yani Kayıt İstanbul'a geliyor.
1: Evet.
2: Anlaşıyorlar, konuşuyorlar.
1: Aykut
2: da hoca, Oğuz aynı şekilde, tamam. Oğuz Çetin çalışıyor. Tamam diyor. Aykut Hoca da tamam diyor.
1: Tamam.
2: Daha sonra bugün o da
1: zaten
2: İsmail
1: Aykut
2: Kartal'ın
1: Hoca Kayıt'ın hocalığını yaptı.
2: İsmail Kartal'ı dün öğreniyor da.
1: Aykut Kocaman Kayıt'ın hocalığını yaptı.
2: Evet.
1: Bunda bir sorun yok. Süper Kupa finali Erzurum'da bir yerde, Fatih'in bir yerde vardı. Yani istemeyebilir, bu doğru transferleri. Burada başka sorunlardan bir tanesi daha var. Yani Aziz Bey'in çok fazla Samandıra'ya hakim olmak istemesidir. Geçmişte bunları da yapmıştır başkan. Bazen bazı teknik direktörler tarafından istenmemiştir. Ama o sever. Yani yapısı budur. Aziz Bey her şeyin kendi kontrolünde olmasını ister. 20 senede biz Aziz Bey'den bunu öğrendik. Her şeyi kontrol eder. Ya transferleri de kontrol eder. Gerekirse futbolcularla birebir de konuşur. Yerli oyuncular anlatıyorlar hikayelere baktığın zaman. Çağırıp nasıl konuştuklarını. Bu yapısı o. Lider kimliği bunu gerektiriyor. Ama beni şaşırtan konu şu. Anlatayım. Şimdi kariyer olarak Aykut Kocaman İsmail Kartal'ın çok önünde. Şampiyonluğu var. Avrupa'da yarı finali var. finali elinden

0: alındı. 65-64'de oynamış. Başarılı olmuş bir teknik direktör var Fenerbahçe'de. Yani o hakem Gökhan Gönül'e yapılan penaltıyı verseydi bugün Fenerbahçe Chelsea ile final oynayacaktı. Benfica oynamayacaktı. Benfica maçında yapılan da. Jesus'tu Benfica'nın hocası hatırlarsan.
1: Doğru.
0: Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Herkes mesela şöyle bir geriye dönsün baksın. Aziz Bey ile Ali Bey ikinci kez o seçime yarışına girdiklerinde ne dedi Ali Bey? Ne dedi Aziz Bey? Ben dedi Mourinho ile anlaştım dedi.
2: Evet.
0: Sen de git anlaş dedi mesela.
2: Anlaştı o da.
0: Bir dakika, anlaştı. Peki o zaman Fenerbahçe'nin teknik direktörü kimdi?
1: İsmail Kartal.
0: Peki niye demedi o zaman 99 puanını yapmış ola devam et diye? Niye demedi yani o gün İsmail Kartal'la çalışmayı düşünmeyen, seçimi kazandığında Mourinho'yu getireceğini söyleyen bir Az Yıldırım vardı. Aynı 99 puanla dediğin 99 golle değil mi? Ve bitiren bir hocayla yola devam etmedi Ali Koç. Birincisinde aldığı altlardan ikinci yaptığı İsmail Kartal ne dedi? Ben A plus teknik direktör çalışacağım dedi. Jorge Jesus'u getirdi. Sonra tekrar seçim yarışına girdiğinde İsmail Kartal ki ikinci olduğu dönemde, takım ikinci yaptığı dönemde ve Galatasaray'ı evinde 10 kişiyle yendi Ranspark'ta, Kadıköy'de berabere kaldığı dönemde Aziz Bey devam et demedi başarılı diye. Yani sen... Şey de devam etmedi. Ben ona şaşırıyorum. Bence başka anlaşılamadı. Şu gerçek var. Aykut Kocaman Aziz Bey'in şartlarını kabul etmedi kardeşim. Etmeyince bu ayrılık yaşandı. Çünkü Aykut Kocaman da kendine göre bir duruşu olan teknik direktör. Bazıları konusunda evet demedi. Dedirtemediği için evet deseydi ben Samandıra'ya gelirim. Gerekirse orada da kalırım. Otururum dediğini kabul etseydi Aykut Kocaman. Transferleri sen yap başkan deseydi. Zaman zaman takıma da müdahale eder. Eder. Nacar değil miydi? Mustafa Nacar ödül almadı mı telefonla senin döneminde? Kulübeye telefon ediyor yukarıdan biliyorsun. Haber yaptı. Kim ediyor telefonu İsmail Kartal'a? Aziz Bey telefon ediyor. Haber ödülü aldı çocuk. Bununla ilgili Aziz Bey müdahale eder kardeşim. Soyunma odasına da girer. Futbolcuya da müdahale eder. Lider kimliği böyle Aziz Bey'in. Tanımıyormuş gibi davranmanın anlamı yok ya. Herkes diyor bunu yapmış etme. Ali Bey buydu. Aykut Kocaman da bunu biliyor. Ama öyle şartlar belki daha ağır olduğu için ise talepleri Aziz Bey'in. Dolayısıyla Aykut Kocaman da bu arada bir fikir çatışması oldu. O da kendi tavrını koydu. O zaman dedi ki Aykut Kocaman çalışmıyorum arayın İsmail dedi. Kendi aradı konuştu. Sizin oldu. Benim tarzıma geldi de İsmail. İsmail Kartal dördüncü kez geliyor ya.
2: Gelemez mi dördüncü?
0: Abi başarılı olan bir teknik direktörü gönderip Mourinho'yu getirir misin ya? Mourinho'da da ikinci oldun. İsmail Kartal seni alttan alıp ikinci yapmış gönderdin. Jesus'ta da ikinci oldun. Mourinho'yu gönderdin. Tedesco'yu getirdin ikinci oldun.
2: Hayır karar bu hatalı mı bu karar diyorsun?
0: Hayır abi. Anlatamadım. Bu Aykut Kocaman'la çalışmayı planlayan kariyer olarak Aykut Kocaman zaten İsmail Kartal'ın çok önünde. Bunu kimse tartışamaz.
2: Canım, zaten hayır.
0: Tamam ama
2: kendisi işte, kongre boyunca zaten Aykut Kocaman hatta bir taraftarla Edirne'de Çoğlu da diyaloğa girdi. Ya niye dedi? Niye istemiyorsun? Anlat dedi bana ya. Niye istemiyorsun dedi? Ya bırak dedi bunun böyle şeyleri ya. Bu Fenerbahçe'nin gol kralı, şampiyon yapmış. Bak özellikle 3 Temmuz şeyini çok kullandı. Yani
0: evet,
2: oradaki duruşu dedi, camiaya sahip çıktı ve o krizi yönetti dedi mesela.
0: Seçimde de Aykut Kocaman seçim brokuru gibi çalıştı şeye. Bunu inkar edebilir miyiz Aziz Bey? Altı konuşmaları var. Konuşmaktan çekindi Aykut
2: Kocaman. Bir şey olmuş
0: Kocaman.
2: Abi o zaman bir şey olmuş
0: İşte bak
2: yani.
0: Bir şey söylüyorum bak. Kardeşim bir şey var. Ben bir tartışırsın bir yerde Aziz Bey kendi bazı isteklerini kabul ettiremezse karşı tarafa. Liderlik kimliği gereği, güç gereği anlatabiliyor muyum? 20 senelik başkanlığın verdiği güç gereği, efsane başkanı göre çalışmam. İsmail Kartal şöyle demiş, koşulsuz imza atıyorum.
2: E tamam öyle diyecek zaten.
0: Bak araya dedi konuşmada, benim de bir iki oyuncum var dedi bak. Bir iki oyuncum var dedi, alırsa. Ya bir dönem biliyorsun.
2: İsim verdim dedi. Bir dönem.
0: Tamam bir dönem bir oyuncu istedi Fenerbahçe alma diye şampiyonluğu kaçırdı deniyor. Aziz Bey almadığı için. İsmail Kartal istediği halde. Ya bu Fenerbahçe tarihinde bunların hepsi Ben de yıl yıl

0: Bunun yazılı.
1: Bunları bir kenara koymak lazım. Ben de gelirken konuşabildiğim için biraz göz attım bunlara. Ama Aziz Bey böyle. Bak, Mustafa Denizli döneminde bir gün gidiyorlar Samandıra'ya. Fenerbahçe maçı kazanıyor. Hocam uğurlu geldik diyor. Haftaya da geliyoruz diyor. Gelmeyeceksiniz diyor. Kapıyı kapatır Mustafa Denizli diyor. Mustafa Denizli de yollar böyle ayrıldı. Çünkü Aziz Bey'in dediklerini yapmadığı için. Aziz Bey böyledir ya. Karışır her şeye. Liderlik kimliği onun çok farklı. Hakikaten çok farklı bir insan. Ben bunu yıllarca gördüm. Görmedim medyadaki insanlar. Karışacaktır. Bak can çıkar huy çıkmaz. Değil mi? Mezarlıktan geri dönen ve gönlümü reddeden tek şey liderlik kitabında yazar karaktermiş. Değiştiremezsiniz. Aziz Bey soyunma odasına da girer. Gerekirse yanlış varsa takıma da karışır.
2: Sandalyeye atıp
1: Samandıra'da gider oturur. O da yapar oturur abi. Bu böyle. Ya bugün bunları mı giymiş falan. Ben bunu anlamıyorum ya.
3: Ya şok olacak bir durum
1: yok. Aziz Bey uzaydan mı geldi? Affedersiniz 20 yıl bu ülkenin futbolu içerisinde yer almış bir insan. Bu ülkenin en çok kulüplerin para kazandığı dönemde yayıncı kuruluştan onun için çaba sarf eden insanlardan bir tanesi Göksel Gümüştağ'la beraber. Ama onun başına Aziz Bey de geliyor. Bunları doğru tartışmak lazım. Benim görüşüm şu. Aykut Kocaman'la çalıştı. Çok yakınlık var. Onun gönlü de Aykut Kocaman istiyordu. Ama bazen şartlar el vermediği sürece o da kimse geri adım atmayacak. Aykut Kocaman da geri adım atmayıp diyor ki kaydı çağırmışlar diyor. Senin Aykut Kocaman çalışacağını söylüyor. Kabul demiş. Aykut Kocaman kabul etmediği söyleniyor. Benim de duyduğumu söylüyorum.
3: Benim duyduğum da Aykut Hoca'nın kabul etmediği.
1: Kabul etmediği şekilde söylüyorum. Etmez. Bak ben kendi doğruları var. Aykut Hoca'nın kendi doğruları var. Bu doğrular nedir onun adı? Çarpıştı. Sonunda İsmail'i arayın dedi.
2: Niye ya kabul kardeşim, ki?
1: İsmail Kartal'la devam etmek doğrudur demek varken Mourinho'yu getir demek ne demek? Yeni bir hoca olarak getirebilirsin. Ya bu iki kez böyle geliyor bak. Sayın Ali Koç çıktı dedik divan kurulunda. Hiç kimse bilmiyorduk. Hocaya açıklanacaktı. Kimi açıklayacağını biliyorlardı biliyor musun? Montella'yı. Adana Demirspor'dan ayrılmıştı. Montella'ydı. Milli takımı da başlamamıştı. Bir anda İsmail Kartal dedi. Herkes şoka geçti. O dönemi anlatan insanlar var. Montella yot gibi açıkta kaldı. Milli takıma gitti. Milli takımda başarılı oldu falan. İsmail Kartal öyle geldi bir anlık. Risk alamadı Ali Bey o gün. Yabancı hocadan sonra alamadı. Ne oldu? Ligi Galatasaray'ın arkasında ikinci bitirdi. Rekor bir gol sayısına ulaştı. Değil mi?
2: Ulaştı ama ben orada mesela Aziz Bey'in bir cümlesini hatırlıyorum. 99 puan olacağına 60 puan oldu. Şampiyon olsaydı dedi.
1: Bak şimdi bak, açılıyorsun. Yani... Açılıyorsun.
2: Hatırladım.
1: Şimdi söyleyeyim. Birazcık bak açtıkça değiştikçe açılıyorsun. Bilgileri tazeliyorsun. Ya ben ne dediğini görüyorum. O gün ona sahip çıkmayan. O gün Mourinho'yu düşünen. başkan. Bugün niye Conte'yi mesela düşünmüyor veya başka bir yabancı
2: pahalı
1: düşünmüyor?
2: Pahalı nasıl düşünsün ya?
1: Bir dakika. Düşünme pahalı mı? Şimdi bu her şey bir şey söyleyeyim mi? Bütün yetkileri konuştuğu zaman en büyük yetkiler şeyde Oğuz Çetin'e vermiş. Bak ne olursa verirse versin orada tek patron var.
2: Ben Aykut olmayınca
1: tek patron
2: mesela
1: var abi.
2: Levent abi ben Aykut Kocaman olmayınca Oğuz Çetin de olmayacağını düşündüm. Zaten beraber hareket etmişler 1,5-2 aydır. O da bir tuhafıma gitti yani. Bak, niye
1: 20
2: şimdi
1: yıldır
2: oldu?
1: Aziz Yıldırım'ı tanıyan bir gazeteci olarak söylüyorum. Dışarıdan şununla bununla falan. Aziz Yıldırım böyle bir adam. Aziz Yıldırım her şeye hakimdir he. Statta kuş uçamaz Aziz Yıldırım istemezse.
2: Evet.
1: Bak ben bu kadar net söylüyorum sana. Her yere hakimdir Aziz Yıldırım. Öyle tek başına adamları bırakmaz. Samandıra'ya da hakim olur. Soyunma odasına da hakim olur. Yönetim kuruluna hakim olur. Tanımıyormuş gibi insanları davranmanın anlamı yok.
3: Ya kulübün yani, yayın organlarına, televizyonuna kadar hakim.
1: Hepsine karışır. Bak sana söylüyorum.
3: Herkesi de tanır.
1: Herkes de tanır. Kulübün medyayı da bilir. Medyanın da kimden? Herkesin de eski medyacılar şimdi yok çoğu ama onların hepsinin ciğerine kadar herkesi yakından tanır. Tamam mı? Dolayısıyla şu benim özetle söylediğim şu. Çatıştılar, uyuşamadılar. Bir anda Aziz Bey kararını verdi. Devam etmiyorum, çalışmıyorum seninle dedi. İsmail Kartal'ı aradılar. Hoca da şartlarınızı kabul edin dedi. Attı abi. Dördüncü kez geliyor. Bundan daha güçlü bir şey olur mu? Fenerbahçe'nin hocası olmak. Bu fırsatı kaçırır mı İsmail Kartal? Allah her türlü şartı kabul eder. Bu kadar ne söylüyorum.
3: Yani özetle Levent Düzemen diyor ki Aziz

0: Yıldırım teknik direktörü ve onun birçok imkanını aslında teslim alacaktı. Aykut Hoca teslim olmadı. İsmail Kartal oldu. Olay bu.
1: Şimdi tam İsmail Kartal zaten bir programın başında şu cümle, kendisi ne dedi? Kendisi söyledi. Beni aradı dedi. Ya yani dün aramış.
0: Evet.
1: Bugün de Fenerbahçe'nin hocası oldu. Yani ne dedim? Sarı lacivert kravatını takmış, elbisesini giymiş, gel demişler. Tamam. O da Fenerbahçe'ye bir hizmet adamı değil mi? Her zaman zaten söylüyor. Beni çağırdıkları zaman
2: tamam.
1: Şartsız, koşulsuz.
2: Egosu yok.
1: Evet, gelirim
2: egosu
1: diyor.
2: Egosu yok, gelmiş. Tamam. Ama ya bu kadar. O şartlar burada, orada. O bak, şartlar bak, diye. O burada, şartlar acı kızıldırmış
1: şartları. Burada bence şu an kamuoyuna, yani özellikle Fenerbahçe camiasına belki de bir açıklama yapma gereği de olması lazım. Yani niye olmadı? Bak şimdi konuşuluyor. Biz birçok şeyi konuşabiliriz. Birçok şeyi duyuyoruz, okuyoruz, dinliyoruz, bakıyoruz. Mesela ben bir şey buraya gelmeden yine okudum. Dün ya da önceki gün şey arıyor Aykut Kocaman Oğuz Çetin'i. Ya bazı meseleler var, bunları konuşmamız lazım diyor. Nasıl yaparız diyor. Yanıt alamıyor. Bir daha mesaj atıyor, bir daha yanıt alamıyor. Ya orada bir hal kopuyor. Diyalog kopuyor, ilişki kopuyor.
2: Bu Aykut Koca Oğuz Çetin içine geçerli. Oğuz Çetin kaç yıl sonra Fenerbahçe'de bir göreve geldi? Mustafa Denizli'nin yardımcılığından sonra geldi mi?
0: Bugün baktım. Evet. Şimdi unuttum.
2: Yaklaşık 20 olarak 20 küsur sene vardı.
0: Evet, evet.
2: Pardon, kim hayır der buna ya?
0: Söyleyeceğim şimdi.
2: Oğuz Çetin 63 mu onun 63 yaşında.
1: Bugünkü açıklamasında tamam, ben 2 yani. Aydır 7-24 çalışıyorum tamam, diyor abi.
2: Ben de diyorum ki sana. Ya kardeşim Fenerbahçe'de herkes çalışmak için can atar, eski oyuncular da dahil.
1: Tamam, ben de diyorum
2: görevden
1: ki.
2: Görevden kaçmak.
0: 2003'te çalışmış en son. O kısa teknik direktörlük döneminde.
2: Yani, 23 sene.
1: Ben de diyorum ki 7-24 çalışırken herhalde o çalışmaların içerisinde Aykut Kocaman da vardı. Onu da sordular
2: tamam,
1: herhalde.
2: Tamam, zaten planlama böyleydi.
1: Tamam.
2: Anlatılanlar böyleydi.
1: Tamam, evet.
2: Yani bugün ben şuna şaşırıyorum ya. Ya bizde Aykut Kocaman'ın, Oğuz Çetin'in arkadaşları ne duyuyorum yaparken bunları biliyorlar. Bu hazırlıkların hepsine hakim onlar. Kimden hangi yardımcılarla çalışacağı konusunda. Anlatabiliyor muyum? Birden kayıt çıktı. Bak kayıt da doğru bir tespit. Neden biliyor musunuz? Aziz Bey'i bu konuda kutlamak gerekir. Bu takımda çok yabancı oyuncu var. İsmail Kartal'ın yabancı dili yok. Bildiğim kadarıyla yok. Bir hata yapmayalım ama bu iletişim konusunda kayıt. Bu hocaya yardımcı olacak, onlarla antrenman yapacak, hala futbolcu kimliğini koruyan, masterlarda oynayan, top oynayan ve kendisini bir şekilde geliştiren, bir sürü şeyle geçmiş değil mi? Sınavlardan ne diyorlar ona?
0: Tarihinde en çalışkan futbolculardan biri.
2: Ben söyleyeyim sana, Fenerbahçe'de bıraktığı izleri asla unutamazsın.
0: Kesinlikle.
2: Çalışkanlığını ama onun getirilmesinin doğru. Nasıl ben diyorsam, Okan Hoca kendi isteğiyle Okan Buruk teklif yapmıştı futbolu bırakmadan evvel. Mertens'e gel yardımcı olmuştur. Bugün nasıl Galatasaray Okan Hoca'nın talebiyle Mertens'i Galatasaray'a getirmeye çalışıyorsa ittifaklar, ne kadar doğru bir hamle ise kaytın da getirmesi doğru bir hamle.
1: Tamam, niye Aykut Hoca bunu reddetsin
2: ki? Ama istemeyebilir abi. Her teknik direktör istemeyebilir. Bunu Fatih Terim'e de getiremezsin.
1: Şey
2: Mustafa Denizli'ye de getiremezsin. Şenol Güneş'e de getiremezsin. Yani bunlar gövdeli teknik direktörler.
1: İyi de yani ben de diyorum ki adam İstanbul'a gelmiş, oturmuş, konuşmuşlar. Yani bir diyalog geçmiş.
2: Aykut Hoca ile geçmiş mi?
1: Bir fiziksel olarak
2: ben onu söylüyorum sana bak. Yani, o da duyuyor. Ben de işte diyorum ya.
1: Tamam. Hatta o şeyi İsmail Kartal da dün öğreniyor yani.
2: Ya İsmail Kartal da bu arka, bu benim bahsettiğim insanların arkadaşı. Aykut Kocaman da arkadaşı, takım arkadaşları, beraberler hareket etmişler.
1: Tamam da Levent
2: asla abi geldi diye
1: ben
2: değil
1: ama. Ben şimdi seni çağırdım İstanbul'a, ülkenden geldin. Biz burada yeni bir şey kuruyoruz. Sen de bu camian önemli bir ismiydin. Çok sevildin, çok hırslıydın. Şampiyonluk yaşadın. Biz de senin bu ekibin içinde yer almanı istiyoruz. Bak Oğuz Bey burada. Hocan da Aykut Kocaman. Aa öyle mi? Tamam ben bu ekiple çalışırım dedim. Anlaştık. Neyse bir şey de imzaladık. Ben geri döndüm. Sonra aradan günler geçti. İsmail Kartal oldu hoca. Şimdi bu tuhaf olmaz mı yani?
2: Tamam işte hani Allah Allah.
1: Bu benim
0: Allah. Hayır, tuhaf olan birçok şey var
2: bak
0: zaten.
2: Bak bir şey söyleyeyim, İsmail Kartal olmasaydı yani. İsmail Kartal piyasada olmasaydı. Böyle evet. Teknik direktör Aykut Kocaman bu istekleri kabul etmedi, kim olurdu hocası? Belki Volkan Demirel olurdu.
1: Volkan Demirel açıklama yaptı zaten, ben altında çalışan tek insan Aykut Kocaman olur dedi.
2: Ben söylüyorum belki olabilir diyor söylüyorum. Başkanın çizdiği fotoğrafa baktığı zaman Fenerbahçe'yi bilen yerli değil mi? Zamanı yok.
0: Evet.
2: 22'se maç oynayacaklar. Çekildi kurası belli. Şunu söylüyorum. Kabul etme şartlar. Burada Aziz Bey geri adım atmadı. Atmaz.
1: Ya başkan atmaz. Canım atmayabilir yani.
2: Allah Allah. Başkan antrenörler de atmadı.
1: Başkan ne derse olur canım.
2: Ya Zico da atmadı.
1: Evet.
2: Allah'ını seversen bununla ilgili ne anılar var ya.
1: Alex de atmadı.
2: Adamlar anlatsalar yer yerinden oynar ya. Yer yerinden oynar. Şaka gibi değil bu ya. Vallahi ciddi söylüyorum. Ben biliyorum anlattıklarında. Aziz Bey böyle bir adam. Aziz Bey güçlü bir lider. O liderlikten asla adım atmaz. Yaşına başına bakma. Şeyi zekası yerinde.
1: Sonuçta
2: yerinde.
1: Bir karar tamam. Alınmış bu Fenerbahçe. Şey, hayırlı, tamam olsun.
2: Hayırlı olsun. Çünkü ben her zaman söylüyorum. Zaman ben söylüyorum. Bunu. Yani Aziz Bey öyle diyor. Çarpar kapıyı içeri girer abi soyunma odasına. Pardon ya. Devre arası da girer. Maçtan sonra da girer. Bunu teknik direktörler istemeyebilir. Bazı teknik direktörler istemediler. Yabancısı Aziz Bey bu.
0: Yani söz konusu Aziz Yıldırım'sa isteğe bağlı
2: orada
0: değil.
2: Orada tek işler. Patron var. Aziz Yıldırım. Kimse patron olamaz. Hiç kimse olamaz. Bak ne diyorum ya. Çok basit bir şey söyledim. Aziz Bey istemezse stadın üstten kuş uçmaz. Bu kadar basit. Aziz Bey'e sormadan da kimse iş yapamaz.
0: Peki İsmail Allah Kartal Allah. Fenerbahçe'ye özlenen şampiyonluğu getirebilir mi? Murat yani, Özbostan.
1: Yani daha önce getirememiş bu sefer. Getirebilir yani. Niye getirmeyecek diye bir şey yok. Yani
0: mevcut
1: burada
0: kadroya baktığınızda hocanın oyun anlayışına yatkın bir ekip görüyor
1: bugün
0: musunuz?
1: Bugün dedi zaten ben dedi geçmişte nasıl oynatıyorsam PSV, Paris Saint Germain, Real Madrid ya bu takımlar nasıl oynuyorsa Fenerbahçe'de yine böyle oynayacak dedi. Benim zamanımda böyle oynuyordu dedi.
0: Bu kadroyla mı? Çünkü o kadroyla son çalıştığı 99 puanlı kadroyla bu kadro arasında pek çok açıdan çok ciddi farklılıklar var. Mesela o kadronun santrforu Dzeko'ydu.
1: Evet.
0: Sakin topla oynamayı bilen birisi. Vedat da sakin bir oyuncu ama Dzeko daha farklı bir profil. Esas sol kanatta Tadiç diye bir oyuncusu vardı Fenerbahçe'nin.
1: Evet.
0: Sağ kanatta kariyer sezonunu geçiren İrfan Can Kahveci vardı. Bunlar hep topla sakin oyuncular, skorer oyuncular. Sol bek Ferdi'ydi. Herhalde izlediğimiz en oyunun gidişatını, tempoyu belirleyen beklerden biri. Orada bir Tadiç Ferdi uyumu vardı.
1: Yani sen diyorsun ki Kerem bu kadroyla bu iş olmaz mı diyorsun?
0: Bu kadro yani İsmail Kartal o kadroya oynattığı oyunu bu kadroya imkanı yok oynatamaz diyorum.
1: Takviye yapacaklar işte.
0: İşte takviyeleri
2: görmek. Bak mesela Carlos'u dedi Ali Bey ne dedi pardon Aziz Bey? Carlos iyi bir sezon geçirdi defans olarak dedi.
0: Evet.
2: Bakacağız kendisine.
0: Yani bu kadroyla mesela o kadro arasında fark var. Ben kadronun Aykut Hoca'nın mantalitesine daha yakın olduğunu düşünüyorum. Daha uygun olduğunu düşünüyorum. Ama öyle bir takviyeler yapılır, o kadar doğru isimler alınır ki hoca belki muhteşem
1: tamam,
0: bir futbol oynayacak.
1: Tamam, hoca da zaten bir iki isim verdim diyor. Başka isimler var
0: ya
1: demek
0: bu
1: ki.
0: Bu mevcut kadro çok
1: bilgi
0: farklı bir kadro
1: kendisine.
0: O ekipten.
2: Şimdi bir şey soracağım sana, ikinize de. Orada kayıtta tam olarak cümlesi mi? Ali Koç başkanken ne dedi? Size öyle bir takım yapacağım ki dedi. Değil mi?
0: Şampiyonluk evet. Sözü vermeye gerek kalmayacak. Siz
2: gerek kalmayacak dedi.
1: Tamam.
2: Şampiyonluk sözünü kim verdi Fenerbahçe'de? Aziz Bey verdi. Ben yapacağım dedi ya. Ya evet. Kardeşim Mustafa Denizli şampiyon yaptı. Dedi ki Mustafa Denizli ben şampiyon yaptım. Yaptı. Ben yaptım dedi.
1: Tamam.
2: Bugün de sözünü ben verdim diyor.
1: Söz vermiyor.
2: Ben
1: şampiyonuz diyor abi. Arada tamam, fark var
2: bir
1: abi.
2: Bir dakika. Tamam ben de onu sana söylüyorum. Yani. Bunu konuşan lider kim? Aziz Bey. Şimdi Ali Bey böyle demedi ki şampiyonuz diye. Size söz veriyorum dedi yani.
1: Evet.
2: Şampiyonu bile düşünmeyeceksiniz dedi mi?
0: Söz vermeme gerek yok.
2: Söz vermeme gerek yok diye öyle bir kadro yapıyorum dedi. Bundan sadece takımı çalıştırır abi.
0: Yani. Öyle Aziz bir kadro da değildi bu arada.
2: Ben sana söyleyeyim. Yani. Aziz Bey takımın gerçek teknik direktörü, sportif direktörü, başkan Aziz Yıldırım'dır. Bunu böyle.
1: Teknik direktörü benim dedi zaten.
2: Tamam bitti
1: bunu
2: o zaman.
1: Açık açık
2: bitti
1: söyledi
2: o zaman.
1: Yani.
2: Aykut Kocaman kabul etmediği için bazı şartları.
1: Tamam.
2: Anlaşma abi. Olmadı. İsmail Kartal kabul ettiği için dördüncü kez burada.
0: Vedat.
1: Ha şöyle bir şey de var. Yani İsmail Kartal açıklaması çok da öyle olumsuz bir yankı yaratmadı Fenerbahçe'de. Bunu da söyleyeyim yani.
0: Olumsuz değil. Bence taraftarın daha büyük bir bölümü İsmail Kartal'dan yanaydı.
1: Evet.
2: Böyle. Neden Aykut Kocaman'ı oynattığı futboldan mutlu olmadıkları için eleştiriyorlar?
0: Aykut Hoca da Levent Hüseyin biraz böyle hak ettiğinden fazla eleştirilmiş ve itibar ya. Suikastine uğramış olabilir.
2: Aynı görüşteyim kardeşim. 65'te 64 maç oynayan bir adamı neyine eleştiriyorsunuz futbol bilgisi olarak ya? Oralara nedir onu? Yürüyerek mi geldi Fenerbahçe takımı?
0: Hayır.
2: Çok önemli iki tane oyuncusu cezalıydı. Benfica maçında oynamadı bildiğim kadarıyla. İsimleri aklımda değil. Biri Mehmet Topal'dı galiba yanılmıyorsam. Yani bunlar oynamadı. Adam aldı Fransa'yken Yani canını okudu orada ya maçın ya. Söyledi mi? Gökhan'a yapıl suratına vurdu. Gökhan beyin sarsısı geçirdi. Gözü morardı.

0: adamın. Penaltıyı vermedi. Var mı yok o zaman. Finali Türkiye'de Galatasaray'ın ikinci kez final oynayan takım Fenerbahçe olacaktı.
1: Evet.
0: Aykut Kocaman'la beraber. Niye bunları görmeden? Birileri bir kuyuya biri taş atıyor. 99 akıllı çıkaramıyor abi, deli atıyor. Aykut Kocaman'ı neyini beğenmiyorsun? Sizin sokak sorularına baktım, cevaplarına. Uh-huh. Ya onlar Aykut Kocaman'ı ne kadar izlemişler ya? Ne kadar izlemişler? Aykut Kocaman futbolcu döneminde çok çabuk, çok yaratıcı, bir sonraki hamleyi herkesten önce düşünen bir oyuncuydu ya. Ben izledim yakından kendisini. Oyun zekası olan bir insan. Ama bazen top kaleye girmeyebilir. Girmedi. Yani olabilir bu işler. Ben İsmail Kartal'la da Fenerbahçe'nin iyi oynadığını düşünüyorum. Keşke şartlar...
1: İyi oynadı. O sezon çok iyiydi.
0: Bak, keşke şartlar el verseydi, ikisi beraber çalışırsaydı. Bak ben sana bir şey söylüyorum. Kayta mayta gerek yoktu o zaman. Çalışırsaydı. Kaytı da ekstra alabilirler. Hadi var diyelim olsun. Keşke. Ama ben bununla şaşırıyorum. Aykut Kocaman'a %100 katılıyorum. İtibar suikastı yapıyorlar. Onun teknik direktörlüğünü, sessizliğini ne donladı? İtibar suikastıyla dindirmeye çalışıyorlar.
1: Bir araya gideceğiz sevgili seyirciler. Transfer raporu az sonra kaldığı yerden devam edecek. Bir yere ayrılmayın.

0: eğerin yanıma düşerse.
1: Sporun radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Aspor Radyo canlı yayın.
1: Cihan Kamer ve futbol direktörlüğü görevine getiren Oğuz Çetin'in de yine söylemleri söz konusu oldu. Bazı önemli değerlendirmeler var. Bunları ekrana getirelim istiyorum sonrasında. Belki Oğuz Çetin'in futbol yapılanmasındaki rolü ve kadroya yapılabilecek takviyeleri, öncelikleri kısa bir değerlendiririz. Ardından Galatasaray'la devam ederiz.
2: Tekrar yuvaya dönmek, tekrar Fenerbahçe'de görev almak yani beni çok mutlu etti. Dün beni Sayın Başkanımızın beni arayarak oğlum İsmail nasılsın demesi bile çok duygulandığım o ara. Çünkü bizim Sayın Başkanımızla geçmişten bu yana çok özel ilişkilerimiz var, anılarımız var. Başkanımın beni araması, sesini duymam beni çok gururlandırdı, çok duygulandım o anda. Tabii ki duygular bir yere kadar, bir yerden sonra gerçeklerle yüzleşmek zorundayız. Bu gerçeklerle de birlikte nedir? İşte onları da biz biliyoruz. Ne olması gerekiyor Fenerbahçe'nin şu andan itibaren yeni sezon hem Türkiye Ligi hem Avrupa'da onları da hep birlikte başkanımız, yöneticilerimiz, Oğuz kardeşimiz, benim ekibimle birlikte hepsinin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Çok da tecrübelendim. Bu sefer gelişim, dördüncü gelişim. Bir antrenör olarak, bu camianın evladı olarak ben de Sayın Başkanıma, yöneticilerime, kulüp içerisinde ve dışarıdaki beni destekleyen bütün taraftarlarıma karşı mahcup olmamak için elimden gelen en iyisini yapacağımı söz veriyorum.
3: Camianın tüm fertlerinin desteğiyle birlik ve beraberlik içerisinde Fenerbahçe'mizi yeniden zirveye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Bu doğrultuda yeni yönetim kurulumuzun gerçekleştirdiği değerlendirmelerle ve futbol aklımızla yapılan kapsamlı istişareler sonucunda Fenerbahçe'mizin futbol direktörlüğü görevine Sayın Oğuz Çetin getirilmiştir.
4: Sayın Başkanımız, efsane başkanımızın liderliğinde sizin de yaptığınız vurgu üzerine artık bazı şeylere farklılık gelmesi adına futbol aklımızı ortaya koymak, Fenerbahçe ruhunu tekrar hatırlatmak adına ben ve arkadaşlarım, Fenerbahçe'de liyakat sahibi olan arkadaşlarım hep birlikte bu görevde ilk günden itibaren hazırız.
3: Değerli bir teknik heyet oluşturduğumuza inanıyorum. Ayrıca sevgili İsmail hocamızın birinci yardımcılığına da yine Fenerbahçe camiasında hizmet etmiş. Kaydı müjdelemek istiyorum. Kendisiyle dün görüştük ve anlaştık. Birinci yardımcısı olacak hocamızın. Çok heyecanlı olduğunu söyledi. Hatta şöyle bir ifadede bulundu. Ben şampiyon olarak gittim, ayrıldım. Tekrar şampiyon yapacak bir ekiple İsmail hocamızla Fenerbahçe taraftarıyla buluşuyor olmaktan çok heyecanlıyım, çok mutluyum dedi. İnşallah diğer hocamızın kadrosunu da oluşturarak, teknik heyetini de oluşturarak Fenerbahçe'mizi şampiyon yapacağız.
4: Bizim bu camiayı ve dinamiklerini çok iyi bilmemiz. Özellikle büyük Fenerbahçe taraftarının hangi oyunu beklediğini, nasıl oynanması gerektiği konusunda çok bilinçliyiz. Biz buna talibiz. 103 gollü senede olduğu gibi taraftara seyrederken keyif alan, çok gol pozisyonuna giren, gol atan, o seneyi hatırlarsanız.
5: Evet.
4: Yani işin spesifik yönlerini hocam vurgusunu yapar. Biz beklentileri çok net bildiğimiz için çalışmalara geçmeden önce Fenerbahçelilik nedir? Fenerbahçe kültürü ve değerleri üzerine takımdaşlık çalışması, takımın Samandıra'da bir bütün olması, Fenerbahçe ruhunu yükseltmek, bunu taraftarla bütünleştirmek ki biz enerjimizi taraftardan alıyoruz. Bu noktaya gelebilmek en önemli konumuz. Ayın 22 ve 23 Haziran'da

0: oyuncularımızın sağlık kontrolleri yapılacak. 10 tane milli takım oyuncumuzun dönüşü daha geç olacak. Bu iki gün sonunda 24 Haziran ile 30 Haziran arasında Topuk Yaylası'na, Serkan Acar Topuk Yaylası'na gideceğiz. Kaldı ki bu program yapılmamış, istenmemiş. Biz özellikle istedik, evet. Cihan Bey'le. Çünkü orada biz bunu inşa etmek istiyoruz. Fenerbahçeliliği ortaya çıkarmak istiyoruz. Takımdaşlık ruhunun temellerini orada atmak istiyoruz. Bunu İsmail Hocam'la paylaştığımda hocam da son derece memnun oldu ki hocamın da yaptığı buydu her zaman. Tuzum'da döneceğiz. 5 Temmuz 14 Temmuz arasında Avusturya'da Linz'de ikinci kamp dönemi başlayacak. Orada da 8, 11 ve 14 tarihlerinde 3 tane özel maç yapacağız. 14'ünde döneceğiz ki Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme maç tarihi 21 evet. veya 22 Temmuz'da olacak. Biz 14'ünde dönerek 21'ine kadar bir haftalık maç hazırlığı dönemi de rahatlıkla yapılsın diye 14'ünde dönüyoruz. Ve güçlü bir şekilde ilk maçımıza da çıkacağız.
1: Canla başla başkanımızın liderliğinde gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Birçok oyuncuyu izliyor, birçok oyuncuyla görüşmeler yapıyoruz. Sabırlı olsunlar. İnşallah hocamızın da katılımıyla beraber bu süreci de hızlandıracağız. Santrofor olsun, takımın ihtiyacı olan her noktada böyle çok güzel haberler alacaklar. Coşkularını arttırarak devam ettirsinler. İnşallah bu senenin şampiyonu Fenerbahçe'miz olacak.
2: Açıklamaları ekranlara getirdik. Murat Özbostan, artık futbol yapılanması tamamlandı bugün itibariyle. Hem Oğuz Hoca'nın hem İsmail Hoca'nın görevleri resmi olarak açıklandı. Bundan sonra nasıl bir yol haritası çizilecek özellikle transfere dair? Vedat Muriç hamlesinde gördük ama gerçek şu ki daha fazlasının peşinde Fenerbahçe.
3: Zaten sayın yönetici de bunu söylüyor. Senin dediğin gibi yani en önemli sorun teknik direktördü. Bütün evet. Fenerbahçeliler yeni teknik direktörü bekliyordu. Bu da açıklandı. Pazartesi günü yeni sezon hazırlıkları başlayacak. Topuk Yaylası'nda kamp var. Sonra yanılmıyorsam birkaç gün dışarıda yine Avusturya'da kamp var. Yani Fenerbahçe için yeni bir sayfa, yeni bir birliktelik. Ve bu yeni sayfada tabii ki transferler merak edilecek. Transfer beklentileri olacak. Çünkü her transfer döneminde özellikle taraftarların istediği şey transfer, uçaklar, jetler. Bu Galatasaray için de böyle, Fenerbahçe için de böyle. Fenerbahçe'nin ama şu durumunu söyleyelim. O 18 ya da 19 tane yabancı oyuncusu var. 35'e yakın futbolcusu var. Bunlarla ilgili zaten raporlar verilmiş. Şimdi kiralıktan gelenler var. Yani bu futbol şeyi biraz daha, burada bir ciddi bir ameliyat, operasyon da lazım. Yani gönderilmesi gereken yabancılar var. Tekrar kiraya verilmesi gereken yabancılar var. Bakın işte hep şey deniyor, 10 artı 4 kuralı Fenerbahçe'yi çok etkilemiyor ifadeleri yer alıyor ama şimdi 3 ya da 4 tane, 2 tane yabancı stoper bakıyorlar. Vedat geldi, bir tane daha santrafor bakıyorlar. Bak 4 tane yabancı daha kadroya ve bunların yaş ortalamaları o mevcut şeye uymuyor zaten, sisteme uymuyor. Yani 30'lu yaşlarda, 28'li yaşlarda filan bakılan oyuncular. Kim? Bayern Münih'ten bakılan yine oyunculardan bir tanesi. Yani
2: Kim Min-jae.
3: Şimdi dolayısıyla bu 10 artı 4 meselesinin ben başkanın bir hamlede bekliyorum kendisinden. Yani Galatasaray gibi ya işte 12 artı 2 mi olsun biz de istiyoruz diye bir şey olursa bu sürpriz olmaz. Artı çok sayıda şey de var ama başkanın yabancıyı zaten bahsetmiştim. Sayın Başkan kongre sürecinde de hep şunu söyledi. Ya Türk oyuncular alacağız dedi. Takıma Türk oyuncu takviyesi yapacağız dedi. Bu yabancı meselesinden dolayı. Yani sen reklama gitmeden önce bu kadronun İsmail Kartal'ın 99 puan aldığı kadroya göre daha düşük profilli olduğunu, değil mi? Ya yanılmıyorsam söyledin ya da ima ettin biraz.

0: Yani takviye şart.
1: Hayır, yani, oyun anlamında.
0: Oyun.
1: Oyun anlamında bu kadroyu
0: Aykut Kocaman'a göre daha uygun bir kadro.
1: Yeterli olurdu ama bu kadro İsmail Kart'a uymaz dedi. Bence uyar ya, neden diyorsun? O kanatlarda çabuk oyuncular var. İşte Nene var, şöyle, Kerem var.
2: Ne yani, biliyor musunuz? İsmail Kartal'ın son dönemindeki takım rakip alana yerleşip sabırla boşluk arayabilen, teknik kapasitesi ve sakinlik seviyesi yüksek oyunculardan kuruluydu. Bu oyuncular biraz daha koşucu, biraz daha dribling özellikleri olan ama ne kadar güçlüler bu özelliklerde onlardan emin değilim. İyi pasör değil hiçbiri. Hiçbiri sakin oyuncu değil. Çok çok farklı iki takım.
1: Ya Fenerbahçe'nin bir defa...
2: Ya kötü bir takım demiyorum bu arada bu takım
1: değil, bir
2: için.
1: Orta sahası çok, ama çok farklı orta sahası takım var ya. Kante.
2: Güçlü ama kreatif bir orta saha değil. Defansif açıdan güçlü.
1: Peki ama bunlarda kreatif, şey kalmıyor mu yani? Evet. Affedersin de yeni sözleşme imzadı bu yönetim.
2: Kimle? Kimle?
1: Şeyle, Talişka'yla. Talişka'yla artı...
2: Hayatımda en evet, anlam veremediğim sözleşme uzatma aceleciliklerinden
1: tamam
2: biri.
1: Onu ne yapacaklar mesela? 3 santrafor diyorsun ama kolay bir şey
2: o
1: değil.
2: O da mesela...
1: Bir takımı çok zenginleştirdiğin takdirde o da sıkıntı yaratır.
2: Ya o da mesela takım oyununa uygun, pas tabii, oyununa uygun bir oyuncu.
1: Mesela
2: değil,
1: baktığın zaman Asensio var.
2: Asensio var, tek evet, başına var.
1: Belki mesela şeye gelecek mi İrfan Can Kahveci?
0: Gelecek neye
2: gelecek? Gelecek ama o sezonki performansına yaklaşabilir.
1: Beka mesela
2: mi
1: geri gelecek, belki satmaya çalışacaklar, kiralayacaklar.
0: Beka'nın kadroda olacağını düşünmüyorum. Tamam,
1: Carlos'u istedi Ali Aziz Bey. Belki onu oynatacaklar.
2: Mesela hatırlayın Levent Üzemen. İsmail Kartal orada Şimanski'yi kullanıyordu. Sezon ilk yarısı çok iyi skor üretmişti. İkinci devre aha, skor üretememişti ama baskılara da çok yardımcı olan oyuncuydu. Talişka zaten asla böyle bir oyuncu değil. Asensio da bu tip bir oyuncu.
1: Ama bu takım hepsini değişir. Bak şimdi sen Talişka İstemiyorsan eğer, hı hı, Talisca'ya gereği oyun planı yapacaksan, oynatamayacaksan maliyetli oyuncu, çok yüksek para
2: çok
1: alıyor.
2: Çok büyük sıkıntı varlığı evet, şu an.
1: O yüzden benim kafamda belki satabilir, alabilirler ama
2: ciddi bir soru işareti var. Yani. Takımın yapısıyla ilgili, kalitesiyle alakalı bir şey demiyorum. Hocanın son dönemiyle ilgili beklenti insanlarda var, normal. Bugünkü yayında da söyledim. Benim çok hoşuma gitti o sezon. Fenerbahçe'nin oynadığı futbol. Çok maça giden biri değilim. İş yoğunluğundan ötürü yayınlarda genelde burada oluyoruz maç günleri. Ben 3 maç üst üste Fenerbahçe maçına gittim. Sezonun ilk döneminde. Evim yakın. Neden dedim gitmeyeyim? Takım hani güzel oynuyor, iyi bir futbol var. 3 maç üst üste gittim. Ama o takımla bu takım çok farklı. Çok farklı tip oyuncular var.
1: Hocanın karakteristik yapısıyla orantılı ya. İsmail Kartal nasıl oynayacağını bilmiyorum. Yani bence... Kötü bir takım yok Fenerbahçe'nin. Tabii takviye ihtiyacı var. Yok, bugün Fenerbahçe'nin eksik olan bir şey Vedat Muriç gibi bir santrforuydu. Belki de yani Şerif kalacaksa eğer 22 milyon euro verdin.
0: Ne yapacak bunu abi Şerif'e? Yollayacak mı yani?
1: Tabii yollamayacaksa o zaman üçüncü bir santrfor alacaksın.
0: Kiraya verir belki ya Şerif'i. Pissin diye.
1: Çok maliyetli bir
0: yani
1: oyuncu.
0: Sayın Başkan divanda biliyorsun çok sert bir konuşması olmuştu Şerif. Kim aldı bunu? Nereden buldular bu kadar para
1: hayır,
0: verdiler diye.
1: Başka daha takımlarda oynamayacak dedi. Nene'yi falan söyledi.
0: Aspor'da katıldığı programda sordum. Yani siz ne yapacaksınız dedim. Genç oyuncu dedi. Bakacağız dedi durumuna dedi. Yani biraz daha ılımlıydı. Divanda yaptığı, yüksek mali divanda yaptığı açıklamaya göre.
1: Normal tecrübeli elde
0: bir
1: konuşacak.
0: Elde bir sürü oyuncu var. Yani şimdi biraz önce Kerem dedi ki yani futbolla ilgili yapılandırma. Evet yani en üst makam. Futbol direktörü, teknik direktör tamam burada bir sıkıntı yok. Kayıtta tamam. Yani ama takımın şeyi çok kalabalık bir takım. Çok yabancı oyuncusu var. Çok kiralıktan dönen oyuncuları var. Kiralık alınıp da daha hiçbir kez Fenerbahçe forması giymeyip kiraya verilen Mimović miydi? Bir tane oyuncu var öyle.
1: Hı hı. Yani şey de geri dönüyor değil mi? Amrabat da geri dönüyor.
0: Dönüyor galiba. O da dönüyor. Yani bunun da şeyini maliyeti yapmak.
1: Kulüp bulamazsa ne olacak? Sende kalacak.
0: Ya bunlar hepsi maliyetli işler, operasyonlar.
1: Bunun şimdi birinci etap teknik direktör yardımcısını belirlemek oldu başkanın. Şey evet, başladı, el attı. Çünkü erken sezon açacağı için Fenerbahçe buna bir ihtiyacı var. Erken gelecek oyuncular kimler bakın. Skriniar geliyor galiba değil mi? Talisca geliyor. Bildiğim evet, kadarıyla
0: bugün açıkladılar yanılmıyorsam.
1: Fred geliyor.
0: Skriniar'a evet erken Fred geldi demişler. Yani. Olumlu yaklaşmış.
1: Yani Asensio geliyor. İspanya milli takımında yok. Yani o geliyor. Mert Müldür gelemez mesela. Değil mi? Kerem gelemez. İsmail gelemez.
0: Evet.
2: Duruma göre gel edebilirler. Yani Kerem,
0: Oğuz
2: İsmail
0: da,
2: ve Mert.
0: Oğuz da
2: inşallah
0: takımda.
2: Oğuz erken gelemezler ama.
1: Tamam ama ya bir gerçek.
2: Olabilir
1: tamam
2: yani.
1: Da, hayır şöyle tatil yap.

0: Yapacak mı adamlar?
1: İşte kısa bir tatille.
0: Maçın bak bir defa dönerler. Türk milli takımı öyle böyle, böyle son maçını 26'sında oynayacak Haziran'ın. Bir 22'si maç var. Bu adamlar gelecek 15 gün tatil yapsalar.
2: Biz gruptan çıkacağız abi.
0: Yani?
2: Yani gruptan çıktıktan sonra iki maç Temmuz'da değil mi?
1: Evet.
2: Yani o Temmuz'a kadar yok. Bir de tatil yapacaklar. Yapmayacaklar milli oyuncular. Yani Fenerbahçe milli oyuncuları. Onlar da bu arada kampta öğrenmişler. Böyle telefondan onlar da sürpriz olmuş. Kadrodaki oyunculara, Fenerbahçeli oyunculara.
0: Giderlerken İsmini Aykut Kocaman'a gittiler.
2: Yani herkes Aykut
0: Amerika'da
2: Kocaman'ı bekliyormuş.
0: İsmail Kartal'ı olduğunu öğrendiler.
2: Evet.
0: Bu bana Geres'in söylediğini lafını getiriyor. Geres Galatasaray'da oynarken Galatasaray yönetimi şey demiş kendisine. Bu İsviçre'nin Vögel vardı orta sahasında oynayan. Vögel aldık demişler. Vögel'i beklerken dedi Florya'dan içeri Inamoto girdi dedi. Şimdi o zamandıradan Aykut Kocaman'ı beklerken İsmail Kartal girdi. Bunlar futbol içerisinde var bu sürprizler.
1: Tabii.
0: Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Dolayısıyla ama Fenerbahçe'nin bir avantajı var. Mesela eleştiriyoruz. Bak Aziz Bey ona çok güzel yaklaştı. Tecrübeli bir başkan olarak. Dedi ki iki tane kalecimiz var ya. Biri biliyorsun Ederson. Adam Brezilya milli takımında. İkincisi Livakovic akşam seyrettik. Dört taneydi ama en az 10 tane kurtardı. Yanlış mı? Bir de penaltı kurtar da çizgiye ayak geçmiş falan hikayesi. Tekrar ettirdiler Kane'in penaltısında.
2: İki büyük kaleci.
0: Bana göre iki tane milli takım Dünya Kupası görevi iki kaleciye sahip. Kime gelmiş bu şans
2: Türk
0: ya?
2: Milli takımının kalecisi öyle ya da böyle tamam. Kampında. Tabii. Bir de Tarık var. 4 kaleci var.
0: Tabii abi. İnan var. Bir de öbür kalecisi Türk milli takımında şey Mert.
2: Mert işte Mert.
0: Mert de orada. Orada. Affedersin de yani.
2: Kale çok sağlam.
0: Yani,
2: kale çok sağlam.
1: Ya ama hangisinden tam böyle emin olabiliriz? Ya
0: bakmak çok mu eleştiriliyor? Çok mu orada bir göze batıyor işler? Sanki. Yani bir tane hatalı gol yedi diye hemen biletini mi kesmek
2: vallahi
0: gerekiyor?
2: Bak ben bir şey söyleyeyim Levent abi. Yani bunlar şimdi takımın maliyetli oyuncuları bildiğim kadarıyla Velat'ın Muriç'in de bonuslarla 7 milyon euroluk filan bir yıllık ücreti var. Bu Girasi olur mu olmaz mı sürüyormuş süreç ama yani onun istediği 13 milyon euro yıllık Asensio filan onların rakamlarını bilmiyoruz. Talisca yeni anlaşması işte 12'lerden 7'lere filan düştü diye o zaman çıktı. Şey kaleci 12 milyon euro alıyor.
0: Ederson.
2: Djokovic
0: de geliyor değil
2: Kante'nin,
0: mi?
2: Kante'nin, Valenze'nin onların da yıllık ücretleri
0: Genduzi'nin
2: oldukça fazla. Yani Fenerbahçe'nin ciddi derecede evet bir bu kadronun
0: Kante'nin
2: içerisinde
0: de, Kante'nin de alacağı fazla biliyorum ben.
2: Evet.
0: Açıklamalara göre.
2: İmza parasıyla 10 milyon euroların üzerinde onun da.
0: Tabii.
2: Yani burada nasıl bir kaç takviye yapılacak? Nasıl takviyeler yapılacak? İki hangi oyuncular yollanacak, hangi oyuncular kiraya verilecek ya da kiraya verilemeyenler sözleşmeleri nasıl feshedilecek? Yani şimdi, para lazım.
0: %100 haklısın ve güzel bir konuya değindi. Bir de şöyle bir şey var. Bu transfer politikasını Aziz Bey yürütecektir. Bunu asla başkası yürütecek zannetmiyorum ama bu transfer politikası bence Aziz Bey seçime hazırlanırken seçim sonrası hayata geçirmiş Aykut Kocaman'la yaptı bunları. Oğuz Çetin'le beraber yaptı. Doğru mu?
2: Evet.
0: Beraber. Şimdi bu plan değişti. Şimdi başka bir teknik direktör geldi.
2: O bir şey
0: şimdi,
2: demez ki
0: bir
2: plan
0: dakika,
2: ne diyecek?
0: Anlatamadım. Ya belki de ya İsmail Kartal'a söylesen mesela şu mu santrafor bu santrafor diyebilirdi. Şimdi deme şansı yok.
2: Yok.
0: Yok tamam. İşte sana diyor ki ben bunları aldım sen oynatacaksın diyor.
2: Evet.
0: Takımı çalışıyor diyor.
2: Evet.
0: O kadar basit. Karşılığını alması önemli. Mesela kaç oyuncu daha Mourinho'dan evvel çalıştı? Düşün.
1: Evet.
0: Kalede Livakovic vardı yanılmıyorsam.
1: Doğru.
0: Doğru mu? Mert Müldür vardı yanılmıyorsam. Vardı büyük bir ihtimalle. Kim vardı? İrfan Can Kahveci. Cengiz Ünder. Onlar vardı. Talisca falan yoktu.
1: Evet.
0: Talisca falan yoktu. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Yani bir sürü sayarsan listeyi. Takım da yeni. Yani çok tanıdığı oyuncu yok içeride. Bu oyuncu da tanıdığı insanların bir kısmı da gitti biliyorsun. Cengiz Ünder Beşiktaş'a. İrfan Can Kahveci Kasımpaşa'ya gitti. Kolay değil bu işler.
1: Bir Galatasaray'a dönüş yapalım mı?
2: Yapalım.
1: Galatasaray'la programı devam ettirelim. Yani çok fazla büyük bir gelişme yok sarı kırmızılılarda onu
2: hiç
1: söyleyelim.
2: Hiç acele etmiyorlar.
1: Evet acelesi de yok Galatasaray'ın. Levent Üzemen acele olmasına çok gerek de yok gibi. aslına bakarsan.

0: tespit ettiği, görüşmeler yaptığı oyuncular var. Galatasaray'da bildiğim kadarıyla transfer 27 Haziran'dan sonra start alır. Okan Hoca'nın haklı olarak bazı yerle tespit ettiği oyuncuların kampa yetiştirme istemesi kadar doğal bir şey yok. Galatasaray'ın çok sorunu olan bir oyuncusu yok. Devam eden sözleşmelerinden dolayı. Limine'le biliyorsun sözleşme konusunda söz kestiler. Şimdi Galatasaray'da Sané devam ediyor. Osimhen devam ediyor. Barış devam ediyor. İlkay bir senesi daha var. Gönderirsin göndermesin.
1: Barış devam edecek mi?
0: Edecek tabii canım ya.
1: Gitmek istiyormuş diye duydum.
0: Hiç öyle bir şey yok. Galatasaray'dan aldığı paranın...
1: Transfer olursa bana bir yerden, İngiltere'den ya da başka bir ligden teklif gelirse bana bu sefer kolaylık gösterin demiş.
0: Kardeşim 50 milyon euro Galatasaray ortaya koymuşsa giderse gider ya.
1: Kim verecek?
0: Ya kimse kim vereceksin? Kaça verecek? Bedava mı verelim oyuncuyu? Yani bedavaya mı gitsin Galatasaray'da?
1: 50 milyon euro çok değil mi?
0: Niye çok olsun ya? Herkesin bir değeri var. Adam 5 kuruş inmedi Osimhen'de. 75 yatır al dedi. 75 yatır. Hatta 80 yatırdı da Juventus'a vermedi biliyorsun.
1: Hayır şöyle mi? 50 milyon euro veren olursa Barış
0: tabii
1: gider, gider mi yani?
0: Barış da gitmek isterse gider. Niye gitmesin? Oraya Galatasaray başka oyuncuyu alır. Yani Can Uzun'la yakına ilgilendiklerini herkes biliyor. Galatasaray. Okan Özde ısrarlık istiyor. Aral Şimşir de istiyor biliyorsun bu konuda. Yani genç oyuncular olarak bence aç başarıyı aç oyuncular için. Türk bir takımın sorunu bu zaten. Doymuş oyunculardan daha çok aç oyunculara çok fazla yer vermemesi. Bunun en doğrusu, en doğru modeli ne biliyorsun değil mi? İspanya'da oynanan maç. O kadroya bir bak da o zaman aradaki farkı görürsün. O kadroyu da yaratan, sahaya süren Montella'ydı. Yani bazen şeye düşmemek lazım. Hep aynı oyunculara düşmemek lazım. Sakatsa, formsuzsa ya tutarsa mantığıyla 11'e koymak doğru bir şey değil. Galatasaray takımında Can Kat geldi.
2: Evet.
0: Günay devam ediyor. Kayda Uğurcan var. Doğru mu? Bir sağ tarafta Şallay duruyor.
2: Singo var ihtiyaç
0: Singo
2: halinde.
0: Singo var. Sanchez duruyor. Sanchez Como'dan bahsediyorlar. Böyle bir teklif yok Galatasaray'da. Abdülkerim'in sözleşmesi uzatmalı söz konusu. Galatasaray stoper alacak. Başkanın en büyük istediği isimlerden biri Kayt'tı.
2: Van Dijk.
0: Van Dijk'tı. O da Hollandalı ya karıştırdık ikisi de. Evet. Sol bekte
2: tınısı
0: zaten
2: da benziyor.
0: Sol bekte 3 tane oyuncusu var zaten. Kazımcan var, Jakobs var, Eren var. Orta sahada Lemina Torreira var. Nayaga'ya tutacaklar büyük bir ihtimalle. Belki ileride Okan Hoca kiraya verir. O yaşa uyuyor çünkü.
2: Sara'nın akıbeti tabii belirsiz.
0: Sara ile ilgili ortada bir şey var. Yani Sara eğer talip varsa, Galatasaray'ın isteklerini yerine getirirlerse gidebilir. Galatasaray'da oraya oyuncu alacak zaten. Yunus devam ediyor sözleşmesi. Galatasaray'da ilgili kim gitti? Neolan gitti, kiralıktı. Doğru mu? Aspirla geldi, kiralıktı.
2: O zaten evet, devam yani etmeyeceği barizdi.
0: Evet. Yani Sasha Boy geldi, kiralıktı.
1: Olur mu?
0: Gitti.
1: Icardi meselesi belli değil.
0: Ya Icardi olmazsa santrafor olacak Galatasaray'a.
2: Adım adım oraya doğru
0: yani
2: gidiyordu.
0: Ne diyecek yani Galatasaray'ın istekleri
1: konusunda. Niye bir buçuk aydır Icardi'yi bekliyor? Yani
0: abi 27'si Galatasaray'ın bunun acelesi yok ki ya. Ben sana dedim 27'si Galatasaray bildiğim kadarıyla Icardi'ye bu süreci tanıdı zaten. Bir tarihi koydu oraya kadar. Karar verecek. Galatasaray orada kendi ortaya koyduğu maddeler var. Diyor ki böyle diyor kampa erken geleceksin. Yani zamanda geleceksin. Gittiğin yerden zamandan döneceksin. Antrenmanlarla ilgili zırt pırt böyle seyahate çıkamazsın. O tıkanan nokta o. Başkan ben kolay ayrılmam. Parasını da revize ederim ama bizim kurallarımıza uyacak diyor. Şimdi bir gerçek var. Bütün arkadaşlar çalışırken sen gelmezsen o da sıkıntı yaratıyor.
2: Ve takım kaptanısın.
0: Yani bir de üstelik oyuncunun Liverpool'da eli kırılmış, oyuna bile girmiyorsun sen yani genelde itiraz ediyorsun. Yani kusura bakma bu işlerde. Çok önemli işlere imza attı ilk iki sene. Gol kırıldı oldu. Üçüncü sene sakatlandı şanslı. Bu sene sakatlığını bir de şunu söylüyor. Diyor ki sakatlık esasen Türkiye tedavi olacaksın. Abi Türkiye'de herkes dünyadan insanlar geliyor Türkiye tedavi olsun diye. Ya Türkiye'nin neyini beğenmiyorsun? Bir sürü çok başarılı hekimler var Türkiye'de ya. Hem de spor hekimleri
1: sence,
0: de var.
1: Sence kalacak mı?
0: Bence %50 %50, 50-50. Yani kararı verecek olan bence yani şey. Ben 40, bu şartlarda kulüp bulamazsa Galatasaray'ın ekonomik yapısı içinde kalabilir diye düşünüyorum ama bulacaksa gidecekse Galatasaray'ın şartlarını kabul edecekse.
1: Zaten kalan adam bu sözde şeyi konuşmaya yanıt verirdi ya. Bir ay oldu neredeyse.
2: Ben daha zor bir soru sorayım mı size Levent Tüzemen? Karar verici olsanız mevcut teklifi ya da herhangi bir teklifi Icardi'ye yapar mıydınız?
0: İyi bir santrfor bulmam gerekiyor.

0: gerekiyor. Şimdi Galatasaray'ın alabileceği bir santrforlardan bahset. Bahset. Bulmuş mu? Doğrusu benim bildiğim kadarıyla Vedat Muriç Okan Hoca listesindekiydi. Çünkü onun hocalarını yaptı biliyorsun Rize'de. Doğru mu?
1: Evet.
0: Vedat Muriç Fenerbahçe'ye geldi. Bu Aziz Bey'e söz vermiş. Transfer. Bugün sen ne diyorsun işte Fenerbahçe? Birinci santrfor alacaktın. Vedat Muriç'i ikinci santrfor gibi görüyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Öyle dediniz. Ben haberlerden okuyorum.
1: Konuşulan o.
0: Bana göre birinci santrfor da oynar.
1: Oynar.
0: Benim ölçüme göre. Yani ikinci santrfora gerek yok. Bu rekabette öbür santrfor da oturabilir kenarda. Bu tür bir santrfor Galatasaray'da kimi getirir? Sen bugün Osimhen varken Şorlut'u alıp oynatabilir misin forvet arkasında? Basçay kalmadı be kardeşim. İkinci oynamak istiyorum dedi geldi. Doğru mu?
1: Evet.
0: İspanyol geldi bize. Ben dedi ilk 11 istiyorum dedi.
1: Morata.
0: Morata ne yaptı? Çekti gitti. Değil mi?
1: Evet.
0: Gitti kalmadı. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Yani böyle bir santrfor alman lazım. Yerli de var mı böyle bir santrfor? Var. İstediği Okan Hoca'nın var. Deniz Gül var. Porto verir mi? Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Verir mi?
1: Vermeyebilir.
0: Vermeyebilir.
1: Yani maliyet gelişiminden yüksek. Memnun gibiler. Tamam,
0: bence. Ben soruyorum. Burada neydi onun adı?
1: Beyin fırtınası yapıyoruz.
0: Evet. Evet burada. Fırtınası yapıyoruz. Dediğin gibi. Bu bakarsan eğer Can Uzun gelirse Galatasaray'da çok etkili olur mu? Olur.
1: Çok.
0: Genç, yetenekli, hırslı.
1: Çok önemli bir oyuncu.
0: Kiralayabilirsen belki Neolanka kiralayabilirsin. Tekrardan Napoli sıcak bakarsa. Ama Galatasaray 28 milyon euro bonservisine vermez. Galatasaray'a büyük katkısı oldu yani. Çoğu Avrupa maçlarında da son Antalya maçında da faydalanırsan sakatlık yaşamasaydı o parmağından bence çok daha farklı olurdu diye düşünüyorum katkısı. Onun eksikliğini yaşadı, onun verdiği acıyı yaşadı. Yani Galatasaray'ın bu konuda nokta transferleri var. Defansa var, orta sahaya var, mesela Turan var, şey var, Kamavinga var. Bunlar hep görüşme içerisinde. Alabilirse alacak başkan ya. Ben şunun için Dursun Başkan'a şöyle bir konuda güveniyorum ve inanıyorum. Osimhen'i buraya getirmek büyük beceri işiydi. 73 milyon verip almak büyük beceri işiydi. Bu rakamlara ulaşmış bir Galatasaray'ın ekonomik açıdan çok maliyetli. 60 milyonu vermedi mesela Lokman'a. Vermem dedi kardeşim. Vermem dedi, doğru yaptı. Ama 60 milyona 2 tane oyuncu alır mı? Alabilir. Bu şansı var mı? Var. Dolayısıyla ben bu konuda Rusun Başkan'ın belki yavaş hareket etmesi nedenlerden bir tanesi o. Takımın belirlerine ihtiyaçları var. O ihtiyaçlar yani 4-5 oyuncuysa bunlarla yapılan görüşmelerse olmazsa olmazlardan biri orta sahaya, olmazsa olmazlardan bir tanesi Mertens türü bir oyuncuyu Galatasaray'a kazandırmak. İlk aydan karşılığını alamadılar. Bu net yani.
1: Bir soru daha sorayım mı?
0: Sor.
1: Galatasaray bir transfere en az böyle 30-40 milyon euroları çıkacak gibi duruyor.
0: Oyuncu evet doğru.
1: Duruma göre yani.
0: Mesela Can Uzun'la ilgili verilen para 30'a yakın.
1: 30'a yakın. Evet. Üstü de olabilir. Frankfurt'un talebi de söz konusu olabilir. Kefren Turam'ın adından bahsediyoruz. O ve benzeri oyuncular da 30-40 milyon eurolar bandını rahatlıkla görebilecek isimler. Bütün kadroyu korusa Galatasaray. Tüm kadrosunu. Saray'ı bir istisna olarak kenarda tutalım. Sadece Can'ı ve Kefren Turam'ı alsa ya da o seviye bir oyuncu sizin için yeterli midir?
0: Yetmez. Sol stoper istiyorum ben.
1: Tamam. Onu merak ettim.
0: Sol stoper şart yani Galatasaray'a. Bu kadar net.
1: Bir de sol stoper yetmez. Tamam mıdır? 3 transferle 3 tane böyle çok net
0: üç
1: transfer.
0: 3 tane net saydın.
1: Evet.
0: Yeter dedin değil mi?
1: 1-2 tane de alternatif.
0: Bir dakika. Bak Icardi'nin işi olmazsa santrforlar.
1: Tamam.
0: Ben evet. Ne dedim? 5 oyuncu.
1: 5.
0: Doğru mu? 5. Bunlardan biri kanat olursa iyi olur. O kanatlardan bir tanesi en kötünün iyisi olarak Lenk olur. Olmasa daha iyi olursa olur. Bu kadar. Yani bunlara bakıyor zaten şey. Can Uzun da kanat oynayabiliyor biliyorsun. Yani işin gerçeği. Yani ben bak bir çırpıda 4 tane saydık. Sol stoper, orta saha 2 tane 10 numara. Bir tane de forvet.
1: Transfer obezliğine gerek yok.
0: Gerek yok.
1: Evet.
0: Tamam, 6 falan hepsi oynar.
1: Evet.
0: Ama şunu da unutmayalım. 8 tane Şampiyonlar Ligi maçı. Artı uzun bilik Türkiye Kupası. Ve bu sefer bir de şu var. Galatasaray ve Fenerbahçe Türk milli takıma çok fazla yerli oyuncu veriyorlar. Bunu inkar etmeyelim. Bir de hem Uluslar Ligi var. Biz yayınlayacağız. Doğru mu? Artı Avrupa Uluslar Kupası var. biliyorsun UEFA Avrupa Şampiyonası grup eleme maçları var. Onu da biz yayınlayacağız. Öyle değil mi? Bildiğim kadarıyla. Ben şimdi sana söylüyorum ben. Bunun milli maçlar burada oynanmayacak mı? Bir şey, yani Dünya Kupası 19 Haziran'da final oynuyor. Bir ay sonra, yaklaşık bir aydan az bir sürede lig başlıyor. Eylül ayından itibaren futbol bir fırtınanın içine giriyor ya. Ya buna göre bir takım yapman lazım. Yani kulübe de güçlü olacak. İlk yarıda Galatasaray geçen sene kulübesi yetmiyordu. İki tane oyuncuyla fark yarattı. Bir tanesi Lang'la, bir tanesi de şeyle. Sasha Boy'la zaman zaman. Neye kadar çok fazla verim alabildi? Elinde Aspirilla'dan ne alabildi? Onu söylemekte fayda var. Evet. Kadro derinliği olması lazım. Olmazsa sıkıntı olur ama rekabeti körükleyen kadro olacak orada. Yani Ndombele, bakıyorum arkaya şöyle oturuyorum. Zaha, Tete, Ziyech, Ndombele oturuyor. Onlar oturmak için almadı Galatasaray. Oynasınlar diye aldı. Öyle oyuncuları almasında fayda yok Galatasaray'ın. Bak söylüyorum. Onun için başkanın dediği doğru. Hovardalık yapmam. Parayı, ayırdığım bütçeyi adam gibi harcarım. 3 tane, 4 tane, bilemedim 5 tane oyuncuyla yola devam ederim. Yerli mantıklı. Oyuncular da hariç bu işte. Yerli oyuncular belki 6 yapabilir diye düşünüyorum.
1: Beşiktaş'la ilgili devam edelim. Murat Özbostan'a Beşiktaş'ta neler oluyor bunu sormak istiyorum. Son bölümde çok kısa da olsa milli takımımıza da zaman ayırmak istiyoruz. Çünkü artık mücadeleye çok fazla zaman kalmadı. Paraguay'la çok kritik bir karşılaşmamız olacak. Levent Üzemen'in de Murat Özbostan'ın da milli takıma dair görüşlerini çok merak ediyorum. Trossard ismi Murat Özbostan ciddi anlamda Beşiktaş'la anılıyor. Tabii oyuncu Dünya Kupası'nda evet, ve belki kesinlikle çok heyecan verici bir profil. Çok ya heyecan Beşiktaş, verici bir yetenek.
2: Beşiktaş tabii İtalyan bir hocayla anlaştı. Bu heyecan dalgasının içerisinde hocanın aslında o basın toplantısında söylediği bir söz vardı. Çok yankı bulmadı ama çok ince bir şey, bir önemli bir mesajdı. Başkan bana iyi bir takım kurulacağının sözünü verdi diye. Şimdi dolayısıyla Beşiktaş'ta biraz bütçe şartlarını tamamen zorluyor ve yani transfer için planladığı bir 100 milyon euroluk bir kaynakla bu transferler yapmak istiyor. Ve tabii senin dediğin gibi biraz önce belirlediği oyuncular var. Sol kanat için. Yani Belçika milli takımıyla şu anda Dünya Kupası'nda kararını turnuva sonrası verecekmiş. Beşiktaş bu arada şey yapıyor yani gerekli girişimlerde bulunmuş ve transferiyle ilgili oyuncu konuşmak için turnuvanın bitmesini bekleyecekmiş. Yani turnuva bittikten sonra bir transfer görüşmesi neyse artık bunlara daha net yanıtlar verecekmiş. Şimdi burada böyle bir şey var. İki, kaleci alacak Beşiktaş. Yani kaleci bakıyor ve kaleci transferiyle ilgili de ciddi şeyler yapıyor. Ciddi görüşmeler yapıyor. Bunlardan bir tanesi de yine Alman kaleci Stuttgart'ta kiralık yanılmıyorsam Nübel Almanya milli takımında kalecilerinden bir tanesi. Beşiktaş bu konuda baya baya ciddi ve baya baya bastırıyor kadrosuna katmak için, ama kolay bir transfer değil yani. Sonra Vlahovic yine hocanın çok istediği bir oyuncu, Sırp santrafor. Yani Beşiktaş onun maaş şeyini, isteklerini ve taleplerini göz önünde bulundurdu ve bu fedakarlığı yapmaya hazır. Yani 6-7 milyon eurolara çıkmaya hazır bu oyuncunun transferi için. Bonservisi elinde ki malum artık son zamanlarda şey imza paraları da isteniyor.
1: Italiano da Vlahovic'le Fiorentina'da evet, beraber evet, çalışmıştı. Yani bu bir artı.
2: Ve Italiano bizzat oyuncuyla da görüşmüş.
1: Verimli geçmiş diye. Mi?
2: Yani burada da tabii oyuncu şimdi şartları zor. Bir, iki, biraz önce dediğim gibi yani Beşiktaş'ın 6-7 milyon eurolara çıkma gibi bu oyuncu için bir kafasında bir meblağ var ama tabii onlar filan talep edilmiş imza parasıyla.
1: İmza parası 8-10 milyon
2: yani,
1: bandı.
2: Yani bayağı bir yıllık ücreti 10 milyon euroların üzerine filan geliyormuş. Bu süreç devam ediyor.

0: burada hocanın bir şeyi olabilir. Yani o görüşmeden bir etkilenme olabilir ya da beraber çalışalım demesi. Şimdi burada yine Beşiktaş sol bek bakıyor.
1: Menajerliğini zannediyorum ki babası yapıyor. Babasının ayrı, oyuncunun ayrı bir imza parası beklentisi de söz konusu olabilir.
0: Yine Outatara mı? Monaco'da oynuyor. Evet. Sol bek. Ya onun için de Beşiktaş görüşmelerini çok ciddi bir şekilde sürdürüyor. Bir de sol bek alacak Beşiktaş. Zaten sol bek yine planlanan mevkilerden biriydi. Santrafor planlanan mevkilerden biriydi. Sol kanat planlanan mevkilerden biriydi. 21 yaşında bu oyuncu. Ve bu transferden de Beşiktaş olumlu. Yani aslında biraz sessiz ve derinden gidiyor Beşiktaş. Çok fazla medyada çok konuşulan transferleri gündeminde değil. Yani transfer gündeminin odağında değil. Daha çok tabii bugünlerde en çok işte Dünya Kupası, milli takımımız. Neden şimdi belki izleyenler merak edebilir. Ya yani ben bu isimleri söylerken yani Beşiktaş, Önder Özen, Başkan ve Hoca ciddi şekilde Beşiktaş'ın iyi bir kadrosu için çalışıyor. Çünkü Başkan Hoca'ya söz vermiş. Bak onu yineliyorum. Bu çok önemli bir cümle. Yani iyi bir kadro kuracağız. İyi futbolcular alacağız. Senin istediğin de var mı? Evet var. Vlahovic'i istiyorum. Onu mutlaka istiyorum. Beşiktaş da almak için her fedakarlığı yapacak. Ama tabii rakam konusunda hangi noktaya gelinir, nasıl bir şey olur? Bu Beşiktaş'ın en flash transferlerinden bir tanesi olacak. Yani zaten planlanan böyle 3 tane filan çok winner oyuncu almak.
2: Ya bu arada bir şey söyleyeceğim. Unuttum temin sana. John Duran da Galatasaray'a gelmek istiyor. Kendi talebi var. Onu ben konuştum. Pardon sözünü kestim.
1: Bedavaya gelse almam.
2: Ben onu bilmem. Yani. Ama Okan Hoca öyle demiyormuş yani. Ben adam ederim diyormuş.
1: Hayır, oyuncu ya bir şey söylemiyorum kalitesine ama problem almış oluyorsunuz.
2: Yani. Almıştı yani.
0: Ya hoca
2: yani.
0: Problemleri seviyor ya, çözüyor.
1: Seviyorsa, uğraşmak istiyorsa
2: ama tek diyorsa, taraflı sözleşme hakkı bende olur.
0: Uyuyor
2: diyor.
0: İşte Galatasaray 10+4 sistemine uyuyor, uymuyor mu? Uyuyor.
2: Uyuyor ama Galatasaray'da zaten diyor ki sözleşme tek taraflı feshetme hakkı bizde olması lazım.
0: Ya şimdi bunun bonservisi Suudi Arabistan değil mi? Galatasaray'a geçmiş olduk ama sanki. Suudi Arabistan takımında değil mi bonservisi?
1: Evet. Kiralık
0: alacak.
1: Evet.
0: Ki konuşulan rakam da 5 milyon euro falan yani. Çok da para da istemiyormuş. Yani
2: 4,5
0: 5 işte her neyse. Yani böyle bir durum. Beşiktaş'a dönersek ve kısaca bir daha bir özetlersek Beşiktaş'ı
1: iyi bilgi ama.
0: Bir,
1: yani Duran'dan evet, bahsetmemiştik bayağı.
0: Bir kaleci.
1: Evet.
0: Birinci sıradaki aday Nübel. 2 santrafor Vlahovic çok istiyor. Yineliyorum. Hoca da çok istiyor. Hoca transferin direkt içinde, kalbinde. 3 Belçika milli takımıyla Dünya Kupası'nda Trossard. O da senin dediğin gibi çok heyecan veren
1: özel bir oyuncu.
0: Bir şey ama ben biraz zor görüyorum. Yani almak, transfer etmek zor gibi gözüküyor Beşiktaş için ama Beşiktaş uğraşıyor. İşte Monaco'daki sol beki söyledik. Yine yerli genç oyuncular arıyor. Yani Beşiktaş bayağı bir 4-5 transfer kesin yapacak zaten. Yani
2: bu yaptıklarının dışında.
0: Hayır, bunlar içinde yani 5-6 tane transfer yapacak. Yani kaleci transferi 1, santrafor transferi 2, stoper alacak bir tane 3, sol bek alacak 4, sonra sol kanat alacak 5, bir tane orta sahaya da bir oyuncu alabilir. Yani Beşiktaş bu sezon iddialı olmak istiyor. Şampiyonluk hedefliyor. Yani Beşiktaş'ın da taraftarın da istediği bu değil mi? Yani bu kadar başarısızlığın ardından, bu kadar kötü geçen sezonun ardından ki biraz şanssız bir kura çekti, güçlü bir takım çekti.
1: Evet.
0: Yani bu transferleri Beşiktaş'ın bir an önce bitirip bu kamp dönemiyle beraber, yani 1 Temmuz'da mı açıyordu Beşiktaş? Ayın sonunda açıyor yanılmıyorsam sezonu. 1 ile 15 arası Avusturya'ya gidiyor diye biliyorum.
1: 22'sinde maç var.
0: Yani hızlı davranıp bu transferleri bitirmesi lazım. Yoksa Avrupa'da yine, çünkü sert kayaya çarptı Avrupa'da. Yani sert bir takıma çarptı.
2: Midland.
0: Evet. Yani bayağı sert bir takıma çarptı. Ama bu takviyeler, bu

0: isimlerini saydığımız oyuncular olursa Beşiktaşlılar adına çok güzel olur, süper olur.
1: Peki teknik yani direktör için ne diyorsun yani? Siz ne diyorsunuz yani İtalyan? Yani
0: teknik direktörün Beşiktaş'ın
1: lazım. Oyuncu istemesi farklı bir şey. Ya yeniden takımı dizayn ediyorlar anladık da.
0: Beşiktaş'ı heyecanlandırdı hoca bir. Beşiktaş'ı bence ruhuna uygun bir teknik direktör. Yani tribünlerle olumlu enerjiyi, sinerjiyi sağlayacak bir hoca. Başarılı ama buradaki önemli kriter şu. Bu başarı acil bir şekilde gelmiyor. Yani biraz taşları, tuğlayı döşemek lazım. Bir yerden başlamak lazım. Çünkü Beşiktaş gerçekten çok zaman kaybetti. Teknik direktörlerle kaybetti. Sergen Yalçın'la kaybetti. Sergen Yalçın devre arasında Beşiktaş'a transferler yaptırdı. Adam sonra dedi ki ben dedi bu stresi kaldıramayacağım önümüzdeki sezon. Tribünler bana böyle derse olmaz dedi. Bıraktı. Bütün oradaki plan çöktü. Bütün planı çöktü Beşiktaş'ın.
1: Orada Rafa Silva gitti.
0: Yani evet. Rafa Silva gitti. Trabzon aldı.
2: Muçi'yi
0: Trabzon aldı.
1: Şeye gitti. Getson Fernandes gitti.
0: Ondan sonra
2: Rusya'ya gitti.
0: Evet. Yani bakıldığı zaman Beşiktaş çok önemli şeyler yapacakken bütün planı çöktü. Şimdi yeniden başlayacak.
1: Mesela Galatasaray'ın listesinde Getson Fernandes de var.
2: Var. Bir 6 dakikamız kaldı.
1: Evet.
2: O yüzden biraz milli takımda ben konuşalım istiyorum.
1: Antrenörle ilgili sen daha iyi bilirsin İtalyanı'yı. O yüzden.
2: Bossi futbol oynatır.
1: Tamam, okey. Ama oyuncuyu da ister yani.
2: Ayağı iyi oyuncular ister.
1: Oh diye bir futbol santrforları var.
2: Evet.
1: Abraham geldi, Terry Abraham. Ondan eve İtalyan golcüsü geldi biliyorsun.
2: Immobile vardı.
1: Immobile geldi. Hiçbiri başarılı olmadı. Şimdi yeni bir Vlahovic istiyor. Peki 26 yaşındaki bir oyuncu bonservisi elindeyken İtalya'da hiçbir kulüp istemiyor mu bunu ya? Milan, Inter veya başkaları istemiyor mu ya?
0: Biraz, 7 milyon euro.
2: Biraz davranışları ile ilgili problemler
1: tamam yani, öyle bir şey. Bak bir şey söyleyeyim. Juventus'un santrfor olmak kolay değil. Olduktan sonra bonservisi eline alıp hiçbir İtalyan kulübü, İspanya kulübü veya başka bir kulüpten talip bulmasın.
0: Kerem,
1: tamam, sen niye hazırlıyorsun o zaman 7 vereyim ben adama? Sen yani rehabilitasyon merkezi mi Beşiktaş?
0: O kadar da Allah aşkına yani.
1: Dolu
0: bir adam değil canım yani. De yani.
1: Belli mi olur yani? Hemen
2: daha önce beraber çalıştılar ya hocayla.
1: Tamam ama yani.
2: Hoca hani idare edebilirim.
1: İşler iyi gitmedi, hoca gitti, ne olacak? Oyuncu ben de mi gideyim diyecek. O, genelde o böyle oluyor.
0: Büyük bir yıldız alacak abi yani. Sen? Heyecanlanmayacak mı Beşiktaşlılar?
1: Ya tamam
0: da. Türkiye'deki insan futbol severler de heyecanlanır yani adam ya, geliyor. Ya. Gelirse tabii yani.
1: Anlatamadım ben sana. Büyük yıldız diyorsun, Juventus adamı devam etmiyor.
0: Ya etmiyor belki parada anlaşamadılar.
1: Senin santrforun geri geliyor İtalya'dan. Genç santrforun geri geliyor.
2: Semih
1: geliyor evet. Ne olacak?
0: Semih'le mi olacak bu iş?
1: Anlatamadım.
0: Semih
1: o da geliyor.
0: Devam etmek
1: oh
0: istemiyor.
1: Var elinde.
0: Semih devam etmek evet. İstemiyor Beşiktaş'ta.
1: Adam bak şu anda senin gönder Beşiktaş'ı santrforu şu anda Güney Karın'ın santrforu ya. Öyle değil mi?
2: Doğru.
1: Şimdi Bola, doğruyu konuşalım burada.
0: Beşiktaş'ta bir tane daha oraya oyuncu istiyor
1: şey,
0: ya.
1: İtalyan onu görmeden ya ikisini beraber oynatamaz.
0: Tamam kulübeye gidecek o.
1: Tamam kim gidecek? Niye gitsin? Oynayan adam gidecek.
0: Ya olur mu?
1: Oynamayan adam gidiyor oynayacak yani.
0: Canım Icardi'de kulübede oturuyor abi bakarsan.
1: Tamam ama onun önündeki adamı geçsin oynasın. Adam hastayken çıkıp Icardi oynamadı ya. Allah Allah. Sakatken onun sorunu.
2: Bir 5 dakika kaldı.
1: Evet.
2: Bir milli takıma dönelim. Çok az vaktimiz var. Transfere dair gündemle ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Milli takım oyuncularımızın basın toplantılarını izliyoruz. Stresli görüyoruz ve bu
1: baskı altında kalmışlar. Evet, Türkiye'yi yakından takip
2: değil.
1: Etmişler.
2: Evet.
1: Kulaklarını tıkamamışlar. Çok güzel Samet'le açıklama yaptı Uğurcan. Güzel bir konuşma yaptılar. Şunu net söylüyorum. Bir defa 3 takımın da yenebileceği takıma yenildiler Avustralya'ya. Bu şanslık falan değil. İyice hazırlanmamış Montella'nın da doğru kadro seçmemesinin. Mücadele edecek aç başarı alan oyuncular oynaması gerekir diye düşünüyorum. Hiç bir defa Amerika keşfetmenin anlamı yok burada. Santrfor'su oynama kardeşim. Deniz Gül'le beraber oynasan İspanya bununla oynadın ya. Bununla oynadın 2-2 kaldığın maçta. Hatta 2-1 öne geçtin hatırlarsan. Sonra gol yedin. Şunu söylemeye çalışıyorum. Kanatlarda Kenan Yıldız iyiyse oynasın. Sağ tarafta Barış Öncüyse Barış sağda oynasın. Orta sahada Hakan kötüyse Arda Güler 10 numara oynasın. Orkun'la İsmail oynasın. Bak söylüyorum orta saha rakibi karşılaman lazım. Sert bir takımla oynayacaksın. Defansa Mert Müldür oynasın. Ferdi oynasın. Kalede Uğurcan oynar veya Altay oynar. Onu bilemem. Defansın göbeğinde Abdülkerim oynayacaksa eğer onun solunda da Ozan Kabak oynasın. Meri formda değil yani. Gördük bunları ya.
2: Evet.
1: Ya sen bunlarla yaşayansın. Duygusal takıma yer yok. Çünkü bu uzun bir turnuva değil. Bu kısa maçlar. Önce gruptan çıkman lazım.

0: Senin öncelikle yeneceksin rakibini, değil mi? Ondan sonra Amerika ile bir finalin olacak. Bu da akıllı bir final olur. Bir puan, dört puan seni çıkartıyorsa çıkarsın. Eğer kaybetmeme üzerine kurulan bir plan olması lazım. Ya yani bunu yapabilecek bir takım, milli takım. Ama ilk maçta ben söyleyeyim mi, duygusal kadronun bedelini ödediler.
1: Bir yandan da Amerika Avustralya'dan puan alırsa, beraberlik ya da Amerika galibiyeti, biz Paraguay'ı yenilirsek eleniyoruz.
2: Biz yani yeneceğiz böyle bir, Paraguay'ı.
1: İşte böyle bir kötü olasılık da var. Böyle bir kötü ihtimal var.
0: Bunu düşünmeyelim. Kötüyü aklına getirmeyelim.
1: Lazım, düşünmemek lazım muhakkak, ama oyuncuların psikolojilerinin bu denli bozuk olduğunu görmek beni bir vatandaş olarak, yani doğuştan ya
3: şimdi milli takımı oyuncular, takip eden biri olarak oradan gelen haberler şöyle. O oyuncular psikolojinin bozuk olmasının ötesinde bu eleştirilerden dolayı çok öfkelenmişler. Yani niye eleştirilere bu kadar öfkelenmişler anlamadım. Yani tamam, hakaret, bunu kabul etmiyoruz ama yani kötü oynadınız, kaybettiniz. Herkesin beklentisi bu takımın kazanması yönündeydi. Yani bu kadar basit. Şimdi bu eleştirilerde de biraz tabii daha sonra Sayın Başkan da bir işte akbabalar bir şeyler söyledi. Sert ifadeler kullandı. Tabii bununla beraber takım bayağı bir öfkeli. Mesela dün idman yapılıyor. İdmanda basın mensupları takımı alkışlıyor. Bir tepki vermiyorlar. Yani moral olsun diye idmanı izleyen basın mensupları oyuncuları alkışlıyorlar. Yani ne yapar insan, bir teşvik yayına gider filan. Orada bir mesafe konmuş. Yani bir soğukluk var şu anda. Umarım ki bu maçta hırslarıyla öfkelerini bir araya karıştırmazlar. Bak, hırslı olsunlar ama öfkeleriyle öfkeyi bir araya karıştırmasınlar. Biraz çünkü çok işte tepki var size, şöyle tepki var, böyle tepki var, bilmem ne. Bu biraz olumsuz etki yapmış. Evet. Yani ben kazanacağımızı düşünüyorum. Yeter ki kendimize oyunumuzu oynayalım ve Levent abinin dediği şeyleri hoca yapsın.
1: Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık Murat Özbostan, Levent Üsemen. Çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, transfer raporuna noktayı koyuyoruz. A Spor ekranlarından ayrılmayın. Hoşça kalın.

0: herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu, Caner İş Beğendiren ve Nevzat Dindar'la birlikteyiz. Keyifli, güzel, dolu dolu bir program sizi bekliyor bugün. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın Nevzat?
2: Gayet iyiyim. Uzun bir yerden sonra bu saatte. Ama evet. Genç ve dinamik bir şekilde devam edeceğiz.
0: Yani. Kahve.
2: Gayet iyi hissediyorum. Sonuçta Dünya Kupası etkisiyle biraz daha uyku şeyimiz de değişti.
0: Evet abi, değişti şu anda. Saatlerden dolayı, doğru diyorsun. Bırak saatleri, günleri bile şaşırıyorum şu anda. Yani ya tam o moda girdim.
2: Gazetecinin zaten saat kavramı diye bir şey yok.
0: Doğru.
2: Ama yani Dünya Kupası ile beraber zaten alt üst oldu.
0: Evet evet, kesinlikle.
1: Evet, biyolojik saatimiz biraz şaştı tabii.
0: Biyolojik saat de şaştı. Keşke... Normal takvimim şaştı. Her şey şaştı yani şu anda. 18 Haziran bugün. Bazen bakarak söylüyorum Perşembe diye. Zaman da hızlı akıyor. Gündem de yoğun olunca hakikaten içerisinde biz tabii kendi yoğunluğumuzdan dolayı da biraz kayboluyoruz. Ona da söylemekte fayda var. Milli takımı konuşacağız ilerleyen bölümde. Hatta Vincenzo Montella basın toplantısı düzenleyecek. Canlı canlı ekrana getireceğiz. Ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlanacağız. Yine arkadaşlarımız orada, milli takıma dair perde arkasında neler yaşanıyor? O kaotik ortam biraz son buldu mu? Sular duruldu mu? Gözlemleri neler? Onları da soracağız. Dünya Kupası'nı yine her zaman olduğu gibi konuşacağımızı söyleyelim. Mesajlarınızla birlikte. Son sayfanın en önemli özelliği değerli izleyicilerin, Alspor Radyo'dan bizi dinleyenlere, ki ortak yayındayız aynı zamanda biliyorsunuz. Onların da katılımıyla birlikte keyifli, interaktif bir program. Sizin bu günün yorgunluğunu atmanıza vesile olmaya çalışacağız son saatler itibariyle gecenin. Tabii Dünya Kupası'na kalkanlar var mı, izleyenler var mı, dörtteki maçlar vesaire?
1: Onları çok zorlayıcı oluyor.
0: Var yani mı çevrenizde hiç böyle benim
1: Messi
0: arkadaşım?
1: Messi kim uyanılır tabii ki.
0: Tabii.
1: Yani eskiden mesela bizden bir üst kuşak, yani benim en azından anneler, hani annelerimiz, babalarımız diye tabir ettiğimiz.
0: Mesela Meksika Güney Kore maçı var bugün 4'te, kalkar eskiden, mısınız normalde?
1: Meksika Güney Kore için
2: yani Meksika'da bile çok iyiydi. Yani Meksika şey değil, heyecan verici bir karşılaşma değil. Yani Güney tamam, yani şey olarak fena bir karşılaşma değil ama ya yani bir Türk izleyicisinin bu kıtada yani o maç için kalkacağım ben pek
0: çok böyle ekstrem çok, popüler aynen. isimler olmadığı için diyorsun ama mesela örnek veriyorum belki nasıl diyeyim ya yani Beşiktaşlardan Young Yuo'yu izleyeyim diye kalkan belki olabilir arada. Belki o da yani. 4 çünkü çok iddialı bir saat olduğu için söyledim ama maç olarak bence güzel maç aslında. Ya ekol, yani bir de ev sahibi, öbürü çok hareketli takım.
1: Ekol bir ülke olması lazım ya da işte belli başlı spesifik bazı oyunculara uyanılır. Onun haricinde çok yani uykudan feragat edilecek bir şey değil açıkçası saat 4'te kalkmak. Ama işte Messi için o fedakarlıkta bulundu birçok futbol sever ama Messi için de uyanılır.
2: Şey vardır ama yani biz şimdi Dünya Kupalarına falan çok... yer alan bir ülke değilse 24 sene sonra yer alıyoruz. Genelde bir şey alışkanlığımız vardır. Bir takımı böyle hatta Afrika'dan falan yani bir tane takımı seçeriz. Keşke Boston falan olsa.
0: Tabii.
2: Yani o takımla yürümeye çalışırız. Öyle bir takım da olur ama şu an Dünya Kupası'nın formasyonuna, formatına baktığın zaman da heyecan verici değil yani. Böyle tamamen para odaklı. İşte Sumolalarıyla beraber yani hakikaten o da çok enteresan yani bence Sumolalarından sonra oyun akışında da bir değişiklik oluyor. O da var. Garip geliyor. Onunla yönelik de eleştiriler var. Belli bir dakikadan sonra özellikle ikinci Sumolasından sonra dikkatimi çeken şey tamamen şey duruyor. Oyun akışı doğru. duruyor. Hani NBA'de bazen uzun molalar olur. Sonra maç birden kilitlenir, anlayamazsın. 3 dakika sayı olmaz.
0: Evet.
2: Garip bir şekilde. Bu tarz böyle kafa karıştıran bir formasyon da var.
0: Doğru. Takım sayısı arttı zaten.
2: Ama mesela yani ilginç ülkeler var işte ne bileyim. Eskiden mesela biz bunu bir Kamerun'la ya da bir Afrika ülkesiyle şey yapıyorduk. Yani Dünya Kupası'ndan büyük bir keyif alabiliyorduk. Şu an baktığımızda da işte enteresan sonuçlar var. Büyük sürprizler var. Ama hakikaten yani ilginç sonuçlar yani kafa karıştıran sonuçlarla karşı karşıyayız. Bakalım
0: Mert güzelliği de bu aslında.
2: Daha iyi olur.
0: Güzelliği de bu. Şimdi Dünya Kupası'nı konuşacağımızı söyledik. Mesajlarınızı bekliyoruz dedik. Hemen gelen var mesela. Mehmet Baysal demiş ki ben zaten saat 4'te kalkıyorum sabahları. İş için benim için bir problem yok demiş. Tabii öyle erken saatlerde kalkanlar varsa belki fırınlarda çalışan bizi seyreden emekçiler varsa onlar diyordur güzel oluyor. Çünkü fırınlar vesaire evet. daha erken saatte oluyor biliyorsunuz. Veya taksi duraklarına belki bir heyecan gelmiştir o saatlerde. Onunla ve benzeri meslek gruptakiler için güzel olmuştur. Ama normalde tabii düzenli böyle daha gündüz periyodunda çalışanlar için biraz daha
2: Kuraçao için
0: zor olabilir. Doğru. Kuraçao için. Yeşilburun adaları için.
2: Bozinho da ne şey yaptı değil mi? Orada da
0: Bozinho'nun takipçisi uçtu. Bir de bu arada şimdi bu konuya devam ederiz. Haldun Domaç var çünkü. Haldun Domaç da bizimle birlikte. Ona da bir merhaba diyelim. Bizimleyken Haldun abiyi de bu sohbete dahil edelim. Haldun abi hoş geldin.
3: Hoş bulduk Koray. Kolay gelsin. Arkadaşlarımıza da iyi bir yayın diliyorum. Gerçekten son sayfada olmak benim için farklı bir heyecan biliyorsun.
0: Evet.
3: Son sayfa bizim ilk göz ağrımız diyebiliriz. Onun için orada olmak farklı bir heyecan oluşturuyor benim için.
0: Doğru. Son sayfada çok ciddi emeğiniz var tabii. Geçmişten bu

0: Güne Mustafa Göksu'yu da analım. Yine aynı şekilde nasıl diyeyim, Ilgaz Çınar, Uğur Kulukçu, Haldun abi, Bahar Hoca, Didem, pek çok böyle ismini anabileceğimiz kişi var. Bu programın bu noktaya gelmesinde çok ciddi herkesin emeği var tabii. Tüm A-Spor ekibinde, kamera arkasındaki arkadaşlarımızın, editörlerimizin de hepsini tek tek almış olalım. Cengiz Han'ı aynı şekilde, Mustafa İnci yine bir dönem aynı şekilde. Çok fazla kişinin emeği vardı. Şu anda en sevilen spor programlarından birisi noktasında. Senin için bu saat yabancı değil. Sen zaten alışıksın aslında.
1: Yok, yabancı değil ama Cengiz Han'ı unutsaydın herhalde yarın telefon gelirdi.
0: Kesin,
1: bak söyleyeyim
0: küserdi,
1: sana.
0: Kesin küserdi. bu aralar gerçi sanat aktivitelerini yakından takip ettiği için kaçırabilirdi bu gelişmeyi de, ama onun da kulağını çınlatmış olalım. Haldun abi, Fenerbahçe'yi konuşacağız, İsmail Kartal'ı. Evet. Tabii ki seninle birlikte, ama istersen önce bir İsmail Hoca'nın ilk duyguları neydi bir hatırlayalım, izleyicilerimizle de paylaşalım. Ardından Fenerbahçe'nin İsmail Kartal tercihini masaya yatıracağız. Bu arada son sayfa etiketine yazabilirsiniz. İsmail Kartal tercihini doğru buluyor musunuz? Neler öngörüyorsunuz? Yine aynı şekilde Instagram'dan da mesajlarınızı bekliyoruz. Hatırlatmasını yaptıktan sonra İsmail Hoca'nın ilk sözlerine kulak veriyoruz.
2: Tekrar yuvaya dönmek, tekrar Fenerbahçe'de görev almak yani beni çok mutlu etti. Dün beni Sayın Başkanımızın beni arayarak oğlum İsmail nasılsın demesi bile çok duygulandım o ara. Çünkü bizim Sayın Başkanımızla geçmişten bu yana çok özel ilişkilerimiz var, anılarımız var. Başkanımın beni araması, sesini duymam beni çok gururlandırdı, çok duygulandım o anda. Tabii ki duygular bir yere kadar, bir yerden sonra gerçeklerle yüzleşmek zorundayız. Bu gerçeklerle de birlikte nedir? İşte onları da biz biliyoruz. Ne olması gerekiyor Fenerbahçe'nin şu andan itibaren yeni sezon, hem Türkiye Ligi hem Avrupa'da, onları da hep birlikte başkanımız, yöneticilerimiz, Oğuz kardeşimiz, benim ekibimle birlikte hepsinin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Çok da tecrübelendim. Bu sefer gelişim, dördüncü gelişim. Bir antrenör olarak, bu camianın evladı olarak ben de Sayın Başkanıma, yöneticilerime, kulüp içerisinde ve dışarıdaki beni destekleyen bütün taraftarlarıma karşı mahcup olmamak için elimden gelen en iyisini yapacağımı söz veriyorum.
0: Evet, mesajlar geliyor bu konuyla ilgili olarak, özellikle bekliyoruz. Çünkü Fenerbahçe taraftarının da nabzını tutmaya çalışıyoruz. Fenerbahçeli olmayanlar da mesela neler düşünüyor? Yine aynı şekilde bize aktarabilirler fikirlerini. Onu da söyleyelim. Haldun Domaç yine bizimle aynı anda. Haldun Domaç'la da konuşacağız. Haldun abi, hazır son sayfayken şeyi sorayım ilk. O meşhur araba duruyor mu hala?
1: Maalesef meşhur arabayı terk ettik. O araba durmuyor artık. Başka neden olduğunu da söyleyeyim. Birçok kişi sistem etti. O arabayı nasıl parçaladın diye. Yani içine bazı varlıklar, canlılar yuva yaptı. Onun için de maalesef kurtaramadık. Öyle söyleyebiliriz. Maalesef o araba yok. Yani Koray, böyle bir sıkıntımız var.
0: Sen yerini doldurursun zamanla onun yine diye düşünüyoruz. Bu son sayfanın müdavimleri için klasik klişe aramızdaki bir takılma konusuydu. Bayağı gündem oluyordu çünkü. İsmail Kartal konusuna giriş yapalım istersen ufak ufak Haldun abi. Ne düşünüyorsun?
1: Yapalım.
0: Tercihiyle ilgili olarak şaşırttı mı bu tercih seni?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere yönetim içerisindeki konuşmalarla ilgili de bilgi vereyim. O paralelde devam edelim istersen. Tabii ki beklentimiz, hani ben de itiraf ediyorum, Aykut Kocaman'ı bekliyorduk. Ama sürecin uzaması aslında başka tarafa doğru gidebileceği yönünde bize bir işaret verdi. Yani Mazbata'nın alınmasından itibaren 10 gün gibi çok ciddi bir sürecin geçmiş olması belli ki Aykut Kocaman konusunda ufak tefek pürüzler var. Onlar ilerlemiyor noktasına gelindi. Şimdi önce bir kere yönetim içerisinde neler oldu onlardan bahsedelim. Yönetimde gruplaşmalar oldu ki bunlar gayet doğaldır. Yani bir kişinin söyleyeceği ve her herkesin kabul edeceği bir yönetim. Yönetim olmuyor, otorite oluyor. Onun için yönetimde gündeme gelen isimleri önce bir paylaşayım size isterseniz. George Jesus ismi gündeme geldi. 8 milyon euro gibi çok ciddi bir rakam isteyince, yani Türkiye'yi bilen teknik direktör olarak böyle

0: bir durum söz konusu oldu ama rakam çok yüksek geldi. Fenerbahçe'nin 4-5 milyon euro civarında bir rakama belki evet diyebileceği nokta vardı. Sonrasında Aykut Kocaman zaten en baştan beri gündemde. Onunla ilgili neler olduğunu da söyleyeceğim. Sonra gündeme gelen isimlerden biri İsmail Kartal'dı ve Nuri Şahin. Nuri Şahin konusunda biliyorsun serbest kalma maddesi vardı. O maddenin işlerliği için 3 milyon euro istedi Başakşehir. 2 milyon euro da maaş, o da 5 milyon euroya çıkan bir bütçe oluşturdu ve sonra camianın çocuğu, işte Fenerbahçe'nin çocuğu projesine dönüldü. Bir iki yönetim kurulu üyesinin de Bülent Uygun üzerinde konuştuğunu da hemen söyleyeyim. Ama sonuç itibariyle bir karar aşamasına gelindiğinde yapılan oylamada İsmail Kartal ismi öne çıktı. Dördüncü kez Fenerbahçe'nin teknik direktörü oldu. Önce bir kere Oğuz Çetin'i de aynı zamanda İsmail Kartal'ı da bir tebrik edelim. Hayırlı uğurlu olsun. Önce onu söyleyelim. Evet. Şimdi bu noktadan sonra Koray, İsmail Kartal ne yapabilir? Geçmişe baktığımızda bugün geldiğimiz noktada neler göreceğiz onu söyleyelim. Bir Aykut Kocaman vazgeçmişliğinin nedenini de söyleyelim. Bir kere Aykut Kocaman koşulsuz şartsız kabul etmedi zaten. Yani mesela teknik kadroda sıkıntı çıktı. Yani onu söyleyelim. Hatta şöyle söyleyeyim. Dikkat edersen önce Dirk Kuyt geldi. Sonra teknik direktörü açıklama gibi bir durum ortaya çıktı.
1: Doğru.
0: Bütün bunlar işte teknik kadrosundaki isimlerin belirlenmemesi. Bir de Aykut Kocaman'ın yakın çevresine çevresinden aldığımız bilgiye göre isminin bu kadar gündemde kalıp da 10. güne gelinmesinden de rahatsızlık duyduğunu söylemek istiyorum. Bu da bir rahatsızlıktı. Hatta son 2 gün Aykut Kocaman ihtimalinin ortadan kalktığını da vurgulamam gerekiyor. Ama netice itibariyle en baştan bu yana Koray hepimizin de oradaki arkadaşlarımızın da hepsinin Nevzat'ın da diğer arkadaşımız da aynı şekilde muhtemelen Aykut Kocaman'ı bekliyordu. Yani böyle bir durum vardı. Şimdi İsmail Kartal oldu. Aslında baktığımızda camialar kendi evlatlarıyla yola devam edecekler. Trabzon'da benzer bir durum var. Fatih Tekke, Orhan Çıkrıkçı gibi. Galatasaray işte Okan Buruk zaten camianın evladı. Şimdi de Fenerbahçe camianın evladı diye İsmail Kartal'ı göreve getirdi. İsmail Kartal'ın yönetim içerisindeki oylamada biraz daha öne çıkmasının sebebi, bir de Nuri Şahin'de de aynı şey var, daha ofansif futbolu oynaması, hücum ağırlıklı oyunu benimsemiş olması ve hemen kafalarda o nokta geldi gündeme. Neydi o nokta? 99 puan, 99 gol. Müthiş bir gol ortalaması yakaladı. Evet. 99 puan. Tabii ki Okan Buruk da diyor ki hani şampiyon neden olamadınız? Çünkü 102 puan alan var diyor. Bu gayet doğal, yani bu tür noktalara söyleyebiliriz ama herhalde Türkiye Ligi'nin, yani Süper Lig'in başladığından bu yana bu tür bir puan ortalaması iki takım için de beklenen bir durum değildi ve o gün böyle bir durum oluştu. Şimdi bu birinci madde, hücum ağırlıklı bir oyun oynatacak düşüncesi ön planda ki zaten geçmişe baktığımızda da bunu gözlemliyoruz. Ayrıca deneyiminin çok ciddi bir şekilde 3 büyük deneyim yaşamış ve her deneyiminde de başarının kıyısından dönmüş bir hoca olması nedeniyle ona bir yıllık bir şans daha vermenin doğru olduğunu düşündü yönetim. Bu konuda da çok dikkat çekici bir şey söyleyelim. Aziz Yıldırım'ın, ki Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'ı isterken Aziz Yıldırım'ın diğer yönetim kurulu üyeleri üzerinde İsmail Kartal noktasında daha etkin bir konum üstlendiğini, rol üstlendiğini de söylemek istiyorum. Şimdi şöyle bir başlangıç yaptım, bilmiyorum sorun varsa ona göre devam edeyim isterim.
1: Onu tabii konuşuruz. Kısa kısa sizden de bir Nevzat'la Caner'den de bir görüş alalım. Onlarla da yeni ay açtık yayını çünkü. Ardından Vedat Muriç konusunu da Haldun abi konuşuruz yine dilersen. Bir de Aziz Bey'in seçim sürecinde mesela bazı açıklamaları vardı İsmail Kartal sorulduğunda. Onları da konuşuruz ama ilk etapta Nevzat sen de Aykut Kocaman'ı bekliyordun herhalde sanırım.
2: Yani tabii sürecin uzaması nedeniyle bir kafa karışıklığı vardı ama futbol kamuoyu, Fenerbahçe'yi yakından takip edenler, hatta İsmail Kartal isminin bugün açıklamadan, yani yarım saat öncesine kadar kimse bilmiyordu. Yani basın açısından da enteresan oldu. Bu açıdan da basını da atlattı diyebiliriz. Yani evet. Fenerbahçe'yi yakından takip eden medya mensuplarının da bu konuda yanıldığını ifade edebiliriz. Aykut Kocaman tabii... Haldun abi çok güzel özetledi. Yani ekleyebileceğim, uzun yıllardır teknik direktörlük yapmıyordu. Yani bir teknik direktör açısından sahadan uzak kalması, bir antrenörün uzun yıllar mesleğine ara vermesi, bazı reflekslerini kaybetmesi riskini de beraberinde getirebilirdi. Ben Fenerbahçe açısından İsmail Kartal tercihini, ki seçim sürecinde de Hakan Safi'nin yine Conte ile anlaştığı iddia ediliyordu. Ben onun mesela riski buluyordum. İsmail Kartal tercihi bana göre ilk senesinde şampiyonluk vaadiyle yola çıkan bir yönetim açısından son derece mantıklı bir tercih. Yani duygusal bir tercih değil, mantıksal bir tercih yaptı Fenerbahçe yönetimi. Duygusal davranılsaydı daha farklı bir tercihe yönelebilirdi Aziz Yıldırım yönetimi. Diğer taraftan tabii İsmail Kartal tercihine baktığımızda Aziz Yıldırım'ın yaklaşımının son derece rasyonel olduğunu söyleyebilirim.
1: Evet.
2: Sonuçta Fenerbahçe uzun yıllardır şampiyon olamıyor. Uzun yıllardır şampiyon olamayan Fenerbahçe döneminde, ki 8 yıl oldu, bu süreçte dünya cümlü teknik direktörler geldi. Birçok proje uygulandı. Bu şampiyon olamayan süreçte Fenerbahçe'de en yüksek puan ortalamasını yakalayan, yine Fenerbahçe'yi, camiayı, kulübü, taraftarı tanıma özelliğiyle dikkat çeken isim olarak İsmail Kartal dikkat çekiyor. En yüksek puan ortalaması evet. Onda. Ve yine diğer aday, diğer teknik direktörlere göre camiayı yakından tanıması da bence bir avantaj. Evet.
1: Caner, sen nasıl değerlendiriyorsun?
2: Dolayısıyla şey değil, Fenerbahçe yönetiminin, Aziz Yıldırım'ın tercihi duygusal değil, tamamen mantıksal bir
1: tercih. Daha gerçekçi oldu diyorsun.
3: Evet, tabii Aziz Bey'in futbol felsefesi güven, aidiyet ve otorite üzerine kurulu. Zaten bu nedenle her iki isim de aslında öne çıkıyordu. Tabii ki Aykut Kocaman ismine daha yakındık. Esasında günlerdir daha çok Aykut Kocaman üzerine odaklanmıştık. Ki nitekim esasında şöyleydi ki Aykut Kocaman ihtimali o kadar güçlüydük ki hatta biz %90 diyorduk. Fenerbahçe'nin 24 Haziran'da ilk etabını düzenleyeceği Topuk Yaylası kampını esasında planlayan kişi Aykut Kocaman'dı Sayın Aziz Yıldırım'la birlikte. Dolayısıyla hepimiz için aslında sürpriz oldu ama tabii ki Sayın Aziz Yıldırım'ın esasında kendi futbol felsefesi ve kendi futbol normuna baktığımızda bu iki tercihten birine yönelmesi biraz daha rasyonel bir adım olarak görülüyordu. Çünkü çok fazla yabancı isimleri de konuşmuştuk esasında yayında, işte farklı alternatifleri de konuşmuştuk seçim döneminde ama şimdi öyle bir dönem ki önümüzdeki yıl bir kez daha kongre olacak ve Sayın Aziz Yıldırım'ın çok fazla risk alacağı bir durum yok. Yani biraz daha böyle
1: garantiye gitti diyorsun.
3: Daha garanti bir tercih olması lazım. Ya biraz daha gelenekçi, tanıdık ve oyuncu grubunu da idare edebilecek ki nitekim iki sezon önce de İsmail Kartal bu oyuncu grubunun önemli bir kısmıyla da bir arada çalıştı. Esasında az önce Haldun abi çok güzel bir noktaya değindi. Tabii ki Aykut Kocaman Fenerbahçe camiası adına çok çok önemli bir değer ama İsmail Kartal'la karşı karşıya getirdiğimizde futbol vizyonu anlamında birisi biraz daha savunma ağırlıklı futbol oynatan bir teknik adam. İsmail Kartal biraz daha ofansif yönüyle ön plana çıkan bir isim. Tabii Dirk Kuyt ismi de Fenerbahçe'nin şimdi İsmail Kartal'ın yardımcısı olarak görev alacak.
1: Evet.
3: Dirk Kuyt da antrenörlüğe yeni başlamış bir teknik adam. Yani 2-3 yıldır teknik direktörlük yapıyor ve esasında belli bir aşama kat etti o da. Belçika'da, Belçika 2. liginde Berşot'ta şampiyonluk yaşadı. Daha sonra geçtiğimiz sezonu Hollanda 2. ligi takımlarından Dordrecht'le tamamladı. Ve son 2 sezonu ele aldığımızda aslında ofansif bir oyun oynattığını da söyleyelim. Yani bayağı böyle modern futbol, agresif bir futbol oynatıyor. Bu bağlamda bu sezon Fenerbahçe'yi ciddi manada ofansif, agresif bir oyun yapısında izleyeceğiz. Dirk Kuyt'la alakalı bir detayı daha paylaşmak istiyorum esasında. Dirk Kuyt 2012-2013 sezonunda aslında Aykut Hoca ile çalışmıştı. Aykut Kocaman'ın öğrencisiydi, evet, o dönemde. Hatta Dirk Kuyt'in bir açıklaması olmuştu, hiç unutmuyorum. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi vardı Aralık ayında oynanan. Galatasaray'ın 2-1 kazandığı, Galatasaray'ın evinde oynanan mücadele. O karşılaşmanın ardından Dirk Kuyt'in böyle biraz da sitem eder tonda bir açıklaması olmuştu basına.
1: Evet.
3: Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 bitmiş olmasına rağmen, ilk yarı Galatasaray 2-1 üstünlüğüyle tamamlanmış olmasına rağmen,

0: Onun da böyle savunmayı önceleyen bir futbol derken, hani Avustralya'nın milli takımımıza karşı oynadığı futbolu oynatmıyor tabii ki. Öyle bir durum söz konusu değil. Onu da söyleyelim ki hocaya da haksızlık olmasın. O 18 maçta 17 galibiyet aldığı süreçlere falan hatırlarsak eğer, oralarda etkin bir futbolda oynamıştı. Yani yine de o noktaya gelmeyelim. Vedat konusuna geçeyim. Şimdi tabii ki Caner'in söylediği çok doğru noktalar var. Ama ben yine de öyle küçük bir
1: Evet.
0: temas etmek isterim. Biraz böyle hocanın üstüne yapışan bir savunmacı hoca,
1: Doğru.
0: sanki böyle Avustralya'nın, Paraguay'ın oynadığı gibi oynayacak gibi düşünülüyor, ama zaten Fenerbahçe camiasının teknik direktörüyseniz öyle oynatamazsınız. Ya da dört büyük kulübü böyle oynatamazsınız. Çok zor bir durum. Onu özellikle söyleyeyim. Vedat Muriç konusunu şöyle söyleyeyim. Vedat Muriç'i ilk günden beri Türkiye'ye gelişinden itibaren çok iyi tanıyan bir kişiyim. Yani gerçekten bizden biri gibidir. Yani çok kolayca uyum sağlar ki önceki döneminde de benzer bir şekilde uyum sağlamıştı Fenerbahçe'yle ki çok da...
1: Giresun'dayken tabii sen çok daha
0: Evet.
1: yakından takip ediyorsun ilk geldiği dönemlerden.
0: Tabii ki. Hatta o süreci yaşayanlardan biriyim. Eğer evrakları yetişebilseydi milli takım, Türk milli takımında oynayacaktı. Bunu çok mutlulukla istiyordu ki sohbette ediyorduk, ama evrakları yetişmedi o sürede ki
1: Fatih
0: orada da bir
1: Hoca
0: karışıklık
1: istemişti değil
0: var.
1: mi o dönem? Öyle hatırlıyorum.
0: Şöyle söyleyeyim, orada da ben bunu söylerken altına bazı eklemeler yapmışlar. Fatih Hoca Galatasaraylı olduğu için almadı diye bir şey söylemişler. Öyle bir şey kesinlikle yok. Çünkü zaten Vedat Çaykur Rizespor'dan gitti Fenerbahçe'ye. Yani o Fenerbahçe meselesi biraz farklı. Neyse, onu bir kenara bırakalım. Şöyle söyleyeyim, gerçekten de iyi bir santrofordu. Çalışkan, kanatlara gidebilen, sırtı dönük oynayabilen. Zaten çok fazla konuşmak da gerekli değil. Yani Mbappe'nin ardından İspanya ligini hem de küme düşme durumunda olan, küme düşen bir takımla tamamladığını düşünürsek orada 23 golle, yani Türkiye liginde ben yanına 25 gol yazarım Vedat'ın, öyle söyleyeyim, Vedat Muriç için. Ve ayrıca da bizden bir kişi gibi oynayacaktır. Yani takım aidiyetini çok yüksek bir şekilde hissedecektir. Bu da önemli bir avantaj diyebilirim. Yani kime gelse, Galatasaray'a, Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye, Trabzonspor'a verimli olabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Tabii benim söylediğimin dışında düşünenler de olabilir. İsim vermek istemiyorum, ama ben olsam almam diyen teknik direktörler de vardı. Sohbet ettik ama onların isimlerini tabii vermek istemem.
1: Doğru. İlk santrfor mu olmalı peki sence? Yani ilk tercih İsmail Kartal'ın
0: Şimdi
1: Vedat Muriç mi olur? Tek santrfor oynayacaksa şayet tabii ki bu sorun.
0: İsmail Kartal zaman zaman çift santrofor oynuyor. 4-4-2'ye de yatkın bir hoca. Onu da özellikle söyleyelim, ön alan oyunu oynamak için. Şimdi alınacak olan ikinci santroforun durumu belirler bunu. Yani işte şu anda Serho Girasi'den bahsediliyor. Yani bazı isimler var. Onların rakamları çok yüksek. İşte Türkiye piyasasında Vlahovic ismi çok gündemde. Yani bunlara baktığımız zaman İkinci santrofor kim gelecek? O işte ikinci santrofor durumu belirler. Yani ikinci santrofor Sızdıkı Şerif'se zaten çok net bir şekilde belli ki Vedat Muriç oynar. Zaman zaman iki santroforlu formülleri de Fenerbahçe'de görmemiz mümkün olacak diye düşünüyorum.
1: Evet. Haldun abi çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben
1: Bir
0: teşekkür
1: son
0: ederim.
1: no.
0: Caner'e de, Nevzat'a da selamlar. Sana da iyi
1: Çok
0: yayınlar
1: teşekkür ederim. Çok
0: diliyorum.
1: sağ ol.
0: Teşekkürler.
1: Görüşmek üzere. Bir nostalji yaptırdık Haldun abiye de sağ olsun. O da programa değer kattı yine her zaman olduğu gibi. Kendisiyle Fenerbahçe'yi konuştuk. Konuşmaya da devam edeceğiz. Biraz mesaj da okuyayım yine üzerine
2: Ya
1: söz de vereceğim.
2: hiçbir noktanın da altını bence çizmek lazım. Yani burada bir ikilem var aslında.
1: Ne gibi?
2: Bir savunma oyuncusunun hücumu benimsemesi,
1: Evet.
2: geçmişinde bir forvet olan bir hücum oyuncusunun şimdi savunma oyununu benimsemesi. Aslında yani bir ciddi bir ikilem var. O da enteresan. Aykut Hocaman
3: Tez antitez ilişkisi.
2: evet, savunma futboluyla dikkat çekiyor. Diğer tarafta İsmail Kartal hücum futboluyla dikkat çekiyor, ama Fenerbahçe şu an bence
1: Bu
2: bey
1: konuyu
2: teşhisi doğru konuyu
1: biraz daha açarız o zaman. Şimdi Umut Kadir Bey demiş ki Fenerbahçe için son sayfa etiketine gelen mesajları okuyorum. Fenerbahçe için en doğru tercih İsmail Kartal'dı ve bence en hayırlısı oldu. Fenerbahçe taraftarı İsmail Kartal.

0: Kartal ismi açıklığından itibaren çok mutlu. Bir yıldız transferi olsa bu kadar mutlu olmazdı. Çünkü son yıllarda en iyi futbolu İsmail Kartal oynattı demiş. Herhalde İsmail Hoca bu 99 gol ve 99 puanlı ikincilikten önce geldiğinde ya İsmail Kartal mı? Yorumlar buydu ama o takım performansı bugün hocaya dair çok fazla eleştiri görmüyorum. Hatta ben neredeyse hiç görmedim.
1: Yani ben söyledim yani başarı riskini azaltacak pragmatist bir tercih var burada. Duygusal değil mantıksal bir yaklaşımda bulundu Fenerbahçe yönetimi. Yani duygusal hareket etseydi daha farklı bir isim de gelebilirdi. Yani en yüksek puan ortalaması ki Fenerbahçe şampiyon olunamayan süreçte dünyaca ünlü teknik direktörleri ve dünyaca ünlü teknik direktörlere ait projeler uygulandı. Ve bu zaman zarfında Fenerbahçe'de en yüksek puan ortalamasına sahip isim İsmail Kartal ve camia yönetimi kulübü taraftar çok iyi bilen bir İsmail Kartal var. Ve ben başkanın da etkisinin bu dönemde fazlasıyla hissedileceğini düşünüyorum. Soyunma odasına iner anlamında değil. Ama Fenerbahçe başkanı bence teknik direktörle iyi bir ilişki içerisinde olacaktır.
0: Caner, sen nasıl yani izleyicimizin yorumunu değerlendiriyorsun?
2: Şöyle zaten taraftarın gözünde böyle devamlı görevden haksızca gönderilen yarım kalan hikayesi olan bir nöbetçi kahraman figüründe görülüyor esasında İsmail Kartal. Hani bu bağlamda karakteristik yapısı itibariyle de zaten sürekli olarak böyle polemiklerden de uzak. Böyle kalemdar adam gömleğini giyip devamlı sadece işine gücüne odaklanan bir profil olduğu için İsmail Kartal mevcut haliyle zaten yani saha içinde yaptıkları, başardıklarının haricinde karakter olarak da Fenerbahçe kimliğine son derece uygun bir isim. Yani tabii Fenerbahçe yönetiminin elbette takdiridir. Yani Aykut Kocaman ya da İsmail Kartal arasında bir tercih yaparken sonuçta Samandıra'da ağırlığı olacak bir teknik adam tercihinde bulunmaları gerekiyordu. Nitekim İsmail Kartal tercihi de çok da... En azından şöyle yani ben de senin dediğin gibi bugün sosyal medyada bakıyorum bir yandan. Şimdi Aykut Kocaman ister istemez biraz böyle eleştirilerin de olduğu bir isimdi tabii ki. Bazı taraftarlar o konuda ikiye bölünmüşlerdi ama İsmail Kartal nezdinde çok fazla eleştiri görmedim. Var yine eleştiriler tabii ki ama o eleştirileri mesela daha çok yabancı teknik adam talebinden kaynaklanan yani böyle yeni isim arayışında olan taraftar profilleri daha çok İsmail Kartal ismine karşı çıkıyor ama İsmail Kartal camia geleneklerini iyi bilen bir teknik adamı olduğu için şu kısa vadede bence alınabilecek en makul, en doğru isim bence de İsmail Kartal'dı. Çünkü Fenerbahçe'nin artık daha fazla risk alabileceği bir dönem yok. Dolayısıyla Aziz Yıldırım bu dönemde en güvenilir tercihlerden birine gitti. En güvenli limana gitti. Dediğimiz gibi şampiyonluk hasretine son vermek istiyor Fenerbahçe bu yıl. Onlar için de en doğru tercih zannediyorum ki İsmail Kartal olacaktır. Hem İsmail Hoca hem Fenerbahçe camiasına bir kez daha hayırlı olsun diyelim.
0: Bir izleyicimiz tabii şey rumuz olduğu için okuyamıyorum yani ismi yok ama son sayfa etiketinde diyor ki Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım değerli bir oyla seçildi. Aklında bir takım kültürü var. Fenerbahçe'nin değerleri her zaman önemlidir. İsmail Kartal, Oğuz Çetin, Dirk Kuyt hatta Vedat Muriç bunun güzel örnekleridir. Fenerbahçe özüne dönüp daha iyi ve güçlü bir takım olacaktır demiş izleyenimiz. Selami'ymiş ismi, pardon ben emojili yazdığı için çözemedim de. Selami Bey, katılıyor musun? Doğru. Bu öze dönüşü nasıl değerlendiriyorsun? Böyle bir eksik var mıydı sence son dönemde Fenerbahçe'de?
1: Eksik olan şey bir ruhtu. Yani o Fenerbahçe ruhunu tekrar aşılamak, onu tekrar işte hayata geçirmek adına bence adımlar atılıyor. Bu noktada Aziz Bey de bunu çok iyi. Aziz Yıldırım dönemindeki Kadıköy ruhu. Türbünden de başlıyor. Bak en basitinden Aziz Yıldırım'ın aldığı kararlara bakacak olursan da zaten ben teşhisi çok doğru koyduğunu düşünüyorum. Yani tribünden başladım. Tribünde maraton tribünü galiba oradan
0: evet.
1: Ki o düzenlemeyle aslında basit gibi gözüken çok önemli bir mesaj ve detay gibi gözüküyor bana göre. Bunun dışında yine
0: ben sana bir şey söyleyeyim, onu hemen geçme bence. O çünkü önemli bir noktaya parmak bastın. Fenerbahçelilerin, çevremdeki Fenerbahçelilerin en azından çok fazla eleştirdiği bir konuydu. Daha önce oraya işte daha pahalı biletlerle bir bölge yapıldı. Hatırlarsınız zaten kameranın direkt karşısındaki tribün alt taraf. Ama bence televizyon başındaki bütün Fenerbahçelilerin psikolojisini etkileyen bir yer.
1: Ya öyle. Şöyle izlerken hani sen
0: bir de ne zaman ben baksam hep boşluk olan bir yer. Yani o sürekli mesela evde Fenerbahçeliler maçı izlediğinde hele bir de

0: puan kaybının olduğu dönem ya taraftar maça gitmiyor mu? Taraftar küstü mü? Şeyi doğuruyor. Düşüncesi doğuruyor zihinde.
1: İzleyici de.
0: Yani, tabii stadın her yeri dolu. Belki orası boş.
1: Bu atmosfer olarak belki orayı çok etkilemiyor. Ama sen bunu televizyondan izlerken bir kere negatif etkileniyorsun. Yani olumsuz etkileniyorsun. Dolayısıyla belki bir sonraki maça gitmeyeceksin. Orayı boş görüyorsun. Heyecansız görüyorsun. Halbuki orada tutkulu taraftarlar olsa belki daha farklı olacak.
0: Tabii. Bu arada sahaya yakın olan yerdeki taraftarlar bence net oyunu etkiliyor.
1: Bu işte yani Aziz Yıldırım döneminde var. Alınan ilk karar olması dikkat çekici. Fenerbahçe Radyosu'nu geri aldı. Hem bence sembolik açıdan son derece önemli. Adım adım gidiyor. Teknik direktör tercihinde duygusal değil mantıksal hareket ettiğini altını çiziyorum. İsmail Kartal ile yeni bir teknik direktör yeniden bir takımı tanıma süreci bu maceraya girmedi. Ya şimdi Conte gelse 3 ayda ne Türkiye'yi tanıyabilir, ne takımı tanıyabilir, tabii, ne oyuncuları. İsmail Kartal zaten Samandıra'da yatıp kalkan birisi. Yani Fenerbahçe eski iletişimcisi bugün açıklamış, Alper galiba. Kızının nikahına bile 2 saatliğine gidip ondan sonra Samandıra'ya dönen bir isimden bahsediyoruz. Ya ben çok saygı duyuyorum. Gerçi bugün açıklamasında yine Galatasaray'a ve Galatasaray'ın şampiyonluklarına dair bazı sözleri tepki topladı. Bu açıdan da bence Fenerbahçe'nin yeni dönem mottosu bu olmamalı. Ya Fenerbahçe yine kaosla, yine gerilimle, yine işte Galatasaray'la atışarak bu Fenerbahçe'ye zarar verecek. Sahaya odaklanan, şampiyonluğa odaklanan bir Fenerbahçe bence daha başarılı olur. Galatasaray'ı da bu motive edecektir. Galatasaray mesela Tedesco döneminde biraz da motive olmakta zorlandı. Tedesco bu işlere girmiyordu.
0: Yönetim
1: ama dakika
0: girmedi.
1: Bir işte bizim iki şampiyonluğumuz tescillendi. Kim tescilledi ben de merak ettim Sayın İsmail Kartal. Yani sizin şampiyonluğunuzun çalındığını tescillen bir makam var mı? Ben görmedim. Bunu tescillen bir makam yok. Galatasaray hali hazırda 4 sene üst üste şampiyon olmuş. 26 şampiyonluğu var. Yani dolayısıyla bu polemik, bu tartışmalar ki Dursun Özbek ile Aziz Yıldırım arasında da diyalog başladı. Bu da son derece önemli. Evet. Fenerbahçe sahada olmalı. İsmail Kartal doğru isim ama polemik ve gerilim Fenerbahçe'ye zarar verir. Bence yani açıklamasındaki en azından doğru bulmadığım nokta orası.
0: Caner, şimdi tabii ki 99 gollü 99 puanlı şampiyonluk var bir yandan. Ama bir yandan da bu arada İsmail Hoca ofansif oynatıyor diyoruz. İşte son dönemde hatırladığım tek Fenerbahçe'nin böyle coşkulu galibiyetleri İsmail Kartal döneminde bayağı vardı. Jorge Jesus döneminde de vardı şimdi. Onu da yani es geçmeyelim. Ta ki o işte Giresunspor maçı ardından kışın düzenlenen bir Dünya Kupası bütün ayarını bozdu belki de. Takımın dönüşünde istediği gibi olmadı. Yani İsmail Kartal döneminde şunu gördük. İlk yarı Fenerbahçe Kadıköy'de 3-0 yapıyor. Maç daha 45. dakikada zaten bitiriyor soyunma odasına girerken. Mottosu vardı böyle. Prime dönem Mike Tyson performansı gibi yani.
2: Doğru,
0: %100 öyle. İlk 2 roundda bitirirdi yani nakavtta.
2: Son 3 sezonunu ele aldığımızda Fenerbahçe'nin en güçlü oyunu İsmail Kartal dönemi. Sonra arkasından Mourinho geldi. Mourinho hiç sahiplenmedi zaten Fenerbahçe'yi. Hiç buraya kendine ait hissetmedi. Dolayısıyla o dönem biraz daha böyle en sorunlu geçen dönemdi. Sonrasında Tedesco geldi. Tedesco burayı sahiplenmeye çalıştı ama Tedesco ile de oyuncu grubu bir arada olmadı. Buradaki bence en kritik hamlelerden bir tanesi Dirk Kuyt hamlesi ki Dirk Kuyt özellikle yabancılarla olan iletişim için çok güçlü bir figür. Yani bu şunu gösteriyor, Fenerbahçe'nin yeni yönetimi yeni sezonda yabancı yerli çatışması istemiyor. Çünkü geçmiş dönemlerde bunun örnekleri birçok kez yaşandı. İster istemez tabii yerli oyuncularla yabancı oyuncular işler biraz sıkıntılı gitmeye başladığı evrede bir bölünme yaşanabiliyor. O da tabii ister istemez hem sağ sonuçlarına yansıyor hem de o negatif birbirini zincirleme etkileyen bir sürü problemi de beraberinde getiriyor. Bu gibi sorunların önüne geçebilmek adına da yeni yönetim bence en doğru, en radikal kararlardan birisi olarak Dirk Kuyt hamlesini ben çok...
1: Sen şimdi demin de söyledin. Belçika 2, Hollanda 2 hücum futbolu. Zaten orada hücum futbolu oynatmıyor yani. Barındırmazlar. Yani
0: Aykut Kocaman da gerçi sonuç Kuyt odaklı
1: doğru
0: futbol oynadı.
2: Bu arada çok enteresan bir bilgi vereyim mi?
1: Bak yani Fenerbahçe'de güzel izler bırakmıştır.
0: Bıraktı diyorsun.
1: Kuyt'ı nasıl bilirsin mesela hatırlarsın?
2: İş disiplini yüksek.
1: Değil mi? Anormal derecede iş disiplini olan hırslı.
0: Tabii.
1: Ya tam böyle Fenerbahçe ruhu için posterde değil mi? Ben bir aile fotoğrafını hatırlıyorum. Evet. İşte örnek aile. Hatırlıyorsun değil mi
2: doğru
1: o fotoğrafı?
2: Zaten
1: keşke bu röportajlar olsa falan. Ailesi falan. Hakikaten

0: Fenerbahçe'ye çok yakışan bir isim.
1: Hollanda basının da şey diye bir açıklaması var zaten. Yani benim takımımda pes eden hiçbir oyuncuya yer yok diye. Çok enteresan bir bilgi vereceğim. Negatif bir istatistik bu ama esasında...
0: Kayıtla mı ilgili?
1: Kayıtla ilgili ama olumlu evet. Yönünden bakarsak. Dordrecht kulübü, yani çalıştırdığı kulüp Hollanda 2. liginde. Bu sezon kart rakamlarına baktığımızda sezonun en fazla kart gören takımı. 86 sarı kart görmüş. Birinci sıradalar. Ama esasında bu bir bakıma olumlu yanı şu... Ne kadar agresif ve ne kadar önde baskılı bir hücum, ne kadar iştahlı bir oyun oynadıklarını
2: temas
1: da ortaya koyuyor.
2: Temas seven bir futbol anlayışı. Tabii İsmail Hoca'nın yardımcılığını yapacak, fikir alışverişinde bulunacaklar ama nihai kararı İsmail Kartal verecek.
0: Ersun Yanal dönemi değil mi? Yani Dick Kite'ın şey olduğu.
2: Aykut Kocaman'la çalıştılar.
1: Aykut Kocaman'la çalıştı 2012-13'te.
0: Ersun Yanallı var mı?
1: Ersun Yanallı bir sonraki sene çalıştı.
0: Şampiyonlukta kayıt var çünkü.
1: Tabii vardı. 13-14 sezonda
2: Aykut
1: vardı.
2: Aykut Hoca'yla da var, Ersun Yanallı'la da
0: yani
2: var.
0: Ersun Yanal oyun mantalitesinden bir esinlenme olabilir mi?
2: Ersun Yanal'ın o işi iyi yaptığı dönem Gençler Birliği dönemiydi. Ben öyle
0: hatırlıyorum. Ben İsmail Kartal'a belki şöyle söyleyeyim. İsmail Kartal bence set hücumunda gerçekten de o çalışan, özellikle sağ kanat hücumları falan hep hatırlarsın. Yani sanki plan çizilmiş, tak tak tak uygulanıyordu. İsmail Kartal benim gözümde o canlanıyor. İşin o temas ve agresiflik tarafında İsmail Kartal'ın vücut dili o şeyi vermiyor. Yani çok böyle agresif bir teknik direktör görüntüsü değil. Sanki birbirini tamamlayacak bir profil olarak da Kayıt doğru bir isim.
2: Evet.
0: Yani Kayıt'ı ben bir Hollandalı değil, İsmail ya artık Fenerbahçe aidiyeti üst düzeyde olan değil mi? Yani onu bir profesyonel bir tercihten ziyade Fenerbahçe ruhunu tekrar hayata geçirmek adına çok doğru bir tercih.
2: Evet. Mesajlar var. YouTube'da da canlı yayındayız. Oradan yazan izleyicilerimiz de var bu arada. Murat Aldemir, Van'dan sevgileri
0: Bana
2: var.
0: Bana selamlar.
2: Bizden çok de selamlar. Diyor ki Aykut Kocaman bilgi birikim ve tecrübe olarak daha deneyimliydi. Bence yanlış bir tercih yapıldı.
0: 8 senedir de sağlıyor.
2: Aykut Kocaman'sız çok mu başarılı olduk? Olan yine Fenerbahçe'ye oldu diye görüşünü iletmiş. Bir başka izleyicimiz, onun da rumuzu olduğu için ismini okuyamıyorum. Aykut Hoca çok fazla savunma yaptırıyor demiş. İsmail Kartal atak futbolu oynatıyordu demiş. Şimdi bu ben hadi birazcık ters taraftan yaklaşayım, size sorayım. Aynı şeyi düşünüyor musunuz, düşünmüyor musunuz? Ben soruyu şöyle söyleyeyim. Savunma mı oynatıyordu Aykut Hoca yoksa sonuç odaklı oyun mu oynatıyordu? Çünkü şöyle hatırladım şu, Fenerbahçe öne geçtiğinde daha kontrollü oyuna geçiyor. Savunma hattı artık orta sahaya kadar çıkmıyor. Rakibi daha geride karşılıyor. Ve skor avantajını da aldıktan sonra arkadaki boşlukları değerlendirmeye çalışıyordu. Oyunu yani biraz takımı daha dengeli bir şeye getiriyordu. Hani oyun konsolunda var ya, seçiyorsunuz hücum, atak, dengeli, savunma. Biraz daha dengeli hale getiriyordu. Bu o dönemde yani tam birebir cümlelerini söyleyemeyeceğim ama coşkulu oyun konusuna, coşkulu oyunla ilgili olarak Aykut Hoca şöyle demişti eski bir röportajında. Coşkulu oyun diye bir şey yoktur. Coşkular skorların üzerinden yaşanır demişti. Aslında bu üzerine tartışılabilecek bir konu. Herkesin farklı fikri olabilir. Yani coşkulu oyun yoktur. Skorlar üzerinden coşku yaşanır. Bu soyut bir kavramdır diyor. Mesela bunu bugün milli takım üzerinden de söyleyebiliriz. Başka takımdan da çok iyi oynadın, kaybettin. Yerden yere vuruluyor herkes. Yani sonuç ama 1-0 olsa yine taraftar mutlu mesut devam ediyor. Aslında Türkiye'nin gerçeğiyle belki de bu mu örtüşüyor? Siz ne düşünüyorsunuz Caner, senle başlayalım.
1: Ya sonuç odaklı bir oyun olduğu tabii ortada. Hatta ben şimdi 2010-11 sezonu gözümde canlandı sen onu anlatırken. Hatta bazı maçları düşünüyorum. Şimdi mesela bir Galatasaray maçı var. Galatasaray 1-0 öndeydi. İkinci yarıda attığı iki golle maçı çevirip maçı kazanmıştı mesela Galatasaray deplasmanında. Bir Buca maçını hatırlıyorum Buca'da. 3-1 mağlubiyetten 5-3 maçı çevirdi İzmir'deki maçı. Yine böyle son anlarında aldığı bir Karabük maçı vardı. Son dakikalarda Lugano atmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ya böyle çok kritik maçlar var esasında. Yani hani sadece şey gibi biz böyle söyleyince hani Aykut Hoca 1-0 2-0 yakalıyor. Takım tamamen geri çekiliyor. Bu şekilde sonuç alıyor gibi anlaşılıyor. Ama böyle oturmuş bir savunma şeyi var hocanın üzerinde ister istemez. Onu atamadığı yıllardır.
2: Hatta özür diliyorum, toprağı bol olsun. Mircea Lucescu'yu Nevzat da çok iyi hatırlayacak. Lucescu da bir dönem çok ağır eleştirilmiyor muydu? Hücum oynatmıyorsun, şey yapıyorsun diye ama hep sonucu da alıyordu. Yani
0: tabii sonuç odaklı. Yani sonucu alıyordu ama Galatasaray taraftarı geçmişe özlem duyuyordu. Yani o UEFA dönemindeki coşku arıyordu. Ben Fenerbahçe'deki o sen ne kadar sonuç, ne kadar başarı olarak bu istatistikleri vesaire anlatmaya

0: çalışsan da insanların
1: görsel bir zevk arıyor.
0: İnsanların
1: diyorsun.
0: Evet, insanların gözünde Aykut Kocaman dönemindeki strateji mantalitesi Fenerbahçe'nin genlerine, DNA'sına çok uygun bir oyun değil. Fenerbahçe bu ülkenin en, yani bu ülkede bu ülkenin Real Madrid'i yakıştırmasını birçok Fenerbahçeli yapar. O zaman Fenerbahçe sonuç odaklı oyundan ziyade biraz da görsel bunun temaşı olduğunu da unutmamak lazım. Yani işin içerisinde şovu da görmek ister. Ki günümüz futbolunda o parayı veren taraftar için ya sadece sonuç odaklı bakmak ben çok şey bulmuyorum. Taraftarı mutlu edeceğini düşünmüyorum. Ha, Avrupa için, Avrupa'da özellikle bu Avrupa arenası için evet başarıyı getirebilir. Ama Türkiye Ligi'nde Galatasaray mesela 102 puan alıyor. Yani zaten Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yani en fazla takılacağı 3 maç 4 maçtır. %80 %90 bu takımların hücum yaptığı karşılaşmalar olur. Fenerbahçe'nin bir bekinin, bir ne bileyim orta sahasının özellikle hep ne tartışılır Fenerbahçe'de 2 tane çift yönlü daha doğrusu savunma özelliği olan orta sahanın aynı anda sahada olması. Mehmet Topal,
1: Josef.
0: Şimdi Fenerbahçe Josef,
1: o yıllarca eleştirildi.
0: Ama Fenerbahçe şu an zaten kadro değeri ve dengeleri açısından Türkiye Ligi'nde iki aynı özelliğe sahip oyuncuya ihtiyacı kaç maçta var?
1: Ama şimdi
0: 2 ya da 3 maçta.
1: Ama benzer tabloyla şampiyonluklar yaşanıyor. Galatasaray Lemina Torreira'yı kullandı. Çok hücumcu oyuncu değil. Beşiktaş aynı Josef'i hatta daha yaşlanmış haliyle, Arabistan'dan dönmüş haliyle yanında Atiba ile birlikte şampiyon oldu.
0: Şey yapma yani.
1: Genduzi Kante oynuyor şu anda.
0: Lemina Torreira örneğini verirsin ama Galatasaray'ın ön taraf oyuncularına baksın. Hepsinin
1: hayır ama Lemina Torreira. Hayır insanlar şöyle düşünüyor. Lemina defansif, Torreira defansif ama Torreira çıkıyor sana golü atabiliyor.
0: Torreira çıkıyor çünkü.
1: Atiba Josef. Tabii. Atiba çıkıyor ne bileyim en kritik Trabzon deplasmanında gol atıyor. Veya gidiyor işte aynı şekilde Genduzi Kante diyorsun. Onlar da savunma ağırlıklı ama yine istediğinde ya birini öne doğru yönlendirdiğin zaman onlar da bak, sonuçta şey Aykut değil ki yani Kocaman, amatör futbolcu değil ki bazı yetenekleri ne kadar savunmacı olursa olsun
0: Aykut var. Aykut Kocaman'ı koy Alman milli takımının başına sırıtmaz. Bir sistem hocasıdır. O disiplinle orada başarılı olur. Ama Fenerbahçe'nin başında iseniz eğer sizden insanlar coşku, insanlar o pozitif futbolu görmek isterler. Ha bu belki hocanın elindeki kadroyla da açıklanabilir. Ama Türk halkı bugün anket yapılsa %90 benim gibi düşünüyordur. Oynattığı futbol açısından. Yoksa Aykut hocanın bilgeliğine, teknik adamlığına kimsenin laf atacak, dil uzatacak hali yok.
1: Görsel
0: sistem
1: olarak
0: kurmak
1: diyorsun.
0: İçin bence son derece başarılı. Ya Aykut Hocaman Fenerbahçe'nin başında olsaydı Koray, özellikle yıldız iletişimi konusunda bazı riskler de bence olabilirdi. Çünkü zaman zaman yıldızlarla problemler de yaşayabildi. Yani bu teknik direktör tercihini sadece salt hoca yardımcılar üzerinden okumamak lazım. Fenerbahçe hangi oyunculara yönelecek ve o oyuncuları yönetme kabiliyeti hangi teknik direktörde olacak? Aykut Hoca bu konuda daha belki de katı kuralları olan bir teknik direktör. İsmail Hoca biraz daha esnek hareket edebilir. Zaten Galatasaray'da da Okan Hoca'nın başarısına baktığında o esnekliği göstermiş olmasının bence etkisi çok fazla. O esnekliği Aykut Hoca gösterebilir miydi? Fenerbahçe mesela iki tane dünya yıldızı alacak. Bir anda Aykut Hoca onları bir kesik attığında onun açıklaması krizi vesaire sezon bitti. İsmail Hoca...
1: Niye atsın ama? Neden atsın?
0: Nasıl yani?
1: Dünya yıldızlarına kesik.
0: Ya olabilir. Aykut Hoca'nın belli bir şeyi vardır. Katı kuralları vardır. Prensipleri vardır.
1: Şey
0: yani ondan taviz vermez.
1: Esnek davranmaz.
0: Davranmaz. İsmail Hoca iletişim anlamında bence biraz daha belki ikna etmiş olabilir.
2: Olabilir. Yani takım içi hiyerarşiyi düşündüğümüzde belki evet. İsmail Hoca tercih.
0: Abi gazeteci olarak ben Aykut Hoca'yı tercih ederim. Her sözü manşet.
1: O yönünde konuşuruz o zaman. Şimdi son sayfaya bir ara veriyoruz. Birazdan yine karşınızda olacağız. Vedat Muriç'i konuşacağız. Yine milli takımımızda Montella canlı yayına çıkacak. Birazdan onu da ekrana getireceğiz. Basın toplantısında soruları yanıtlayacak. Hepsi ve daha fazlası burada olacak. Bir yere ayrılmayın.
3: Torre kale sahasına doğru yaptı. Ortasını Vedat attı. Vedat Muriç attı. Çağırdık resmen. Golcü sahne alıyor.

0: Son sayfa tüm hızıyla devam ediyor. Nevzat Dindar ve Caner İşbeğendilen'le birlikteyiz. İki gazeteciyle gündemdeki haberleri konuşuyoruz. İsmail Kartal tercihini Fenerbahçe'nin masaya yatırdık. Aydın Domaç da bizimle birlikteydi o bölümde. Şimdi tabii ki yine biraz daha konuşacağımız konular var İsmail Hoca'ya dair. Hem onları masaya yatıracağız. Hem Vedat Muriç, Fenerbahçe'nin ilk transferi İstanbul'a geldi. Vedat Muriç takviyesini değerlendireceğiz. Ardından da saat 12.30'da, yani yaklaşık yarım saat sonra, Amili futbol takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella basın toplantısında soruları yanıtlayacak. O basın toplantısını da canlı olarak ekrana getireceğimizi söyleyelim. İsmail Kartal deyince benim aklıma gelen en önemli özelliklerinden birisi hocanın tabii ki ofansif futbol anlayışı, son geldiği dönemdeki ayrı. Onun dışında İsmail Kartal döneminde ben hep böyle birkaç tane bireysel futbolcu performansının da yukarı çıktığını düşünüyorum. Bilmiyorum, katılıyor musunuz? İrfan Can Kahveci mesela. Fenerbahçe'deki en iyi dönemlerini bence İsmail Kartal'la birlikte yaşadı. İşte Mert Hakan Yandaş'tan verim aldığı dönem var yine. Başka futbolcuları da bu listeye ekleyebiliriz. Sen yeni dönem için böyle yine İsmail Kartal dokunuşu olan Serdar Dursun'u dahi ekleyebiliriz buna. İsim bekliyor musun böyle? Kimlere sence yeniden kendine getirir?
1: Yani şimdi tabii bunu konuşmak için belki çok erken. Henüz daha transfer evresinin başındayız. Gelecek gidecek
0: mevcut
1: isimleri.
0: Mevcut kadrodan mesela.
1: Mevcut kadrodan belki kaleci rotasyonundan örnek veriyorum tamamen. Belki Ederson'un kazanılmasını sağlayabilir bir dokunuşla, bir iletişim anlamındaki bir dokunuşla. Yani doğrudan sonuçta performansını etki edecek bir şey yapmak çok olası değil ama Ederson'un belki yeniden kazanılmasını sağlayabilir. Çünkü gerçekten yani şu an bakıyoruz Fenerbahçe'de kaleci arayışı diyoruz ama Fenerbahçe'nin 3 kalecisi de şu an Dünya Kupası'nda mücadele ediyor. Yani o çok ironik bir durum esasında. Bence yani 3 kalecisinin değişik. Birden Dünya Kupası'nda olduğu bir senaryoda Fenerbahçe hala da kaleci haberleri konuşuluyor olması.
0: Ederson, Mert Günok, Livakovic.
1: Aynen öyle ki Livakovic bence dün muhteşem bir maç çıkardı İngiltere'ye karşı onda.
2: Caner, kusura bakma sözüm. Dünkü maç özelinde Livakovic güzellemesini de çok saçma buluyorum ya. Bir anda Livakovic var denilmeye başladı. Tamam 4 tane de yedi yani. 7 gollerde de hatası olduğu goller de var. Bir zahmet kurtaracağı pozisyonlarda olsun ama bir maçta bir algı değişmemeli. Yani Livakovic benim gözümde Fenerbahçe'de.
0: Sen yine de yeterli değil
2: ben
0: mi diyorsun?
2: Hayır. Yani dünkü maçın etkisi yerinde hareket etmem. Kusura bakma.
1: Estağfurullah ama İngiltere çok dominant bir oyun oynadı. Yani mesela ilk gol penaltıdan attı Harry Kane. Ki penaltıyı kurtardı. Penaltı tekrarlandı. İkinci penaltı mümkün değil çıkmazdı. Tabii. İkinci gol bir duran top organizasyonu. Yani ilk tutulması gereken adam Harry Kane normalde. Bir tek de Harry Kane'i boş bıraktılar orada. Adam çıktı tık diye vurdu kafayla. Orada yine Livakovic'in yapabileceği bir şey yok. Çok fazla karambol pozisyon oldu. Yani ben böyle kendisinin bireysel çabasıyla yaptığı işlere biraz binaen iyi bir performans dedim ama tabii ki şimdi totale baktığında maçı hiç izlemeyen birisi için 4 gol mü yemiş tamam yani çok kötü oynamış dersin ama ya,
0: Uğurcan da İspanya maçında 6 tane gol yedi değil mi?
1: Tabii.
0: Ama Uğurcan'a bir tane bir şey diyebilir misin o maçta yediği gollerle ilgili? Diyemezsin.
1: Liverpool yani maçı mesela Liverpool maçı tabii. Yani Liverpool deplasmanında belki de 10 olacak bir maçı engelledi.
0: Sadece yani bence skor üzerinden okunamaz ya.
2: Bellingham'ın golünde de yani üst düzey bir kaleci yani orada kırılma anı çünkü. Mesela onu yedi. Ama yani inanılmaz kurtarışlar yaptı. Var, zaten dün inanılmaz kurtarışlar yaptı ama dünkü maç baz alınmamalı yani onu demek istedim.
0: Ya tek tabii, maçta tek tabii ya kariyer yani. Belirlenmez. Zaten Fenerbahçe transfer etmeden önce de yine milli takım performansı çok iyiydi. Fenerbahçe'de olmadı.
2: Zaten şimdi Fenerbahçe'yi iyi tartışıyoruz. Fenerbahçe bir anlayış değişmedi. Evet. İsmail Kartal bu yüzden geldi. Hücum oyunu. Yani Livakovic de çok öne çıkan bir kaleci değildi hiçbir zaman. Çizgi kalecisi. Zaten erkeğinden de golü o yüzden yedi.
0: İrfan Can Kahveci mesela yeniden Fenerbahçe'de formasına kavuşur mu sence?
1: Yani tabii ki şimdi yerli rotasyonunda mutlaka görmek, değerlendirmek isteyebilir. Şimdi iki etaplı bir kamp süreci olacak Fenerbahçe'de. Önce Topuk Yaylası kampı, arkasından bir Avusturya kampı gerçekleşecek. 5 Temmuz'da başlayacak. 5-14 Temmuz tarihleri arasında bir Avusturya kampı ve orada da 3 hazırlık karşılaşması oynayacak. Tabii gözler ister istemez başta İrfan Can Kahveci olmak üzere o gibi kadroda devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyan isimler de olacak. Onların tabii ki çabası, orada gösterecekleri performans tabii burada çok çok büyük etken. Fenerbahçe sezonu da erken açacak tabii doğal olarak. Beşiktaş da öyle keza. Avrupa evet. kupalarından kaynaklı olarak. Birazdan tabii şeyi de konuşuruz, rakipleri de konuşuruz. Tabii ki dediğin gibi İrfan Can Kahveci geniş rotasyonda Fenerbahçe için önemli bir isim. Çünkü mevcut 10 artı 4'ü de göz önünde bulundurduğumuzda evet. Uzun vadede yani değerlendirebilir aslında geniş rotasyonda. Ama sezon içerisinde doğrudan bir yükseliş olur mu, o konuda çok emin değilim açıkçası.
0: Tedesco ile birlikte bence performansının altında kaldı ve İsmail Kartal'la yeniden bir çıkış yakalayabilir diyeceğin isimler var mı?
2: Ya mevcut kadroda ben özellikle...
0: Mesela bazı isimler sayayım ben. Onlar olsun diye demiyorum. Hatırlatmak amacıyla böyle bizde kadrodaki isimler. Mesela Osterwolde sakatlanana kadar iyi bir dönemi vardı. Geçen sezon beklentilerin altındaydı. Veya ne bileyim Archie Brown genç bir futbolcu. İngiliz pasaportu var. Fiziksel olarak da 1.90'lık bir oyuncu ama bana göre gayet hızlı bir oyuncu o boyuna göre bek pozisyonunda. Mesela Archie Brown'u kendine getirir. Ekstra bir performans alır vesaire. Düşündüğün kişiler var mı böyle?
2: Ya bir dokunuş bekliyorum ama yani bireysel olarak belki Oğuz
0: Oğuz olabilir.
2: Doğru. Bir beklenti var ama bence yani bunu sadece bir oyuncu performansı üzerinden değil. Bazı oyuncuların performansını tetikleyecek oyuncular olabilir. Vedat Muriç bunlardan biri. Vedat Muriç Fenerbahçe'nin Harry Kane'i olabilir mi? Şimdi abartılı gelecek belki ama oyun olarak, mantalite olarak yani saha içerisinde sırtı dönük oyunu oynayabilmesi, pas istasyonu olabilmesi, bu özellikler kimde var? İngiltere milli takımına baktığında ya da Bayern'a baktığında bunu kim yapıyor? Harry Kane yapıyor. Bunu Fenerbahçe'de Vedat Muriç yapabilir mi? Aslında Vedat Muriç tarz olarak böyle bir oyuncu. Yani oynayan değil, oynatan bir forvet. Ama Vedat Muriç'i tamamlayacak kenar oyuncularına ihtiyaç var. Yani o iki tane kenar oyuncunuzun çok iyi olması lazım. Ya Fenerbahçe'de bir Luis Diaz yok. Değil mi? Kim var? Elinde senin İrfan Can diyorsun bana. Hayır, Fenerbahçe'nin hızlı oyunculara ihtiyacı var. Yani o Vedat'ın yaratacağı boş alanları değerlendirecek hızlı oyunculara. Bayern'de bunu Luis Diaz yapabiliyor. Fenerbahçe'de ben yani tabii ki bir iki oyuncunun performansına belki çıkış olabilir ama özellikle Kerem'de bir tık bir ilerleme bekliyorum. Vedat'ın Doğru. Kerem'e etkisi olacak. Kerem'in performansına evet. etkisi olacak. Ama İrfan Can onu beklemek lazım. Yani İrfan'ın yani da biraz
0: kanat oyuncuları dediğin Kerem, Musaba, Nene.
2: Ya yani Fenerbahçe'nin çok üst düzey kanat oyuncularına Vedat geldikten sonra en azından bir tane çok üst düzey oyuncuya ihtiyacı var. Yani Vedat'ın o çalışkanlığıyla, o pas istasyonu olma özelliğiyle, sırtı dönük oynama özelliğiyle yaratacağı boş alanları değerlendirebilecek kenar oyuncuya ihtiyacı var. Bunu şu anki kadroda ben çok görmüyorum. Muhtemelen takviyeler o bölgelere yapılacak ama Kerem bunu değerlendirecek oyunculardan bir tanesi. Kerem sol kenarda bunu değerlendirebilir. O evet. zekaya sahip, o tekniğe sahip bir oyuncu.
0: Sence Vedat Muriç
1: teknik direktörlük özelliklerinden birini daha bahsetmek istiyorum. Son iki sezonda özellikle bu konuya da dikkat çekmekte fayda var.
2: Kayıt senin kanka zaten.
1: Kayıt için şey diyorlar, half space uzmanı diyorlar. Yani o bahsettiğimiz evet. yarım alan dediğimiz alanı hiç çok koydur. Efektif kullandığını söylüyor. Bu bağlamda şimdi sen öyle söyleyince kafamda bir şimşek çaktı. Dediğin gibi yani sol bek ya da işte kenar oyuncuları belki bu konuda doğrudan bir yükseliş gösterebilir. Örnek veriyorum. Mesela Archie Brown daha çok çizgiye basan bir oyuncu değil de belki ofansif bir kanat bek gibi kullanılıp daha çok böyle o yarım alanı kullanarak daha fazla mesela asist katkısı yaparak performansını da oradan yükseltebilir. Bu oyuncu belki bu sezon hiç beklenmedik biçimde Oğuz Aydın olabilir. Ya da işte Kerem Aktürkoğlu'nun arkaya atacağı o koşular belki fark yaratabilir. Yani geçtiğimiz sezonun üstüne çıkabilir mesela Kerem'de performansıyla. Bu bilgiyi de vermek istedim. Bu da çünkü Fenerbahçe'nin belki de bu sezon özelinde yapacaklarına dair bir ön fragmanda izletebilir bize. Yani hazırlık kampından itibaren Fenerbahçe'nin bu sezon o yarım alan dediğimiz half space bölgesini oldukça efektif kullanabileceğine dair mesajlar da verebilir Dirk Kuyt'ın bize son iki sezonda yaptıkları.
0: Kerem Aktürkoğlu performansı geçen sezon tabii ki beklentilerin belki altında kaldı ama rakamları öyle değil. Yani sonuç itibariyle Fenerbahçe'de şöyle söyleyeyim, 29 karşılaşma Süper Lig'de, 8 gol 7 asisti var. Ama toplam hem işte Benfica dönemindeki maç sayısına ekleyecek olursak yine 49 maçı var ki Benfica'da zaten Premier Lig'de bir, Süper Kupa'da da bir karşılaşması var. Yani o iki maçı çıkarsanız aslında 47 maçta oynamış. Toplam tüm kulvarlarda Süper Lig dışında Süper Kupa, Avrupa Ligi'nde dahil edersen 16 gol 10 asist. Yine double double yapmış basketbol Tabii. tabiriyle çift taneli istatistiklere ulaşmış ki Kerem geçen sezon ne kadar iyiydi deseniz, Kerem'e de sorsanız kendini 10 üzerinden mesela 9'luktum ben demez muhtemelen. Ama konuyu nereye bağlayacağım, yani böyle beklentinin büyük olduğu bir sezondu. Belki oyun olarak istenileni vermedi, yine rakamı yakaladı. Ama bence şey çok etkiliydi. Senin söylediğine biraz bağlayacağım. Mesela geçen sene Fenerbahçe'nin santrforu kimdi? Kimdi sizce?
1: Yani kimdi derken kimdi? John Duran En-Nesyri yani,
0: John Duran'dı, En-Nesyri'ydi, Talişka'ydı,
1: Sidiki Şerif.
0: Sidiki Şerif'ti. Yani Fenerbahçe'nin aslında net bir santrforu yoktu. Ama Galatasaray'da en verimli döneminde kimdi? Mauro Icardi'ydi. Kerem. Sürekli oynuyorlardı ve birbirlerine inanılmaz ezberlemişlerdi. Tabii. Yani peki yine şuraya bağlayayım. Kerem'in arkasında Fenerbahçe'nin sol beki kimdi? Yani kendi hemen arkasını kapatacak arkadaşı kimdi? Levent miydi? Archie Brown muydu? Veya başka birim? O da net değildi. Yani arkanızda oynayan kişi sabit değil. Önünüzde asist yapacağınız, anlaşacağınız santrfor sabit değil. Buna rağmen yine siz tüm kulvarda çift taneli gol ve asist sayısına ulaşıyorsunuz. Bence asıl sabit bir santrfor olursa
1: merkez omurgası da devre arasında oluşmuştu mesela.
0: Mesela yukarı çıkmasını, daha da yukarı çıkmasını bekliyorum ben.
2: Kerem çıkış yapacak ama ben yine de Harry Kane, Luis Diaz nasıl oluyorsa o Bayern'de o iş iyi değerlendiren bir kanat oyuncusu varsa Fenerbahçe'nin de bu tarz bir profile yönelmesinde ben payda var.

0: diye düşünüyorum.
1: Daha üst seviye bir kanat ihtiyacı var.
0: Yani dünyada...
1: Vedat, peki Caner sana sorayım. Değil. Nevzat, sen de aynı soruyu cevapla lütfen. İsmail Kartal'ın ilk santrfor tercihi Vedat Muriç mi olur? Yoksa Serhou Girassi gelirse mesela o seviyede veya daha üst seviyede bir takviye yapılması
2: bence
1: lazım.
2: Bence o profil bir oyuncu arayışında olacaktır Fenerbahçe, öyle tahmin ediyorum. Yani Girassi olur ya da olmaz ama o kalitede, o ayarda bir santrfor arayışı mutlaka olacaktır. Yani sadece Vedat Muriç'le sınırlı kalırsa elbette o taraftarın eleştirileri, doğal olarak o tepkiler sürer. Bir santrafor daha bekliyoruz, en azından bir ilk 11 oynayacak bir santrafor adayı daha bekliyoruz. Tabii burada Fenerbahçe'nin bütçeleri de çok önemli, çünkü bu kadar yüksek bütçelerin konuşulduğu bir ortamda şimdi bu transfer de 15,5 milyon euroya mal oldu. Oyuncu da 5 milyon euro gibi bir yıllık ücret alacak. Tabii oradaki bütçe dengesi de çok mühim. Şimdi yeni bir santrafor, yani bir ilk 11'de oynayacak bir santrafor almayı planladığınızda bu oyuncu bonservisli mi olacak, yoksa bonservisi elinde olan bir oyuncu mu olacak? Çok iyi bir oyuncuysa minimum ne kadarlık bir maaş vermeniz lazım, ne kadarlık bir maaş gözden çıkartıyorsunuz? Bu gibi dengeleri de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani Girassi, Lewandowski gibi isimler elbette camiayı, taraftarı heyecanlandırıyor ama bir ekonomik gerçekliği de göz ardı etmemekte fayda var.
1: Nevzat, sence bir santrfor daha üst seviye gerekiyor mu?
0: Şimdi Caner'e katılıyorum. Önce yani bu işin maliye tarafı var. Fenerbahçe'nin öncelikleri var. Fenerbahçe bir kere doğru bir başlangıç yaptı. Neydi o? Yani bir numaralı problemi, hücum problemi, bir golcü problemi vardı. Üst düzeyde bir oyuncu, camiayı, Fenerbahçe'yi, Türkiye'yi bilen bir oyuncuyu getirdi. Riske girmedi. Yani İsmail Kartal tercihinde olduğu gibi başarı riskini azaltacak yine pragmatist bir tercih yapıyor Fenerbahçe golcü tercihinde de. Şimdi golcü olarak, üst düzey golcü tabii ki dünyada her kulüp ister. Girassi'nin de yüksek bir maliyeti var. Fenerbahçe açısından para nereye harcanacak, ona iyi bakmak lazım. Bir kenar oyuncusuna mı? Vedat gelmişken kendinize Sidik Şerif gibi oyuncu da var. Yoksa Girassi'yi getirdiğinizde iki tane üst düzey oyuncu olacak ve iki tane üst düzey oyuncu oynatmak o da kolay değil. Yani ikisini bir arada oynatmak için bazı riskler de alacaksınız. Belki oyun şablonunuzu da değiştirmek zorunda kalacaksınız. Bu durumda belki işte kenar oyuncusunun ön planda oyun sistemi yerine belki de 10 numaralı bir sistem devreye girebilir. Yani başka bir oyuna da geçebilirsiniz. O yüzden Vedat'ı tamamlayacak bir golcü bence daha sağlıklı olur. Yani ben isimden ziyade Fenerbahçe'nin Vedat'ı tamamlayacak özelliklere sahip bir golcü tercih etmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yine de bu baskı olacaktır. Şimdi bir değil iki, üç, yani bunu telaffuz etmek, bunu dillendirmek kolay gibi gözüküyor. Ama teknik adamlar açısından çok zor kararlar bunlar. Girassi, Vedat aynı anda sahada olduğunda başka bir oyuna geçmek durumunda kalıyorsunuz. Bunun tabii ki değerlendirmesini İsmail Hoca yapacaktır. Ama yine de bitiricilik açısından Fenerbahçe'nin ben de üstte bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Vedat için mücadele, işte ne bileyim, coşku, hırs, pres noktasında evet iyi ama bir, yani her ne kadar İspanya'da bu sene Mbappe'den sonra en fazla gol atan oyuncu olsa da bitirecek noktasında Fenerbahçe'nin daha net vuruşları olan, yüzdesi yüksek bir golcüye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani evet. Fenerbahçe, ama böyle bir golcü bulmak da kolay değil. Kolay değil. Ama Girassi'ye de kimse hayır demez bu arada.
1: Tabii birbirini tamamlaması lazım. Oyuncuların belki büyük ihtimalle hocalar öyle de zaman zaman tercihlerde bulunuyor. Ama şu bir gerçek var. Vedat Muriç, Rize Spor'dan gelen özür diliyorum, Vedat Muriç gibi değil şu an. Bu Vedat daha şey anlamında demiyorum, yani o dönem kötüydü olarak demiyorum. Yine çok formdaydı. Ama şu an artık böyle daha da kendini kanıtlamış ve ispatlamış bir noktada. Nevzat'ın dediği gibi. Yani bugün
0: bağlantı oyunu, pas oyunu, yani tabii. Kane'in İngiltere'de yaptığını yapabilme özelliği olan bir oyuncu. Yani bunu Fenerbahçe'de bu oyunu oynatabilir. O yüzden bakalım yani orada. Yani
2: yaşı ilerledi tabii, 32 oldu ama hani fizik kalite olarak şu an çok daha iyi seviyede. İtalya'da Lazio'dan İspanya'ya gitti. Yani şu an çok iyi düzeyde ve Vedat'ın
0: güzel işler yaptı.
2: Tabii tabii. Yani Vedat'ın kendine çok iyi baktığını da biliyoruz. Vedat kendine de iyi bakan bir sporcu yani bir yandan da.
1: 23 gol attı La Liga'da geçen sezon. Gol krallığı yarışında 25 gollü Mbappe'nin ardından ikinci sırada noktaladı. Hetafe mesela örnek veriyoruz. İşte 32 gol atmış bütün lig boyunca. Onların attığı gol de gerçi anormal az. Ona rağmen 7. bir

0: Bitirmişlerdi. Mesela Vedat tek başına 23 gol atmış. Etafe toplam 32 gol atmış. Yani inanılmaz formda bir dönemde geliyor. Kenarda oturtmak da çok kolay değil yani.
1: La Liga
0: yani.
1: Rakamları bizi bazen çok yanıltabiliyor. Guiza da mesela Mallorca'dan gol kralı olarak gelmiş. Tabii. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam ki Fenerbahçe'de çok eleştirildi mesela performansı.
2: Guiza yani sadece Mallorca'da değil aynı zamanda şeyin Avrupa şampiyonu takımın da
1: tabii.
2: oyuncusuydu.
0: Yani onu o döneme almak çok büyük işti bu arada.
1: Elemelerde ciddi işler yapmıştı o zaman. Hatırlıyorum İstanbul'da burada Ali Sami Yen'de oynanan maçta da gol atmıştı bize mesela. O evet. Türkiye-İspanya maçında da. Mesela En-Nesyri yani her sezon onun üstünde gol atıyordu. Arka arkaya Sevilla'da 3 sezon üst üste. Sonra Türkiye'ye geldi. Burada da beklentileri karşılayamadı. Bazen bu La Liga'daki rakamlar ister istemez bizde
0: yanıltıcı olabilir.
1: Yanıltıcı olabiliyor. Ya şeyi soracaktım mesela. Şu an Fenerbahçe'nin antrenörü olduğunu düşün. Asensio'yu çizgide oynayan yani sağ çizgide çizgiye basan türevde bir oyuncu olarak mı kullanırdın yoksa daha böyle serbest rolde 10 numara gibi mi kullanmayı tercih ederdin?
0: Oyuncu ben 10 numara bölgesinde kendimi daha rahat hissediyorum diyor. Orayı daha çok seviyorum diyor. Şimdi bu işte de iletişim de çok önemli.
1: Şundan yani soruyorum.
0: Tek, ya burada zaten tek bir doğru diye bir şey yok. Yani çok iyi bir kanat bulursan sağ kanada 10 numara onun da sevdiği yerde oynatırsın. Verim de alırsın.
1: Doğru.
0: Ama mesela sağ çizgide mesela şey rolünde de oynatabilirsin. Yakın tarih örneği mesela Raşit Gezal Beşiktaş'ın evet, son doğru. şampiyonluğunda sağ kanattı ama bir 10 numara zekasıyla orada
1: kesinlikle.
0: Oynuyordu. Öyle de görev yapabilirsin.
1: Geniş yani oyun bu artık, kurucu gibi.
0: Bu benim çok yani teknik anlamda ben bir teknik direktör olmadığım için fazlasını söyleyemem ama hoca tercihen öyle de yapabilir. Orta sahayı bu sefer mesela farklı formata sokarsın.
1: Ama daha özgür rolde, daha böyle tabii. forvet arkası gibi konumlanması Asensio gibi bir oyuncunun mesela yaratıcılığını öldürmemek adına
0: yani Asensio'yu mesela şimdi mesela. Sağ kenarda çizgiye bastığında şimdi sol ayakta olduğu için merkeze doğru daha doğru. çok alacak, kullanacak. O zaman mesela sağ bekinin de çizgiye inen bir bek profili senin olması
2: elinde,
0: lazım.
2: Senin elinde bir kere yani üst düzey orta saha oyuncuları var. Yani bir değil birkaç tane.
0: Bir de Talisca denklemi var burada. Yani işte.
1: Ondan dolayı söyleyecektim zaten. Şimdi
2: Kante Gündüz'ü var. Bir kere Kante Gündüz'ü bu takımda nasıl konumlandıracaksınız? Bu ikisi aynı anda sahada olacak mı?
1: Bence
2: diğer
1: olur.
2: Orta saha oyuncularını saymıyorum. İsmail Yüksekke mesela İsmail Hoca'nın bakış açısı nasıl? Ben çok olumlu olduğunu tahmin ediyorum. Ya da Fred. Yani bir kere adını koymak lazım. Adını koymadan biz tamam onu da alalım bunu da alalım ama Vedat varsa en somut şekilde konuşmak lazım.
0: Mesela Fred
2: lazım.
0: Dedin. Fred İsmail Kartal'ın son döneminde hatırla bir Galatasaray derbisi oynadı ki deplasmanda.
2: Öyle böyle.
0: Adam tek başına yani orta sahayı ele geçirdi ki takımı eksik kalmasına rağmen.
1: Güvenç hocamın kulakları çınlasın.
0: Muazzam
1: selamlar
0: bir performans.
1: Buradan. Güvenç hocam şimdi çok seviyor Fred'i.
0: Fred mesela sevinmiştir İsmail Kartal'ın geleceğine bence.
1: Tabii.
0: Çünkü çok iyi oynuyordu o dönem. İsmail Yüksek yukarıdaydı yine performans.
2: Güvenç hocaya kalsa Serdar Aziz'in şu an savunmaya geçin.
0: Güvenç hoca hep şeyi söylüyor ama onu söyleyeyim hakkını yemeyelim. Başka yorumlar da vardı. Güvenç hocanın mesela ideal Fenerbahçe için tercihi şu. İsmail Yüksek ya veya şöyle yani üçlü bir orta saha Asensio sağ kenarda Caner'in dediği gibi solda Kerem ileride de bir santrfor orta sahada da işte Gündüz'ü Kante İsmail veya Gündüz'ü Kante Fred böyle bir üçlü savaşan yüksek
2: Caner'in Galatasaray için ideal orta sahası Taylan Berkan onun
0: değil, değil
2: şey
0: o kadar değil.
2: Yo sever.
0: Hoca yani. Diyor ki merkezi diyor güçlü tutmazsan diyor kaybedersin diyor. Özet
2: yani oyunculara da
0: o.
2: Saygı duyuyorum. Onlar da ellerinden geleni yaptılar ama yani seviye başka. Ya yani dolayısıyla evet. Fenerbahçe adını koymak lazım. Somut bir elimizde done var. O da nedir? Vedat Muriç Fenerbahçe'nin şu an transferi geldi.
1: Evet.
2: O yüzden Vedat Muriç'e göre bence bir şey olacak. Yani başrolde Vedat olacak gibi geliyor.
0: Şimdi konuşmaya devam edeceğiz. Mesajlarınızı da bekliyoruz. Ama çok kısa 30 saniyelik bir aranın ardından Dünya Kupası'yla devam edeceğiz.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faiz...

0: takımının zaferleriyle dolu bir hayat ve yaş diliyoruz ona yeni yılda da. Umarız kariyerine Dünya Kupası'nda da böyle önemli başarıları ekleyebilir bu yeni yaşında diyelim. Hocaya da böylece doğum gününü kutlamış olalım. İnşallah oyuncuları da en güzel hediyeyi Paraguay karşısında cumartesi Türkiye saatiyle sabah 6'da verirler maç bitiminde. Bugün oynanan maçlar, Çekya ile Güney Afrika 1-1 berabere kaldı. Artık ikinci karşılaşmalara geçtik Dünya Kupası'nda. İlk maçlar tamamlandı. Çekya 1, Güney Afrika 1. Sabah saat 4'te Meksika, Güney Kore karşılaşması var. Yine B grubunda İsviçre, Bosna Hersek'i 4-1 mağlup etmeyi başardı. B grubunun özelliği şuydu, ilk hafta sonrası kazanan yoktu. İki maçta beraberlikle sona ermişti. Şu an için İsviçre, Katar beraberliği, o sürpriz beraberliğin ardından Bosna Hersek'i mağlup etmeyi başardı. Ve 4-1 kazanarak sahadan ayrıldı. Tarık Muharemovic 80. dakikada kırmızı kart gördü. Bosna Hersek'te, onu söyleyelim, şöyle gollerde hemen 74'te Manzambi, Ruben Vargas 84'te rakip 10 kişi kaldıktan sonra ikinci golü buldu. Biraz gard da düştü artık, 90 ve uzatmalarda Manzambi ikinci golünü attı, 3-0 oldu. Son golü de penaltıdan Granit Xhaka kaydetmiş oldu. Yine bugünün bir diğer maçı da bu grupta saat 1'de Kanada ile Katar arasında oynanacak. Kanada da ev sahibi ülkelerden birisi. Onlar da ilk maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen Kyle Larin'in attığı golle maçı 1-1 bitirmeyi başarmıştı. Sonuçlar itibarıyla genel olarak böyle sürprizlerin olduğu bir Dünya Kupası Caner. Bugünkü sonuçları nasıl değerlendiriyorsun? Çekya, Güney Afrika. Ben ana haberde yayındaydım. Bir yandan da burada VTR Er girdiğinde izliyordum maçı. Ya bana inanılmaz tabii, çok böyle tam konsantrasyonla izlemedim ama mesela ne banta pas atıyorum, maça bakıyorum. Ne zaman baksam bir faul tekrarı görüyorum böyle. İnanılmaz sert oynadılar. Güney Afrika ilk maçta da aslında öyleydi. Çekya kazanamadı. 1-1 beraberlikle bitti. Nasıl değerlendiriyorsun?
1: Ya ben de çok yarım yamalak gördüm senin gibi. Çok dikkatli izleyemedim maçı ama Çekya çok büyük oranda önemli bir fırsat tepmiş oldu esasında bugünkü sonucun ardından. Ben penaltı kararı bana çok enteresan geldi. Yani kolu sanki bitişik olmasına rağmen oradaki o penaltı kararı,
0: ya biz de kapalı kola denk geldi zannettik ama sonra tekrarda diğer açık eline
1: mi denk geliyor? Gördük. Orada bir evet, kamera açısının yarattığı bir yanılgı var herhalde gördüğüm kadarıyla.
0: Güney Afrika beraberlik golünü penaltıdan buldu çünkü.
1: Penaltıdan bulmuştu. O biraz enteresan geldi ama Çekya çok cılız ataklar üretti. Yani istediği kadar çok fazla pozisyona giremedi. İlk maçta da öyleydi mesela, Güney Kore karşısında da yeterince efektif olamadı. Ya o tarz takımlar işte, Çekya olsun, Bosna olsun, genelde biliyorsun bu hem işte Slav Balkan ülkeleri çoğunlukla uzun boyun avantajıyla daha çok duran toplar ağırlıklı skor bulabilen ekipler. Onun haricinde çok böyle belli oturmuş bir set planı göremedik, evet, Çekya'da. İşi tamamen son maça bıraktılar. Bakalım yani son maçlar öncesinde.
0: Şöyle tabii Meksika 3 puanı var orada. Henüz ikinci maçını oynamadı. Bugün Güney Kore ile oynayacak dedik. Güney Kore de ilk maçı kazanmıştı, yine 3 puanı var. Bu iki takım Güney Kore Çekya'yı yenmişti 2-1 hatırlarsınız. Aynı şekilde Meksika da Güney Afrika'yı yenmişti. Şimdi Meksika Güney Kore maçı var. Bu maçı kazanan çıkmayı garantiliyor matematiksel olarak. Çünkü puanını 6 yapar. Diğer oynayacağı takımda hemen şöyle söyleyeyim. Çekya Meksika ile oynayacak son maçta. Güney Afrika da Güney Kore ile oynayacak.
1: Bu arada Güney Kore tam bir Heung-min Son takımına dönüşmüş. Yani her fırsatta ilk onu görmeye çalışıyorlar. Yani bu kadar çok mesela Cristiano Ronaldo'nun eleştirildiği bir dönemde Heung-min Son bildiğin böyle şeye dönüşmüş. Cristiano Ronaldo profili bir oyuncuya dönüşmüş. Hani bu bağlamda kendisinin oyundan çıkıp Heung-yoo'nun oyuna girip galibiyet golünü de onun atmasına ekstra mutlu oldum bu arada. Evet. Onu da belirteyim. Yani bu oyun anlayışı, bilmiyorum, Güney Kore'ye uzun vadede zarar verir mi? Tabii ki Heung-min Son çok çok önemli bir oyuncu. Yani muhteşem bir kariyer, muhteşem bir yıldız ama yani bu kadar tek oyuncuya bağlı bir oyun oynamak, bilmiyorum, Güney Kore için çok sağlıklı bir gidişat görünmüyor.
0: Bosna adına kötü oldu tabii. Bosna Hersek bize çok yakın gördüğümüz bir ülke hakikaten. Kardeş ülkemiz diyebiliriz. Onların bugün İsviçre'ye kaybetmesi biraz işlerini zora soktu. Bir puan da kaldılar. Son maçta Katar'la oynayacaklar. görece kolay bir maç diyeceğim ama Katar

0: Mesela İsviçre karşısında sahadan birbirlik beraberlikle ayrıldığını unutmamak lazım. Futbol sürprizleri açık bir oyun. O yüzden zaten bu kadar seviliyor. Nevzat, nasıl değerlendiriyorsun? Böyle 4-1'lik bir mağlubiyet bekliyor muydun? 10 kişi kaldıktan sonra koptu oyun biraz da.
1: Ben beklemiyordum açık söyleyeyim. İsviçre ilk maç hayal kırıklığı ama enteresan sonuçlar var zaten. Dünya Kupası ilginç sonuçları, sürpriz sonuçları da dikkat çekiyor. Burada Bosna açısından hala bir şans var. Katar'ı yenebilir. Kağıt üzerinde de favori Bosna. Kanada maçında yani sonucu almışlardı ama oyun olarak çok tatmin ettiklerini, ikna ettiklerini söyleyemem. Ama genel olarak yani bunlar hep bizim aleyhimize sonuçlar. Yani şu gruba baktığında, bu gruptaki sonuçlara baktığında, diğer taraftan Güney Afrika'nın olduğu gruba baktığında hep aleyhimize sonuçlar. Yani orada çok rahat dördü bulacak üçüncüler var. Dolayısıyla bizim açımızdan da aslında kötü gidiyor senaryo. Bosna'nın ise gruptan çıkacağını düşünüyorum. Son maçı Katar yener diye tahmin ediyorum. Yani son maçlar sürpriz olasılığının biraz daha zayıf olduğu karşılaşmalar olacaktır.
0: Evet.
1: Ama Avrupa futbolunun bir çöküş yaşadığını da kabul edelim. Yani Avrupa takımları gerek saat farkı, gerek iklim koşulları bu kupada fazlasıyla zorlandı. Takım sayısının fazla oluşu, smolaları, hakemlerin yönetimleri vesaire hakikaten de iş çığırından biraz çıktı. O yüzden diğer kıta takımlarının şu an daha dikkat çekici performansları var. Avrupa kıtasından belki işte bir İsveç dikkat çekti. Rakibinin zayıflığından diyebiliriz. Bunun dışında Avrupa'ya dair benim böyle olumlu konuşabileceğim belki işte İngiltere. Hani olumlu futbol anlamında bir Avrupa takımı yine Hırvatistan'ı yendiler. Hırvatistan'da Modric nasıl Cristiano Ronaldo son eleştirisi getirdi Caner. Diğer tarafta da yine Modric oyundan alındı örneğin.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu kupa biraz da papazların artık emekli döneminin geldiğini, fiziksel olarak bazı şeyleri kaldıramadığını, evet takım üzerinde çok etkili isimler bunlar ama o fizik mücadeleyi çok kaldıramadıkları bir turnuvaya dönüştü. Avrupa kıtasında yani genelde bir Avrupa çünkü Arjantin kazanmıştı Katar'da.
0: Evet.
1: Amerika'da da bir Avrupa takımının ki Arjantin Messi işte 35 diğer tarafta Brezilya düşüşte Avrupa kıtası yine en büyük
0: daha aday iddialı
1: gibi gözüküyor.
0: Zaten en büyük
1: ama
0: favoriler İspanya ile Fransa'ydı turnuva öncesinde.
1: İspanya kötü başladı bence. İspanya ben hazırlık maçlarını biraz takip ettim. İspanya bana çok şık vermiyor. Ama belli de olmaz yani orada bir form yakalayabilirler.
0: Evet.
1: Fransa kadro olarak zaten turnuvanın en iyi takımı. Ama ilk maçlar hayal kırıklığı. En azından oyun anlamında sonuç olarak aldılar. İlginç takımlar var. Avrupa'dan böyle evet, kuzey takımlarının biraz ayakta kalabildiğini görüyoruz. İşte Norveç, Haaland, diğer tarafta İsveç, Gyökeres, İshak. Yani bu takımlar biraz yürüyecekmiş gibi bir hava var. Ama sanki yani bizim de yani ilk maç evet büyük bir hayal kırıklığı yaşadık ama yani biz de yürüyebiliriz aslında.
0: İnşallah.
1: Yani
0: birazdan Montella bir bu arada basın gözüküyor toplantısına tabii çıkacak canlı yayında. Dakikalar içerisinde o basın toplantısını ekrana getireceğimizi söyleyelim. İsviçre-Bosna-Hersek maçını izleyenler tarihi bir karşılaşmaya tanıklık etmişler. Şöyle bir istatistiki bilgi var. Dünya Kupası tarihinde 70. dakikadan sonra 5 gol atılan ilk maç olmuş. 4-1 bitti maç. Gollerin tamamı 70. dakikadan sonra geldi. 74. dakikada perde açıldı. 1-0 oldu.
1: Molası yaramamış mı?
0: ardından 84'te 2-0.
1: Ya bu molalar enteresan bak. Bak ne dedim sana? Bu ikinci mola yani hakikaten canımı sıkıyor. İkinci moladan sonra
0: ne baktın ya?
1: Ama
0: yani sen de suyu aynı anda.
1: İkinci moladan sonra ne NBA'den bir örnek verdim sana dedim ki bir mola veriliyor NBA'de o 3 dakika hiçbir şey olmuyor.
0: Evet.
1: Bu kez ne olduysa o son periyotta olmuş mesela.
0: Ya oyunun hızını kestiği aşikar.
1: Bu net sefer, yani. Ama bu sefer farklı bir şey. O
0: hücum yapan takımın temposunu
2: Nevzat abi sen
0: diye
2: o zaman Dünya Kupası finalini izleme. Devre arası yarım saat sürecekmiş abi. Konserler, yani, monserler.
1: Hakikaten. yani artık oyuncuların belli alışkanlıkları mı kayboldu? Ama yani herhalde benim gördüğümü birçok insan da görmüştür. Hakikaten. Yani zaten Uğurcan da galiba böyle bir eleştiri getirdi.
0: Evet oyunun sonlarında canlanan bir karşılaşma oldu. 70. dakika sonrası 5 gol var. Dünya Kupası tarihinde de ilk olmuş. bu bilgiyi de paylaşmış
2: olduk. Zaten kırmızı karttan sonra maç kırıldı. Yani 84'ten sonra.

0: attı bütün golleri İsviçre'ye bildiğim kadarıyla.
1: Bu arada golleri atan bir oyuncu herhalde dikkatinizi çekmiştir.
2: Manzambi.
1: Evet, Galatasaray'ın radarında olan bir oyuncuydu. Şimdi değerine baktım 50 milyon euro yazılıyor ama herhalde biraz daha artmıştır.
2: Birazdan daha da artar ve ikinci yarıda oyuna giriyor. 72'de dahil oluyor. 72'de dahil olduktan sonra zaten 74'te golü atıyor. Ardından bir gol daha atıyor. İki gol birden skoru değiştiren isim olmuş. Freiburg'un 20 yaşındaki oyuncusu.
1: Ya bu oyuncuların işini bitirecekseniz yani artık bu saatten sonra geçmiş olsun. Yani buraya bırakmamanız lazım. Zaten patlama özelliği olan oyunculardan bir tanesiydi. Belli ki turnuvaya damga vuracak oyunculardan bir tanesi olacak. Şu anki değeri artık daha da katlandı.
2: Manzambi ile ilgili bir detay bilgi veriyorum hemen yine. O da şu şekilde. Manzambi Dünya Kupası'nda oyuna sonradan dahil olup 2 gol atan en genç futbolcu olmuş. 20 yıl 247 gün yaş olarak. Bu anlamda böyle de bir tarihe geçiş söz konusu. Bir 10 milyon euro daha eklen Evzat. İstatistikten sonra
1: yani daha da yürür gider. Turnuvada ilginç oyuncular daha tabii ilk maçlar.
2: Acil hemen araya girmiş su molası versen Nevzat. Vincenzo Montella'yı dinliyoruz.
3: Gazeteciler daha sonra telefonlarınızı sessize almanızı rica edeceğiz ve fotoğrafçıları dışarı alacağız. 4 dilde İngilizce, İtalyanca, İspanyolca ve Türkçe çeviri var. Eğer soru sormak isterseniz lütfen mikrofona konuşun, isminizi söyleyin, elinizi kaldırın ve kime soru sorduğunuzu belirtin. Şimdi Sayın Türker Bey'e, basın direktörüne söz vermek istiyorum.
4: İlk maçta alışık olmadığımız bir şey gördük Avustralya maçında. Savunma ve hücum hattı birbirinden çok kopuk kaldı. Sanki baskıları çok geç yaptık. Çok kolay çıktılar. Tek pasta 5 kişiyi geçtiklerini gördük. Bu Türk milli takımında alışık olmadığımız bir durum. İlk yarı için söylüyorum. İlk gole kadar söylüyorum. İkinci golde de benzer bir şey oldu. Bir de İsmail'in görevlendirilmesini ilginç buldum. Sürekli İran Kurdu'nun başında yani rakip santrforun etrafındaydı. Sanki adam adama gibiydi. Acaba bugün o günden farklı olarak yarın bugünden o günden farklı olarak ne yapacağız? Bu problemleri nasıl çözeceğiz?

0: analisi, la sua analisi posso essere più o meno d'accordo.
1: Şimdi yaptığınız değerlendirmeyi 3 aşağı 5 yukarı katılıyorum. Şimdi bundan sonraki yarın akşamki maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kendi açımızdan her şeyi yoluna koymak için ve ikinci devrede İsmail'i hakikaten devreye soktuk. Çünkü Avustralya'nın kontra ataklarını biliyorduk. Çok adeta neşter atar gibi oynadılar ve Dünya Kupası'nda aslında Avustralya'ya karşı 30 şut pozisyonu elde ettik ve Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne karşı oynadığında sadece bir kez bunu yakalayabilmişti. Dolayısıyla rakip takım son 25-30 metrede 10 kişi bir araya geldiği zaman bunu aşmak çok zor oluyor. Dolayısıyla mesafeden şut atabilmek lazım ve bunu yapmakta da haklıydık ama belki yeter kadar iyi gidemedik. Ama her bir maç birbirinden farklıdır. Ne şekilde hazırlandığınız, ne şekilde oynadığınız farklıdır. Biz analizini yaptık bu maçın. Bazı açılardan, bazı aşamalarda çok daha iyi olabilirdik. Top hakimiyeti konusunda bilhassa daha iyi olabilirdik. Ve bu tehditleri ortadan kaldırabilirdik ama zaman zaman da bu top hakimiyetiyle ilgili değişiklikleri de kabul etmek lazım. Bütün bunları açıklığa kavuşturduk ve epey bir kaos olmasına rağmen şunu söyleyebilirim. Bunun yansıması oldu, yansımaları oldu ve ben büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Çünkü çok

0: İyi sonuçlar elde etti son 3 yıl içerisinde bu takım ve biraz daha saygıyı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Her ne kadar biz de daha iyi oynayabilmiş olsaydık dahi. Yani bunu söylemek istiyorum çünkü ben aslında kendimi Türk gibi hissediyorum. Yani bu kaosa hizmet eden, bunu besleyen pek çok kişiden çok daha fazla Türk gibi hissediyorum kendimi. Hakikaten Türkiye'de de yurt dışında da takip edildi. Ben sadece basın odalarında söylenen sözleri söylemiyorum ama bazı bireyler karışıklık yaratıyorlar. Bu beni etkiliyor. Ben yaşım daha ileri ama futbolcu
1: Montella kaosa yönelik aslında eleştirileri vardı. Maç önünde de yine aynı şekilde TRT 1'e yayıncıya şöyle demiş. Bir mağlubiyette her şeyi yıkmaya çalışan bir sistem var. Bu beni çok üzüyor. Ben bir Türk'üm. Kaos yaratıp Türkiye'ye zarar vermek isteyen insanlardan daha çok Türk olduğumu hissediyorum demişti. Yine basın toplantısı öncesinde, basın toplantısında da tam olarak yine bu kısmı söylüyordu. Kaos oluşturmaya çalışan insanlar var eleştirisi.
2: Yani kimi kastettiğini ben...
1: Sadece basın odasındaki konuşmaları demiyorum dedi burada hatırlıyorsan. İstersen hatta şöyle biraz daha geniş olan kısmını paylaşayım. Ben aslında Türk'üm, biliyorsunuz 5 yıldır buradayım. Duygusallığı tam anlamıyla biliyorum. Türkiye'de yaşayacağımız duyguları. O maçtan sonra çok üzüldük. Sadece o değil, kaos yaratıldı biliyorsunuz. Maçtan sonra ondan da yararlanılmaya çalışıldı. Eklemem gereken bir konu var. 3 yıldır burada güzel işlere imza atıyoruz. Futbolcularla beraber başarılara koşuyoruz. Dünyada takdir edilirken kendi ülkemizde bu kadar takdirden uzak olmamız ve ilk mağlubiyette bunu yıkmaya çalışan bir sistem olması beni çok üzüyor. Bu kısmı detaylı konuşuruz. Kimsenin şüphesi olmasın, önümüzdeki maçta her zamanki gibi çok çalışarak istediğimiz hedeflere yürümeye devam edeceğiz.
2: Evet, yani
1: dünyada takdir edilirken kendi ülkemizde bu kadar takdirden uzak olmamız, ilk mağlubiyette bunu yıkmaya çalışan bir sistem olması beni çok üzüyor.
2: Yani şimdi futbolcular Twitter, sosyal medya etkisi ve eleştirilerinden bahsettiler. Negatif etkilendiklerini söylediler. Hoca da yani bu eleştirilerin olmasını ben gayet normal buluyorum. Tabii bazı hani haddini aşan yorumlar, eleştiriler olmuştur bu konuda olacak. Ben Montella üzerinden Türkiye kamuoyunda ciddi bir tartışma olduğunu düşünmüyorum. İlk maçta belki işte bir tercih, oyuncu tercihinde eleştiriler olmuştu ama oyuncuların performansı daha çok eleştirilmişti ya da imajları çok eleştiri konusu olmuştu. Ya Montella'ya yönelik ben ciddi bir eleştiri yapıldığını düşünmüyorum. Eğer yani bunlar çok fazla ise, abartılı geliyorsa bir Portekiz'e bakmak lazım. Bir Portekiz efsanesi Cristiano Ronaldo'nun ilk maçtan sonra nasıl kılıçtan geçirildiğine bakmak lazım. Ya da son Avrupa Dünya Şampiyonlarına damga vuran İspanya'nın Yeşil Burnadaları maçından sonra İspanyol basını tarafından bizim geleneksel medyanın ben bu konuda daha ölçülü hareket ettiğini görüyorum. Ben milliyettir diyorum. Caner
1: fanatikti.
2: Hep geleneksel mi? A Spor'da işte buradayız. Yani biz oyuncuların, teknik kadronun motivasyonu olumsuz etkileyebilecek noktalarda biraz daha ölçülü davranıyoruz. Çünkü hala devam eden bir turnuva var. Bu oyuncuların, bu teknik kadronun motivasyonu moralini bozacak söylemlerden uzak durmaya çalışıyoruz. Yani bunu hem öyle hissediyoruz hem de öyle davranıyoruz.
1: Ve zaten meslek etiği gereği de bazı noktalarda tarafta, zaten yine şey yapıyorsun.
2: Bu dijital tarafta oyuncular etkileniyorlar belli ki. Ben hocanın etkilenmesine gerek yok. Hala biz inanıyoruz. Ben başarılı olduklarını görüyorum. Ama bu kadar da ya aslında bu filmi izlemiştim. Yani 24 sene önce de bu böyleydi. Belki bu bir strateji. Belki de takımı bir arada tutmak, kenetlendirmek için Montella'nın da başvurduğu bir yöntem. Bunu Şenol Hoca da yaptı. Bunu Fatih Hoca hep yaptı zamanında. Önemli maçlardan önce. Dolayısıyla belki bir taktik olabilir ama ben ulusal olarak, medya olarak yani milli takımın böyle karşısında bir pozisyonda olduğumuzu düşünmüyorum.

0: Ya şöyle bazı eleştiriler var.
1: Ha, dijital mesela, tarafı kontrol edemiyorsun. Hayır,
0: dijital tarafı kontrol edemiyorsun ama şey kısmı var.
1: Bazı kontrol edilmesin. Yani özgürüz. Herkes fikrini beyan edebilir. Abi, herkes bak, istediğini söyleyebilir.
0: Orada şöyle bir şey
1: ama var. Yayıncılık herkes yapıyorsan.
0: Herkes istediğini söyleyemez.
1: Yayıncılık yani. Yapıyorsan. Bir şey yok. Şöyle. Yayıncılıkta bir ölçü olmalı.
0: Oyuna dair, maça dair, hocaya dair bir şey söylersin de sen yani Türkiye'de ne yazık ki şöyle bir şey oldu. Şimdi bakıyorum sosyal medyada ya milyonlarca euro kazanıyorsunuz işte biz sizi pohpohlamak zorunda mıyız? Tabii ki pohpohlamak zorunda değilsin de eleştirin de yapabilirsin. Ama seni ya Türkiye'de şu karışıyor. Geçen Cem Dizdar da bunu söylüyordu. İnanılmaz hoşuma gitti. Aynısını düşünüyorum çünkü. Eleştiriyle hakaret etmeyi, aşağılamayı bir tutan çok ciddi bir grup var yani. Yani aşağılamak, hakaret etmek eleştiri mi? Değil.
2: Değil, tabii.
0: Sen dersin ki mesela Montella sen yetersiz bir teknik direktörsün. Örnek veriyorum. Çünkü oyunu okuyamıyorsun. İşte sağ kanat oyuncusunu solda oynat. Bu bir eleştiri olabilir. Tamam bir fikir özgürlüğü de olabilir. Ama mesela sen adama işte zaten siz ne yapıyorsunuz şahsına varan dile getirmemek için söylemiyorum. Hakaretlerde bulunursan bu bir eleştiri olmuyor. Ya evet, bir de o milyon euro alıyor diye sen adama her ağzına geleni söyleyebilir misin kaybetti diye. Böyle bir tabii. Özgürlük nerede var ya? Dünyanın neresinde var yani?
1: Ölçü davranmıyoruz. Biz ülke olarak, biz halk olarak ne kadar motive olduk, ne kadar konsantre olduk. Belki de biz kendimiz öz eleştiri yapacağız. Ama genel olarak baktığımda eleştiri de bu işin bir parçası. Yani belki hocam onu stratejik olarak da kullanmış olabilir. Ölçü tarafında sana da katılıyorum. Yani orada dijital tarafta ya da sosyal medyada bunu engelleyemezsiniz. Yani orada maalesef kullanılan dil biraz daha farklı.
0: Ulusal kanallarda da varsa örnekler aynı şekilde onlara da dahil
2: ederiz. Tabii hocanın oyuncu değişikliği kararlarındaki olaylar tabii tartışılabilir sosyal medyada da. Bunlar hani yapıcı eleştiri olduktan sonra bunlar elbette tartışılır ama işte senin de söylediğin gibi bu iş artık hakaret noktasına geldiği noktada işler bambaşka noktaya ulaşıyor. Yani bugün ilk maçın sonunda
1: Montella mesajı kime veriyor? Kime? Şahıs var mıdır?
2: Yani şahıs evet herhangi bir isim vermedi yani.
0: Sen üstüne alınıyor musun?
1: Hayır.
0: Ben yani, hiç alınmıyorum. Ben de
1: mesela ben de bir eleştiride bulundum. Ben hani Kerem yerine tamam Kerem'le başlamasını anlayabilirim. Ama yani Deniz'i biraz daha erken oyuna alabilir miydi?
0: Zaten şöyle bir şey söyleyeceğim. Grupta kağıt üzerinde en zayıf takım gözüken Avustralya'ya yeniliyorsan bir zahmet herhalde eleştiri olacak. Eleştiri olmaması saçmalık. O ayrı bir konu. Herkes eleştirecek. Yani bugün İspanya Yeşil Burun Adaları'yla işte berabere kaldığında İspanyollar eleştirmiyor mu? Eleştiriyor ama mesela şey demiyor. Ya Kukureya git şu saçını kestir önünü göremiyorsun demiyor yani. Anladınız mı? Mantıklı eleştiri yapıyor. Adam diyor ki Gabi diyor solda oynattı diyor. Efektifliğini düşürdünüz diye. Yani mantıklı bir yerden kendi hocasına yükleniyor ki o hatasını düzelsin diye. Mesela bizde spor kamuoyunun çok büyük bölümü şöyle yaklaşsa örnek veriyorum bunu örnek için doğrudur yanlıştır fikir size ait. Barış mesela Galatasaray'da sağ açıkta çok etkili oynuyor. Arda santrfor arkasında çok başarılı. Ya hoca sen niye bu Arda'yı 10 numarada oynatmıyorsun da sağ tarafa koydun? Veya Barış solda etkisizdi. Neden bir de oyun içinde sağa kaydırıp şimdi deneme şöyle yapmadın diye eleştirsen belki ona da bir yol açacaksın.
1: Koray, şimdi benzer özelliklere sahip orta saha oyuncularımız var. Hocanın evet bu noktaya getiren oyuncularla devam etme, onlarla yola çıkma şeyi anlaşılabilir. Bana kalsa bu arada milli takım havuzuna seçilen bazı oyuncular da irdelenmeli. Ama orada şöyle saygı duydum. Bu ekiple yola çıktı. Yani belki İrfan Can'ın bir şey yapacağına inandı. O an Paraguay maçında son 5 dakika 10 dakika bana böyle bir kreatif bir oyuncu, bir oyun kurucu özelliği olan sprinter özelliğinden ziyade biraz daha böyle yaratıcı özellikleriyle bir kenar oyuncusu. Belki böyle düşündü. Yani o yüzden hocayı da eleştiremiyorum. Çünkü bu noktaya o getirdi. Ama
2: yola çıktıklarımızı yolda değişme stratejisi.
1: Ya 48 takım var yani.
0: Ben bunu da mesela kabul edilir. Buna da hoca bir şey diyemez. Bu da tartışılabilecek bir konu.
2: Elemelerde çok maçta Kerem 9 numara oynadı.
0: Bazı vatandaşlarımız da işte spor yazarları da diyebilir ki ya kardeşim form durumuna göre al. Tamam o geride kaldı şu an için değil diyebilir. Ben saygı duyarım. Herkesin görüşüdür. Bence oyuncuların takıldığı, Samet'in de söylediği yer şu. Yani sağ içine dair her şeyi eleştirin zaten bizim için problem yok diyor ama bel altı vurmak, hakaret etmek, aşağılamak yani zaten problem asıl burada. Ya bunlar yabancı değil ki bunlar kendi milli takımımızın formasını giyen oyuncular.
2: Bu eleştiri kültürü bir diğer adıyla linç kültürü şöyle başlıyor. Şimdi bir hedef belirliyoruz gözümüzde.

0: bir günah keçisi. Mesela Euro 2016'yı hatırlıyorum. Türkiye-Hırvatistan maçı. Ya Ozan Tufan'ın o röportajında adam diyor ki yani orada tamamen Modric'in yeteneğidir diyor. Ben sadece diyor elim saçıma gitti ve bütün ihale bana kaldı diyor. Eli saçına gittikten sonra işte Fatih Hoca içeride biraz kızmış. İşte bütün ihale tabii ister istemez o maçın etkisiyle sosyal medyadan çok ağır yüklenme oldu Ozan Tufan'a o dönemde. Ne oldu? Bir sanki mağlubiyetin tüm sorumlusu şeymiş gibi, Ozan Tufan'mış gibi doğrudan günah keçisi ilan edildi.
1: Ama şöyle de bir şey var şimdi ya. Koray. Yani biz Dünya Kupası'nda yani gruba baktığımızda yani Amerika ev sahibi olman avantajıyla ama hem oyun olarak hem skor olarak büyük beklenti içinde olmamız gayet normal. Çünkü çok ciddi potansiyelimiz var. Real Madrid'in işte orta sahasındaki vazgeçilmezlerden bir oyuncu Arda Güler ya da Juventus ya da Inter. Yani çok ciddi bir potansiyelimiz var zaten kadro olarak. Tabii. Galatasaray'ın oyuncularına baktığında diğer taraftan Brighton'da Ferdi'si, Orkun'u yani çok hakikaten üst düzey oyuncularımız var.
2: Doğru.
1: Beklenti içinde olmamız gayet normal. Ortada futbol olarak, sonuç olarak büyük bir hayal kırıklığı varsa bir eleştiri olacaklar. O tabii sınırlar çerçevesinde olmak zorunda. Ama oyuncuların ve teknik kadronun bunlara takılmak yerine bence hatalardan ders alması lazım. Sonuçta bunları bilerek hareket ediyorsunuz. Siz eğer dile oynaya gittik oraya değil mi? İşte bir takım içerikler üretildi. Merih Demiral'ın kanalında falan. Bu böyledir. Oyuncu da bununla yaşayacak. Bunu yapıyorsan bir başarısızlık varsa o eleştiri olacak.
3: İşte o eleştiri mi?
1: Yani şeyi eleştirinin tabii belli bir sınırlar çerçevesinde olması lazım. 94'tü galiba. Yeni ABD 94'te Kolombiyalı bir oyuncu. Yani orada başka bir şey olmuştu biliyorsun. Orada bambaşka bir hikaye doğdu.
3: Onun belgeseli var bu arada. Tu Escobar.
1: Evet.
3: Yani, kendi kalesine gol atıyor.
1: Adamı şey hayatını kaybetti biliyorsun.
3: Öldürüyorlar adamı.
1: Öldürüyorlar
3: hayatını
1: yani.
3: Kaybediyor. Yani demek kalp krizi falan geçirmiyor kendini.
1: Hayır yani.
3: Ama bildiğin öldürüyorlar
1: şimdi sonra. Dolayısıyla ya tamam bizdeki sınırlar belli çerçevede. Yani oyuncuların ben fazla takıldığını düşünüyorum. Yani evet eleştiri olacak. Onun da belli bir sınırlar çerçevesinde hareket etmek lazım ama ortada bir hayal kırıklığı var. Yani Avustralya'ya kaybettik.
3: Olmama ihtimali.
0: Ama tabii hiçbir şey de bitmiş zaten. Değil yani.
1: Şimdi biz her zaman gitmiyoruz. Kadar... Biz her zaman gitmiyoruz.
0: Doğru tabii.
1: Şimdi her zaman gitsek.
0: Ya 24 yılın bir birikmişliği var tabii üzerimizde doğal olarak. Yani şu an, Dünya Kupası'na olan hasret 24 yıl sonra bitmiş. Çok büyük bir beklenti. Tarihin belki de en güçlü jenerasyonlarından birisiyle gittik. Az önce Nevzat abinin de ifade ettiği gibi yani Real Madrid'den, Inter'den, Juventus'tan çok çok önemli kulüplerden oyuncularımız var. Dolayısıyla beklentimiz de yüksek ama tabii ilk maçın sonucuyla şu anda böyle bütün takımı şeye tutmuş evet. durumdayız, tefe tutmuş durumdayız. Yani hiçbir şey bitmiş değil, daha iki tane karşılaşma var önümüzde. Bu iki karşılaşmayı da bir oynayalım. Ondan sonrası için zaten biz de kendi içimizde kendi değerlendirmemizi yaparız. Eleştirmemiz gerekenleri eleştiririz, övmemiz gerekenleri överiz. Ama daha önümüzde iki karşılaşma daha var. Eleştiriler yapıcı olduğu müddetçe çok sorun teşkil etmez ama en azından milli takımımıza destek olalım.
1: Ercan abi bugün böyle bir denk geldi. Ercan Taner Üstad'a buradan da selam olsun. 74 Zaire galiba. Yani Zaire'nin bir hikayesini anlatıyor. Bilmiyorum denk o geldi.
0: Şey değil mi? Oyuncu koşuyor.
1: İlk maçı 9-0 kaybediyorlar. Devlet Başkanı arıyor. Bir daha olmasın tamam mı? Baba Zaire zaten ne olacak? İkinci maç Brezilya'yla. Neyse maç 2-0. İşte bir serbest vuruş oluyor. Zaireli futbolcu da Brezilya kullanacak gidip vuruyor. Zaman geçirmek için.
0: O çok meşhur bir videodur zaten sosyal medyada da.
1: Yani şimdi Zairelik bir durumumuz yok. Böyle kimse de aramadı ama yine de oyuncular ve teknik kadro belli ki etkilenmişler. Ama çok hakikaten güldüm, bayağı bir güldüm.
3: Mesela şimdi şeyi söylüyoruz. Yani bizi de mesela futbolcularımı koruyorsun falan. Futbolcuları tabii ki koruyacağım, o ayrı. Ben 24 yıl sonra milli takımımı orada görüyorum ve ümit hala varsa sonuna kadar turnuvada şansımız gidene kadar ben elimden geldiğince onları desteklemeye çalışırım. Bel altı vurmadan. Yani eleştirimi zaten biz burada Okan Koç'ta yayında baya baya Montella'nın tercihlerinden oyuncu işte şeyi mesela Zeki'yi alıp adam...

0: Mert'i Roman koymasını falan.
1: Ki ya. Roman hayır, hayır,
0: Zeki'yi çıkarıp Mert'i alması. İşte mesela o oyuncu tercihlerini ben şey zannettim. Çok samimi söylüyorum. Ben dedim Montella böyle bir şey yapmaz. Yakıştıramadım çünkü şok oldum. Dedim ki kesin bir ağrıları var, sakatlıkları var. O yüzden herhalde böyle yapıyor diye düşündüm. Çok ciddi noktada sağ içine eleştirin zaten ama işte
2: İsmail
0: az önce söylediğim
2: şey
0: tabii
2: ya.
0: Salih girdi o mesela evet, yani oraya. Zeki'nin yerine Mert, tabii. Salih'in yerine ya İsmail. Ben inanamadım ya, kafamdan yani aşağı kaynar sular döküldü.
1: Zaten bu adam bu formasyonuyla biz buraya geldik. Kendimizi de bu aynasında görmeyelim.
0: Ben ilk maç itibariyle Montella'nın çok ciddi formsuz olduğunu düşünüyorum. Yani bu, İnşallah Paraguay maçında öyle olmaz.
1: Biz bu formasyonla buraya geldik. Oyuncuların bireysel performansları eğer bir soru işareti, hayal kırıklığı varsa hoca müdahale etmiş. O pozisyonlara başka oyuncuları almış. Hala kendi formasyonuna, değil mi, inanıyor. Bir şeylerin değişeceğine inanıyor. Yani burada ben hoca ve oyuncular arasında iyi bir diyalog var. Hoca açısından baktığımda doğru bir stratejim. Yani iletişim yönünden baktığımda oyuncularına sahip çıkıyor.
0: Bak şimdi Selim Bey diyor ki milli takımdan dolayı reklamlardan yüz binlerce euro kazanacaklar. Dünyanın her yerinde futbolcular reklamlardan para kazanır. Kupaya katılma primi alacaklar. O konuya dair benim bir net bir bilgim yok. Prim aldılar mı almadılar mı?
1: Hayır, 500 bin dolar aldılar.
0: Tamam. Sponsor hediyelerini saymıyorum bile demiş. Ona dair de bir bilgim yok. Ama eleştiri olunca bozulacaklar. Yani diyoruz ki Samet ne diyor? Eleştirin diyor. Sağ içini eleştirin. Ama benim onun bıyığı, öbürünün saçı. Ya eleştiriye kimse bir şey demiyor. Hala anlamıyorsunuz. Hakarete, ağır sözlere, ithamlara bunu söylüyoruz. Yani bu eleştiri değil zaten.
1: Ya ama şöyle bir şey
0: bir
1: var.
0: De şunu şimdi da mesela
1: lazım. Saç, sakal, bıyık yani tamam insanların şekline, imajına vesaire göre yorum yapmak bunlar doğru değil. Ama ya konsantrasyonun çok olmadığı yönde sonuçta kötüyse değerlendirilebilir. Romanya bunu 30 sene
0: bir
1: önce
0: berber bütün senin saçları, konsantrasyonun ne kadar bozuldu?
1: Romanya, bütün saçlar sarıya boyandı evet. 30 sene önce. Oradan böyle bir motive oldular gittiler. Yani
0: ya kendini biz de motive edebilir. Ümit Davalan'ın saçını konuşan var mı hiç? Yok ya, şunu da itiraf etsin bence çoğu kişi. Yani biz evet saçına saydırıyoruz çünkü yenildiği için. Kazansaydı zerre umurumuzda olmayacak. Biz çünkü sonuç odaklı bu saç meselesine takıyoruz. Ben de diyorum ki ya saçı konuşmayın. Mesela Barış'ın neden o gün düşük performans verdiğini konuşun. Barış'ın saçından dolayı değil. Barış'ın saçı Galatasaray'dayken de değişiyordu. Yani Barış konsantrasyonunu kaybetse Galatasaray'da da kaybederdi. Icardi kaç kere saçını değiştirdi? Konsantrasyonu demek ki herkesle etkileyen bir numaralı unsur değil bu. Oyunun şekli, sağ içinde yaptıkların, arki yanında kim oynuyor pek çok şey var yani burada saça gelene kadar. Ya o bir de mesela kafanı şu da olabilir. Bunu mesela mentorlar daha iyi yorumlar.
1: Hayır,
0: şunu düşün.
1: Hayır, Messi,
0: şimdi Dünya Kupası'na gittin.
1: Messi sürekli değiştiriyor mu saçını?
0: Bir ara sakal bıraktı o da
2: bıraktı,
0: mesela değişti.
2: Bir ara sakal hayır, bıraktı. Saçını
1: yani
2: sarıya boyatmışlar.
1: Bir vardır.
0: Bak şu da olabilir. Ne
1: o zaman yönüyle. Ben hayır, o yönüyle bir şey görmek
0: 24
1: istiyorum.
0: 24 sene sonra Dünya Kupası'na gidiyorsun. Sesli düşünüyorum. Yanılıyorsun diyebilirsiniz. İzleyenler de lütfen yazsın. Zaten maçın gündemi 24 yıllık hasret o kadar üstünde baskı yapıyor ki bazen belki de bunu mentorlar daha iyi çözümler. Maçı düşünmek istemediğin bir saatlik bir periyot da kendine oluşturabilirsin. Yani sürekli zihninde bir şey düşündüğünde o omzuna yük ve stres de yapabilir. Ya belki adam o an saçıyla uğraştırarak bir saat ya zaten berber ne kadar sürebilir abi? En kral, en uzun tıraş zaten bir
1: ama
0: saat sürer yani.
1: Şimdi, hayır, o yönde düşünenleri
0: belki
1: haklı çıkartacak.
0: Yani.
1: Aslında ben tam o noktada değilim. Ama o yönde düşünenleri, yani seni de yaptığın o şeyi eleştiren izleyicimize hak verecek en azından bir bakış açısı getireyim istersen.
0: Tabii.
1: Yani bizim oyuncularımızın imaj değişikliğiyle kendisini dünya kamuoyuna sunmak bence bir gereklilik değil yani. Sonuçta bunlar zaten Barış zaten Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla bilinen bir oyuncu. İstenen bir oyuncu. Ya da ne bileyim kim var mesela Meri. Zaten bu adamın üst düzey kariyeri var. İyi de para kazanıyor. Yani bir imaja, yeni bir imaja bütün dünyaya kendisini gösterecek. Çünkü genelde o tarz yani algılanır idi.
0: Evet.
1: Şimdi biz bu radikal değişiklikleri belli bir seviyeden sonra aslında görsek bence oyuncular için de iyi olurdu. Yani atıyorum ikinci tur işte son kaçtı çeyrek final ya da öncesi son 16 neyse
0: evet.
1: 32. Yani o noktadayken bu imaj değişiklikleri bence oyuncularız. Çünkü diğer şekilde yani risk alıyorsunuz. Barış'ın o

0: aslında her maçta olan kayıpları göze batmaya başlıyor. Yani bunu demek istiyorum. Ben oyuncular arasından da çünkü Galatasaray'da da ben sezon içerisinde ne gördüm biliyor musun Koray? Her puan kaybı, her eleştiriden sonra berber eleştirildi.
1: Orada da.
0: Antalyaspor'da bile eleştirildi ya, senin memleketin. Kadroyu Antalyaspor'da, evet. Oldu değil mi?
1: Olay ne tam?
0: Yani bizim kadrolar işte şeyler sızıyor muhabbeti.
1: Ha, evet evet.
0: Bizim berber sızdırmadan adam. Avustralya'ya.
1: Her konu açılmışken çok net bak bir şey söyleyeceğim.
0: Bununla var da öyle muhabbet değil mi?
1: Samimi tabii. bir arkadaşım var. Berberini değiştirdi işte, bir yere gidiyor ama mesela atıyorum. Şimdi takım adı da vermeyeyim de yanlış anlaşılmasın. Arkadaşım Avrupa yakasında yaşıyorsa İstanbul'da, Anadolu yakasında alakasız bir ilçeye gidiyor berbere. Dedim ki ya ne, sen orada oturmadın daha önce dedim. Ne ilgisi var? Niye oradan ta oraya gidiyorsun dedi. Dedi ki ya dedi bizim futbolcular dedi o berbere gidiyor dedi. Gidiyorum dedi, muhabbetle dedi, haber alıyorum ondan dedi.
0: Evet, mantıklı.
1: Ya o berber dediğin konu oradan. Hani sızma dedin ya. Onlarla sohbet ederken.
0: Ama şeyi de unutmayalım. Şimdi Montella çok ağır bir eleştirdi bunu. Üzerimize alınmıyoruz biz. Yani bir ölçülerimizi biliyoruz. 48 takımın katıldığı Dünya Kupası'nda bulunmak çok büyük başarı değil. Onu söyleyeyim. Biz daha fazlasını hak ediyoruz. Ülke olarak daha fazlasını hak ediyoruz.
1: Ama zaten o grupta şimdi elimizi vicdanımıza koyalım. İspanya'nın olduğu grupta lider çıkabilir miydik?
0: 48 takımın bulunduğu, bak, Krakow'dan, orada selam olsun, Yeşilburnu adalarına,
1: Haiti'ye kadar.
0: Haiti'ye kadar. Bütün ezilmişlerin yanındayız. O zaten hep böyle geçmişten, hep böyle bir bağlanırız o takımlara karşı. Ama yani çok da abartmaya gerek yok ya.
2: Ama bir konfederasyon
0: adam,
2: dezavantajı.
0: Annesine vize alamamış ya. Biz neleri verdik neleri.
1: Bosnia.
0: Evet.
1: Ama orada şu an Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri devreye girmiş. Oyuncunun annesine Amerika'ya gelecekmiş. Bir sonraki Uruguay maçında olacakmış.
0: Evet.
1: Ya tabii canım, o ne hikayeler var. Şimdi oradan mesela bak, orada da bazen tezat var. İşte Yeşilburun Adaları'nı tabii her zaman iyi örnek alınır. O ayrı bir konu. Yeşilburun Adaları'nı görmüyor musun? Adamın annesi bile gelmemiş, şey yapıyorlar diyor. Ama mesela şu açıdan bakmıyor. Ya İspanya favori gösteriliyordu. O bile puan kaybedebiliyor. Futbolda bunlar demek ki var diye bakılmıyor yani. Anladın mı?
2: Şimdi, İspanya 5 atsaydı demek ki hiç böyle bir hikaye şöyle, hayatımızda olmayacaktı belki de.
0: İspanya'da belli bir nokta frene basabilirsin. İspanya zaten turnuvada hep sürprizler olmuştur. Sürpriz diye görülür. Hani gruptan çıkamazsa o zaman başka şekilde eleştirir.
1: İşte İsviçre mesela Katar'a 1-1 berabere kalıyor ama bunun 4 tane gol atıyor olsun her
0: şey. Biz gruptan çıkamama tehdidiyle karşı karşıyayız. Çünkü Amerika ile son maçımızı oynayacağız.
1: Bunun paniği de var mı diyorsun?
0: Bizde bu panik var. Biz gruptan nasıl olsa çıkarız havasında, yani bir İspanyol böyle düşünmüyor ki. İlk maçını Yeşilburnu Adaları'na belki puan kaybetti ama ikinci maçını zaten alır.
2: Bu arada benim şahsi düşüncem, Amerika Birleşik Devletleri umarım Avustralya'ya karşı farklı bir galibiyet alır. Bizimle bütün hesabı biter diye umuyorum. Çünkü en az 3 farklı bir galibiyet alması halinde çok büyük ölçüde grup liderliğini cebine koymuş olacak. Öyle tahmin ediyorum. Böyle bir ihtimalde tabii bir yandan rotasyon gibi bir durum da söz konusu olabilir. Çünkü hem grup liderliğini cebine koyarsa, grup liderliğinin şöyle bir avantajı var ikinciliğe göre. Bir üst tura çıktığında bir takım yine maçlarını muhtemelen batıda oynamak isteyeceklerdir diye tahmin ediyorum Orta Amerika yerine. Çünkü ikinci olan takım Orta Amerika'da oynayacak ve dinlenme süresi de bir gün ekstra uzuyor. Doğal olarak Amerika Birleşik Devletleri grubunu lider tamamlamak isteyecektir. Tabii buradaki sarı kart sınırında olan isimleri de atlamamak lazım. Yani o, yani oluşabilecek ihtimalleri de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri eğer ikinci maçta Avustralya'ya karşı en az böyle 2-3 farklı bir galibiyet elde ederse, bize karşı ufak çaplı bir rotasyon yapma ihtimali olabilir. Bu durumda ana amacımız Paraguay'a karşı kaybetmememiz olacak. Ya kaybetmediğimiz senaryoda ABD'yi yenme ihtimalimiz doğabilir böyle
0: ama
2: bir koşulda.
0: İkinci maçlar sonunda.
2: Tabii.
0: Ya çünkü en iyi çıkamama tehdidiyle de karşı karşıyayız.
2: Çünkü en iyi üçüncüler listesinde de 12 takım arasından 8 takım çıkacak. Orada da mesela averaj hesabının yanı sıra yine şey devreye giriyor mesela. Eşit averajda olduğun ve eşit puana sahip olduğun takımlar arasında FIFA sıralaması en yüksek takımlar devreye giriyor. Neyse ki FIFA sıralamasında puanımız iyi düzeyde şu anda.

0: Böyle bir durum eğer devreye girerse, yani bir averaj, bir puan hesabında, yani oradaki 12 takım içerisinde umuyorum ki ilk 8 takımı arasında yer alırız diye, en iyi üçüncülerden gidersek.
1: Biz şimdi yani grupta eğer bir üçüncü olma, en iyi üçüncülerden biri olma senaryosu durumunda karşılaşacağımız rakip de dişli bir rakip olacak. Yani aslında bir noktada Dünya Kupası'ndaki serüvenimiz çok başka noktaya gidebilirdi.
2: Evet.
1: Yani biz turnuvanın sürpriz takımlarından biri olabilirdik ki potansiyel olarak öyleyiz. Yani ben şu an bu turnuvaya baktığımda hem farklı olarak ne görüyorsun diye soracak olursam, ben bir coşku ve gerçekten hırslı, konsantre olan ülkeler fark yaratabiliyorlar. Mesela Fas'a baktığımda inanılmaz etkilendim ya Fas'ı izlerken. Yani o coşku, heyecan, çünkü biz de aslında
2: çok iyilerdi.
1: Yani ülke olarak bize de, yani milli takım havuzuna baktığımda biz de havaya girsek aslında muhteşem bir performans sergileyebiliyoruz. Bizde o inişler çıkışlar biraz keskin oluyor. Dolayısıyla bir hayal kırıklığına uğramamızın nedeni bu. Yani biz her turnuvaya katılan bir ülke değiliz. Yani bizim milli takım oyuncuların omuzlarındaki yük, yani bir bakıyorum şu an, tamam, bütün
2: 24 yılın birikmişliği var.
1: Hem de biz ülke olarak çok zor sınavlardan geçiyoruz. O yüzden milli takımdan hep beklentimiz çok daha farklı. Orada bir meydan okuma istiyoruz. Tabii. Çünkü ya yani bir Meri bir işaret yaptığında UEFA farklı bakıyor. Bunu Fransız bir oyuncu yaptığında çok daha farklı.
2: Ya ne Fransızı? Beşiktaş maçında İsrailli futbolcu asker selam verdi. Merih kadar ceza aldı.
1: O yüzden ya diyoruz, yani bizi başarılı olmak zorundayız.
0: Ya sosyolojik kısmında Nevzat abi çok güzel bir noktaya değindi. Benim çok sevdiğim bir söz var. Nerede görmüştüm bunu bilmiyorum. İnternette bir yerde denk gelmiştim ama Afrika'da, bütün Afrika kıtasına hesabı kadar, Afrika'da Dünya Kupası maçları oynandığı zaman bütün televizyonlar bir ay boyunca açık olur diye bir söz var. Çünkü bunun sebebi Afrika'nın tüm dünyayı yenebileceğine inandığı tek yerdir diye. Ya bu söz bana böyle çok dokunmuştu. Direkt böyle ruhuma işleyen bir
2: Dünya
0: şey oldu.
2: Dünya Kupası zaten o anlamda bambaşka hikayeler barındırıyor. Aslında futbol da öyle. Yani futbol asla sadece futbol değildir. Bu bir gerçek. O ayrı bir konu. Senin mesela demin az önce bahsettiğin şey vardı ya. Bir mesaj okuyayım, ondan sonra ona geçeyim. O iki Escobar belgeseli. Selman Bey diyor ki çağımızın en büyük sorunu etkileşim çılgınlığı. Normal yorumlayıp eleştiren az izleniyor. Kendini yırtan, masalara vuran, bağırıp kendini helak eden, iftira atan ve hakarete varan eleştiriler prim görüyor ve bu yanlış akıma çoğu kişi
1: Selman
2: düşüyor.
1: Selman Bey nereden yazıyor? Makedonya'dan bir
2: Selman Luma. Çoğu kişi de buna rağbet gösteriyor diyor.
0: Hemşerimdir benim, selamlar.
1: Makedonya'ya selamlar.
2: Asfor'un müdavimi kendisi, evet. Son sayfanın özellikle böyle değerlendirmiş. Mesajını böyle paylaşmış. İki Escobar hikayesi. Pablo Escobar'ın iki Escobar, biri Pablo Escobar, diğeri de yine aynı şekilde hemen söyleyeceğim, Andres Escobar.
1: Andres Escobar
2: futbolcu,
1: evet.
2: Kolombiya milli takımının savunma oyuncusu, kaptanı ve hatta lakabı da neymiş, onu da söyleyelim, kibar bir futbolcuymuş.
1: Ya biz yıllarca niye unutamadık biliyor musun Koray? Yani tamam belki şey oluyor, yıllarca 96'da şu anda değerli sayın milletvekilimiz Alpay Hoca Özal'ın
2: düşür Alpay repliği.
1: Blaovic'i düşürmemesi, ya düşürse miydi düşürmemesi sevmiydi.
2: Hala konuşuluyor.
1: Hala, ben yıllarca unutamadık ya.
0: Doğru.
1: Ya o yüzden bunlar böyle, bu eleştirilerde olur ya.
2: Ya o işte sağ içinde tartışılabilecek bir konu yani, düşürmeli miydi düşürmemeli
1: sence
2: miydi?
1: Sence?
2: Yani olan iyi olmuş artık da. Düşürse daha iyiydi. Belki de şu an
1: ona sormak düşürürüm lazım.
0: Neticesinde de Fair Play ödülü kazanmıştı ama bize bir faydası olmadı tamam mı? Şahsi olarak.
2: Evet. Andres Escobar El Caballero del Futbol, futbolun beyefendisi olarak anılıyormuş. Pablo Escobar'la hiçbir şey yok. Bağı yok. Akrabalığı yok. Ve şöyle gelişiyor olay. Belgeselde de anlatıyor bunu. 94 FIFA Dünya Kupası'nda Kolombiya turnuvanın favorilerinden biri olarak gösterilmesine rağmen grupta Amerika Birleşik Devletleri'ne yeniliyor ve bu golü de kendi kalesine Andres Escobar atıyor.
1: Ben Kolombiya'nın hastasıydım. Ben de hakikaten o Valderrama,
2: evet,
1: Aspirilla gibi özel oyuncular
2: vardı. Sonrası şöyle gelişiyor. Eleniyor Amerika'ya yenilince kendi kalesine gol atıyor. Ve o elenmeden Higuita. Sonra
0: evet. Higuita, o şey meşhur akrep kurtarışı değil evet. mi?
1: O takımın kalesi Higuita mıydı? Yani onu
2: 94'te o mu vardı kalede hatırlamıyorum.
1: Ama Valderrama'nın hastasıyım ben onu söyleyeyim.
2: Tabii. Bu kendi kalesine attığı golden sonra Kolombiya eleniyor. Favori olarak gösterildiği turnuvada uyuşturucu kartelleri ve bahis mafyası büyük para kaybediyor. Ardından Andres Escobar ülkesine döndükten kısa bir süre sonra 2 Temmuz 1994'te Medellin'deki bir gece kulübünün otoparkında silahlı saldırıya uğrayarak öldürülüyor. Bu hikayede böyle hazin bir şekilde son buluyor. Cinayetin kendi kalesine attığı gol nedeniyle mafya tarafından işlendiği kabul edilmektedir diyor. Bunun da bir belgeseli var, dileyenler takip edebilir. İşte futbol asla sadece futbol değildir kısmını biraz anlatan bir belgesel. İzlediniz mi bilmiyorum. Ben izledim bu arada. Güzel.
1: Belgeselde yok. Bilgim var da izlememiştim ama
2: dileyenler
1: unutamadığım hikayelerden bir tanesi.
2: Yani Dünya Kupası o yüzden inanılmaz yükü ve baskısı fazla. Yani tamam taraftar baskısı olur Şampiyonlar Ligi'nde vesairede ama bu bambaşka bir seviye. Ya Messi ne hale geldi ya? Öyle düşün mesela. Messi şu an
1: Messi hep
2: daha rahat. 2002 Dünya Kupası öncesi Messi'yi de yerden yere vurdular.
1: Kupası yoktu. O yüzden hep Messi üzerinde dünyanın en iyisi mi tartışmaları vardı.
2: Ama saçını sakalınıyla oynayacağına demediler yani. Gerçekten büyük bir lider değil mi? Maradona kadar iyi değil mi diye bu şekilde gidildi üstüne ülkesinde. Bayağı da gidildi ama onu söyleyelim. Yoksa bir izleyicimiz de şeyi sormuş. Arjantin'i ve Messi'yi biraz konuşur musunuz demiş. Hemen ismini ben o sırada bulmaya çalışacağım. Tünelden çıkış görüntüsü var, gördün mü? Çok havalı bir görüntü. Bütün takım evet, tünelde bekliyor. Gördüm. Lionel Messi orada. Sonra Messi geliyor, aralarından böyle geçiyor. En önde yürümeye başlayınca takım arkadaşlarıyla birlikte hep birlikte sahaya çıkıyorlar. Zaten aslında o her şeyi anlatıyor Arjantin'e dair. Sonuna kadar da hak ediyor.
0: Bir saray geleneği olarak eskiden bir kral diğer krala elçiyle mesaj verirdi. Lionel Messi de Zinedine Zidane'a oğlu vasıtasıyla dünyanın en iyi 10 numarası benim mesajını verdi esasında. Öyle bir hikayesi var maçın.
1: Messi ile ilgili yani Brezilya milli takımında ben Messi'nin ıslıklandığını hatırlıyorum. Arjantin milli takımında evet. Messi'nin ıslıklandığını hatırlıyorum. Yani düşün, Arjantin taraftarı bile kendi oyuncusunu, dünyanın en iyisi olarak gözüken kendi oyuncusunu ıslıklayabildi. Ama o Messi ne yaptı? Katar'da Arjantin'e Dünya Kupası'nı kazandırdı.
2: Burada da Cezayir maçında hat-trick yaparak başladı. Hakan Sarıaydın sormuş bu arada onu.
1: Bu turnuvayla beraber ben Messi mi Ronaldo tartışmasında artık sona erdiğini düşünüyorum. Evet, Ronaldo işin skorer tarafında hep oldu. Hatta bunu geçen de paylaştım, burada da belirteyim. Fiziksel olarak Ronaldo belli bir noktaya kadar rekabet edebildi Messi ile ama belli bir yaşa geldikten sonra Messi farkını hissettiriyor. Aslında yani insan olarak tartışabiliriz. Yani Ronaldo daha farklı bir figür. İnsan olarak mesela işte ne bileyim belli hassasiyetleri olan bir isim. Ama oyuncu olarak oyunun her kısmında ben Messi'nin fark yarattığını düşünüyorum. Hala Brezilya nereden çıktı? Arjantin milli takımında o şeyini gösteriyor. Farkını hissettiriyor. Evet. Yani tam bir lider.
0: Ya bu ayrımda kimseyi üzmeyelim. Messi'ciler var, Ronaldo'cular var. Messi saf bir yetenektir. Ronaldo da bir futbolcunun kendini geliştirerek ulaşabileceği son noktayı temsil eder bence benim nazarımda. Cristiano Ronaldo bambaşka bir oyuncu. Yani şu anda zaten Ronaldo'nun bu kadar çok eleştirildiği bir ortamda, yani bu kadar ısrarlı, yani bazı şeylerde bu kadar ısrar etmesinin tek sebebi o 1000 gol seviyesine ulaşma çabası.
1: Ronaldo da mesela Koray, kıstas nedir hep biliyor musun? Ronaldo'yu biz hep değerlendirme şeyi olarak attığı gol üzerinden bakılır Ronaldo'ya. Messi de öyle değil. Messi sadece gol atmıyor. Gol attırıyor, oyunu kuruyor, liderlik yapıyor.
2: Tabii.
1: Yani Arjantin'de onun yarattığı fark bambaşka. Çok Brezilya'da. Bu arada Brezilya'da da yani ben hala bu turnuvada bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Çok ciddi potansiyel var. Mesela Fas maçı evet bir hayal kırıklığı yarattı gibi gözüküyor ama belli pozisyonlarda ilerleyeceğini, hatta kupayı kazanma potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Yani orada da belki en uçta problem var.

0: ama
1: evet.
0: Brezilya açısından da ilginç yani.
1: Bazı mesajlar Haiti var, onları
0: bir de şey ya, orada bir soru işareti şu an.
1: Faik Bey demiş ki Montella gelmeden önceki Türkiye'nin haline bakmayı unuttuk. C ligine düşmüş, rezilleri oynuyorduk. Nankörlük yapmamak lazım demiş.
0: Ya kimsenin nankörlük yaptığı yok ama biz Şenol Güneş'le dünya üçüncüsü olduk. Fatih Terim'le Avrupa üçüncüsü olduk. Biz kendimiz çok, kendi değerlerimizde çok böyle aşağılarda görmeyelim. Montella haklıdır eleştirisinde. Montella'yla oyuncular arasında çok iyi bir diyalog var ve ortada bir başarı var. Ama bana 48 takımın bulunduğu Dünya Kupası'nı, yani oraya katılma çok büyük bir başarı hikayesi olarak bilmiyorum. Yani ben biraz abartılı görüyorum.
1: Ama zaten işte İspanya var grupta. İkinci bitirdin. Playoff'tan çıktın. Ya zaten başka çıkıyorsun. Ne yapabilirsin
0: Avrupa'dan
1: ki?
0: Kaç takım orada? 16 takım orada.
1: Tamam.
0: Yani bir sürpriz olarak İtalya yok. Başka var mı?
1: Gidemeyen mi?
0: Evet.
1: İtalya zaten en büyük sürpriz o.
0: Tabii, İtalya'da eski günlerini mumla arıyor. Onun dışında yani Avrupa'dan...
2: Ama işte yine de o konfederasyon dezavantajı durumu söz konusu var. Yani biz mesela Asya'dan katılıyor olsak belki istikrarlı biçimde 100. tüm dünya kupalarında mücadele ederdik belki. Yani üst üste bu kadar bir hasretimiz olmazdı.
0: Ama yani şu bizim kadro değerimiz ne kadar şu an Koray? Yani az bir 350-400-500 bandında falandır şu kadronun değeri.
1: Yani Avustralya'nın 10 katı filandık.
0: Yani...
1: O açıdan bakarsan
0: bizim
1: tabii
0: böyle Asya'dan böyle bir derdimizin olmaması lazım.
1: Bak Atalay Özdemir video atmış. Sadece Messi'nin beyaz krampon giymesi demiş. Ya inanılmaz karizmaydı bu arada, onu söyleyelim. Ve son dünya kupası mı diye bakıyorduk ama Ronaldo'cu olanların bazılarını kendi sapına çekmiştir herhalde bu Cezayir maçından önce ve sonraki atlaması.
0: Valla insan olarak bak insan olarak hala Ronaldo'cuyum. Ama futbol dünyanın en iyisi Messi. Bunu bize gösterdi.
2: Messi mi Maradona mı peki?
0: Ya Maradona deriz. Ya.
2: Maradona mı?
0: Tabii.
1: Maradona apayrı birisi. Messi tabii ki apayrı. Ama şu da var yani, her zaman bir Ronaldo'cu çıktığında şunu dediğinde Messi'ciler bir şey diyemeyecek. Madem sen dünyanın en iyisiydin, neden dünyanın en iyi liginde hiç oynama cesareti gösteremedin? Bunu söyleyecekler. Yani böyle de bir konu var. Ronaldo Premier Lig'in tozunu attırmış bir futbolcu. La Liga'da, Serie A'da her yerde şampiyonluk yaşadı. Gittiği her yerde bambaşka takımlarda bunu başardı. Farklı yaşlarda.
0: Fiziksel özellikleri o farkı yaratabildi.
1: Ama Messi için mesela neden sıkıştın kaldın ve neden Premier Lig'i
0: Barcelona'da zaten en üstündeydi. Bunları yaşadı zaten Messi. Yani Messi'nin kendisini ispat etmesi için bir City, bir United yapmasına gerek var mıydı?
1: Bence... Şu serüvenin içinde görmek isterdim. Şimdi Premier Lig'de sezon içi oynadığın maçlardan sonraki yorgunluğun, aldığın darbeler vesaireler, tempoyla birlikte Şampiyonlar Ligi'ne çıkmak var. Bir de mesela Real Valladolid deplasmanında böyle antrenman tadında bir maçtan sonra Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkmak var. Yani burada Ronaldo'nun yaptıkları hafife alınacak gibi değil. İşin o boyutu
0: onu,
1: da var yani.
0: Sonu gelmez ki o zaman Totti'ye de başka bir şey dersin.
1: Diyorlar zaten.
0: Yani... Niye cesaret edip? İtalya'dan çıkmadım.
1: O
0: dersin.
1: Roma'yı çok seviyordum dedi.
2: Ya şimdi mesela kimi futbol otoritelerine göre Pele dünyanın en iyisi deniyor ama şimdi birçok insan da Avrupa'da oynamadığı evet. için doğal olarak eleştiriyor yani. Bu kadar büyük futbolcuysan.
0: Biz niye Maradona diyoruz?
2: Kopup gelseydin diyorlar.
0: Biz Cristiano Ronaldo'da yani gidip Cagliari'de bir şey yaratmadı ya da Leicester'ı İngiltere'de şampiyon yapmadı. Zaten bir kurulu düzen var. Başarılı takımlarda oynadı. İyi takımlarda oynadı. Son Manchester serüveninde kötü bitti. Yani kötü ayrıldı. Ama bizim elbette Maradona değişimizin sebebi Napoli mucizesini yaratması. Yani evet. daha düşük ölçekli
1: şampiyon yapması.
0: Bir takımı alıp Messi böyle bir hikaye yapması yapsaydı yani bunu başka bir ülkede ne bileyim İtalya'da hangi takım olsun yani Como'da mesela böyle bir şey yapsaydı o zaman derdik ki evet böyle bir hikaye yarattı. Ama Maradona'yı farklılaştıran nokta kimsenin ihtimal vermediği bir şampiyonluğa ki o zaman İtalya'nın İtalya olduğu dönemler.
1: Saf bir yetenekti o ayrı. Parçalı yürek rumuzlu izleyicimiz son sayfa etiketine şunu yazmış. Bizim sıkıntımız her başarıda çok büyük hayaller kurup beklentiyi arşa çıkarmamız. Milli takım Dünya Kupası'na gitti. Dünya Kupası hayali kuruyoruz. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet alıyor. Şampiyonlar Ligi hayali kuruyoruz demiş. Haklılık payı var.
2: Var. Kesinlikle. Biraz.

0: var. Ya şöyle,
1: Biraz değil
0: şunu
1: bence bayağı da
0: aktarmak
1: var.
0: lazım. Mesela Montella'nın A milli takım CV'sine baktığında benim nazarımda en unutulmaz galibiyetlerden bir tanesi. Bu Hırvatistan deplasmanında aldığımız bir galibiyet vardı. Biz zaten genelde İspanya maçını dışarıda tutarak söylüyorum bunu. O 6 gollü yenilginin dışında tutarak söylüyorum.
1: Bir de Avusturya hazırlık maçı var, o kadar.
0: Evet, onları dışarıda tutarak söylüyorum. Genelde dominant takımlara karşı, yani geride bekleyen bir oyun stratejisiyle, yani oynatmaya çalıştığı oyunda daha etkiliyiz. Şimdi Avustralya'ya karşı doğal olarak zorlanmamız aslında az önce söylemiş olduğumuz tez-antitez ilişkisine dayanıyor. Bizim oynamak istediğimiz oyunu esasında bu adamlar oynadığı için biz bu adamlara karşı etkili bir oyun üretemedik. Bu arada enteresan bir bilgiye denk geldim maçtan sonra. 1974 Dünya Kupası'ndan sonra ilk kez bir ülke 30 üstü şut çekip gol atamamış. En son Hollanda, yani Cruyff'lu Hollanda bunu yapamamış ve Cruyff'lu Hollanda bunu yapamadıktan sonra o Dünya Kupası'nda finale kalıyor bu arada. Batı Almanya ile final oynuyorlar. O da işin ilginç bir yanı.
1: Şut, 30 şut var da şutlar da biraz zorlama aslında ya.
0: Ya
1: Çok
0: evet.
1: net fırsat böyle de değil biraz
2: Seni
1: sanki, değil mi?
2: zorluyor biraz şutta.
1: Hani basketbolda şey vardır ya, böyle oyuncu dalar iki kişinin arasından zorlama bir atış yapar. Yani bazı ceza sahası dışı şutlarımız gerçekten zorlamaydı. O da pozisyon bulamadığımız açık, yani uzaktan da vurursun da bir açı yakalarsın bunu. Bizde rakip oyuncunun üzerine doğru belki aradan geçer diye vuruşlar oluyor.
2: Ama yani
0: Hırvatistan
2: iyi
0: maçını
2: vuruş özelliği olan oyuncularımız var.
1: Var.
2: Yani baktığım vakit Arda'sı, Orkun'u, işte ne bileyim
1: Sence değişiklik
0: Kenan,
1: olacak mı? Ya biraz daha
0: Kenan,
1: Paraguay maçına
0: Hakan.
1: yönelik konuşalım mı? Biraz daha somut
0: Tabii.
1: örneklerle gidelim. Şimdi işin diğer boyutlarını da konuştuk. En azından hocanın mesela Avustralya maçını 11'ini hatırlarsanız, böyle değişiklik yapmasını beklediğin oyuncular var mı?
2: Yani
1: Yoksa
2: Amerika'dan
1: sistem mi aksaktı?
2: gelen haberler özellikle savunmada bir değişiklik olacağı yönünde bir Ozan Merih değişikliği olabilir şeklinde bir takım paylaşımlar görüyorum. Ama orada değilim. Sadece ben de okuduklarımı, gördüklerimi söylüyorum. Ama onun dışında bir iki dokunuş lazım, ama Montella'nın da böyle sistemi, şablonu bir anda böyle değiştirecek bir teknik direktör izlenimi verdiğini de söylemeliyim. Yani zaten açıklamalarına bakacak olursak da ben kararlarımın arkasındayım. Ve aynı şekilde devam edeceği mesajını zaten veriyor. Çok radikal değişiklikler beklemiyorum. İnandığı, güvendiği bir kadro sistem var ve bunda devam edecektir. Paraguay görece tabii grubun en zayıf takımı, belki de işte Avustralya ile kıyaslanabilir. Ama bizimle aynı seviyede bir takım olmadığını Amerika maçından söyleyebiliriz. O karşılaşmada bir varlık gösterememişlerdi. Onlar arasından da grubun en tabii ki kırılma maçı. Yani bu maçtaki stres ve zorluk derecesi üst seviyede olacak. Asılacaklar yani bu maça. Bu mecburiyet aslında bizim için bir avantaj olabilir mi? Biz Avustralya maçında çok büyük beklenti içine girmiştik. Galibiyet için şartlanmıştık. Yani burada Caner de az önce söyledi. Yani belki Amerika son maç, yani asılmayacaklar tabii ki, ama gruptaki duruma göre, yani şimdi biz onu hesaba katarak bu maça çıkmayacağız. Yani
0: Tabii
2: mutlak kazanmak
0: önce kendi göbek
2: zorundayız.
0: Bağımızı keselim
1: Tabii.
0: de ondan sonra bakarız rakiplerin alacağı sonuçlara.
2: Yani ortada iki takım açısından da İlk maçlardaki hayal kırıklığı nedeniyle bu maçta bize karşı biraz daha risk alacak bir Paraguay bekliyorum. O bizim için bir avantaj olabilir. Ciddi bir değişiklik bekliyor musun? Açıkçası Montella bende o şeyi uyandırmıyor. Güvendiği bir sistem ve kadro var. Belki savunmada bir isim. Orta sahada Hakan'dan vazgeçemezsin ki. Yani Hakan bir maç kötü olur. Ama sana 3 maç, 5 maç kazandırır ya da takımı motive eder. Bu takımın kaptanı. Şimdi orta sahada Orkun var. İşte Arda'yı biraz daha özgür kılacak bir sistem aslında. Bence bizim takım açısından üzerinden çok konuşmamız ve düşünmemiz gereken nokta bu takımın yıldızı Kenan, takıma tabii monte olacak yani ilk maçtan farklı olarak Arda Güler. Bu takımın beyni ise kenardan ziyade biraz daha forvet
1: Evet.
2: arkası özgür olabileceği bir
1: Ben
2: alanda.
1: seninle aynı şeyi düşünüyorum. Çünkü mesela bak belli
2: Kaleyi
1: başlı
2: karşısına
1: oyuncu
2: almalı bir kere.
1: Şimdi nasıl demin hani konuştuk ya, Kore'de Heung-min Son'a yönelmiş takım, işte Cristiano Ronaldo Portekiz'de, bütün herkes onları, ya bir şahıs için bahsediyorsun.

0: katılıyorum
1: ne
0: yani.
1: Ne diyorsun?
2: Evet, sağ taraf.
0: Yani çok değil radikal mi? Bir değişiklik ben de beklemiyorum. Sadece bence ilk maçtan bağımsız olarak belki de fiziksel olarak ayakta kalabilecek, stoperleri üzerine çekebilecek bir pivot santrafor tercihi, en azından hocanın üzerindeki o eleştirileri de bir nebze atabilmesi adına, hani herhangi bir, çünkü olumsuzluk durumunda bakın bu da denendi, bu da denendi diyebilmek adına.
1: 85'e kadar Deniz'e oyunu atmaması inanılır tabii gibi değil yani. İnanılır yani gibi
0: Deniz'in
1: değil.
0: Deniz'in başladığı bir pivot santraforlu bir düzen. Senin de söylemiş olduğun gibi sol tarafta değil de Barış'ın sağ tarafta başladığı, Kerem'in yine sol kanatta kendi esasında alışık olduğu pozisyonda oynadığı, Arda Güler'in sağ tarafta değil de daha çok merkezleştiği, yani o yay çevresinde önemli bir şut tehdidi haline geldiği, daha özgür olduğu bölgede oynaması belki de oyun yapımızı
2: çünkü
0: biraz
2: yıpranan,
0: daha
2: fazla. Yıpranan Arda'nın vuruş kalitesi de düşüyor. Yani çünkü ikili mücadeleye giriyor, işte ne bileyim rakibi kovalıyor. Halbuki daha özgür olabilse şutlarında bence o
1: tabii. Ya bir de Arda mesela artacak. Çabuk düşünen bir oyuncu. Sadece topu ayağına aldığında diye düşünme. Arda yere geliyor, topu ayağına almıyor, bırakıyor, koşuyor.
2: Koray başkası
1: geliyor, bir anda dönerek topu kontrol ediyor.
2: Koray başkası olsaydı başka bir tepki. Şu Montella'nın ben çok bu riskleri aldığını görmedim çok fazla.
0: Paraguay'ın bir de ABD maçında bir şeyi
2: şey söyleyeyim.
0: Tabii ki tabii.
2: Bak, başka abi biri olsaydı az çok gözünüzde hani o tarz profil hocalar canlanabilir. İşler yolunda gitmiyor mu? Zekil olmuyor mu? Al Barış'ı sağ beke. Yapamaz mı?
1: Yani ya onu bırak sen Kerem.
2: Barış
1: Kerem'le bile yerini değiştirebilir.
2: Yani en azından Barış'ın o enerjisini daha doğru kullanabilirsin.
1: Ya tabii her bu, bak Kerem yani Kerem şey kayboldu. Öyle. Barış etkisiz değil mi? Kerem kayboldu.
2: Ya Barış'ın sağ bek performans sence? Yani kafa karıştırmaz mı?
1: Ya çok zorlayıcı
2: olmaz
1: deneyebilirsin
2: mı?
1: Yani istersen. Yani
0: rakibin sol bek bile oynamış bir oyuncudur yani Barış.
2: Bence Barış sağ bek evrilse zaten bugün çok farklı bir noktada olur. Kariyer planlamasını aslında doğru konumlandırsa, yönlendirirse bugün Barış çok daha farklı. Ferdi bunu yaptı. Ferdi
1: bence
2: diğer
1: Barış bir yere evrilecekse santrafora evrilsin daha iyi şu an.
2: Ferdi ön alan oyuncularımızdan yeteneksiz mi? Teknik olarak bence birçok oyuncudan daha iyi. Zaten bir ön alan oyuncusu.
1: Tabii.
2: Ama Ferdi bir sol beke evrilebildi ve Premier Lig yaptı. Bugün Ferdi'nin değeri 35-40 milyon eurodur. Belki bir sonraki durağı Arsenal ya da daha üst seviye yine işte Premier Lig'de bir takım olacak. Barış bunu yapabilse Galatasaray'da, çünkü kim oynuyor sağ bek olarak Galatasaray'da?
1: Şallay oynuyor, Boye oynuyor.
2: Şallay bunu yapabildi. 27-28'inde bunu yapabildi. Barış da bunu yapabilir. Aslında milli takımda da bu
1: Barış niye oraya evresin? Ben onu anlamadım şimdi.
2: Ya ben o an işler
1: zaten kanatta
2: ben
1: gayet başarılı.
2: Istedim. Ben o an işler yolunda gitmiyorsa
1: ya şunu Raşit Zeki için desen anlarım da yani.
2: Koray şunu
1: Barış
2: demek.
1: Barış için niye diyorsun şu an?
2: Barış için niye diyorum biliyor musun? Maçta eğer Zeki istenileni vermiyorsa hemen bir sonraki bir diğer sağ beke değil. Yani Barış oraya çek.
1: Tamam yok, Barış'a gerek yok. Ferdi'yi at sağa, Eren'i koy sola.
2: Tamam
1: yine
2: işte
1: yaparsın. Eline zaten
2: Barış'ı
1: bir sürü seçenek var.
2: Barış'ı çıkarmak yerine sağ beke koyarsın. Sağ bekte oyna. Ama bunları denemediği için yani şu an
1: ben de diyorum ki
2: düşünemiyoruz.
1: Bırak, ya bu mesela senin dediğin belki 3 kademeli bir plan bile olabilir ama onu bırak. Kerem arada kaybolmuş, sürekli orta yapıyor. Barış zaten kendi kendine kilitlenmiş orada. De ki ya şöyle yapın. Dönün de aranızda de. Kerem sola gelsin. Zaten kendi yeri. Barış biraz ileride dursun. Bak öyle değişiyor mu bir şey?
2: Çünkü Barış
1: değişmiyor mu? Yine yer değiştir. Zaten senin oyuncuların çok yönlü çünkü.
2: Barış niye sağ bek biliyor musun? Çünkü Barış geniş alanda daha etkili olabilen bir oyuncu. Kapanan takımlara karşı Barış yapan özelliklerin bir işte bir kalmıyor. Çünkü orada biraz daha mesela kapanan bir takıma karşı İrfan Can Barış'tan daha etkili olabilir. O yüzden arkada Barış'ı koyup zorlamak bir strateji olabilir miydi? Bunu demek istiyorum.
1: O da olabilir tabii.
0: Ya Paraguay yine otobüsü çekecek öyle görünüyor. Tipik bir 4-4-2
1: Avustralya'dan daha zor mu sence bu maç?
0: Ya o işte biraz bizim
1: Paraguay'ın takım performansı olarak. Yani ilk maç mesela hani böyle bir tabir vardı ya halk arasında, helva gibi denir hani. Helva gibi bir Paraguay
0: görüntüsü
1: vardı.
0: Bence o yine yanıltır. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri çok erken gol buldu. Yani erken gol bulup erken kopardı maçı. Biz belki bu kadar erken bulamayabiliriz ve bu zorlanabiliriz. Şimdi 4-4-2 dizilen ve tamamen aslında Almiron ve Enciso'ya bağlı bir oyun yapısı var Paraguay.

0: Ayın yine tamamen kapalı oynayacaklar. Bizi derin blokta bekleyen bir takımla karşı karşıya geleceğiz. Ben o yüzden pivot bir Deniz Gül tercihi dedim. Şimdi sol bekleri Alonso mesela çok ağır kaldı Amerika Birleşik Devletleri maçında ve arkası hız koridoruna döndü. Şimdi onun olduğu bölgede Barış Alper'in oynaması bence çok etkili. Sağ bekleri Caceres maçın daha 9. dakikasında sarı kart gördü. Sarı karttan sonra bir daha adam ikili mücadeleye girmedi mesela ikinci foul'ü yapacak diye. Şimdi Kerem Aktürkoğlu'nun forvet yerine solda oynaması belki daha etkili olabilir abi, bu anlamda.
1: Kenan varken de işte hoca açısından da zor bu. Hani Kerem'i solda oynatma demek kolay da Kenan'ı nerede oynatacak?
0: Ama Kenan'ın şu an %100 hazır olmadığı bir...
2: Kenan maça başlamadı ya zaten ondan dolayı.
1: Biz işte önümüzdeki maç için diyorum.
2: Yani herhalde normalde Kenan solda, Arda 10 numara, Barış sağ, Kerem yine ileri uçta.
0: Ama Kenan'ın %100 hazır olmadığı
2: İsmail veya Hakan Orkun
0: senaryoyu düşündüğümüzde yani benim en azından kafamda düşünmüş olduğum bu şablon yani Paraguay'ın oynamaya çalıştığı oyuna bence çok daha uygun gibi. Tabii ki Montella ve teknik ekip bunun muhakkak analizlerle doğru kararı vereceklerdir eminim.
2: Biz bu arada hep Arda'yı konuşuyoruz tabii ki Kenan'a da ama yani Kenan'ın da hakkını verelim. Ya yokluğu inanılmaz hissediliyor. Ya oyuna girdi mesela o tam hazır olmayan haliyle bile biraz bir şeyler
1: bizim,
2: yapmaya çalıştı. Yani
1: çok ciddi süperstarımız Kenan şu an.
2: Arda'yla birlikte. Hiç yani, onları oraya sokmuyor.
1: Yok oraya sokmam da Kenan şu an yani seni fark yaratabilecek doğru. Oyuncu
2: Amerika'ya
1: olarak.
2: Gidelim mi? Bir Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. A Spor ekibi bizi karşılıyor. Montella'nın basın toplantısı bitti. Bir bölümünü verdik çok kısa başını. Devamını veremedik. Siz yine orada olanları aktaracaksınız. Karşımızda Hüseyin Özkök var. A Spor yorumcusu ve A Spor Yurt Haberler şefi Mustafa İnci. Bizi duyuyorlar şu anda. Oradaki izlenimlerini aktaracaklar. Basın toplantısında neler konuşuldu? Sert geçti mi? Onu söyleyelim. Biz ilk başta o kaos kısmına kadar paylaşabildik. Ardından neler yaşandı?
3: Selamlar sevgili Koray. Hepinize iyi yayınlar diliyorum. Sizlere iyi geceler. Biz daha burada tabii ki öğleden sonradayız. Aramızda 10 saat fark var. Basın toplantısı biraz önce sona erdi. Montella gayet keyifliydi basın toplantısında. Soruları tek tek hiç karşı tarafa iğneleme yapmadan cevaplandırdı. Takımın durumunun çok iyi olduğunu ve maçı mutlaka kazanmak istediklerini söyledi. Ben Montella'yı çok pozitif gördüm. Karşılaşmayı kazanacaklarına kesinlikle ekip olarak da inanıyorlar. Ve bunu da bu basın toplantısında açıklamalarıyla belli etti Vincenzo Montella. Ben de bir soru sordum basın toplantısında. Benim sorum daha çok Euro 2024'ü yaşadınız. Ve şimdi de Dünya Kupası'nı yaşıyorsunuz. İki turnuva arasındaki fark nedir sizce diye sordum. Ve bu turnuvalar size nasıl duygular kazandı, nasıl duruyor yatıyor sizde diye sordum. Her iki turnuvanın da kendine has özellikleri olduğunu ve böyle turnuvalarda yer almanın kendileri için çok güzel olduğunu söyledi. Ve çok güzel duygular yaşadığını söyledi. Böyle iki turnuvada Türkiye'nin başında olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Yani kısacası sevgili Koray, Montella çok pozitifti basın toplantısında. Hiç böyle olumsuz şekilde soruları cevaplamadı.
2: Açıklaması var bu arada, onu söyleyelim. Montella'nın şu açıklaması var. Bütün dünyada milli takımımız saygı görüyor ama ülkemizde tam tersi. Tek bir mağlubiyetle kaos yaratıp futbolcuların üzerlerine gidiliyor. Biz buraya bu çocuklarla geldik. Bu çocukların sevgi ve saygıya ihtiyacı var ifadesi var. Biraz bu sert eleştirinin ötesindeki sözlere.
3: Bir tek o var evet. Biraz basına bir serzenişte bulundu ama genel anlamda hani maça yönelik anlamda ben moralin yüksek ve pozitif olduğunu gördüm. Bu verilen sorulan soruya hani basın mensuplarını biraz iğneleyerek bir cevap verdi ama ben artık onu es geçtim. Çünkü neden diyeceksin? Yarın gerçekten bence olmak ya da olmamak mücadelesine çıkacak Türkiye milli takımı. Yarın yaşanacak bir puan kaybı veyahut da mağlubiyet gerçekten bizim için artık çok çok böyle bıçak sırtı bir durum ortaya çıkartır. Her şey Amerika'nın oynayacağı karşılaşmaya bağlı olur. Ve ondan sonra tabii bizim Amerika'yla yapacağımız karşılaşmaya. Ama yine de takımın bence moralinin yerinde olduğu ve iyi hazırlandığı açıklamalarda.

0: Belli oldu.
1: Bir de şunu sormak istiyorum ona da, onun gözlemlerini de merak ediyorum çünkü bir yandan. Dün antrenmanı da yerinde takip ettin Mustafa. Bayağı Samet'in özellikle açıklamaları çok konuşuldu. Bu sosyal medyada özellikle kendilerine yönelik ağır hakaretlere varan sözler vesaireler. Oyuncuların morallerini nasıl gördün? Biraz daha toparlamışlar mı en azından bu maç öncesi?
2: Evet, ben dün antrenmanı yerinde takip ettiğimde benim de ilk merak ettiğim, gözlemlemek istediğim konu buydu tam olarak. Çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Çünkü sormasaydın da bunu anlatmak isteyecektim ben. Hiçbir problem ve hiçbir kusur görmedim. Ne antrenman sahasında, yani oyuncuların sahadaki hali, duruşu, birbirleriyle olan iletişimi, hocanın ruh hali. Ben kendi gözlemlerimde bunların gayet yerinde ve aslında maça odaklanmış olduğunu gördüm. Çünkü bilirsin Koray Balığlı, biz aynı zamanda bir kupa yayıncısı olduğumuz için Ziraat Türkiye Kupası'nın yıllarca seninle birlikte de saha kenarında bulunduk ve oyuncuları çok yakından takip etme ve gözlemleme şansımız oldu. Bu gözlemleme şansı yıllar içerisinde bize şöyle bir tecrübe katıyor. Tabii ki bu futbol. Futbolda saha içerisinde her zaman farklı olasılıklar, dengeler değişebiliyor, farklı durumlar oluşabiliyor ama maç öncesinde oyuncular ısınırken bile onların vücut dillerinden, duruşlarından, verdikleri pastan bile bazen aslında odaklanmalarının ne kadar iyi olup olmadığını anlayabiliyoruz. Ben işte tam da dünkü antrenmanda aslında ruh hallerinin çok iyi olduğunu ve yarınki tamamen kafada yarınki maç olduğunu hissettim. İnşallah hissettiğim gibi de olacak. Ve yarınki maçtan bir puan da değil, direkt galibiyetle ayrılacağız.
3: Koray, şimdi olmak ya da olmamak maçı olduğunun farkında bence milli takım oyuncuları. Mustafa'nın da izlenimleri zaten o yönde. Futbolcular gerçekten bu maça çok odaklanmışlar. Yarın mutlaka kazanmak istiyorlar. Montella'nın açıklamalarını da az önce söylediğim gibi bu anlaşılıyor. Montella'ya bir de şu soru soruldu. Hani Paraguay milli takımı uzun süredir bu çevrede kamp yapıyor, San Francisco çevresinde. Biz buralara gitgeller yaparak, uzun kilometreler kat ederek geldik dedi. Fakat onun çok fazla önemi olmadığını söyledi Montella ve onu kafaya takmadıkları da belli. Dünya Kupası organizasyonu özellikle böyle devasa bir coğrafyada yapıldığı için gerçekten organizasyon açısından zorlu bir organizasyon. Biz de maalesef playoff'tan geldiğimiz için işte böyle Arizona'da kamp yeri gibi bir şanssızlıkla karşılaştık. Ama en azından orada kamp yapılan tesisler gerçekten herkes böyle çok güzel anlatıyor. Çok güzel tesislermiş. Sadece işte hava sıcaklığının yüksekliği bir sorun yaratıyor. Ama yavaş yavaş da oyuncular ona alışmışlar artık ve fazla etkilenmedikleri ortaya çıkıyor.
1: Evet.
2: Ben vaktim varsa bir ekleme yapmak istiyorum.
1: Tabii, buyur lütfen.
2: Şöyle, yine basın toplantısından bir detay kendi yakaladığım. Birazcık da geç kaldım bu arada. Daha doğrusu benim de problemim değil. İşte burada bazı kuralların çok ciddiye alınmasıyla alakalı. Yani ülkemizin gözünü seveyim demek istiyorum buradan. Çünkü mesela bir kapıya yönlendiriyorlar bizi. Girmemiz gereken kapı meğer o kapı değilmiş, başka bir kapıymış. Yani biz hemen orada bir amirle konuşarak insanların, biz basın mensubu olduğumuz için bizi işte kolaylık sağlamak, ama hemen böyle bir hazırlık oluyor ve bir şekilde bizi ulaştırıyorlar. Ama burada gözümüzün yaşına bakmadılar ve bilirsiniz ki bu coğrafya o kadar büyük bir coğrafya ki, yani burada zaten arabanız yoksa bir yerden bir yere yürüyerek gitmeniz de mümkün değil. Bir yola dahil oluyorsunuz, o yoldan kilometrelerce dönüyorsunuz, tekrardan basın toplantısına yetişmek için belki 4-5 kilometre daha fazladan yol yaptık ama bir şekilde girdik. Girdikten sonra yakaladığım detay, oraya geleceğim. Aslında Montella evet bazı eleştirilerde bulundu. Kaos yaratılıyor, kaos oluşturulmaya çalışıyor. Ben onlardan kendimi daha çok Türk hissediyorum. 5 yıldır da buradayım, Türk gibiyim ama bu yaratılan kaosun işte sebebini anlayamıyorum gibi bir serzenişi oldu.
3: Evet.
2: O ve akabinde de şöyle bir cümlesi var. Sorulan bir sorudan sonra, aslında evet Montella bu durumdan şikayetçi ama bizim ilk maçtaki hüsranımızın da gayet farkında. Nereden bunu yakaladın diyeceksin. Çünkü demiş ki, ben oraya geldikten sonra fark ettim. Kendi açımızdan her şeyi yoluna koymak için yarınki maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. Yani bu ne anlama geliyor? Aslında evet biz bir yerde bir hata yaptık. Bir problemle karşı karşıyayız. Ama yarınki maçı da sabırsızlıkla bekliyoruz diyerek aslında bu hatayı telafi edeceğiz.
3: Evet, yani onlar da için olmak ya da olmamak, evet, karşılaşması olduğunun farkındalar. Bu da önemli.
2: Bu detayları birleştirince işte antrenmanda

0: ki durumlarını gözlemleyince işte basın toplantısında burada hocanın gerçekten tabii ki her hoca her maçtan önce olumlu konuşmalar yapar. Ama Montella burada sadece olumlu konuşma yapmak için çıkmamıştı. Yarın durumu düzeltmek için ve gruptan çıkmak için bu basın toplantısına katılmıştı. İnşallah da dua da ediyoruz. Biz yarın Paraguay karşısında 3 puana uzanacağız.
1: Koray, bir not da ben ileteyim. Şöyle, şimdi biz basın mensuplarının seyrettiği tribün aslında bir tribün değil. Adeta bir loca gibi. Hani Fenerbahçe Stadı'nın maç anlatma kabini vardır ya, öyle bir yer düşün. Daha çok geniş ve tamamen dışarıyla iletişimi kesik. Yani bir cam mekan ayırıyor. Dolayısıyla biz orada içeride seyredeceğiz ve tribün atmosferini ne yazık ki yaşayamayacağız. Öyle gözüküyor. Bugün ben erken geldim ve biraz gezme fırsatım oldu. Basın tribünü falan. Dolayısıyla buradaki statlar tabii ki futbol statları değil. Yani bizim bildiğimiz futbol, Amerikan futbol statları veya işte beyzbol, şu bu statları var. Ancak yapacak başka bir şey yok. Yarın böyle bir garip atmosferde maç seyredeceğiz.
2: Olsun size de. Çünkü siz de orada devam edeceksiniz. Yarın da yoğun bir gün sizi bekliyor olacak. Türk taraftar sayısı biraz daha fazla sanırım. Gerçi Kanada'da yoktunuz ama en azından benim gözlemlediğim sosyal medya üzerinden San Francisco'da nasıl milli takımımıza ilgi alaka?
1: Şimdi Kaliforniya eyaleti Amerika'nın en büyük eyaleti, hatta şöyle de niteleyebiliriz, Avrupa'nın birçok ülkesinden daha büyük ve ekonomisi daha güçlü bir eyalet. Dolayısıyla burada da yaşayan çok sayıda Türk var Kaliforniya eyaletinde. Los Angeles olsun, San Francisco olsun, San Diego olsun ve İstanbul'dan gelen veya da Türkiye'nin, Avrupa'nın çeşitli yerlerinden gelen Türkler de var. Bugün uçaklar bayağı San Francisco'ya dolu şekilde gelmiş ve tamamen Türk taraftarları getirmiş. Dolayısıyla yarın gerçekten Türk taraftarlar bayağı yoğun olacak burada gibi gözüküyor. Aynı şekilde Los Angeles'taki Amerika Birleşik Devletleri maçında da öyle olacak ki orada hatta maç biletleri böyle 3-5 bin dolarlara şimdiden çıkmış durumda.
2: Evet. Mustafa, senin ekleyeceğin bir şey var mı bu konuyla ilgili?
0: Benim ekleyeceğim birazcık esprili bir şey olsun. Ben Arizona'daki kampa katılamadım. Yani aslında planımı ikinci ve üçüncü maç üzerine yapmıştım. Sen de biliyorsun.
2: Evet.
0: Ve bundan da hiç pişman olmadığımı buraya gelince anladım. Çünkü oraya giden herkes 40-45 derecelerden bahsediyor. Akşam bile neredeyse akşam karanlığından bahsediyorum. Dikkatinizi çekerim. Güneş kremi çıkıp diyorduk. Diyorlardı buraya geldim. Yani güneş kremi çıkmadan akşam bile sokağa çıkmaya korkuyorduk diye anlattılar. Şimdi burada hava şu an galiba zannediyorum 20, basın toplantısına girmeden önce baktığımda 25-26 derece civarındaydı. Evet, güneş dik vuruyor, sıcaklığı hissediyorsunuz ama bir yandan da rüzgar var. Bu da bizi serinletiyor. İstanbul'da şu an hava durumu nasıl ama bilmiyorum. Buradaki havayı İstanbul'un böyle yaz günündeki hafif serinlik barındıran
2: Evet.
0: hava gibi size izah edebilirim. Yani güzel, alışık olduğumuz bir hava.
2: Burası da aynı
1: Yalnız Koray,
2: sayılır.
1: dün Los Angeles'ı düzeltiyorum. San Francisco'yu gezdik sabahtan akşama kadar ve hava çok soğuktu. Montlarla üşüyerek dolaştık. Ama bugün mesela bu tarafta Santa Clara tarafında hava çok güzel. Şu anda gördüğün gibi tişörtle yayın yapıyorum. Ama San Francisco ile buranın havası gerçekten çok farklı. Bu arada tabii ki San Francisco bir dünya ikonu şehir olduğu için Dünya Kupası Organizasyon Komitesi de hep sanki maçlar San Francisco'da oynanıyormuş gibi reklam yapıyorlar. Aslında San Francisco'ya 80 kilometre uzaklıkta bir yerdeyiz. Hani
2: Evet.
1: İzmit'te yapılıyor maç, İstanbul'da değil de İzmit'te yapılıyor gibi bir yerdeyiz. Bunu da eklemek istedim.
2: Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Kolay
1: Biz
2: gelsin.
1: teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Size iyi geceler ve iyi uykular. Biz güne devam ediyoruz.
2: Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Size de kolay gelsin. İnşallah güzel haberlerle bağlanırız onlara da. Hüseyin Özkök ve Mustafa İnci bizimle birlikteydi efendim. Şimdi Dünya Kupası'nı noktalıyoruz.

sayfanın son dakikalarına doğru giriyoruz. Burada hızlandırılmış bir tur yapacağız. Vedat Muriç, Fenerbahçe konuştuk. Çünkü Fenerbahçe'de gerçekten somut ve sıcak gelişmeler vardı. Galatasaray sezonu geç açacağı için Galatasaraylılar biraz daha rahat davranıyorlar. Ama hızlandırılmış tur yapalım burada. Süremiz yapalım. Az olduğu için Nevzat. Ne zaman peki olacak yani takviye?

0: ve hangi bölge olacak? İlk etapta beklediğin ilk resmi transfer.
1: İki gün boyunca toplantılar yapıldı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu ve Teknik Direktör Okan Murun katıldığı toplantılar yapıldı. Şimdi bu üçlünün bir araya gelmesi önemli. Çünkü Galatasaray'da yetkinin kimde olacağı, kimin karar verici olacağı, Sportif AŞ'de nasıl görevlendirme olacağı şeklinde bir takım belirsizlikler vardı. Bir mesaj. Yani burada
0: bir daha sayar mısın ekibi?
1: Abdullah Kavukçu yine futbol yönetiminin tamam. başında. Okan Buruk ve zaten başkan. Ama Sportif AŞ'de ben şöyle bir şey bekliyorum. Eray Yazgan başkan vekillerinden biri olacak, bir diğeri olacak. Kemal Burgaz'da da biz Eray Yazgan'ı hani ne şekilde görürüz? İletişim, kurumsallık vesaire, ama futbol takımıyla beraber hareket etme, seyahat etme, kampa gitme, bu tarz işlerin içerisinde Eray Yazgan'ı beklemiyorum. Abdullah Kavukçu dolayısıyla şu an Galatasaray'da futbolun patronu. Bu bir. İki, Icardi konusu bence.
0: Araya gireyim hemen. Normalde mesela Erdem Bey'in olduğu dönemde de mesela Erdem Bey ön plana çıkmıştı. Daha sonra İbrahim Bey, Abdullah Kavukçu beraberdi. Abdullah Kavukçu'ya bu anlamda yine böyle hayır. destek olacak bir isim daha ön plana çıkar mı?
1: Bunu şimdi İbrahim Hatipoğlu ayrıldı. Eray Yazgan geliyor gibi görüyorum ben. Yani dolayısıyla Abdullah Kavukçu açısından baktığımızda yetkilerinin azaltılması, böyle bir şey söz konusu değil. Zaten transfer toplantısına başkan Kavukçu ve hocanın katılması bir mesaj. Transferde bir hareket yok ama bir liste şu an üzerinde çalışma var. Şu an için yangın yapacak bir durum yok. Icardi'nin durumunun netleşmesi lazım ama buradan söyleyelim. Icardi ile ipler kopacak. Yani Galatasaray'da Icardi devam etmeyecek. Kendisine bir teklif yapıldı. Uzun süredir üzerinde tabii o düşünüyor ama yani sıcak bakılmıyor. Yani artık o teklifi kabul etse de Galatasaray için devam etme olasılığı yani yok denecek kadar az.
0: Evet. Kefren Turam meselesi.
1: Turam zor. Zaten Premier Lig istiyor. Kamavinga yazılıyor, çiziliyor. Yani kolay Paris Saint Germain istiyor. Yani o rakamlar hakikaten kolay değil. 50-60 milyon euro transfer ben beklemiyorum. Yani Galatasaray'ın belli bir gücü var. Maddi olarak imkanları var ama acele etmek istenilmiyor. Öncelikle gidecek oyuncular kısmında fotoğrafın netleşmesi, kiralık oyuncuların durumunun netleşmesi hedefleniyor. 4-5 kişilik bir liste var.
0: Evet.
1: Yani bir panik durumu yok. Ama Icardi olmayacak. Icardi'nin yerine bir golcü alınacak. Yani bu zaten aşikar. Bunun dışında Galatasaray'da işte şu futbolcu, bu futbolcu, Turam, Kamavinga, bunlar için çok erken. Zaten Dünya Kupası da Galatasaray'da bazı şeylerin olmasını engelliyor. Hemen olmasını engelliyor. Can Uzun, hocanın verdiği listenin ilk sırasındaki oyuncu. Can Uzun'un, bak ben açık söyleyeyim, milli takımda oynamadı değil mi? Ya milli takımda oynamaması, ya milli takımın işine geliyor mu gelmiyor mu onu tartışacağız sonra. Galatasaray'ın işine geliyor. Çünkü
0: Can Uzun yasasını arttırabilir daha fazla.
1: Yasasını diyorsun. Arttırabilir. Yani Frankfurt çünkü galiba Napoli falan da devreye girdi. Onu söyleyelim. Yani Can Uzun işi devam eder. Zaniolo'yu Udinese aldı biliyorsun. Udinese'den Milan'a gitme durumu var. Milan'a satışından Galatasaray %50 pay alacak. Eğer tabii temsilcisi zaten Milan ofisinde görülmüş, Milan merkezinde. Yani Milan'a muhtemelen, çünkü istiyor Milan. Milan alırsa o zaman işte onu alsa 5 milyonu yine Galatasaray'a gelecek. Zaten 5'e satmıştı. Dolayısıyla Zaniolo konusunda böyle bir gelişme var. Nelson yine Hull City evet. tarafından isteniyor. Yani özetle Galatasaray'da şu an aktaracağım bilgiler bunlar.
0: Çok kısa şeyi soracağım Caner sana da. Onunla birlikte tamamlamış olalım. Çünkü süreyi için. Tabii. Benjamin Pavard. Tanıdığım, bildiğim bir oyuncu senin de. Inter forması giyiyor. Marsilya'ya kiralanmıştı. Bayern Münih'te oynadı. Stuttgart'tan oraya geçti. Fransa milli takımında da görev yaptı. Beşiktaş'la adı anılıyor. Sence Beşiktaş için böyle bir takviye gerekir mi?
2: Ya muhakkak.
0: Veya
2: şimdi
0: nasıl
2: zaten
0: değerlendirirsin oyuncuyu?
2: Ya Benjamin Pavard zaten yani çok kaliteli bir oyuncu. Yani kuşkusuz kalitesini tartışacak durumda değilim ben ama ya Beşiktaş

0: Şimdi elbette son yıllarda en çok belki de para harcadığı bölgelerden bir tanesi ki geçtiğimiz sezon da işte yerli rotasyonuna transferler yapmıştı. Taylan Bulut'u transfer etti. Taylan neredeyse hiç şans bulmadı Beşiktaş'ta. Gökhan Saz daha alındı bu bölgeye. Önceki sezonda mesela Kayseri Spor'da iyi bir sezon geçirmişti. Ancak Beşiktaş'ta o istenilen verimi veremedi ve belki de o son oynadığı Fenerbahçe derbisi Gökhan Sazdağ'ın aslında üstünün çizildiği maç oldu. Dolayısıyla Beşiktaş'ın aslında bu bölgede arayış içerisinde olduğunu biliyoruz. Sadece sağ bek bölgesi değil, çeşitli bazı bölgeler Vincenzo Italiano'nun aslında ilk izlenimlerinden doğan bir takım boşluklar olduğunun farkında. Bir forvet, yine bir sol kanat oyuncusu, bir sağ kanat oyuncusu, merkez orta saha, sağ bek, ondan sonra yine bir stoper. Yani birçok bölgeye aslında şu an Beşiktaş'ın önemli ihtiyacı var. Dediğimiz gibi Benjamin Pavard konusuna uzaklaşmak istemiyorum. Eğer ki Pavard tabii ki Beşiktaş'ın gündemindeyse Beşiktaş'a %100 katkı sağlayabilecek düzeyde çok kaliteli bir oyuncu.
1: Pozitif değerlendiririm.
0: Evet, pozitif değerlendiriyorum ben de.
1: Bakalım nasıl sürüklenecek bu transfer süreci, hep birlikte göreceğiz. Hem sağ stoperde de oynatabilir, sağ bekte de oynatabilir. Kesinlikle. Çok yönlü bir savunmacı tabii. Zaman hızlı aktı.
2: Çok kısa.
1: Tabii.
2: Avusturya Galatasaray Taraftar Derneği'nin yarın, yani cumartesi akşamı bir şampiyonluk kutlaması var. Ben de oraya davetliyim.
1: Viyana'da mı?
2: Evet. Eren İnce Su Başkan'a selamlar. Çok özel davetliler var. Yasin Öztekin, Ufalüs'ü, yine Erdal Keser, Emre Çolak. Suat Ateşdağlı abimiz de orada olacak yine.
1: Evet.
2: Bakalım orada olacağız. Gelişmeler olursa aktaracağız.
1: Viyana dönüşü, elin evet, boş dönmezsin diyoruz biz o zaman. Nevzat, teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Caner, sana da teşekkür ediyoruz efendim. Son sayfanın sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.
1: Uzun, zorlu yolda ilk engel, 55 bin Gürcü taraftar önünde, zafer bizim olsun. Başarılar Türkiye, başarılar çocuklar. Arda ve Hakan, duran topların iki usta ismi. Topun gerisinde ceza sahasına kalabalık geldi, Hakan bıraktı, Arda yaptı ortayı, kafa, gol, gol, gol! İşte bu! Deşavu! Deşavu! Deşavu Mert! Ceza sahası kalabalık. Arda çevirdi. İçeriye vuramadık. Çok iyi düşünce Abdülkerim. Şimdi atağımız devam edecek. Gol pozisyonu. Gol! Gol, gol, gol! Kerem Aktürkoğlu! Milli takımın sihirbazı! Yaptı yine sihirini. Kautatse, Koçaraşvili en arkaya, dikkat edelim, dikkat edelim, olacak iş değil. Kaptık topu, Arda battı kaleye, verdi pasını, haydi gol olsun, Kerem! Kerem, Kerem, Kerem! Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu işbirliği, Yunus Akgün, Kerem ikilisi, işte bizim çocuklar.
2: Kenan da geldi oraya. Kakabatse. Eren önde yakalandı. Yardım getirmemiz lazım. Tehlikeli geliyorlar. Kuvara. Ceza sahası. Kuvara. Direkten döndü. Çıkartalım bu pozisyonu dediğim anda. Topu ağlarımızda görüyoruz. Davidaşvili. Direkten dönen top. Önlerinde kaldı. Davidaşvili farkı ikiye indiriyor.
1: Barış Alper'e doğru. Barış Alper. Barış Alper savaştı. Aldı o topu. Bravo Barış. Şimdi Kenan. Ayakta kaldı Kenan. Taşıdı Kenan. Kenan derinlemesine. Ceza sahası için. Barış yerde. Gözler Davide Massa'da. Devam. Devam kararı var Davide Massa'dan. Davide Massa'dan devam kararı. Potansiyel bir kırmızı kart incelemesi ekranıma yansıdı şu anda.

0: Marco Di Bello uyardı. Davide Massa izledi. 10 kişiyiz. 10 kişiyiz. Çok uzun bir süre var önümüzde. Tüm atlarıyla yükleniyor Gürcistan. Kvaratskhelia. Oğuz karşıladı. Orkun da orada. Kvaratskhelia. Kaleci Uğurcan. İkinci pozisyon Eren. Eren uzaklaştırdı.
1: Aman.
0: Takip etti pozisyonu. Uğurcan önü kalabalık. Sol tarafta Kvara. Tek top geçmedi. Kvara bir şut daha gol. Çok kalabalık içerisi. Orta en arkaya. Geçmesin arkaya. Bir şut şansı Uğurcan. Bravo Uğurcan. Vurdurmayalım artık. Orada bir müdahale. Faul bizim. Çok sert bir şut. Topu ağlarda görebilirdik. Uğurcan Çakır, bravo sana. Ardından Orkun'a faul var. Çok sert bu şut. Önü yine kapalı, yine kalabalık Uğurcan'ın. Son düdük geldi. Zor oldu. Güç oldu ama çok güzel oldu. Ayağınıza sağlık çocuklar. Gürcistan 2, Türkiye 3.
2: İşaretini verdi ve karşılaşmaya İspanyollar başladı. Yunus bıraktı İsmail. Hakan gelişine vurdu Unai. İyi başladı. Şu anda dünyanın en büyük liglerinde büyük yıldızlarla dolu bir takım. Lamine Yamal da belki de onların en parlağı. Merino geriye oynadı. Bir ara pas Nico Williams plase. Uğurcan! Uğurcan mutlak golü çıkardı. Mert karşıladı. Nico Williams ortaya döndü. Bir plase top ağlarda. Pedri 1-0 öne geçiyor İspanya. 6. dakikada Pedri'nin plasesiyle. Bir kez daha Arda kaptı. Tekrar Arda'ya. Kerem hareketli. Kerem'in önüne. Kerem gidiyor. Kerem karşı karşıya. Kerem vurdu. Direkte patladı.
1: Yine offside kaldırdı. Evet. Çok ince bir offside.
2: Bu öbüründen daha ama evet. Offside.
1: Evet. Öbürü daha.
2: Eren'inki gol olsaydı.
1: Evet.
2: Kukureya. Pedri. Kukureya tekrar gitti. Kukureya yerden çıkardı. Ceza sahası içinde ard arda paslar. Bir plase Merino'dan 2-0 oldu. Arda topu aldı. Arda boş alanı çok iyi gördü. Sol kanattan şimdi Kenan getirdi, vurdu. Bu kez Unai Simon. Köşe vuruşu Kenan'la gole yaklaştık. 4-3 geldiler. Lamine Yamal. Yerden pası, gol tehlikesi, tekrar Yamal dışarı vurdu. Biz yedik, onlar atamadı. İspanya savunması uzaklaştırdı, 3'e 1 var. Lamine Yamal önünde boş bir alan. Kenan geldi karşısına, Lamine Yamal, Lamine Yamal yerden köşeye. Yuvarladı, top avuta çıktı.
1: Bir de duran toplardan sonra kontra yiyoruz.
2: Pedri son çizgide ortaya çevirdi. Merino topu ağlara gönderdi. Acaba bir offside var mı derken biz. Son saniyelerinde ilk yarının fark 3'e çıktı. Kenan Yıldız sol ayağıyla penaltı noktasına yükseltti. Havalandı top. 2'ye 1. 3'e 2 oldu. Lamine Yamal boş. Lamine Yamal bıraktı. Ferran Torres 4. golü attı. Dakika 53. Her korner kalemizde tehlike oldu. Maçın başından bu yana. Merino. Kaleye battı Merino. hat-trick yapıyor. 5-0 oldu. Dakika 58. Bir çapraz koşu. Oyar Zabal topu kaybetmedi. Ve 6. golü ağlarımızda gördük. Son düdük geldi. Konya'da kusursuz fırtınaya yakalandık. Donduk kaldık. Ve grubumuzdaki ikinci maçta sahadan 6-0'lık korkunç bir skorla ayrılıyoruz.
3: Meriç Demiral, Zeki, Orkun çizgiye, Arda koşu var. Verdi pasını. İçeride 4 oyuncumuz, yerden iyi yere şut pozisyonu, üst direk. Üst direk. Gole yaklaştık. Orkun. Orkun Kökçü sol ayağıyla denedi şansını. Oğuz. Oğuz döndü Arda'ya. Arda içeriye koşular var. Hakan. Arda nefis. Haydi Arda.
1: Gol.
3: Kalitesine 11 dakika direnebildi kalabalık Bulgar defansı. Stoyanov bıraktı. Şimdi savunma arkasına Despodov yaptı ortayı. Ceza sahasına dikkat edelim. Hemen yedik. Anında cevap geldi Kirilov'dan. 1-1. Döndü Hakan'a. Çok kalabalıklar. Savunmada Abdülkerim kaleye baktı. Abdülkerim kaleyi düşündü.
1: Bir de bu kadar kapalı savunmalara şut atmak da lazım. Yani iyi yaptı Abdülkerim.
3: Savunma arkasına uzun bir top şimdi. Kenan orada. Haydi Kenan kaleye doğru. Ters vuruş, gol! Gol, gol, gol! Öne geçiyoruz. Öne geçiyoruz. Şimdi Arda solda boşluk var, oraya döndü. Arda'nın pası iyi yere. Tehlikeli geliyoruz. Ceza sahası dışı. Arda yerden. Kenan haydi. Kenan.
1: Gol.
3: Kenan. Kenan. Milli takımın yıldızı. Kenan Yıldız. Bir anda 3-1 bulduk. Kaptan aldı yine topu Hakan Çalhanoğlu. Sol kanada baktı Hakan. Çok iyi pas Hakan. Nefis kontrol Kenan. Kenan nefis geçti. Kenan. Kenan. Kenan Yıldız. Işıl ışıl parlayan Kenan Yıldız. Harikası Kenan. Mükemmel gol. Del Piero golü Kenan Yıldız'dan. Hakan'dan enfes pas. Kenan'dan nefis kontrol. Mükemmel plase. Arda yaptı ortayı. Kafa gol! Gol, gol, gol! Zeki Çelik! Arda'dan harika bir servis. Ön direğe, adrese teslim orta. Ardından da iyi bir performans sergiledi bu arada savunma arkasına. Uğurcan! Uğurcan bravo! Uğurcan Çakır! Minçev savunma arkasına sarktı. Son anda müdahaleyi yaptı. İstediğimizi almak üzereyiz. Sofya deplasmanında. Savunma arkasına doğru bir ıska orada. Oğuz ceza sahasında. Şimdi içeriye doğru. Haydi altı golsin geldi. Altıncı gol. İrfan Can Kahveci. 6-1. İlklerin takımı bu jenerasyon. Bir ilki daha başarıyorlar. Son düdük geldi. Milli takım tarih yazmaya devam ediyor. 6-1 kazanıyoruz. Tarihimizdeki en farklı Bulgaristan galibiyeti. Tarihimizdeki ilk dış saha Bulgaristan galibiyeti. Burada mağlup ederek %99 ihtimalle ikinciliği garantilemek istiyoruz. Maç başladı. Başarılar çocuklar.

0: kademeye girdi. Goglişitse Kıvara, İsmail hemen yapış ona. Bravo İsmail. Kaptı topu İsmail Yüksek. Bugün özellikle bu dinamizm için sahada Kenan'a doğru bayrak kalkmadı. Kenan karşı karşıya. Kenan.
1: Offside, offside.
0: Kenan bayrak kalktı.
1: İşte demin söylediğim gibi o defans bloğunun arkasına çizgi halinde kalıyorlar.
0: Kalabalık geldik, gol istiyoruz. Etkili orta Hakan, kafa gol! Gol! Merih! Merih Demiral! 2-0! Gelen taraftarlarımızdan ellerine kollarına sağlık, düşünenlere de teşekkürler. Kerem Aktürkoğlu, Arda, nefis bir top, savunma arkasına, yine kalabalık geldik. Kenan açılar, Kenan vurdu Mamardaşvili. Eren Elmalı, Kerem Aktürkoğlu ceza sahasındaydı. İsmail. Hakan geriye döndü, yeniden İsmail. İsmail derinlemesine. Kerem, nefissin Kerem. Kenan'la geliyoruz. 4'e 4 geliyoruz. Kenan haydi. Kenan verdi. Gol mü çizgi? Yunus!
1: Gol.
0: Yunus. 3 oldu 3. Yunus taktı. 3-0. Muhteşemsiniz çocuklar. 3-0. İşte iki devlet başkanı yan yana. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sevinci ve Gürcistan Devlet Başkanı Mikheli Kavelaşvili'nin üzüntüsü ekranlara böyle yansıyor. Hakan içeriye baktı, Kenan yaklaşmıştı, Hakan gönderdi doğrudan içeriye. Gol! Duble! Merih'ten duble!
1: Sana Avusturya maçı demedim mi?
0: Avusturya maçı dedin Merih Demirel. Dublesini yaptı. İkinci gol. Koçaraşvili Kakabatse ile oynadı. Davidaşvili çizgide. O derinlemesine. Koçaraşvili ceza sahası içinde. Dikkat edelim. Koçaraşvili attı golü. Bu golde aslında geliyorum dedi.
1: Evet. İşte onun için dedim ya. Demin yani takımda bir rahatlık belirdi.
0: Koçaraşvili. Kvaratskhelia. Mert karşılamaya çalışıyor. Orta içeriye direkten döndü, uzaklaştırdık. Şans anı milli takımımız için, gole yaklaştı Gürcistan. Top direğe takıldı. Kakabatse bir orta daha. Kafa vuruşu yandan dışarıya Zivzivatse. Uğurcan. Son düdük geliyor. Milli takımımız 4-1 mağlup ediyor Gürcistan'ı ve dev bir adım atıyor grup ikinciliği için. Türkiye 4, Gürcistan 1 maçın sonucu. Çok büyük zaferler yaşadık. Bir yeni zafer daha bekliyoruz Türkiye'den, milli takımımızdan. Başarılar çocuklar. Montella görüntüde. Abdülkerim. Kenan iki kişi kapattı. Kenan nefis geçti yine. Kenan çevirdi. Kerem dışarıya. Kerem Aktürkoğlu. İşaret geldi. Hakan geldi. Hakan penaltı beklentisi var. Walsh penaltı. Penaltıyı verdi maçın hakemi. Maçın hakemi penaltıyı verdi. Hakan Çağlanoğlu çok sert vurdu. Nicholas Walsh biraz bekledi. Ardından penaltıyı verdi. Sol
1: çok
0: el açık.
1: Net, sol el.
0: Sol el açık. Hakan geldi. Mitov'a baktı. Hakan! Kaptan Hakan! Ters köşe!

0: arkasına. Şimdi Kerem. Kerem iyi döndü. Haydi Kerem. Kerem kaleci. Kaleci Mitov. Çok iyi aldı.
1: Çok güzel vurdu. Kaleci de çok güzel kurtardı.
0: Hakan Çalhanoğlu sağ kanada. Çok iyi yere Zeki aldı. Önünde Oğuz var. Arda da merkeze attı kendini. Oğuz'un koşu yoluna ofsayt yok. Haydi Oğuz. Oğuz çevirdi. Haydi Kerem Müstağlar. Dördüncü kez gole yaklaşıyor. Kerem Aktürkoğlu bu akşam. Ama bir türlü şeytanın bacağını kıramadı. Rusev. Rusev goleyi düşündü, direkten döndü. Önemli bir uyarı bu. Bulgar milli takımından bize. Etkili. Topuk pası çok klas. Arda şimdi döndü terse. Kenan orada rakibiyle birebir kalır mı, kaldı. Ceza sahası Kenan. Kenan çekti. Haydi Kenan. Kenan. Kenan. Kenan. Kenan. Çerçeveyi bulamadı. Kenan Yıldız. Nefis bir pas geldi terse. Kenan'ın kontrolü. Üstüne gitti rakibinin. Çekti. Uzak direği düşündü dışarıya. Koşular var. Yeniden Kaan, Arda'ya iyi top, Arda Kaan'a, Kaan baktı içeri, Kaan çevirdi, haydi artık Oğuz, gol pozisyonu olmadı İsmail. İsmail Bursa'da, kendi memleketinde, o da yaklaştı gole. Orta arkaya Uğurcan, top, dışarıda neyse ki, orada... Şimdi sol tarafa doğru. Rusev. Tehlikeli geldi Bulgaristan. Rusev Uğurcan. Muazzam bir kurtarış Uğurcan. Baktı içeriye Hakan. Hakan çevirdi içeriye. Gol!
1: Kendi kalesi.
0: Gol, gol, gol! 2-0. Ters bir vuruş. Kalabalık geldik. Kenan. Kenan taşıdı. Kenan bıraktı. Hakan çevirdi içeriye. Yusuf. Haydi Yusuf. Yusuf kaleci. Kerem yine kaleci. Yusuf Sarı. Yine çok kalabalık geldik. Oğuz terse döndü. Mert aldı Kenan yanında. Mert bıraktı. Kenan. Kenan ceza sahasında. Kenan. Olmuyor. Bugün olmuyor.
1: Maç bitti.
0: Maç bitti. Sayısız fırsat, sayısız pozisyon. 2-0'lık galibiyet. İlk düdük geldi ve mücadele başladı. Başarılar çocuklar. Aleş Garcia. Garcia terse döndü, Kukureya düşüncesi. Kukureya kontrol, çevirdi içeriye, ceza sahası içi karşılamamız lazım. Çok erken bir gol. Henüz 4. dakika, çok hızlı başladı İspanya. İlk kez ceza sahamıza gelen topta golü buluyor İspanyollar Dani Olmo'yla. Bu arada Meriç Demiral savunma arkasına. Oyarzabal çevirdi. Oyarzabal bir daha uzaklaştıralım şu topu. Merino. Çok basit bir hata. Orada ters vuruş Merih'ten. Mutlak fırsattan faydalanamadı İspanya neyse ki.
2: Sol taraftaki organizasyon gene.
0: Çok hareketli ve özellikle arkadaşlarını oynatma konusunda belki de dünyanın en iyisi. 9 numaralar arasında savunma arkasına Olmo döndü. Olmo vurdu. Son anda Altay. Bravo Altay. Dani Olmo döndü vurdu, Altay gole izin vermiyor. Aleş Garcia topun gerisinde. Garcia yaptı ortayı, Garcia karşıladık. Verdiye gelmedi. Sert bir şut yine Altay. Arka arkaya iki nefis kurtarış Altay Bayındır'dan. Uzun boylu oyuncularımız, stoperlerimiz içeride. Haydi Orkun, etkili orta. Orkun yaptı ortayı Orkun. Barış çevirdi. Haydi gol! Gol! aramız atıyor. Laporte. Oyarzabal geldi çizgiye. Oyarzabal. Olmo. Ruiz. Fabian Ruiz. Altay. Devleşiyor ilk yarıda kalesinde Altay.
2: Yalnız Montella nasıl kızıyor? Haklı.
0: Çok haklı.
2: Niye öne çıkıp basmıyorsun diyor.
0: Evet, rahatsız şu etmedik.
2: Gel diyor bak.
0: Zeki baktı içeriye. Yüksek top Barış Alper. Öncesinde Llorente. Atağımız devam edecek Orkun. Orkun'dan nefis pas. Ceza sahası. Gol pozisyonu. Tam da sol ayağına İrfan'ın sevdiği açı. Tam İrfan Canlık pozisyon. Şimdi orta içeriye. Çağlar yükseldi arkaya. Barış Alper Unai Simon. Barış Alper Yılmaz ne yaptın öyle? Unai Simon.
2: Üstüne gitmese.
0: İyi oynuyoruz bu dakikalarda. Haydi Barış. Barış üstüne gitti rakibinin. Döndü Ferdi'ye. Ferdi baktı içeriye. Çevirdi geçmedi. Orkun bıraktı. Salih.
2: Müthiş.
0: Salih Özcan. 2-1. Öndeyiz. Bu kez öndeyiz işte. 1-0 geriden geldik. 2-1 öndeyiz. İşte bizim çocuklar. Fabian Ruiz'den Kukureya yerden sert. Karşılayalım şu topu. Çok tehlikeli. Topalarımızda. Şans golü. Oyarzabal topu önünde buldu. 2-2.
2: Çok şanssız bir gol ya. Yani bu kadar mücadele oynarken çok basit golüydü.
0: Aldı topu şimdi İrfan. Barış'ın koşusu var. Barış Alper aldı. Barış Haydi. Barış.
2: Çok
0: mükemmel şut. Unai Simon.
2: Bravo Barış sana.
0: Barış Alper'den bir füze. Çok kalabalık geliyorlar. Bastık orada. Rahatsız ettik rakibi. Baena kaleye baktı. Baena Altay. Helal olsun sana. Mükemmel kurtardı Altay. Altay.
2: Sakin oğlum ya.
0: Ferran Torres. İndirelim artık.
2: Offside.
0: Yardımcı kaldırdı bayrağını. La Cartuada Türkiye'nin onurlu gecesi. Şimdi sol kanada Banku. Barış geldi yanına. Banku çevirdi. Hacı ıskaladı. Dikkat edelim. Hacı'nın vuruşu savunma. Girdi araya Abdülkerim. Tehlikeli geldiler. Jorge Hacı'nın oğlu.
3: Çok kötü yere gidiyor.
0: Çok iyi vurmuş sahayla. Hacı'nın bu sezon Alanyaspor formasıyla da 5 gol 2 asisti var. Savunma arkasına Uğurcan tereddüt etti. Bayrak kalkmadı. Şimdi içeriye direkten döndü. İkinci pozisyon Uğurcan. Şimdi kalktı bayrak. Offside bayrağı biraz geç kalktı. Tepkiler var. Yine de bizim için iyi bir uyarı bu. İyi bir uyarı. Yani ön bölgede yetenekli oyuncuları var. Ratiu. Top bizde. Haydi Kenan. Girdi içeriye. Kenan verdi pasını. Arda. Çok iyi pozisyon.
3: İlk önemli pozisyonumuz. Topun geldiği kişi de Arda ama olmadı.
0: Yani kim vursun yaydan o açıdan diye sana sorsam Arda vursun istersin. Çok iyi fırsattı. Yeniden Arda. Ferdi'den koşu var. Arda onu düşündü. Haydi Ferdi.

0: Hemen Arda nefis bir asist verdi. Kontrol ve gol. Şimdi artık öne geçtik. Risk almak zorunda olan Romanya. Ratio. Ratio. Verdi pasını Ratio. Şimdi orta ceza sahamıza Mihail arkada. Dikkat edelim, dikkat edelim. İkinci pozisyon Yanağlar. Yani Sacı bomboş kaldı bir anda, vuruşu dışarı gidiyor. Arda Ferdi'den koşu. Nefis pas. Haydi. Ferdi açıyı, şut açısını kaybetti. Döndü Kenan. Kenan ceza sahasında. Kenan direkten dışarıya. Direkten dışarıya. İkinci gole yaklaştık. Nefis vurdu Kenan. Harika vurdu Kenan. Şans burada Radu'nun yanında. Yeniden Arda. Arda! Kaleci Radu.
1: Çok iyi çıkardı kaleci.
0: Radu mükemmel çıkarttı. Yine paslaştılar. Yerden arkaya. Dikkat edelim, Uğurcan çıktı. Barış Alper orada. Ceza sahamızda. Direkt ikinci pozisyon. Ve top dışarı gidiyor.
1: Ay, ay, ay.
0: Top dışarı gidiyor. Bu arada yardımcının da kalkan bayrağı var.
1: O sonrası için.
0: Şans anı bizim için. Son düdük geliyor. Playoff finalindeyiz. Dünya Kupası hedefimize artık sadece bir maç kaldı.
1: Evet, çok çok önemli bir maçı geride bırakıyoruz kazanarak da. Tebrikler çocuklar diyorum.
0: Emek verdik, çok ter döktük, çok bekledik. Haydi çocuklar, Dünya Kupası için başarılar. Arda'nın koşusu şimdi geldi Arda'ya. Haydari kapattı onu. Zeki geldi, atağa destek verdi. Zeki'ye iyi pas Arda'dan. Haydi Zeki çevirdi içeriye. En arkaya geçer mi, geçti. Kenan Yıldız, Kenan şut açısı. Kenan vurdu. Savunma. Hakan vuruşu. Yine savunma. Voivoda orada, kaleci tereddüt etti. Kenan vuruşu. Asfaltı dışarıya. Gole yaklaştık. Gole yaklaştık. Kenan Yıldız.
1: Rakip ayak koyması, top köşeye gidiyordu o işte.
0: Orkun, Hakan da geldi. Arda, Arda Güler. Arda içeri kat etti. Orkun baktı kaleye. Orkun. Nefis vurdu. Harika vurdu.
1: Çok güzel.
0: Asfaltta dışarıya.
1: Top dışa doğru koysa.
0: Şimdi Recep Say, aldık topu Hakan. Kerem yerde kaldı. Devam dedi maçın hakemi Hoca. Hoca'nın pası Aslani. Kaleyi düşündü, direkten döndü. Vedat Polis dışarıya. Uğurcan'ın orada son anda çok kritik bir müdahalesi var. Kerem'i topla buluşturamadık. Devam dedi Michael Oliver, şimdi sol kanada Kenan'a doğru. Haydi Kenan. Kenan Yıldız ceza sahasına girdi. Kenan geçti, rakibini çevirdi. Kenan düzeltti. Kenan çizgiden çıkardılar. Hatamız devam edecek. Hakan sol ayak. Hakan vurdu. Savunma, Kosova savunması. Kendi yer alanından çıktı. Offside yok. Saktı savunma arkasına. Geçti rakibini. Kerem'e pozisyonu hazırladı. Çizgiden çevirdi. Kerem. Bu pozisyon onun kanıtı. Şimdi Arda'nın pası iyi yere. Orkun. Tek top Kenan'a. Kenan girdi içeri. Kenan Yıldız sol ayak çevirdi. Golü bulduk. 1-0 öndeyiz.
1: Bir offside'a bakılacak galiba.
0: İtirazlar var. Kosovalı oyunculardan golü attık. Kerem orada son dokunuşu yaptı mı? Yaptıysa offside var mı, ona bakılacak.
1: Golü verdi.
0: Yani Kerem de geriden çıktı, gol. 1-0 öndeyiz.

0: Usnia. En etkili şutörleri onun önünde kaldı. Sert vurdu. Neyse ki çerçeveyi bulamadı. Arda Güler nefis geçti. Arda tutuldu. Avantaj. Avantaj Orkun'aydı. Orkun verdi pasını. Kenan geçersin onu. Kenan Yıldız. Kenan üstüne gitti rakibini. Kenan ceza sahası. Kenan dışarıya. Çerçeveyi bulamadık. Eren'i geçti. Ferdi karşılamaya çalışıyor. Jekrova verdi pasını. Aslani dikkat edelim. Yayla Aslani vurdu Uğurcan. Uğurcan Uğurcan. Helal olsun Uğurcan. Korner. Jekrova. Michael Oliver. Son düdük diyor. Dünya kupasındayız. Hak ettiğimiz yerdeyiz. Bu çocuklar, bizim çocuklar. Her şeyi başardılar, her şeyi. Montella yönetiminde bizim çocuklarla hak ettiğimiz yerdeyiz. Futbolun zirvesindeyiz. Dünya kupasındayız.
1: Ay yıldızlarımız Dünya Kupası'nda tüm detaylar az burada.
0: Vuruş ve gol!
1: Kupaların kupasında milli takımın maç özetleri bu ekranda. Bizim çocukların golleriyle coşacağız, milli heyecanı beraber yaşayacağız.
0: Toparlarda gol!
1: Gün boyu Dünya Kupası'ndan özel haberler, milli takımdan son bilgiler, ay yıldızlarımızın maçlarının öncesinde, devre arasında ve sonrasında kupaya özel programlar.
0: Gol pozisyonu ve gol!
1: Milli takımın maç özetleriyle Dünya Kupası heyecanı Aspor'da yaşanıyor.
2: İki takım seremoni için oyun alanına geldi, yerlerini aldı. İşaret geldi, ilk düdük. Başarılar bizim çocuklar. Baskı var, kazandık topu. Deniz'e doğru. Deniz topla buluştu, pasını da verdi. Gol pozisyonu, direkten geri döndü top. Can Uzun'la gole çok yaklaştık. Henüz ilk saniyelerde. Orkun görüntüde.
3: Baskıyla başladık. İşte böyle direğe takıldık. Can'ın vuruşunda.
2: Mert de katıldı hücuma. Şimdi son çizgi. Gol pozisyonu ve gol! Orkun Çöpçü! Henüz ilk dakikayı geride bırakmışken 1-0 öndeyiz. Orkun Çöpçü'nün golü. Baskıyla başladık. Nefes aldırmadık Makedonya'ya. İşte böyle savunma arkasına koşu. Orkun Çöpçü'nün bitirici vuruşu. Milli takım 1-0 önde bu golle. Vincenzo Montella'nın gol sevinci. Baskılı başladık. Can'la direğe takıldık. Orkun'la golü bulduk.
3: Can, Eren Elmalısı kale sahasına doğru bir elle temas bekledi. İspanyol hakem hayır diyor, gördüm dedi. Elif Elmas geriye döndü. Velkovski sol çizgide, Alyoski ileri çıktı. Atanasov yerden bir vuruş dışarı gidiyor. Atanasov görüntüde. Adeta ip gibi vurdu. Savunmada Ozan'a da çarptı top. Velkovski ayağından açtı. Şimdi Salih Özcan bıraktı Can'a doğru. Eren sol kanattan ileri çıktı. Şimdi Eren Elmalı'ya. Eren ceza sahasına girecek. Can Uzun. Can Uzun şut ve gol.

0: Can Uzun'un golü farkı 2'ye çıkarttı. 16. dakika. Kontratakta çok etkili geldik. Can Uzun'la farkı 2'ye çıkarttık Kadıköy'de. İşte bu top kaybı. Ya ardından Eren Elmalı'nın bindirmesi. Eren'den Can Uzun'a, Can Uzun'dan bitirici vuruş. Çağlar. Savunmanın derinliğinde Ozan var. Savunma arkasına Yunus Akgül'e doğru. Yunus yükseldi ama topu kontrol edemedi. 2-0 önde bizim çocuklar Kadıköy'de. Deniz'e doğru. Şimdi Orkun o bölgeye hareketlendi. Pasını da verdi Can'a. Can Uzun. Orkun Kökçü. Soldan destek var. Orkun vuracak. Vurdu üstten dışarıya. İşte Orkun Kökçü böyle denedi şansını. Güzel bir pas orada Oğuz'a doğru. Oğuz yerden bıraktı. Boşta kalan top. Gol pozisyonu dışarıya. Yunus Akgün. Biraz fazla girdi topun altına. Can bıraktı. O uzun pası Yunus Akgün. Çizgide Mert Müldür. Orkun yanına sokuldu. Mert'in ortası Deniz'e gelmeden bir müdahale. Zaykov'tan. Boşta kalan top Yunus Akgün. Yunus gidiyor. Kale sahasında son anda bir hamle var. Faul Can'ın hareketi için. Düdüğünü çaldı. İspanyol hakem Despotovski yerde kalmıştı.
1: Oyun hareketliliğiniz de çok iyi Ender.
0: Top yapıyor Kuzey Makedonya. Pas hatası işte bunları iyi değerlendiriyor milli takımımız. Şimdi sağ kanattan Oğuz Aydın sarkıyor. Oğuz üzerine gidiyor rakibinin. Top hala kendisinde. Deniz aldı. Göğsüyle yumuşattı. Deniz vurdu. Savunmadan sekti top. Kaleci Dimitrevski. Can Uzun da geliyordu. Belki ona bıraksa daha etkili bir pozisyon olabilirdi. Ama tabii pozisyonun içindeyken onu fark etmek kolay değil. Zeki Çelik bir kez daha Yunus Akgün. Oğuz araya hareketlendi. Son çizgi. Oğuz'un ortası gol pozisyonu. Sekti top. Mert geliyor. Kale sahasına doğru. Savunma uzaklaştırıyor Kuzey Makedonya'da. Şimdi Elif Elmas. Elif Elmas da geliyor Kuzey Makedonya. Aryovski bindirme yaptı. Sağ kanatta boşluk var. O bölgede Miyovski. Çağlar karşılıyor. Aryovski boş kaldı. Gol pozisyonu. Kalecimiz Altay. Ve top dışarı gidiyor. Bravo Altay. Bir de elle temas belirledi İspanyol hakem. Bravo Altay. Önemli pozisyondu gerçekten. Aryovski kendini unutturdu. Altay böyle çıkardı. Sonrasında burada bir elle temas belirledi. Çağlar'la başlatacağız oyunu Orkun. İlk yarıda artık son anlar. Orkun'un pası Oğuz'a doğru. Oğuz Aydın girdi ceza sahasına. Oğuz üzerine gidiyor. Oğuz vurdu Dimitrevski. Oğuz Aydın. Şu ana kadar maçın iyi isimlerinden biri Oğuz.
1: İlk 45 dakika kötü oynayan da yok. Takım çok istekli, hocam. Bir kere coşkulu, hareketli.
0: Elif Elmas boşta kaldı. Elif Elmas Çağlar çok çabuk geldi. İkinci yarıya milli futbol takımımız başladı. Can yine girdi araya. Can Uzun. Can gidiyor. Pasını da verdi. Şimdi Kaan. Yanında Oğuz var. Sağdan bindirme. Oğuz vurdu dışarıya. Son anda bir temas var. Dakika 52 Kadıköy'de 2-0 öndeyiz. Kale sahasına doğru. Şimdi Kaan Ayhan bir ortada sağ taraftan. Salih aldı. Bütün atlarımıza rakip yarı alandayız. Can Uzun. Ceza sahası. Deniz vurdu ve gol. Deniz Gül'ün golü milli takımımız farkı 3'e yükseltiyor Kadıköy'de. Vincenzo Montella 32. sınavında Makedonya karşısında Vincenzo Montella ve 19. galibiyetine imza atmak üzere İtalyan teknik adam. İşte Can Uzun'un asisti, Deniz Gül'ün golü. Farklı açılardan tekrar tekrar izliyoruz Portolu Deniz Gül'ün golünü. Musliu, Serafimov, savunma arkasına doğru Ristovski o bölgede. Ristovski vuracak. Çok kötü vuruyor. Out. Ristovski ile şansını denedi Kuzey Makedonya. Şimdi Kaan yerden Arda'ya doğru. Arda sol tarafa bıraktı. Aral, Aral'ın pası. Arda çekti, çok güzel bir hareket. Arda yine. Arda Güler bir hareket daha. Köşe vuruşu, büyük alkış alıyor. Elezi'yi sıkıntılı duruma düşürdü açıkçası. Arda Güler işte bu şık çalımlarla. Aral Çimşir, Aral pasını da verdi. Mert ortasını yaptı, savunmadan döndü. Arda'nın ortası, şimdi gol pozisyonu dışarıya. Montella nasıl kaçtı diyor Meri Demiral. Çok fazla opsiyonumuz var hocam.
1: Evet.
0: Yani çok hep önemli yıldızlarımız var.
1: Bu da oyuncu havuzunun bu kadar opsiyonun fazla olması tabii Montella açısından çok iyi.
0: İrfan Can kazandı. Arda aldı. Arda vuracak. Arda vuruyor. Savunmadan seken top dışarı gitti. Korner. 69. dakika. Yine rakip yarı sahadayız. Bütün atlarımızla İrfan Can Kahveci. İrfan Can çok güzel bir pas Arda'dan. Barış Alper. Dalga dalga geliyor milli takım. Barış Alper Yılmaz'la 4-0 yakaladık 70. dakikada. Çok güzel bir hücum organizasyonu da, çok güzel bir gol da. Bu kez gol Barış Alper Yılmaz'la. İrfan Can Kahveci aldı atledi. Barış da bu ikramı affetmedi.

Sol taraftan Aral Şimşir'le geliyoruz. Yine Aral üzerine gidiyor rakibinin. Bir de çalım. Aral Şimşir bıraktı Mert Müldür'e doğru. Yeniden Aral aldı. Aral Şimşir vuracak. Aral vurdu. Son anda kalecinin müdahalesi var. Kaleski. Demir Ege'den Mert'e doğru çok iyi çıktık. Barış Alper top istiyor. Sevdiği toplar bunlar. Barış Alper Yılmaz geliyor. Barış Alper pasını verdi. Biraz hızlı o bölgede Arda var. Yani gerçekten çok fark koyuyor ortaya. Ve son düdük geldi. İspanyol José Luis Manuera'dan. Milli

0: takımımız Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ediyor. Goller Orkun Can Uzun, Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz'dan.
1: Hakemler ve takımlar hazır ve Türkiye Venezuela hazırlık mücadelesi Miami'de başlamak üzere. Milli takımımızın vuruşu maçı başlatıyor. Venezuela ile Birleşik Devletler'de karşı karşıya geliyor A milli futbol takımımız. Uğurcan. Hemen topu oyuna soktuk Uğurcan'la. Bugün farklı bir 11 milli takımımızda. Şimdi etkili geldi milli takımımız. Deniz ceza sahasında. Top kalecide kalıyor. Contreras. Milli takımımızın yine o baskısı sonuç getirdi. Yine etkiliyiz. Ceza alanında tehlike, baskımız sürüyor. Son anda bir müdahale var. Top oyun alanını terk ediyor. Orkun Kökçü pozisyonun içindeki isimdi. Orkun sol tarafa. Barış Alper sevdiği toplardan biri. Barış Alper ceza alanında tehlike. Defansın müdahalesi. Ceza sahası dışına gönderdiler topu. Şimdi atak tazeleyeceğiz. Zeki. Baskı var Zeki'ye. Top bizde kaldı yine. Arda geçemedi rakibini. Müdahale geldi Herrera'dan. Eren. Orkun orada geldi. Baskı vardı. Kaptırdık topu. Etkili geldi Venezuela. Ceza alanında tehlike. Top dışarıya gidiyor. Bir anda Mendoza hemen girdi ceza alanına. İrfan Can Kahveci. İki rakibi vardı karşısında. Geçemiyor İrfan Can. Kaptırdık topu. Sol tarafta şimdi hareketlenen Mendoza. Topla buluştu. Abdülkerim var karşısında. Mendoza ceza alanına girdi. Mendoza toprağlarda gol.
2: Mendoza oyunun başından beri belli etti o bölgeyi iyi kullanacağını. Açıkçası burada da milli takımımız için kolay bir gol oldu. Mendoza'nın bitirici vuruşunu, o goldeki klasını kabul etmek lazım.
1: İsmail'den Abdülkerim'e. 15 dakika geride kaldı. 16. dakikanın içindeyiz. Venezuela'nın 1-0 üstünlüğü var Abdülkerim. Ozan Kabak. Zeki bomboş bir alan önünde. Zeki topla birlikte ceza alanına girdi. Zeki son anda defansın müdahalesi, korner.
2: Meksikalı hakem faul verdi. Bir bakmak lazım.
1: Hakemi. Evet, bir müdahale var. Dakika 20. Arda Güler topun başına. Serbest vuruş kullanıldı. Kafayla uzaklaştırılan top. Gelişine Orkun vurdu dışarıya. İrfan Can bir kez daha Zeki.
2: İyi geldik şimdi.
1: Şimdi güzel bir top. Arda Güler. Arda iki rakibine kart etti. Arda. Şık hareketler. Sol tarafa gönderdi Eren Elmalı. Ceza alanında tehlike. Kafa vuruşu top kalecide kalıyor. Contreras.
2: Yani burada Ozan gibi, Abdülkerim gibi etkili oyuncularımız var köşe vuruşlarında.
1: Arda kullandı. Kafa vuruşu boşta kaldı top. Sonrasında dışarıya gidiyor. Ozan da geldi orada. Ozan Kabak.
2: Kaleci çıkarmış. İyi refleks.
1: Contreras. Orkun Kökçü. Eren. Barış Alper yerde kalıyor. Meksikalı kalk diyor.
2: Biraz fazla ezdi topu orada. Venezuela'da oyuncu. Bunlar işte fırsat bizim için.
1: Şimdi Barış Alper. Barış açtı önünü. Barış vurdu. Dışarıya gidiyor top. Korner. Defansın müdahalesi var.

0: 2-4-5 oyuncumuz ceza alanında. Orkun kullandığı arka direğe Barış Alper kafayla indirdi. Defans yükseklik kazandırdı topa. Baskısı devam ediyor milli takımımızın. Ardından önce bir müdahale, ters bir vuruş geldi. Şimdi Zeki vurdu. Top dışarıya gidiyor. Conteras.
1: İyi fırsattı milli takımımız adına.
0: Ozan sağ tarafa, İrfan Can Kahveci var orada. İrfan Can Kahveci baktı ceza alanına, yaptı ortası Deniz. Top dışarıya gidiyor. Dakika 44, Arda Top'un başına. Arda Güler korneri kullandı. Arka direkten döndü top. Boşta kaldı. Karambolağlı topu alarda gol. 1-1 eşitliğe kalıyoruz.
1: Öyle bir köşe vuruşu kullandı ki Arda. Yani yarım gol oldu zaten.
0: Herkes
1: bir bakalım o son şeye, son temasa. Ama arka direğe belki belli bir ölçüde, çizgi üzerinde de gitti. Hani işi bitiren o Arda'nın köşe vuruşuydu.
0: Müthiş kullandı kaleci Conteras da. Şaşkın gözlerle bakıyor. İşte Arda Güler bu. Dünya tanıyor. Daha da iyi tanıyacak. İşte gol. Bir kez daha ekranlarda. Barış Alper de orada.
1: Yani direkten sonra Barış'a çarpmış ama
0: evet.
1: Hani Venezuela'nın kalecisi de stoperi de ne olduğunu anlayamamış ki. Öyle bir kavis aldı ki, falso aldı ki top.
0: Baskımız devam ediyor. Arda Güler, Arda ceza alanında, yerde kaldı, orada bir itme de var. Herrera'nın bir itmesi, devam kararı geldi. Şimdi onlar Mendoza ile geliyor yine. Mendoza, Ozan var bu defa karşısında. Yerde kaldı, kalk diyor hakem. Pozisyonda devam ediyor, baskısı da devam ediyor. Venezuela'nın ceza alanı tehlike, gol pozisyonu, top dışarıya gitti. David Martinez. Son kontrolleri yapıyor Daniel Quintero. Maçın hakemi kronometresini ayarladı. Düdüğü çaldı. İkinci yarı başlıyor. Türkiye Venezuela mücadelesinde. Şimdi milli takımımız etkili geldi.
1: İyi geldi Zeki.
0: Zeki çevirmek istedi. Müdahale geliyor. Korner. İsmail bizde kaldı. Arda pası güzel, şut şansı, şut ve gol.
1: Mükemmel bir gol.
0: Yunus Akgün.
1: Böyle gollerine alışık olduğumuz bir isim Yunus. Çok güzel vurdu, ayağına da çok iyi oturdu ve üstünlüğü yakalamamızı sağladı. İyi de oldu. Güzel dakikada geldi. Venezuela'nın da böyle bu son dakikalardaki kibirli tavrına yakışan bir cevap oldu bence.
0: 1-0'dan 2-1'e Yunus Akgün oyuna girdi. Golünü attı. Milli takımımızı Venezuela karşısında 2-1 öne geçiriyor. Yunus'un sevinci, milli takımın sevinci, Türkiye'mizin sevinci. İşte gol bir kez daha ekranlarınızda. Yunus böyle düzeltti. Müthiş vurdu. Topu alanla buluşturdu. Milli takımımızı öne geçirdi. Yine etkili geldik. Uzaktan bir vuruş, kalecide kaldı Arda.
1: Bazı oyuncuları korumak isteyebilir Montella. Ne bileyim, belki Arda'yı çıkartabilir. Biraz sertleşti çünkü oyun. Bazı oyuncuları korumak adına belki değişiklikler yapabilir.
0: Şimdi Zeki, top bizde kaldı. Cesarlığında tehlike. Gol pozisyonu. Top dışarıya gidiyor Zeki. Conteras.
1: Zeki de ikinci yarıda çok daha etkili ilk yarıda nazaran.
0: Yepes cezalarımıza gönderdi. Gol pozisyonu Uğurcan'da kalıyor.
1: Şimdi iyi çıkalım.
0: Arda Güler sıyrıldı rakibinden. Arda Güler şimdi pasını verdi. Etkili geldi milli takımımız. Cezalarında tehlike. Gol pozisyonu kaleci. İkinci pozisyon Deniz. Üçüncü pozisyon kalecide kalıyor Conteras. Sol tarafa gönderilen top. Mert orada. Mendoza'nın karşısında. Mendoza bu defa çok kötü vuruyor. İyi de yapıyor. Top dışarıya gitti.

0: Şimdi milli takımımız Can Uzun'la geliyor. Barış Alper'i düşündü Can. O top da geçmedi. Barış Alper'e. Martinez. Martinez topla birlikte bizim yaralarımıza geçti. Martinez basında verdi. Ceza alanında tehlike. Top direkten döndü. İkinci pozisyon toparlandı.
1: Ya kalkmadı değil mi?
0: Evet. Offside.
1: Ya biz İstanbul'dan gördük.
0: Dakika 71. Kaptan Hazım Bentin'i de taktı Hakan Çağlanoğlu. Baktı ceza sahasına. Korner kullanılıyor. Kullanıldı. Kafa vuruşu dışarıya gitti. Evet, Martinez. Martinez şık hareketler sonrasında Meyas topla buluşturdu. Martinez şimdi hareketlendi o topa. Martinez, Melih peşinde. Martinez ayağından açtı topu Uğurcan. Can, Hakan Çalhanoğlu. Etkili geldi yine milli takımımız. Eren cezalarını gönderdi. Gol pozisyonu Öşatel'e çıkarlar. İkinci pozisyon Yunus Akgün. Cezalarında tehlike, defansa çarpıyor top. Kornere gitti.
2: İyi şanstı.
0: Milli takımımız 3. gole çok yaklaştı.
2: Önce Kerem, sonra Yunus.
0: Martinez geçmiyor top. Dönen top yine onlarda kaldı. Bir kez daha Martinez ceza alanına girdi. Tehlikeli geldiler. Kayarak bir müdahale, korner. Eren. Hakan. Mert. Mert buraya sol tarafa geldi.
1: Evet.
0: Şimdi sağ tarafa gönderilen top. Milli takımımız 3. golü arıyor. Barış Alper. Barış. Top hala kendisinde. Barış Alper. Baktı arkadaşlarına. Şimdi pasını verdi. Milli takımımız yükleniyor. Can Uzun. Can ceza alanına girdi. Rakibinden sıyrılamıyor. Beyaz. Top kornere gidiyor. Hayır, out kararı geldi. Hakan Çalhanoğlu. Korneri kullanıyoruz. Maçta da 86. dakika. Hakan ceza alanında bir kafa, top dışarıya gitti. Yeniden izliyoruz. Mert. Kafa vuruşu çok da iyi bir noktaya düştü. Ceza alanımızda tehlike. Gol pozisyonu, zamanında bir müdahale geliyor orada ama baskı da devam ediyor. Uzaktan bir vuruş, top dışarıya gitti. Hakan serbest vuruşu kullanıyor. Dakika 90, Hakan. Kafa vuruşu kaleci. Graterol. Quintero bu pozisyon sonrasında, bu atış sonrasında maçı bitiren düdüğü çalabilir. Hakan topun başında
2: vurdurmadı.
0: Atışı kullandırmadı. Son düdük geliyor. Venezuela'yı hazırlık maçında milli takımımız 2-1 mağlup ediyor. Galibiyet, 2 galibiyette Dünya Kupası bir
2: evet, artık bundan gidiyoruz. Sonrası devamı Dünya Kupası'nda gelsin diyoruz.
3: Transfer'de Aspor sezonu başladı.
4: Saat 13'te Fenerbahçe değerli izleyenler yeni teknik adamını duyuracak ama tabii ki bir sürpriz var gibi görünüyor. Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı açıklaması bekleniyor.
3: Herkes konuşur, sosyal medya çalkalanır ama gerçeği sadece Aspor bilir.
4: Günlerdir tek bir isim üzerinden konuşuluyordu aslında ama Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı açıklaması bekleniyor.
3: En doğru kulis bilgileri, özel haberler ve biten transferler anında Aspor ekranında.
4: Yaklaşık bir saat sonra da resmi açıklamayı göreceğiz.
3: Heyecanı ilk elden yakalayın. Gözünüzü Aspor'dan ayırmayın.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Transfer raporuyla karşınızdayız. Levent Düzemen ve Murat Özbostan'la beraber transferin gündemini değerlendireceğiz. Gündemi belirleyense Fenerbahçe oldu bugün. Sarı lacivertli takımın yeni teknik direktörü İsmail Kartal olarak açıklandı. Aykut Kocaman'ın bu göreve geleceğine dair büyük bir beklenti vardı. Bizde de vardı, yalan olmasın. Ama İsmail Kartal son tahlilde Sarı Lacivertli kulüple sözleşmeyi imzalayan teknik direktör oldu. İki tanıdık isimden biriyle ilgili tercih hakkını Aziz Yıldırım İsmail Kartal'dan yana kullandı. Bu konuyla da bir başlangıç yapacağımızı belirteyim. Murat Özbostan hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Levent Düzemen hoş geldiniz.
2: Merhaba Kerem Bey, hoş bulduk.
0: Aykut Kocaman'ı bekliyorduk. Aziz Yıldırım, ki böyle bir geleneği vardır, herkesi terse yatırmayı, ters köşeye yatırmayı sever. Son bölümde tercihi İsmail Kartal'dan yana oldu. Ki Aykut Hoca'nın da ekibiyle birlikte hazırlıklar yaptığını biliyorduk. Önceki günlerde bunun üstüne de konuşmuştuk. Yani işler bitti diyeceğimiz noktadaydı. Ama sonra bir tercih değişikliği oldu. Neden?
1: ya aslında bu ters köşeye yatırma demeyelim. Yani buna öyle bir şey diyemeyiz. Niye diyemeyiz biliyor musun? Ya bir kere başından beri itibaren o kongre adaylık sürecinden itibaren Sayın Başkan'a bir türlü her gittiği yerde bu soru soruluyordu ve Başkan çok girmek istemiyordu Aykut Kocaman meselesine ve daha sonra da kendisini savunmaya başladı. Buradaki Aspor yayınında da yani Aykut Kocaman'la istediği, Aykut Kocaman'la çalışmak istediği net bir şekilde belliydi. Çünkü çıkan açıklamalarından ve yaptığı hocayı değersizleştirmeyin, Fenerbahçe'nin için önemli bir isim, önemli bir hoca. Özellikle 3 Temmuz sürecinin takımda yönetici başkan yokken, ben hapisteyken takıma sahip çıkan ve dik duran bir isim olarak sürekli onur etti. Şimdi bu seçim bitti. Şöyle biraz tek tek gidersek seçim bitti. Sonra şeyler alındı. Mazbatalar alındı ve açıklanması bekleniyordu. Fakat bir gün geçti, iki gün geçti. Hoca açıklanmıyor ve geçen hafta Cuma günü Aziz Bey kendi imzasıyla, kendi adının imzasıyla bir açıklama yaptı. Dedi ki biz ne Aykut Hoca ile anlaştık ne bir başka hoca ile anlaştık. Bu Aykut Hoca için yazılanlar işte taraftarlarımız, camialarımız itibar etmesinler. Şu anda çalışmalar devam ediyor.
2: Haklı dedi. Çıktı.
1: Dedi. Şimdi buraya kadar dedi. Buradaki amaç neydi? Zaman kazanmaktı. Yani çünkü bir yandan sosyal medyada zaten hocaya karşı bir Fenerbahçelerin eleştirisi vardı olmasın diye. Diğer taraftan ise hocayla sorunlar vardı. Ortak anlaşamadıkları noktalar vardı. Şimdi anlaşamadıkları noktaları cumartesi, pazar, pazartesi, salı aşarız umudu vardı son ana kadar. Ve pazartesi görev bölümü de yapıldı. Yine bir açıklama yapılmayınca ya kardeşim bu işte bir iş var. Bu ne oluyor? Yani böyle, fakat buna rağmen ben kendim de dahil olmak üzere ya dedi %90 Aykut Kocaman olacak. Evet, o konularda aşılır. %10'luk da bir pay ama %10 da önemli bir pay. Sonuçta işte bu ekiple ilgili, bazı kişilerle ilgili aşamadıkları durumlar, yani işte Aziz Bey yok şunu şu da olsun şu da olsun, bu taraf hayır, yani bu ekip benim ekibim, ekibi ben belirlerim ve burada hiç yol alamadılar. Bu bir. İki, transfer meselesi. Yani transfer meselesinde de yönetimin, özellikle başkanın, zaten Sayın Başkan bütün o adaylık sürecindeki açıklamalarında takımın teknik direktörü benim, transferi de ben yapacağım dedi. Yani burada da dedi, başka ortamlarda da bunu dedi.
0: Ve mübalağa mı ediyor diye düşündük galiba. Evet. Etmiyor mu?
1: Yok, etmiyor. Hayır, etmiyormuş ve demiş bu yönetim yapacak kardeşim, biz transferi biz yapacağız. Şeyden, Oğuz Çetin ve ekibinin hazırladığı işte stoper alınması gerek şart, efendim iki tane santrafor şart, alacaksanız sağ ve sol bek eğer şartlar uygun olursa transfer

0: yapılabilir şeyi var ve bazı oyuncular da önerilmiş. İşte bunlardan ilk transfer yapılan Vedat Muriç işte biraz önce İstanbul'a geldi. Onun haricinde şu anda bir tane öyle somut bir isim yok. Ha, görüşülen isimler var. Biz hoca meselesine dönersek hoca işte pazartesi, salı, çarşamba günü de ipler kopuyor. Yani iki tarafta birbirinin düşüncelerinden ödün vermiyor. Aykut Hoca da vermiyor. Sayın Başkan da zaten ben başkanım diyor yani. O da vermiyor. Ve işte sürpriz bir şekilde ki bunu İsmail Hoca bugün kendisi açıkladı zaten. Beni dedi başkan aradı oğlum nasılsın deyince çok duygulandım dedi. Oradan şunu anlayabiliriz net bir şekilde. Dün aramış yani çarşamba günü.
1: Evet.
0: İlk görüşme, ilk temas. Benim bildiğim çok net olarak İsmail Kartal bu süreçte hiç gündemde yok. Ama şimdi hocanın Aykut Hoca ile olan şeyin olmaması, anlaşmanın olmaması bugün ne? Perşembe. Pazartesi günü takım sezonu açıyor. Bir yabancı meselesi, bir Jesus meselesi ile ilgili bir iddia da var. Yani bu süreçte, bu kongre sürecinde ama o ben Dünya Kupası'ndan sonra bakacağım filan şeyleri var. Şimdi başkan ne diyordu bize? Bir, Türkiye'yi bilecek. İki, Fenerbahçe'yi bilecek. Çünkü benim zamanım yok dedi. Ben söz veriyorum kardeşim şampiyon olacağız. Değil mi? Başkan bütün evet. Konuşmalarında biz şampiyonuz dedi hatta. Ya bir ileri boyuta geçti. Biz bu sene şampiyonuz dedi. Ve bunları yapacak olan teknik direktörü profilini de bize çizdi. Biz dedik ki ya Aykut Hoca işte yani onu çiziyor. Olmazsa işte kim olabilirdi? İsmail Kartal olabilirdi. Niye? Telefon açtı. Hoca da elbisesini giydi. Sarı lacivert kravatını taktı bugün. İlk defa gitmiş bugün kulübe zaten. Ben göreve hazırım dedi. Tamam Fenerbahçe TV'de açıklandı. Hayırlı uğurlu olsun. Yani kötü bir tercih değil bana göre. Eğer tercih açısından soruyorsan. Ama öbür taraftan yani bu bir beklentiyle başlayan sürecin işte teknik kadro anlaşmazlığı artı transferlerle ilgili bir takım anlaşmazlıklar artı bir şey daha var. Üçüncü bir şey yönetimden bazı isimlerin istememesi ve ya başkan eğer biz bir iki tane maç sendelersek daha ligin başında yani bu tepkilerin önüne geçemeyiz. Zaten bir tepki var. Dolayısıyla bak emin misin? Ama başkan gerçekten hep Aykut Kocaman'ı istiyordu. Yani o kafasındaki olan bir isimdi. İsmail Kartal yani belki tabii ki aklının bir tarafında vardır. Ama genel olarak Montella ismini isteyenler oldu. Özellikle başkan yardımcı şu anda Barış Göktürk. Zaten Barış Göktürk adaylığını açıkladığı süreçte Türkiye'de işte çalışmış yabancı hoca falan diye o profili bile çizmişti ve o günlerde hatırlarsanız Montella ismi gündeme gelmişti ama Montella da milli takımın başında nereye gelecek? Fenerbahçe'nin acil hemen gelip göreve başlayacak Samandıra'yı bilen, kulübün genlerini bilen, suyunu bilen, elektriğini bilen, hangi düğmeye basacağını bilen bir hoca profiline ihtiyacı vardı. Aykut Kocaman olmayınca kocaman bir dönüşle İsmail Kartal'a bu teklif edildi. O da zaten hayır diyecek bir durum yok. Boş sözleşmeye imza atmış. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Aykut Kocaman neden açıklanmıyor sorusu üstüne aslında dün günlerce konuştuk, tartıştık. Bir şekilde açıklanacağını düşünüyorduk. Gelen istihbaratlar o yöndeydi. Hocanın çalışmalar yaptığını biliyorduk. Herhalde Levent Düz hemen bugün itibariyle neden açıklanmadığını anlamış olduk. Belli ki bazı anlaşmazlıklar varmış. Ve netice olarak İsmail Kartal'da karar kılındı. Sizi şaşırttı mı bu dönüş?
2: Tabii ki şaşırttı. Ben Fenerbahçeli yorumcuları dinliyorum bizde. Şenol Üstü Ömer, başta Zafer Düzün, artı Cem Pamiroğlu ve herkes Aykut Kocaman'dan bahsediyordu. Hatta Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın söylemlerinde böyle bir şey yok dediği anda da kimse inanmamıştı.
1: Çok özür diliyorum Vedat Muriç ekranda. Evet. Fenerbahçe televizyonunun görüntüsü